0: ne kadar önemli olduğunu.
1: Sahipsiz kalmış gibi.
0: Yani öyle bir durum. Herkes bulunduğu yerde garip duruma düşmüş yani. O bakımdan büyük bir şey olmadan birdenbire bütün bir coğrafya İran'ın eline kalmış. Perslerin eline kalmış yani.
1: Katiplik geleneği.
0: Almışlar yine bunu ama güzel biçimde.
1: Katiplik geleneği.
0: Evet o. Çünkü yine Elam'dan. Beri, tabii ama şöyle diyelim yani. Her devlette mutlaka belli ölçüde katiplik geleneği olur. Yani şimdi biz Persler bu katiplik geleneğinden önce zabıt tutmayı bilmiyorlardı dememeliyiz. Çünkü neden? Onlarla bazı insanlarla uzlaşıyorlar. Bazı insanlarla bir anlaşmalar yapıyorlar. Bu anlaşmaların saklanması için mutlaka bir katip olması gerekir. Yani o kadar söylememek lazım oraya.
1: Ama yine de onlara atfediliyor.
0: Ama kurumsallaşmış biçimde bir devlet sistemi içerisinde oluşması, bu kayıt sisteminin oluşmasını sağlayacak entelektüel birikimi Elam kültüründen alıyorlar. Bu kesin yani.
1: Ama şunu kesin biliyoruz ki Elam kültürü Pers dediğimizde üzerinde çok etkili. Ondan bir geçişkenlik var yani, ondan çok şey geçmiş ve onu sürdürülebilir kılmış. Öyle
0: evet,
1: mi?
0: Yani burada şöyle bir insanların aklına bir şey gelir. Hani hep Sümer deniyor da niçin biz Elam diyoruz? Hı. Çünkü Sümer kültürü Akat saldırılarıyla ölçüde Akat ve Mısır'ın içerisinde daha sonra neredeyse absorbe edilerek onların yönetiminde geçti. Fakat Elamlar hem Sümerlerden önce başlamışlardı hem de Perslerin bölgeye ele geçirişine kadar yaşadılar. Bağımsız olarak kendilerini korudular. Korudukları için bölgenin bütün mirasını Perslere aktardılar. Yani aktarma imkanı buldular. Hatta ben size söyleyeyim. Yani bir rivayete göre İslam Ansiklopedisi'nin bir bu Hollanda'da yayınlanmış olan sayılarında çok güzel bir bu konularla ilgili bir çalışma var. Mesela oradaki şeyde Turan maddesinde bugünkü Huzistan bölgesinde İslam fetihlerinin bulunduğu dönemde bile Huzistan'da bazı köylerde Elamca'nın konuşulduğu yazılıyor orada. Yani Arap yazarlar onu görmüşler.
1: Not düşmüşler.
0: Yani. O zamana kadar bile yaşamış yani. O kadar dirençli bir kültür yani.
1: Peki şimdi Elamlardan aldıkları bir bürokrasi şeyi var, formu var.
0: Evet.
1: Yanlış söylemiyorum değil mi?
0: Evet, aynen öyle.
1: Bu bürokrasi formu ama mesela Abbasilerle Persler arasındaki ilişkide önem kazanıyor.
0: Efendim, tabii ki şöyle Abbasilerin nezdinde. Onlar bunu alıyorlar. Sonra buna İskender'le birlikte Yunan formu da ekleniyor. Birazcık. Sonuçta İskender de o çağda Roma'da olanları da görüyor. Yani Roma'da da Etrusk etkisiyle orada bir başka bir yine Mezopotamya'dan aşılanmış bir kültür yükseliyor orada. Bir devlet yükseliyor. Yani bu Etrüsklerin oraya taşıdığı bir devlet geleneği yavaş yavaş orada oluşuyor yani. Hatta o kurttan emen çocuklar değil mi yani iki şey kurucusu Roma'nın o bile bölgenin şeye Etrüsklerin getirdiği bir şey. Dolayısıyla orada yükselirken orada da bir bürokrasi oluşuyor hem Antik Yunan'ın kendi şeylerinden, başarılarından, Mısır'dan gelen, yine içeride üretilmiş, sonuçta krallıklar bunlar. Onlar da bunu eklenince, böylece İran'da biraz da bir karma bir şey, devlet yapısı oluşuyor. Ve bu devlet yapısı, bu Pers İmparatorluğu'nun birincisi ortadan kalkınca, onun yerini ikinci bir Pers diyelim ki kabilesi olan Partlar alıyor.
1: Bu arada kılıç Arapların, kalem Perslerin gibi bir şey var, deyim var. O da yani, bu bürokrasiyle mi alakalı yani, bu yoksa bu da onu sormak istiyorum. O siyasi yazımın bir şeyi mi?
0: Efendim bakın bütün bunların sebebi, yani Müslümanlığın sonuçta Arapların medeniyet kurma vasfı Hazreti Peygamber'le ilgili birlikte ortaya çıkan bir şey. Yani daha önceden Asurlar ve Akatlılar, Sümerler ve Elamlar tarafından kurulmuş bir medeniyetin tarafı. Yani İslam medeniyeti başlı başına bir harika. Başlı başına bir
1: muhteşem.
0: Muhteşem bir şey. Dolayısıyla bunun Araplar bununla yükseldikleri zaman tabii ki yani savaşmak için diyorum ki İran'a gittiklerinde savaşı fethi için. İran'da uzun zamandan beri o demin söylediğim geleneği tevarüs ederek kurulmuş bir düzen var ya orada yazılıyor, çiziliyor, idari yapı var, mahkemeler var, kayıtlar var. Yani artık oluşmuş
1: devlet
0: yani.
1: Çünkü o zaman da İslam devleti çok uluslu hale geliyor değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii hem böylece oradan
1: genişliyor ve çok uluslu hale geliyor.
0: Hem İslam devleti İran'daki bu gelenekten devlet yönetimine ilişkin bir takım unsurlar alıyor.

0: Ama aynı zamanda Bizans'tan da alıyor. Mahkemelerin bir kısmının kullanılması Roma İmparatorluğu'nun yapısının içerisinde gelişmiş olan mahkeme düzeni. Yani bunların bir şeyi yok ki. Açık daha önceden belirlenmiş hali. Yani arazi yapılanması birdenbire değişiyor. Arazi paylaşımları, kadastrolar çıkıyor.
1: Çünkü toprak genişliyor.
0: Tabii genişliyor.
1: Devasa genişliyor.
0: Hukuk sistemi, bunlara ilişkin kurallar, ya önceden nasıl yapılıyordu? Bir de kayıtlar ele geçiriyor, kayıtlara bakılıyor vesaire falan derken İslam kültürü bir taraftan Sasanilerden, bir taraftan da Bizanslardan elde ettiği olağanüstü iki birikimi sentezleyerek kendine özgü, tabii kendi temel İslam prensiplere uygun olmak suretiyle bir hukuk ve siyasal düzen ortaya çıkarıyor. Ama burada Perslerin elinde o geçmişten gelen birikimi kabul etmek gerekir. Yani.
1: Bu şey Bermekiler nedir? Bürokrasinin efsanevi ailesi diye tarif edilen.
0: O konuda da bir tartışma var. Yani Bermekiler Afganistan'da
1: evet.
0: Bir aile ve Sasanileri diyelim ki.
1: Hayır, yani eskiden Perslerden konuşurken niye Bermekilerden de konuşuyoruz?
0: Şundan konuşuyoruz. Aslında Afganistan'daki onlar da Birucular da onlar da hep Hint Avrupalı topluluk. Bunlar aynı benzer dilleri konuşuyorlar yani.
1: Hmm.
0: Dolayısıyla mesela bugün Afganistan'da ne konuşuluyor? Konuşulandır. İran bir dinin bir şeyi.
1: Yani bunlar Budistler sonra Müslüman
0: evet.
1: Oluyorlar.
0: Bunlar evet yani bu sonradan Müslüman olmuş Hint Avrupalılar ama Bermekilerin Türk olduğunu söyleyen de var. Yani ta Kuşanlardan beri devlet hizmetlerinde olan Kuşan İmparatorluğu var. Hunlardan sonra kurulmuş. O devletin içinde de bunların var oldukları çok daha eski bir aile oldukları söyleniyor. Hayır şey Afganistan'da Sasaniler döneminden sadece işte onların bir kısmından hareket edilerek veya o bölgedeki işte küçücük devletçiklerde idari görevler yapmaktan dolayı hep tecrübeli bir aile oldukları söyleniyor. Yani üzerlerinde çok spekülasyon var. Ama kesinlikle yani önemli bir aile. Hala üzerinde son derece çok roman yazılıp okunacak bir şey yani. Yani Abbasileri büyük ölçüde onlar
1: yönettiler. Harun Reşit.
0: Yani. Harun Reşit'i. Harun Reşit kendisinin memleketi yönetmediğini anlayıncaya kadar epey bir vakit geçirdi yani.
1: Şimdi heyecanlı konulara geleceğiz. İkinci bölümde daha çok galiba bir araya gideceğiz.
0: Peki.
1: Asırlarda gezindik ama şimdi biraz daha bildiğimiz zamanlara geleceğiz galiba ikinci yarıda. Küçük bir ara birazdan buradayız.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Dünya güç merkezlerinin açık hesaplaşmasına mı hazırlanıyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş bu haftada manşetleri değil, manşetlerin arkasındaki güç savaşını masaya yatırıyor. Trump, İran'ın barış planını reddetti. NATO'da gerilim, Avrupa'da huzursuzluk, Doğu Akdeniz'de baskı artıyor. Hürmüz'de yeni kurallar ilan eden İran, enerji yollarını yeniden şekillendiriyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri baskısına meydan okuyor. İsrail, küresel somut hattına saldırdı, bölgesel savaş küresel cepheleşmeye mi dönüşüyor? Ve içeride İBB davası, Bahçeli'nin İmralı çıkışı, yeni anayasa hazırlıkları. Siyasette bu hız normal mi, stratejik mi? Dünya yeniden şekillenirken Türkiye bu oyunda hedef olan mı yoksa oyunu bozan güç mü olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.
3: Tabii şöyle sorayım. Persler ve Müslümanlık, İslam. Çünkü bizim şöyle bir zannımız var İran'la ilgili. Biz İran hep Şii zannediyoruz.
4: Evet.
3: Halbuki İran Şii değil. Yani 1600, 16. yüzyıldan beri

0: Şii değil mi? 15-16 mı? Şii topluluklar var ama evet. İran Şii değil, Sünni. Evet. Hatta Sünniliğin önemli bir merkezi konumunda.
1: Yani İran, İran şöyle bir özelliği var, onu kabul edelim. Yani İran bölgeye geldiğinde henüz yazılı kayıtları olmasa da bile, daha sonra yazılı kayıtları hale getirilse bile, Zerdüştlük diye bir dinli şey vardı.
0: Ha bir de yani, ondan geçenler var.
1: Tabii bir peygamberi vardı sonuçta Zerdüşt diye. Bu Zerdüşt aslında tek tanrı dinlere yakın bir şey var.
0: Hatta şey rivayeti var. De var. Yani deforme edilmekle birlikte zamanında...
1: Yani zamanında ilahi dinlere yakın
0: evet.
1: Birçok şey var. Hatta o şeyde yani söyleminde... Perslere hiç olduğum değilse temizlik bakımından Türkler örnek alsanız iyi olur diye tavsiyeleri de var yani. Öyle bir karışık. Öyle ben mi? De onun Avesta üzerine yapılan çalışmaların bir şeyi var, arşivi. Onlar üzerinde bir şeyim de var, hazırlığım var ama bakalım nasıl olacak. Yani ben bunları
0: bu cümleyi toparlayayım. Tekrar eder misiniz?
1: Efendim?
0: Şu söylediğiniz cümleyi tekrar eder misiniz? Tavsiyesini.
1: Pers kabilelerine Türkler kadar birazcık temizliğe riayet etsiniz diyor.
0: Kim diyor?
1: Zerdüşt söylüyor. O da temiz birisi. Temizlik konusunda ısrar ediyor. Biliyorsun İslam da temizlik konusunda ısrar vardır yani. Onun. Dolayısıyla onun da böyle bir ilahi bir şeyi var yani. O klasik sanki bir nasıl söyleyelim hani belki de öyle bir kaynağı varsa bilmiyoruz şey geçmişleri ama ben başka bir şey söylemek istiyorum.
0: Buyurun.
1: O da şu. Bu bilgi birikimiyle birlikte olunca yani bir din normal paganist bir toplum değil yani onu demek istiyorum. Mesela Avrupa'da Hristiyanlık tam derece pagan bir toplum içerisinde yayıldı. Yani bir anlamda onları insanleştirme şeye gördü. Halbuki İslam medeniyeti Pers milliyetçiliği dışında İranlılarla karşılaştığında veya Perslerle karşılaştığında aralarında yüksek bir çatışma olmadı. Yani şey çatışması. Çünkü neticede İslam yüksek bir kültür iddiasıyla yani nitekim öyle olabilecek ve bir müddet sonra da öyle ona dönüşen bir şey getirdi. Bir ilham verdi bütün bu müminlere, inananlara. İran onun bir parçası olduktan sonra bu kültür içerisinde kendi en parlak insanlarını ortaya çıkardı. Yani biz bugünlere kadar İran'ın biz geçmişte konuşup da işte bir Aristos'u yok, Platon'u yok, Brahman falan dedik geçtik ya geçmişte. Yazısı yok, hiçbir şey yok vesaire
0: demedik.
1: Falan
0: filan. Aslında bu yayında demedik. Sohbet ederken demiştik onu.
1: Evet.
0: Onun için siz tekrarlayın.
1: Yani Müslüman oluncaya kadar İran'ın krallarının dışında hiç ismini bilmiyoruz kimsenin varlığını. Sadece bir Herodot tarihinde bir konuşma geçiyor. Demokrasiye geçelim mi geçmeyelim mi toplanıyorlar böyle aristokratlar bir karar veriyorlar. Demokrasi bize uygun değildir deyip devam ediyorlar. Onun dışında bir başka söz sahibi insan varmış gibi görünmüyor.
0: Yani şunu mu diyorsunuz? İnsanlığa katkıda bulundu, şunu getirdi dediğimiz bir şey yok.
1: Müslümanlıktan itibaren başlıyor.
0: Müslümanlığa kadar.
1: Şimdi insanlık demeyelim yani insanlık sonuçta.
0: Hayır o tarihi...
1: Adil bir devlet yönettikleri zaman olduğunda insanlığa katkıdır yani.
0: Hayır bu böyle doğru diyor. Haklısınız ama şöyle diyeyim tarihte yani şunun...
1: Yani onlardan insanlar miras kalan bir şey olarak bir şey yok. Ama ne zaman ki Müslüman oluyorlar ve İslam dünyası içerisinde o geniş bilim merakı, öğrenme merakı, işte ilmin içinde olsa bile gidip alınmasına ilişkin hadis-i şerif vesaire o ortam birdenbire İranlılarda özellikle daha sonra Türklerin yönetiminde muazzam bir entelektüel patlayışa yol açıyor. Muazzam bu, yani inanılmaz yani.
0: Buna da yabancıyız.
1: Burada saygı yani, duymak lazım. Çok
0: daha doğrusu idrakında değiliz. Yani Türkler o toprakları yönetti diye şimdi sorsak herhalde sokakta karşımıza
1: bilmez insanlar tabii.
0: Pek bilen yani, çıkmaz.
1: Mesela Gazneli Mahmud'un normalde bir Samani şeyiyken, Memluk'uyken oradan ayrılıp işte Gazneli Devleti'ni kurup bütün bölgeyi ele geçirdiğini.
0: Hindistan'a kadar 17 sefer yaptığını.
1: Yönettiğini, en sonunda bütün İran'ı zaten yönettiğini ve buna pek kalbi dayanmayan işte Firdevs'in o muazzam koskoca Şehnami'yi sadece bunun için neredeyse yazıp ona İran'ın da yani öyle zannetme yani hatta daha da sizden eski ve üstün diyecek bir Şehnami ortaya koyması ve Gazeli Mahmud'un da birazcık buna sinir olması yani kendisine veya Türklere yönelik bu

0: küçümsemeyici bakıştan dolayı onu ödüllendirmekten vazgeçmesi.
1: Altın yerine gümüş vermesi.
0: Tarihsel anekdot olarak evet. Ya onda öyle dedi ama hiçbir şey vermedi diyenler var yani. O da gidiyor gittiği yerde.
1: Millete dağıtması.
0: Gazeteci Mahmud'un aleyhine o da başka şiirler yazmaya başlıyor yani.
1: Ve Hindistan'a gidiyor galiba.
0: Evet ama orada gördüğümüz şey nedir? Bugün İran'ın o orgüye yani gurur duyacağı tarihinin aslında bütün unsurları Şehnameye'de evet. Firdevs tarafından oluşturulmuş.
1: İran Firdevsi'ye
0: yani.
1: Çok şey borçlu değil mi?
0: Evet kesinlikle öyle yani. Yani İranlılar Firdevs'i ne kadar kalkıp gurur duysalar
1: azdır.
0: Azdır. Biz Firdevs'i'ye ne kadar kıssak tarihi çarpıttığı için o kadar azdır yani.
1: Evet.
0: Çünkü kurduğu kurgu hep şey gibi yani nitekim Türkleri Perslerin bir parçası saymaya çalışıyor o güç yüzünden.
1: O zaman biraz daha Şehname'den.
0: Kendi içinden çıkardığını
1: Şehname'den bahsedelim. Çünkü Şehname'de asırlar öncesinden bir aslında İran kimliği inşa edilmiş oluyor değil mi?
0: Yani bir feodal yapı üzerinden bir krallar geleneği var yani şeyde. Ondan üzerinde efsaneler var. Ağızdan ağza söyleniyor. Bütün Perslerin bildiği yani. Onları topluyor. Onların bir kısım ufak tefek yazılı olanları da var. Bir kısmı da Araplar tarafından kayda alınmış.
1: Ama insanların da
0: bildiği bir şey tabii.
1: Ezbere bildiği bir
0: tabii,
1: şey.
0: Birçok şeyi bildikleri bir şey. Krallar kitabı olarak ortaya çıkıyor zaten.
1: Bu arada mitolojinin de hikayenin de ne kadar önemli olduğu tarih evet. için. Evet. Ve bütün zamanlar için bir kez daha görüyoruz. Yani bizim şu anda hayatımızda hikayeler eksik.
0: Mesela Türk mitolojisinin yeterince işlenmemiş olması. İslam mitolojisinde de
1: menkıbeleri eliyle iten insanlar var artık evet, akademide. Yani, halbuki bak adam Şehname ile kaç asır götürüyor.
0: Bütün dünyaya.
1: Evet. İran, öbür tarafta da mitolojiyle götürüyor. Burada da çocuklara kadar menkıbeler.
0: Evet, kesinlikle öyle yani. Şöyle düşünün.
1: Şart.
0: Benim çocukken bizim TRT'de yani bizim TRT'de enteresan bir şeydi. Doğru dürüst bir Dede Korkut veya hatta Metehan'la ilişkin veya başka neyse işte yani Karahanlılar'a ilişkin diyelim ki bir şey yayınlamazken sürekli sabahları Zal Olur Üstem hikayeleri yayınlanırdı.
1: Öyle mi?
0: Tabii 1970'li yıllarda
1: Allah Allah.
0: Türkiye TRT Radyosu'nda.
1: 70'li yıllar yani 79 mu?
0: 71, 72,
1: yönetmenim 73, 74, 75. Yönetmenim diyor ki Sovyet yapımı.
0: Zal Olur Üstem hikayeleri anlatılırdı ve biz hep Zal Olur Üstem hikayeleriyle TRT yüzünden daha çok ünsiyetimiz var. Boğaçan'a göre Zal Olur'a daha yakınız yani. Sebebi de bizim TRT'dir. Bunları hangi akıla hizmet yapmışlar?
1: TRT'nin o zamanki idarecileri herhalde seçiyordu değil mi? Kimmiş
0: onu bilmiyorum yani. Öyledir yani. Yani Zal Olur Üstem'in normalde biliyorsunuz esası.
1: Söyleyeyim.
0: Bizzat Alpertungo'ya karşı yani şeyin deyimiyle. O orada bak bu isme bir dikkat edelim. Alpertunga'nın öldürülmesine hikayesinin parçası zaten. Onu öldüren kimse olarak.
1: Tekerleme söylerdik. Alpertunga
0: öldü mü? Issız acım kaldım diye.
1: Evet.
0: Ya da şeyi de ben bu demin buradaki medeniyetin doğuran kaynağın Turani halkları olduğunu söylediğim de bunu size de söylemiştim. Bir Fransız bu İkinci Nebukadnezar'ın yazışmalarını çeviren Fransız başta zaten o da söylüyor bunu. Bu metinler, bu yazılar bunlar buradan çıkma. Yani İran'ın bizimle ilgisi yok diyor, Araplarla ilgisi yok diyor. Böyle anlatıyor. Şimdi bu Şehname'de de Alpertunga'ya verilen isim çok ilginç yani. Bakın bunun da aslında örtülü olarak Firdevs'i meseleyi bize önümüze koymuş. Ama dediğim gibi bizim insanlarımız yani genel olarak bizim içinde yetiştiğimiz kültürün son bir yüzyılı enteresandır yani. Mesela isim Özbekistan'a gittim bir tren var şeyde. İşte Taşkent'e gittik bu arada. Trenin adı Efrasiyap. Yani Alpertunga treni yani. Afrasiyap ne demek Afrasiyap? Bir insanlar üzerinde düşünüyorlar mı acaba? Yani alıp yazıyorlar. Firdevs ne demek istemiş Afrasiyap? Bu ismi nereden koymuş?
1: Evet bilmiyorum.
0: O ki Alpertunga ismi ne? Efendim burası Afrasiyap. Asya, Afrika demek. Asya, Afrika'nın birleşimi. Nasıl ki şimdi Avrasya diyoruz ya. Hı. O zaman Avrasya denmiyormuş. Çünkü Avrupa diye bir şey yok zaten yani. O isim sonradan ortaya çıkan bir şey. Ama asıl kıta olarak o bir bütün sayılıyor çünkü. Yarıda bir kesinti yok ki. Çin'den girip şeyden çıkabilirsin İspanya'dan yani. Hı. Ama kesinti olan yer Afrika ile Asya arasında. Dolayısıyla o Afrika ve Asya'nın kralı.

0: Afrasiyap. Afrika vasitenin kralı. Afrika'dan kastedilen şey ise bugünkü işte Orta Doğu coğrafyası ve onun devamı olan ta şeye kadar, aşağıda Sudan'a kadar giden bölgeye kastediliyor o kadar yani. Dolayısıyla isim de öyle. Onu da öyle vermiş. Nitekim o oradaki savaşların da zannedildiği gibi Orta Asya'da geçmediğini ve bunların büyük ölçüde Diyala bölgesinde geçtiğini kabul etmek lazım.
1: Peki mesela şöyle şeyler de var. Yine Kiros döneminden işte oradaki fetih yani aldığı yerlerdeki insanlara dokunmaması, işte köleliği yasaklaması, hatta Yahudileri Babil esaretinden kurtarması. O yüzden galiba Netanyahu para bastı onun resmiyle, değil mi?
0: Bir süre yani önce. Evet öyle basıyor hem de sonra bir de bir gün kutluyorlar biliyorsunuz.
1: Bizzat onun için.
0: Bir Pers vezirinin bütün Yahudileri öldürmeye çalışan bir projesini ortadan kaldıran bir kadını saraya sokup onun öldürülmesine yol açtıkları da 15-20 gün önce kutladılar yani. İkili olay var orada yani. Bir taraftan müteşekkirler, diğer taraftan bir nefret duyguları var Perslere karşı.
1: Bugün de biraz öyle.
0: İşte bugün siz de zaten söylüyorum.
1: Hayır, hem şey hem öyle hem böyle yani.
0: Şimdi Perslerin tabii ki bir şey hoşgörü şeyi var. Çünkü neticede onlar oraya gelmişler ve yerleşik çok büyük bir medeniyetin başında gelip onlara bir şey öğretecek halleri yok zaten yani. Orada yapacak şey insanları kendi hallerine bırakıp vergileri toplayıp ülkeyi yönetmek yani.
1: Sürdürülebilir. Ve onun için yine deniyor ki mesela ilk insan hakları beyannamesi de Kiros'un eseri diyorlar.
0: Yani öyle.
1: Yani bir... bunların hepsi şunun için soruyorum. Böyle baktığımızda ancak şimdi televizyon yarışmalarında falan arada işittiğimiz şeyler. Fakat savaşla birlikte Batı basınında da böyle İran'la ilgili bir şey var. Ne diyelim? Hafıza tazeleme ya da.
0: Evet öyle öyle. İyi bir şey yani. İran iyi bir şey. İran çünkü bu bölgede değişik sebeplerle her zaman kendine özgü bir inanç sistemi olmuş. Demin onun için bir şeyi söyledim. Yani Zerdüştü. Bir takım inançları sürekli kendisi oluşturuyor. Dolayısıyla her kendi kimliğini inancıyla bütünleştiren bir inanç sistemine bugün Şiilikle de yapıyor işi zaten yani öyle bir şey var. O yani Şiilik denince mesela Müslümanlık denince bugün Mekke akla gelmez yani. Herkes Müslüman artık yani. Cezayirli de öyle. Yani Mekke bizim hepimizin ortak.
1: Mekke'si.
0: Yani Mekke, Medine yani. Ama Şiilik denince İran akla gelir. Çünkü İran milli kimliğiyle bütünleşmiştir yani. Bir Şii olursanız kesinlikle İran'a bağlı olmak zorundasınız yani. Halbuki bir Müslümanın Suudi Arabistan'a bağlı olması gerekmez bir sünnenin yani.
1: Biraz daha açtıracağım onu size ama biz hala biraz İran, İslam'da kalalım. İslam olduğu İran'da ve Sünni İran'da.
0: Evet, evet.
1: Çünkü o pek kafamızda oturmuş değil. Aslında mevzu bahis olan o topraklar. O topraklar da yöneticiler ana caddeden hareket ediyordu İslam görüşünde. Ve buradan baktığımızda yani Harezmi, değil mi Cebir'in babası?
0: Tabii yani birçok şey var.
1: İbni Sina, işte İbni Heysem, Şadis Şirazi, Hafız, İslam mimarisi deyince aklımıza gelecek örnekler. Bugün hala
0: yani oradan kaynaklanan
1: harika
0: örnekler.
1: Ve güzel. Evet. Sonra Selçukluların ünlü veziri Nizamülmülk.
0: Evet.
1: Siyasetname. Fakat bir yandan da aslında sonra Şah İsmail ile birlikte göreceğimiz İran'ın nüveleri, antiteleri o zaman da vardı. Ve biraz daha değişik olsa bile Nizamülmülk'ü de yeni şeyler yapmaya, idarede bir takım şeyler yapmaya iten bir hikaye de var orada.
0: Evet, kesinlikle. Şimdi İran'ın Sünniliği de Şiiliği de Türklerle çok ilişkili. Sünniliği bizimle çok ilişkili. Çünkü biz İslam'ı İranlılar üzerinden öğrendik. Dolayısıyla Sünni henüz zaten Şiilik diye bir şey henüz daha oluşmadan İran'ın öğrendiği yani fetih çünkü o olaylardan önce gerçekleşti. Hazreti Ömer döneminde ve büyük ölçüde tamamlandığında İran'ın oradaki İslam'ın bütün şeyi bizim Karahanlılar da döneminde Müslüman olunduğunda bize geçti. Biz bugün oruç, namaz hep bunlar şey değil ki Araplar namaz demiyorlar ki.

0: Salat diyorlar, biz namaz diyoruz. Niye? Çünkü İranlar namaz diyor. Oradan biz aldık. Dolayısıyla büyük ölçüde dini anlayışımız o zamanki İran'ın İslam'ı algılama biçimiyle ilişkili.
1: Altını çizerek söylediniz, İraniler İslam olana kadar aslında yani işte şunlar geldi, bunlar gitti, onlardan el aldı, şunu sürdürülebilir kıldı bir tarih var. Ve kesintisiz bir devletten söz etmiyoruz bu arada, değil mi?
0: Tabii tabii.
1: Defalarca kesintiye uğruyor. Çünkü böyle 2500 yıllık devlet deyince bir de insanın zihninde ister istemez kesintisiz devam eden, arada isim değiştirse de var olan bir şeyden, bir formdan bahsettiğimiz zannedilebilir. Öyle değil. İslam olduktan sonra ama çok mümbit bir yere mi dönüşüyor?
0: Mümbit bir yere dönüşüyor. İslam olmadan önce Türklerle arasında çok büyük kavgalar varken, yani Göktürklerle Sasaniler arasında olağanüstü büyük çatışmalar var. Hatta Göktürkler Bizans'a bir elçi gönderiyorlar, beraber buna karşı hareket edelim diye. Yani o zaman bir işbirliği kurmak istiyor. Onlar da Türklere karşı yapıyorlar. Hatta bununla ilgili şöyle bir şey de var. Bak, aklımıza gelmişken onu da söyleyeyim. Belki dağılacak konu ama bence önemli. Şimdi Bizanslılar Sasanileri yeniliyorlar. Bu Mekke'de çok büyük üzüntüye yol açıyor insanlar. Müslümanlar şeye düşüyorlar. Yani nasıl olur da ilahi işte, yani Hristiyan sonuçta bir İncil'e ilahi bir inanca bağlı olan bir şey, böyle pagan bir kültüre. Sonra Hazreti Peygamber
1: hadis-i şerifi söyleyeceksiniz.
0: Hadis-i şerifte evet yani.
1: Hazreti Ebu Bekir hatta bahse giriyor.
0: Evet.
1: Bundan yola çıkarak.
0: Ama Rumlar galip girecektir. Daha o ayet-i kerime olarak ortaya çıkıyor. Bir müddet sonra bu olay nasıl gerçekleşiyor biliyor musunuz? Normal olarak birincisinde Türkler İstanbul'u 6-7 defa Türkler kuşattı tarihte. Yani Fatih aldı ama ondan önce 6-7 defa, çok daha 15 defa diyen bile var yani, ama ben 6 tanesini biliyorum yani. O kuşatma da Perslerle birlikte hareket edildiği için gerçek. Daha sonra bu Türklerin, Göktürklerin şeye karşı, Perslere karşı yaptığı mücadelede Persler zayıf düşünce Bizanslılar Persleri yendiler. Yani o hadis-i şerifi ve ayet-i kerimeye denk gelen zafer aslında Türklerin katkısıyla olan bir şey. Bir gerçek yani. Onunla ilgili çok önemlidir o yani. Dolayısıyla aslında o kadar düşmanlık var. Ama Müslüman olduktan sonra onu söyleyeceğim. Türklerle Persler arasında o düşmanlık ortadan kalkıyor. Hatta daha kolay Müslüman olmalarını sağlayacak ilişki gerçekleşiyor.
1: Ama sonra da Türkler Türklere karşı gibi olacak.
0: O oluyor öyle şeyler. Hep gerçekleşir yani. Yani neticede şöyle düşünelim.
1: 16. yüzyılda.
0: Yani Türkler öyle
1: değil. Ay, tam öyle değil ama bir neticede idare eden.
0: Yani şimdi netice itibariyle İranlılar da Amerikalılara karşı. Hani onlar da aynı Hint Avrupalıyız diyorlar yani. Böyle şeyler olur. Timur'la biz savaştık.
1: Evet.
0: Yani tarihsel böyle olaylar gerçekleşir. Ben onların üzerinde çok şey yapmamak lazım yani.
1: Durmamak
0: ama lazım. Bizim buradaki, sizin söylediğiniz sorudaki esas olan Türklerle Türkler meselesi değil. Asıl sorun burada Şiiliğin radikal bir üslup takınıp, yani daha önce Osmanlı İmparatorluğu tarafından sorun edilmeyecek bir Şiilik varken, Şah İsmail tarafından inanılmaz derecede sekter bir Şiilik oluşturularak nihayetinde kendisini de neredeyse Tanrı yerine koyacak bir noktaya getirmesi sebebiyle oluşan ortamdan Osmanlı İmparatorluğu son derece rahatsız oluyor. Yavuz özellikle. Hatta daha önce Şiiliğe ilişkin güzel şiirler yazmasına rağmen artık buna dayanılacak gibi değil deyip, nitekim Çaldıran Savaşı'ndan sonra da sonuçta Şah İsmail de şair olmaya karar veriyor. Bir daha o işleri bırakıyor yani. Yani Şah Abbas'ın, daha sonra Şah Tahmasp'ın giderek kendilerini Persleştirdiğini görüyoruz.
1: Şimdi çok hızlı geldiniz Şah İsmail'e. Yani.
0: Ama siz onu söylediğiniz için geldiğimi zannettim.
1: Bir cümlede Şah İsmail'i bitirdiniz. Birazcık açalım.
0: Peki.
1: Açmadan önce yine sizin sözlerinizden not etmiştim bunu ben sohbette. Bu birinci bölümü bitirmek adına İslamlaşmadan önce İran hikayesinde. Sonuçta Elamlılar İran coğrafyasında onlara devlet nasıl yönetilir, kayıt nasıl tutulur, kurumlar nasıl inşa edilir, bu soruların cevabını bırakmış bir topluluk oldu.
0: Evet.
1: Onlar da peşinden işte Perslerin şeyini inşa edebildi.
0: Yani onlar neticede Elamlılardan merkezi bürokrasi ve ticaretin yapılaşmasını ve yazışmalarını, arşiv tutulmalarını, kayıtların yönetilmesini öğrendiler. Sonra Mısır'a hakim oldular. Mısır'da tutulan sistemi gördüler. Hı-hı. Yani bunlardan bir sentez çıkararak birazcık kendilerine dediği şeyler vardır. Onu bir şey söylemek muhakkak zaten diye. Dolayısıyla ortaya bir Pers yönetim biçimi çıktı. Ama bu Pers yönetim biçimi sanki bölgede, yani bölgede kendisinden önce kurulmuş bir sürü imparatorluk var. Bak, devlet değil, imparatorluk. Asurlar iki defa imparatorluk haline geldiler. Akatlar kocaman imparatorluklar kurdular o bölgede. Zaten Mısır var. Yani çok var yani orada şey. Orada
1: bir de bir tek ırk yok. Bir
0: yani
1: sürü ırk var.
0: Ondan bir şey öğrenecek bir şey yok yani efendim.
1: Bir ırk yok, bir sürü ırk var ve alt alta üst üste.
0: Evet yani. Herkes eline fırsat geçirdiğinde. Hammurabi'nin mesela kocaman bir devleti var yani. Hı hı. O bölgeyi işgal ediyor. O da bir geriye kocaman bir hukuk düzü şeyi bırakıyor. Kodu bırakıyor yani. Orada dolayısıyla insanlar, yani Persler gelsin de bize bir şey öğretsinler diye değil. Persler gelip bizden bir şey öğrensinler durumuna düşmüşler. Persler de öğrenmiş. Daha sonra bunu geliştirerek bölgede kendileri için kullanmışlar. Bu güzel bir şey yani. Şimdi Osmanlı ama, da öyle nitekim yani.
1: Şehname üzerinden konuşurken de görüyoruz. Şehname oturup okumadım ben de. Hani şeylerini biliyorum. İşte başlıklarını.
0: Ben okudum. Ben de ortaokuldan beri 6 cilt haline vardır.
1: Tebrik ediyorum. Ama Şehname üzerine yazılan makalelerden bildiklerimiz kadarıyla, yanlış söylersem düzeltin. Sonuçta biz 2000-2500 yıllık İran'dan söz ederken aslında sınırları değişse de, işte resmi dili değişse de, belki sanatı değişse de, yemek kültürü de değişse de falan, bir sürü değişkenlerle birlikte bir de sürekli devralan ve var olan sürdürülebilir bir hat da var. Bunu da galiba bu hatta, onu sormak istiyorum, bu hatta sıkıntı varsa, bazı boşlukları varsa onları da Şehname dolduruyor galiba.
0: Yani onlara öyle bir tarih sundu onlara, yani kocaman bir tarih.
1: Çok hazır.
0: Evet, hazır. Yani mesela bizim kendi menkıbelerimiz veya şeyler, Dede Korkut gibi işte destanlarımız bize bütünsel bir tarih vermiyor. Parça parça, belli bir dönem yani. Ama Şehname gerçekten bu bakımdan olağanüstü. Yani ama Şehname'nin özelliği şu, yani Şehname'yi yazanı da biliyoruz, yazılışını da biliyoruz, her şey biliniyor. Yani genel olarak bu tip destanlara bir gizem katılmak için yazar ortadan kaybedilir. Efendim işte yani nasıl çıktığı mesela, şimdi düşünün ki Alman destanları var. Değil mi? Nemrengin, bir işte şeyler var kuzeyin. Yani bu destanları neredeyse en önemli özellikleri sanki ta ebediyetten geldikleri havası veriliyor. Öyle bir şey yok yani. Bunlar yazılmış sonradan. Peki, bunlar ama kim kayıp? Ya anonim görünüyor sürekli.
1: Burada halbuki değil.
0: Şehname anonim değil yani.
1: Melifi belli. Bu akşamın konusu
0: büyük
1: değil
0: başarı.
1: Ama Allah rahmet eylesin, Teoman Hoca Harf İnkılabı'na karşıydı ve biliyorsunuz çok da sert tenkit ederdi. Bizim yayınımızda da şeyi söylemişti. Pehlevi'nin babası cahil bir adamdı dedi. Gerçekten cahildi dedi ve böyle vurgulayarak.
0: Torun da öyle.
1: Atatürk dedi, ona teklif etti dedi. Sen de harf inkılabı yap diye. Ama o cahil adam dedi. Bir daha böyle şey yaparak. O cahil adam dedi. Böyle bir şey yaparsan Firdevsi'yi nasıl okuyacaklar dedi. Bir basiret gösterdi demişti.
0: Yani burada muhtemelen bir efsane de.
1: O söylenebilir. Yani,
0: çünkü netice,
1: yani onun üstünden çarpıcı olduğu için bu örneği verirsin
0: efendim,
1: ama.
0: Bakın yani dil meseleleri, yani alfabe bu meseleleri. Tabii ki Türkiye, bakın alfabenin bizim için önemi Müslümanlıkla ilgili olan bölümü. Çünkü şu anda bizim Türkler zaten, yani Dede Korkut Latin harfleriyle yazılıyor. Hepimiz Latin harflerini okuyabiliyoruz diye. Böyle milyonlarca satmıyor yani.
1: Evet ama mesele yani sadece o değil yani zaten. Hı? Sadece burada çarpıcı bir örnek olduğu
0: evet,
1: için.
0: Evet, örnek örneğine bakıyorum.
1: Ve Pehlevi'nin Şehname verdiği önemi de gösteriyor. Yani

0: İranların Şehname ne kadar önemli.
1: Ben daha radikal bir şey vereyim. Aslında bunu söylemek istemiyorum ama o kadar geldi.
0: Buyurun söyleyin.
1: Bakın. Neticede Türklerin kendilerine özgü bir alfabesi vardı 7. yüzyılda. Hatta bu 6. yüzyıldan beri süren bir alfabe. Hı. Anıtları da var, Göktürk anıtları var yani. İran'ın böyle bir alfabesi yok ki. Yani İran sonuç itibariyle Arap daha önce çivi yazısı gibi yazmış. Oradan Aramaik bir şey oluşturmuş. Sonradan da Arapça alfabeye geçmiş. Yani İran'ın bu konuda bir şeyi yok. Ama Türklerle ilgili konu öyle bir şey değil yani. Türkler sürekli alfabe değiştirme. Kendilerinin de alfabeleri var yani. Hı. Netice itibariyle alfabe konusunda bizimki daha çok İranlılar kadar okumuyoruz yani şu anda öyle görünüyor yani. Siz de biliyorsunuz bunu yani.
0: Evet. Şöyle bir şey söyleniyor İran için. Yenilenin galibi olmak. İşte Moğollar İran'ı yıktılar ama bir iki nesil sonra Moğol hanları Farsça şiir yazmaya başladılar. Araplar Abbasiler döneminde işte halifelik Bağdat'a taşındığında Sasani devlet geleneğinin devralınması. Başka şeyler de var. Ama efendim,
1: bir defa
0: kalayım.
1: Bunlar doğru şeyler, doğru değil. Bir defa daha Sasanilere gelmeden biz zaten Orta Asya'da
0: yani bin yıllık devlet kurmuşuz. İran propagandası gibi efendim şeyler mi? Bugün de böyle yer yer duyduğumuz İran
1: bunlar
0: propagandası. Böyle,
1: bunlar Türkiye'de daha önceden mesela 1980'den önce Türkiye'de İslam hukuku, İslam tarihi kitapları yayınlanırdı. Bunlar mesela Türkiye'de çoğu zaman şeyi yazarlara yayınlatılırdı yani.
0: Ne zaman? 79'dan sonra
1: evet, 79'lu, 79 hatta 80'de bile bu olurdu yani. Türkiye'de böyle şeyler.
0: Peki, çok özür dilerim. Orada yani sormak istiyorum.
1: Tıpkı benim çocukluğumda Zalalı Rüstem'le. Yani Türkiye'de İran kültürünün hakim olmasını sağlayan benim anlayamadığım bir altyapı var geçmişten beri.
0: Peki altyapıyla
1: yani
0: ilgili bir şey soracağım.
1: Sadi, Şirazi,
0: şimdi kendini Müslüman, ciddi Müslüman diye tanımlayan diyeyim. Yani çünkü öyle bakınca herkes Müslüman. Pratik eden, kendi kimliğini o şekilde tanımlayan insanlar üzerinden mi bu bahsettiğiniz İslam tarihi,
1: hayır efendim değil, sekülerler yapıyor bunu.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ben yalnız başka bir şey söyleyeceğim. Bakın biz
0: yani Şii tarihini İslam tarihi diye
1: evet evet mi evet
0: pazarlıyorlar.
1: Evet öyle bir Şii tarihi,
0: peki,
1: İslam tarihi.
0: İslam'ı kötülemek için mi
1: Şii
0: yoksa
1: Şii hukukunu İslam hukuku diye öyle bir şey
0: İslam'ı
1: var yani.
0: İslam'ı kötülemek için mi yoksa Şiiliği öğretmek için mi?
1: Bir şeye,
0: yok fazla bir soru sormayacağım. Sırf bu kadar.
1: Yani bu daha çok Sünnilikten dikkat uzaklaştırmak için olan bir şey. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Bakın bizim Persler hakkında söylediğim şeyden çok daha önce biz Türkler yani bugünkü şey tarihimizin bir ucunda milattan önce 5 yani 2500-3000'li yıllarda Çinlilerle beraber yaşıyoruz orada. Yani Çin Mezopotamya medeniyetinin bir yakın tarihine 1000 yıl geriye takip ediyor. Yani İran'ın daha henüz bir medeniyetle tanışmasından çok önce o bölgede Çin'in zaten devleti, medeniyeti var. Türkler onlarla beraber çalışıyor, kavga ediyor, beraber yaşıyorlar, anlaşıyorlar, evleniyorlar. Yani devlet meselesini öğrenmek için bizim İran'a kadar gelmemize gerek yok. Yani biz zaten devletin ne olduğunu, nasıl yönetildiğini biliyoruz. 400 yıllık Kun İmparatorluğundan sonra tekrar başka bir Kun İmparatorluğu Avrupa'ya kadar geliyor. Yani biz niye Avrupa şeyler İranlılardan devlet öğrenecekmişiz? Ben onu anlamıyorum yani. Öğrenmemize gerek yok. Biz sadece İranlılardan şunu öğreniyoruz. Geldiğimiz zaman ve Müslüman olunca bütün coğrafyaya yayılmamızı sağlayacak kodlardan yararlanıyoruz yani. Nitekim bir müddet sonra Türkler ta değil mi yani kısa bir 1000 yılın içerisinde o şeyden Talas Savaşı'ndan itibaren düşünün sonra bir çıkıyoruz. İspanya'nın oradan çıktık yani şeyden. Cezayir'den çıktık yani. Yani Türkler de bir şeyi bir amaçla öğreniyorlar. Yani illaki bir etki altında kalmayabilirler yani. Onu demek istiyorum. Türklerin de zeki olduğuna inanın yani. Yani sadece bak İranlılar vay neymiş onun öyle bir şey değil yani. Hayır.
0: Yok,
1: bizim de kendimize göre amaçlarımız var. Ve bu amaçlarla biz başarılı olduk. İran bulunduğu yerde kaldı. Biz Çin'den İspanya'ya kadar gittik yani.
0: Evet bizim memleketimizde var yalnız böyle bir kompleksli bakış.
1: İşte o kompleksleri başarmak lazım.
0: Yani bugün de
1: lazım
0: görüyoruz onu.
1: Yani kendimizi özgüvenimiz olmalı. Kendi kendimizi yeniden yorumlamalıyız ama bu arada başkalarını da küçümsemeye gerek yok. Onların başarılarını da görelim.
0: Tabii.
1: El birliğiyle yürüyelim yani.
0: Ama böyle bir yani onu bu akşamın konusu değil tabii de bu savaşta gözle Niye?

0: Bizim batıya karşı kompleksi olan gruplarımız var.
1: Tabii.
0: Olduğu gibi. Bir de İran'a bakıp yine aynı şekilde kompleksli olan
1: İnsanlarımız da var mı bu
0: insanlarımız
1: sefer?
0: var. Şimdi siz dediniz kendinize güvenin. Bak Firdevsi İranlılara siz sıradan bir topluluk değilsiniz. Asilsiniz
1: Diyor, evet.
0: diyor ve bunu da büyük ölçüde vermiş.
1: Ama onu niye söylüyor? Normalde mesela şöyle düşünelim. Eğer orayı Göktürkler işgal etmiş olsaydı, ona söyleyebilmesine imkan yoktu. Ona o fırsatı kendi ordularından memlük olan Gazneli Mahmud'un gelip hepsini işgal etmesini verdiği fırsatla söylüyor yani. Sen bizim yanımızda memlüktün. Bir subaşıydın. Şimdi bize imparatorluk taslıyorsun diyor yani. O fırsatı değerlendiriyor. Aslında küçük bir fırsat o fırsat. Çünkü o bir anlık bir şey yani. Onun arkasından
0: Ama Gazneli Mahmut da çok büyük birisi.
1: ama çok büyük ama onların bir iş sonuçta şeyi subayı yani onlardan bir,
0: Onlar için.
1: yani öyle bir görünüyor başlangıçta. Siz onun intikamını alıyor oradan yani. Onda müthiş bir şey onu ama onu mesela herhalde İlteriş Kağan'da söyleyemezdi yani. O fırsatı görüyor orada onun için söylüyorum yani.
0: Kaçırmıyor.
1: Tabii kaçırmıyor. Onu o kendisinin arka planında onu okuyacak olan insanlara da onunla bu meseleyi bir daha benim dediğim gibi bakılamayacak bir hale getiriyor. Orada sabitleniyor. Onlar şey değil, asil değillerdi ama biz işte asil bilmem krallarız. Halbuki onlar sizden çok daha eski bir yerden geliyorlar yani. Çok çok eski yani.
0: Peki şimdi yayının başında biraz konuştuk bunu. Avrupa, İran bağını. Ama bu bağın başka şeyleri de var. Başka zaviyelerden de görülmesi gerekiyor. Şöyle ki yine bugünlerde görüyoruz yani. İşte Fransa'nın eski Genelkurmay Başkanı Larijani kant okuyor, ne büyük adam diyor. Bu benzeri şeyler diyoruz. Sonra şunları görüyoruz. Ben de kendim de tecrübe ettim. İslamiyet'ten hiç haz etmeyen, hoşlanmayan böyle büyük akademisyenlerden İran'ı başka yere koyan, Şiiliği başka yere koyan yaklaşımlar var Batı'da. Hani böyle gerisi önemli değil ama bunlar önemli bir antite, saygıdeğer bir antite, işte hürmete layık vesaire gibi. Bunun sebeplerini konuşmak istiyorum. Şimdi burada şey var mı? Mesela biz Avrupalıların İran'a yaklaşmasında Osmanlıların önemli bir sebep olduğunu biliyoruz galiba.
1: Tabii kesinlikle öyle.
0: Ya bunu açar mısınız? Yani bu düşmanımın düşmanı dostumdur mu yoksa doğrudan dostum mu? Yani biraz işte o tarihi bağlar vesaire.
1: Şimdi
0: Yoksa
1: şöyle
0: bu
1: düşünelim.
0: ikincisi mi daha fazla?
1: Şimdi Osmanlı'nın mesela Avrupa ile ilişkisi nasıl? Yani ticaret yapıyor. Görüşmeleri, her şeyleri var. Ama yine de Osmanlı İmparatorluğu yani o güçlü zamanlarında müthiş bir şey var. Yani bir korku da uyandırıyor bu taraflarda yani. Sürekli şey
0: Türkler
1: yani. Evet.
0: bu arada.
1: Aynı korku bu tarafta İran'da da var. Yani her an geriye dönebilir. Dolayısıyla ister istemez Avrupalılarla İranlılar Osmanlı'ya karşı işbirliği yapıyorlar. Özellikle bunu İranlılar istiyor zaten. Çünkü Osmanlı'nın bir geri dönüşüne karşı. Yani İran bir Osmanlı olmak istiyor. Osmanlı gibi yüksek bir medeniyette bir devlet kurmak istiyor. Bak şimdi lütfen dikkat edin dediğime yalnız. Osmanlı gibi yüksek bir idari, entelektüel ve siyasi bir medeniyete ulaştırmak istiyor kendi ülkesini. Artık İran o İran değil. Artık yüksek olan Osmanlı yani. Osmanlı olmak istiyor. Şah İsmail de Osmanlı'yı örnek alıyor. Sultanım diyor şeye, Yavuz Sultan Selim'e yani. Yavuz Sultan Selim ona sultanım diyor mu yani? Sultan demek zorunda hissediyor. Yavuz'u ancak sultanım diyebilirsin. Başka bir şey diyemezsin yani. Olaylar öyle gelişiyor yani. Şiirlerinde, mektuplarında. Bunu istiyor. Bunu isterken, bunu yaparken tabii bir an önce olsun istiyor. Bu noktaya gelinsin. Bu güç, bu itibar, bu işte hava oluşsun istiyor. Bunu yapmak için de korkuyor yani. Bunun çünkü bir etkisi var. Dolayısıyla Hollandalılardan, İngilizlerden, Fransızlardan ve Almanlardan, hatta İtalyanlardan, Venedik'ten gidip geliyorlar birbirlerine. Arkalardan dolaşarak, bilmem ne yaparak vesaire falan yukarıdan Rus üzerinden hep bir şey geliştiriyor. Yani bir taktik geliştiriyor. Nasıl olur da Osmanlı'ya karşı. Onlar da onlara silah eğitim veriyorlar, top eğitim veriyorlar, bir takım şeyler. Yani aralarında karşılıklı bir çıkar şeyi var. Dolayısıyla ister istemez İranlarla Avrupalılar arasındaki bu ilişki Osmanlı aydından daha önce aralarında bir dil yakınlığı ve bir dil bilgisi genişlemesine yol açıyor. Onun için dikkat edin, o dönemlerde aslında hiç İran'a gitmemiş olmasına rağmen İran mektupları, Montesquieu'nun İran mektupları var. Montesquieu İran'a mı gitmiş?
0: Evet, işte şunu söylüyor. Yani şunu görebiliyoruz biz. Avrupa'nın Avrupalı'nın düşünce dünyasında İran diye Osmanlı böyle tarzı. Doğunun tarif. Asil milleti var.
1: Hayır efendim, Osmanlı'nın tersi demek.
0: Aslında.
1: Tabii, aslında Osmanlı'nın tersi. Hikaye geri kalan yani. Osmanlı'nın korkusu, onlar da İran'ı desteklemek için hem de İran'la toplumsal bir sempati oluşturmak için sürekli İran mektupları, İran gezileri, İran bilmem neleri falan filan diye yazılıyor. Halbuki bir o kadar Osmanlı'yı geziyorlar ama onu bir tür istihbarat amaçlı gibi yazıyorlar. İran mektuplarında işler değişiyor. Büyük bir entelektüel öykünme var İran'da. Halbuki o anda İran'da öykünecek bir şey yok. İş geçmiş İran'da öykünecek şey var. Onu bir şeye dönüştürüyor. Osmanlı'nın yerine bir şey, alternatif olarak. Yani insanlara doğuya bakarken sadece Osmanlı ihtişamını gören insanlara arkada başka daha böyle bir rafine bir şey daha var anlatmak istiyor.
0: Sonra şey yine yani. Şey
1: bir de propaganda var. Bu yani.
0: Mesela doğunun dekode edilebilir, anlaşılabilir yüzü, yok işte doğunun Paris'i. Yani çok taltif eden bir yaklaşım var.
1: Yani öyle bir şey var ama sonuçta bu İran dediğimiz ülke 1000 yıldan beri Türkler tarafından yönetiliyor. Yani bütün
0: ama
1: eserler...
0: Ama ondan bahsedilmiyor.
1: İşte bunun sebebi Osmanlı. Yani orada da Türkler var, bu işi yaptılar demenin bir manası yok. Bu defa Türk çarpı 2 olmuş olur, 3 olmuş olur.
0: Peki orada yani. O zaman Şiilik devreye giriyor gözüküyor.
1: Evet. Çünkü... Ama işte Avrupalılar Şiilikle ilgilenmiyorlar. Onların umurunda falan filan değil. Onu ekstrem bir radikalizm olarak görüyor. Bakın İran'la ilgili bugün, kitapların tümünde evet. Avrupalılar Şiizmi, Şiiliği bir radikalizm olarak yorumluyorlar.
0: Ama tersi,
1: o zaman bile öyle yani.
0: Tersi şey yaklaşanlar da var. Katoliklikle mukayese ederek aslında.
1: O şey ama kurumsallık bakımından öyle.
0: Öyle mi?
1: Tabii. Kurumsallık bakımından öyle. Bir kilise gibi yani. Çünkü hiyerarşisi var. İnsanlar itaat ediyorlar. Yukarıdan bir fetva gelince tamamıyla dağılıyor.
0: Din adamları sınıfı var. Tabii yani. Yani oradan kurulmuş bir yakınlık yok mu?
1: Yok, oradan bir kurulmuş. Yani o şey.
0: Yani anlayabilmesinde...
1: O bakımdan olabilir tabii. Ona pardon, sözümü geri alıyorum. Onu anlayabilmesinde, yorumlamasında o var ama o mesela ona bir şey olarak bakmıyor. Yani orada böyle yüksek bir farklılık olarak bakmıyor. En neticede onu Türk'ün alternatif olarak gördüğü zaman Osmanlı'nın alternatif
0: yani
1: olarak
0: İran'ın değeri,
1: ne varsa fark etmez.
0: İran'ın yani. Değeri aslında Avrupalı'nın gözünde bu mu?
1: Bu evet.
0: Osmanlı'nın
1: o dönem bu.
0: Düşmanı olması.
1: O dönem bu. Çünkü o zaman zaten petrol yok, doğalgaz yok. Yani İran çok büyük bir şey ihracatçısı da değil.
0: Ama yine baharatlar şunlar bunlar yolunun
1: zaten,
0: üzerinde.
1: Ama efendim İngilizler, İtalyanlar, Portekizler zaten baharatları doğrudan alıp götürüyorlar artık yani. Ona ihtiyaçları kalmamış yani. İran'ın tabii sömürmek istiyorlar ama İran onlara böyle büyük pamuk tarlaları sunacak. Efendim işte bir şey yapacak bir yer değil yani.
0: Bu arada Şah İsmail'in tabii Avrupalılardan değişik milletlerden bir araya gelelim Osmanlılara karşı
1: tabii,
0: diye talepleri var.
1: Zaten ben öyle yani. Bir sürü mektubu var böyle yazıyor sürekli sağa sola.
0: Evet,
1: Şah Abbas da yazıyor. Yazıyorlar yani bunu.
0: Evet.
1: Onu da yani bir sıkışmışlık olarak görüyor yani. Aslında normalde mesela Osmanlı sınırları diyelim ki İran sınırlarına dayandı. İran da öbür tarafa gidebilir ama öbür tarafta başka bir şey var. Oraya da gidemiyor. Orada Babürler var. Bir Sünni imparatorluk var. Yukarıda da henüz daha tam dağılmamış olan
0: Babürler'de
1: Timur'un Şeybaniler var. Yukarıda Şeybaniler var Özbekistan'da.
0: Benziyorlar değil mi birbirlerine?
1: Aşağıda da tabii efendim diyorum ki Şeybani emirini öldürdüğü zaman kafasını Babür'e kalbini bu tarafa gönderiyor. Yani iki Sünni'yi şeye gönderiyor. Devlet adamına gönderiyor. Müthiş bir şey yani. Böyle bir hikaye anlatılıyor yani.
0: Bu çok acayip bir şey.
1: Korkunç bir şey yani. Bak diyor ben böyle yapıyorum diyor bu meseleyi. Dolayısıyla bakış açısında bu bir şey olarak
0: anlatıyor.
1: Ama şimdi
0: bu söylediğiniz bakış açısı aslında
1: evet.
0: Bunu hatırlattığınızda Şah İsmail'in niçin Avrupa'dan yardım ya da yan yana gelelim iş görelim diye bir yola gittiğini gösteren bir şey.
1: Ya çok tamamıyla dünyevi bir şey.
0: Çünkü
1: yani.
0: Kendini denizin ortasında
1: müthiş
0: ada
1: şey.
0: Gibi hissediyor değil mi?
1: Efendim kesinlikle öyle hissediyor ama zaten yani siyaseti iyi anlamamız gerekir. Yani insanlar bizim Türklerin biraz bugünlerde yani yeni yan anlıyoruz da neticede her şey insan eliyle oluyor yeryüzünde. Yani düşün ki bu insanlar Sünni bir Sufi bir tarikate, Aleviliğe, Alevilikten en radikal Şiiliğe, radikal Şiilikten Osmanlı düşmanlığına, Avrupa bilmem neyine kadar çevirmişler. Bütün bunların hepsinde iktidar arzusu, amacı en yüksek

0: etmedik. Yoksa 16. yüzyıla gelene kadar yine o topraklarda çok önemli tecrübeler var. Değil mi? Başka kolları, Şiiliğin başka kollarına
1: ya
0: dair.
1: Onlar Şiilik değil. Onlar işte İran kültürünün içerisinde yaşayan, Zerdüştlükten kalma, eski dönemden kalma.
0: Yani metodolojisi.
1: Her dönemde kendini uyum sağlatıp, güncel olanından bir parça alıp. Mesela diyelim ki bir peygamber, Hazreti Peygamber geldi. İslamiyet büyük bir güç oldu. Hemen İran'da bir peygamber ortaya çıkıyor bir kendiliğinden. Hı. Yeni bir yenileyici hareket başlıyor. O Baalbek hikayelerini biliyorsunuz. Bu oluyor yani şey bu tür. İran kültürü buna müsait.
0: Şey, Batıniler de başka bir şeye yakın değiller yani. Yine baktığında İslamiyet'i algılama biçimine, hiyerarşisine şeyle benziyor tabii.
1: İsmailler çıkıyor, Haşhaşiler çıkıyor, İran'dan
0: çıkmamış yok yani. İçinden bir sürü bir şey çıkıyor demek istiyorum.
1: Hatta biliyorsunuz Süleyman Çelebi Mevlid'i niçin yazıyor? Bursa'ya gelen bir İranlı Hazreti Peygamber'i küçümsüyor. Yani Kur'an ve o kadar da abartmayın bu işleri diyor yani. Bu bizde zaten çok var bunlardan diyor. Öyle bir havayla onun üzerine Süleyman Çelebi'nin kendisini.
0: Mesela İran'da acaba Fatımiler şey yapılır mı? Telin edilir mi sapık falan
1: yok,
0: diye.
1: Yok hayır değil yani.
0: Çünkü Fatımiler de ezanı Muhammediye'yi yani. Değiştiriyorlar.
1: Tabii Fatımiler yani İran
0: 100 yıl.
1: Büyük Şiili istekli bir. Yani o tabii şöyle bir şey. Yani neticede Şiiliğin değişik kolları değişik şeylerle ortaya çıkıyor.
0: Evet. Yani bunu şundan söylüyorum. Osmanlı'nın da buraya bakışında Şah İsmail ile birlikte geçmişe doğru gittiğinde epey bir tecrübesi var aslında.
1: Evet.
0: Ne nereye gider, nasıl gider,
1: tabii,
0: ne olur yani. Diye.
1: Onun için Osmanlı arkadaki birikimle birlikte o kadar yüksek bir medeniyet noktasına ulaşmış ki.
0: Yani bir güvenlik meselesine dönüşebileceğini biliyor.
1: Evet tabii ki rahatlıkla biliyor yani. Ve bunu çok güzel
0: yönetiyor. Adını koyalım yani.
1: Kendi ülkesinde de birçok bu durumda tekrar karşılaşıyor. Yani mesela
0: yani
1: Selçuklular döneminde.
0: Din bir güvenlik meselesi haline geliyor.
1: Efendim Selçuklular döneminde babayı İslam'ı yapan insan normal bir kadı yani. Birdenbire kendini peygamber ilan ediyor. Daha başka yerlere gidiyor yani. Sünni bir kadı adam yani. Şeyh Bedrettin de öyle.
0: Şah yani, İsmail'de. Kaç dakikamız gitmiş. Kaldı acaba? 7 dakikamız. Geldik Şah İsmail'den de. Ha mesela ben buraya not almışım. Bunu da okuyayım. Osmanlı ve İran bahsinde. Kanuni Sultan Süleyman döneminde İstanbul'da elçilik yapan Busbek.
1: Ha, Busbek evet.
0: Diyor ki bizi kurtaran şey İranlıların arkadan saldırmasıdır. Eğer Persler olmasaydı Türkler Avrupa'nın tamamını yutardı.
1: Evet işte bunu tartışıyoruz benimle zaten.
0: Ez cümle bu diyorsunuz.
1: Yani İran ez cümle budur yani bizim için yani. Bugün de ez cümle budur.
0: Yani, öyle mi?
1: Evet bugün de ez cümle budur yani.
0: Sonra yine not almışım. 1523 Şah İsmail kutsal
1: yani bunda da bir yanlışlık
0: Şerken'e
1: yok.
0: Mektup gönderip Osmanlı'ya birleşip saldırma teklifi kıta aşırı ittifak girişimi diye tarif edilirmiş ve bu ilkmiş tarih şey en eski ittifak girişimlerinden biriymiş.
1: Yani ben şöyle söyleyeyim size.
0: Sonra bu arada Safevi ordusu batılılaşmış bir ara 1600'lerden itibaren İngilizlerin
1: işte İngilizler ve Hollandalılar. Hollandalı.
0: Evet.
1: Bugün de Safevilerle ilgili en çok güzel çalışan Willem Flora diye bir adam var. Çok güzel çalışmaları var. Bir Hollandalı. Hollandalılar çok eskiden beri İran'la çok yakın ilişkileri var. Çok körfeze, her konuyla ilişkin eserler yayınlamışlar. Ve İran ordusunu modernleştiriyorlar. Batılılaştırıyorlar. Yapıyorlar yani bunlarla bir şey yok. Ama şunu ben yani bir bunlardan böyle yanlış sonuçlar çıkarmamak lazım. Ben demin yani neticede her şey insan eliyle ve siyaset her şeydir gibi bir anlamda ses söyledim mi? Yani Osmanlı olsaydı İran'ın yerinde.
0: Biz zihin jimnastiği yapıyoruz zaten.
1: Yani Osmanlı mesela biz orada olsaydık, İran burada olmuş olsaydı. Yani bizim de benzer bir şey yapma ihtimalimiz
0: olabilirdi.
1: Yani.
0: Ama bilelim.
1: Neticede geldik ki İran'ı biz işgal etmedik mi? Ettik mi? Ettik yani.
0: Evet.
1: Yönettik mi? Yönettik. Yapılıyor bunlar
0: bu
1: yani.
0: Bu arada İran'la ilgili Avrupalıların bir tarifini daha not almışım. Doğuya sürgün edilmiş Avrupa aklı.
1: İşte
0: yani
1: o,
0: böyle bir sürü güzel
1: efendim işte
0: cümleler kurmuşlar.
1: Bu programın en başında söylediğimiz
0: evet.
1: Şeydir bu. Doğuya sürgün edilmiş. Peki niçin doğuya sürgün edilmiş Avrupa aklı İran oluyor da mesela?

0: Narende mode olmuyor. O da doğudan sürü.
1: Şimdi mesela edilmiş. Büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri tecrübe ediyordu şu anda müzakerelerde. Yine bir Fransız diplomat İranlı bir mevkidaşıyla konuşması binlerce yıllık bir protokol ve retorik sanatı içinde dans etmek gibidir. Yani aslında çok romantik, güzel retorik cümleler kurulmuş İran'a dönük. Yani bunu mesela Araplarla ilgili işitemeyiz. Herhalde Türklerle de ilgili işitmemişizdir.
0: Bizim de İranlılarla anlaşmalar yapmaya çalıştığımız görüşmeler, müzakereler yaptığımız dönemde karşılaştığımız şeyle karşılaşmış arkadaşlar yani. Sürekli değişen öneriler, sürekli yenilenen işte görüşler, sürekli anlamı değiştirilen kelimeler.
1: Modern zamanda değil mi?
0: Yani evet öyle yani, bu böyle.
1: Peki kaç dakikamız kaldı? Bundan da bahsetmek gerekiyor çünkü bunu Fransızca da arasa.
0: Ama İran'da tebrik ediyorum yani. Çünkü Avrupalılar da bu emperyalist dönem sebebiyle yıllarca insanlarla hiç konuşmadan istediklerini kabul ettirdikleri bir dönem yaşadılar. İran buna böyle bir biçimde karşı koyuyor. Bravo yani.
1: Ama şu anda müzakerelerde Amerika Birleşik Devletleri gözümde züccaciyeciye giren filler gibi geliyor. İranların da o asırlardır bir saniyesi bir saniyesiyle tutmayan müzakere yeteneği ne düşününce ilginç.
0: Yani olumlu bir sonuç çıkmıyormuş gibi görünüyor ama neticede
1: bilmiyoruz.
0: Trump da
1: onlar da değişik
0: tamam
1: bir şey
0: efendim, yani
1: ediyorum.
0: Şöyle diyen bir adamla karşı karşıyalar ya. Değişik. Beni dini liderleri seçmek istediler de ben kabul etmedim diyen bir adamla müzakere yapıyorlar.
1: Fena
0: yani
1: değil.
0: Her şey meşrudur yani böyle bir durumda.
1: Fena değil olsun. Fransızca arayınca da buluyoruz Türkçe'de.
0: Evet.
1: Zaten ne zaman biz bunu 80'lerde duyduk. Takiye.
0: Evet öyle.
1: Şimdi müzakere deyince ister istemez aklımıza geliyor.
0: Yani takiye eskiden şiirlerle ilgili kullanılan bir şeydi.
1: Evet ama şunu söylemek istiyorum, ben başka yere gitmek istemiyorum. Şiilerden önce de var mı takiye? Yani o deminden beri söylediğimiz 2500 yıllık geleneğin içerisinde, kültürlerin içerisinde geçmiş bir şey var mı? Perslerde, İslam olmadan da.
0: Vallahi iki tane hikaye var. Bir tanesi eğer doğruysa Herodot'un anlattığı.
1: Anlatın.
0: Yani Med sarayına damat olarak girip en sonunda onları devirip Pers İmparatorluğu'nun yerine kurulması sağlamaları. Bu bir tane örnektir. İçeriden yapılan bir şeydir operasyon. Hep. İkincisi de Part krallığının sarayına yine içeriden damat olarak girip onları defedip işte Sasanileri kurmak. İkisi de içeriden takiye yoluyla gerçekleşmiş yani.
1: Ama takiyenin bayağı takiye
0: sizdenim diye başlıyorsunuz
1: eğitim,
0: yani.
1: Yani tavsiye
0: ya siyasi neler olanı var, dini olanı var.
1: Envai çeşidi var.
0: Burada işte siyasi olanı gayet hep aileye nüfuz ediyor hanedana. Aslında hanedanı birbirinden sonra alaşağı etmek üzere olan bir iş yani. Uzun uzun anlatılıyor Herodot. Güzel anlatıyor hatta. Çok tatlıdır yani anlatması.
1: Öyle mi? Ama lazım. Sanki öğretilen bir şey yani. Bunu bilmek zorundasınız. Hayatta kalmak için.
0: Yani
1: gibi
0: ben bunu bir doktrin
1: var
0: olarak görmüyorum.
1: Nasıl?
0: Bu sadece Türklerin anlamadığı bir şey. Bir doktrin değil. Bütün insanların kullanıp Türklerin anlamadığı bir şey. Biz
1: ama
0: gerçekten düz insanlar. Dilimiz de böyle. Bizim dilimizde gizem yok. Yani bir Türkçe bir kimse ne konuşursa karşısındaki aşağı yukarı onu anlayacak.
1: Sağ gösterip sol vurmaya ihtiyaç
0: sebebi
1: yok.
0: Sebebi ne biliyor musunuz?
1: Nasıl?
0: Çünkü biz feodal bir toplum değiliz. Hiç olmadık. Feodalitenin kaynağı
1: yani bu azınlık şey psikolojisi
0: efendim,
1: demek.
0: Feodalitenin dayanağı dildir. En yüksek dili feodalitenin tepesi konuşur. Geri kalan ancak onun sezebilir.
1: Evet.
0: Feodalite takiyeyi doğru.
1: Şimdi azınlık psikolojisi de diyemem çünkü bir sürü antite var azınlık olup
0: evet,
1: takiyeyle hiç tanışmamış olan.
0: Kesinlikle yani.
1: Yine de İranlılara mahsus gibi gözüküyor.
0: Biraz öyle.
1: Yayının sonuna
0: yani
1: geldik. Evet, çok teşekkür ediyoruz Hasan Bey. Bu akşam bu ülkede Hasan Nuri Yaşar'la İran ve İran topraklarında gelip gidenler, Perslerden bu yana komşumuzda neler oldu, neler bitti üzerinde bir düşünce jimnastiği yapmaya çalıştık. Bildiklerimizi ve bilmediklerimizi konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye Yüzyılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Dünya güç merkezlerinin açık hesaplaşmasına mı hazırlanıyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş bu haftada manşetleri değil, manşetlerin arkasındaki güç savaşını masaya yatırıyor. Trump, İran'ın barış planını reddetti. NATO'da gerilim, Avrupa'da huzursuzluk, Doğu Akdeniz'de baskı artıyor. Hürmüz'de yeni kurallar ilan eden İran, enerji yollarını yeniden şekillendiriyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri baskısına meydan okuyor. İsrail, küresel somut hattına saldırdı, bölgesel savaş küresel cepheleşmeye mi dönüşüyor? Ve içeride İBB davası, Bahçeli'nin İmralı çıkışı, yeni anayasa hazırlıkları. Siyasette bu hız normal mi, stratejik mi? Dünya yeniden şekillenirken Türkiye bu oyunda hedef olan mı yoksa oyunu bozan güç mü olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.

0: Dünya önümüzdeki 10 yılda nasıl bir dönüşüm geçirecek? Küresel güçlerin, teknolojinin ve çevresel değişimlerin şekillendireceği yeni dünya düzeni insanlık için ne anlama geliyor? Her şeyin barışla değil, rekabetle şekillendiği günümüz dünyası çok değil 2035'te nasıl bir yer olacak? Mesela gerçekten de 2035'te işlerin %40'ını makineler mi yapacak? Su savaşları başlayacak mı? Yeni dünya düzeninde ülkeler değil, şirketler mi güçlü olacak? İnsan mı kazanacak, yapay zeka mı? Uluslararası stratejistler tek bir konuda birleşiyor. Gelecek düşündüğümüzden daha sert gelecek.
1: Küresel iklim değişikliği dünyadaki her ülkeyi farklı farklı etkileyecek. Kısa vadede bazı ülkeler için bir avantaj oluştursa da uzun vadede tüm dünya için negatif bir durum oluşacak.
2: Gelecek ittifakların üzerinde kurulacak. Artık tek kutuplu ya da iki kutuplu bir dünyayı kimse düşünmesin. Bundan sonra çok kutuplu olacak ve bu ittifaklar çıkar esaslı olacak.
3: Biz dünya hükümetinin tehlikesinden bahsederken veya opsiyonundan bahsederken birdenbire şirketler eliyle yönetilen şirket, devlet, hükümet, kamunun, umumun menfaatleri çatışmaya başlıyor.
1: Güç tarih boyunca el değiştirdi ama hiçbir zaman bu kadar sessiz ve bu kadar derinden değişmedi. Bugün artık sadece devletler değil, milyarlarca veriyi yöneten şirketler, enerji akışını kontrol eden yapılar, algoritmalar üzerinden karar veren sistemler de oyunda. Peki bu ne anlama geliyor? Yeni dünya düzeninde ülkeler değil, şirketler mi güçlü olacak? Ya da ne dersiniz? Belki de ilk kez dünyayı kim yönetecek sorusunun cevabı bir ülkenin sınırlarında değil, bir sistemin içinde saklıdır.

İleride neyin yer alacağını veya dünyada neyin hakim olacağını anlamak için ilk önce bugünkü durumu tespit etmek lazım. Hali hazırda 80 küsür yıllık ömrünü doldurmuş bir küresel mimariden veya finansal düzenden bahsediyoruz. Ortalama olarak bu tür mimarilerin 32-33 sene geçerli olduğunu ortaya çıkartmışlar, keşfetmişler. Hal böyle olunca şimdi 80 küsür yılı geride bırakan bu yerleşik düzen veya genel geçer ifadeyle müesses nizam aslında çoktan ömrünü doldurmuş durumda. Değişik senaryolar olmakla beraber zaman zaman kurumların, işleyişin, rezerv paranın, ticaretin, insanların hayatı nasıl kavradıkları ve yaşadıklarının değişeceğinden eminiz. Ama bu değişim daha mı iyi olacak, daha mı güzel olacak bilemiyoruz. Ekopolitik açıdan bakıldığında şöyle bir okumayı paylaşmak isterim. O da şu. Şimdi özellikle son dönemlerde evet rezerv para, mevcut sistem, işleyiş, küreselleşme adeta yerden yere vuruldu. Çalışmadığı, haksızlığı ortaya çıkarttığı, dünyada gelir dağılımında ve servet paylaşımındaki adaletsizliğin en üst düzeylere ulaştığını biliyoruz. Ölçüyoruz, belgeliyoruz, tartışıyoruz. Ama belki de şu mesaj verilmeye çalışılıyor. Rezerv paraya artık güvenmek pek de mümkün değil. Alternatifleri var veya alternatifleri çıkmaya çalışıyor. Altın, bakın altın, savaş şartlarında güvenli liman diyordunuz, o da sizi yarı yolda bıraktı. Gümüşe hiç güven olmaz. Kripto varlıklar mucize olarak karşımıza çıktı. Şimdi varlık sebeplerini

0: kanıtlamaya veya müdafaa etmeye çalışıyorlar. Gelin bütün bunları bırakın. Karşılıksız para ve tahvil ve hükümetlerin enflasyon yoluyla aşındırdıkları mali varlıkları bırakın. Size yepyeni, mucizevi bir çözüm sunalım. Dijital para. Digital currency. O dijital para bir süre sonra çip olarak vücutlarımıza gelsin ve yeni dünya düzeninde her şeyin kontrol altında olduğu, kaynak kullanımının ancak belirli bir mimari içerisinde ve belirli otoriteler tarafından yönetildiği bir dünya sistemine doğru gidelim. Bu acaba çok uzakta kalan bir komplo teorisi mi? Bence hiç değil. Belki de o hani kriptonun kurucusu veya yaratıcısı olduğu iddia edilen Japon kişi varsa belki de bir önemli istihbarat teşkilatının uzmanlarından biriydi. Belki de bütün bu geçişler bu gidişatın bir ara istasyonu veya kaldırıcı olarak kullanılıyor. Bunu da düşünmekte fayda var.
1: Aslında teknoloji şirketleri günümüzde çok güç sahibi oldular. Teknoloji şirketleri hemen her yerde bu güçlerini de gösteriyorlar. Dolayısıyla yönetimlerde de ağırlıkları var. Ama şuna da dikkat etmek lazım. Bugün karar mekanizmalarında teknoloji şirketlerinin ağırlığı olsa da bir meşruiyet sorunları var. Bu meşruiyet sorunlarını mevcut hükümetlerle, mevcut devletlerle gideriyorlar. Yani eğer bir yönetimde etki altına alacakları bir şey varsa yanlarında böyle bir şeyin de olması gerekiyor. Veri konusuna gelince, evet veri artık her şey ama veri savaşları klasik savaşların yerini aldı mı? Hayır, almadı. Ukrayna'ya bakalım. Hala Ukrayna'daki savaşta tanklar var. Tanklar dolaşıyor. Ama bunun yanında siber saldırılar da oluyor. Hatta siber saldırıların etkisi tanklardan daha büyük oluyor.
0: Kapitalizm ancak kendi yarattığı krizlerle ayakta kalıyor. Kendi evladını yiyerek hayatta kalan anne baba örneğinde olduğu gibi bir yerde aslında acımasızca çamaşırları kirletiyor. Kirli çamaşırları da başkasına bırakmadan kendi yıkayarak, belgeselini yaparak, kitabını ortaya koyarak, mahkemelerde yargılamayı sonuçlandırarak aslında kendi kendine o sistemin çökmesini engelleyen bir kapalı devre oluşturuyor. Ama tabii bütün kapalı devrelerde entropi kuralları devreye giriyor. Bir süre sonra durgun suda olduğu gibi bir tefessüh, bir kirlenme, bir yozlaşma, mikropla bulaşma ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında kapitalist sistemin öncü kuruluşları, şirketler, önce lokal, sonra küreselleşmeyle beraber multinational corporation, çok uluslu şirket ki biliyorsunuz bunu eleştirel yaklaşanlar kısaca ÇÜŞ derler, gündeme geliyor, o da yetmiyor. Bu sefer bu çok uluslu şirketler yerlerini transnasyonel, yani uluslarüstü şirketlere bırakıyorlar. İşte transnasyonel şirket kuramı aslında 1960'larda, 70'lerde Amerikan şirketlerinin Güney Amerika'daki faaliyetlerini veya İngiliz emperyalizminin İran'da Musaddık'a karşı yürüttüğü kampanya ve diğer operasyonları hatırlatacak şekilde farklı bir noktaya evriliyor. Biz dünya hükümeti tehlikesinden bahsederken veya opsiyonundan bahsederken birdenbire şirketler eliyle yönetilen şirket, devlet, hükümet, özel teşebbüs ve kamunun, umumun menfaatleri çatışmaya başlıyor. Bu korporatizm sürdürülebilecek bir model değil. Netice itibariyle bunun iyi çalışılması ve ehliyetini ispat etmesi lazım. Evet, imparatorluk modelleri yüzlerce yıllık bir geçmişe, örneğin demokrasi onlarca yıllık geçmişe ve birçok örneğe sahip. Ama korporatizm baktığınız zaman 1950'lerden sonra belki ortaya çıkmış. Onun için bu konuda daha henüz yeteri derinliğe ve onun kendi iç dinamiklerini geliştirmeye fırsat bulamadık. Bir süre sonra zaten sosyal sorumluluk, çevrenin korunması, özellikle tüketicinin korunması gibi kanallar üzerinden bu büyük şirket hakimiyetine karşı duruş güçleniyor. Özellikle bu yedi kız kardeş denilen veya muhteşem yedili denilen o hayatımızı değiştirecek, kökten farklı bir noktaya bizi taşıyacak dijital veya yapay zeka şirketlerinin kamuoyunda nasıl değerlendirildiği, nasıl algılandığı, nasıl bir reaksiyonla karşılaştığını görürseniz aslında bunun şimdiden başlayan bir süreç olduğunu da anlamak mümkün.
2: Gelecekte en güçlü ülke kim olur, neden?
3: Gelecekte en güçlü ülkenin, daha doğrusu dünyaya yayılmış ve istediklerini yaptıracak olan ülkenin Amerika olacağını düşünüyorum. Bunun dışında İngiltere olabilir. Hala sömürgelerine devam ettiği için Kuzey Kore'nin de gelişeceğini düşünüyorum.
4: Birçok ülke adayı var ya, bence Çin, Amerika falan olabilir yani. Neden? Yani iş güçleri çok fazla bir kere. Manpower dediğimiz, paraları var.
5: Çin gibi gözüküyor. Yani stratejileri falan daha doğru. Daha çok üretiyorlar.
6: Ben de Çin olacağını düşünüyorum. Çünkü teknolojik yatırımları çok fazla.
7: Türkiye olur. İnşallah. Öyle umuyoruz.
8: Türkiye'de potansiyel görüyorum. Şu anda Amerika bence en güçlü ülke ve gücünü koruyacak bence. Çünkü korumak adına birçok adım atıyor ve bu yüzden koruyacağını düşünüyorum. O yüzden Amerika olarak kalır gibi geliyor.
2: Bugün yapay zeka iş dünyasını dönüştürüyor, evet. Bazı meslekler değişiyor, bazıları da tarihe karışıyor. Ama teknoloji insanın yerini almak için değil, onun sınırlarını genişletmek için var. Yani artık mesele yapay zeka ile rekabet değil, uyum sağlamak. Çünkü geleceğin dünyasında sadece bilenler değil, öğrenmeyi de bilenler, sadece çalışanlar değil, değer üretenler kazanacak. Kısaca yapay zeka rutin işleri üstlenirken insana daha büyük bir alan açılacak. Belki de ilk kez insan yapay zeka sayesinde gerçekten insan olduğu alanlarda yükselecek. Mesela yaratıcılık, empati, anlam üretme gibi.
0: Yapay zeka etkisiyle istihdamda insanlar aleyhine gelişmeler olacağı kesin. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Ama daha evvelki örneklerden görüldüğü üzere kanaatim, bir süre sonra nasıl tarihte matbaanın bulunmasıyla beraber yazıcılar işlerini kaybettiler ama bir süre sonra hattat olarak o ince dokunuşla, butik bir katma değerle gündeme gelenler çok daha yüksek şerefiye kazandılar. Aynı şeyi yaşayacağız. Mesela öğretmenlik ve öğreticilik mesleğinde gerileme olacak. Ama bir süre sonra usta öğreticiler ve öğretmenler çok daha şerefiyeli, çok daha kazançlı, çok daha itibarlı bir yere ulaşacaklar. Yani önce bir dağılma, sonra tekrar bir insan dokunuşuna arayış ve muhtaçlık durumu ortaya çıkacak. Muhtaçlık durumunu özellikle söylüyorum. Çünkü örneğin bankamatiklerin ortaya çıkmasından sonra da yaşadık bunu. Hiçbir bankamatik, hiçbir ATM o gişede sizinle birebir işlem yapan insan sıcaklık ve anlayışının yerini tutamaz. Makinalara vicdan öğretilir mi bilmiyorum. Ama empati veya sempati denklemini ne kadar kurabilirler bilmiyorum. Ama inanıyorum ki uzunca bir süre insan makinalara karşı o insansı dokunuşunu, o insansı zenginliğini devam ettirecek.
1: İşlerimizin %40'ını biz yapay zekaya kaptıracağız söylentisi aslında McKinsey ve Oxford'un çalışmalarından çıkan bir şey. Ama onların söylediği gibi değil de biz istediğimiz gibi anladığımız için yanlış anlaşıldı. Aslında işlerimizin %40'ını biz yapay zekaya kaptırmayacağız. Mevcut işlerin görevleri var o işi yerine getirmek için. O görevlerin %40'ı yapay zekaya geçmiş olacak. Dolayısıyla yapay zeka yapılan işlerde bir verim getirecek. Dolayısıyla bu bize neyi getiriyor? Verimi acaba kim kullanacak sorusunu

0: aklımıza getiriyor. Yapay zekanın önümüzdeki 5 yıl içerisinde verimi %30 artırdığını düşünelim. Ama bu %30 artan verimin çıktılarını sadece 1000 şirket kullanıyorsa burada büyük bir sorun var. Buradan kaos çıkar. Sorun yapay zekada değil. Sorun yapay zekanın getirdiği avantajların adil bir biçimde dağıtılması ve paylaşılması. Bu gerçekleşmediği sürece evet kaosa doğru gidiyoruz ama gitmemesi için de alınacak önlemler var. Bu da hükümetlere ve devletlere düşen görevlerin başında geliyor.
1: Teknoloji devleri milyarlarca insanın davranışını yönlendirebiliyor. Enerji şirketleri ülkelerin kaderini etkileyebiliyor. Veri ağlarını kontrol eden yapılar toplumların karar alma süreçlerine dokunabiliyor. Bu yeni bir güç dağılımı demek. Ama bu dağılım bir yer değiştirme değil, bir iç içe geçme. Yani devletler, şirketler ve teknolojik sistemler artık ayrışmıyor, birbirine bağımlı hale geliyor. Ve bu nedenle 2035'in dünyasında güç ne sadece askeri, ne sadece ekonomik, ne de sadece teknolojik olacak. Çünkü güç bunların hepsini aynı anda yönetebilenlerde toplanacak. Ve belki de ilk kez dünyayı kimin yönettiği sorusunun cevabı bir başkentte değil, bir ağın içinde saklı olacak.
2: Tarih bize şunu söylüyor. Kaynakların azaldığı yerde rekabet başlar. Rekabet derinleştiğinde ise çatışma kaçınılmaz hale gelir. Baksanıza kuruyan nehirler, azalan tarım alanları, yerinden edilen milyonlar. Bunların bir faturası olacaktır elbette. Peki geleceğin jeopolitiği bugünden yazılıyorken sizce 2035'te en kritik kaynak ne olur? Petrol mü, su mu, gıda mı, yaşanabilir toprak mı? Belki de hepsi. İşte 2035 için asıl kırılma noktası tam da burası. Büyük bir iklim krizi. Peki ne dersiniz? Küresel sistem bunu yönetebilecek mi? Mesela kaynaklar paylaşılacak mı? Su savaşları çıkacak mı? Gıda krizi yönetilebilecek mi? Yoksa belki de ilk kez dünya bir düşmana karşı değil, kendi sınırlarına karşı bir mücadele mi verecek?

küresel iklim değişikliği ile birlikte birincisi deniz seviyesinde ciddi bir artış meydana gelecek. Meydana gelen ısınma buzulların erimesine sebep olacak. Buzullardaki bu erime kuzeydeki işte Rusya gibi bazı ülkelerin altyapılarında ciddi bir problem oluşturacak. Bir yandan tarımı ciddi anlamda etkileyecek. Deniz suyundaki artış, deniz suyunun yükselmesi tatlı suyla tuzlu suyun bir araya gelmesine ve tarımsal alanların deformasyonuna sebep olacak. Ve ayrı bir alanda dünyadaki özellikle orta enlem coğrafyasında inanılmaz bir kuraklığı da beraberinde getireceği için ciddi bir gıda ve tarım problemi yaratacak. Dolayısıyla bizim güvenilir gıdaya ulaşabilmemiz daha zor ve daha maliyetli olacak. Aynı şekilde kuraklıkla birlikte buharlaşmanın da artması su kaynaklarının kurumasına bir içme suyu problemine sebep olacak. Bir diğer taraftan suyun kalitesini de bozacak. Şimdi özellikle okyanus ve denizlerin sıcaklık artışı asidikleşmesini de beraberinde getirecek ve bütün deniz yaşamını yok etme eşiğine getirecek. Dolayısıyla etkisi bir değil, çok fazla şeyi etkileyecek ve dolaylı olarak bunun da etkileri işte tarımı, gıda sektörünü, inşaatı, finansı, sigortayı, hatta sağlığı bile etkileyecek. Çünkü kutup bölgesinde milyonlarca yıl öncesinde donmuş olan virüsler açığa çıktıkça daha önce dünyanın hiç deneyimlemediği salgın hastalıkları yaşama ihtimalimiz var.

Su savaşları aslında bugün bile var diyebiliriz. Belki de bu su savaşları, tabii ki devletler ben su savaşını başlatıyorum demeyecek. Bunu vekalet aracılığıyla, vekilleri aracılığıyla yapacak. Ama artarak devam edecek ve başka krizlerin de ortaya çıkmasına neden olacak. Çünkü su yoksa tarım yok. Tarım yoksa gıda yok. Gıda yoksa yaşam yok. Yaşam yoksa insanların artık buna tahammülleri yok ve nereye varacağını kestirmek çok zor değil.

0: İklim değişikliği her ülkeyi farklı oranda etkileyecek. Bir kere aslında buradaki temel durum bu. Şimdi iklim değişikliğinde iklimin değişmesine ve bu krizin başlamasına sebep olan ülkeler farklı. İklimin değişikliğinden mağdur olacak, etkilenecek ülkeler farklı. Şimdi Amerika, Çin, Hindistan gibi ülkeler nedeniyle atmosfere salınan sera gazı emisyonlarının atmosferde yarattığı bir takım reaksiyonun sonuçları hem kuzey ülkelerde, işte Hollanda gibi, İsveç, Norveç gibi ülkelerde deniz seviyesinde artış, işte Maldivler gibi, Marshall Adaları gibi bazı bir takım ülkelerde işte deniz suyunun yükselmesi, hatta ada ülkelerinin tamamen suyun altında kalmasına kadar gidecek olan süreçlerin başlamasına sebep olurken bazı ülkelerde işte su artışına da sebep olabilecek. Hatta mesela Kanada gibi, Rusya gibi bazı ülkelerde normalde hava şartları aşırı soğuk iklim sebebiyle normalde yaşamaya çok da uygun ve verimli olmayan ülkelerde yaşamın biraz daha konforlu hale gelmesine de sebep olacak. Dolayısıyla iklim değişikliği, küresel iklim değişikliği dünyadaki her ülkeyi farklı farklı etkileyecek. Kısa vadede bazı ülkeler için bir avantaj oluştursa da uzun vadede tüm dünyayı risk eden ve tüm dünya için negatif bir durum oluşacak. Hepimizi ciddi anlamda dezavantajlı bir duruma sokacak bütün dünya ülkelerini, ama kısa vadede olumlu etkileyecek bazı ülkeler var. Sadece çok yoğun etkilenmeyecek ülkelerde olacak. Dolayısıyla sebep olan ülkelerle mağdur olan ülkeler farklı olduğu için yönetilmesi biraz zor. Etkilenecek olanlar onlar olmadığı için bu konuya biraz daha uzak, görmedik, duymadık, bilmiyoruz moduyla biraz yaklaşıyorlar.
1: Dijital dünya artık bir araç değil, düşünme biçimimizi, algımızı, hatta duygularımızı şekillendiren görünmez bir alan. Peki bu yeni gerçeklik insan psikolojisini nasıl dönüştürüyor? Sürekli uyarılan bir zihin, hızla tüketilen bilgiler, derinlikten uzaklaşan dikkat insanı nereye savuruyor? Mesela yeni neslin değerleri nasıl şekilleniyor? Anlam mı önemli yoksa görünür olmak mı? Derinlik mi yoksa hız mı? Gerçek mi yoksa algı mı? Bu soruların cevabı neden mi önemli? Çünkü değerler değiştiğinde toplumda değişir ve bu değişim daha büyük bir tartışmayı da beraberinde getirir. Mesela davranışlarımız algoritmalar tarafından yönlendiriliyorsa tercihlerimiz gerçekten bize mi ait sorusu gibi. Şunu söylemek istiyorum. İnsan dış dünyayı değil kendi zihnini savunmak zorunda ve şimdi en kritik soru, bu çağ bir kontrol çağı mı yoksa bilinçli bir dönüşüm fırsatı mı? Ne dersiniz?
2: Çağımız çoktan beridir bir ideoloji, bilgi, gerçeklik çağı değil, bir imagoloji, imaj ve algılama çağı. Olsa olsa yeni teknikler, yeni yapay zeka gibi yeni beceri ve tırnak içinde numaralar, teknik numaralar bu gidişatı bir parça hızlandırır. Ama bir reaksiyon oluşturmak konusunda da belki farklı bir tesir uyandırabilir. Öyle ya, meşhur biliyorsunuz yavaş yavaş ısıtılan suda kaynayan kurbağa öyküsü vardır. Çok sıcak bir suya birdenbire kurbağayı muhatap bırakırsanız kurbağanın içinden sıçrama ihtimali veya mücadele ihtimali ortaya çıkar. Dolayısıyla aslında ideoloji çağının imagoloji çağına yerini çoktan bıraktığı bir gidişatta bu belki bir hızlandırıcı ama belki bir reaksiyon ve karşıt güç oluşturucu etkide yaratabilir. Tez, antitez.
1: Sosyal medyanın hayatınızı yönettiği duygusuna kapıldığınız oluyor mu?
3: Yok, kullanmıyorum çünkü. Düşüncelerimi vesaire etkilediğini düşünüyorum.
4: Sosyal medya hali hazırda insan yapısını bozduğu için, işte bildiğiniz gibi mutluluğu artık çok kolay bir şekilde işte Instagram'dan, Twitter'dan 10 saniyelik reelslerden izliyoruz ve bu insanların ilişkilerini çok fazla bozuyor. Çünkü bir şeylere erişebilmemiz ve mutlu olabilmemiz çok hızlı.
5: Yani etkiliyor mu etkiliyor. Konuşmalarımızı bile etkiliyor. Hani sosyal medya diliyle konuşuyoruz artık insanlar olarak, özellikle gençler olarak aramızda.
6: Sosyal medya insanları etkileyen en büyük etken günümüzde. Sosyal medyayı aktif kullanan kimse, insanları daha fazla etkileyen kişi de o oluyor genelde. O yüzden evet, katılıyorum.
7: Fikirlerimizden ziyade hatta duygularımızı bile etkiliyor. Mesela bazen çok mutsuzken sosyal medyaya girdiğim zaman bir anda duygularımın 180 derece değiştiğini fark edebiliyorum. Mutluyken bazen mutsuz da edebiliyor.
1: Dünya bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı krizler çağında. Bir zincir kırıldığında diğerleri de sarsılıyor. Yani riskler tek başına ilerlemiyor. İklim krizi ekonomik kırılganlıkları, ekonomik kırılganlıklar toplumsal gerilimleri, toplumsal gerilimlerse siyasi askeri krizleri büyütüyor. Peki sizce 2035 için en kritik eşik ne olabilir? Bir finans sistemi çöküşü mü, bir siber saldırı mı, yoksa geri dönülmez bir çevresel kırılma mı? Ve asıl mesele şu, bu tehditler sadece olasılık mı, yoksa başlamış bir sürecin parçaları mı?

0: hiçbir tehdit kendi başına ortaya çıkmaz. Tehditler planlanır, yapılandırılır ve hayata geçirilir, icra edilir. Stratejisyenler ve bu işin uzmanları bu konuyu incelerken veya ele alırken bu mantık çizgisi, örgüsü içerisinde hareket ederler. Tabii mutlak tehlike nükleer caydırıcılığın bir teorik pencere olmaktan çıkıp bir cehennem kapısına açılmasıdır. Dolayısıyla burada diğer tüm unsurlar saklı kalmakla beraber eşitler arasında birinci olan en büyük tehlike nükleerin geniş anlamlı kullanımıdır.
1: En büyük kriz diyerek bir şeyden söz edemeyiz. Aslında krizlerden söz ederiz. Artık eskisi gibi değil. 2008'deki krize bakın. O bir finansal kriziydi. Ekonomikti. Tek boyutluydu. Ve herkes ne olduğunu anlamıştı. Ama şimdiki krizler öyle olmayacak. Bunlar kaskat krizi dediğimiz ya da zincirleme krizi dediğimiz şekilde olacak. Ama büyüklük olarak değil, başlatacak şey olarak bakarsak iklim, su ve gıda krizi diyebilirim.

2035 burada kritik tarih. Neden? Çünkü 2025 ile 2035 arasındaki o 10 yıl kritik ve belirleyici bir süreç olacak. Şimdi 1,5 derecelik o geri döndürülemez hadiselerin başlayacağı kritik eşiğe şu an çok yakınız. Öngörüler bize gösteriyor ki 2035'te 1,5 derecelik küresel sıcaklık ortalaması eşiği aşılacak. Ve onun sonrasında dünyada hiç öngörülemeyen, öngörülenler işte bu deniz suyunun yükselmesi, hem hava sıcaklıklarının hem deniz suyu sıcaklığının aşırı ısınmasına bağlı olarak yaşanacak olayların dışında öngörülemeyen bir takım hadiseler de meydana gelebilir. Tabii dolaylı yaşanacak işte orman yangınları gibi, işte ne bileyim kuraklık gibi bir takım hadiseler de birbiri ardına sıralanacak. Ama özellikle o 1,5 derecelik kritik eşik aşıldıktan sonra insanlığın bugüne kadar yaşamadığı, bugüne kadar deneyimlenmemiş dünyanın farklı noktaları çok farklı ve yıkıcı hadiseler yaşayabilirler. Dolayısıyla 2035 o anlamda önemli. Küresel sıcaklık ortalamasının 1,5 dereceyi aşması sonrasında yaşanabilecekleri dünya bugüne kadar deneyimlememiş olabilir.

0: Sizce en büyük küresel risk hangisi? İklim krizi, ekonomik kırılganlıklar, toplumsal gerilimler, bir finans sistemi çöküşü, bir siber saldırı ve tabii neden?
1: Hani ekonomi bir şekilde toparlanır, ne bileyim iklim bir şekilde düzelir. Hani ozon tabakası şu an düzeliyor filan mesela. Ama toplumsal olarak çöktüğümüz zaman onu yani geri toplamak çok zor bir şey ve oraya doğru da gidiyoruz.
2: Yani şu an bakıldığında hepsini kapsayacak olanın iklim krizi olacağını düşünüyorum. İklim krizinin olduğu senaryoda zaten siber saldırılar, finansal çöküşler ve diğerlerine yol açacağı için iklim krizi bence en büyük krizlerden biri.
3: Bence ekonomik krizler. Çünkü ekonomik kriz olduğu zaman ülkede birçok şey zaten kendisi otomatik olarak etkileniyor yani.
4: Şimdilik iklim krizi gibi görünüyor. Çünkü özellikle yani sanayi devriminden bu yana küresel kaynakların tüketimi çok fazla arttı ve artık ciddi bir eşiğe gelmiş bulunmaktayız.
5: Uluslararası ilişkiler uzmanları dünya çapında yaşanacak büyük bir savaşın kaçınılmaz olduğuna dair ciddi endişeler taşıyor. Yapılan son anketlere göre özellikle ABD, Çin ve Rusya gibi küresel güçlerin dahil olacağı bir 3. Dünya Savaşı 2035'e kadar başlayabilir. Ne dersiniz? 3. Dünya Savaşı mümkün mü?

2035'e kadar 3. Dünya Savaşı çıkmaz. Ama dünyanın değişik yerlerinde değişik savaşlar olur. Neden çıkmaz? Çünkü nükleer güç hala çok caydırıcı. Nükleer güç o kadar caydırıcı ki bugün bazı ülkelerin elindeki o nükleer gücün tamamını kullanmış olsalar 4 kere dünyayı yok edecekler. Bu kadar birbirlerine karşı istiflenmiş nükleer başlıklı füzeler dururken buna cesaret etmeyeceklerdir. Ama çatışmalar duracak mı? Hayır, durmayacak. Bir takım krizler neticesinde daha da büyüyerek, daha da alevlenerek devam edebilir. Bunların en başında Tayvan önümüzde duran en büyük krizlerden çıkabilecek lokasyonlardan bir tanesi. Bir ikincisi Kuzey Kore, Güney Kore arasında. Bir üçüncüsü var idi, başladı bile. Nasıl sonuçlanacak bilmiyorum. Bugünlerde bizler de izleyip bekliyoruz. İsrail, Amerika ve İran arasında olan çatışma. Bunlar 3. Dünya Savaşı değil ama etkisi diğer ülkelere de çok büyük olacak. Onları da zora sokacak ve stres yaratacak hamleler olacak. Fakat elbette bütün dünyayı yok edecek şekilde, bütün dünyayı savaşa sürükleyecek şekilde 2035'e kadar bir 3. Dünya Savaşı'nı açıkçası ben beklemiyorum.

0: Sizce 2035'e kadar öngörüldüğü gibi dünya savaşı çıkar mı?
1: Bence şu anda çıkmak üzere gibi geliyor bana. Ama çok fazla küresel etkisini savaş anlamında değil de daha çok enerji anlamında görülebiliriz.
2: Bir yani olacak mı acaba diyeceğiz ama bence olmayacak hiçbir zaman.
3: Olabilir ama nükleer bir savaş olabilir diye düşünüyorum. Öyle topla tüfekle falan olmaz.
4: Öngörüldüğü gibi bütün dünyayı sarsacak bir 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağını düşünmüyorum. Daha çok sömürgeleştirme, istediğini yaptırma üzerinden İran'a yapıldığı gibi olacağını düşünüyorum.
5: Fiili olarak görmesek bile tabii ki bunun etkileri yaratılır. Hani bir dünya savaşı belki tarihe geçmez ama etkileri yaşanır tabii ki.

Uluslararası uzmanlar 2035'e kadar yeni küresel ittifaklardan da söz ediyorlar. Mesela Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore'nin birlikte olduğu yeni bir ittifak gibi. Ayrıca siyasi stratejistler gelecek 10 yıl içinde Amerika'nın hem ekonomik hem de diplomatik anlamda zayıflayacağını da iddia ediyorlar. Dahası demokrasi anlayışının dünya çapında gerilemeye devam ederek demokratik bunalıma yol açacağını öngörüyorlar. Oldukça karamsar bir tablo değil mi?

0: Yeni ittifaklar derken daha çok uzmanlar acaba böyle bir şey var mı, bu bir ittifak mı diyerek Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore arasında var olduğu söylenilen ittifak aslında ittifak değil. Onlar aslında bir vizyon etrafında birleşmiş değiller. Onlar bir düşman etrafında birleşmiş durumdalar. Dolayısıyla o düşman da dördünün de düşmanı olduğu için birlikte ne yapabiliriz diyorlar. Bakarsanız Rusya ile Çin arasında çatıştıkları pek çok şey var. Ama düşman tekleşince bir hizada sıralanıyorlar. Düşman dedikleri de Amerika Birleşik Devletleri ile Batı dünyası. Bu ittifakın karşısında da blok halinde başka bir ittifakı düşünmemek lazım. Hatta ileride çok daha fazla irili ufaklı, kimi küçük kimi büyük ittifaklar da olacak. Gelecek ittifakların üzerinde kurulacak. Artık tek kutuplu ya da iki kutuplu bir dünyayı kimse düşünmesin. Bundan sonra çok kutuplu olacak ve bu ittifaklar çıkar esaslı olacak.
1: Dünya 2020'de pandemi nedeniyle durduğunda bize görünmeyen bir tehdidin ne kadar güçlü olabileceğini de gösterdi. Artan nüfus, değişen iklim, hızlanan ulaşım ağları, işte tüm bunlar virüslerin yayılma hızını hiç olmadığı kadar bugün de arttırıyor. Peki insanlık bir sonraki salgına gerçekten hazır mı?
2: Özellikle savaş ve çatışma koşullarında bu tür biyolojik, teknolojik, ekonomik salgın ve pandemi araçlarının kullanılması işten bile değildir. Kullanılıp kullanılmadığı konusunda elimizde yeterli delil olması durumunu hep soruyoruz ama gidilen noktada bu şansımızı dahi kaybedebiliriz. Yani böyle bir operasyona maruz kaldığımızı bile fark edemeden bunun zararlarını çekebilecek bir düzeydeyiz. Evet, pandemiler hem doğal bir insanlık tarihi yansıması hem de yeni kabiliyet ve amaçlar çerçevesinde daha da güçlendirilmiş bir maalesef araç, silah, kaldıraç olarak gündemde kalmaya devam edecek.
3: Virüslerle mücadelede insan bağışıklığı faktörü çok önemli. İnsan vücudunun nasıl bir reaksiyon vereceği ve bu noktada nasıl savaşacağı tabii ki yaşanarak aslında görülecek bir şey. Dolayısıyla kesinlikle bir salgın oluşturur ya da kesinlikle bir salgın oluşturmaz demek mümkün değil. Ama bir takım virüslerin havaya salınmasıyla sonuçlanacak. Şimdi afetler, bu tür böyle salgın ve benzeri afetlerle ilgili afet yönetim planları hazırlanmalı. Hem ülke bazında hem de ülkeler arası küresel bazda afet yönetim planları yaygınlaştırılmalı. Hangi ülkeler savunmasız, hangi ülkeler kırılgan, hangi ülkeler hangi risklere maruz kalacak ve ne tür afetler yaşanacak? Maruziyet, savunmasızlık ve tabii ki ne tür risklerle karşı karşıya kalacağımız noktalarının değerlendirilip buna uygun planlamaların yapılması çok çok önemli. Bu noktada bütçe ve finans çok fazla etkileneceği için bu tür riskler, yani yeni afetler, yeni salgınlar ve benzeri özellikle mali açıdan küresel anlamda sıkıntıyı biraz daha büyütecektir.
1: Sanırım tabloyu biraz karanlık çizdik. Peki bu gelecek kaçınılmaz mı? Belki de mesele geleceğin ne olacağı değil, bizim kim olacağımızla ilgili. Teknoloji ilerler, sistemler değişir ama insan seçim yapar. Yani gelecek henüz yazılmadı. Her şeyi düzeltmeye vaktimiz var. Karar insanlığın. Ya siz ne dersiniz? 2035'te insanlık tarihinde bir kırılma mı, bir dönüşüm çağı mı başlar?

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Dünya güç merkezlerinin açık hesaplaşmasına mı hazırlanıyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş bu haftada manşetleri değil, manşetlerin arkasındaki güç savaşını masaya yatırıyor. Trump, İran'ın barış planını reddetti. NATO'da gerilim, Avrupa'da huzursuzluk, Doğu Akdeniz'de baskı artıyor. Hürmüz'de yeni kurallar ilan eden İran, enerji yollarını yeniden şekillendiriyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri baskısına meydan okuyor. İsrail, küresel somut hattına saldırdı, bölgesel savaş küresel cepheleşmeye mi dönüşüyor? Ve içeride İBB davası, Bahçeli'nin İmralı çıkışı, yeni anayasa hazırlıkları. Siyasetle bu hız normal mi, stratejik mi? Dünya yeniden şekillenirken Türkiye bu oyunda hedef olan mı yoksa oyunu bozan güç mü olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar'da, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.

8. etaptan herkese merhaba sevgili seyirciler. Bu pet test köşemizle başlıyoruz ve sizleri Mercedes GLB GLC lansmanına götürüyorum. Evet sevgili seyirciler, uçakla Erzurum'a geldik. Görmüş olduğunuz gibi Erzurum Garı'nın hemen önündeyiz. Bizi farklı bir yolculuk bekliyor. Mercedes GLB ve GLC serilerini deneyimleyeceğiz ama asıl konu aslında Mercedes'in 140 yıllık geçmişi, ana konumuz bu olacak. Tabii ki bu arada iki aracı da deneyimleme fırsatı bulacağız. Bu güzel rotada bu güzel araçları size anlatmaya çalışacağım. Şimdi hemen gara geçelim, ardından gece tren yolculuğumuz başlıyor.

Şöyle. Her taraf. Evet, yolculuğa hazırız.

0: Sevgili seyirciler, Erzurum'dan trenle Erzincan'a geldik. Bağıştaş istasyonunda indik ve GLB ve GLC'ler bizi karşıladı. Serkan, öncelikle yolculuğu nasıl buldun? Ardından GLB ve GLC için neler söyleyeceksin?
1: Bir kere dün geceki yolculuktan sonra, tren yolculuğundan sonra bir teknolojik devrim yaşadık diyebiliriz. Özellikle benim yanımdaki bu yeni nesil elektriklisiyle Mercedes'in bir devrim yaşamış gibi gözüküyoruz. Ama tabii daha çok detayları yolda göreceğiz.
0: Evet, şu önde hazır buradayken göstereyim. 942 tane LED var.
1: Evet.
0: Ve gerçekten gece çok farklı gözüküyor. Çok farklı bir ambiyans sunuyor. Bununla da sınırlı değil.

0: Beraber GLB'ye geçeceğiz. Biraz da GLB'yi anlatacağız ama bunları yaparken de o geçtiğimiz rotalara da dikkat etmenizi istiyoruz. Gerçekten efsane rotalar. Türkiye'nin belki de çok az insanın gördüğü yerleri. Buraları da keyifle izlemeniz için elimizden geleni yapacağız. Evet, şimdi yola çıkalım mı?
1: Çıkalım.

0: Evet Serkan, şu an Kemaliye'ye doğru çok güzel bir coğrafyanın içinde yola çıktık.
1: Evet.
0: Öncelikle sana şunu söylemek istiyorum. Araca bindiğimizden beri ne hissettiğimi. Aracın süspansiyonları muhteşem.
1: Evet, zaten yeni bir süspansiyon sistemi kullanılmış. Gerçekten bunun da etkisini fazlasıyla görüyoruz. Zaten sessizlik de ve o elektrikli otomobilin huzurunu da yaşadık yol boyunca. Mevsim olarak da çok güzel bir mevsime denk geldi. Buralar biliyorsun biraz daha geçtiği zaman sararmaya başlıyor. Evet. Bulunduğu konum itibariyle tam böyle yeşerdiği, yemyeşil bir doğada ilerliyoruz. Tabii buradaki aslında GLC'nin en büyük avantajlarından bir tanesi burn elektrik, yani elektrikli olarak doğması.
0: Evet.
1: Bu aracın. Burada bütün bunun faydalarından da yararlanmışlar.
0: Evet, bu platform üzerine inşa edildiği için şu an hala mevcut olan içten yanmalı versiyondan farklı bir görseli var. Binmeden önce ön ledleri söylemiştik.
1: Evet.
0: İçeride de birçok farklılık var. Bir kere buradaki şu ekran için ne söyleyeceksin merak ediyorum. Sen seviyor musun böyle boydan boya dijital ekranın olmasını?
1: Artık şöyle hesaplanıyor. Boydan boya olduğu için, yani tamamen bütünleştirildiği için 39.1 inçlik bir büyüklüğe sahip olduğunu firma yetkilileri bildirdiler. Bir kere çok şık. Artık neredeyse hiç buton yok yeni nesil otomobillerde. Mercedes bunun öncülerinden bir tanesi, EQ ailesiyle birlikte artık tamamen bütünleştirdi. Her şeyi, işte klima sisteminden tut multimedya ekranına, otomobille ilgili ayarlara, kamera sistemine, yan taraftaki sürücü, yani yolcu için, ön yolcu için buradaki her şeye, işte bakın yani farklı şeyler bile var, platformlar bile var video izlemek için. Farklı şeylere, buradan her şeye buradan ulaşabiliyorsunuz. Sadece orta konsolun üzerinde 5-6 tane düğme var. Bunlar da artık böyle çok sık kullanılan ve hemen acilen basman gereken dörtlü flaşörler gibi, işte park sensörlerini devreye almak gibi. Onları fiziksel olarak yerleştirmişler ama onun dışında artık her şey bu ekrandan yapılıyor. Ekranın dışına da sanki bir ekranın parçası gibi, o artık Mercedes'in son döneminde alıştığımız böyle türbin motoruna benzer çok şık havalandırma ızgaralarını yerleştirmişler.
0: İstersen hemen teknik detayları da senden dinleyelim. Bu aracın özellikle 0-100 hızlanması, maksimum süreti, onlar da çok etkileyici veriler. Evet. Tabii ki biraz gücünden de bahsedersen sevinirim.
1: Bir de alışılagelmiş bazı kalıpları kırıyor. Ondan da bahsedeceğim. Yani mesela şöyle, formatik aracımız. Dolayısıyla hani hem önde hem arkada bir elektrikli motora sahip. Ve bu iki elektrikli motorun toplam gücü tam 489 beygir. Yani bunu zaten hissettik yolda.
0: Evet,
1: ondan sonra ben de yan koltukta bile rahatlıkla hissettim. Çünkü 800 Nm gibi de hakikaten böyle hatır sayılır bir tork değerine sahip. Bununla birlikte 4.3 saniyede hakikaten birçok spor otomobili kıskandıracak bir 0-100 km hızlanmasına sahip. İşte farklılık diye söyleyebileceğim son süreti 210 km bölü saatle sınırlandırılmış. Şimdi elektrikli otomobillerde biz bugüne kadar ne gördük? Genellikle daha düşük hızlar. Çünkü bataryayı daha efektif kullanmak menzil konusu. Ama artık bataryalar büyüdü, teknoloji genişledi. Dolayısıyla yani ilerledi. Dolayısıyla tabii ki menzil konusundaki sıkıntıları biraz daha geride bıraktığımız için normal otomobillerde olduğu gibi, içten yanmalı otomobillerde olduğu gibi artık maksimum hız konusunda 210 kilometreye kadar çıkartmış yeni nesil GLC ile Mercedes.
0: Bir de menziliyle şarj sürelerinden bahsedersen şu 10 dakikada yaklaşık 300 kilometrelik menzile kavuşması, tabii ki DC şarjda şarj kapasitesi maksimum kaç voltla şarj olabiliyor? Bir de onları anlatırsan sevinirim.
1: Evet, senin söylediğin gibi 800 voltluk mimari çok önemli bir detay. Çünkü şu an elektrikli otomobil dünyasında en üst seviyede bir mimariye sahip. Bu tabii ne sağlıyor? Az önce bahsettiğin gibi 10 dakikalık bir sürede 300 kilometrelik bir mesafede

0: mesafeyi hemen şarj edebilmeni sağlıyor. Bu da tabii nasıl oluyor? DC şarj özelliğiyle, az önce sana AC şarjdan bahsetmiştim. Hı-hı. 330 kW hızı destekleyen herhangi bir DC şarj istasyonunda işte bu hızda bu otomobili şarj edebiliyorsunuz. 10 dakikalık şarjı, ya 10 dakikalık şarjda 300 km mesafeyi elde edebildiğiniz gibi %10'dan %80'e ise sadece 22 dakika gibi bir sürede. Hakikaten yani bir kahve molası denilebilecek bir sürede de bunu size kazandırabiliyor. Artık istasyonlarda da hızların arttığını düşünecek olursak bence gerçekten çok çok büyük bir avantaj.
1: Maksimum menzili nedir?
0: Maksimum menziline gelecek olursak 638 kilometrelik WLTP ölçümlerine göre karma tüketiminde 638 kilometrelik bir maksimum menzile sahip. Elektrikli otomobil sahipleri için en önemli konulardan bir tanesi. Yani 600'lü kilometreleri görmek bence hakikaten artık elektrikli otomobillerde bir devrim diyebiliriz.
1: Bu arada bu araçta lityum iyon batarya kullanılıyor. Onu da söylemiş olalım. Çift motorla beraber etkileyici bir performans var. Süspansiyonlar harika. Yepyeni bir platform bu. GLC için geliştirilmiş. Birçok teknolojik özellik, birçok güvenlik özelliği hepsi bir araya gelmiş durumda. Bu aracı kullanım hissiyatı olarak da şunu söyleyebilirim. Şu an giderken ben aslında bir elektrikli araç kullanıyorum gibi hissetmiyorum. Bayağı standart, normal, içten yanmalı bir aracı kullanır gibiyim. Aynı o derece keyif veriyor. Tabii ki sessizliği en büyük artısı. Gayet güzel detaylar var. Çok keyifli de bir yolculuk, keyifli de bir rota. Şimdi birazdan güzel bir parkurdan geçeceğiz. GLC'den ineceğiz, sonra GLB'ye bineceğiz. Sonra da size GLB'yi anlatmaya devam edeceğiz.

0: GLC'den sonra sıra geldi GLB'ye. Evet, bu sefer direksiyonda ben varım. Yan koltukta sen varsın. Şimdi ben de hemen topu sana atıyorum. İç tasarımını nasıl buldun abi bunu?
1: Şimdi iç tasarıma geçmeden önce şunu söylemem lazım. Hem GLC'de hem GLB'de gerek direksiyonda gerek yanında oturmak gerçekten çok keyifli. Bunun bir sebebi de bulunmuş olduğumuz coğrafya, Kemaliye.
0: Evet.
1: Burayı hakikaten görmek lazım. Efsane bir doğası var. Harika kanyonlar var. Harika yollar var. Dolayısıyla bu güzel manzarada böyle keyifli ve konforlu bir otomobilde bulunmak da ayrıca bu lansmana ayrı bir tat kattı, onu söyleyeyim.
0: Biz şimdi GLB ve GLC ile hani o bucket list diyorlar ya.
1: Evet.
0: Şey yani ölmeden önce yapılması gereken şeyler, evet, listesine bir tik attık mı?
1: Attık bence. Çok keyifliydi. Herkesin geçerken keyif aldığı bir rotayı biz tamamladık. Kanyonda bir botla sürüş de yaptık. Bir botla gezi de yaptık. O da çok güzeldi. O içeriden geçtiğimiz yolun alttan da bir manzarasını görmüş olduk. Evet. Gelelim şimdi GLB'ye. GLB'ye oturduğumda Serkan, aslına bakarsan GLC'den çok da farklı olduğunu söyleyemeyeceğim. Hani böyle birebir yan yana koyup kıyaslamadığın sürece böyle bir fark yok gibi gözüküyor. Ama tabii ki iki araç aslında boyutlar olarak, motor performansı olarak farklı. Şimdi buradaki ekran aynı GLC'deki gibi çok şık. Şimdi benim önümde de bir ekran var. Ben de istersen buradan menüler üzerinden birçok uygulamayı kullanabilirim. Burada video seyredebilirim. Bunun bir özelliği daha var. Onun da altını çizelim istersen. Sürücü olarak şimdi sen bu ekrana baktığında o bakışı senin oradaki kameradan algılıyor ve bu ekranı kapatıyor.
0: Evet.
1: Sürücünün dikkati dağılmasın diye.
0: Aynen.
1: Bu

0: Tabii ki güzel bir özellik çünkü bu soru çok soruluyor. Şimdi burada yanında yolcu bir video seyrederken sürücü de izlerse, dikkati dağılırsa ne olacak
1: kesinlikle,
0: diye.
1: Doğru.
0: İşte burada dağılmıyor, onu da söylemiş olalım. GLC için de bir şey ilave etmek istiyorum. GLC'nin de Türkiye özel bir 160 kW'lık versiyonu yıl sonuna doğru gelebilir. Ona da çalışılıyor işte, son görüşmeler yapılıyor. O zaman tabii ki biraz daha vergiden dolayı da o da biraz daha ucuzlayacak fiyat olarak. Daha avantajlı hale gelecek.
1: Evet.
0: Şimdi GLB'de
1: daha ulaşılabilir olacak değil mi?
0: Evet. Çıkış 160 kW'lık bir çıkışa sahip. Yani 218 beygire tekabül ediyor.
1: Evet.
0: 335 Nm'lik torku var. Nikel manganez kobalt bataryası var. Lityum iyon değil. Bataryanın kapasitesi de 85 kW. Oldukça iyi bu da.
1: Evet, oldukça büyük bir batarya. Bu segmentteki bir otomobil için bence büyük bir batarya olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet, yine AC şarj kapasitesi 22 kW. Ki bu da yine AC'de hızlı şarj olabildiğini bize gösteriyor. Bu da büyük bir avantaj. 320 kW maksimum DC şarj gücüne sahip.
1: Yine 800 voltluk bir mimaride
0: evet.
1: Kullanıldığını söyleyelim o zaman.
0: Evet, bunların hepsi aracın aslında günlük kullanımda ne kadar kolay kullanılabileceğinin göstergeleri. Hızlı şarj ediyorsunuz, fazla beklemiyorsunuz. Bunlar hepsi avantaj sağlıyor. Maksimum hızlanma süresine bakalım. O da 8.4 saniye. Kabaca şöyle söyleyebiliriz. GLC'nin iki katı.
1: Evet.
0: GLC bunun yarısı kadar bir sıfır hızlanmasına sahip. Oldukça performanslı bir aile otomobili, SUV'si ama performans yönünden de tüketiciyi mutlu edecek bir hıza sahip.
1: Aslında iki otomobilin karakterinin biraz farkında da alakalı. Yani o biraz daha sportif, bu biraz daha ekonomi ve fonksiyonellik taşıyan bir otomobil.
0: Maksimum süratleri ikisinin de aynı. 210 kilometre bu arada.
1: Evet.
0: Tüketimlerine bakacak olursak 15.8 kilowatt saatlik bir tüketim değerine de sahip. Bu da aslında çok,
1: çok
0: iyi olduğunu gösteriyor.
1: Evet.
0: Ki bunu aslında eğer otomobile alışırsanız ve daha efektif kullanırsanız, daha yumuşak kullanırsanız 15.8'in altına düşürmeniz de mümkün. Ki bunu biz seninle yaptığımız testlerde de gördük. Hani fabrika verilerinin altına indik diyoruz ya,
1: evet.
0: Bunu da yapabiliyoruz.
1: Teknik bilgiler aslında böyle. Menzil konusu nedir peki? Gene çok önemli bir konu elektrikli otomobil kullanıcıları için.
0: GLC için konuşmuştuk. 600 Plus'tı. Bu da ona çok yakın. 590 kilometre WLTP ölçümlerinde veriliyor. Ki Mercedes'in bana göre bunu yapanlar var tabii. Hani tek marka olarak söyleyemem ama verdiğim menzili gerçekten tutturabilen markalar arasında yer alıyor. Dolayısıyla 590 kilometre WLTP diyorsa siz eğer doğru kullanırsanız bu 590 kilometreyi rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu da büyük bir avantaj. Bir detay daha var. Hani aileler diye bahsettin ya sen. Arkada iki koltuk opsiyonu daha var. Yani 7 koltuklu olarak
1: evet.
0: Da GLB'yi alabiliyorsunuz. Bunu tercih edecek tüketiciler için de yine güzel bir avantaj.
1: Evet, son derece güzel, keyifli yollarda bugün seninle birlikte bambaşka bir deneyim yaşadık. Önce tren, sonrasında GLC, sonrasında GLB ve yavaş yavaş artık bu maceranın sonuna geliyoruz.
0: Valla hani çok farklı bir lansman oldu. Değişik tatlar, değişik deneyimlerle. Biz de buradan bizi ağırlayan Mercedes yetkililerine teşekkür edelim. Böyle farklı bir lansman yaptıkları için. Bu son yıllarda biraz da trend oldu diyebiliriz aslında. Değişik tatta lansmanlar yapmak. Diğer markalardan da bunları görmeye başladık. Ürünü daha iyi odaklayıp, daha iyi konumlandırıp farklı bir güzergahta bize deneyimletiyorlar. Bu da işi daha keyifli hale getiriyor. Hem de aracın farklı özelliklerini görebiliyoruz ki burada dört çeker özelliklerini de bu yollarda çok net hissedebildik. Güzel, keyifli bir rotayı da seninle beraber tamamladık. İzleyicilerimize de buradan teşekkür edelim bizleri izledikleri için. Bir başka testte buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
0: Gastrol Magnetek'te işin doğrusundan merhaba sevgili seyirciler. Sorumuz şu: Serdar abinin araçların bakım maliyetini azaltmak için bir önerisi var mı demiş. Evet, araç fiyatları arttı.

0: arttı. Buna paralel bakım maliyetleri de arttı. Servise gittiğimizde artık rakamlar hakikaten biraz dudak uçuklatmaya başladı. Şimdi aracımızı daha efektif, daha ekonomik kullanmak için, bakım maliyetlerini azaltmak için ne yapmamız lazım? Püf noktaları imza Serdar Bostancı.
1: Az kullanırlarsa maliyetler düşer tabii. Şaka yaptım tabii. Şimdi bu zor bir soru. Bakım maliyetlerinin yükseldiği oranda araçların da kalitesi ve sağlamlığı arttı aslında. Yani orada bir ciddi bir doğru orantı var. Yani hatırlarsın Murat, eskiden buji değiştirilirdi otomobillere. 3000 kilometrede, 5000 kilometrede, 10.000 kilometrede en fazla.
0: Biraz sık değiştirdik.
1: Şu anda 100.000 kilometre oldu. Yani hatta 120.000 kilometredi. Dolayısıyla aslına bakarsak teknolojinin ilerlemesiyle bakım maliyetleri de çok çok aşağıya düştü. Daha önceki programlarda da konuştuğumuz gibi, yani 100.000 kilometre yapan motora mucize gibi bakılırken, şimdi 100.000 kilometre yapmayan motor neredeyse kalmadı. Hı hı. 300.000, 500.000, 1 milyon kilometre yapan araçlar var. Bu parametreyi değiştiren tek bir faktör var. Ben aslında arkadaşlara yapmaları gerekeni değil, yapmamaları gerekeni söyleyeceğim. Üreticinin önerdiği yoldan gitmek, mutlaka...
0: Yapmamaları gerektiği dedin, yoldan gitmek dedin, şimdi olmadı.
1: Yani neyi yaparlar?
0: Gitmemek diyelim ona.
1: Evet, yani neyi yaparlarsa araçlarının ömrü kısalır ve maliyeti yükselir. Gidip yan sanayi parça alırlarsa, ehil olmayan yerlerde araçlarını tamir ettirirlerse, kullandıkları yani hava filtresinden yağ filtresine, işte enjektörden mazot filtresine, benzin filtresine, en önemlisi kullandıkları madeni yağlar. Bunları en kalitelisi demiyorum bakın. Üreticinin önerdiği. Yani motor yağında bile sizin aracınız eğer yarı sentetik yağıyla üretilmişse, tam sentetik yağın fiyatı da bunun iki misli ise, siz iki misli para harcadınız, tam sentetik yağ koydunuz diye motorunuzun ömrünü uzatmıyorsunuz. Hatta bazı noktalarda kısaltıyor bile olabilirsiniz. Onun için tek önerim, yani yıllardır da en çok söylediğimiz şey bu. Üreticinin önerdiği yoldan, ehil servislerden, yetkili servislerden, orijinal ekipmanları, orijinal malları kullanarak araçlarının bakımlarını yapmak. Buna lastik bile dahil. Yani
0: hani ebatları değil mi?
1: Hem ebatları hem kalitesi. Yani no name bir lastik kullanmak yerine üreticinin önerdiği, üreticinin segmentinde olan lastikleri kullanmak, kaliteli lastikleri kullanmak.
0: Bir de şey diyelim istersen, hep söylediğimiz modifiye konusuna biraz değineceğiz ama fabrika ayarları diyelim ona. Çok fazla oynamamak.
1: Yani o konuyu çok konuştuk geçmişte biliyorsun. Yani neyse o araçların hepsi yüzlerce, binlerce mühendisin tasarımıyla ortaya çıkıyor araçlar. Ondan sonra herhangi bir kişinin önerileriyle farklı bir şeyler yapmamak lazım. Her avantaj gibi görünen şeyin perde arkasında mutlaka çok daha büyük bir dezavantajı, çok daha büyük bir zararı vardır. Onun için yani bunlara dikkat edildiği takdirde maliyetler düşer.
0: Evet, yani bakım periyotlarını, aralıkları kaçırmamak lazım. Şey çok güzeldi aslında, o girişte söylediğin, hani kullanılan malzemelerin ömrü uzadığı için kilometre maliyetleri aslında baktığımızda düştü. Yani çok. 100 bin kilometrede bir bujiyi değiştirip şöyle anlatayım. Eskiden belki hani 1000 lira veriyorduk. Şimdi 10 bin lira buji. Ama o zaman işte 3 binde 5 binde bir değiştirirken 100 bine kadar değişmesi gereken adedi toplayınca çok daha fazla veriyorduk. Ama gün sonunda neye dönüyor iş? Hani ben hep 50 liralık alıyorum var ya, yakıt hikayesi. Orada servise gideyim. Ben 1000 lira vereyim, 2000 lira vereyim. Ama 10 kere vereyim mantığından hareket edersek, bugün gidiyoruz hani 10 bin lira veriyoruz, tek seferde veriyoruz, daha uzun kilometre için veriyoruz. O toplu verme kısmı herhalde biraz insanları rahatsız ediyor, üzüyor, bütçeleri biraz sarsıyor.
1: Evet, ama işte o da aracın ömrünü, yani buna bir tek kendi aracınız, benim kullandığım, bir sene kullandığım, iki sene kullandığım araç diye de bakmamak lazım. Sonuçta bir de milli servet. Yani siz Türkiye'de kullandığınız, satın aldığınız bir otomobilin motorunun 1 milyon kilometre yapmasını hedeflemelisiniz. Siz de kullanıyorsanız, sizden sonra başka biri satın alıp kullanıyorsa, ondan sonra başka birisi de satın alıp kullanıyorsa, sonuçta o milli servet. Hı hı. Eğer siz doğru bakımları yaparsanız o motor 1 milyon kilometre gider. Halbuki yanlış malzemeleri kullanarak bakım yaparsanız o motorun ömrü 150 bin kilometre, 200 bin kilometre, 300 bin kilometreye düşer. Bu da işte gerek büyük resme baktığınız zaman ki kayıp parça olur.
0: Evet, teşekkürler Serdar abi. Yine keyifli bir sohbet oldu. Haftaya yeni bir soruyla tekrar beraberiz. Evet sevgili seyirciler, veri analiz bölümümüzde Salih Çiçek her zaman olduğu gibi bizlerle beraber. Biliyorsunuz uzun bir süredir artık elektrikli araçlardan bahsediyoruz. Bunların bize yaşattıklarından, menzilinden, şarj istasyonlarından birçok konu var, hayatımıza girdi. Bunlar her gün gelişiyor ama konuşmaya devam edeceğiz. Bazı sorunlar var, onları çözmeye devam edeceğiz. Salih, hoş geldin programımıza
2: hoş
0: tekrar.
2: Hoş bulduk Murat.
0: Şimdi sen bu işin çok iyi datalarını tuttuğun için şunu sormak istiyorum. Türkiye'deki şarj altyapısı şu anda nereye ulaştı? Bu rakam yeterli mi? Hani elektrikli araç sayısıyla kıyasladığımızda ve tabii ki Avrupa ile kıyasladığımızda Türkiye nerede?
2: Murat, bu soru aslında hep sorulan bir soru, hep konu olan bir soru ama yeteri kadar net cevaplandırılmıyor. İstersen bunun detaylarına bir güzel girelim. Türkiye'deki mevcut altyapımızı değerlendirecek olursak şu anda 40 bin adet soketimiz var. Elektrik şarj soketimiz var. 23 bini AC, 17 bini de DC. Toplam elektrikli araç sayımız yaklaşık 400 bin civarında. Bu şu anlama geliyor, soket başı 10 tane araç düşüyor. Senin sorduğun sorunun cevabı, soket başı Avrupa'da da 10 araç düşüyor. Aslında Türkiye'nin ortalaması Avrupa'yı yakalamış durumda. Buradaki sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Bu sıkıntı bölgesel ve lokasyonel durumlardan ve zamanlamayla ilgili durumdan kaynaklanıyor. Türkiye'deki şarj potansiyelimiz aslında yaklaşık 105 milyon saat. Elektrikli araçların, 400 bin aracın talebi de yaklaşık 35 milyon saat. Yani bizim altyapımız aslında satılan elektrikli araçların 3 katı bir potansiyele sahip. Dediğim gibi buradaki en büyük sıkıntı lokasyonel ve zaman uyumundan kaynaklanıyor.
0: Şimdi çok doğru söylüyorsun. Lokasyon çok önemli ama araçların, elektrikli araçların satış dağılımına baktığımızda da ağırlığın aslında batıda olduğunu görüyoruz. Özellikle İstanbul'da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki soket sayısı oranına da bu yönden bakmak lazım. Global baktığımızda, kıyasladığımızda Avrupa ile aynı olsak da dağılım yönünden Avrupa ile eşit miyiz? Ben ondan çok emin değilim.
2: Aslında söylemek istediğim konu da tam olarak burasıydı Murat. Türkiye'de elektriklenmeye şöyle okuyalım. Soket başına düşen araç sayısı. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'de bu rakam biraz daha farklı. Ama senin söylediğin gibi Ege ve Marmara bölgesinde çok daha farklı. Yani elektrikleme aslında Marmara ve Ege bölgesinde çok sevildi. Burada tabii iki noktaya da değinmek lazım. Bir tanesi, yani soket başına düşen araç sayısında araç sayısı, ikincisi de altyapı. Örneğin Urfa, örneğin Maraş, örneğin Gaziantep gibi bölgelerde altyapı çok yeterli değil. Bu tabii ki depremin etkisinden olabilir ama bir İzmir örneği var. İzmir'de bizim rakamımız 17'ye çıkıyor. Yani soket başı 17 araç. Bu şunu gösteriyor. İzmir aslında elektriklenmeyi çok sevmiş ama altyapı buna eş zamanlı büyüyememiş. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesi de bunun tam tersi. Altyapı yeteri kadar var ama elektriklenme çok fazla olamamış. Bu neden kaynaklanıyor? İstersen biraz da bunu konuşalım.
0: Tabii ki, yani bu coğrafi yapılar da çok etkili burada.
2: Kesinlikle. Bizim davranışsal değişimimiz Türkiye'de çok kabul edelim. Araç almada karar verici birinci çocuklar oluyor artık. Çocukların tercihi çok önemli. İkincisi de komşular. Komşulardan ne gördük, o hangisini aldı, nasıl sonuçlar çıktı, bunlar değerli hale geliyor. Dolayısıyla davranışsal değişimimizde biraz zaman alacak gibi. Ama bunun biraz daha teknik boyutuna gelecek olursak, Doğu Anadolu, Güneydoğu'daki insanların en büyük endişeleri soğuktaki elektrikli araçların performansları. Hemen buna da cevap verelim. Kuzey Avrupa ülkelerinde, örneğin Finlandiya'da elektrikli araç oranı %90'a geldi. Evet, devlet desteği de var bu konuda ama soğuk artık elektrikli araç için almada karar verici bir noktada bulunmuyor. Dolayısıyla bu değişim Doğu Anadolu içinde zamanla gelişecek. Bu bilgilerin yayınlanmasıyla, bu bilgilerin alınmasıyla, komşuların kullanmasıyla bu bilgi de değişecek. Ben şuna yürekten inanıyorum. Bizim davranışsal değişimimiz biraz da toplumsal kültürümüzden kaynaklı yavaş yürüyor. Ama elektrikli aracın altyapının hazır olması elektrikli aracın da artmasını çok büyük temel sağlayacak.
0: Şimdi orada bir nokta var. Yeni aldığımız bir eğitimde bunu dinledik, öğrendik. İşin mühendisleri tarafından bize anlatıldı. Isı pompası olmayan araçlarda bu kış şartlarında aşağı yukarı %30-%35 bir menzil kaybı yaşanıyor. Avrupa'daki araçlara baktığımızda, özellikle kuzey ülkelerine baktığımızda tabii ki orada ısı pompalı araçların tercih edilmesi birinci sebep. İkinci sebep tabii ki evlerin bir garajının olması ve tamamen dışarıda kış şartlarına araçların maruz kalmadan içeride kapalı bir yerde şarjlanması. Bütün bunları aslında doğru detaylarıyla değerlendirmek gerekiyor. Yoksa sadece soğuk aracı etkilemiyor demek başlı başına yetmiyor. İmkanlar da çok önemli. Bir de yine Avrupa'ya baktığımızda genellikle yollar düz. Bizde Karadeniz bölgesine baktığınızda araçların sürekli bir tırmanma eğiliminde olduğunu görüyorsunuz ki bu tabii benzin de olsa yani içten yanmalı da olsa yakıt tüketimini artıran bir şey. Keza orada da elektrik tüketimini artıran bir şey. İnerken şarj etmiyor mu diyecekler tabii ki. Tabii ki ediyor ama çıktığı kadar harcadığı kadar inerken aynısını sağlamıyor. Doğru. Dolayısıyla işte bu alışkanlıklar zamanla oturacak. O menzilleri öğrenecekler, şarj sürelerini öğrenecekler. Biz de ilk başladığımızda sıfırdan neredeyse 100'e şarj ediyorduk. Yani sıfıra 10'a geldiğinde 100'e kadar bekliyorduk. Tabii ki işin öyle olmadığını, pratikte böyle işlememesi gerektiğini de öğrendik. Şimdi böyle 20 lira 30 lira kalmadan diyebilirim hatta. Hemen bir %80'e kadar tamamlıyoruz o bir kahve içimi sürede. Yola devam ediyoruz. Bu alışkanlıklar pek kolay değişecek gibi değil aslında. Doğru. Yaşamadan çok anlaşılmıyor. Dediğin gibi o komşu etkisi çok önemli. Hani birinin size anlatması gerekiyor. Burada da şunu öneriyorum ben. Hani hep aynı örnek olabilir ama matematiği matematik öğretmeninden, işte Türkçeyi Türkçe öğretmeninden öğreniyorsunuz. Bunu da komşudan ya da ne bileyim 50 sene önce ehliyet almış birinden dinlemeyin diyorum ben. Uzmanından dinleyin, verilere bakın, datalara bakın. Bir de deneyin. Hani size uyuyor mu? Ama en önemlisi kişisel şarj imkanınız var mı? Yani evinizde veya ofisinizde. Bu varsa çok güzel bir şey. Yoksa sıkıntı şurada da doğuyor. 1'e 10 araç gibi gözükse de sizin bulunduğunuz, hani İstanbul'u konuşalım. Sizin bulunduğunuz lokasyonda 1'e kaç düşüyor? Bir de ona bakmak lazım. Bu ortalama bir rakam. Benim olduğum yerde 1'e 50 düşüyorsa ben orada şarjsız çok bekliyorsam problem oluyorsa çok kullanışlı ve çok insanı mutlu eden bir sistem olmuyor bu.
2: Çok doğru. Senin söylediğin gibi aslında bu oyun tek oyunculu bir oyun değil. Yani konuyu sadece müşteriye veya tüketiciye yansıtmamak lazım. Arz ve talep dengesi üstüne bölgesel kontroller, bölgesel gelişmeler ve ben bunun içine bir elektriklenme stratejisinin de olması gerektiğini düşünüyorum. Yani ülke olarak biz nereye varmak istiyoruz, neler yapmak istiyoruz, bölgesel olarak nerelere gitmek istiyoruz bunların da çok net olarak ortaya konulması gerekiyor. Az evvel değindiğin konu çok güzeldi. Zamanlama ve lokasyon da çok önemli. İşte şarj için %10'u bekleyip beklememek. Ben çevremdeki insanlara şunu öneriyorum. Antalya'ya gideceğiz. İstanbul'dan yola çıktık. Bir alışkanlık hepimiz full şarj çıkıyoruz. İşte 350-400 kilometre sonra yaklaşık hepsinin ortalama bu dönemde. Hı-hı. Batarya istasyonlarında anormal bir yoğunluk oluşuyor. Herkes oraya gelmek istiyor. Halbuki yarım şarjla çıkın ve dolayısıyla o kalabalığın olduğu istasyonları bir atlayın. Bu tür stratejik yaklaşımlar da elektrikli araçla birlikte geliyor. Az evvel söyledim Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz bölgesi. Buraları seyahat yapılacağı zaman seyahat planlamasının da uygun yapılması gerekiyor. Yani hakikaten bu konuda müşterinin de tüketicinin de biraz daha efor sarf etmesi gerekiyor. Her şeyden önemlisi bilinçlenme çok daha önemli Murat. Hı-hı. Yani nasıl kullanılır, nelere dikkat edilmesi gerekir, yanlış bilinen doğrular, doğru bilinen yanlışlar bunları öğrenmemiz gerekiyor.
0: Şimdi teknoloji hayatımızda olduğu için çok şanslıyız. Yani bunu akıllı telefonlar olmadan önce eğer bu aracı çıkarmış olsaydık eminim çok büyük kaos yaşanacaktı, çok zorlanacaktık. Şimdi bununla beraber bir sürü uygulama var. Bu uygulamalarda size kaç kilometre sonra hangi istasyonda kaç dakika şarj etmeniz gerektiğine kadar hesaplayan uygulamalar bunlar. Bu büyük bir avantaj. Ama yine istatistiklere bakıyorum, ben Avrupa araştırmalarına bakıyorum. Aşağı yukarı %30'un üzerinde müşteri şikayeti var ki bunun genelinde şey oluşturuyor. İşte istasyon yeşil gözükmesine rağmen gidiyorsunuz çalışmıyor. Call center arıyorsunuz, işte düzelttiriyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Bazen gidiyorsunuz var diye gözüken yerde istasyon olmuyor. Bazen gidiyorsunuz İstasyon var, çalışıyor ama önünde başka bir araç var.
2: Veya ödemede sorun oluyor.
0: Ödeme problemi, evet, o an ödeme yapamıyorsunuz. Şimdi o da aşılıyor bu arada. Hani hep ben onu söylüyordum. X firması, Y firması, Z firması, bir sürü firma var. Hepsine abone olmak zorunda mıyım? Hepsine kredi kartımı tanımlamak zorunda mıydım diye. Şimdi bunlar tek çatı altında birleşip, evet, ben nereden olursam alayım, tek yere ödediğimde, hani içten yanmalı gibi düşünelim. Evet. X petrol firmasından aldığınızda, B markasına geçtiğinizde yine aynı kredi kartıyla ödeyebiliyorsunuz. Abone olmanıza gerek yok. Bu sistemler girmeye başlıyor. Rezervasyonların artması gerekiyor. Ki yani ben saat kaçta nerede olacağım, kaç saat şarj edeceğim bilebileyim, bir garanti alınması gerekiyor. Ya yavaş yavaş, ama ben yavaş diyorum ama hızlı ilerliyoruz bu arada, değil mi?
2: Çok hızlı ilerliyoruz, gerçekten hızlı ilerliyoruz. Şu bilgi de vereyim, elektrikli araç kullananların global bilgi %96'sı ikinci araç olarak yine elektrikli araç almak istiyorlar. Evet, yaşadıkları ciddi sorunlar var ama senin verdiğin örnekten bir başka boyuta geçtiler artık. Yani teknolojik anlamda farklı bir kullanım noktasına geçtiler. Bu müşteride memnuniyet yarattı. Özellikle araç güncelleme konusu var ya Murat, inanılmaz memnuniyet yaratıyor. Yani farklı özelliklerin araçlarına geliyor olması ve bunun farkındalık yaratıyor olması tüketici ayağında çok değerli bir özellik olarak ortaya çıkarıyor. Evet, şarj altyapısı, devlet bu konuda otorite, çok büyük destek veriyor gelişimiyle ilgili. Ama altyapıyı sağlayanların da bu konuda hakikaten emek sarf etmeleri gerekiyor. Şu konuda çok büyük ciddi sorun yaratıyor. Müşterilerden geliyor. Türkiye'de de geliyor, yurt dışında da geliyor. Zaman konusunda bir handikapları var. Şarj etme konusunda ve bekleme konusunda. Hangi istasyonda ne kadar süre beklenecek bilgisi maalesef hala yok. Bunu şarj sağlayıcılarla da konuştuk. İşte sıranın belirli olması, kapasitelerin belirli olması gerekiyor. Rezervasyon sisteminin çalışıyor olması gerekiyor. Olacak mı? Olacak. Çok yakında mı olacak? Ben yürekten inanıyorum. Çok yakında olacak. Çünkü arz ve talep dengesi çok hızlı bir şekilde, eşlenik şekilde büyüyebiliyor. Türkiye'deki elektrik rakipleri çok fazla yok. Evet. Şu anda hibrit biraz rakip gibi görünüyor ama elektrik araç gerçekten Türkiye'de önü son derece açık ve ben altyapının da buna uyumlu bir şekilde büyüyeceğine inanıyorum.
0: Şimdi bizim yaşımızdakiler biraz bu gelişimi bildiği için biz tabii sorguluyoruz. Yani elektrikli araç, içten yanmalı araç, dizel araç, hibrit araç, hepsini biliyoruz ama bir de işi yeni jenerasyon olarak düşünmek lazım. Nasıl onlar o çevirmeli telefonun nasıl çalıştığını bilmiyorsa, akıllı telefonlarla doğduysa, tabii ki bir jenerasyonda bu elektrikli araçlarla doğdu. Onların o sessizliği, yoldaki o yumuşak gidişi, vites geçişlerindeki sarsıntının olmaması, yani içten yanmalıyla kıyasladığımızda elektrikli öyle bir geçiş yok tabii ki ama o pürüzsüz gidiş tabii ki onlar için güzel bir şey. Şöyle bir yorum vardı, hatta geçenlerde bunu konuştuk. Çok da güzel bir video yapmışlar. Diyor ki elektrikli aracın önce doğduğunu ve hayatımıza girdiğini hayal edin. Daha sonra da içten yanmalı motorlu araçları icat ediyorlar. Sonra elektrikliyi kullanan içten yanmalıysa soruyor. Diyor ki hani bu niye buna geçtin? Daha mı hızlı? Değil. Daha mı çabuk hızlanıyor? Değil. Daha mı sessiz? Değil. Daha mı çevreci? Değil. O değil, bu değil. Hiçbir şey yok. Daha mı teknolojik? Değil. Peki diyor, 2 dakikada dolduruyorum diyor.
2: Tabii.
0: Yani tek fark aslında 2 dakikada depoyu doldurmak. Planlarsak, bu rezervasyon sistemi gelirse kuyruğun süresini de görebileceğimiz için ben de aynı şeyi savunuyorum. Oturacak. Ama biraz sancılı tabii bir geçiş süreleri, her zaman her işte olduğu gibi. Ama güzel olacak. Artarsa, evlere artık girerse bu şarj sistemleri çok daha rahat edeceğiz. Geleceğin en büyük teknolojilerinden ya da kullanılan araçlarından biri olacak elektrikli araçlar.
2: Sonraki programlarda detayları da konuşuruz. Tabii hep iyi taraflarını söyledik. Elektrik aracın risk olan taraflarını da söylemekte fayda görüyorumken, özellikle bunun kullanıcı tarafından bilinmesi, bölgesel yönetimler tarafından bunun kabul edilmesi, teknik bilginin her tarafa yayılmasının herkesin çok sağlıklı olacağını düşünüyorum. Özellikle bayi tarafında, satış tarafında görevli arkadaşların sadece iyi taraflarını değil, rasyonalist olarak negatif ve pozitif taraflarını müşteriye doğru şekilde anlatılması lazım ki ileriye yönelik elektrikli araçlar da kötü bir imaj çizmesinler. Bu noktada sorumluluk hakikaten bütün paydaşlara da düşüyor.
0: Doğru, o konuları da konuşalım. Hani genel bir kanı var ya, elektrikli araçlar yanıyor diye, aslında baktığınızda istatistiklere oranları çok çok düşük. Yani içten yanmalı bir araç daha fazla. Hibritler en yüksek bu arada yanma oranında. Tabii ki bu işin servis boyutu var. Servis elemanının bilgisi lazım. Orada çok yüksek bir voltaj var. Ekipman lazım, özel bir bölüm lazım. O bataryanın tamiri nasıl oluyor, olabiliyor mu? Bunlar lazım. Batarya teknolojisini bilmek lazım. Çok daha kat edecek yolumuz var çok. Ama süremizin sonuna geldik. Bir sonraki bölüme saklayalım bunları Salih. Evet sevgili seyirciler, veri analiz bölümümüzde Salih

0: Ömerler ile Akiflerin tam ortasında duran Fatih'in ruhu hakikatte bizim vücudumuzda devam ediyor. Bunu hissediyoruz. Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür. Ama Fatih'in ruhunun ebedi hakimiyetine inananlara müjdeliyorum. Fatih'in ruhu ölmez. Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır. İnanıyorum ki Fatih'in ruhunu ihtiramla selamlayan, ecdadın emanetini gururla taşıyan gençler burada.
1: Dünya güç merkezlerinin açık hesaplaşmasına mı hazırlanıyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş bu haftada manşetleri değil, manşetlerin arkasındaki güç savaşını masaya yatırıyor. Trump, İran'ın barış planını reddetti. NATO'da gerilim, Avrupa'da huzursuzluk, Doğu Akdeniz'de baskı artıyor. Hürmüz'de yeni kurallar ilan eden İran, enerji yollarını yeniden şekillendiriyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri baskısına meydan okuyor. İsrail, küresel somut hattına saldırdı, bölgesel savaş küresel cepheleşmeye mi dönüşüyor? Ve içeride İBB davası, Bahçeli'nin İmralı çıkışı, yeni anayasa hazırlıkları. Siyasette bu hız normal mi, stratejik mi? Dünya yeniden şekillenirken Türkiye bu oyunda hedef olan mı yoksa oyunu bozan güç mü olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.

0: Basın Ekspres'ten iyi akşamlar, hoş geldiniz 24'e. Salı akşamında her hafta olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Üç değerli konuğumuz hemen yarı başımda. Onları tanıtarak başlayalım. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuh Albayrak bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Nuh Bey.
1: İyi yayınlar efendim.
0: Kısa bir tatilin ardından iyi gördüm sizi. Maşallah döndünüz, hoş geldiniz. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç, hoş geldiniz.
2: Merhaba
0: Yücel Bey.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Ve Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş'tayız. Hoş geldiniz Kurtuluş
3: Bey. Hoş bulduk.
0: Şimdi 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı, bir kez daha kutlu olsun diyelim. Gençler demişken biraz gençlerden bahsederek başlayalım. Çünkü hafta sonu hatırlayacaksınız, cumartesi akşamı Kocaeli'de muhteşem bir buluşma vardı. Gençlik şöleni düzenlendi AK Parti Gençlik Kolları tarafından. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de stadyumda 35 bin gençle bir araya geldi. Tabi stadyumun içi kadar dışı da bir hayli yoğundu. Ancak bu buluşma özellikle ana muhalefet partisi tarafından hedefe oturtulmuş durumda. Gençlerin oraya kandırılarak getirildiğini iddia ediyor CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Özellikle tribünde bulunan gençlerin farklı kesimlerden olmaları da Cumhuriyet Halk Partisi'nde ciddi bir rahatsızlık yarattı. Çünkü hani AK Parti için çizilen bir kalıp var ana muhalefet tarafından ve o kalıbın dışındaki isimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yakınında görmek ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediklerini görmek ana muhalefette ciddi bir rahatsızlık yaratıyor gibi görünüyor. Şimdi Nuh Bey ile başlayacağız ama öncelikle izni isteyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir parça o gün gençlere verdiği mesajlardan başlayalım, hatırlayalım. Sonrasında hemen Nuh Bey'e soracağız nasıl yorumladığını.
4: AK Parti olarak ülkeyi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren Türkiye'nin hak ettiği seviyelere gelebilmesi için uğraştık. Üniversite okumak ve kamuda işe girebilmek için belirli

0: bir giyim tarzına, yaşam biçimine, dünya görüşüne sahip olmanın şart koşulduğu ideolojik aidiyetin, ehliyet ve liyakatin önüne geçtiği günler artık geride kaldı. Zengin fakir, şehirli köylü, doğulu batılı ayırmadan bu ülkenin evlatları arasında fırsat eşitliğini tam manasıyla biz sağladık. En büyük yatırımı ise elbette gençlerimize yaptık. Unutmayın gençler, önce seçilme yaşını 30'dan 25'e, ardından 18'e düşürerek gençlerimize duyduğumuz güveni çok net bir şekilde gösterdik.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii başka önemli mesajlar da verdi. Hepsini ses olarak almadık ama Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür ama Fatih'in ruhunun ebedi hakimiyetine inananlara müjdeliyorum. Fatih'in ruhu ölmez, ebedi kalacaktır. İnanıyorum ki Fatih'in ruhunu ihtiramla selamlayan, ecdadın emanetini gururla taşıyan gençler burada ifadesi de son derece dikkat çekiciydi. Nuh Bey tabii çok kalabalıktı o gün. Yani görsel anlamda da gençler çok da iyi hazırlanmışlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kocaeli'de çok coşkulu karşıladılar ama bu tablo özellikle etkinliğe katılan gençlerin dış görünüşleri mi diyeyim artık? Hani böyle bir AK Parti çünkü bir kalıba oturtuyor Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz. Onun dışındaki insanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermesi ya da desteklemesini çok kabul edemiyorlar. Bunlar ciddi bir rahatsızlık yarattı. Siz nasıl yorumluyorsunuz o gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar ve o şölenden yansıyanları?
2: Orada bir iki tane görsele takılmış sanıyorum Özgür Özel. Onun üzerinden işte bir şey yapmaya çalışıyor. Onlar nedir, gerçekten oradan mıdır bilmiyorum. Olmasaydı daha iyi olurdu. Ayrı bir konu ama bu organizasyonu o iki kare üzerinden yorumlamak biraz zaaf işareti bence. Çünkü o zaman şunu sorarlar insana. Peki siz ne yaptınız, siz ne yapıyorsunuz gençlerinize? Siz ne öğretiyorsunuz? Sizin gençleriniz ne alemde, ne durumda peki? Onu sorarlar insana. Dolayısıyla biz bugün baktığımız zaman son 20-25 yılda bir taraftan genel bir çürümeden bahsetmekle birlikte bir şuurlanma da var. Bunu inkar etmemek lazım. Yani gençlik anlamında bir şuurlanma da var. Burada AK Parti'nin ciddi payı var. Gençlik kollarının muazzam bir şeyi bu. Ben şimdi şeye bakıyordum. Ben gençlik kollarının organizasyonu deyince aklıma şey geldi. CHP'nin gençlik kolları neyle ilgileniyor, neyle uğraşıyor diye. Biliyorsun ben biraz böyle hep yerlere giderim. Faruk Oktay darbe döneminde İstanbul Emniyet Müdürü. Oğlu Hasan Emre Oktay çok geniş anlattı bunu o şeylerde. Yasada da işkence görüyor. Karanlık bir odaya daha işkence yapıyor. Sonra bir demir ışıklara yıkıyor. Böyle acayip bir işkence. Bir ara diyor şeyin yanında o işkence yapan şeyin yanında birini tanıdım diyor. Tanıdığı kim biliyor musunuz? Dönemin CHP'nin Gençlik Kolları Başkanı. Dolayısıyla yani CHP'nin gençlik konusunda AK Parti'ye söyleyeceği fazla bir şey yok. Kaldı ki bugün gerçekten biz bu Teknofest'ten başlayın. Bütün bugün bir dönüşüm diye adlandırılabilecek olan bu süreçte gençleri görüyoruz. Yani gerçekten bu çok önemli bir şey bu. O bakımdan Özgür Özel'in ben o şeyi izledim. Gün boyunca birkaç sefer izledim o işte oradaki o şölenle ilgili olan suçlamalarını. Son derece zorlama, son derece efendim aslında bir aciziyetin ifadesi aslında. Çok da fazla ehemmiyet al, yani çok da fazla önem vermeye gerek yok bence. Yani ben hatta bugün burada birinci konu olacağını bile düşünmüyordum yani.
1: Ya şöyle, Gençlik Bayramı olduğu için biz de ilk sıraya bunu aldık. Şunu belki sorabilirim size. Yani Özgür Özel'in tahayyülündeki gençlik Saraçhane'de polise saldıran, ortalığı yakıp yıkan gençlik herhalde. Bir de şöyle bir şey var. Bu çok konuşuluyordu. Ne diyorduk biz? İşte gençler, yani şu an işte 25-26 yaşında olanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde yaptıklarını ve daha önceki İstanbul'u pek hatırlamıyorlar haliyle, doğru, bilmiyorlar, doğru, ve hep böyle bir refah ve huzura doğdukları için onu tahayyül edemiyorlar diyorduk. Ama acaba geldiğimiz noktada gerçekten böyle mi? İşte o dönemler İSKİ skandalı vardı mesela, ne kadar ortalık ayağa kalktı.

0: yapmıştı. Bugün biz her gün İSKİ skandalının en az 3-4 katı daha büyük skandalları Cumhuriyet Halk Partisi'nde görüyoruz. Daha 2 gün önce haber yaptık. Avcılar'da mesela Yeşilkent Mahallesi'nde fareler cirit atıyor. Avcılar Belediyesi'ne defalarca şikayette bulunmasına rağmen vatandaş bir çözüm bulunmamış. Sizler de biliyorsunuz işte diğer CHP'li belediyeler Kartal'da, diğer belediyelerde, İzmir'de maaşlar ödenmiyor, her yer çöp dağları şeklinde. Yani gençler de aslında bir anlamda bu son seçimle beraber, yerel seçimlerle beraber Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hizmet üretemediğine bizzat tanık oluyorlar. Bu da mı acaba gençlerin biraz bakış açısında bir değişikliğe neden oldu?
1: Göreceğiz onu inşallah. Çünkü ilk başlangıçta söylediğim gibi bir genel anlamda bir boş vermiştik, bir efendim kriter farkı var daha doğrusu. Yani bizim için bugün hastanede kuyrukta beklemeden muayene olmak veya doktorun yazdığı reçeteyi mahallendeki veya en yakındaki herhangi bir yerdeki bir eczaneden ilaçları almak son derece değerli bir şey bizim için. Ama gençler diyor ki bundan doğal bir şey olamaz ki, ne var bunda diyor. Yani veya işte köprü diyorsun, işte Avrasya diyorsun. Ya bu zaten bu devletin görevi bunları yapmak diyor. Çok da ben şey yapmıyorum, bunu bizzat kendi yakınlarımızda da görüyoruz. Çok da garipsemiyorum çünkü biz yaşadık o zorluklar, o dönemleri. Dolayısıyla onlar orada takılıp kalmış değil veya onlar için bu şu anda bunlar çok bugün çok önemli bir şey ifade etmiyor. Onların gözünde değerli olan şeyleri yapmak gerekiyor veya yapılanların, gelinen sürecin onlar açısından anlamlı olacak şekilde izaha gerekiyor muhtemelen. Aksi takdirde, çünkü şöyle bir tehlike de var. Bu istikrarlı dönemler veya problemlerin azaldığı, yoka yaklaştığı dönemler, rahat dönemler, biraz riskli dönemler, peşinden risk getiren dönemler, daha doğrusu rehaveti beraberine getiren veya o eskiki dirayeti, eskiki teyakkuzu ortadan kaldıran dönemler. Bir de bahsettiğimiz şey, biraz bu bahsettiğimiz istikrarlı dönem biraz uzun sürerse, şu anda yaşadığımız dönem olduğu gibi, yeni nesil, birkaç tane yeni nesil devreye girdiği için o bahsettiğimiz şeylerin bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla o bahsettiğimiz rehavet daha hızlı devreye giriyor. Bu neyi getiriyor? Bu teyakkuz ortadan kaldırıyor. Bu rehavetle beraber aslında o daha önceki yaşanan dönemlerdeki yaşanan zulümlerin, sıkıntıların sebebi olan her neyse, içeriden dışarıdan o unsurlar neyse, onların işini kolaylaştırıyor. Çünkü savunma mekanizması artık daha tabiri caizse tamamen ortadan kalkıyor. O rehavetle beraber aynı süreci tekrar yaşama tehdidi, tehlikesi ortaya çıkıyor. Bugün böyle bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu ben düşünüyorum. Çünkü gerçekten kim ne derse desin, Avrupalılar veya CHP'liler her seçim döneminde kendilerinin 46 seçimlerinden beri ezberi olan o oy çalınıyor falan filan muhabbetini tekrarlıyor olsalar da, netice itibariyle biz gerçekten Avrupa dahil, Batı dahil son derece demokratik olan bir ülkede, son derece şeffaf, dürüst seçimlerin yapıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla siz oy verecek kesimleri bu bahsettiğim anlamda, gerçekten tırnak içinde söyleyeceğim bunu yanlış anlaşılmasın, gerçek anlamda şuurlandıramazsanız, o bahsettiğim rehavetten kurtaramazsanız, bu demokrasinin böyle bir tehlikesi var. Ya demokrasi bazen kendisini de kurtaramayabiliyor. Kendisini de demokrasiyi kullanarak demokrasiyi yıkabiliyor insanlar bazen. Dolayısıyla burada böyle bir tehlike var aslında. Yani ben oradaki bir miktar gençliği kastetmiyorum ama genelde baktığımız zaman bir protest, bir tavır var gençlerde. Bu çok anlaşılabilir bir şey. Burada problem yok. Ama biz, özür dilerim çok uzattım.
2: Sağ olun.
1: Gençlerin bugün kullandığı lisanı veya gençlerin anlayışını, gençlerin idrak biçimini, gençlerin meselelere bakış açısını dikkate alarak yeni bir söylemle, yeni bir anlayış biçimi, yeni bir iletişim anlayışıyla bu bahsettiğim tehlikeyi anlatmamız gerekiyor.
0: Gerekiyor.
1: Aksi takdirde onlar da o şu andaki ortamı bulamayabilirler yani.
0: Yücel Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu gençlik şöleni neden rahatsızlık yarattı sizce?
3: Çünkü CHP büyük oranda umudunu gençlere bağladı, iktidar olma umudunu. Bu 2020 seçimlerinde de, önceki 2019'daki mahalli seçimlerde de en çok gençleri kullanarak, daha doğrusu en çok gençleri ikna edeceğini düşünerek bir siyaset geliştirdi. Bunu özellikle sosyal medyada çok iyi etkin bir şekilde kullandılar. Biraz da tabii FETÖ'cülerin, örgütlerin desteği de onlarda etkili oldu. Yani onu da teslim etmek lazım. Şimdi gençlerin yeniden AK Parti'ye dönme ihtimali bile CHP'yi çıldırtır. Çünkü en büyük umutları gençler. Niye? Gençlere diyorlar ki 90'lar çok güzeldi. O yıllar çok güzeldi Erdoğan'dan öncesi. Dolayısıyla siz yine bize oy verin. Bunu ciddi ciddi söylediler. Yani 2020 seçimler öncesi bunları çok dinledik. Bize oy verin. Biz yeniden Türkiye'yi eskiye döndürelim. Bakın daha mutlu olacaksınız diye ikna etmeye çalıştılar. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Geçen hafta değil, önceki hafta ben oğlumu askerden aldım. Temelli askerlik diye bir hak getirdi Erdoğan. Bizim gençliğimizde bedelli askerlik demek bir hayaldi. 10 yılda 15 yılda bir çıkardı. Gençler umutla o günü beklerlerdi ki niye bir işe girmiş, bir hayatını bir düzenine oturtmuş, tam hayata başlamış. Önüne o zamanlar 18 ay gibi bir askerlik çıkıyor. AK Parti'nin belki de şu temelli askerliği çıkarana kadar oyunu en kolay aldığı kesim gençlerdi. Niye? Çünkü seçimden önce bir bedelli askerlik şayiası yaysanız bütün gençler bas bakalım size oy veriyordu. Veriyordu nitekim yani. Hayal olan şeyleri yaptı Erdoğan. Profesyonel askerlik bizim zamanımızda hayaldi. İmkansız gibi görürdük. Biz Avrupa'ya böyle imrenerek hayal bakardık. Acaba bir gün Türkiye böyle olur mu? Yok ya derdik yani olmaz. Niye? Çünkü biz aynı zamanda terörle de mücadele eden bir ülkeyiz. Bakın askerleri bir aylık eğitimle terörle çatışmaya gönderilmiş, operasyona gönderilmiş bir ülkeydik biz. Yani bazen sıkışık zamanlarda bir aylık eğitimle bile teröristlerle operasyona daha gönderiliyordu. Ya Türkiye o günden bugüne nerelere geldi? Şimdi biz bunları gençlere nasıl anlatalım, nasıl yapalım bilmiyorum ama şu 90'ları hiç değilse az çok yaşamış olsalardı, 28 Şubat'ı görmüş olsalardı, CHP'nin de ne demek olduğunu çok iyi bileceklerdi. Eski Türkiye'nin ne olduğunu çok iyi anlayacaklardı. Erdoğan'ın bugün Türkiye'yi nereden nereye getirdiğini çok daha iyi kavrayacaklardı. Bu tabii ki tamamı için söylenmiş bir söz değil. Yani ben böyle zımba gibi gittiğim yerlerde gençleri görüyorum. Çakı gibiler vallahi. Şimdi özellikle Teknofest'e falan gittiğim zaman bakıyorsun çocukların zehir gibi gençler yetişiyor. Zaten AK Parti en fazla gençlerden oy alan da yani bir şey gibi anlaşılmasın yani sanki bütün gençler CHP'ye oy veriyormuş gibi de anlaşılmasın. AK Parti en fazla gençlerden oy alan parti hali hazırda zaten yine öyle. Ama CHP oyunu artırabilmeyi yani o %25'lik o bir tabanı var ya onun ne yaparsa yapsın asla vazgeçmeyecek olan kitle. Bunun üzerine ekleyeceği şeyi oranı gençler olarak gördüğü için sürekli buraya oynuyor. Şimdi bu kesimin bir şekilde AK Parti'ye, Erdoğan'a yaklaşıyor olmasını asla kabul edemiyorlar. Böyle işte küçücük bazı şeylerle birkaç çocuk orada yüzünü kapatmış. Niye kapatmış onu da bilmiyorum. Doğru mudur, yanlış mıdır onu da bilmiyorum. AK Parti'nin oy veren gençlerin tamamı başı kapalılar değil. Hiçbiri sarıklı, sakallı değil. Değil mi? Ama onlar herhalde kafasında böyle bir şablon yerleştirmeye çalışıyor. Bu aynı zamanda gençleri de biraz böyle kategorize ederek yani bak siz eğer böyleyseniz AK Parti'den uzak durun da gibi bir propagandaya da dönüşüyor. Bu tamamen bir dediğim gibi aslında gençleri yanıltmaya yönelik bir algı çalışmasından öte bir şey değil. Orada bu şeyle ilgili, etkinlikle ilgili yapmaya çalıştıkları şey. Ben bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin verdiği mesajlar vardı mesela. Bunlar sadece AK Parti olarak görüyorlar da aslında bu Cumhur İttifakı değil mi ya? Hükümeti oluşturan bileşen. Ülkücü gençlik denen bir şey var. Gençliğin yanında bir de ülkücü gençlik var. Orada Sayın Devlet Bahçeli'nin mesela bugün verdiği güzel mesajlar vardı. Dedi ki siber sahanın karşılığı eskiden işte cenk meydanıydı. Eskiden cenk meydanıysa şimdi bunun karşılığı siber saha dedi. Eskiden kılıç varsa bugün bunun adı algoritmadır dedi. İşte bugünkü sancak yazılımdır dedi. Efendim karargahın yerini teknoloji merkezleri almıştır dedi. Sanayi 5.0 artık böyle bir gençlik yetişmesi lazım mesajı verdi. Nitekim AK Parti de Teknofest gençliği dedi bunun adına. Böyle bir gençlik yetiştiriyor. Vallahi ben gençlerimiz adına çok umutluyum. Ben çok iyi gençlerin yetiştiğini görüyorum. Bakın bugün İmam Hatipler'de pek çok vatandaşımız bilmez. Çince'ye, Rusça'ya varana kadar,

0: pek çok dilde canavar gibi gençler yetişiyor. Ve bunlar çok iyi puanlarla yetişen mesela devletin yetiştirdiği gençler. Her alanda gençlere büyük yatırımlar yapılıyor. Böyle ülkede zaten durduk yere bir yere gelmiyor. Yani bugün uçak motoru yapmaktan bahsediyorsak, helikopter yapmaktan bahsediyorsak bunlar zaten gençlere yetiştiği
1: yapılan
0: için
1: yapılıyor.
0: Şimdi Selçuk Bayraktar'ın mesela fabrikasında çalışanlar kimler? Hep genç mühendisler. 30 yaşın üstünde genelde adam almıyorlar. Hep genç mühendisler alıyorlar. Onları yetiştiriyorlar. Demek ki alttan iyi bir gençlik yetişiyor. Yani buradan CHP'ye Özgür Özel'e kötü bir haberim var. Maalesef onların koydukları şablonlar artık bizim gençliğimizde kaldı. Yani 80'lerde 90'larda kaldı. Bugün artık böyle bir kategorize yok. Onlar sosyal medyadan oradan buradan algı çalışmaları yapmaya devam etsinler. Ama öbür tarafta aslında büyük bir çığ geliyor. Haberleri yok. Bu çığ CHP'yi silip süpürecek. Aslında onun farkına varmaları gerekiyor.
1: Peki hemen Kurtuluş Bey'e döneceğiz ama o Özgür Özel'in sesi varsa onu da bir paylaşalım. Yani o eleştirisini dile getirmişti. Ne söyledi? Onu hatırlayalım, öyle devam edelim.
2: Gençleri kandırmışlar oraya götürürken.
3: Gençlere mesajlarla ulaşmışlar. Ücretsiz konser verilecek diye davetlerde bulunmuşlar. Ama davet mesajlarında AK Parti'nin ağası Tayyip Erdoğan'ın T'si bile geçmemiş.
1: Şimdi buna yanıt önce AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'ndan geldi, Sayın Yusuf İbiş'ten. O da diyor ki bu sözler gençliğimizi aşağılıyor. Bu ülkenin gençliğini ne okuduğunu bilmeyen ne gördüğünü anlamayan bir kitleymiş gibi tarif ediyor Özgür Özel diyor. Son derece üzücü değerlendirmesinde evet. Bulunmuş. Katılır mısınız? Siz de aynı görüşte misiniz?
4: Zaten açıklamanın kendisi şu. Yani gençleri kandırmışlar, getirmişler. Kandırılmaya müsait bir kitleden bahsediyor.
2: Onlar yani, yapıyor ya.
4: Tabii tabii. Yani gözlerinde gençlik kitlesi kim kandıracak konusu. Şimdi öyle bakıyor, 35 bin tane genç bu konsere gitmiş. Herkesin motivasyonu da farklı olabilir. Ne olursa olsun motivasyonu burada. Onların muhakemesini onlara bırakalım. Yani gençlerin muhakemesini bu konuda onlara bırakalım. Kimisi güzel bir gün geçirmek isteyebilir. Kimisi sosyalleşmek için şey yapabilir. Kimisi biz zaten AK Parti gençliği destek vermek istiyoruz diyebilir. Motivasyonları değişik değişik olabilir. Buradan bir devrim de çıkmaz. Buradan yani Özgür Özel'in rahatsız olduğu konu ne? Yani ne olacak burada? Bir gün 19 Mayıs öncesi hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerle bir araya gelmiş. Yani bunda endişe ettiği konu ne? Demek ki endişe ediyor. Sebebi şu, yani Cumhurbaşkanı'yla ilgili, iktidarla ilgili, hükümetle ilgili bugüne kadar ki sürdürdükleri kara propaganda aslında o tabloyla, bence o gençlik şölenindeki tabloyla biraz boşa çıkmış gibi görünüyor. Bu onları son derece rahatsız ediliyor. Yani toplumda, gençlikte son derece önemli bir karşılığı bulunan bir liderden lider fotoğrafı sergileniyor. Bence bundan ciddi anlamda bir rahatsızlık duymuş Özel. Ve bunu hedef aldılar. İçeride tartışıyorlar, dışarıda tartışıyorlar. Özgür Özel zaten büyük bir kafa onun açısından. Yani gençleri kandırmışlar, götürmüşler, mesaj atmışlar. Onlar da gelmiş. Bunu ya bizim gençlik önemli bir mesele. 60'lardan, 70'lerden, 80'lerden Türkiye'nin bütün gençlik enerjisini maalesef iç çatışmalara, ideolojik kamplaşmalara, işte yakın zamanda da yaşam tarzı üzerinden bir kutuplaştırmaya sürüklediler bu gençliği. Yani gerçekten çok ibretlik bir şeydir, tablodur. Yani önce sağcı solcu, yok Kürtçülük, yok işte dindarlık, şeriatçılık, laiklik. Yani yarım asır Türk gençliğinin enerjisini bunlara heba ettiler. Ya AK Parti iktidarının, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderlik tarzı da bütün ülkenin potansiyelini, bu ülkenin yaşayan bütün insanların refahına, kalkınmasına, ülkenin güçlenmesine, devletin biraz toparlanmasına, ayağa kalkmasına hizmet eden tarzda bir siyaset yürüttü. Bir taraftan Anadolu gençliğini değişik ideolojik etkiler altında kendi devletine karşı, kendi milletine karşı kullanmaya çalıştılar. Bu FETÖ'nün altın

0: sağcı solcu kutuplaşmanın değil, Türkçü Kürtçü kutuplaşmanın değil, laikçi işte şeriatçı kutuplaşmasının değildir. Bir bütündür, bir ülke, Türkiye'miz var. Bunun bu vatanın güçlendirilmesi, insanların refah içerisinde yaşaması, kalkındırılması amaç bu. Bunu sağlayacak bir siyasi genişlik, kapsayıcılık. Bence Cumhurbaşkanı'nın son Kocaeli'deki o gençlik şöleninde de biraz fazla gözlerine battı. Onların istediği gençlik Gezi gençliğiydi biliyorsunuz.
1: İşte Saraçhane'de.
0: Yani Gezi gençliği.
1: Son olarak.
0: Yani ne kendisine, ne milletine, ne devletine, ne anasına, ne babasına faydası olmayan bir gençliği yüceltip duruyorlardı. Gençlik konusu daha geniş bir mesele gerçi ama buna ilişkin çok kapsamlı tedbirler alınıyor. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Yani teknoloji üreten bir gençlikten bahsediyoruz. Bu seviyelere gelmek çok önemlidir. Bu seviyelere gelmezseniz zaten devletiniz gerisin geriye gidecek. Bu iş çatışmalarla heder olacak bir noktaya gelecek. Türkiye bunları bence bu engelleri biraz aşmış durumda.
2: Bir de Özgür Bey'e şunu sormak lazım ya. Siz ne gençlere ne vaat ediyorsunuz? Boş verin şimdi AK Parti'nin
1: yani aslında her konuda aynı şekilde dediğiniz
2: sen
1: gibi.
2: Sen mesela CHP'nin gençlere vaat ne? Şunu bize bir anlat diye mesela birisi sorsa vereceği cevap.
1: Mesela, vereceği, ekonomiyle ilgili de bir vaat yok.
2: Vereceği cevap nedir? Gençlere ne vaat ediyorsun? Veya İstanbul'u aldın mesela. Gençlere ne yaptın bugüne kadar diye mesela bir soru sorsak. İstanbul, Ankara gibi bir sürü büyük şehri aldın. Peki sen bu gençlerden oy aldın. O dönem işte en azından bir kısmını çektin diyelim. Peki karşılığında gençlere ne verdin? AK Parti Sayın Erdoğan biraz önce saydı işte yani verdiğiniz sesle. Biz gençlere şunları yaptık diye. Size sayfalar dolusu madde sıralar. Peki siz mesela bunca sene, 7 senedir İstanbul'u yönetiyorsunuz. Gençlere İstanbul'da ne yaptınız mesela? Şunu bize anlatın dese kaç madde söyleyebilir? İşin bir başka tarafı. Hadi diyelim ki sizin dediğiniz gibi de gençlere konser diye kandırdılar da oraya getirdiler. Gençlere ne yaptılar orada, ne anlattılar? Terör örgütlerine oy verin diye mi ikna etmeye mi uğraştılar? Yunanistan size mi saldıracak ya boş verin böyle şeylere inanmayın buna mı ikna etmeye uğraştılar? Suriye'de ya YPG en az DAEŞ olacağına YPG olsun boş ver diyecek bir noktaya mı gençleri zehirleyip çektiler? FETÖ'yü hiç görmezden gelip Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'da bu ülkeye ihanet ettiği gibi bir saçmalığa mı sürüklemeye çalıştılar? Böyle absürt bir duruma mı sürüklemeye çalıştılar? Farz et ki sizin dediğiniz gibi yani ne anlattın Cumhurbaşkanı orada?
1: Gençler şu anda şey yani gençler çok farklı. Yani öyle gençlere zorla hiçbir şey yaptıramazsınız. Yani oraya gitse bile farz edelim Özgür Özel'in dediği gibi olduğunu bile farz etsek o gençler orada zaten durmazlar. Ne kadar keyifli ve eğlenceli bir atmosfer
2: veya,
1: var yani.
2: Veya gençleri belediyede yapılan milyarlık yolsuzlukları görmezden gelmeye mi ikna etmeye uğraştılar? Yani böyle bir şey vardı ona mı ikna etmeye çalıştılar? Yani neresinden baksan zırvalık.
1: Peki o zaman bu konuyu çok uzatmayayım ben. Nuh Bey de dedi niye bu konuyla başladık diye. O zaman şu konuya geçelim.
2: Şimdi Özgür Özel enerjimizi düşürerek başlattı.
1: Yok biraz. Biz şimdi Türkiye'nin esas meselelerine dönelim.
3: Yok ben estağfurullah hatta size karşı ama hakikaten Özgür Özel'in öyle basit. Böyle ucuz bir şey ki.
1: Ya doğru söylüyor Nuh Bey aslında.
3: Gerçekten değer vermek olur ona diye düşünüyorum.
1: Bazı haftalarda hiç konuşamıyoruz da Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Çünkü Türkiye'nin kendi meseleleri olduğu için. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da biliyorsunuz Kazakistan'da ya da önemli temasları oldu. Şimdi bu şu açıdan önemli. İşte Putin Çin'e gidiyor. Orada gitti daha doğrusu. Orada şimdi görüşecek Xi Jinping'le. Geçen hafta Trump Çin'deydi. Şimdi bir baktığımız zaman hani son bir haftada böyle Asya'da önemli jeopolitik hamlelerle karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarından sonra işte Trump'ın, Putin'in bu ziyaretleri önemli. Özellikle Putin'in tabii Trump'tan sonra gitmesi de son derece dikkat çekici ama Erdoğan'ın mesajları vardı. Ne söyledi? Siber güvenlikten bahsetti mesela Cumhurbaşkanı. Hayati ve zaruridir dedi. İstişare mekanizmalarını güçlendirmeliyiz mesajı önemliydi. Yine Hürmüz'le ilgili Türk dünyası birbirine bağlayan ulaşım projeleri önceliğimiz olmalı mesajı da vardı. Siz hem bu temasları sorayım hem de bir yandan diğer liderlerin işte ABD Başkanı, Rusya lideri onların bu Çin ziyaretlerini sorayım. Hepsini böyle bir arada değerlendirdim. Çünkü baktığımız zaman işte ne diyoruz? Yeni

0: bir dünya düzeninden bahsediyoruz. Türkiye kutup başı diyoruz. Dolayısıyla bu peş peşe gelen ziyaretler de herhalde önemli.
1: Şimdi nereden bakarsak bakalım, biz son dönemde yaşananlara şöyle bir genel anlamda değerlendirdiğimiz zaman gerçekten artık dünyanın eski dünya olmadığını ben bile hissedebiliyorum. Yani uluslararası ilişkilerci değilim yani ben. Şunu kastediyorum. Artık eskisi gibi Amerika, o süper güç denen Amerika her yerde her istediğini yapamıyor artık. Yani gerçekten bu defalarca görüldü. Önce şeyde görüldü, Ukrayna'da görüldü aslında. Öyle veya böyle bu kadar yıllı devam etmesi orada Amerika'nın, Batı'nın aslında bir anlamda acziyetidir. Daha da çarpıcısını İran'da gördük aslında. Onlara göre bir hafta 10 gün, en fazla 2 haftada bitecek bir konuydu. Bugün 28 Şubat'taki Amerika'nın bulunduğu nokta veya İran'ın bulunduğu noktaya bugünküne bakarsanız bence geçen sürede Amerika'dan çok İran kazandı bu süreçte. Bir takım yerler yıkılmış olabilir, şu o ayrı bir konu ama insanlar zarar görmüştür. Onu birey bazında söylemiyorum ama şu anda İran tabiri caizse Amerika yani hüküm veriyor, yani talimat veriyor resmen şu anda.
0: Aynen öyle.
1: Dolayısıyla baktığımız zaman gerçekten bir değişimin içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Burada böyle bir şey söz konusu ise eğer esas yani ilk etapta akla gelen ülke isimleri, devlet isimleri Çin ve Rusya'dır. Dolayısıyla Çin'e peş peşe, ki şeyden önce de bu iki liderden önce de Avrupa'dan önemli liderler gitti. Peş peşe bu iki ziyaretin yapılıyor olmasının tabii ki anlamı var. Gerçi Kremlin'den yapılan açıklamada bugünkü başlayan ziyaretin önceden planlandığı söylüyor ama her ne olursa olsun neticede ikisinin peş peşe olması başlı başına önem arz ediyor. Kaldı ki işte bir takım yerlerde Çin liderinin Trump'a Rusya geri adım atabilir Ukrayna'da gibi bir takım şeyler söylediğinden bahsedildi. Bir şeyler falan da söylendi. Bu daha da geziyi önemli hale getirdi, Putin'in gezisini. Ben ana hatlarıyla kabaca şöyle düşünüyorum. İran konusunda başından beri Çin önemli bir unsur. Yani başlangıçta Amerika, birçok bizim yorumcularımız, o eli sopalı işte şey yapan uzmanlarımız, Amerika İran üzerinden Çin'i aslında cezalandırmaya çalışıyor, bu İran'a saldırmakla gibi yorumlar yaptılar. Ben şu anda onun neresindeler ve ne kadar o olduğu pek onu bilmiyorum. Çünkü burada ne İran zarar gördü doğru dürüst, ne de Çin zarar gördü. Amerika daha çok zarar gördü. Şu an Amerika'da sürekli enflasyon artıyor. Amerika'da bakmayın siz, yavaş yavaş şimdi şeyden başladı, benzin pompalarından başladı. Marketlerde sürekli etiketler değişiyor. Bilmiyorum Trump Kasım'a nasıl bir strateji gidecek ama şu anda Amerika'da çok da öyle işler yolunda değil yani. Kaldı ki Trump'ın Hürmüz bizi ilgilendirmiyor. Oradan bizim bir şey enerji tedarikimiz yok. Bizi hiç etkilemez. Artı tam aksine işte biz enerji işte petrol satıyoruz falan, bizim için daha iyi falan demesine rağmen böyle. Dolayısıyla Amerika'nın İran konusunda zorlandığını görüyoruz. İşte ben o son şeylerde birer argüman olduğunu düşünüyorum. İşte iki devlet, bazı körfez liderleri rica etti onun için. Bugün mü körfez liderlerin dinleri olmuş ki Trump? Yani bugüne kadar
0: bir saat kala vazgeçtik.
1: Vazgeçmiş falan. Bunlara hep ben şeye baskı unsuru olarak kullandığını düşünüyorum. Dolayısıyla nereden bakarsak bakalım biz Amerika'nın İran konusunda zorlandığını, gelinen nokta zorlandığını görüyoruz. Hadi saldırdı tekrar. Ne olacak? Bir hafta daha devam etti. Ne olur ki yani, ne fark eder? O kadar büyük bir coğrafyada saldırılarına devam etse bir miktar daha ne olur? Yani ne olur derken, tamam can kaybı olabilir bir ayrı konu ama Amerika'nın şu anda bulunduğu konumdan daha ileri ne götürür? Yani o saldırılarda uranyum mu alacak oradan? Yani ne olacak yani? Ne değişecek İran açısından? Tam aksine ben bu süreçte İran'da tam aksine güya rejim değişecekti ya. Vallahi daha da iyilik yaptılar şeye, o devrim muhafızlarına. Şu anda çok güçlü hale geldi devrim muhafızları. Daha önceki devirde şu anda İran onlar yönetiyorlar şu anda.
2: Askeri kanat ele geçirdi.
1: Yani devrim muhafızlarının kastı bu. Evet, yani, dolayısıyla Trump onlara en büyük iyiliği yaptı onlara. daha da güçlendirir onların elini. Şimdi şov yapıyorlar işte, yok silah, sokaklarda silah eğitimi yapıyorlar sivillere, şeyde televizyon stüdyosunda silahla ateş ediyor falan, sen hiç yapmıyor musun şeyleri onları şey filan.

0: öyle şey.
1: Bunlar hep aslında Amerika'nın geldiği nokta zorlandığını gösteriyor. Ha burada İsrail kazanıyor, ayrı konu. O bir ayrı konu. Onun için ben bu Çin seyahatinde özellikle bu konuda, yani Çin'in öyle veya böyle bir şeye bir destek verdiği ortada olmuş. Çin'in de Rusya'nın da. Çin'i yanına çekmeye çalışıyor. Bu hem İran konusunda hem de öyle veya böyle neticede Rusya'yla da bir rekabeti var Amerika'nın. Çin önemli bir oyuncu. Yani Çin'in kime yakın olduğu, sonuçta Rusya'yla çok yakın ilişkiler var ama kime yakın olduğu çok bu bölgede belirleyici bir durum yani. O bakımdan böyle bir süreç olduğunu ben düşünüyorum. Putin'in gezisinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu soru, şeyden sonraki yapılacak açıklamalarda biz aslında bu iki ziyaretten sonra nerede Çin'in nerede konumlandığını biraz daha net belki yapacağız. Net görmeye çalışacağız. Bilmiyorum çünkü her şeyde o açıklamalarda yer almıyor bu tür görüşmelerde. Ama netice itibariyle geldiğimiz noktada bilmiyorum sıra gelecek mi? Ben bizim bu Gazze'ye, Sumud'a yönelmemiz gerektiğini gelecek. Düşünüyorum. Bunlar tamamen efendim bir nevi İsrail'in oyunları, İsrail'in dünya kamuoyunu efendim öyle veya böyle sabote etme, efendim uyutma oyunları diye düşünüyorum.
0: Şimdi tabii denk geldi hepsi birbirine. Türk dünyası bir araya gelirken
1: ondan
0: işte.
1: Ondan konuşmadık. Neyse onu da arkadaşlar
0: yapalım. Onu da konuşuruz. Yok, şimdi onunla ilgili iki tane ledimiz vardı. Bir tanesi Türk Devletler Teşkilatı'na ilişkin. Diğeri de Putin'in ziyaretine ilişkin. Onlar hazırsa arkadaşlardan rica edeyim. Bir bakalım şimdi Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi düzenlendi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde Türkistan'da yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla gerçekleşti. Şimdi şöyle bir bakalım, hani Türk dünyası dediğimiz zaman çok ciddi bir 4 milyon kilometre karenin üstünde bir yüz ölçümünden bahsediyoruz. Toplam nüfus 160 milyon. 3 Ekim'de 2009'da Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tarafından imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kuruldu. İlk kuruluş adı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ydi. Sonra 2019'da Özbekistan'ın katılmasıyla üye sayısı 5'e yükseldi. 2021'de 12 Kasım'da İstanbul'da düzenlenen 8. Liderler Zirvesi'nde isim değişikliği oldu. Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi. 2024'te de Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu 34 harften oluşan ortak Türk alfabesi önerisi üzerinde uzlaştı. Üye ülkeleri görüyoruz. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkiye, Azerbaycan. Tabii gözlemci ülkeler var. Onları da bahsedelim. Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yine Erhürman'ın orada olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu ledimizde Putin'in Çin ziyaretine ilişkin önemli başlıklar. Enerji ve ticaretin öne çıkması bekleniyor. Tabii iki ülkenin ciddi ilişkisi var ticari anlamda da. İşte Rusya'nın Çin'e en fazla ihraç ettiği ürünler tabii petrol ve doğalgaz ilk sırada geliyor. Yine kömür, bakır, kereste gibi ürünler. Çin'in Rusya'ya en fazla ihraç ettiği ürünlerse otomobil, traktör, bilgisayar, akıllı telefon, sanayi ekipmanları ve tüketim malları olarak öne çıkıyor. Enerji işbirliği Rusya 2025'te Çin'e 101 milyon ton petrol, 49 milyar metreküp doğalgaz tedarik etti. Öne çıkan projede Sibirya'nın gücü 2 boru attı. Rus gazını Moğolistan üzerinden Çin'e taşıması planlanıyor. Yani bu görüşmede de yine baktığımız zaman ikili ilişkilerde ticaretin ve enerjinin ön planda olması bekleniyor. Yücel Bey'e dönelim. Tüm bu görüşmelerin zamanlaması tabii dikkat çekici. Yeni bir dünya düzeninden bahsederken hem Türkiye'nin ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları da dış basında da çok konuşuldu. Analizlerde Ankara'nın artık sadece diplomatik bir ortak değil, Avrasya denkleminde ağırlığı giderek artan stratejik bir güç merkezi haline geldiği de vurgulandı. Yani herhalde hem Türk devletlerinin bu buluşması, diğer yandan da bu temasları ayrı ayrı değerlendiremeyiz. Hepsi birbiriyle bağlantılı diyebiliriz herhalde, değil mi?
2: Evet. Bir kere Sayın Cumhurbaşkanımızın ben Kazakistan'daki bu etkinliğin tam da Trump'ın Çin'e gittiği güne denk geliyor olması, mesela bu zirvenin zamanlaması herhalde denk geldi ama önemliydi bence. Çünkü buradan verilen mesaj da önemliydi. Yani bunu Avrupa medyası bile Türk liderler etkili jeopolitik güç merkezi olmak için birleşiyor diye yorumladı. Öyle midir? Evet öyle. Ama peki tabii henüz biz yolunda çok başındayız. Onu da kabul etmek lazım. Her ne kadar 2009'da siz biraz önce anlattığınız kurulmuş olsa da

0: büyük bir ideal, bir kızıl elma gibi düşünelim bunu. Önemli bir ittifak ama henüz daha yolun çok başındayız. Çünkü bu işin ekonomik, askeri, siyasi pek çok boyutu var. Özellikle şu Kıbrıs meselesiyle alakalı mesela bir birlik ve beraberlik orada mesela bir ittifak, tam bir ittifak inşallah bir gün o günleri göreceğiz. Bu ittifakı sağladığımız zaman belki Kıbrıs meselesinin çok rahat çözüldüğünü göreceğiz. İsrail'e karşı daha fazla tam ve birliktelik sağladığımızı belki göreceğiz. Hani %100 olmaz hiçbir şey ama daha güçlü bir şekilde bir ses yükseltiyor, noktaya geliyor olmamız lazım. Bunlar tabii hemen 3 günde 5 günde olmuyor. Bugün Batı'nın kurduğu ittifaka baktığımız zaman ne kadar bir zamanda değil mi? Yani çok geniş bir zaman diliminde ancak böyle önce bir savaşmışlar, sonra o ittifakı kurmuşlar. Bir önemli yetkili bizim söylediği bir şey vardı. Bunu hep kulağıma küpe oldu. Dedi ki gerçek anlamda ittifak şu an İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle sadece Batı'da var. Hoş Trump döneminde o da bozulmaya başladı da hani o tespit anlamında önemliydi. Amerika ne söylerse yaparlar. Hani biraz böyle mızırdanırlar, itiraz ediyormuş gibi görünürler falan. Ama en nihayetinde Amerika'nın dediğini yaparlar. Amerika da İsrail'in dediğini yapar. O ayrı mesele ama bu ittifak daha şey çalışır, organize çalışır. Dünyanın en büyük yaşadığı problemlerden bir tanesi bunun karşılığında bir başka güçlü ittifakın olmaması diye anlatmıştı. Yani biz şimdi Putin'in işte Çin'e ziyaretini konuşuyoruz. Bu epeydir aslında iki ülkenin biraz da Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'nın sıkışmışlığından da mütevellit. Bir yakınlaşma çabası olduğunu, bir ittifak çabalarının olduğunu, öyle bir gayretin olduğunu görüyoruz ama mesela bu iki büyük ülkenin. Ama en nihayetinde şu var. Çin'le Rusya Çin'e mesela ne kadar yaslanmak istiyor? Bu bir soru işaretidir her zaman. Yani acaba Rusya tamamen Çin'e yaslanmak ister mi? Çin işte tamamen Rusya ile böyle bir şeye girer mi? Yani henüz Batı'daki o ittifakın karşılığında bir blok halinde bir şey sağlanmış değil. Biz de mesela Türk Devletler Teşkilatı ile bunlar kendi kan bağımız olan kardeşlerimiz. Ama henüz daha yolun çok başındayız. Yani çok daha zamana ihtiyacımız var. Özellikle şu Kıbrıs meselesiyle ilgili mesela orada biliyorsunuz geçen sene bir şey yaşanmıştı. İşte Rum kesiminde temsilcilikler açmak gibi mesela bir arıza durumlar yaşandı. Biraz bu şeylerin zamana ihtiyacı var ama doğru bir yola girdiğimizi, özellikle Kazakistan'ın bu konuda iyi bir inisiyatif aldığını görüyoruz. Ben bugün mesela Efes tatbikatında bir Kırgız askerin paylaşımını gördüm. Çok hoşuma gitti. Yani Efes'e gelmiş mesela. Biz bir taraftan onları ben askeri olarak da eğitiyoruz, yetiştiriyoruz. Tabii bu bölgenin kalkınması, gelişmesi daha çok zaman alacak. Yeraltı kaynakları anlamında bölgenin bir eksiği yok. Enerji anlamında belki paraya çevrilebilecek zenginlikler anlamında bir eksiği yok. Ama siyasi ve askeri olarak çok eksikleri var. Bunları el birliğiyle bu, Türk aslı dedi ya Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye yüzyılı dedi ya. Aslında hem Türkiye yüzyılı dedi hem de Türk yüzyılı dedi önümüzdeki asır için. Şimdi bunlar daha emekleme aşamasında. Ama bir gün bunların gelişip serpildiğini ve ciddi bir güç olarak ortaya çıktığını inşallah göreceğiz. İşte o yüzden Batı basını ne diyor? Türk liderler etkili jeopolitik güç olmak için birleşiyorlar diyor. İnşallah o günleri de görürüz. İnşallah görürüz o günleri.
1: Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu Asya'daki son jeopolitik hamleleri?
2: Yani Türkiye bu birliği, bu aslında bu birlik çok böyle eski bir kızıl elmadır da ama hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Zaten bir program olarak da hiçbir siyasi parti lideri bunu önüne koymamıştır. Biraz Sovyetler dağıldığında bu Türkiye'nin gündemine de geldi. Fakat biz mi oralara girdik, Amerika mı bizi biraz oralara sürükledi, o zaman çok fazla bilmiyoruz.
3: Özal bayağı çaba sarf etmiş.
2: Evet. Yani Türkiye'nin gündemine biraz o zaman gündeme geldi ama yani zayıf, güçsüz bir Türkiye'nin gidip orada abilik yapması ya da bir ittifaka bir dinamizm kazandırması zaten mümkün değildir. Biz bugün eğer gerçekten bir Türk dünyası dan bahsedebiliyorsak, bu güçlenen Türkiye'nin biraz bunu domine etmesiyle ihtimalde, yani biraz imkan dahiline girmiştir. Şunu bilelim, dünyanın gerçeği içerisinde güçlü değilseniz, ya biz Türk'üz kardeşim, gelin bir araya toplanalım demekle hiçbir birliği sağlayamazsınız. Mümkün değildir. Ya Türkiye'de bir güçlü aktör olduğu için bu şey birliği beraber domine edebiliyor. Çünkü her ülke kendisi açısından seçenekleri değerlendiriyor. Yani zayıf güçsüz bir Türkiye var. Yani Rusya'nın şimşeğini üzerime çekeceğim. Amerika'nın şimşeklerini üzerime çekeceğim. Avrupa'nın şimşeklerini üzerime çekeceğim. Çin'in şimşeklerini üzerime çekeceğim. Böyle işlere girmiyorlar. Ama Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı bence bunu çok dengeli biçimde yönetiyor. Yücel Bey dikkat çekti. Ya bir Rum kesiminde temsilci kaçma gibi bir krizle karşılaştık mesela. Bu küçük mesele, yani bunu aşabilecek bir vizyonumuz var bizim. Olacak, biliyoruz zaten birliğin nereden geldiğini çok söylemiyoruz. Hep iltifatlar yağdırıyoruz ama şunu bilelim, zaten o kadar iltifatlık bir durum olsaydı biz niye ayrıyız o zaman? Sovyetler dağıldıktan sonra niye hemen şey yapamadık, bir araya gelemedik? Yani o sorunlar var zaten ama birliği dağıtmanın bir manası yok. Buna kızıp birliği dağıtamazdık. Burada daha dengeli yaklaşılıyor. Ve zaman geçtikçe, dünya değiştikçe, uluslararası sistem daha doğrusu çöktükçe seçenekler biraz daha gerçekçi değerlendirilmeye başlanıyor. Türkiye ile evet biz burada jeopolitik bir sinerji ortaya çıkarabiliyoruz. Bu her ülke için faydalı. Türk dünyası için faydalı, Türkiye için faydalı, buradaki ülkeler için tek tek faydalı.
0: En basit faydası Zengezur koridoru. Evet. Işte. Yani biraz sonra yeniden karadan bir bağlantın tabii olmuş olacak ilk defa.
2: Evet, yani bu yeni ticaret rotaları şekilleniyor. Hürmüz mesela şöyle bir sorunu ortaya çıkardı. Ya biz kendi aramızda hemen biz bu sorunu çözebiliriz. Hürmüz'e niye bağlanalım? Yani yarın bütün ülkeler bu sorunla muhatap olacak. Benzer sıkıntıları yaşayacak. Bu ortada. O zaman biz dünyadaki gidişatı da değerlendirelim. Enerji, ticaret, bu tür rotalarda çok çabuk olarak kendi şeyimizi alalım, tedbirlerimizi alalım. Diğer bir konu, yani bunun paralelinde aslında ne görüyoruz? Trump Çin'e gitti. Daha sonra Putin Çin'e gitti. Bir arayış var, bir çaba var. Buradaki ama tema nedir? Amerika Birleşik Devletleri ile Çin zirvesinde ticarettir. Öncelikle bu meseleler ticari ve teknolojidir. Yani adam yanına aldı bütün teknoloji ve finans şirketlerini, gitti oraya. Çünkü dünyaya böyle yön vereceksiniz. Dünyaya benim şu kadar nükleer silahım var diye yön veremezsiniz. Yeni dünyada da benim bu kadar silahım var diye de tek başınıza bir şey yapamazsınız. Aktardınız. Ya Çin'in Rusya ile ilişkisi nedir? Çin can damarından bağlı Ruslara. Yani bu yeni Sibirya hattı üzerinden de doğalgaz boruları çekilecek. Yani ticaret, enerji, ham madde, işte bu çoğaltılırız, yok çip, yok nadir elementler. Bu ülkeler birbirleriyle bu ticareti bir şeye, düzene sokmak zorunda. Dünyanın dev güçleri bunları bir anlaşmayla düzene koyamazlarsa ne çıkacak? Savaş çıkacak. Büyük bir savaş patlayacak. Bundan önceki 2. Dünya Savaşı gibi, işte 3. Dünya Savaşı gibi. Biz Türkiye olarak da zaten doğru bir istikamet üzerindeyiz. Gerek bölgemizde, gerekse de Türk dünyası üzerinden, gerekse de işte son Sayın Cumhurbaşkanı son dakika haberi olarak duyurduğunuz Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'yla yaptığı telefon görüşmesi ve bu görüşmeyle ilgili açıklanan detaylar, gümrük birliğinin yenilenmesi, savunma işbirliği, ticari ortaklık. Yani burada ana hatlar bellidir. Biz güçlenmeye dönük, bu Türkiye'yi güçlenmeye dönük bölgesinde de güçlendirecek. Sadece Orta Doğu'da değil, Avrasya'da da Türkiye kendisi için bir ciddi

0: merkezi konum oluşturmaya çalışıyor. Bu güçlenme çabaları budur. Yani bunlar ya şu an dünyanın liderleri neyle uğraşıyor? Trump neyle uğraşıyor? Xi neyle uğraşıyor? Putin neyle uğraşıyor? Erdoğan neyle uğraşıyor? Bakın dünyada liderler nasıl bir mesai ve çalışma içerisinde? Bizde yani bu
1: nitelik... Bizde CHP ile uğraşıyoruz.
0: Yani nitelik çıtayı görüyorsunuz. Yani liderler bunlarla uğraşmak zorunda zaten. Bunları da yani anlatmak diye bir mesele var. Yani toplumda da, kamuoyunda da, siyasi çevrelerde de bu ülkemizin geleceğinin, gelecek bin yıla, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gelecek bin yıla da taşınmasının temel adımlarıdır, emekleridir, çabalarıdır. Bu böyle bir vizyonla bu işlere yaklaşılıyor. Neyle uğraşıyoruz? Yani burada da ne yazık ki Cumhurbaşkanı dönüp gelip sen gençleri kandırarak toplamışsın, konuşmuşsun falan şeyine geliyor. Yani hangi işlerle uğraşıyoruz? İçeride hangi meselelerle meşgul ediliyoruz kısmı? Yani bu yolsuzluk furyası ile ilgili olarak da. Yani biz bakın neyle uğraşıyoruz? Yani dünyada liderler neyle uğraşıyor? Gerçek asli öncelikleri nedir, mesaileri nedir? Bizi bu kendi çukurunuza çekmeyin diye direnmeye çalışıyor da mümkün mü? Bunu göreceğiz işte zaman içerisinde.
2: Nuh Bey, bu konuya siz değinmemiştiniz. İsterseniz bundan bahsedebiliriz.
3: Şöyle aslında evet, uzun zamandan beri söylem olarak böyle bir arzu, böyle bir istek var Türkiye'de ama bilhassa Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra rahmetli Özal'ın ilk çabaları o başlatmıştı ama o zaman Kurtuluş'un dediği hakikaten Türkiye zaten kendine hayrı yoktu. Bir de şunu dikkate almakta fayda var. Evet, Sovyetler Birliği dağıldı ama bugün Rusya'nın Ukrayna'yla bu kadar zamandan beri savaşı olmasının altında aslında en azından Putin'in, bugün Sovyet Rusya'yı yöneten bugünkü lider olarak Putin'in zihninde aslında o birliğin hala devam ettiği anlamı çıkar buradan. Uzun bir şey yapmıştım, tur çekmiştim o şeyden önce.
2: Evet, evet. Savaş başlamadan
3: orada
2: önce.
3: Baktığın zaman aynı şey var yani. İsmi olmasa da cismen olsa da o kafa aynen devam ediyor. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Kafkaslar'da da gene aynı şekilde eski kendi uhdesi altında olan devletlerle ilgili şey de olsa, yani uzaktan da olsa bir vesayet etkisi devam ediyor bugün. Bunu yadsımamak lazım. Bu şartlarda Türkiye'nin geldiği nokta bilhassa savunma sanayinde. İki, bilhassa bu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra netleşen Avrupa'nın güvenliği zaafı, Avrupa ile Amerika'nın arasındaki problemlerle beraber başlayan bir süreç var. Hep konuşuyoruz işte Batı'nın ortaya koyduğu veya Batı'nın başlattığı bu sistem çöküyor diye. Bu süreç aslında bu bahsettiğimiz birlik için bir şans bence. Çünkü bir arayış var her yerde. Yani yeni bir düzen arayış var her yerde. Efendim o tek kutup tamam bitti zaten artık. Çok oldu biteli. Şimdi Sayın Erdoğan Türkiye kutup başıdır ifadesini bence iyi anlamak lazım. Kutup başı ifadesi önemli. Artık tek kutup bitti. Şimdi yeni kutuplar oluşuyor.
2: Çok kutuplu.
3: Çok kutuplu bir dünya gidiliyor. Tamam, Çin yıllardan beri çok sessizlerinden gitti. Bilhassa üretimde çok öne geldi. Kabul ama Türkiye'nin bu bölgede olmaktan kaynaklanan ve bir de bu son 25 yıldır falan demeyeceğim, 2015-16'dan sonra 10 yıldır falan aşağı yukarı yaptığı atılımlar Türkiye öne çıkardı. Dolayısıyla hem Kafkaslar'da hem işte orada, aslında ben orada şey yapmak lazım, Orta Doğu dedikleri bölgede hem de Balkanlar'da Türkiye için yeni bir dönem başladı bence. Yani bu gücüyle beraber yeni işbirliklerin gelişebileceği, yeni birliklerin oluşabileceği bir süreç başladı. Dolayısıyla ben bu şeyleri önemsiyorum. Daha öncekiler daha belki şekilden ibaretti ama bundan sonra daha fonksiyonel, daha ileriye dönük, gerçekten bir mesafe alınacak ilişkiler diye düşünüyorum.
2: Peki, o zaman izninizle bir başka konuya geçelim. Terörsüz Türkiye sürecinden de bahsedelim. Sayın Bahçeli, yanılmıyorsam herhalde birkaç hafta oldu, grup toplantısında da konuşmuştu. Evet. Öcalan'la ilgili bir koordinatörlükten bahsetmişti. Şimdi son açıklamaları var, önemli açıklamaları var. Hatta biraz sonra paylaşacağız. Ömer Çelik de bugün AK Parti sözcüsü de bu konuyla ilgili mesajlar verdi. Şimdi Bahçeli ne dedi onu bir bakalım, görelim. Onun üzerinden yorumları rica edeceğim ben konuklarımızdan. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ihtiyaç olduğunu söylüyor Bahçeli. Terörsüz Türkiye, Türk ve Türkiye yüzyılı hedefinin stratejik kapısıdır ve Türkiye önemli bir eşiği aşarak terör belasından tamamen kurtulmak için kararlılıkla ve titizlikle faaliyet yürütmektedir. Yeni aşama için bir yol haritası ortaya koymak, bu doğrultuda gerekli mekanizmaları harekete geçirmek gerekmektedir. Örgüt üzerindeki yaptırımların hayata geçmesini mümkün kılacak mekanizma oluşturmak, gelişmelerin takibini sağlayacak devlet kurumlarını yetkilendirmek, bir yandan da yasal ve idari düzenlemeleri yaparak barış ve kardeşliği, siyaseti ve demokratik değerleri öne çıkarmak, terörsüz Türkiye hedefine ulaşma amacına hizmet edecektir. Terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik, örgütün tasfiyesi sonrası başka liderliklerin doğmasına ve örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına sebebiyet verebilir diyor Bahçeli. Terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net bir şekilde ortaya konulması elzemdir. Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir. Öcalan'ın koordinatör statüsü örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla bu koordinatörlük Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır. Yani Bahçeli grup toplantısında söylediklerini aslında bir anlamda açıklık getirmiş de oldu. Yani neyi kapsadığını, neden bahsettiğini daha detaylı anlatmış oldu. Yücel Bey'e döneceğim ama hızlıca bir Ömer Çelik ne dedi onu da hatırlayalım. Bugün kendisine de bu konu soruldu. AK Parti sözcüsü onu hatırlayalım, devam edelim.
4: Sen Devlet Bahçeli'nin bu sürecin başlangıcından itibaren yaptığı bütün konuşmalar, Türkiye'nin önündeki engelleri kaldırmak, Türkiye'yi bu terörden kurtarmak bakımından son derece güçlü, son derece değerli açıklamalardır. Biz tabii bunların her birini, her bir cümlesini son derece değerli bularak, üzerinde çalışarak ve şimdiye kadar da bunlarla ilgili değerlendirmeleri en kapsamlı bir şekilde yaparak süreci ilerlettik. Çünkü Cumhur İttifakı burada bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Dolayısıyla hatta şunu da söyleyebilirim ki Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar terörü ve terör örgütünü gündemden çıkarmaya dönük olarak dünyada şimdiye kadar geliştirilmiş literatürü çok daha yüksek bir yere taşıyacak, onu daha ileri boyutlara taşıyacak, yeni açılımlar getiren son derece kıymetli açıklamalardır. Biz de yaptığı açıklamayı en güçlü şekilde gündemimize alıyoruz ve değerlendiriyoruz. Tabii çeşitli aşamalarda yol haritasının güncellenmesi gerekiyor. Sayın Bahçeli de bundan bahsediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları, Sayın Bahçeli'nin yaptığı son açıklamalar, tüm bunları da ele alarak biz şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları tekrar değerlendireceğiz ve tabii ki yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Burada tek bir niyet vardır. Terörsüz Türkiye sürecini hedefine ulaştırmaktır. Baştan ilan ettiğimiz hedefe.
2: Evet, yol haritasının güncellenmesi meselesi. Nasıl bir güncelleme? İşte Bahçeli'nin çizdiği çerçeve, bahsettiği konu bu koordinatörlük meselesi. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz?
1: Şimdi biraz önce siz de okurken orada aslında dikkat çektiğiniz önemli bir şey vardı. Orada şöyle bir uyarıda bulunuyor Sayın Bahçeli. Bu süreçte diyor, bu süreçteki çok seslilik, liderlikteki çok seslilik örgütün tasfiyesinden sonra yeni bir problem çıkarabilir. Yeni örgütler veya parçalanmış halde başka başka şeylere dönüşerek, isim değiştirerek, örgütte isim bol biliyorsunuz yani. Tabii. Her türlü harfli kullanıyorlar. Dolayısıyla bunun tek bir elden çıkmasının elzem olduğuna aslında orada dikkat çekiyor. Doğru mu? Doğru. Şimdi Peki böyle bir koordinasyonu tek başına İmralı'daki terör örgütleriyle başına verilecekse, işte bunun da bir statüsünün belirlenmesi gerekiyor. Dolayısıyla buna yönelik

0: bazı düzenlemeler yapılması gerekiyor. Şimdi burada tabii şöyle bir sıkıntı var. Geçtiğimiz yıl zannediyorum Temmuz ayıydı değil mi bu silahların yakılma töreni?
1: Evet.
0: O günden bugüne Kandil'le alakalı ciddi bir adımın, hani onun devamı niteliğinde bir şey henüz biz en azından bilmiyoruz. Bize yansıyan bir şey olmadı. Bugüne kadar aldığımız bilgilerde örgütün orada duraksamaya geçtiği ama silahları bırakmadığı şeklinde. Şimdi durum tabii böyle olunca Sayın Bahçeli'nin Öcalan'ın mevcut şartları altında bu işin hızlanamayacağını da bize söylüyor olabilir Sayın Bahçeli. Yani Öcalan'ın bu konumunu değiştirelim, daha etkili hale getirelim ki Kandil'dekiler bunun sözünü dinlesin ve daha hızlı bir şekilde silah bıraksınlar. Ve ondan sonraki süreçte birisi yine federasyon deyip birilerini kandırıp da bir ayrı bir baş çekmesin. Yeniden Suriye'de bir başımıza bela olmasın veya İran ayağı bu sefer de başka bir şey yapmasın gibi bir şey öngörerek bunları söylüyor olabilir. Haklı mıdır? Haklıdır. Şimdi mesela ben geçen hafta cumartesi günü Diyarbakır'daydım. Diyarbakır'da inanılmaz bir mutluluk, inanılmaz bir hava var. Ben mesela en son pandemi döneminde Nuhabi'de vardı, o zaman beraber gitmiştik hatırlarsanız, 2020'nin başındaydı. Şimdi o günden bugüne Diyarbakır'da çok şey değişmiş Nuhabi. Beraber inşallah kısmet olursa gideriz. Gecenin birinde bile sokaklar cıvıl cıvıl. İnsanlar sanki sokağı özlemişler. Oluk oluk şey akıyor. Ben Sur bölgesinde mesela biz gittiğimizde oralar kapalıydı hatırlarsanız. Şimdi açılmış. Devletimiz orayı komple yepyeni bir hale getirmiş. Terörün oradaki bütün izini silmiş. Şimdi şehirdeki izi silindi. Şimdi kafalardaki izleri silmeye geldi sıra. Tabii bu bir zaman meselesi. Yani biz 50 yıllık terör örgütü işte hemen 3-5 ayda, 6 ayda, 1 seneden neyse temelli dükkanı kapatsın gitsin bu iş bitsin diyoruz. Ama bu böyle değil. İspanya'daki örneği 12 sene sürmüş mesela bu işin çözüm yoluna konulması. Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konudaki öncülüğü o kadar kıymetli, o kadar aslında değerli ki. Ya, evet yani bu konuda çok yaramız var. Ben arkadaşını şehit vermiş, onun tabutunu taşımış, haberini yapmış bir gazeteci olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyor. Bu işi artık bitirmemiz lazım. Suriye'deki meselenin, Suriye'deki ayak mesela çok konuşuldu. Sanki hep silah bırakmayacak, en büyük orası problem çıkaracakmış gibi. Allah'a şükür ki bugün Türkiye'nin elde ettiği güç bölgede bir terör örgütünü yaşatmayacak noktada. Hatta çok daha fazlası. Yani biz istesek siler süpürür geçeriz. Ama bunun bir de sonrası var. Yani...
1: Peki burada sözünüzü balla keseyim izninizle. Araya gidelim. Yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Saat başı da görüşmek üzere.

0: Aydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Dünya güç merkezlerinin açık hesaplaşmasına mı hazırlanıyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş bu haftada manşetleri değil, manşetlerin arkasındaki güç savaşını masaya yatırıyor. Trump, İran'ın barış planını reddetti. NATO'da gerilim, Avrupa'da huzursuzluk, Doğu Akdeniz'de baskı artıyor. Hürmüz'de yeni kurallar ilan eden İran, enerji yollarını yeniden şekillendiriyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri baskısına meydan okuyor. İsrail, küresel somut hattına saldırdı, bölgesel savaş küresel cepheleşmeye mi dönüşüyor? Ve içeride İBB davası, Bahçeli'nin İmralı çıkışı, yeni anayasa hazırlıkları. Siyasette bu hız normal mi, stratejik mi? Dünya yeniden şekillenirken Türkiye bu oyunda hedef olan mı yoksa oyunu bozan güç mü olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar'da, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.

0: Basın Ekspres devam ediyor. Tabii terörsüz Türkiye'yi konuşuyorduk. Yücel Bey'de kalmıştık. Şöyle bir iki dakikalık belki son bir değerlendirme. Kurtuluş Bey ve Nuh Bey'e dönelim. Nuh Bey'e sözümüz vardı çünkü biraz uzun zaman vereceğiz diye.
1: Şimdi öncelikle terörsüz Türkiye bu ülkeye niye lazım? Bunu bir daha hatırlatmak lazım. 2024'e gidip İsrail tehdidi vardı ve bunun akabinde tam da bunu konuştuğumuz bir dönemde terörsüz Türkiye süreci başlatılmıştı. Bu tehdit geçti mi geçmedi. Belki ötelendi ama böyle bir tehdidin varlığı hakikat. Dolayısıyla terörsüz Türkiye, Türkiye'nin terör problemini kökten çözmesi, yok bizim kayıp kardeşlerimiz diye İsrail'in bizim Müslüman Kürtleri kendine payanda olarak kullanmaya çalışmasının öyle ya da böyle önüne geçmemiz gerekiyor. Bu atılan adımların tamamını Türkiye'nin bekası için ya niyetle atılmış adımlar olarak görmek lazım ve bu konuda devletimize güvenip tam destek olmamız lazım. Ben böyle kısaca toparlamış olayım.
0: Peki ben de sizin bıraktığınız yerden aslında Sayın Bahçeli'nin bu süreci biraz daha da böyle hızlandırma düşüncesi acaba gerçekten bir İsrail tehdidinin büyüklüğüyle alakalı diyebilir miyiz yoksa başka nedenleri de var mı?
2: Bu tarihsel bir sorun. Yani bugün İsrail olmasa yarın başkası olur. Olur. O mesele şu. Ya bu devlette devamlık esastır denir ya. Yani bu cumhuriyetin başlangıcında bu mesele düğmenin ilk iliği düzgün iliklenmediği için, doğru iliklenmediği için bu sorun kendini ürete ürete bugünlere getirdi. 12 Eylül darbesi bu işi taçlandırdı. Sonraki hükümetlere de devlete de büyük bir sorun yumağı bıraktılar. Bugünkü siyasi iktidar diyebilir ki ben çözmüyorum da diyebilir. Yani benim siyasi vizyonumda bu yok, programımda bu yok, benim hükümet programımda bu yok deyip de geçebilir. Ama bu mesele devlet meselesi. Bu bir partinin meselesi değil. Bunu bugün her ne kadar bir propaganda olarak muhalif partiler iktidara karşı kullanıyorlarsa da bu yanlış. Bu bir devlet meselesidir. Bu AK Parti'nin meselesi değil, Milliyetçi Hareket Partisi'nin meselesi değil. Devletin ve toplumun meselesidir. Bunu demokratik bir şekilde çözüme kavuştu. Bugünün zamanın koşulları içerisinde biz geldik. Demokratik bir çözüm modeli işletilmesi gerekiyor bununla ilgili. 1999'da terör örgütü lideri Kenya'da yakalanıp getirildiğinde bunun bir zemini oluştu aslında. Ama o günkü siyasi irade ve devletin bileşen kuvvetler birliği bunu yapamadı. Böyle bir irade yoktu. Dağınıklık vardı, siyasi bölünmüşlük vardı, bir güç yoktu. Bugün için bir denediler. 2009'dan başlayan süreçte bir denediler. 2009-2015. O da olmadı ama bir olgunlaşma ve zemin oluşturdu bugünkü çözüm sürecine. Bugün de devlet bu meseleye bir el attı. Sayın Devlet Bahçeli'nin de öncülük etmesiyle, bu irade koymasıyla ciddi bir mesafe yol alındı. Demokratik çözümdür muradı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuda. Bunu asıl altını çizmemiz gereken budur. Doğru. Bunu başarıya götürmek gerekir. Bunun komplikasyonları da olacaktır. Terör örgütü bundan farklı biçimde de faydalanmak isteyebilir. Önemli olan bunu ölçülü, düzgün bir şekilde bu süreci yönetmek, bu şansı değerlendirmek. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu demokratik çözümü gerçekleştirmek için adım adım imkanlar dahilinde bu olanağı değerlendirmek istiyor. Doğrudur, bölge koşulları da bunu daha elzem hale getirdi.
0: Peki Nuh Bey, biraz konuklarımıza da teşekkür edelim. Bu bölümde size uzunca süre ayırdılar.
3: Teşekkür ederim. Şimdi ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Terörsüz Türkiye meselesi, adı terörsüz Türkiye ama zaten ilerleyen süreçte malumunuz sürekli olarak terörsüz bölge vurgusu yapıldı. Başımızdaki bela Türkiye sınırlarıyla sınırlı bir bela değil. Dolayısıyla bu belanın köklerini ve bundan önceki teşebbüslerdeki karşılaştığımız travmaları unutmamak gerekiyor. Şimdi ilk bu PKK'nın veya terörün veya işte Kürt kartı diye kullandıkları şeyin oluştuğu sahnenin yeri Irak. İşte Kuzey Irak sonuçta öyle bir şey yapıldı ama bunun başlangıcında orayı PKK kurdu demiyorum ama

0: Kürtler kullanılıyor. İlk kullanıldığı bölge orası. Şimdi ilginçtir bakın. Biz bir önceki açılım sürecini hep konuşuruz ama Özal'ın dönemindekileri çok hatırlamayız. İlk aslında açılımı o günkü şartlarda, o günkü kuşatılmışlıkta, TSK'da ayrı kuşatılmışlık, efendim bürokraside ayrı kuşatılmışlığa rağmen deneyen Özal'dır. Yani deneyenden kastım şu, terörle Kürtleri PKK ile Kürtleri ayırmaya ve orada terörün kaynağını kurutmaya, yani bir takım haklar vererek istismarı ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atan ilk atan Özal'dır. Eşref Bitlis, işte Adnan Kahveci şeylerini biliyoruz biz. Bunlar her ikisi de bu bahsettiğimiz anlamda önemli adım attığı için ortadan maalesef kaldıran isimler. Şimdi o dönemde Özal'ın çok ilginç önemli şeyleri var. Bakın bugün için belki çok basit gibi gelebilir ama o zaman da işte Haziran 1991 Özal KYB lideri Taliban'la görüşüyor Çankaya'da, o zaman Cumhurbaşkanı. O zaman için KYB lideri PKK lideri gibi bir şey yani Türkiye'nin nezdinde, yani Türkiye'nin ulusalcıların şeyinde yani. Ve o zaman ben hatırlıyorum bu görüşmeden sonra Milliyet gazetesi PKK ile ilk temas diye başlık atmıştı şeyde. Bu görüşmenin haberinin başlığını böyle vermişti. Sonra biliyorsunuz mesela benim notlarımda var. Bu da Mart'ın 2.90'ın başında o zamanki DEP, yani bu HDP'nin o zamanki versiyon diyelim, DEP milletvekilleriyle görüşmüştü Özal genel şeyde, köşte. O milletvekilleri genel affa kadar her türlü şeyi yani meseleyi konuşup bu meseleyi kökten bitirmeyi konuştuk ve bizi çok işte cesaretlendi falan gibi şeyler söylemişlerdi. Fakat çok enteresandır. Hemen o dönemde bakın nasıl olmuşsa şeyin kafasına kuvveti işgal etmek geldi. Tamam mı? Saddam'ın kafasına. Abi. Ve işgal etti Kuveyt'i. Ki bu Amerika'nın yol vermesi olan bir şeydir. Yani ses çıkarmayacağız. Aynen şu anda Putin yaptı. Daha önce Putin yaptıkları gibi. Ve 37 ülkeyle beraber Amerika ilk Körfez Harekatı'nı yaptı 91'de. Şeyden çıkardı Saddam'ı. O zaman mesele bitmiş olmaz lazım. Bitmedi. Bakın bir yerden hatırlayacağız. Şey de bitti. 26 Şubat 91'de bitti. Harekat, yani şey çıkarıldı oradan.
1: Saddam
0: ama Amerika ve 37 ülke o koalisyon Irak'ı terk etmedi.
1: Terk etmedi. Tabii.
0: O zaman Baba Bush bak bize çok tanıdık gelecek. Irak halkına bir çağrı yaptı. Dedi ki hazır biz Saddam'ı zayıflattık, rejimi şey yaptık, hırpaladık. Ayaklanın dedi Kürtlere. Tamam mı? Ve zaten onları özel kuvvetler aylardan beri eğitiyordu ve hakikaten ayaklandılar. İlk şey bize o yıl o zaman geldi. 2 milyon kişi geldi şeye. Sınırımıza. 5 Nisan'da 92'nin 5 Nisan'ında 91'in veya kapılar açmak zorunda kaldık. O zaman Özal daha sonra bizim şimdi yaptığımızı böyle söyledi. Tampon bölge oluşturalım sınır öbür tarafında dedi. Bu şeyi önlemek için. Irak'ta o zamanki. Kabul etmedi Amerika. Amerika bir tampon bölge oluşturdu. O meşhur
2: 36. paralel.
0: 36. paralelle bir şey yaptı. Tamam mı? Bir hakikaten bir tampon bölge oluşturdu.
2: Çekiş güç onu
0: 36. Çekiş güç dediğimiz şey. Ve orada 37 uçak 1800 askerli bir çekiş güç oluşturdu. Bunu hatırlatmamın sebebi şu. Bütün bunlarla orada ilk önce orada ilk parçayı kurdular. Şimdiki Kuzey Irak dediğimiz, Kuzey Irak yönetimi dediğimiz ilk parçayı kurdular. Yani Özal'ın o PKK meselesini kökten halletme adımlarını dışarıdan böyle bertaraf ettiler. İçeriden de peş peşe işte 25 Ekim 91'de Çukurca 500 PKK'lı birden saldırdı. 17 şehit var. 25 Aralık'ta derelerde var. 12 şehit var. Sonra biliyorsunuz o şeye kadar iki otobüs dolusu silahsız
2: 33 asker.
0: 30 askere kadar gelen bir şey ki o 30 askerin vurulduğu saldırının olduğu gün ertesi günü Özal
2: Bakanlar Kurulu'nda şey görüşecek.
0: Ertesi günü görüşecekti, görüşülmedi. Bakın ilk açılım böyle bitirildi. Şeyi bu kadar uzun anlatmayacağım. Çok hepimiz biliyoruz. 2011'de o dönem yaşandı. Nasıl bitirildi? PKK dedi ki siz ne yapıyorsunuz ya? Biz size Suriye'de alan açtık. Size devlet veriyoruz, devlet kuruyoruz. Ne açılımı? O zaman da Öcalan'ın çağrısı var. Öcalan'ın aynen abi Kürtçe şeyde Diyarbakır'da
2: Nevroz'da
0: çağrısı var silahı bırakın diye. Ne oldu? Gene dışarıdan bir etkiyle bertaraf ettiler onu. Ne bırakması ya? Şu anda aynı şeyi yaşıyoruz biz. Ben İran'a saldırının sadece bununla ilgili olduğunu falan söylemiyorum ama o saldırı
1: mutlaka
0: sonra tekrar şu anda teröristler Türkiye ciddi anlamda bir duraklama içerisinde süreci. Bunun sebebi dışarıda. Burada değil. Dışarıda. Ve ucu da orada. Hatırlıyor musunuz? Bir ara Trump çok fena giydirmiş şeyler. Silah verdik kullanmadılar falan diye. O şeydeki PKK'lılara. İran'daki. Dolayısıyla ben Bahçeli'nin bu çıkışının bu duraklamayı bertaraf etmeye, bu duraklamayı gidermeye yönelik bir stratejik bir çıkış olduğunu düşünüyorum. Ha ama biz bütün Türk vatandaşların, bütün Kürtlerin bu meseleyi böyle düşünmesini de bekleyemeyiz. Böyle bakmasını bekleyemeyiz. Dolayısıyla bu sürecin iyi yönetilmesi gerekiyor. Diğer taraftan bahsettiğimiz kişi efendim çocuk katili dediğimiz efendim terör örgütünün lideri sonuçta. Öyle veya böyle. Bence bu şey çok akıllıca bir şey. İşte ona bir statü verip bu şey onun üzerine yürütmek. Yücel çok önemli bir şey söyledi. Hakikaten şu anda paramparçalar bir kişi üzerinden, bir liderlik üzerinden bu şeyin yürütmesi bence akıllıca bir şey. Ama şunun hep vurgulanması gerekiyor. Öcalan'a işte bir statüden bahsediyor. Bu statü, verilen statü bölgede yanlış anlaşılıyor. Bölgede sanki bütün Kürtlerin lideri Öcalan'mış gibi, Öcalan yapılıyormuş gibi bir şey anlaşılıyor. Bunun iyi aydınlatılması gerektiğini ben düşünüyorum. Bu verilen şey, bu pisliği, bu belayı başımıza sen sardın, sen gerçekten temizle bunu temizle. Anlamına gelen veya bununla sınırlı kalması gereken bir şey bu. Onun dışında bütün Kürtlerin lideri olacakmış daha sonra gibi bir anlayış şeyi zayıflatır. Yani
3: bunu Barzaniler falan da istemezler ayrıca böyle bir
0: istemezler
3: şey.
0: İstemezler de. Birileri bunu özellikle bunu pompalayabilirler. Böyle yapılıyor falan diye. Bu anlayış veya bu algı Sayın Erdoğan'ın başından beri çok önemsediği bu iç cephe meselesini veya terörist Türkiye'nin içerideki şeyini zayıflatır. Yani tabandaki desteğini zayıflatabilir. Onun için çok kritik, çok bana göre çok hassas yürütülmesi gereken bir süreç. Ama şöyle tamamlayayım sürede olduysa eğer. O bahsettiğiniz bu ilk çağrının yapıldığında evet Suriye'de farklı bir ortam vardı ama şu ana kadar da şartlar kötü değildi. Terörist evet. Türkiye ve terörist bölge açısından. İran meselesi yeni bir handikap oluşturdu. Ve İsrail'in İran'a saldırının devamı ve bölgenin karışıklığının devamını ısrarla devam istemesinin sebebinin asıl altındaki iki tane şeyin ben birisi Gazze'deki yapacağı hıyanetleri çaktırmadan devam ettirmek için imkan bulmak. Diğerinin ise PYD, Suriye'deki PYD ve PEJAK ile beraber bu bölgedeki PKK unsuru, terör unsurunun bu süreçte kalıcılığını sağlamaya yönelik olduğunu ben düşünüyorum. Yani terörist Türkiye'ye karşı en önemli tehdit bu. Buradan bakmak lazım. Ucu bunun ta şeye kadar gidiyor, İran'a kadar gidiyor bu mesele diye düşünüyorum.
1: Peki, yani 7-8 dakikamız kaldı. Somut filosunu da konuşalım. Siz de bahsetmiştiniz tabii.
0: Çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Somut filosu Gazze'de yaşanan katliamları da aslında gündemde tutuyor. Çünkü özellikle son dönemde savaşa çok hani kaptırdık kendimizi gündem olarak hep onu konuşuyoruz. Trump'ın açıklamaları işte İran'da olup bitenler. Bu arada arkadaşlar küresel somut filosu önce 29 Nisan'da bir saldırıya uğramıştı. 12 Nisan'da Barcelona'dan yola çıktıktan sonra Girit adası açıklarında yine tabii ki uluslararası sularda. Şimdi son olarak 18 Mayıs'ta dün bir saldırı gerçekleşti. Bugün devam etti. Hatta en son akşam saatlerinde
0: son gemiye de saldırılarak
1: İş Başkanı Mahmut evet. Aslan'ın da bulunduğu gemiye evet. saldırıldı. Ama dediğimiz gibi yani gerçekten çok önemli bir iş yapıyor katılımcılar ki 39 ülkeden 400'ün üzerinde aktivistin filoda olduğunu söyleyelim. Böyle kısa
0: ben iki cümle hemen tamam. Ben şey arkadaşlara sözü bırakayım. Ben şöyle önemsiyorum. Zaten bu şeyi başlatırken yani kimse herhalde bu teknelerin Gazze'ye kadar gidip bu şeyler götürmesini beklemiyordu. Kaldı ki o ihtiyaç malzemeler evet o çok ihtiyaç var orada ama zaten bunlar cüzi bir şey ama bunların verdiği mesaj, bunların oluşturduğu algı bence çok önemli. Zaten şu anda bence Sumut filosu ikinci defa vazifesini yapmıştır. Hele hele şu dönemde ben hep bunu söylemeye çalışıyorum. İsrail'in oyuna geliyoruz hep beraber. Medyasıyla, dünya kamuoyuyla İsrail'in oyununa geliyoruz. Yani İran saldırısı, Hürmüz Boğazı bilmem nesi tamamı aslında İsrail'in oradaki ve Lübnan'daki ve Gazze'deki şeylerin devam ettirme yönelik şeyler. Dolayısıyla unutulmuştu aslında.
1: Tabii.
0: Sumut öyle veya böyle tekrar bence Gazze'yi gündeme getirmiş oldu. O bakımdan bence vazifesini yaptı yani şu anda.
1: Yaptı. Peki bir dakika hemen Cumhurbaşkanı da dün ne söyledi onu hatırlayalım. Kabine toplantısının ardından Yücel Bey'le devam edelim.
4: İsrail'in nasıl faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bugün bir kez daha şahit olduk. Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda bir saldırı düzenlendi. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Türkiye'nin Gazze halkının ve Gazze'ye yardım eli uzatanların yanında olduğunu bugün bir kez daha ifade ediyorum. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir.
1: Peki son 5 dakikamız, böyle paylaştıralım süreyi, buyurun.
3: Evet, Sumut bir tarafını belli etme hareketidir. Dünyada hala insan vicdanının kaldığını, bu vicdanın öyle ya da böyle bir, ne olursa olsun susmayacağının en somut göstergesi nedir? Sumut'tur. Şimdi o teknelere binen herkes aslında Gazze'ye ulaşamayacağını da biliyor, evet. Nuhab'in dediği gibi. O İsrail'i katillerinin zulmüne uğrayacağını da biliyor. Bunu göze alarak gidiyor. Niye? Gazze'yi unutturmak istemiyor. Oradaki çocuklar için hiç değilse ben de bu kadar eziyete katlanayım diyerek o teknelere biniyor. Başarılı da oluyor ama evet oluyor. Yani öyle ya da böyle dünyada Gazze meselesini gündemde tutmayı başarıyor.
0: Bir de İsrail yüzünü daha da gösteriyor böylece yani.
1: İsrail nasıl bir...
3: Önceki senelerdeki farkı şu, bu sefer İsrail müttefikleri işte devrede. Yani onların karasularında, yani Yunanistan'ın, Kıbrıs Rum kesiminin buraya kadar geldi. Artık bu sularda daha sınırını hiç yaklaştırmadan müdahale ediyor. Maalesef böyle bir dünyanın çirkin bir yüzü var. Yani dün işte Suriyeli çocuklar, aile bebekler sularda boğuluyordu. Yunanistan onları botlarını batırarak Akdeniz'de öldürmeye çalışıyordu. Bugün de Gazze'ye giden tekneleri engellemek için yine aynı vazifeyi ifa ediyor. İsrail'e destek oluyor. Maalesef böyle vahşi komşularımız var ve bunlar medeni dünya diye geçiniyorlar. Bu tabii devletler bazında böyle de toplumların vicdanında bu mesele nedir? Bizi aslında orası ilgilendiriyor. Bugün her ne kadar Batı ülkeleri İsrail'e yeterince bir tavır koyamasa da toplumların artık giderek bu Siyonist rejimin yüzünü çok daha net bir şekilde gördüğünü, eski yalanlarına artık kimsenin aldırmadığını, Siyonistlerin Avrupa ülkelerinde eskisi kadar rahat hareket edemediklerini görüyoruz. Yani insanlar her platformda bunu dillendiriyor artık, çok rahat bir şekilde söylüyor. Bütün baskılara ve şeye rağmen, karalama çabalarına rağmen. Dolayısıyla bu hareketlerin tamamını biz değerli görüyoruz. Bu mesele nerede bitecek? Tabii asıl mesele bu. Yani Trump devreye girdi, masalar kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız ve işte Katar'la, Mısır'la beraber bir şey başlattı. Doğrudan ABD Başkanı Gazze meselesinin çözümü için masa kurdu. Ama buna rağmen katili Netanyahu'yu durdurabildik mi? Nispeten durdu. Eskisi kadar değil
0: i̇şte
3: ama.
0: İran'la onu
3: her halükarda var. Ama adamlar bir şekilde Amerikan başkanına da bizim deyim yerindeyse ketenpereye getirmeyi başardılar. Yani İran meselesine sokarak süreci sekteye uğrattılar. Tabii şimdi İsrail'de de seçimler olacak. Amerika'da da senato seçimleri olacak. Bu ikisi bence bizim bölgemiz için, Gazze için çok önemli olacak.
1: Peki.
3: Ya Trump Netanyahu'yu yiyecek, ya Netanyahu Trump'ı yiyecek. Bakalım göreceğiz onun neticesini.
1: Peki, Kurtuluş Bey.
2: Ya şöyle bir geçmişe atıfta bulunacağım bu meseleyi anlamak için. Şimdi küresel Sumut sadece sivil toplum kuruluşlarının, örgütlerinin bu Gazze'de soykırıma dikkat çekmek için, durdurmak için de değil de dikkat çekmek için bir çabasını gösteriyor, simgeliyor. Oysa bu Balfour Deklarasyonu'ndan sonra bu Filistin'i Filistin'de bu Yahudilere bir devlet için kapı araladığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapması gereken bir şey vardı. Bunu ben de söylüyorum. Tarihçi değilim ama hiçbir tarihçi de bunu ifade etmiyor. Belki uçuk kaçık gelebilir.

0: bir ana vatan gibi bir şey yaparken Filistinlilere kapı açılmıştı aslında. Filistinlilerin ve de bir devlet öngörülüyordu. O gün ben zaten daha önce de yazdım. İsrail Devleti'nin kuruluşu, kuruluşunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin payı çok büyüktür.
1: Peki. İttihat Terakki'nin payı çok büyüktür.
0: Peki. Yani bugün onun sonuçlarını yaşıyoruz. Ne yazık ki sivil toplum örgütleri artık müdahale etmek zorunda kalıyor.
2: Peki, çok teşekkür ediyorum. Böyle kısa oldu ama süremiz biraz kısaldığı için haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Dünya güç merkezlerinin açık hesaplaşmasına mı hazırlanıyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş bu haftada manşetleri değil, manşetlerin arkasındaki güç savaşını masaya yatırıyor. Trump, İran'ın barış planını reddetti. NATO'da gerilim, Avrupa'da huzursuzluk, Doğu Akdeniz'de baskı artıyor. Hürmüz'de yeni kurallar ilan eden İran, enerji yollarını yeniden şekillendiriyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri baskısına meydan okuyor. İsrail, küresel somut hattına saldırdı, bölgesel savaş küresel cepheleşmeye mi dönüşüyor? Ve içeride İBB davası, Bahçeli'nin İmralı çıkışı, yeni anayasa hazırlıkları. Siyasette bu hız normal mi, stratejik mi? Dünya yeniden şekillenirken Türkiye bu oyunda hedef olan mı yoksa oyunu bozan güç mü olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk, gelişmelerle karşınızdayız efendim. Dün külliyede 19 Mayıs'a özel bir program gerçekleştirildi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençler ve milli sporcularla bir araya geldi.
1: Milli mücadele destanımızın ilk sayfası 19 Mayıs 1919'da Anadolu gençliği

0: ile milletimizin istiklal ve istikbal mürekkebi ile kaleme alınmıştır. Milletimiz tek yürek olmuş, ardından işgal ordularını büyük bir bozguna uğratmıştır.
1: 19 Mayıs'ta gençlerle buluştu. Türkiye düşmanlarına net mesajlar verdi. Milli mücadeleye zemin oluşturan bilincin dün olduğu gibi bugün de diri olduğunun altını çizdi.
0: Türk milleti istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şunu bilmenizi isterim ki bu irade 107 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle ve milli sporcularla bir araya geldi. Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen buluşmada Erdoğan gençleri sorularını da yanıtladı. A milli futbol takımına Dünya Kupası'nda şampiyonluk hedefi koydu.
2: Şansımız nasıl olur sizce? Nereye kadar ilerleyebiliriz? Ve son olarak sizce Dünya Kupası şampiyonu kim olur? Teşekkür ederim.
3: Sen söyle Osman. Hadi.
4: Tabii favoriler arasında en son İspanya iyi durumda. Arjantin var, son dünya şampiyonu. Yine Fransa var ama biz sürpriz yapabiliriz.
3: Sürpriz yapabiliriz değil mi? Yani
4: başarırız diyorum ben.
3: Biz kazanacağız diyeceğiz.
4: Kazanacağız efendim, tamam.
3: Kazanmak.
1: Cumhurbaşkanı gençlere spor yapmaları tavsiyesinde de bulundu. Kendisinin de düzenli spor yaptığını belirtti.
3: Sabah basketi oynadım. 68 sayı yaptım. NBA'de oynayan arkadaşlarımızla beraber oynuyoruz. O da bize ayrı bir hırs veriyor. Haftada en az 2 gün, 3 gün bu basketi oynuyoruz. Spordan kaçmak diye bir şey olmaz.
1: Programda milli para okçu Öznur Cüre girdiğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sohbeti de duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Spora tekvando ile başlayan ve geçirdiği trafik kazası sonucu felç kalan paralimpik şampiyon ilham veren yaşam öyküsünü paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Okçular Vakfı'na vefa borcu olduğunu söyledi.
5: Okçular Vakfı'nda 2018'de okçuluğa başladım. Artık baktık tekvando yapamayacağım. En azından yapabileceğim bir spor olsun.
3: Okçulukta da
5: hem yani dünya işi, hem Avrupa
3: işi götürüyor ha.
5: Bunun en büyük sebeplerinden biri Okçular Vakfı'na çok şey borçluyum gerçekten. Yani burada çok büyük bir vefa duyuyorum hem size hem Okçular Vakfı'na. En büyük borçlarımdan biriydi. O yüzden hem Paralimpik oyunlarında şampiyonluk kazanıp, hem dünya şampiyonu olup, hem Avrupa şampiyonu olup sizleri ve Türk milletini gururlandırdığım için çok mutluyum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilen bir diğer soruysa teknolojinin gençler üzerindeki etkisine ilişkindi. Erdoğan, sosyal medyanın gençlerin en büyük sorunu olduğunu vurguladı.
3: Sosyal medya gerçekten gençliğimizin şu anda en büyük sorunu. Gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le görüştü. Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ele alındı. Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi gerektiğini belirtti. Avrupa'nın güvenlik mimarisinde Türkiye'nin yer almasının faydalı olacağını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Leyen'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki çatışma sürecinde barışın sağlanması için gayret gösterdiğini aktardı. Hürmüz'ün bir an önce açılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı, İsrail'in çatışmaların devamını arzuladığını da vurguladı. Korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini, İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine de değindi. Yaşanan gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekti. Özellikle Avrupa'nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerde Türkiye'nin yer almasının fayda sağlayacağını dile getirdi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini, her alanda işbirliği

0: İşbirliğini geliştirmenin önemli olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Leyen de görüşmeye ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Erdoğan'la çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Türkiye'nin çalkantılı bir bölgede kilit ortak olduğunu vurguladı. Çıkarların örtüştüğünü belirtti. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinin öneminin altını çizdiklerini aktardı. Leyen kısa süre önce Avrupa'nın Türkiye'nin etkisinde bırakılmayacağı şeklinde mesajları nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Türkiye'yi bu noktada Rusya ve Çin'le birlikte telaffuz etmişti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'na Ankara'dan bu sözleri nedeniyle sert tepkiler gelmişti. İran'a saldırıyı erteledim diyen ABD Başkanı Trump yeni açıklamalar yaptı efendim. Tahran yönetimine gözdağı verdi yine. İran'a 2-3 günlük bir süre verdiğini belirtti. Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde devam eden balo salonu inşasını inceledi. Sonrasında basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi. Trump, İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya tamamen hazır olduklarını aktardı. Saldırılara sadece bir saat kala bu kararı ertelediğini belirtti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar liderlerinin kendisine ulaşarak bu konuda ricacı olduklarını da kaydetti. ABD Başkanı İran'a 2-3 günlük bir süre verdiğini dile getirdi. Belki bu sürenin hafta başına dek uzayabileceğini ifade etti. Trump eğer anlaşma olmazsa yeniden saldırılara dönebileceklerini söyledi. Onlara bir kez daha sert bir darbe indirmemiz gerekebilir diye konuştu. Lübnan'daki son duruma da bakalım. Zira Lübnan'da da İsrail'in saldırıları ateşkese rağmen devam ediyor efendim. Hedef alınan bir motosikletli hayatını kaybetti. İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3000'i aştı. İsrail, Nebatiye'ye bağlı Furun beldesinde bir motosiklete hedef aldı. Saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi. Beit Yahun ve Haruf beldeleri de bombalandı. Halka ekmek dağıtımı yapan 2 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen artarak 3042'ye yükseldi. Yaralı sayısı 9273'e ulaştı. Saldırılardan hastaneler de etkilendi. Sur kentinde bölgenin en büyük hastanelerinden biri olan Cebel Amel Hastanesi hasar gördü. Bölgedeki sağlık hizmetleri olumsuz etkilendi. Ve Gazze, İsrail'in Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarında ardı arkası kesilmiyor efendim. Bu kez Filistinli balıkçılar vuruldu. Cibaliye mülteci kampındaysa bir ev bombalandı.
1: Evi bombaladılar, sivilleri hedef aldılar. İsrail Gazze şeridinde bir kez daha ateşkesi ihlal etti. Cibaliye mülteci kampında bir ev hedef alındı. Bölgede yaşanan patlama anı amatör kameralara yansıdı. Saldırı sonrası olay yerinde yıkım oluştu. Ölü ve yaralı olup olmadığı bildirilmedi. İsrail donanması Han Yunus açıklarındaysa balıkçıları hedef aldı. Savaş gemileri Filistinlilerin teknelerini ateş açtı. Bazı balıkçılar yaralandı. Soykırımla yargılanan İsrail'e uluslararası bir adım daha geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi bazı üst düzey isimler hakkında daha tutuklama kararı çıkardı. Onlardan biri İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'di. Ben-Gvir, Filistinlilere yönelik saldırgan tavrını sürdüreceği mesajını verdi. "Korkmuyorum, geri adım atmayacağım," dedi.
0: Haydut İsrail, uluslararası sularda korsanlık yapmaya devam ediyor. Gazze'ye yol alan Sumut filosuna saldırılar dün de sürdü. Gazze'ye ilerleyen tüm gemiler İsrail tarafından alıkonuldu. İsrail askerleri teknelere müdahale sırasında zaman zaman ateş de açtı. O anlar böyle görüntülendi. Türk aktivist Ömer Aslan o anları sosyal medyada canlı yayında paylaştı. İsrail Sumut filosu teknelerine müdahaleye dün Kıbrıs adası açıklarında başlamıştı. Müdahale aralıklarla sürdü. Sabah olduğunda 10 tekne hala yoluna devam ediyordu. Aktivistler teyakkuzdaydı. Dün birkaç saat sonra Gazze kıyılarına 120 mil mesafede yeni müdahale başladı. İsrail ordusuna ait bot önce Andros isimli tekneye yaklaştı. Askerler tekneye çıktı.

0: aktivistler ellerini havaya kaldırmış bir şekilde bekliyorlardı. Canlı yayın yapan kamerayı kapattılar. Tekneyle iletişim koptu. Ardından askerler Zefiro teknesine de çıktı. Onu diğer tekneler izledi. Filonun öncü gemisi Sirius'sa İsrail'in fiziksel saldırısına maruz kaldı. İsrail ordusuna ait botlar batırma tehlikesi yaratmak amacıyla sivil tekneye hızla çarptı. Aktivistlerin can güvenliği doğrudan hedef alındı. Olayda şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. O barbarca saldırı aktivistlerin kameralarına da an be an yansıdı. Dün akşam saatlerine doğru 50 teknenin tümüne müdahale edildi. En az 425 aktivist anı konuldu. Aralarında çok sayıda Türk de var. Bazı teknelerse arızalandı. 52 tekneyle yola çıkan filoda 40 ülkeden yüzlerce kişi vardı. Alıkonulan aktivistler önceden hazırlanan bir gemiye çıkarıldı. Orada gözaltında tutuluyorlar. İsrail onları Ashdod limanına götürmeyi planlıyor. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya giriliyor efendim. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni bir hamleye ihtiyaç var çağrısına AK Parti'den yanıt gecikmedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik yol haritası güncellenecek mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Çelik, İsrail'in Sumut filosuna saldırısı ve Avrupa Birliği İran gerilimine ilişkin de mesajlar verdi. CHP lideri Özgür Özel'in Kocaeli'de düzenlenen şenlikle ilgili sözlerine de sert tepki gösterdi.
1: Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu talimatlar vererek bir devlet politikasına dönüştürmesiyle birlikte Cumhur İttifakı'nın başlattığı bu süreç şu anda devlet politikası olarak devam etmektedir.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinden Gazze'ye, AB ilişkilerinden sosyal medya düzenlemesine kadar pek çok başlık gündeme geldi. Çelik süreci güçlü iradeyle sürdürüyoruz mesajı verdi.
1: Sürecin başladığı andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet kurumlarına verdiği talimat çerçevesinde bu yoğun bir şekilde yüksek bir koordinasyonla süreç devam ettiriliyor. Biz şimdiye kadar yaptığımız çalışmaları tekrar değerlendireceğiz ve tabii ki yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz. Bunun sabotajlarla engellenmesine müsaade etmeyeceğiz.
2: Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın süreçte bir bütün olarak hareket ettiğini belirtti.
1: Esas amaç terör örgütünün silahları bırakması ve silahların bırakılmasının teyit edilmesiyle birlikte fesih sürecinin tamamlanmasıdır.
2: Küresel Sumut filosuna yönelik saldırıyı lanetledi. Gazze'de soykırım sürerken bazı ülkelerin İsrail'e silah satmaya devam ettiğini anlattı. İnsani yardımların engellendiğine dikkat çekti.
1: Netanyahu şebekesinin insanlık haysiyeti ve asaleti adına yola çıkmış olan küresel Sumut filosuna yaptığı saldırıyı tabii ki lanetliyoruz. Kendi vatandaşlarımızın ve filonun diğer saygıdeğer üyelerinin durumlarını yakından takip ediyoruz.
2: CHP lideri Özgür Özel'in AK Parti gençlik şölenine yönelik açıklamalarında da sert tepki gösterdi. AK Parti bu geleneği yıllardır sürdürüyor dedi. Açıklamaları hadsiz ve kötü niyetli olarak niteledi.
1: Sayın Özgür Özel'in yaptığı bu açıklama baştan aşağı yanlış. Orada Cumhurbaşkanımızın geleceğini, o şenlikte olacağını bütün genç arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz biliyorlar. Bütün Türkiye biliyor. Çünkü buna çok şaşırmam. Çünkü birçok konuda bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın duyduğu pek çok konuyu sadece Sayın Özgür Özel duymamış olabiliyor. Bu tür yaklaşımlar haksız eleştiridir. Yani bunların herhangi bir şekilde iyi niyetle bağdaşması mümkün değil. Bunlar kötü niyetli yaklaşımlardır.
0: Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen baskınlarda aralarında eski belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda para dolu çantalar, dövizler ve çok sayıda dijital belgeler ele geçirildi.
3: Para dolu çantalar, desteler halinde dolarlar ve polis baskını. İstanbul Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında ortaya çıkan görüntüler operasyonun boyutunu gözler önüne serdi. Müzik Başsavcılık ve mali suçlarla mücadele ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Yardımcısı Cevdet Çalın'ın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis şüphelilerin evleri ve bazı makam odalarında arama yaptı. Operasyon görüntülerinde ekiplerin dolapları tek tek kontrol ettiği, çantalardan çıkan dövizlerin sayıldığı görüldü. Soruşturma kapsamında yaklaşık 90 bin dolarla 5 bin avroya el konuldu. Ayrıca çok sayıda dijital materyal de incelemeye alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında rüşvet almak ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla işlem yapıldı.
0: İtirafçı olan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin, Veli Ağbaba'ya verdiğini söylediği rüşvette bir tanık ortaya çıktı. Rüşvetin verildiği noktada görevli olan bir tanık, Gökhan Böceğin Antalya'daki belediye başkan adayları tanıtım toplantısında tanımadığı bir şahsa paket teslim ettiğini söyledi.
4: Neymiş? 1 milyon euro almışım. Getirmiş bana. Bana getirmemiş de genel merkezin 6. katına. 6. katını görenin gözü kör olsun.
5: Rüşvet almadım dedi, yalanladı. Ancak onun rüşveti reddettiği bu açıklamaları bir tanık ifadesiyle çürütüldü.
4: Arkadaşlar, zavallı birisi. Acıyorum. Zavallı bir adam.
5: Eski CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek itirafçı oldu. Babasının Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Özgür Özel'in talimatı ve Veli Ağbaba aracılığıyla genel merkezde 1 milyon avro rüşvet verdiğini, aynı zamanda 200 bin dolar da yine elden teslim ettiğini öne sürdü. Veli Ağbaba o sözleri jet hızıyla yalanladı.
4: Acıyorum.
5: Böceğin ifadesinin ardından soruşturma derinleştirildi. 200 bin doların teslim edildiği iddia edilen günle ilgili olarak Muhittin Böceğin tanıtım işlerinden sorumlu ekibinde yer alan tanık Batuhan Ülker'in ifadesine başvuruldu.
6: Genel başkanlarımız da hep birlikte.
5: CHP'li Veli Ağbaba'nın yönlendirmesiyle Antalya'daki belediye başkanları aday tanıtım toplantısında sahne görevlisi olan Batuhan Ülker'in tanık olarak ifadesi alındı. Ülker, aday tanıtım lansmanı günü Gökhan Böceğin araçtan aldığı bir paketi tanımadığı bir erkek şahsa verdiğini gördüğünü anlattı.
4: Neymiş? 1 milyon euro almışım.
5: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli olduğunu, Gökhan Böceği yakından tanıdığını belirten Ülker, Antalya Cam Piramit'teki lansman programında sahne görevlisi olduğunu aktardı. Ülker ifadesinde Gökhan Böceğin lansmana katıldığını ve CHP Genel Merkezi'nden gelen heyetle birlikte salona geçerek ön sıralarda oturduğunu söyledi. Tanık, etkinlik alanı dışında Gökhan Böceğin dışarıda bir aracın yanına gittiğini ve araçtan aldığı bir şeyi oradaki bir erkek şahsa verdiğini söyledi.
4: Arkadaşlar, zavallı birisi. Acıyorum. Zavallı bir adam.
0: CHP'de parti içi çatlak büyüyor. İstanbul'daki bayramlaşma programı gövde gösterisine dönüştü. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na sert mesajlar verdi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi Silivri'den yönetilecek parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi posta güvercinliğiyle yönetilecek bir parti değil. Trollerle parti ilerlemez.
8: CHP'de sular durulmuyor. İstanbul'daki bayramlaşma programında muhalif kanat adeta güç gösterisi yaptı. Parti yönetimine yönelik sert eleştiriler öne çıktı. Halkın umudu Kılıçdaroğlu sloganları dikkati çekti. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin öncülüğünde düzenlenen programda hedefte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. Barış Yarkadaş, CHP'nin geleceğini biz kuracağız diyerek genel merkeze yüklendi.
9: Birilerini Cumhuriyet Halk Partisi kimliği adı altında sebepsiz zenginleşmelerine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü istismar etmelerine, bizim oy torbalarının üstünde yattığımız o geceleri sömürüp o oy torbalarını para torbalarına çevirmelerine hiçbir koşulda izin vermeyeceğiz.
8: Törene

0: Yüzlerce partilinin katılarak parti yönetimine sert tepkilerini açıktan dile getirmesi genel merkezde büyük rahatsızlık yarattı. Yaklaşık 6 saat süren ve parti içi önemli istişarelerin yapıldığı tören hakkında İl Başkanı Gürsel Tekin katılımın tamamen gönüllü olduğunu savundu. Tekin, sosyal medyada troll hesaplar tarafından kendilerine yönelik yapılan saldırılara da değindi.
1: Kılıçdaroğlu'na saygılarımı, selamlarımı iletiyorum.
2: Ankara'nın önemli doğal alanlarından Mogan Gölü'nde çevreyi ilgilendiren kritik bir tespit yapıldı efendim. Atık suların yağmur suyu hattına bağlanarak göle deşarj edildiği belirlendi. Tespit sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı devreye girerken Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1.6 milyon lira ceza kesildi.
3: Ankara'nın en güzel göllerinden biri Mogan işte bu hale geldi. Büyükşehir Belediyesi atık su hattını göle çekti. Gölün atık suyla kirletilmesine ceza gecikmedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mogan Gölü'ne yağmur suyu hattı aracılığıyla atık su deşarj ettiği tespit edildi. Köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlanıp Mogan Gölü'ne deşarj edildiği belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Gölün özel çevre koruma bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne iki katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 678 bin lira idari ceza verildi. Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
2: Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz krizi sebebiyle tüm dünyada bir maliyet artışı olduğu ortada. Ancak Türkiye bu konuda aldığı önlemlerle hasarı en hafif şekilde atlatmaya çalışıyor. Buna rağmen muhalefetin enflasyonu körükleme anlayışıyla izlediği siyaset çizgisinde bir de fahiş fiyat vurguncuları eklenince işin rengi değişiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki kesime de tepki gösterdi. Fahiş fiyatçıları da CHP'yi de eleştirdi.
4: Çarşıyı pazarı gezenler etiketleri görüyor. Durum değerlendirmesini kendi vicdan terazilerinde yapıyor. Orta Doğu'daki savaşın tüm dünyada maliyetleri artırdığı bir gerçek. Ancak aynı serada yetişen salatalık 30 lirayken domates niye 150 lira sorusu da ortada duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte tam da bu fırsatçılığa tepki gösteriyor.
5: Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız.
4: Burada esas mesele muhalefetin tavrı ile ilgili. Zira hem CHP yönetimi hem CHP medyası sürekli olarak enflasyonu körükleyecek tarzda bir söylem içinde. Ekonominin aynı zamanda algı yönetimi olduğunu da bildikleri için kaos kriz üzerinden ikbal devşirmeye çalışıyorlar.
5: Muhalefet bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran Savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar.
4: Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük resminde yaşanan sıkıntıların da farkında ve çözüm üretmek için geceli gündüzlü çalışıyor. Örneğin CHP Genel Başkanı Özel, itirafçıların ortaya attığı skandallarla boğuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da yeni enerji güzergahları için ter döküyordu.
5: İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı orta koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
4: Erdoğan gibi ekonomi kurmayları da dünyada artan enflasyonist baskının da oluşturduğu sıkıntıların da farkında. Ve ayakları yere sağlam basan adımlarla yol yürümeye devam ediyorlar. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın enflasyon hedefindeki revizyon açıklaması herkes

0: Sen malumu.
1: Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.
0: Bu açıklamaya rağmen piyasalarda bir dalgalanma olmadı. Zira millet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in izlediği politikalarında dünya gerçeklerinin de farkında. Örneğin muhalefet, Türkiye'deki enflasyonu diline dolarken Avrupa'daki yangını gözlerden kaçırmaya çalışıyor. Oysa Avro bölgesinde üretici fiyat endeksi Mart'ta aylık %3,4 artarak Ağustos 2022'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. İspanya'da %6,5, İtalya'da %5,9 aylık enflasyon artışı oldu.
2: Her koyunun kendi bacağından asıldığı günler artık geride kalmıştır. Küresel ekonomiyle bütünleşmiş her ülke gibi bizler de dışarıdaki olumlu olumsuz her hadiseden bir şekilde etkileniyoruz. Özellikle bölgemizdeki ateşin alevi olmasa dahi maalesef dumanı bize de ulaşıyor, bize de sirayet ediyor.
0: Her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
3: Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın sosyal medya paylaşımı gündem oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir'deki konuşmasına sert sözlerle tepki gösteren Petekkaya, "Kopun ülkemizin yakasından," dedi. Peş peşe yaptığı paylaşımlarda çok ağır ifadeler kullanan ünlü oyuncunun sözleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. "Guguk kuşusunuz" çıkışı da en çok konuşulan ifadelerden biri oldu. Daha sonra kaldırılan bu paylaşım tartışma yarattı.
4: Dürüst olacağız, yaptığımız işe, yine yaptığımız işe inanacağız ve üreteceğiz, başaracağız.
5: Oyuncu Erkan Petekkaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım siyaset gündemine oturdu. Petekkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir'de yaptığı konuşmasının ardından ard arda sert mesajlar paylaştı. Ünlü oyuncu açıklamasında CHP'ye ağır sözlerle yüklendi.
4: İstemedim, çalışırken de istemedim. İstemedim.
5: Petekkaya paylaşımında "sahtekarsınız, yeter artık, memleketin iliğini kemiğini sömürdünüz" ifadelerini kullandı. Paylaşımının devamındaysa dikkati çeken bir başka ifade vardı. "Yeter, guguk kuşusunuz" diyen Petekkaya tepkisini sert sözlerle sürdürdü. Ünlü oyuncu ayrıca "kopun ülkemizin yakasından" diyerek CHP yönetimini hedef aldı. Paylaşımda Yılmaz Özdil, Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in isimlerini de tek tek yazdı.
6: "Öbür tarafa dönüyorum. Vırak vırak vırak vırak vırak. Kurbağa sesi, kurbağa sesini duydukça vırak vırak vırak vırak vırak vırak vırak."
5: Sosyal medyada kısa sürede yayılan paylaşım hem destek verenler hem tepki gösterenler arasında yeni bir tartışma yarattı. Gündem olan mesajların ardından paylaşımın kısa süre içinde Instagram yönetimi tarafından kaldırıldığı görüldü. Petekkaya ise daha sonra yaptığı açıklamada bir vatandaş olarak duygu ve düşüncelerini paylaştığını söyledi.
7: "Şimdi abim beni dövdü. He dövdü. Bir şişe kolonya içine. Ama niye dövdü hocam?"
5: Ünlü oyuncunun özellikle "kökünüzün yatacak yeri yok" sözleri medyada en çok konuşulan ifadeler arasında yer aldı.
4: "Bir şeye bir şey diyeceğim, adam bir şeye bir şey de diyecekler falan."
3: İstanbul'da organize suç örgütlerine yönelik kritik davalara bakan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Onur Atar'a ve ailesine gönderilen ölüm tehditlerinin perde arkası ortaya çıktı. Mesajlarda açık açık "öldüreceğiz" denildi. Soruşturmada tehditlerin Daltonlar olarak bilinen suç örgütü üyeleri tarafından yabancı hatlar üzerinden gönderildiği belirlendi. En önemli ayrıntı ise şu: hakim ve ailesine hedef alan şüpheliler tek tek tespit edildi efendim. Haklarında dava açıldı. Firari örgüt yöneticileri için de süreç başlatıldı.
8: İstanbul'da organize suç örgütleriyle ilgili davada görev alan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Onur Atar ve ailesine gönderilen tehdit mesajlarıyla ilgili soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tehdit mesajlarının Daltonlar olarak bilinen suç örgütü üyeleri tarafından gönderildiği belirlendi. Mesajların yabancı telefon hatları üzerinden iletildiği tespit edilirken soruşturma kapsamında örgüt bağlantılı şüphelilerin kimlikleri tek tek ortaya çıkarıldı. Hakimin kardeşine gönderilen mesajda abinden sebep seni de öldüreceğiz ifadeleri kullanıldı. Mesajın devamında ise aileye de falan tehditler yer aldı. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Onur Atar'a gönderilen mesajlarda da doğrudan ailesinin hedef alındığı görüldü. Mesajlarda sen bizim kardeşlerimizi bizden aldığın gibi biz de senin kardeşini senden alacağız denildi. Tehditlerin ardından başlatılan soruşturmada önemli delillere ulaşıldı. Savcılık, aralarında yurt dışında firari olduğu belirlenen örgüt yöneticilerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında dava açıldı. İddianamede şüphelilerin suç örgütünün ismini kullanarak tehdit suçundan 9 yıla kadar hapise cezalandırılması talep edildi. Soruşturmada en dikkat çeken ayrıntı ise hakim ve savcı ailesini tehdit edenlerin tek tek belirlenmesi oldu. Güvenlik birimlerinin çalışmasıyla mesaj trafiği ve örgüt bağlantıları incelendi. Firari şüphelilerle ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
3: İstanbul Aile Vakfı, Türkiye'de faaliyet gösteren 4 büyük sosyal medya şirketine dava açtı. Vakıf, çocukların, gençlerin ve aile yapısının ekran kültürü nedeniyle tehdit altında olduğunu savundu. Açıklamada bugün dijital çağda zihinleri korumak da bir bağımsızlık mücadelesidir denildi.
9: İstanbul Aile Vakfı, sosyal medya şirketlerine karşı hukuki süreç başlattı. Vakıftan yapılan açıklamada çocukların, gençlerin ve tüm sosyal medya kullanıcılarının dijital güvenliğinin tehdit altında olduğu vurgulandı. Temiz ekran hareketinin yalnızca bir farkındalık çağrısı olmadığı, toplumsal bir mücadeleye dönüştüğü ifade edildi. Vakıf, sosyal medya platformlarının çocuklar ve gençler üzerinde bağımlılık oluşturan bir dikkat ekonomisi modeliyle çalıştığını savundu. Sürekli bildirimler, sonsuz içerik akışı ve beğeni mekanizmalarının kullanıcıları ekran başında tutmak için tasarlandığı belirtildi. Özellikle çocuklar ve gençlerin bu sistemlere karşı daha savunmasız olduğu vurgulandı. Aile içi iletişimin zayıfladığı, dikkat dağınıklığı, yalnızlaşma ve sosyal kopuşun giderek arttığı ifade edildi. Davanın bir yasaklama girişimi olmadığı belirtildi. Amaçlarının sosyal medya şirketlerinin etkilerinin bilimsel ve hukuki zeminde incelenmesi olduğu kaydedildi. Vakıf, sosyal medya şirketlerinin ürünlerinin etkileri konusunda daha şeffaf olması ve toplumsal sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savundu. Açıklamada temiz ekran demek, istikbali güvence altına almak demektir ifadelerine de yer verildi.

Haberleri, gelişmeleri, gündem başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Peki gündemi gazeteler nasıl gördü birlikte bakalım. Öncelikle Akşam Gazetesi'yle başlayalım aktarmaya. Akşam Gazetesi'nin manşetinde Türk Telefonu yeniden başlığı yer alıyor. Hemen detaylarına bakalım efendim. İlk yerli cep telefonu 1997'de üreten Aselsan bu kez akıllı cep telefonu geliştirmek için Türk Telekom'la güçlerini birleştirdi diyor manşetinde Akşam Gazetesi. Savunma sanayi dışında röntgen ve kalp cihazları gibi sivil alanda da önemli ürünler geliştiriyor malumunuz Aselsan. Yerli akıllı telefon için Türk Telekom'da protokol imzaladı. İşbirliğiyle donanım ve yazılımlarda geliştirilecek. Aynı zamanda siber güvenlik için, kişisel haklarımız için de yine yerli telefon kullanmak oldukça önemli bir hamle olacak. Bunu da belirtelim. 26 yıl önce de üretmişti yine Aselsan. 1993'te çalışmalarına başlamıştı Aselsan. 1919'u Mayıs 1917'de piyasaya sürmüştü. Yani telefonun modelinin adı Aselsan 1919. Onu 1997'de piyasaya sürmüştü. Türkiye o dönem kendi telefonunu üreten 9 ülkeden biriydi efendim. Aselsan 1920 diye üst model çıkarmış ancak sonra üretimi durdurmuştu. Üretimi durdurulmuştu. 185 gram ağırlığındaki Aselsan 1919. İlk etapta 500 adet üretilmişti. Şimdi ise artık akıllı telefon üretecek Aselsan. Bu işbirliğiyle birlikte diyelim. Hemen yukarı çıkalım. 107 yıllık irade dimdik ayakta dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

0: 19 Mayıs'ta gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Efendim ekranlarınıza taşıdık bültenimizin başında. Sizleri güçlü Türkiye'yi inşa edecek neslin temsilcileri olarak görüyorum dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sizlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Türk milleti 107 yıl önce istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Bu irade bugün de dimdik ayaktadır dedi gençlerle bir araya geldiği törende diyelim. Ve istiklal meşalesi sönmeyecek başlığıyla devam edelim. Zira dün tüm yurtta 19 Mayıs coşkusu vardı. Her yer kırmızı beyaza büründü efendim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlandı. Özellikle de tabii her bayramda olduğu gibi Anıtkabir'de de bayram coşkusu vardı. 81 ilde düzenlenen etkinliklerde şehir meydanları Türk bayraklarıyla donatıldı. Şenlik havasındaki kutlamalarda gençler doyasıya eğlendi diyelim ve biraz aşağıya inelim şimdi. Seri dehşet ormanda bitti diyor bir diğer başlığında Akşam Gazetesi. Efendim Mersin'de yaşandı olay. Mersin'de 6 kişiyi öldüren Metin Öztürk jandarma kıstırınca kendi canına da kıydı. Bölgeyi insansız hava araçlarıyla kontrol eden ekipler zanlının kaçtığı ormanlık alandaki bir evde tabancayla intihar ettiğini belirledi. Maktüllerse gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ve son olarak sürmanşete de bakalım. Zira etnospor şöleni başlıyor efendim. Atatürk Havalimanı'nda olacak etnospor festivali ve 4 gün boyunca devam edecek. Geleneksel sporlara ev sahipliği yapan etnospor kültür festivalinin 8.'si 24 ülkenin katılımıyla yarın başlıyor. Festivalde Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasındaki acılara da dikkat çekmek için dayanışma obası da kurulacak efendim. Bu da önemli bir detay diyelim ve Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesinin manşetinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği mesajlar yer alıyor. O mesajlara bakalım. Gençlerimizin her alanda yanındayız başlığını ön plana çıkarıyor manşetinde Sabah gazetesi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençleri külliyede ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerimizin her alanda yanında olmaya en büyük yatırımları gençlerimize yapmaya devam edeceğiz ifadelerini kullanıyor Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından bu kısmı manşetinde yer veriyor diyelim. Biz hem haberlerimizde de hem de önceki gazetede de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere mesajlarının detaylarını ekranlara taşımıştık diyelim ve İsrail'e lanet Sumud'a destek başlığıyla devam edelim. Zira dün tüm gözler Sumud filosundaydı efendim. Dünya Sumud filosu Rusya'ya yapılan saldırıya sessiz kalmadı. Türkiye'de, İtalya'da, İspanya'da ve Yunanistan'da dahil olmak üzere pek çok ülkede bu Siyonist vahşet protesto edildi. Halk sokaklarda, meydanlardaydı efendim. Soykırımcı İsrail Gazze ablukasını kırmak için yoluna devam eden Sumud filosuna saldırının şiddetini artırdı. Mermiler kullanmaya silahlarla saldırmaya başladı. Hatta teknelere çarptılar. O görüntüleri de ekranlarınıza getirmiştik. Elkyon ve Girolama isimli tekneler uluslararası sularda silahlı saldırıya uğradı. Tüm dünyadan aktivistlere destek mesajı yağıyor efendim. 40 milletten orada yüzlerce aktivist var. İnsanlık sizinle gurur duyuyor dedi meydanlardaki kalabalıklarda. Akbulat'ın kara kutusu kaçarken yakalandı başlığıyla devam edelim. Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda dün 5 kişi gözaltına alındı. Bunun detaylarını da ekranlarınıza taşımıştık. Eski Başkan Akbulat'ın talimatıyla yurt dışına kaçmaya hazırlanan kara kutu da yakalandı. Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında bir eve yapılan baskında 91 dolarla 5000 avro ele geçirildi. Çantacı Bülent Karakaş, eski başkan Rıza Akbolat'ın talimatıyla yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandı diyor Sabah gazetesi haberinin detayında. Karakaş'ın müteahhitlerden rüşvet toplayan isimlerden biri olduğu öğrenildi. Bu nedenle de çantacı ifadesini kullanıyor Sabah gazetesi. Kaçmak üzereyken yakalandı bu isim diyelim ve Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinde manşette mükemmel bir başlangıç başlığını görüyoruz efendim. Turizm sezonundan bahsediyor manşetinde Hürriyet gazetesi. Malumunuz önümüz bayram. Hemen detaylarına bakalım. İran'daki savaşa rağmen Türk turizmi yaz sezonu öncesi olumlu sinyaller vermeye başladı. Türkiye 9 günlük bayram tatili ve Avrupa'daki Pringsten tatilinin etkisiyle otellerdeki doluluk oranı %100'e yaklaştı efendim. Sevindirici bir gelişme, zira biraz şüpheyle bakılıyordu acaba turizm sezonu bu savaştan nasıl etkilenecek diye. Hürriyet'e konuşan turizmcilere göre Kurban Bayramı tatili yaz sezonunun nasıl geçeceğini gösteren önemli bir işaret olacak. Bayram verileri oldukça iyi. Türkiye'de 9 günlük bayram tatiliyle Avrupa'daki Pringsten bayramı aynı döneme denk geldi. Bu iki bayram Türk turizminde hareketliliğe yol açtı diyor Hürriyet gazetesine konuşan turizmciler diyelim. Şimdi sürmanşete bakalım. Sürmanşet kırmızı beyaz Hürriyet gazetesinde. Gençler bayramda ataya koştular efendim. Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Bayramın en önemli adresi her zamanki gibi Anıtkabir'di. Orada da coşkulu kutlamalar oldu. Güçlü Türkiye'yi gençler inşa edecek dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da. Gençlerle ve sporcularla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. O mesajlara da sürmanşette yer veriyor Hürriyet gazetesi. Aynı zamanda MHP lideri Devlet Bahçeli de bir konuşma yaptı dün. Çetin zamanların nöbetçisi olun dedi. Gençlere seslendi. Bahçeli Türk gençliğine istiklalin haysiyetinin 19 Mayıs 1919'un hatırasıyla emanet edildiğini belirtti. O halde korkmayacaksınız, güneşli günlerin yolcuları değil çetin zamanların nöbetçileri olacaksınız diye konuştu. O yaptığı konuşmada Türk Gençliği Büyük Kurultayı'ndaki o konuşmasında bu mesajları verdik gençlere. Ve Sumut filosuna tekrar saldırı yine Hürriyet gazetesinin de ilk sayfasında yer alıyor. İsrail dün Sumut filosuna yeni bir saldırı daha düzenledi. Gazze'ye 90 deniz mili kala. İsrail'in saldırdığı Sirius adlı teknede 7 kişiden biri olan Ali Toyluman müdahaleyi an be an Hürriyet'le paylaştı diyor Hürriyet gazetesi haberinin detayında. Filodaki tüm tekneler İsrail güçleri tarafından alıkonuldu efendim. Ve Milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesi manşetinde yürüyelim arkadaşlar diyor efendim. Kutlamalara, o coşkulu kutlamalara yer veriyor Milliyet gazetesi. Bir milletin küllerinden doğuş hikayesinin başladığı 19 Mayıs 1919'un 107. yıl dönümü Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençler tarafından tüm yurtta, havada, karada ve denizde coşkuyla kutlandı diyor detaylarında Milliyet gazetesi. Ve gençliğimizin en büyük sorunu dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elbette sosyal medyadan bahsetti. Sosyal medya uyarısı yaptı. Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençler ve milli sporcuları kabulünde size refah ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye teslim etmeye çalışıyoruz dedi. Amacımız bizim yaşadığımız zorlukları sizin yaşamamanızdır ifadesini de kullandı. Yine sosyal medya ile ilgili konuştu. Duruşumuzla gençliğimizi bunlara kaptırmayacağız dedi. Diyelim ve aşağıya inelim. Gözler yeniden müzakerelerde, biraz dış gündeme de bakalım efendim. ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu'daki bazı ülkelerin İran'la sürdürdüğü görüşmelerde anlaşmaya yaklaştıklarını kaydederek bu ülkeye yönelik saldırı planının planlarını ertelemesi sonrası gözler yeniden müzakerelere çevrildi. İran'dan gönderilen son teklifin bir anlaşma sağlanması için yeterli olup olmayacağı önümüzdeki günlerde görülecek yorumunu yapıyor Milliyet. Ve Almanya Türkiye'ye Patriot yolluyor. Buna da bakalım. Almanya Türkiye'ye geçici olarak Patriot hava savunma ünitesiyle 150 asker konuşlandıracağını açıkladı. Haziran ayı sonundan itibaren Türkiye'de konuşlandırılacak Patriot hava savunma ve füze savunma görev gücü NATO'nun güneydoğudaki kanadındaki hava savunmasına destek verecek ve şimdilik Eylül ayına kadar Türkiye'de bulunacak deniliyor detaylarda. Ve Türkiye gazetesi var sırada. Türkiye gazetesi manşetinde son 5 yılın kulüp başkanı ve yöneticilerine soruşturmaya yer veriyor. Şu başlık kullanıyor: futbolda temizlik efendim. Hemen bakalım detaylarına. Süper Lig ve alt liglerde başkan ya da yöneticilerin rakibe bahis oynadığı belirlenirse şike cezası uygulanacak. Futbolda bahis soruşturması derinlere iniyor. Hakemlerden teknik adamlara, futbolculardan kulüp personeline 20 bin isim mercek altına alındı TFF tarafından. Son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapmış başkan ve yöneticiler için de düğmeye bastı. Spor Bakanlığından söz konusu dönemlerde görev alan idarecilerin TC kimlik numaraları talep edildi efendim. Para hareketlerini MASAK takip ediyordu başlığında yer alıyor. Alt başlık olarak hemen ona da kısaca değinelim. Bakan Gürlek tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı için MASAK takibine takıldı. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme iddiaları var şeklinde konuştu. Ve Dünya Sumud'un arkasında bu başlıkla devam edelim. Korsan devlet İsrail'e öfke seli diyor başlığında ayrıca. Onlarca ülke sivil tekneleri uluslararası sularda baskın düzenleyen İsrail'i kınadı. İsrail ablukayı kırıp Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumud filosuna ikinci kez saldırdı efendim. Hatta bazı teknelere ateş açtı. Soykırımcılar Sirius teknesini batırmak için donanma gemisiyle çarptı. 426 aktivist alıkonuldu. Birçok ülke İsrail'e tepki gösterdi. Binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi pek çok ülkede. Büyük felaket korkusuna da bakalım. Zira Tokat, Amasya, Kastamonu ve Erzurum'da yağmur alarmı verildi. Almus Barajı taşma noktasına geldi. Turhal'dan geçen Yeşilırmak'ın etrafına taş ve kum torbalarından yığınaklar yapıldı önlem olarak. Mahalle ve köyler tahliye edildi. Eğitime ara verildi. Böyle bir önlem alındı efendim. Burada büyük bir felaket yaşanmaması için nerelerden bahsediyoruz onu tekrar edelim. Tokat, Amasya, Kastamonu ve Erzurum'da yoğun yağmur alarmı verildi. Önlemler artırıldı diyelim. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Şimdi Yeni Şafak gazetesinin manşetinde Sumud filosu yer alıyor efendim. Sumud'a silah saldırı başlığını kullanıyor Yeni Şafak gazetesi efendim. İsrail artık bu saldırılarında bir adım daha ileriye giderek silah kullanmaya başladı. İsrail, Sumud'a önceki gün yaptığı baskında gelen cılız tepkilerden cesaret alarak Gazze'ye ilerleyen teknelere silahlı saldırı düzenledi. İsrail askerleri en az 5 tekneye ateş açtı. Canlı yayında izlenebilen saldırıda Girolama isimli teknedeki aktivistler ellerini havaya kaldırıp "Ateş etmeyin, neden bize ateş ediyorsunuz, biz silahsızız" şeklinde bağırdı efendim. Gazze'ye 120 mil yaklaşmışlardı. 29 Nisan'da Girit açıklarındaki saldırıdan sonra küresel Sumud filosu 54 tekneyle yola devam ediyordu. İsrail son birkaç gündür Gazze'ye yüzlerce mil kala filoya aralıklarla baskın düzenledi. 74'ü Türk vatandaşı, 347 aktivisti kaçırdı. 10 kadar teknede Gazze'ye 120 mil kala yaklaşırken dün yeni saldırılar oldu. İşgal güçlerini atlatan Coba Blanco, Sirius ve Lina adlı teknelerde akşam saatlerinde alıkonuldu. Akıllardaki sorunsa şu artık: aktivistler nerede? Hemen bakalım, bunu da soruyor Yeni Şafak gazetesi manşetinde. İsrail basını aktivistlerin Ashdod limanına götürüldüğünü yazdı. Ancak uluslararası sularda kaçırılan aktivistlerin durumuyla ilgili sağlıklı bilgiler dün de alınamadı. Şu ana kadar bir sağlıklı bilginin gelmediğini ifade edelim. Filo yönetimi, filo katılımcılarının serbest bırakılması, Gazze'ye yönelik soykırım ve ablukanın sona erdirilmesi için dünya liderleri harekete geçmeli diyerek destek çağrısında bulundu efendim. Bir yüzer hapishanede, bir geminin içerisi hapishaneye dönüştürülerek aktivistler o gemiye alınmıştı ama nereye götürülecekleri bilinmiyordu. Büyük ihtimalle Ashdod limanına götürüleceklerdi. İsrail'den bu yönde açıklamalar var ama henüz sağlıklı bir bilginin olmadığını tekrar edelim. Ve İsrail'e baskının artırılması lazım dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da. Zira bu baskılar olmadıkça İsrail cesaretlenip daha da ileri gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Sumut filosuna saldırarak korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini vurguladı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Leyen'le de telefonda görüştü Cumhurbaşkanı. Bu görüşmenin detaylarına da yer vermiştik haberlerimizde. Telefonla görüştü Leyen'le. İsrail'e yönelik uluslararası baskıların artırılması elzemdir ifadelerini kullandı Leyen'le görüşmesinde de. Ve öldürmeye devam edecekler. Aşağıya iniyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı iki katili çıldırttı. Hemen bakalım detaylarına. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savaş suçları nedeniyle haklarında tutuklama kararı çıkarttığı İsrailli bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich çıldırdı efendim deyim yerindeyse. Ben-Gvir saldırgan bir politika izlemeye devam edeceğini söyledi. Smotrich de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin misilleme olarak Kudüs'ün doğusundaki Der el-Ahmer köyünde yaşayan Filistinlilerin sürgün edilmesini istedi. Ve Filistin'deki işkence ve infazlar da arttı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nin raporuna göre İsrail'in işkence ve infazları 7 Ekim'den sonra arttı. Hapishanelerdeki Filistinlilere yönelik işkence ve tecavüz vakaları çok sık karşılaşılan bir durum diyor yetkililer. Batı Şeria'da zorla yerinden edilmeler 10 yıllardır görülmemiş düzeyde. İsrail askeri, polisi ve yerleşimciler giderek daha fazla Filistinliyi yargısız infaz ediyor ifadeleri yer alıyor devamında. Ve son olarak Yeni Akit gazetesine de bakalım. İBB parasıyla kirli propaganda diyor Yeni Akit gazetesi manşetinde efendim. İBB yönetimi İmamoğlu'nun gözaltı sürecinde üretilen Umut Broda sloganını öne çıkararak hazırlattığı tam sayfa ilanları gazetelerde yayınlatarak İstanbulluların parasını fondaşlara adeta yolsuzluğun üstünü örtmek için sus payı olarak dağıttı ifadeleri kullanılıyor. Ve sürmanşette pisliğe ceza kesildi başlığına da kısaca bakalım. Ankara'nın denizi olarak adlandırılan Gölbaşı'ndaki Mogan Gölü'nde atık su deşarj eden CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ceza kesildi efendim. 1.6 milyon lira ceza kesildi diyelim. Efendim gazete başlıklarını da ekranlara taşıdık. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından buradayız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Ömerler ile Akiflerin tam ortasında duran Fatih'in ruhu hakikatte bizim vücudumuzda devam ediyor. Bunu hissediyoruz. Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür. Ama Fatih'in ruhunun ebedi hakimiyetine inananlara müjdeliyorum. Fatih'in ruhu ölmez. Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır. İnanıyorum ki Fatih'in ruhunu ihtiramla selamlayan, ecdadın emanetini gururla taşıyan gençler burada.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bir rüyam var. Gün gelecek, eski kölelerin evlatlarıyla, eski köle sahiplerinin evlatları, Georgia'nın kızıl tepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar. Şunu kendinden menkul bir gerçek kabul ederiz ki, bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Martin Luther King'e 1963'te bu konuşmayı yaptıran gelişmelerin en önemli işaret fişeklerinden birini Alabama eyaletinden bir kadın yaktı. Adı Rosa Parks'tı. Bu kadın hayatını ten renginden dolayı uğradığı haksızlıklarla mücadeleye adamıştı. Ama aslında 1955'in sıradan bir günündeydi o öğleden sonra.

iş dönüşü otobüse binmiş, evine dönüyordu. Amerika'nın pek çok eyaletinde 1900'lerin başından beri uygulanan yasalara göre belediye otobüslerinde ilk 4 sıradaki koltuklar

0: karakola, sonra da hapse gönderildi. Olay, siyahiler arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Devamındaki bir yıldan fazla zamanda siyahiler otobüs kullanmayıp her yere yürüyerek protestolarını sürdürdü. Nihayetinde hukuki süreç işledi ve siyahlarla beyazların otobüslere ayrı kapılardan binme ve siyahilerin sadece arka koltuğu kullanma zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Amerika'daki yerleşik ırkçılıkla mücadelede küçük gibi görünen bu sembolik olay sonunda hukuki zafere karşın Rosa Parks, yaşadığı yerdeki baskılar sebebiyle başka bir eyalete taşınmak zorunda kaldı. Bu da rüya değil, yaşayan Amerikan kabusunun bir karesiydi.
1: It's a long way from the suffering that we endured in Alabama.
0: Rosa Parks, yıllar sonra kendisine o gün olanlar sorulduğunda şu cevabı verdi. İnsanlar benim o gün çok yorgun olduğum için koltuğumdan kalkmayı reddettiğimi söyleyip duruyorlar. Doğru, yorgundum. Ama sebep bu değildi. İş günü olmasının fiziksel yorgunluğu değildi bu. Yaşlı da değildim. 42 yaşındaydım. Çok yorgundum. Sürekli haksızlığa uğramaktan ve bunu kabullenmekten yorgundum.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Dünya güç merkezlerinin açık hesaplaşmasına mı hazırlanıyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş bu haftada manşetleri değil, manşetlerin arkasındaki güç savaşını masaya yatırıyor. Trump, İran'ın barış planını reddetti. NATO'da gerilim, Avrupa'da huzursuzluk, Doğu Akdeniz'de baskı artıyor. Hürmüz'de yeni kurallar ilan eden İran, enerji yollarını yeniden şekillendiriyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri baskısına meydan okuyor. İsrail, küresel somut hattına saldırdı, bölgesel savaş küresel cepheleşmeye mi dönüşüyor? Ve içeride İBB davası, Bahçeli'nin İmralı çıkışı, yeni anayasa hazırlıkları. Siyasette bu hız normal mi, stratejik mi? Dünya yeniden şekillenirken Türkiye bu oyunda hedef olan mı yoksa oyunu bozan güç mü olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş bu akşam 20'de 24.

24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden günler sonra bu defa Rusya lideri Vladimir Putin Çin'de. Tiananmen Meydanı'nda resmi törenle ve top atışlarıyla karşılanan Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya geldi ve görüşme sona erdi. Detaylarına bakalım. Pekin'de baş döndüren diplomasi trafiği devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın geçen haftaki tarihi ziyaretinden sonra bu kez Rusya Devlet Başkanı Pekin'de. İktidarı döneminde 25. kez resmi ziyaret için Çin'e giden Rusya lideri Putin'i havalimanında Dışişleri Bakanı Wang Yi karşıladı. Putin daha sonra Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile birlikte Tiananmen Meydanı'ndaki resmi karşılama törenine katıldı. Görkemli törenin ardından Xi Jinping ile Putin bir araya geldi. Putin ve Xi görüşmede iki ülkenin stratejik ortaklığını güçlendirmenin yollarını ele aldı. Liderler uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişi

alışverişinde bulundu. Heyetler arası görüşmede konuşan Rusya lideri Putin, Çin-Rusya ilişkilerinin eşi görülmemiş bir seviyede olduğunu ifade etti. Şii'yi Rusya'ya davet eden Putin, Orta Doğu krizi sırasında Rusya güvenilir bir enerji tedarikçisidir dedi. Rusya Devlet Bakanı ayrıca Orta Doğu'da çatışma sona ermeli, asıl önemli olan konu müzakere ifadelerini kullandı. Rusya ile Çin birbirinin kalkınma ve yeniden canlanmasına destek vermeli diyen Çin Devlet Başkanı Xi ise, iki ülkenin daha adil ve akıllı bir küresel iletişim sisteminin kurulmasına desteklediğini vurguladı. Görüşme sona erdi. MİT Başkanı İbrahim Kalın Suriye'ye sürpriz bir ziyaret yaptı. Kalın Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildi. Ziyarete ilişkin detaylar Suriye resmi haber ajansı Sana'da yer aldı. Buna göre Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti. Şam'daki Halk Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı. İki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyon adımları da masaya yatırıldı. Görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ile Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin Saleme de hazır bulundu. Moritanya Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurt Dışındaki Moritanyalılar Bakanı Merzouk bugün Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek efendim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edilen bilgilere göre yapılacak görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve savunma sanayi başta olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliği imkanları ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca Türkiye-Moritanya Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında alınan kararların takibi, karşılıklı yatırımların artırılması ve balıkçılık, tarımla madencilik alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi konuları gündeme gelecek. Türkiye'nin Sahel bölgesinin kalkınması ve terörle mücadeleye verdiği desteğinde vurgulanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018'de Moritanya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret gerçekleştirmişti. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 266.4 milyon dolara ulaştı. İran krizinde gelişmeler var. Başkan Donald Trump İran'a düzenlenecek saldırıyı erteledim. İran'a 2-3 günlük bir süre verdim dedi. Diplomasiye daha fazla alan açılıp açılmayacağı ise merak konusu. İran ise asla teslim olmayacağız mesajı veriyor. Trump açıklamayı sosyal medyadan yaptı. İran'a yönelik yapılması planlanan saldırıyı şimdilik durdurduğunu açıkladı. Gerekçe olaraksa Körfez ülkelerinin liderlerini gösterdi. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin kendisinden saldırıları ertelemesini istediğini belirtti. Trump, İran'la yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlandığını da öne sürdü. Nükleer silahsız bir İran anlaşmasına çok yakınız dedi. ABD Başkanı, ordunun her an yeni bir emri hazır beklediğini de vurguladı. Trump bir açıklamada Beyaz Saray'ın bahçesinde devam eden balo salonu inşasını inceledikten sonra yaptı. Basın mensuplarına İran gündemini değerlendirdi. Trump, İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya tamamen hazır olduklarını aktardı. Saldırılara sadece bir saat kala bu kararı ertelediğini belirtti. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar liderlerinin kendisine ulaşarak bu konuda ricacı olduklarını kaydetti. ABD Başkanı İran'a 2-3 günlük bir süre verdiğini dile getirdi. Belki bu sürenin hafta başına dek uzayabileceğini de ifade etti. Trump eğer anlaşma olmazsa yeniden saldırılara dönebileceklerini söyledi. Onlara bir kez daha sert bir darbe indirmemiz gerekebilir diye konuştu. Wall Street Journal gazetesine göre ise Trump'ın bahsettiği ülkelerden yetkililer İran'a saldırı planından haberdar olmadıklarını söyledi. New York Times'ın sızdırdığı bilgilere göre ise iptalin sebebi İran'ın hava savunma gücünden çekinen Pentagon'un uyarısıydı. ABD yönetimi İran'ın hava savunma kapasitesinin ve Amerikan operasyonlarına takip yeteneğinin arttığını değerlendiriyor. Öte yandan Trump güvenlik ekibiyle toplantı yapacak. İran'a yeniden saldırı kararı çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Katar'sa müzakereler için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor. Tahran'dan da dikkat çeken açıklamalar var. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İran diyaloğa onuruyla girer, halkın haklarından geri adım atmaz dedi. ABD'ye meydan

0: okudu. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya da ABD'yi tehdit etti. Düşman yine akılsızca davranıp İsrail'in tuzağına düşerek İran'a saldırırsa yeni araçlar ve yöntemlerle yeni cepheler açılacak dedi. İran basını ise müzakereler süresince İran'ın petrol sektörüne yönelik yaptırımları geçici olarak askıya almayı kabul ettiğini öne sürdü. Tahran, yaptırımların kaldırılması ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılmasını istiyor. ABD kamuoyu ise İran savaşına karşı. New York Times anketine göre halkın %64'ü İran'la savaşa karşı çıkıyor. Savaşa destekse %30'da kaldı. Yaklaşan ara seçim öncesi Trump'ın halk desteği de %37'ye kadar geriledi. ABD-İsrail-İran savaşı küresel ekonomiyi adeta felç etti efendim. Krizin 3. ayında piyasalarda 25 milyar dolardan fazla zarar verdi. Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve petrolün 100 doları aşmasıyla havacılıktan otomotive, gıdadan kimyaya yüzlerce dünya devi kepenk indirme tehlikesiyle karşı karşıya.
1: İran savaşı küresel ekonomiyi sarstı. Hürmüz Boğazı'ndaki abluka ülkeleri derinden etkiliyor. Krizin 3. ayında dünya ekonomisindeki hasar 25 milyar doları geçti. Dünya borsalarında işlem gören en az 279 dev şirket, tedarik zincirinin çökmesiyle acil savunma pozisyonuna geçti. Krizin merkezinde ise küresel petrol ticaretinin şah damarı olan Hürmüz Boğazı var. İran'ın boğazı kapatmasıyla varil başına 100 dolara aşan petrol, şirketleri iflasın eşiğine getirdi. İşçi çıkarmaları başladı. Temettüler durduruldu, fahiş zamlar için düğmeye basıldı. Faturayı en ağır ödeyen sektörse jet yakıtı maliyetlerinin fırlamasıyla 15 milyar dolar kaybeden havacılık oldu. Otomotiv ve tüketim devleri de kan kaybediyor. Japon devi Toyota 4,3 milyar dolarlık zararla sarsıldı. Kimyevi tüketici ürünleri üreten Procter & Gamble'ın net karından 1 milyar dolar silindi. Fast food devi McDonald's, yüksek yakıt fiyatlarının düşük gelirli tüketicinin talebini bıçak gibi kestiğini duyurdu. Ekonomistler ise iyi tahminlerde bulunmuyor. İlk çeyreği zar zor atlatan şirketleri ve tüketicileri yılın ikinci yarısında çok daha derin ve yıkıcı bir küresel enflasyon dalgası bekliyor. Küresel enflasyonun hali hazırda kırılgan olan tüketici güvenini sarsmasından ve dünya genelinde derin bir durgunluğa yol açmasından endişe ediliyor.
0: Türkiye'nin deniz yetki alanlarını iç hukukta resmileştirecek Mavi Vatan Kanun taslağı daha meclise sunulmadan Atina ve Güney Kıbrıs'ta alarma neden oldu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, tasarının gerilimi artıracağını söyledi. Atina'nın son yıllardaki diyalog sürecini ise Türkiye'ye karşı ittifak kurmak için kullandığını açık açık itiraf etti.
1: Türkiye egemenliğinden taviz vermiyor. Deniz yetki alanlarındaki haklarını da hukuki zeminde güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul etmeye hazırlandığı Mavi Vatan Kanun taslağı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde büyük rahatsızlık oluşturdu. Bayramdan sonra TBMM'ye sunulması planlanan taslak, Türk denizlerindeki tüm ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyetleri doğrudan Ankara'nın iznine bağlıyor. Bu tarihi ve stratejik adım Atina'da paniğe neden oldu. Atina'da bir konferansta konuşan Dışişleri Bakanı Yorgo Yerapetritis, taslağın uluslararası hukukta yeri olmadığını öne sürdü.
2: Mavi Vatan Kanunu'nun uluslararası hukukta herhangi bir temeli olamaz ve gerilimin artmasına yol açar.
1: Yerapetritis'in açıklamalarındaki en dikkat çekici bölümse ülkesinin Türkiye ile yürüttüğü gerilimi düşürme politikasına ilişkin sözlerdi. Bu siyasetin aslında bir oyalama taktiği olduğunu itiraf etti. Bu sürecin kendilerine savunmayı güçlendirme, yeni ittifaklar kurma ve bölgesel etkilerini artırma fırsatı verdiğini söyledi.
2: Türkiye ile gerilimi düşürme siyasetimiz zayıflık değildir. Bu bize savunmamızı güçlendirmek, uluslararası ittifaklar yapmak ve jeopolitik ayak izimizi genişletmek için fırsat tanıyan bir stratejik tercihtir. İsrail, ABD, Körfez ülkeleri ve Hindistan ile yapılan anlaşmalarla jeopolitik ayak izimiz hiç olmadığı kadar genişledi.
1: Korkuya kapılan sadece Atina değil. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Christodoulidis, Mavi Vatan doktrininin sadece Yunanistan'ı değil, Batı'nın

0: çıkarlarını da etkilediğini öne sürdü. Rum lider, Avrupa Birliği ve ABD'ye Türkiye'ye karşı ortak tepki verelim diyerek adeta yardım çığlığı attı.
1: Türkiye'nin savunma sanayisi Alman basınında bir kez daha mercek altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin savunma gücüne yaptığı yatırımlara dikkat çekildi. Ankara-Berlin arasındaki diyalog incelendi.

Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişi yine dünya basınına yansıdı. Alman gazetesi, Almanya'nın Türkiye yapımı uzun menzilli füze sistemleriyle yakından ilgilendiğini yazdı. Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisinde giderek daha kritik rol üstlendiği vurgulandı. Die Welt, çarpıcı detaylarla Türkiye'nin parlayan savunma sanayini ele aldı. Habere göre Almanya, ABD'nin Tomahawk seyir füzesi planını askıya almasının ardından alternatif arayışına yöneldi. Bu kapsamda 6000 kilometre menzile sahip Yıldırım Han'la Typhoon Block 4 füzeleri değerlendirmeye alındı. Olası bir anlaşmanın Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde duyurulabileceği belirtildi. Analizde Türk savunma sanayinin başarısının sadece füze sistemleriyle sınırlı olmadığı ifade edildi. Özellikle Bayraktar'ın Ukrayna Savaşı'ndaki sahadaki etkisinin dünya çapında olduğu belirtildi. Bununla birlikte Türkiye'nin Kaan projesinin de Avrupa'da ciddi bir ilgi uyandırdığı vurgulandı. Alman medyası bu hamlelerle Türkiye'nin Avrupa'nın güvenlik mimarisinde giderek daha kritik bir aktör haline geldiğini yazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi küresel ölçekte vazgeçilmez bir güvenlik gücü konumuna taşıdığı belirtildi. Ankara-Berlin hattındaki işbirliğinin uzun vadeli stratejik ve siyasi sonuçlar doğurabileceği yazıldı.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gözlerin çevrildiği adres yine Anıtkabir'di. Anıtkabir resmi törenlerin ardından kapılarını ziyaretçilere açtı efendim. 81 ilden gelen gençler atanın huzuruna çıktı.
1: Çok gururlu hissediyorum. Atamıza ziyarete geldik.
2: Her sene geliyor musunuz?
1: Tabii ki 29 Ekim'de de buradaydık.
3: Gençler atanın huzuruna çıkmak için başkente akın etti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Anıtkabir 81 ilden misafirlerini ağırladı.
4: Kocaeli'den geliyoruz. Yani 19 Mayıs evladımız için geldik tabii her yıl olduğu gibi. Nasipse bundan sonraki her yılda gelmeyi düşünüyoruz. Duyguluyuz, huzurluyuz. Geleceğe bıraktık ümitleri bakalım.
3: Resmi törenlerin adresi her bayram olduğu gibi Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak beraberindeki gençlerle birlikte Aslanlı Yol'da yürüdü. Atanın huzuruna çıkıldığında ise nefesler tutuldu. Bakan Bak, Mozele'ye çelenk koydu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor Bakanı daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir özel defterini imzaladı.
5: Aziz Atatürk, ülkemizin ve insanlığın en büyük ümidi olan gençlerimizle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle manevi huzurlarınızdayız. Kurtuluşun ilk adımı olan 19 Mayıs, milletimizin esarete karşı gösterdiği başkaldırının, yeniden şahlanışın ve bağımsızlık iradesinin adıdır. Türk gençliğine emanet ettiğiniz bu kutlu miras, bugün de aynı inanç ve aynı ruh ve aynı istikametle yaşamaya devam etmektedir.
3: Resmi törenlerin tamamlanmasıyla Anıtkabir kapılarını misafirlerine açtı. Yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar ellerinde bayraklarla atasının huzuruna çıktı.
6: Mutluyuz. Böyle güzel bir ortamda olmaktan mutluyuz. Yani kimle büyüdüğümüzü biliyoruz. Oğlumuzun da bilmesini istiyoruz.
7: Zeynep Duru'nun ilk Anıtkabir ziyareti. Bu özel günde onu buraya getirmek istedik. Öyle. Bugüne özel giydirdik ve bayram için buraya getirdik. Çocuğumuzu ilk kez getirdik. Onunla gelmek de başka bir duygu. Burada olmak da çok güzel bir duygu.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Gençlerin 19 Mayıs'ını kutlayan Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine dair konuştu. Sürecin bir siyasi hedef olmadığının altını çizdi.
8: Büyük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin kızıl elmasıdır.
9: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Geleceğin kızıl elması ifadesi dikkati çekti. Gençlere seslendi.
8: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun. Mukavemetiniz sarsılmaz olsun. Dik duruşunuz tavizsiz olsun. Birbirinize dayanın, birbirinizi eksilten değil arttıran, tüketen değil çoğaltan, yoran değil omuz verenlerden olun.
9: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu.
8: Samsun ufkunda doğan hürriyet güneşinin 107 yıl sonra Türk gençliğinin gözlerinde nasıl parladığını hep birlikte idrak ediyoruz bugün.
9: Bahçeli gençlerin 19 Mayıs'ını kutladı. Ardından gençlere yönelik uyarılarını sıraladı. Beklenen gençliği anlattı.
8: Sokağın savrukluğuna yüz çevirmiş. Endüstri 5.0 imkanlarını Türk milletinin büyük hedefleriyle buluşturmuş bir gençlik. Kuru gürültülerin değil, somut projelerin, tüketim kolaycılığının değil, uluslararası sahada bayrağımızı dalgalandırmanın derdine düşen bir gençlik.
9: Devlet Bahçeli, Türk gençlerini hedef alan karanlık odaklara da değindi. Gençlerin arasına nifak sokmaya çalışanlara tepki gösterdi.
8: Türk'ün Türk'e küseceği kâh mıdır? Aynı sancağın gölgesinde yürüyenlerin alınganlıkla, kırılganlıkla birbirinden uzaklaşacağı zaman mıdır? Bugün dağılma değil, derlenme, tükenme değil, toparlanma zamanıdır.
0: AK Parti'nin Kocaeli'deki gençlik buluşmasına bakacağız efendim. AK Parti'nin Kocaeli'deki gençlik buluşması hem CHP yönetiminde hem CHP medyasında travmalara sebep oldu. Dertlendiler, özel gençlerin etkinliğe kandırılarak götürüldüğünü öne sürdü. CHP medyası davetli sanatçıları diline doladı. Peki ama neden? Detaylar analiz haberimizde.

0: AK Parti Kocaeli'nde bir gençlik şöleni yaptı. Kalabalıklar stada sığmadı, dışarı taştı. İlgi alaka öylesine büyüktü ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel şoke oldu. Bulduğu ilk fırsatta etkinliği karalama telaşına düştü.
1: Gençlere mesajlarla ulaşmışlar. Ücretsiz konser verilecek diye davetlerde bulunmuşlar. Ama davet mesajlarında AK Parti'nin ağası Tayyip Erdoğan'ın T'si bile geçmemiş.
0: Özel'in bu söylemine etkinliği düzenleyen AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Avukat Yusuf İbiş'ten sert tepki geldi. İbiş, Özgür Özel'in bu açıklamalarını hayretle izledim diye mesaj paylaştı.
2: Haftalardır parti logomuz altında, sosyal medyada ve 81 ilde duyurusunu yaptığımız bir gençlik şöleni programımıza gençleri tabiri caizse kandırarak davet ettiğimizi söylüyor. Oysa bu sözleriyle aslında gençlerimizi aşağılıyor. Bu ülkenin gençliğini ne okuduğunu bilmeyen, ne gördüğünü anlamayan bir kitleymiş gibi tarif etmesi hem ülkemiz gençliği hem de ülkemiz siyaseti adına son derece üzücüdür.
0: AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, CHP'deki skandalları da hatırlattı. CHP Genel Başkanı Özel'in AK Parti Gençlik Şöleni'ne gençlerin katılmasından duyduğu rahatsızlığın asıl sebebinin farklı olduğunu söyledi. Gençler güven duyduğu yere gelir, senin gibi havlucuların savunulduğu yere değil diyerek sert tepki gösterdi.
2: Merak etme Özgür Özel, ülkemizdeki ortalama bir gencin muhakeme yeteneği seninkinden çok daha yüksek. Gençlerimiz ne kadar kıvrak zekalı olduklarını, neyi nasıl muhakeme ettiklerini sandık günü sana bir kez daha gösterecek. Sen bizi izlemeye devam et. Ak Gençlik sana daha çok şey öğretecek.
0: CHP Genel Başkanı Özel gibi CHP medyasını da büyük buluşma belli ki rahatsız etmiş. Ekranlardan, gazetelerden etkinliği karalama çabası içine girişildi.
3: Ya kardeşim çok ne var? Oldu bir sabah gelecek kardan aydınlık ya? Eridi mi kar? Yani bir sabah gelmiyor mu artık kardan aydınlık? Erittiniz mi? Ne yaptınız? Yani ben çok severim mesela onu. Güzel yani böyle şey olur yani mesajlarına çok katılmasam da müziği hoşuma gider. Hani ne oldu bir sabah gelecek
4: şey vardı hatırlıyorsun.
3: Dombra ne oldu?
0: Oysa AK Parti muhafazakar devrimci kimliğiyle sürekli olarak değişim, dönüşüm içinde olan ve toplumun tüm kesimlerini kucaklama iddiasıyla siyaset yapan bir yapı. Bu yüzden muhalefetin görmezden geldiği birçok etkinlikte de muhafazakar kesimden isimlerle de büyük buluşmalar yaptı. Ramazan ayı boyunca yapılan etkinliklere görmezden gelenler kendi arka bahçesinde çantada keklik gibi gördüğü kitlenin AK Parti ile buluşmasından duyduğu rahatsızlığı çeşitli bahanelerle ortaya koymaya çalıştı. Zira muhalefete göre o gün tribünde olanların AK Parti ile birlikte yol yürümesi mümkün değil. Kafalarında çarpık bir kategorizasyon var. Yankı odalarında siyaset ve gazetecilik yaptıkları için de Türkiye gerçeğini okumaktan aslında çok uzaktalar. Oysa Erdoğan her daim milletin içinde ve bölmekten değil, birleştirmekten yana bir siyaset anlayışında.
5: Gençler güçlüyse millet de, devlet de güçlüdür. Bununla birlikte ne zamanki gençler kendi aralarında gruplara bölünmüş, tuzaklara düşmüş, tahriklere kapılmış ve değerlerinden uzaklaşmışsa tarihimizin en sancılı dönemleri de o zaman yaşanmıştır. Sevgili genç kardeşlerim, bu ülkenin gençlerini kimi zaman sağcı solcu diyerek, kimi zaman Türk Kürt diyerek, kimi zaman Alevi Sünni diyerek, kimi zaman da ilerici gerici diyerek birbirlerine düşman ettiler.
0: Takdir gençlerin elbette, ancak CHP'nin görmek istediği gençlik Saracane'de polisle çatışan, cami duvarına pisleyenler. AK Parti'nin görmek istediği gençlik ise Teknofest kuşağı olarak muasır medeniyeti inşa edenler.
6: Ayaklıdır yere basmayan bir festival Teknofest. Ayaklıdır yere basmayan tek festival Teknofest.
7: Muhalefetteki İmamoğlu fırtınası artık sona ermek üzere. Artık CHP Genel Merkezi de gelecek seçimlerde aday olma ihtimalini dillendirmiyor. Özgür Özel, İmamoğlu yerine kendisine aday gösterme çalışmalarına başladı. İmamoğlu'nun diploma iptalini taşıdığı istinaftan da red kararı geldi.
8: Ata alan Üsküdar'ı geçti.
4: Senin dönemin bitti. Öyle de bitti, böyle de bitti senin dönemin.
0: İmamoğlu'nu kurtarmak için apar topar Cumhurbaşkanı adayı ilan etmişlerdi. Böylece adaletin tecelli sürecine 19 Mart darbesi diyebileceklerdi.
1: Tarihimizde kara bir leke olarak geçen 19 Mart darbesinin, darbe girişiminin, başarısız darbe girişiminin üzerinden tam 15 gün geçti.
0: Ama gelinen noktada İmamoğlu'nun adaylık ihtimali sıfırlanmak üzere. Ekrem İmamoğlu diploma iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nde dava açmış ancak bu dava mahkeme tarafından reddedilmişti. İmamoğlu dosyasını istinafa taşıdı ancak bu başvuru da reddedildi. Bu karara da itiraz edilmesi halinde temyiz süreci Danıştay'a taşınacak. İmamoğlu karardan şikayetçi, mahkemenin verdiği kararın hızını sorguluyor.
9: İstinaf Mahkemesi de diplomanın iptaliyle ilgili itirazımı kabul etmemiş. Böyle bir hız daha önce görülmedi. 3 haftada bir istinafın siyasi bir karar vermesi tarihte görülmüş değildir. Asıl soru bu acele niye? Birileri acaba yakında seçim ihtimalini mi değerlendiriyor diye düşünmeden edemiyorum.
0: Mevcut şartlarda İmamoğlu'nun adaylığı Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına bağlı. Zira henüz hem diploma davasında hem suç örgütü davasında adli süreç devam ediyor. Ancak Özgür Özel başka bir aday için çalışmalara başladı bile. Yani asıl acele eden bizzat kendi genel başkanı.
1: Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Onun yerine elbette mücadelemiz sürer. Herhangi bir Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayıdır bir başına. Ben Balıkesir'deki

0: Bütün demokratlara soruyorum. Seçim sandığı gelene kadar her biriniz sabah yataktan Cumhurbaşkanı adayı olarak kalkmaya hazır mısınız? Bir Cumhurbaşkanı adayı olarak çalışmaya hazır mısınız?
1: Özgür Özel isim fark etmeksizin her bir CHP'liyi potansiyel Cumhurbaşkanı adayı ilan etti. Peki bu stratejiyle neyin yolunu yapıyor? CHP'de isim isim alınan oy oranları değişiyor. İmamoğlu aday olduğunda denklem farklı, Mansur Yavaş aday olduğunda farklı. Peki bu strateji kimin işine yarıyor? Adayın adının fark etmediği algısına oynamak Özgür Özel'in işine yarıyor. Çünkü anketlerde en düşük oyu alan potansiyel aday o.
2: Eskişehir'de CHP'li Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Tepebaşı Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 25 şüpheliden 15'i tutuklandı. Aralarında CHP'li belediye başkan yardımcılarıyla CHP'li Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürünün de bulunduğu 25 şüpheli savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden belediye başkan yardımcısı, özel kalem müdürü ve belediyede görevli yöneticilerin de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı. 10 şüphelinin ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi. Operasyon kapsamında CHP'li Tepebaşı Belediyesi, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlik ve yemek organizasyonlarına ilişkin çok sayıda faturanın incelendiği öğrenildi. Şüphelilerin belediyenin aşevinde bağışçıların desteğiyle hazırlanıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yemekleri anlaştıkları şirketlerden temin etmiş gibi göstererek fatura kestiği ve şirketlere ödeme yaptıkları, şirketlerin de fatura ücretlerini tahsil ettikten sonra nakit olarak belediye yöneticilerine verdikleri iddia edildi. Ayrıca belediyedeki görevlilerin kentte faaliyet gösteren restoran ve organizasyon şirketleri sahiplerinin bilgisi olmadan onlar adına doğrudan temin için teklif yazdıkları ileri sürüldü. Bilgisine başvurulan restoran ve organizasyon şirketi sahiplerinin ise tekliflerdeki imzaların kendilerine ait olmadığını ifade ettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital mecralarda terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Duran, FETÖ ile bağlantılı binlerce sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu. Dijital alanda terörle mücadele sürüyor. FETÖ ile bağlantılı hesaplara peş peşe erişim engeli getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 30 Ocak 2026'da kamuoyuyla paylaşılan 379 hesabın ardından yapılan yeni analizlerle 1352 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı hakkında daha erişim engeli kararı alındığını açıkladı. Böylece erişim engellenen toplam hesap sayısı 1731'e yükseldi. Terör propagandası yaptığı belirlenen hesaplarda takibe alındı. Detaylı incelemeler sonucunda terörü övdüğü, teşvik ettiği ve Türkiye'ye karşı psikolojik harekat yürüttüğü belirlenen 361 sosyal medya hesabı hakkında da gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi. Duran, Türkiye'nin terörle mücadelesini fiziki sahada olduğu gibi dijital mecralarda da kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. DAEŞ'a da göz açtırılmıyor. İstanbul'da DAEŞ'a yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Aylar süren çalışmada bazı şüphelilerin çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdiği, illegal toplantılar organize ettiği ve cezaevindeki örgüt bağlantılı kişiler için para topladığı belirlendi. İstanbul merkezi 3 ilde yapılan baskınlarda 110 kişi gözaltına alındı.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri DAEŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kendi aralarında oluşturdukları yapı içinde örgüt yanlısı faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Polis ekiplerinin hazırladığı dosyada grubun illegal derneklerde toplantılar yaptığı ve örgütsel içerikli dersler düzenlediği bilgisine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında yaşı küçük çocuklara terör örgütü ideolojisi doğrultusunda eğitim verildiği tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca cezaevinde bulunan örgüt bağlantısı

0: Sıkıntılı kişiler için destek topladığı, bu amaçla çevrelerinden para temin ettiği anlaşıldı. Polis grubun propaganda faaliyetleri kapsamında kitap ve dergi satışı yaptığını da belirledi. Elde edilen gelirlerin örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendiriliyor. İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 110 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 tüfek, 90 kartuş, yasaklı yayınlar, örgütsel dokümanlar ve çok sayıda dijital delil ele geçirildi.
1: Türkiye'nin yıllardır konuştuğu Çağlat Ualtay cinayetinde soruşturma en başa döndü. 26 yıl sonra bir başka kişinin mezarı açıldı. Çünkü savcılık mezarı açılan kişinin cinayetle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Çağla'nın tırnak altından çıkan DNA örnekleriyle mezardan alınan örnekler şimdi tek tek karşılaştırılacak. Ve o dosyada şimdi herkes aynı sorunun cevabını bekliyor efendim. Katilin izi acaba yıllar sonra mezardan mı çıkacak?
2: İstanbul Şişli'de 15 yaşındaki Çağlat Ualtay'ın evinde öldürülmesinin üzerinden 26 yıl geçti. Dosya kapanmadı. Şimdi soruşturma bambaşka bir boyuta taşındı. Savcılık kararıyla ilk kez bir mezar açıldı. Çünkü soruşturmayı yürüten ekipler mezarı açılan kişinin cinayetle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Kilyos mezarlığında açılan mezarın 2023 yılında hayatını kaybeden bir adama ait olduğu öğrenildi. Bu kişinin Çağlat Ualtay'ın öldürüldüğü apartmana yaklaşık 20 metre uzaklıktaki gecekonduda yaşadığı öğrenildi. Yıllardır çözülemeyen dosyada şimdi en önemli detaylardan biri DNA incelemesi olacak. Mezardan alınan örnekler Çağlat Ualtay'ın tırnak altından çıkan DNA profiliyle karşılaştırılacak. Soruşturma kapsamında olayın yaşandığı apartmanda ve çevresinde de yeniden inceleme yapıldı. Merdiven boşlukları, girişler ve tanıkların işaret ettiği noktalar tekrar değerlendirildi. Bodrum kattaki dairede ise özel kimyasallarla inceleme yapıldı. Dosyada adı geçen başka isimler de var. Savcılık o dönem mahallede yaşayan 4 kişinin de mezarının açılması için karar aldı. Bu mezarlar da önümüzdeki günlerde açılacak. 26 yıldır cevabı bulunamayan cinayette şimdi gözler DNA sonuçlarına çevrildi. Çünkü o sonuçlar karanlıkta kalan dosyada katile ulaşılmasını sağlayabilir.
1: Madde bağımlısı olan ve psikiyatrik tedavi geçmişi belirlenen bir saldırgan Mersin'de 6 kişiyi öldürmüş ve 8 kişiyi yaralamıştı. Olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için ekipler operasyon düzenledi. Zanlı daha fazla kaçamayacağını anlayınca saldırıda kullandığı silahla intihar etti. Açıklama Mersin Valiliğinden geldi.
3: Mersin'de silahlı bir saldırgan önce bir lokantaya ardından da farklı noktalarda birçok kişiye saldırdı. Bu saldırılarda aralarında eski eşinin de olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi. 8 kişi de yaralandı. Ekipler saldırganı yakalamak için helikopter ve İHA destekli operasyon başlattı. Saldırganın gizlendiği yeri de İHA'lar tespit etti. Saldırgan ekiplerin teslim ol çağrısını yanıtsız bıraktığı intihar etti. Yaşanan olaya ilişkin açıklama Mersin Valiliğinden geldi. Valilik, Tarsus ilçemizde meydana gelen silahlı saldırıların faili, jandarma birliklerince yürütülen çalışmalar kapsamında İHA ile yeri tespit edilmiş, kaçamayacağını anlayınca intihar etmiştir denildi. Ayrıca Mersin Valiliği saldırganın madde bağımlısı olduğunu ve birçok kez hastane kaydının olduğunu açıkladı. Saldırgan için aynı zamanda çeşitli psikiyatrik tanılar konulduğu da o açıklamada yer aldı. Silahlı saldırıda yaşamını yitirenler içinse cenaze töreni düzenlendi.
4: Dünya ahirete dair haklarınızı helal eder misiniz?
3: Kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybedenler, aile yakınları ve sevenleri tarafından son yolculuklarına uğurlandı.
1: İstanbul'da görev başındaki kadın polise minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan polis memuru ağır yaralandı. Kaza anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Akıllara durgunluk veren feci kaza Beşiktaş Dolmabahçe'de meydana geldi. Olay 15 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde yaşandı. Bir minibüs trafik akışını yönlendiren kadın polis memuruna hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç polis memuru yola savruldu. Bölgeye çok sayıda sağlık ve

0: polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan polis memuru bilinci kapalı halde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın polis memurunun kafatasında kırık oluştuğu ve beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Yoğun bakımda tedavisi süren polis memurunun hayati tehlikesi devam ediyor. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan feci kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde minibüsün görev başındaki polis memuruna çarptığı anlar net bir şekilde görülüyor. Giresun'da kontrolden çıkarak yüzlerce metrelik yamaçtan aşağı yuvarlanan aracın sürücüsü kazanın ardından yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Burdaya dönen araçtan ilk taklada savrularak kurtulan sürücü, "Araba üstümden geçti, o araçta kalsaydık sağ çıkamazdık," dedi.
1: Kamyonet virajı alamadı, geri geri kaymaya başladı. Yüzlerce metre yükseklikteki yamaçtan taklalar atarak yuvarlandı. Rahmi Kuru İdaresi'ndeki araç yük boşaltılmasının ardından dönüş manevrası yaptı. O esnada kontrolden çıktı.
2: Pidesi atarken birdenbire işte boşluk oldu. Araba gidiyoruz dedim yanımdaki arkadaşa. Araba kaydı, şöyle bir 8-10 saniye durur gibi oldu. Bizi bu esnada geri baydı koltuklara.
1: Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç yamaçtan taklalar atarak köy yoluna kadar yuvarlandı. Kazada sürücü Rahmi Kuru ile araçta bulunan Recep Yıldız mucize eseri hayatta kaldı.
2: Yani öyle de bilirdik. O arabada yani o şekil o yola indiğimizde yani öyle arabanın içinde kalmış olsaydık kağıt gibi kalırdık.
1: Kazanın ardından araç sürücüsü Rahmi Kuru her şeyin bir anda yaşandığını söyledi.
2: Pidesi atarken birdenbire işte boşluk oldu. Araba gidiyoruz dedim yanımdaki arkadaşa.
1: O anlarda yolcu koltuğunda bulunan ve kazada yaralanan Recep Yıldız da korku dolu anları anlattı.
3: Burada geri bıraktığı gibi arabayı ta arabadı. Artık geri virajdan mı ileri atmadıydı ne ettiydi bilemiyorum. Araba bir kere havalandı. Bana dedi ki gidiyoruz. Recep abi gidiyoruz dedi bana. Ha bu kadar ta gerisine. Bilmiyorum aşağıda 200 metre aşağıda arabanın sahibini 50 metrede atıyor arabanın şoförünü. Beni 200 metrede atıyor araba. Beni attığı zaman kalktım oturdum çağırdım karşıda komşulara. Arkadaş beni doktora götürün falan diye çağırdım ben yalnız.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bayramda şehirler arası otobüs firmalarına yönelik denetimlerini sıklaştıracak. Korsan yolcu taşıyan ve fahiş fiyatla biletleme yapan firmalara ağır cezalar yolda. Detayları Bakan Abdülkadir Uraloğlu paylaştı.
4: Karayollarında yavaş yavaş bayram hareketliliği yaşanırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Şehirler arası otobüs firmaları mercek altında. Bakan Abdülkadir Uraloğlu, şehirler arası yolcu taşımacılığında fahiş fiyatlarla ilgili denetimlerin sıklaştırıldığını açıkladı. Buna göre 23-31 Mayıs tarihleri arasında ekipler yollarda denetimlerin arttıracak. Denetimlerde otobüslerin yetki belgeleri incelenecek. Yetkisiz yolcu taşıyanlar tek tek belirlenecek. Ayrıca yolcuların biletlerine bakılacak ve fiyat tariflerine dikkat edilecek. Fahiş fiyatla biletleme yapan firmalara idari para cezası kesilecek. Denetimler sadece ekipler aracılığıyla değil, dijital ortamda da artacak. Firmaların faaliyetleri elektronik denetim sistemiyle an be an izlenecek. Usulsüz işlem yapanlar hakkında idari yaptırımlar uygulanacak.
0: Trafik yönetmeliğindeki yeni değişiklik milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor. Artık bagajınızda sadece yangın tüpü, ilk yardım çantası ya da reflektör bulundurmanız yeterli olmayacak efendim. Yeni düzenlemeye göre yanınızda pense, tornavida ve yedek ampul yoksa aracınız muayeneden geçemeyecek.
5: Ağır kusurları herkes hemen hemen biliyor ama bilinmeyen unsurlar var.
6: Yanınızda pense, tornavida ve yedek ampul yoksa hem ceza yiyeceksiniz hem de aracınız muayeneden geçemeyecek.
5: Bu yeni eklenen aparatlar pense, tornavida, yedek ampul. Bunlar ufak tefek kusurların, arızaların giderilmesi için önemli.
6: Karayol

0: Yolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan yeni düzenlemeyle araçlarda bulundurulması zorunlu olan güvenlik ekipmanlarının listesi genişletildi.
1: Modifiye tutkunları tabii ki de araçlarına değer veriyor. Binlerce lira harcayıp araçlarını süslüyorlar. İşte görmüş olduğunuz bu modifiye araçta uzun uğraşlar, zahmetler sonucunda işte görmüş olduğunuz bu hale gelmiş oldu. Tabii öte yandan bu araçların da muayeneden geçebilmesi için de belirli kurallara uyması gerekiyordu. İşte yeni düzenlemeyle birlikte yeni ürünler de eklendi.
2: Bence 100 bin liradan fazladır. Görsel olarak da bence çok güzel oluyor. Ama fakat bunun tabii trafikte işletmediğimiz zaman ki işlenmesi gerekiyor. İşte olduğu zaman herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz.
1: Muayene işleri daha zor.
2: Muayene işleri daha zor, evet.
1: Nasıl buldunuz arabayı?
2: Ben kesinlikle pembeyi çok seven birisi olarak mükemmel buldum. Özellikle jant detayları çok güzel olmuş.
1: Üstünüze doyumlu olmuş.
2: Evet, kesinlikle. Arabacı olduğumuz her yerden beş oluyor.
0: Olası acil durumlarda özellikle yaz aylarında meydana gelebilecek araç yangınlarında kutup başlarının sökülmesi ya da cam kırılması gibi hayati müdahaleler için tornavida ve pense gibi aletler oldukça mühim.
3: Hem trafik uygulamasında hem de muayenede mutlaka kontrol edilecektir. Herkes dikkat ederse sıkıntı yaşamaz.
1: Tabii sürücülerin dikkat etmesi gereken yeni malzemeler var artık. İşte görmüş olduğunuz tornavida, pense ve yedek ampulü araçlarında bulundurmaları oldukça önemli. Çünkü olası bir durumda 1246 lira ceza ile karşı karşıya kalabilirler. Öte yandan yine araç muayenelerinde de eğer ki bu parçalar araçta yer almıyorsa kusurlu olarak gözükecek.
3: Pense ve tornavidasız düşünün, herhangi bir tamir usulünün olma imkanı yoktur. Küçük gözüken unsurlar aslında tamir usulünün en önemli, yani %80-90'ını oluşturan maddeler başında geliyor.
1: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni düzenleme geldi. Artık bagajdaki ürünleri saymayan sürücülerin yola çıkmaması, listeyi tamamlaması gerekiyor.
3: Yapay zekayla da ampulü far attığı zaman nasıl değiştirebileceğini çok basit bir şekilde öğrenebilir. Yani herhangi bir ustalığa gerek yok bu noktada.
0: Aynı zamanda gece yolculuğunda patlayan bir farı değiştirebilmeniz için yedek ampul bulundurmak da artık yasal bir zorunluluk.
3: Tornavida, pense dediğimiz bu iki ana unsur, işte aracın mesela yangın çıktı, hemen enerjiden yani aküden enerjiyi kesmemiz lazım. Bu tornavidayla çok basit bir şekilde sökebiliriz ya da penseyle anında kesebiliriz, çekebiliriz. O nedenle ya da sıkıştık araçta tornavida, pense yine aynı şekilde cam kırmayı, cam açmada bir yeri kanırtmak için kullanılabilen temel unsurlardan, aparatlardan.
4: Bu üç parçanın bulunması çok kolay bir şekilde bulunabiliyor. Zaten bunlar da arabada olması gereken durumlar. Yani arabaya koysanız bagajında herhangi bir problem yaşadığınız zaman çıkartıp kendiniz müdahale edebilirsiniz. Özellikle ampul.
5: Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı son bir yılda %84,7 artışla 423 bini aştı. Elektrikli araçlarda ilgi de TOGG'un pazara girmesi ve şarj altyapısının güçlenmesi elbette etkili oldu. Hibrit otomobil sayısı da 800 bini geçerek çevreci araçlara yönelimi ortaya koydu.
6: Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı hızla yükseliyor. Trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı 423 bini aştı. Elektrikli dönüşümde yeni eşik geçildi. Kullanıcı tercihleri değişti, elektrikli modeller öne çıktı. Elektrikli otomobil sayısı son bir yılda %84,7 arttı. Trafikteki elektrikli araç sayısı 423.793'e ulaştı. Yerli ve milli otomobil TOGG'un pazara girmesi dönüşümü hızlandırdı. Şarj istasyonlarının artmasıyla elektrikli araçlara ilgi yükseldi. Elektrikli araçlar düşük karbon emisyonuyla dikkat çekti. Enerji verimliliği ve sessiz çalışma özelliği öne çıktı. Hibrit otomobil sayısı 800 bin sınırını geçti. 2019'da 13 bin olan hibrit araç sayısı bu yıl itibariyle 800.402'ye ulaştı. Elektrikli ve hibrit modeller pazarda ağırlık kazandı.
5: Kağıthane Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlere özel konser düzenledi. Hasbahçe'de gerçekleştirilen kutlamalarda Kolpa ve Doğukan Manço sahne aldı.
7: Kağıthane Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında konser düzenlendi. Hasbahçe etkinlik alanını gençler doldurdu. Kutlamalarda sahne alan Kolpa sevilen şarkılarını kağıthanililer için seslendirdi. Etkinlikte ayrıca Doğukan Manço da DJ performansıyla gençlere müzik dolu anlar yaşattı. Yoğun katılımın olduğu konserde Doğukan Manço 19 Mayıs olan doğum gününü de sahnede kutladı.
8: Bu bayramda özellikle gençlerimizle birlikteyiz. Hem spor müsabakaları, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Ataspor'umuz Yalı Güneş'le beraber bir uçuşma yarışmasıyla birlikteydik. Yine bu hafta içerisinde voleybol sahaları, basketbol sahası, paralel sahasında olduğu bir açılışta yapmış olacağız. Yani bu hafta gençlik haftası diyebiliriz.
9: Evet.
8: Ve bugün de 19 Mayıs'ta da gençlerimizle beraber buluşalım istedik.
7: 19 Mayıs coşkusunun müzik ve eğlenceyle birleştiği etkinlikte gençler bayram sevincini gece boyunca doyasıya yaşadı.
5: Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mardin 3. Kitap Fuarı Artuklu Fuar alanında kitapseverlerin hizmetine açıldı. Çok sayıda yayın evi ve yazar etkinlikte okuyucularla buluşmuş olacak.
10: Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen Mardin Kitap Fuarı Artuklu Fuar alanında kitapseverlerin hizmetine açıldı. Fuarın açılış kurdelesi Vali ve Büyükşehir Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'la siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri tarafından kesildi.
11: Üçüncüsünü düzenlediğimiz Mardin Kitap Fuarı'nın açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. 16-24 Mayıs tarihleri arasında Mardin Artuklu'da, Mardin Merkez'de, fuar alanımızda tüm vatandaşlarımıza inşallah kapılarını bugün itibariyle açmış bulunuyor.
10: Açılıştan sonra ulusal, bölgesel ve yerel 56 yayın evinin kurduğu 50 stand ve kurulan 15 adayı tek tek ziyaret eden Vali Akkoyun, burada kitapseverler, öğrenciler ve Mardinlilerle bir araya geldi.
11: Biz buradan tüm vatandaşlarımıza, öğrencilerimize, gençlerimize, çocuklarımıza ve özellikle de velilerimize kitap fuarımıza gelmelerini, kitaplarımızla tekrar buluşmayı tavsiye ediyoruz, davet ediyoruz.
10: Mardin 3. Kitap Fuarı 24 Mayıs 2026 tarihine kadar Artuklu Fuar alanında kitapseverleri ağırlayacak.
11: Biz bu sene üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Burada 50 standımız var, 56 yayın evimiz katıldı. Ve inşallah 16-24 Mayıs tarihleri boyunca da tüm vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edecek.
5: Kahramanmaraş ve Hatay'ın damak çatlatan lezzetleri Trabzon'a taşındı efendim. Eski Avni Aker Meydanı'nda dev bir festival alanı kuruldu. Ziyaretçiler birbirinden eşsiz lezzetlerle buluşma imkanı buldu.
12: Gastronomi rüzgarı Trabzon'da esiyor. Ziyaretçiler festival alanında damak çatlatan lezzetlerle buluşuyor. Gastronominin en önemli şehirlerinin başında gelen Kahramanmaraş ve Hatay'ın yöresel lezzetleri Trabzon eski Avni Aker Meydanı'na taşındı. Kahramanmaraş ve Hatay'ın meşhur kebapları, künefesi, kağıt kebabı, tepsi kebabı, biberli ekmeği, humusu, içli köfteleri, kırık zeytini ve tatlıların şahı olan Hatay künefesi standlarda yerini aldı. Ziyaretçi akınına uğrayan festivalde ızgaralarda dumanı buram buram tüten kebaplar büyük ilgi gördü. Festival alanına gelen ziyaretçiler yemeklerin yanı sıra marka kıyafetler ve çantaları indirimli fiyatlarla alma imkanı buldu. Festival 25 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
5: Bu leziz görüntülerle moderatör sabahı noktalıyoruz efendim. Bizim ardımızdan analiz sentezi Elif Akkaya Kuter sizlerle olacak. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettiklerimiz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.

0: İstanbul'da Boğaziçi'nde bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum. Tarihsiz kederler içinde.
1: İstanbul'da Boğaziçi'nde bir fakir Orhan Veli. 1914 yılının 13 Nisan'ında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümündeki öğrenimini yarıda bıraktı. Ankara'ya giderek PTT Umum Müdürlüğü'nde çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'na memur oldu. Oradan ayrıldıktan sonra Yaprak dergisini çıkardı. Yaprak, 1 Ocak 1949'dan 15 Haziran 1950'ye kadar 28 sayı çıktı. Son Yaprak adlı özel bir sayı, ölümü üzerine arkadaşları tarafından çıkarıldı. 14 Kasım 1950'de beyin kanamasından öldü. Şiirlerinin mekanı İstanbul'a, Rumeli Hisarı Mezarlığı'na defnedildi. Kişiliğini belli eden ilk şiirlerini arkadaşları Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'le birlikte Varlık Dergisi'nde yayınlamaya başladı. Büyük ilgi gördü. Sağlığında kendinden çok bahsettiren bir şair oldu. Şiiri şairanelikten, alışılmış benzetmelerden uzak, daha kısa, daha basit bir formdaydı. Düz yazıda eleştiri ve hikayeleri de vardı. Ama yine de hafızalardaki yerini gözlerini kapatıp dinlediği İstanbul'a, beni mahvetti dediği bahar havalarına borçluydu.
0: Rumeli Hisarı'na oturmuşum. Oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları, başıma da konuyor, konuyor aman mahsi kuşları, gözlerimden boşanır hicran yaşları, edabım senin yüzünden bu halim.

0: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle

0: Dünya güç merkezlerinin açık hesaplaşmasına mı hazırlanıyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş bu haftada manşetleri değil, manşetlerin arkasındaki güç savaşını masaya yatırıyor. Trump, İran'ın barış planını reddetti. NATO'da gerilim, Avrupa'da huzursuzluk, Doğu Akdeniz'de baskı artıyor. Hürmüz'de yeni kurallar ilan eden İran, enerji yollarını yeniden şekillendiriyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri baskısına meydan okuyor. İsrail, küresel somut hattına saldırdı, bölgesel savaş küresel cepheleşmeye mi dönüşüyor? Ve içeride İBB davası, Bahçeli'nin İmralı çıkışı, yeni anayasa hazırlıkları. Siyasette bu hız normal mi, stratejik mi? Dünya yeniden şekillenirken Türkiye bu oyunda hedef olan mı yoksa oyunu bozan güç mü olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 Radyo'daki dinleyicilerimiz günaydın. Saatler 9, ben Elif Akkaya Kuter. Analiz Sentez'le karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımızla Analiz Sentez'de değerlendireceğiz. Elbette Ankara gündemi diyeceğiz. Muhabir bağlantılarımız olacak. Ama önce dünden bugüne yansıyan başlıklara ve yeni günün ilk gelişmelerine bakarak başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her 19 Mayıs'ta olduğu gibi gençlerle bir araya geldi. Külliye'de gerçekleşti bu program. Gençler ve milli sporcularla bir araya geldiği milli mücadele ruhunun 107 sene önce olduğu gibi bugün de diri olduğunun altını çizdi. Programda gençlerin sorularını yanıtladı elbette. Spor yapmalarını tavsiye etti. Bugün baskette 68 sayı attım dedi. Her gün basket oynadığından, pardon, haftada bir gün basket oynadığından bahsetti. A milli futbol takımına da Dünya Kupası'nda şampiyonluk hedefi koydu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. En olumsuz konu olarak da sosyal medyanın en büyük tehlike olduğunun altını çizdi. Gençlerle bir araya geldiği bu programda. Evet, Trump İran'a 2-3 gün süre verdim dedi. Sert bir darbe gerekebilir dedi Trump. Bugün İran'a düzenlenecek saldırıyı erteledim ifadesiyle başladı yaptığı yeni açıklamaya. Diplomasiye daha fazla alan açılıp açılmayacağı merak konusu. Trump'ın yapacağı açıklamalar, ulusal güvenlik ekibiyle yapacağı toplantıda gözler. İran'sa asla teslim olmayacağız diyor.

0: mesajını veriyor. İran'ı bir kez daha vurmamız gerekebilir ama emin değilim ifadelerini kullanıyor. Tabii bu durumda İran nasıl bir misilleme yapar? Bu da merak edilen en büyük soru işaretlerinden biri. Evet, Trump'ın ardından Putin Çin'i ziyaret ediyor. Bu 25. ziyareti, yani ortalama her yıl Putin Çin'i ziyaret etmiş. Bir hafta sonra gerçekleşiyor Trump'ın ziyaretinin ardından. Tamamen Tiananmen meydanında resmi törenle karşılandı Putin. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesi gerçekleşecek. İsrail Sumut'u hedef aldı. Artık ne yazık ki tüm aktivistler alıkonuldu. 54 tekne vardı, hatırlayacaksınız. Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmak, sadece İsrail'in ablukasını kırmak için yola çıkan Sumut filosundaki tüm teknelere müdahale gerçekleşti. Aktivistler alıkonuldu. Petrolde Hürmüz belirsizliği, altın hafif geriledi, dolar baskısı devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri güçlenmeye, dolar güçlenmeye devam ediyor. Altın tarafında gerileme var. Petrolde de sınırlı da olsa bir gerileme oldu. 110 dolardan işlem görüyor. Varil başına 104 dolara geriledi 110 dolardan. Yükselen ABD tahvil getirileri ve güçlü dolar, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında olası bir barış anlaşmasına yönelik iyimserliğin önüne geçmiş oldu. Altında da %0,3 düşüşle ons başına 4467 dolara indi ki bu da 30 Mart'tan bu yana en düşük seviyeler denebilir. Birleşmiş Milletler küresel büyüme tahminini revize etti. Bir düşüş var. Bu yıl %2,7 olacağını tahmin ettiği küresel büyüme tahminini %2,5'e çekti. Küresel ekonominin 2026'da %2,7, gelecek yıl ise %2,9 büyüyeceğini öngörmüştü Birleşmiş Milletler. Peki devam edelim, Ankara'ya gidelim hemen. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizi bekliyor. Mustafa Daş'tan günaydın, kolay gelsin.
1: Günaydın Elif Hakkı Ekuter. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Umarız öyle olur diyelim. Dün gerçekleşen keyifli bir sohbete dönelim. Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs'ta, her 19 Mayıs'ta olduğu gibi gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtladı, tavsiyelerde bulundu. İsterseniz bu sohbetin şöyle detaylı bir şekilde konuşarak başlayalım. Analiz senteze buyurun.
1: Şimdi dün tüm Türkiye'de, Ankara'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. O kutlamalardan bir tanesi de tabii ki programlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Her 19 Mayıs'ta zaten Erdoğan gençleri ve milli sporcuları külliyede kabul eder, onlarla hasbihal eder. Yine öyle bir etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençleri dinledi, gençlerin sorularına cevap verdi. Gençlere yönelik bazı tavsiyeleri vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yine uyarıları vardı. Onları sıraladı. Özellikle sosyal medyaya dikkati çekti. Dijital dünyanın gençleri nasıl yozlaştırdığına vurgusu buradaki önemli noktalardan bir tanesiydi. Sanal alemde gençleri korumak, çocukları korumak için atılan ve bundan sonraki süreçte yine atılacak olan adımlara bir kez daha vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yerli ve milli, aslına bakarsanız, neslin önemine bir kez daha dikkat çekti diyebiliriz. Erdoğan'ın sürekli olarak kullandığı, sürekli olarak altını çizdiği bir ifade vardır. Teknofest gençliği diye. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması içerisinde yine dikkat çeken mesajlar arasındaydı. Teknofest gençliği vurgusu da. Diğer taraftan tabii ki milli sporcularımız, milli sporcularla alakalı mesajları dikkat çekiciydi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Özellikle önümüzdeki dönemde Türkiye'yi uluslararası arenada yine temsil edecek sporculara başarılar diledi. Onlardan Türkiye'nin beklentilerini sıraladı. Temmuz'da biliyorsunuz uluslararası önemli bir organizasyon var. Nedir bu organizasyon? Dünya Kupası başlıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. A milli futbol takımımız zaten Dünya Kupası biletini almıştı ve A milli futbol takımına da bir kez daha başarılar dileyerek bir de hedef koydu. Şampiyonluk hedefi koydu. Neden olmasın ki diyoruz. Çünkü daha öncesinde katıldığımız turnuvalarda biliyorsunuz o heyecanı en azından yarı finallere, çeyrek finallere kadar taşımıştık. Bu kez niye final olmasın? Final olursa niye kupa olmasın diyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu hedefe bir kez daha işaret etti. Diğer gençlere de spordan uzak kalmamaları ve spor yapmaları konusunda da yine tavsiyelerde bulundu Cumhurbaşkanı.

0: Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek programı değildi. Dün diplomasi trafiği de vardı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le görüştü. Buyurun onun detaylarıyla devam edelim.
0: Tabii Ursula von der Leyen geçtiğimiz haftalarda en çok konuştuğumuz isimlerden bir tanesi. Evet. Özellikle Türkiye'ye yönelik sözleriyle hatırlanıyor biliyorsunuz. Şöyle bir kez daha hatırlatalım. Avrupa'yı Türkiye, Çin ve Rusya'ya karşı korumamız lazım ifadelerini kullanmıştı Ursula von der Leyen. Her ne kadar AB içerisinden bu tepkiler gelse de yine Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri olarak önemli bir görev icra ediyor. Ve söylediği her sözde tabii Türkiye açısından önemli. Türkiye'den de zaten o açıklamalarına cevap gecikmemişti. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ele alındı. Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı ki bu 2026 yılının başından beri aslına bakarsanız Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi gümrük birliği anlaşması. Biliyorsunuz Avrupa'da Made in Europe kalkışması hareketi vardı. Bununla beraber Avrupa sadece Avrupa'da üretilen ürünleri satın alacağına dair aslına bakarsanız bir irade ortaya koyuyor. Türkiye Avrupa Birliği'nin dışında bırakıldığı için bu noktada özellikle Türkiye'nin ihracatındaki etkinin en aza indirilmesi noktasında bir takım girişimler vardı. Bununla alakalı Gümrük Birliği Anlaşması ön plana çıkan maddeler arasında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Ursula von der Leyen'e bu konuyu bir kez daha hatırlatmış oldu. Diğer taraftan da Avrupa'nın güvenlik konusu var biliyorsunuz. Yeni bir güvenlik mimarisi üzerine sürekli olarak konuşuluyor, ediliyor. Bu yeni güvenlik mimarisinde de Türkiye'nin yine dışarıda bırakılmaması gerektiği noktasında Türkiye'nin de yer almasının Avrupa açısından faydalı olacağı anlamına geldiğini bir kez daha vurguladı. Bu arada arkadaşlarım şu anda bir son dakika geçiyorlar. Malatya'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.
1: Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedildi. Elbette detayları aktaracağız geldikçe. Mustafa Daş'tan senin aktardığın son dakikanın detaylarına bakacağız. Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedildi bilgisi var. O görüntülerde ekrana geliyor olduğu anda tabii ki büyük bir panik var. Öyle umut ediyoruz. Can kaybı olmamıştır. Bir sıkıntı yoktur. Detayları da paylaşacağız. Evet. 5.6 büyüklüğünde bu arada Battal Gazi ilçesinde gerçekleşen bir deprem tam da analiz sentezin başladığı sırada 9 sıralarındaki işte o görüntülerde olduğu an okuldan öğrencilerin tahliye edildiği sokaklarda paniklerin yaşandığı an da ekrana geliyor. Derinliği 7.03 kilometre oldukça yakın. Evet. Evet.
0: Tabii şimdi valiliğe bir yandan bakıyoruz.
1: Çok özür dilerim.
0: Bir yandan valiliğe bakıyoruz. Bir yandan da AFAD'ın resmi açıklamalarına bakıyoruz.
1: Evet. Bu arada telefon hattımızda da Profesör Doktor Şerif Barış var. Hocam, duyabiliyor musunuz? Günaydın.
2: Günaydın.
1: Öncelikle hepimize geçmiş olsun, Malatyalılara geçmiş olsun diyelim. 5.6 büyüklüğünde bir deprem. Yine derinliği de 7.03 kilometre hocam.
2: Bu muhtemelen 6 Şubat depremlerin artçılarından bir tanesi. Tabii ben şu an dışarıdayım. İlk bilgilere bakamadım ama muhtemelen söylediğim gibi yani bu artçılardan biri olup büyük yapılarda özellikle betonarme yapılarda hasar yapmayacak ama kırsal kesimde özellikle karma olarak yapılan köy binalarında hafif hasarlar yapabilecek nitelikte bir deprem. Can kaybı umarım olmaz ama işte bazen yaralanma ve hayvan telefi olması muhtemel bir deprem bu.
1: Hocam binalara zarar vermeyecek bir deprem dediniz değil mi? Doğru.
2: Doğru evet ama normal bir mühendislik görmüş betonarme binalardan bahsediyorum. Ya bu büyüklükteki depremlerin normal

0: inşaat yapı yönetmeliklerine uygun yapılmasında hasar almaması beklenir. Ancak yumuşak zeminler, kalın alüvyonlar veya suya doygun zeminlerde hafif hasarlar, çatlaklar oluşabilir. Evet. Bunun da endişe edilmemesi lazım.
1: Peki, mühendislik görmüş betonarme binalardan bahsediyorum dediniz. Evet, binalara evet, zarar verecek bir deprem değil. Şimdi hocam birazcık size isterseniz detayları, dışarıdayım çok da detayları bilemiyorum dediniz. Büyüklüğü 5,6 diye belirttik. Derinliği 7,03 kilometre.
0: Battal yani Gazi... Çok büyük bir şey ifade etmiyor. Genellikle yani bu ilk belirlemelerde birkaç kilometre hata normaldir. Dolayısıyla sıvı olmasının sebebi enerji daha az sönümlendiği için yapılara hasar verme gücü artar. Ama etkilenme alanı olarak etkilenmez ama duyunma göre Antep'ten bile bu sarsıntının hissedildiğine dair bilgiler var. Bunlar da normaldir. Ha, bu şeyi soracak olursanız bu bir başka depremi tetikler mi? Bunu bilmek mümkün değil tabii ki ama kırılmış özellikle 6 Şubat'taki ana faylarda herhangi bir etkilenme söz konusu olmaz. Tabii ki Türkiye bir deprem ülkesi. Asıl bizim konuşmamız gereken depremlerin ne yarattığı değil, depremlere karşı alınması gereken önlemler ve doğru davranışlar. Tabii ki burada vatandaşların en önemli dikkat edeceği husus dedikodu, fısıltı, işte oradan duyumlara daha büyük bir deprem olacak gibi söylentilere asla ve asla inanmamaları. AFAD ve Kandil Rasathanesi yetkililerinin açıklamalarını, valiliğin açıklamalarını takip etmelerini öneriyorum ben.
1: Evet. Şimdi hocam ilk başta dediniz ki bu 6 Şubat'taki depremin artçılarından biridir dediniz. 6 Şubat 2023. Hocam artçılar ne kadar sürer?
0: Bakın 6,5 büyüklükteki depremin artçıları en az 2 yıl sürer ama İki tane 7,7 ve 7,6'dan bahsediyoruz. Bazı depremlerin artçıları 5 yıl, 10 yıla kadar sürdüğü ve daha da fazla sürdüğü durumlar var. Nadir. Zaten bu deprem de Türkiye'nin 3000 yıllık deprem tarihinde ilk defa çok büyük iki tane ikiz depremdi. O nedenle ben bunun artçı olduğunu düşünüyorum. Deprem oluş düzenleri açısından bakıldığında da dünyada bu tür örnekler var.
1: Evet. Tabii şu anda hocam net bir şekilde bu şeyin hareketin hangi fayda olduğunu bilebiliyor muyuz?
0: Ya şöyle ben zaten şu an dışarıdayım. Depremin odak noktasını bile bilmiyorum ama söylediğim gibi bu büyüklükteki depremlerin muhtemelen tali fay, ikinci faylar dediğimiz veya ana şokun etrafındaki pürüzlü bölgelerde meydana gelmiştir. Bunun fay izi yeryüzünde belli olmaz zaten. Her depremi biz yeryüzündeki faylarla ilişkilendiremiyoruz. Zaten ben bir sismoloji uzmanım. Ben faylardan çok depremlerle, depremlerin etkileriyle ilgilenirim. O nedenle hangi fayda olduğu önemli değil. O depremin etkilerinin bence önemine konuşmak lazım. Çünkü fayların çizgiselliğini yeryüzünde görmek her zaman mümkün değildir.
1: Mustafa Daş'tan 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan da hocam yayında bizimle beraber. Mustafa Daş'tan hocama sormak istediğim bir soru varsa alabiliriz bu arada.
2: Şimdi burada Şerif hocamızın söylediği iki şey çok önemli. Bir tanesi yani bu deprem önümüzdeki dakikalarda yeni bir deprem tetikler mi sorusunun cevabını verdi mesela Şerif hocamız. Türkiye'nin en önemli deprem bilimcilerinden bir tanesi kendisi. Bir hatam varsa lütfen kendisi de düzeltsin. Hocam şu anda vatandaşlar da orada telaşlanmışlardır. Türkiye'de bir 6 Şubat depremi travması var. Siz bir profesör olarak o bölgede yaşayan vatandaşların biraz böyle yüreğini rahat atın. Onlar da çünkü sizlerin neler söyleyeceğini merak ediyorlar. Önümüzdeki dakikalar için bir tehlike var mıdır bölgede? Sizden duymaları çok daha değerli benden duymalarından.
0: Tabii aslında bunu tespit etmek mümkün değil. Yani keşke biz depremlerin ne zaman olacağını bilsek. Ama bana soruyorsanız şayet o bölgede olsaydım ben normal yaşantıma devam ederdim. Ama söylediğim bir şey bir daha tekrar ediyorum. Bu tür durumlarda aslastarı olmayan sosyal medya paylaşımları veya hiçbir bilimsel araştırmaya çalışmaya dayanmayan yorumlar, söylentiler ve dedikodu fısıltı gazetesi kötü niyetli de olsa iyi niyetli de olsa duyurulur. Bunlara asla insanların itibar etmemesi gerekiyor. En önemli konu bu bence.

0: Çok sağ olun hocam. Bu ifadeyi sizden duymaları vatandaşlarımız için çok önemliydi. Şerif hocam gerçekten 6 Şubat depremleri sonrasında da yaptığı açıklamalarla beraber vatandaşların o da yüreğine su serpen isimlerin başında yer alıyordu. Malatya bölgesine de bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim.
1: Peki hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı?
2: Yani Türkiye bir deprem ülkesi. Bizim normalde depremler olduğunda değil, depremler olmadan depremlere karşı nasıl önlemler almamız gerektiği, aile afet planı, iş yerlerinin mutlaka afet planını yapmak, doğru davranışları öğrenmek ve sık sık tatbikat yapmamız lazım. Ve deprem sırasında da balkondan, camdan asla atlamayın, merdivenlere koşmayın. Bunlar depremin etkisinden çok daha fazla maalesef yaralanmalara ve ekonomik kayıplara yol açıyor. İşte doğru davranışlar dediğimiz, bunları mutlaka hayatımızın odağına koymak zorundayız. Türkiye bir deprem ülkesi. Türkiye'de depremler bundan sonra da maalesef devam edecek. O nedenle bu depremlerden korunmak için bu önlemleri mutlaka hayatımızın odağına yerleştirmemiz gerekiyor.
1: Evet hocam, işte o ilk görüntülerde panik anı da ekrana geliyor. Sizin de söylediğiniz gibi aslında bununla ilgili haberleri de biz çok fazla veriyoruz. Deprem anında dediğiniz gibi aniden o aşağı inmeye çalışırken yaşananlar ya da işte dediğiniz gibi camdan atlama gibi, ne yazık ki bu anlamda da çok kayıp verdiğimiz depremler ne yazık ki yaşadık. Peki hocam, çok çok teşekkür ediyorum. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şerif Barış, değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok teşekkür ederim hocam. Tekrar geçmiş olsun diyelim. Evet, Malatya'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Hocam şu anda aslında bunun çok da bir şey ifade etmediğini söyledi. 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremin artçısı olduğunu düşündüğünü söyledi. Tabii ikiz depremden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ikiz depremin artçılarının 5 yıl, 10 yıl sürebileceğini dile getirdi. Mühendislik görmüş betonarme binalardan binalarda zarar olacağını bu 5,6'lık depremde sanmıyorum dedi. Panik olmamasını, ama işte sürekli bu deprem ülkesiyiz. Depremle ilgili önlemleri, tatbikatları yapmamız noktasında çok daha önemli dedi. Deprem anında işte o ani kaçmaların ya da işte camdan atlamaların en az deprem kadar kötü olduğunun altını çizdi. Malatya Valisi Settar Yavuz'dan bir açıklama var. Yüreklere su serpen bir açıklama, olumsuz bir tespit yok, olumsuz bir ihbar almadık diyor Malatya Valisi Settar Yavuz. Öyle umut ediyoruz. Tabii incelemeler hemen sıcağı sıcağına başladı. Dolayısıyla ilerleyen saatlerde de öyle umut ediyoruz. Yine size bu valinin verdiği, Malatya Valisi Settar Yavuz'un verdiği gibi olumlu haberler verebiliriz. Olumsuz bir tespit yok, olumsuz bir ihbar almadık diyor vali. AFAD Başkanlık'tan bir açıklama var. Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 9'da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa ilçelerimizde de hissedilen, ki biraz önce hocam da altını çizdi, diğer illerden de çok net hissedildiğine ilişkin bilgi aldım dedi. 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır diyor AFAD. Bu müjdeyi de aktaralım. Saha tarama çalışmaları elbette devam ediyor. AFAD da belirtmiş, etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Tabii o panik anlarını da ekrana getirdik. Malatya'da depremin 9 sıralarında meydana geldiğini hatırlatalım. Tam da aslında işe başlama, okula başlama saati olması itibarıyla da biraz daha paniğin yüksek olduğu, işte çünkü herkesin evinden çıkıp İş yerine gittiği, mesaiye başladığı, aynı zamanda okul saati olduğu için ciddi bir panik yaşandığı görüntülere yansımıştı. Evet, hocamın aktardıklarıyla devam edelim. Bir başka depremi tetikler mi noktasında? Bu noktada işte AFAD'dan gelecek, Kandilli'den gelecek haberlere itibar etmek dışında kendimizi panikletmemizin bir anlamı olmadığının altını çizdi hocam. 6 Şubat

23 yılında meydana gelen ikiz depremlerin bir artçısı olabileceğini, 6,5 büyüklüğünde bir depremin artçısının bile 2 yıl sürdüğünün altını çizdi ki burada bir ikiz depremden ve işte 7 büyüklüğünde bir depremden bahsediyoruz. Dolayısıyla artçıları 5-10 yıl sürebilir dedi. Tabii tam olarak gerçekleştiği fay hattının noktasını dışarıda olduğum için bakamıyorum diye de hocam yalnız altını çizdi. Bunu da belirtmekte fayda var. Bir başka depremi tetikler mi noktasınca az önce de aktarmıştık. Bu paniklere kendimizi sevk etmemizin bir anlamı olmadığının altını çizdi. Mühendislik görmüş betonarme binaları bu depremin etkileyeceğini düşünmüyorum. Zarar vereceğini düşünmüyorum dedi ki ilk gelen haberlerde ne mutlu ki bu yönde hem Malatya valisinden gelen açıklama var Settar Yavuz'dan olumsuz bir tespit yok, olumsuz bir ihbar almadık diye altını çizdi. Aynı zamanda AFAD'dan da yine benzer bir açıklama geldi. Sağ tarama çalışmaları devam ediyor ama an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır dendi AFAD Başkanlığından da geçmiş olsun dilekleriyle beraber. Evet, Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Şerif Barış'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik sıcağı sıcağına. Onun aktardığı bilgileri de tekrar tekrar aktarmak istiyorum. Elbette konunun uzmanıyla sıcağı sıcağına gerçekleşen ondan duyduğumuz ifadeler çok çok daha önemli. Bir artçı deprem olabileceğinin altını çizdi ki ilerleyen saatlerde elbette o gerçekleştiği fayın, o noktanın tam olarak neresi olduğu, bir artçı mı yoksa başka bir fayda kırılma mı olduğu çok daha netleşecek. Tabii deprem gerçekleşir gerçekleşmez hocamla bir bağlantı yaptığımız ve hocamın da dışarıda olduğu için çok fazla detayına bakamadım ama çok yüksek olasılıkla bunun 6 Şubat depreminin artçılarından biri olduğunu düşünüyorum dediğini tekrar aktaralım. 6,5 büyüklüğünde bir depremin artçısının bile 2 yıl sürebileceğinin altını çizdi ki işte 6 Şubat'ta meydana gelen o ikiz depremler 7 büyüklüğündeydi. 5-10 yıl sürebilir artçıları dedi Şerif Hoca. Bir başka depremi tetikler mi noktası her zaman ne yazık ki deprem olduktan sonra işte İstanbul'da beklenen o depremi tetikler mi, diğer fayları tetikler mi sorusu hemen gündeme geliyor. Yoğun bir şekilde konuşmaya başlıyoruz. Bunların çok anlamlı olmadığının altını çizdi. AFAD'dan, Kandilli'den gelecek açıklamalara itibar edilmesinin önemli olduğunun altını çizdi. Bunun çok fazla da açıkçası bilinemeyeceğini söyledi. Ama aslında ilk müjdeyi konunun uzmanından, hocamızdan almıştık. Mühendislik görmüş betonarme binalarda bir hasar olacağını düşünmüyorum. 5.6 büyüklüğünde bir depremin böyle bir hasar yapacağını düşünmüyorum dedi. Derinliğin 7 olmasının hissedilmesi açısından önemli olduğunu, yıkım açısından bu arada görüntüler de ekrana geliyor, o kaçışma anları çok hissedilmesi anlamında 7 kilometre olmasının öneminin altını çizmişti hocam ki işte çevre illerde de çok net bir şekilde hissedilmesinin sebebi de bu. Görüyorsunuz ne kadar şiddetli bir sarsıntı Malatya'da saat 9'da 5,6 büyüklüğünde yerinde 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin nasıl bir sarsıntıya sebep olduğunu, o kaçışma anlarını, tabii tam da mesainin başlama saati olması hasebiyle de tabii çok daha fazla paniğin olmasına sebep olduğu, az önce de ilk olduğu anda okuldan tahliye edilen öğrencileri görmüştük. Tabii bu kaçışmaların da aslında işte tatbikatının çok fazla yapılması gerektiğinin altını çizdi hoca. Çünkü işte camdan atlamalar oluyor. Tam depremin çok şiddetli olduğu sırada özellikle yüksek katlı binalarda aşağı inmek için bu sallanma anında aşağı inilmemesi gerektiğinin altı sık sık çizilir. Bulunduğun noktada
korunaklı bir yere saklanmanın daha güvenli olduğunu hep konuşuyoruz. İşte bu tatbikatların önemine dikkat çekti. Deprem ülkesiyiz dedi Şerif Hoca. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken işte bu önlemleri almak, bu tedbirleri almak, bu tatbikatlarla deprem anında nasıl davranacağız?

0: yapacağımızın davranacağımız konusunda daha bilinçli olmak dedi. Evet, bu 5,6 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk açıklamalar da geldi. Malatya Valisi Settar Yavuz, olumsuz bir tespit yok, olumsuz bir ihbar almadık müjdesini ilk ağızdan verdi. Ardından AFAD'dan da gelen bir açıklama var. Bu arada Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedildi. Dendi ki hocam da bunun altını çizdi çevre illerden. Çok fazla hissedildiğinin, tabii bunun de yerin 7 kilometre derinliğinde, yüzeye yakın bir derinlikte olması sebebiyle olduğunu da hocam belirtti. Evet, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen bir deprem. Saat tarama çalışmaları elbette hemen başladı. AFAD'ın yaptığı bilgilendirmeyle de şu an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır ifadesini AFAD'da yine valinin açıklamasıyla beraber verdi. Evet, bir açıklama var, onunla da devam edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Merkez Üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin açıklamasını yaptı. Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan bir açıklama geldi. Onu da aktarmış olalım. Bu arada stüdyoda konuğumuz ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir. Sadi Özdemir, günaydın, hoş geldiniz. Geçmiş olsun diyerek başlayalım.
1: Geçmiş olsun tabii ki. O bölge malum.
0: Evet.
1: 2023 Şubat'ta 11 vilayet. Çok ağır bir depremdi. Depremler zinciriydi. Allah korusun tekrar öyle şiddetli deprem olmasın.
0: Evet. Hocam hemen bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Profesör Doktor Şerif Barış'la, elbette konunun en uzman isimlerinden biri. Şerif Hoca da zaten sizin altını çizdiğiniz şeyle başladı cümleye. Bunun 6 Şubat 2023'te gerçekleşen o 7 büyüklüğündeki ikiz depremin artısı olduğunu düşünüyorum dedi. Tabii çok net bir şekilde dışarıda olduğum için bakamadım ama tahminim bu yönde dedi bu depremin. Doğru. Artçısı dedi. Çünkü şunu da altını çizdi. 6,5 büyüklüğünde bir depremin artçısı bile 2 yıl sürer dedi. Ki bu da işte 6 Şubat'ta ne yazık ki meydana gelen ikiz depremden ve 7 büyüklüğünde depremlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla 5 yıl, 10 yıl o artçıların devam edebileceğinin altını çizdi.
1: Şimdi tabii ki deprem bilim insanlarımız dünyanın en uzman insanları oldular. Çünkü biz deprem kuşağındayız.
0: Evet.
1: Topraklarımızın en az %60'ı çok riskli, %80'e yakını da riskli deprem açısından. O zamandan beri değil, çok çok daha önce deprem tarihi, depremler tarihi diye bir tarihimiz var. O yüzden de işin bir o tarafı konuşuluyor. İşte ne zaman oldu, ne zaman tekrarlayabilir, şiddetli bir depremden sonra artçılar ne olabilir? İşte deprem anında önlemler ne olabilir? Ama biz de hep şunu vurguluyoruz. Diyoruz ki bu vatan bizim, bu topraklar bizim, bu coğrafyadayız. Yolumuza devam ediyoruz. O zaman depreme dayanıklı binalar, şehirler konusunda çok daha proaktif olmalıyız. Kentsel dönüşüm meselesi var. Ben her defasında bunu hatırlatıyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Şunun için hatırlatıyorum, 11 vilayet depreminin, o ard arda gelen depremlerin ne kadar cana mal olduğunu, 50 binden fazla insanımızın vefat ettiğini, yüz binlerle ifade edilen yaralılar olduğunu, yıkımın boyutunun bina ve konut bazında, iş yeri bazında bilançonun çok yüksek olduğunu, Türkiye'nin tamamının candan sonra işte hayat devam ediyor. Refah seviyesini etkileyen, makroekonomiyi etkileyen sonuçları olduğunu hatırlatıyoruz. İnşallah öyle büyük deprem olmasın. Marmara bölgesinde de biz bu süreci tamamladıktan sonra o tür depremler olacaksa olsun.
0: Evet. Evet, şimdi telefon attığımızda yine bir konuğumuz var. İstanbul Arel Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan telefon hattımızda. Günaydın hocam. Kolay gelsin diyeyim. Geçmiş olsun diyelim. Özellikle Malatya'ya ama tüm Türkiye'ye.
2: Evet, büyük geçmiş olsun.
0: Evet. Şimdi hocam tabii depremden hemen sonra Profesör Doktor Şerif Barış'la bir bağlantı gerçekleştirdik. Dedi ki mühendislik görmüş betonarme binalara zarar vermeyeceğini düşünüyorum. Bu 5,6 büyüklüğünde artçı olduğunu tahmin ettiğim ama tabii daha bununla ilgili net bir bilgi yok. Bunun da altını çizelim. Depremin siz ne dersiniz?
2: Tabii yani bu bölge biliyorsunuz bu 6 Şubat depremleriyle büyük depremler yaşayan bölge. Burada talihatlarda yani seneler geçse de enerji transferi olduğu için buralarda tabii stres transferleri gerçekleştiği için buralarda mutlaka depremler 4-5 büyüklüğünde devam edecektir. Bunlar normal. Artçı da olabilir, bağımsız da olabilir. Bunların hemen söylemek doğru olmaz. Ama tabii biz burada incelediğimizde sığ bir deprem. 7 küsur kilometre o yüzden çok hissedilmesi lazım. Çok hissedildiği için de tabii sarsıntılar daha yapılarımıza şiddet olarak daha çok gelir. O yüzden biz burada yapılarımıza dikkat etmemiz lazım. Tabii Şerif Barış hocamızın da dediği gibi mühendislik hizmeti almayan kırsal bölgelerde yapılarımız çok. Buralarda da kırsal bölgeler çok. Yani o depremin olduğu yerlerde. Buralarda bir katlı, iki katlı da olsa kırsal bölgede mühendislik hizmeti almadan yapılan yapılarda dikkatli olmamız lazım. Çünkü depreme dayanıklı olmuyor maalesef bu yapılar. Betonarme yapılarda bu büyüklükteki depremde tabii biz bir yıkım ya da bir önemli bir hasar beklemeyiz. Yani 5-5,5 büyüklüğündeki deprem fazla şey yapmaz. Ama tabii çok eski olursa o da işte korozyona uğradıysa ya da daha önceden plana göre yapılmadıysa ya da üstüne ek katlar ilave edildiyse ya da işte bir kolon kesme olayı olduysa gibi böyle çok olumsuz olaylar yaşadıysa bina, o zaman tabii onlar da büyük etkilenir bu depremlerden. Çok büyük deprem olmasına gerek kalmadan. Ondan dolayı bizim dikkat etmemiz lazım. Buralarda bu tip depremler devam edecek ama daha büyük bir deprem beklenmiyor. İnşallah da olmaz. Artçılar gelebilir. Bundan sonra 4-5 büyüklüğünde artçılar gelebilir. Hasar olup olmadığını binalarına bakarak vatandaşlarımız ona göre hazırlıklı olması önemli tabii ki.
0: Peki hocam, tabii şimdi siz de belirttiniz, Şerif Hoca da belirtti. Tabii işte kolon kesme, kat çıkma, yani herhangi bir binaya işte mühendislik dışı bir şey yapılmadıysa şayet, mühendislik görmüş betonarme bir binada bu büyüklükte bir depremde yıkım beklemeyiz dediniz. Peki bundan sonra artçılar olabilirin de altını çizdiniz. Bu sarsıntıda tabii birazcık işte hasar görmüş bir depremin artçılarda zarar görme olasılığı ne kadar?
2: Yani bu hasar fazla olmaz. Yani en fazla orta hasara kadar ilerler. Çok ağır hasarlar olmaz bu depremde yani. Çünkü yani bir de tabii büyük depremler yaşadığı için bu bölgeler belki daha hasarlı binalar tam bitti mi bilemiyorum. Yani o bölgede belki daha depremin etkisinde yani etkilenmiş olan binalar yenilendi mi ya da yaşam devam ediyor mu o binalarda, onları da bilmediğim için yani eğer bu binalar hafif hasarlı ise o zaman için şimdi bunu orta hasara doğru ilerletmiş olur. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Evet. Hocam peki şimdi tabii siz de biraz önce altını çizdiniz. İşte Şerif Hocam da altını çizmişti. 11

0: ilde hissedilen bir büyüklükte bir depremden bahsediyoruz. 6 Şubat 2023'te ikiz depremden ve ikisi de 7'nin üzerinde olan ciddi yıkıma sebep olan iki depremden bahsediyoruz. Sizin hocam hiç o bölgedeki yapıları deprem sonrası inceleme fırsatınız olmuş muydu?
1: Tabii yani depremden sonra gittik. 15 gün, 20 gün, 1 ay boyunca gittik. Yani toplamda bir ayımız geçmiştir. Yani ara ara gittik oralarda. İncelemeler yaptık.
0: Peki hocam yani, yıkım olmayan orada binaların durumuyla ilgili ne söylersiniz? Kalan yapıların durumuyla ilgili.
1: Yani çünkü orada yani pek sağlam yapı kalmadı. Tabii bunu söylemek lazım. Çünkü bir TOKİ binaları çok güzel burada sınav verdi. Yani TOKİ binaları hafif hasarlarla ya da önemli taşıyıcılarında hasar almadan atlattı. Onu söyleyebiliriz. Onun dışındaki tek tük ya da işte istisnai yapılarda depremi hafif atlattılar. Onun dışındaki yapılar hep orta ve ağır hasarlı olarak söyleyebiliriz. Yani bütün yapıların burada tabii tek tek kontrol edilmesi ve tek tek bu binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyordu ve devletimiz de bunu hızla yaptı. Yani düşünün 11 ilimizde 550 bin konut hatırladığım kadarıyla 550 bin konut yapıldı ki bu büyük bir rakam, güzel bir rakam. Yani yapılmaya da devam ediyordur mutlaka bazı kırsal bölgeler olsun ya da işte ihtiyaç bitmez. Yani yapılmaya da devam ediyordur. Yani bu deprem öyle böyle değil. Yani bütün yönetmelikleri bile aşan bir depremdi. Yani bizim çıkardığımız deprem yönetmeliklerini ve son zamanda çıkardığımız 2018 bina yönetmeliği bunları da aşan bir deprem oldu. Evet. Ve tekrar bir yönetmelik çalışması da hala hazırda devam ediyor. Yani binalar niçin yıkıldı? Yeni binalarda yıkılınca tabii bu bir soru işareti bıraktı. Çünkü yönetmeliklerimiz bizim hemen hemen bir depreme göre yapılıyor. Yani ardı ardına iki tane büyük depreme göre yapılmıyor. Ondan dolayı biraz daha bazı hesapların değişmesi, işte rigidliğin artırılması gibi kavramlar ortaya çıktı. Ve perde, yani binalarda perde dediğimiz taşıyıcı yapıların, düşey taşıyıcıların daha artırılması gibi bir şey gündeme çıktı. O çünkü TOKİ binalarında biliyorsunuz duvarlar hepsi taşıyıcı. Yani bir perde şeklinde taşıyıcı, yani betonarme. Ondan dolayı yani şimdi bir soru işareti ve tabii bunlar değerlendirilip tekrar bir yönetmelik çıkıp çıkmayacağını ileriki günlerde göreceğiz. Yani biz buralarda yapılarımız bu şekilde tanımlayabiliriz yani şimdilik.
0: Peki hocam, çok çok teşekkür ediyorum. İstanbul Areli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Fatih Altan, değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için teşekkür ediyorum hocam.
1: Geçmiş olsun diyeyim.
2: İyi yayınlar diliyorum. Elif Hanım, Malatya özelinde o yıkımla ilgili rakamlar bir söyleyelim mi?
0: Tabii ki söyleyelim. Konuğumuzu davet edip hemen müsaadeniz olursa, Jeoloji Mühendisi Odası Deprem Danışma Kurulu Başkanı Profesör Doktor Okan Tüysüz. Okan Tüysüz, merhaba.
3: Merhabalar,
0: çok
3: geçmiş olsun dileklerimi sunayım önce.
0: Evet, hepimize geçmiş olsun. Hocam hemen elbette size soracağımız çok fazla soru var. Yalnız Malatya'daki yıkımlarla ilgili Sadi Özdemir.
2: Şimdi 6 Şubat'ta 4655 bina yıkılmış. 3 binadan biri tam yıkılmış. Acil, orta, ağır, yıkık bina sayısı 42 bin. Bina diyoruz, konut değil yani, bina. Ve 130 bin bağımsız bölüm. Bunun 104 bin.

0: yeni konut. Dolayısıyla Malatya gerçekten zaten kaç sene oldu? 3 sene önce çok ağır bir deprem oldu. Bu artçı bir deprem. Şurada şunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu yıkılan binaların yerine, konutların yerine yenileri yapıldı. İnşallah bundan sonra bu ve bunun gibi depremlerde öyle yıkımlar olmuyor, olmayacak ve can kaybı da olmayacak diye umut ediyoruz. Önceki bina stokunun ne kadar kötü olduğunu da hatırlamış olalım. Faturanın o yüzden çok yüksek olduğunu da can faturası. Bunun fatura denmez buna. Can kaybı diyelim ama işte bu binalar, bu konutlar Malatya'nın kendini tekrar yaralarını sarması daha uzun yıllar alacak.
1: Evet Okan Hocam, öncelikle tekrar hoş geldiniz. Beklettik, özür
0: Hoş bulduk.
1: diliyoruz. Geçmiş olsun diyelim. Şimdi ilk bağlantımızda sıcağı sıcağına aslında Şerif Hoca çok inceleyemeden tahminler doğrultusunda yaptığının da altını çizerek bunun bir artçı deprem olduğunu tahmin ettiğini söyledi. Bakabildiniz mi tam olarak hangi noktada olduğuna ve bu bir artçı deprem mi?
2: Malatya'nın güneydoğusunda Tanışık Köyü civarında, Tanışık Köyü'ne yakın bir bölgede meydana gelen 5,6 büyüklüğünde bir deprem. 7 kilometre derinde. O nedenle de yüzeye yakın olması söz konusu olan bir deprem. Bu yüzden de çok şiddetli hissedilmesi beklenen bir deprem. Depremin olduğu bölgede faylar var. Bu faylardan bir tanesi 16 Ekim 2024'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana
1: Hocam özür dilerim.
2: getirmişti.
1: 16 Ekim.
2: 2024'te,
1: Evet.
2: yani 1,5 sene kadar önce 5,9'luk Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen bir deprem. Kale'nin güneyinde. Bu da onun biraz daha batısında meydana gelen bir deprem. Büyük olasılıkla o fay sistemin üzerinde veya ona yakın bir başka fay üzerinde meydana gelen bir deprem. Bir artçı değil ama 6 Şubat depreminin bütün Doğu Anadolu'da önemli bir etki yarattığını, faylara önemli bir stres yüklediğini biliyoruz. Bu da o olayın devamı olarak sayılabilecek bir yerde, bir bölgede meydana geliyor. Dolayısıyla 6 Şubat depremlerinin etkin olduğu bir bölgenin içerisinde farklı bir fay üzerinde meydana gelen bir deprem olarak görülüyor.
1: Evet. Hocam bir şey sorabilir miyim bu arada? Bir artçının büyüklüğü en fazla ne kadar olabilir?
2: Ana şokun bir altına kadar. Bunun biraz altı, biraz üstü mümkün. Ama diyelim ki 6 büyüklüğünde bir deprem olmuşsa 5 büyüklüğüne kadar ulaşan artçılar beklenir. Ama bu bazen 5,1 olur, 5,2 olur. Bazen 4,8'de kalır. Ama genel kural olarak, istatistiksel olarak baktığımızda ana şokun bir altına kadar artçıların olması olağandır.
1: Evet. Hocam şimdi tabii malum hangi soruyu soracağımı tahmin edersiniz ki işte muhtemelen çok da sevdiğiniz güzel bir soru değildir diye tahmin ediyorum ama tabii böyle deprem olduktan sonra hemen işte başka bir depremi tetikler mi sorusunu konuşuyoruz. Çünkü işte tabii herkes o panikle en çok bunu merak ediyor. Bunun bir cevabı tabii ve cevabını vermek zor da olsa hocam adettendir sormak durumundayım.
2: Şöyle, genelde 5 büyüklüğündeki, 6 büyüklüğündeki depremler başka depremleri tetiklemezler. Yani daha büyük bir depremin öncüsü olduğunu ya da başka bir deprem oluşturacağını söylemek pek mümkün değil. Bölge için büyük deprem 6 Şubat'ta yaşanmıştır. Yeniden büyük bir deprem, yani büyükten kastım 7 ve üzerindeki deprem, böyle bir beklenti en azından Malatya yakını için söz konusu değil. Ama tabii Türkiye bir deprem ülkesi. Türkiye'de 700 tane fay üretmesi beklenen fay var. Deprem üretmesi beklenen fay var. Ya da geçmişte deprem üretmiş fay var. O nedenle Türkiye'nin herhangi bir yerinde 5 büyüklüğünde, 6 büyüklüğünde depremlerin olması bizler açısından hiç şaşırtıcı değil. Yapılacak tek şey var. Bu depremlere ve daha büyüklerine daima hazır bir toplum haline gelmek. Bunu da aşağı yukarı 1939'da büyük Erzincan depremi olduğundan bugüne kadar sürekli yer bilimciler olarak dilerek getiriyoruz. Ama maalesef gereği yeterince henüz yapılabilmiş değil. Türkiye depreme hazır bir ülke değil.
1: Evet, Okan Hocam sizi bırakmıyorum. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şehmuz Çakan da bizimle birlikte. Tabii ona sorduklarımızdan da muhtemelen size soru gelecektir vaktinizi alarak. Şehmuz Çakan'a dönelim. Şehmuz Çakan günaydın, geçmiş olsun diyeyim. Diyarbakır'da hissedildi mi? Tabii orada bir sıkıntı var mı? Senden alalım cevabı.
3: Aslında Malatya'daki meydana gelen depremi aynısını biz de o sarsıntıyı Diyarbakır'da hissettik ve gerçekten korku dolu anlara sahne olan bir gün olarak herkes sabah saatlerinde evlerinden uyanmış olduğu. Tabii şöyle söyleyeyim, şu an için Diyarbakır genelinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söylemek lazım. Gerek valilik kaynakları gerekse afetli yetkililerden aldığımız bilgiye göre şu an için Diyarbakır genelinde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Ama Gaziantep, Şanlıurfa Valiliği ve Elazığ Valiliği tarafından da yapılan açıklamalar var. Malatya'daki depremde şu an için herhangi bir olumsuzluğun yetkililere bildirilmediği yönünde bir bilgi var. Tabii aslında bu sevindirici bir taraf. Daha önceki depremlerde yıkımın bir hayli fazla olduğunu görüyorduk ama bu kez özellikle yapılan yeni konutlar, depreme dayanıklı yeni konutların yapılmasıyla birlikte şu an için herhangi bir olumsuzluğun olmaması aslında sevindirici olan taraf olduğunu söylemek gerekiyor. Tabii deprem aslında yüzeye yakın olduğu için hissedilme oranı da bir hayli yüksekti. Aslında şu an için Malatya'daki kaynaklarımızla yaptığımız görüşmelerde de şu an için herhangi bir olumsuzluğun olmadığı yönünde bilgiler var ama gerek haberleşmede gerekse karayolları ulaşımında şu an için herhangi bir sorun da yok. Zaten bu ilgili bakanlıklar da bu konuda açıklamalar gerçekleştirdi. Ya şu an mesela Diyarbakır genelinde telefonla, internetle her noktaya ulaşabilme imkanına sahipsiniz ve şu an için aslında bu yayın öncesi biz Şanlıurfa, Gaziantep, Elazığ ve Malatya'daki birçok kaynakla da rahatlıkla gerek internet üzeri gerekse telefonla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Ama şu an için şu saat itibariyle sevindirici olan tek taraf herhangi bir can kaybının ya da herhangi bir yıkımın haberinin gelmemesi, bu önemli. Ama tabii ki gerçekten böyle hissedilir. Hissettiğimiz depremin bir hayli yüksek olduğunu söylemek gerekiyor. Aslında daha önce biliyorsunuz 6 Şubat depreminde de Diyarbakır etkilenmişti. Biz bir oda yakalandık ve bir o içerisinde de sanki aynı o hissiyatı yaşamış olduk. Ama şu an için dediğim gibi olayın sevindirici tarafı can kaybı ve yıkımın olmaması olarak değerlendirebiliriz.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz Şehmuz Çakan'a, Türk Medya Diyarbakır temsilcisi. Aynı şiddette hissedildiğini söyledi. Çok şiddetli bir deprem, hocamın da altını çizdiği gibi yüzeye 7 kilometre yakınlıkta, derinlikte olduğu için deprem çok çevre illerden de çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Aynı sarsıntıyı yaşadığımızı düşünüyorum dedi Diyarbakır temsilcisi Şehmuz Çakan. Herhangi bir olumsuz haber olmadı. Bu çok sevindirici. Aynı zamanda haberleşmeyle ilgili de bir olumsuzluk yaşanmadığının altını çizdi ki o noktada da isterseniz paylaşımları aktaralım. Abdülkadir Uraloğlu'nun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın paylaşımında yollarımızda ve haberleşme altyapımızda sorun yok ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ana kadar çok şükür an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır diye bir paylaşımda bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ekiplerimiz sahada, çalışmalar devam ediyor dedi. Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de olumsuz bir durum bulunmamaktadır paylaşımında bulundu sosyal medya hesaplarından. Tabii yüreklere su serpen açıklamalar geldi diyelim. Hocam tekrar size dönelim. Şimdi aynı sars Tamam. Hocamın bağlantısında bir sorun olmuş. Tekrar hocamla devam edeceğiz. Sadi Özdemir, tabii notlar da alıyorsunuz. İsterseniz oradan aktarmak istediğiniz varsa alayım. Sonrasında Şehmuz Çakan. Aynı şekilde hissettik ama olumsuz bir haber yok.
0: Muhtemelen
1: şu ana kadar
0: öyle
1: dedi.
0: Olumsuz bir haber de olmayacak inşallah. Yıkıl, hani bekletilen bina varsa boşaltılmış, belki onlardan yıkılan olur ama can kaybı ya da yaralanma olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki olma ihtimali de var ama işte bu yani şu anda işte depremin şiddetini düşünün. Bu böyle bir 6 Şubat depremi gibi deprem geçirmemiş bir vilayette olsaydı emin olun hani belki çok fazla değil ama yine de onlarla yüzlerle ifade edilen binalar yıkılabilirdi. Öyle bazı yapı stoku olan yerlerimiz var. O yüzden şunu hatırlatalım. Üzerinden çok şey geçti, çok konuşuldu ve artık kentsel dönüşüm için çok iyi destekler var. Vatandaşlarımız bunları incelesinler. Özellikle riskli yapı ilan edilmiş yerler, hatta bu yılın sonuna kadar ilan edilecek yerler dahi. Oralarda artık finansman açısından eskisinden çok çok daha iyi şartlar var. En son Dünya Bankası kaynağıyla 3 milyona yakın kredi de sağlanabiliyor. Hibeler var, malum kira destekleri var, taşınma desteği var, her şey var. Biz şunu görüyoruz, özellikle İstanbul çevresinde, tabii ki Malatya'yı konuşuyoruz ve Malatya odaklıyız şu anda çünkü orası sallandı. Ama oranın işte 6 Şubat'taki insan ve yıkımı, her şeyi, can kaybı düşünüldüğünde çok daha fazlası olabilir Marmara bölgesinde, İstanbul'da. Zaten bu yüzden de hep önerilen ya da üzerinde çalışılan bir şey vardı. Madem bizim finans kaynaklarımız hani vatandaşa çok fazla destek olmak için yetmiyordu, o zaman Dünya Bankası gibi, yatırım kalkınma bankaları gibi çok daha makul ve kentsel dönüşümleri destekleyen dış kaynaklar vardı. Onlar da artık devreye girdi. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha hızlı olacak. Hatırlatalım, İstanbul'da 600 bin çok riskli konut var. Bu çok büyük bir rakam. Bunların süratle dönüştürülmesi gerekiyor. Çünkü işte 5'in üzerindeki, hatta 6'nın üzerindeki bazı depremlerde buralarda çok üzüntü verici sonuçlar ortaya çıkabilir. Artık bir bakıma devlet finans açısından da büyük ölçüde elinden geleni yapıyor, bunu sürdürüyor. Vatandaşın da illa işte büyük daire olsun, işte şöyle olsun, böyle olsun diye bir şekilde uzlaşarak bu dönüşüm sürecini birkaç yıl içinde tamamlaması lazım. Yoksa zaman zaman bir takım işte araştırmalarda, röportajlarda başlıklar atılıyor. Ben de yazdım geçmişte. Hani o binalar, o konutlar güzel günlerin yaşandığı şeyler değil, sonra tabut niteliğine dönüşüyor. O toprakların altında, o yığınların altında günlerce nasıl beklediğimizi umutla, hani bir çocuk, bir anne, bir baba, bir genç kurtulduğunda sevindiğimizi ama kurtulamayanlar için içimizdeki yarayı unutmayalım. Hiçbir şeyin önemi yok. Yani maddiyat şu bu değil. O iş gerçekleştiğinde en büyük pişmanlığı o anda onu yaşayanlar, yani o felaketi yaşayanlar hissediyorlar. Onu hissetmeden, onu yaşamadan milletçe seferberlik şeklinde bu işe odaklanmamız lazım. Malatya'nın şansı şu, az önce söylediğim rakamlar, hani binaların 1/3 yıkıldı. Orta hasarlı ve işte hasar seviyesi farklı olanlarla düşündüğümüzde hocamın söylediği gibi neredeyse tamamı binaların sıkıntılıydı. Bunlar büyük ölçüde yenilendi, teslimde edildi. Şimdi biz sadece hani acaba geriye kalan şeyler var, olabilir. Onların içinde sıkıntı oldu mu, yıkım oldu mu? Onun kaygısını yaşıyoruz. O da 6 Şubat'ta yaşadığımız felakete göre daha iyi durumdayız çok şükür. Evet. Daha, o bölgede en azından o 11 vilayet, Kahramanmaraş'ı düşünün, Malatya'yı düşünün, Hatay'ı düşünün. ki buralar hani neredeyse kentlerin tamamen yenilenmesi gibi bir sonuçla karşılaştık. O yüzden diyorum ki bu nüfusun, bu bölgenin

bu yapı stokunun neredeyse 10 misli olan yerlerde artık atalete hiç zaman kalmadı. Ben şimdi şunu da hemen hatırlatayım. İstanbul'un bazı mahalleleri, bazı ilçelerindeki çok büyük mahalleler,

0: İşte finansman kaynağıydı, kanunlardı, hukuktu, bir takım teşvik edici mekanizmaları çalıştırmaktı. Ama bu işin sahada uygulanmasında yerel yönetimlerin bürokrasileri, anlayışları çok önemli. Bazı yerel yönetimler gerçekten onları tebrik ediyoruz. Bu işlerde engel olmak yerine ya da bürokrasi yapmak yerine bir takım uzlaşma süreçlerini bozmak yerine proaktif oldular. Projeler tamamlandı, güzel oldu. Mülkiyet sorunları bile vardı, onlar bile aşıldı. Ama bazı belediyelerde de maalesef böyle bir bu işten de ne çıkarırız havası var. Tabii ki gerçekten idealist şekilde belediyecilik yapan, işin siyasi ayağı da önemli, başkanları ve bürokratları tebrik ediyoruz. Ama bu işte ayak sürüyenler gizli kapaklı olduklarını, hiç kimseye hesap vermeyeceklerini düşünmesinler. Bu dünyada hesap vermekten kurtulsalar da nasıl büyük bir vebal altında olduklarını unutmamalılar diye düşünüyorum.
1: Evet, Jeoloji Yüksek Mühendis Profesör Doktor Okan Tüysüz'ün aktardıklarını hızlıca söyleyerek ne mutlu ki olumsuz bir haber akışı olmadığının da altını çizerek diğer başlıklara geçelim. Malatya'nın güneyinde Danışık Köyü'nde yüzeye yakın bir fayda gerçekleştiğini dile getirdi Okan Tüysüz hocam. Bu kadar şiddetli hissetmesinin nedeni yüzeye yakın olması, 7 kilometre derinlikte olması dedi. 16 Ekim 2024'te 5,6'lık bir deprem meydana gelmişti. Bu faya Malatya Kale'de depreme meydana gelmişti. Onun batısında ona yakın bir fay hattında olduğunu gözlemledim dedi. Bütün faylara önemli bir stres yüklediğinin 6 Şubat 2023 depreminin de altını çizdi diyelim. Ne mutlu ki evet olumsuz bir hava olmadığını da tekrar belirtelim. Stratejist Mustafa Aşkın bizimle beraber. Mustafa Aşkın günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın Elif Hanım, günaydın Sade Bey. İyi yayınlar, sağ olun, kolay gelsin.
1: Teşekkürler, geçmiş olsun diyelim hem tüm Malatya'ya hem de elbette hepimize.
2: Evet, Allah tekrar ettirmesin. Allah'tan bir kayıp yokmuş gibi görünüyor. Evet. Beterinden saklasın diyelim.
1: Evet, ama işte her zaman konuştuğumuz şeyin de altını çizelim. Deprem değil, bina öldürüyor. Bununla ilgili de Mustafa Aşkın da çok fazla konuştuğumuz isimlerden biri. Burada işte o yeniden tüm yapıların elden geçirilmesiyle ilgili alınabilecek önlemlerle ilgili çok sık konuştuğumuz isimlerden biri. Şimdi gelelim ekonomideki başlıklara ve gündeme ilişkin başlıklara. Donald Trump'ın ziyaretinin ardından tam bir hafta sonra Putin Çin'de 25. kez ziyaret ediyormuş iktidarı döneminde. Yani ortalama herhalde yılda bir kere mi ziyaret etmiş oluyor Mustafa Aşkın?
2: Hoş buldukça Çin'e gidiyormuş gibi bir hali var.
1: Biraz öyle gibi gerçekten.
2: Putin'in ama önemli bir görüşme. Özellikle Trump'ın görüşmesinden sonra Putin'in de gitmesi Çin'e. Hakikaten dünyadaki önemli ekonomik ve siyasi güçlerin ciddi bir teması olarak yorumlanabilir. Umarım bu temaslar dünya ekonomisi ve siyaseti açısından biraz daha yumuşama ve olumlu bir hava estirebilir. Trump'la Xi'nin görüşmesi çok net bilgilere sahip olamadığımız bir görüşme türü oldu. Trump'a göre her şey harika. Xi biraz daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Putin'in de arkasından gitmesi, o görüşmenin de bir bakıma yorumlanması veya onunla ilgili bazı çıkarımların da tekrar masaya yatırılması yönünde olabilir. Ancak görünen şu, dünya ekonomisi ve siyaseti ciddi bir açmaz içinde. Bu açmazı yenmek için de önemli büyük devletlerin, Türkiye'nin de arada dahil olduğu büyük devletlerin yeni yollar, yeni ilişkiler, yeni yöntemler bulması zorunlu gibi görünüyor. Umarım bu görüşmelerde bunlara vesile olur.
0: Yani hemen akla o geliyor. Yani Mustafa hocamın söylediği gibi sıraya girdiler sanki süper güçler. Böyle bir görüşme trafiği içindeler. Hatırlıyorum şimdi, tabii hepimiz hatırlıyoruz. Trump'la Putin'in görüşmesi de o Alaska'da mıydı? Soğuk havada. Oradan pek bir şey anlayamadık. Yani karşılıklı Rusya tarafı Putin

0: daha gizemliydi yine. Hiç böyle bir açık vermeden soğukkanlı bir şekilde daha sonra yavaş yavaş ortaya çıktı. Ama Trump'a göre her merhaba iyi iş çıkardık oluyor. O iyi iş çıkardıktan sonra tersine de dönüyor. Ama ne başlıklardan biri ne olabilir diye konuşulmuştu. İşte İran konuşulur, Körfez konuşulur. Ama bakıyoruz Çin'in o konularda çok da fazla konuştuğu bir şey yok. Çok ilginç bir analiz okudum bir yerde. Gerçi ilginç derken hani aslında doğrusu bu ama o kadar güncel konuşuluyor ki Trump vesaire. Yani Çin'in Orta Doğu'da herhangi bir askeri bir şey yapması mümkün değil dedi. Hani Çin hani diyorlar hep eleştiriyoruz ya Çin işte şöyle süper güç bak İran'ı destekliyor. Çin'in asıl kendi etki alanı neresi? Japonya'dan işte Tayvan'a kadar hep Türkiye için de konuşuruz ya zaman zaman. İsrail şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Türkiye müdahale etmiyor. Türkiye'nin bir güvenlik ne diyelim çemberi var. Kademeli olarak. Çin için de öyle. Çin de yani o çember ta buraları kapsamıyor. Dolayısıyla politika yapar, onu yapar, bunu yapar ama sonuçta Tayvan ekseninde, Japonya ekseninde tarihten de gelen olmuş çok ciddi çatışmalar, işgaller, yıkımlar, galibiyetler, mağlubiyetler onun kendi coğrafyasında olabilecek şeyler için hazır her zaman. Ne kadar süper güç desek de süper güçlüğü işte dünyanın her yerinde limanları kiralaması, işte böyle bir takım enerji uzun dönemli enerji anlaşmaları yapması vesaire bunlar savaş değil. Bunlar onun ötesinde ya da öncesinde olan şeyler. Özetle şunu söyleyeyim. Rusya Çin eksenindeki yakınlaşmanın da sorumlusu Trump'tır, Amerika'dır. Bundan pişmanlar mı bilmiyorum. Ama birkaç sene üst üste İstanbul'a Rusya'dan çok ilginç yetkililer geldi. İlginç derken gizli kapak değil, açık kaynak. Ekonomiyle ilgili ne yaşadıklarını, ambargolar vesaire altında ve kendileri bizzat beyan ettiler. Bunlar yazıldı, çizildi. Dendi ki bu Avrupa'nın ve Amerika'nın ambargo bazen aklı mantığı aşan hani ötesinde kültürel ambargo bile ırk ambargosu gibi saçma sapan işler yaptılar. Bu nedenle böyle hani gayri resmi olarak en azından bizlere şunu söyledi. Biz resmen Çin'in pazarı olduk. Yani her şekilde Çin Rusya eksenine bütün tüketim mallarında otomobilden tutun. Ha denilebilir ki dünyayı ele geçirdi Çin. Ama Rusya öyle değil. Sonuçta Rusya'nın bu konuda da büyük ölçüde Çin'le artık kör düğüm olması ya da çok bağlantılı olması, iç içe girmesi, bundan rahatsızlık duyması, bunu beyan etmesi hiç ses getirmedi. Demek ki akılcı yönetimler yok şu anda. Hürmüz ekseninde de gördük. En başta ne deniliyordu? İşte birkaç haftalık hikaye, Trump da öyle diyordu. En az 3 ay bu iş sürer deniliyordu. Ateşkes olsa da aslında savaş sürüyor, gerilim sürüyor. Ve petrol enerji fiyatlarının bu kadar yüksek kalması hani ekonomilere ne yapıyor? Sürekli bunu konuşuyoruz. Bütün dengeleri alt üst etti. Hala bir çözüm yok. Üstelik ben sana süre verdim. Ben işte şunu yaparım, bunu yaparım şeklindeki süreç devam ederken İsrail diyor ki siz ne derseniz deyin. Daha bu iş bitmedi. Orada yapılacak bir takım işler var. Biz hazırız şeklinde. Dolayısıyla hem riskler devam ediyor, süper güçler görüşüyor, görüşse de herkes kendi eksenindeki sorunlara odaklanmış durumda. Bu tablo ne kadar devam edecek? Bu yani artık sonuna mı geldik? Herhalde işte Amerika'daki iç siyaset denildi, seçimler denildi ama biz şimdi Mayıs ayındayız, Kasım ayı. Birkaç ay daha devam edebilir diye düşünüyorum. Toparlamak Amerika açısından, Trump açısından.
1: Evet, şimdi Mustafa aşkın Trump'ın söylemleri, tehditleri devam ediyor. İşte yine şu kadar süre verdim. O sürede masaya oturmazlarsa çok daha büyük yıkım olacak. Yani cümlenin öznesi yükleminde değişiklik oluyor ama cümlenin anlattığı şey genelde değişmiyor. İşte geri adım atıyor, tekrar aynı şeyi söylüyor ve benzeri. Ama tabii bu durumda İran nasıl bir misillemede bulunur? New York Times şöyle demiş: İran savaş yeniden başlarsa Körfez ülkelerini hedef alabilir. İran Bab-ül-Mendeb boğazını kapatmaya çalışabilir. Bab-ül-Mendeb boğazı da kapanırsa ne olur?
2: Tabii senaryolar dahilinde bunlar. Eğer olursa petrol fiyatları açısından hiç de hoş olmaz. İran yavaş yavaş kendi coğrafyasının bazı önemli özelliklerini de bir bakıma keşfedip onu da kullanmaya çalışıyor. Sadece Hürmüz'ü değil, Hürmüz'ün altından geçen internet kablolarını bile vergilendirmeyi veya kendince para almayı planladığı bazı yöntemler de yok değil. Tabii Bab-ül-Mendeb Suudi Arabistan Yarımadası'nın diğer tarafı. Orada da Yemen'le işbirliği içine girip böyle bir düzenleme yapabileceğini dile getirenler var. Ama görünen şu, eğer ikinci bir saldırı dalgası olursa bu sefer İran biraz daha sert ve biraz daha asimetrik bir mücadeleye girecekmiş gibi görünüyor. Bu da ekonomik, insani boyutunu bir tarafa koyduğumda onlar saklı kalmak kaydıyla ekonomik anlamda hakikaten dünyayı oldukça sıkıntılı bir yere sürükleyebilecek boyuta getirebilir. Zaten halihazırda petrol, doğalgaz, petrokimya ürünleri, gübre gibi fiyatlar oldukça yüksek seviyede. Onların daha da yükseğe gitmesi, 150-160 dolarlık bir petrolden konuşuluyor ki dünya ekonomisi açısından hakikaten çok çok önemli bir tsunami yaratır. Bu tsunami'nin adı da enflasyon olur. O enflasyondan çıkışında bugünkü risk ortamında, bugünkü yüksek faizlerde işte kolay olmadığını açıkça ifade etmek istiyorum. Bakalım, umarım oradaki güçler sadece bu işin bir savaş olmadığını, insani boyutu yanında başka sosyal boyutlarının da olabileceğini akıllarında tutarlar.
1: Tutarlar.
0: İnşallah, umudumuz bu. İnsanlardan umudumuz kesilmiyor. Ama mesela
1: yani insanlardan umudumuz, yani Trump'tan çok umudumuz yok ama işte Kasım ayında seçimlerin olması biraz bir bize
0: işte oy kullananlar oluyor. Da insan. Onlar belki bir ayar verir diye umut ediyoruz. Ama şu var, hani bu defa eğer Trump'ın dediği şey ya da işte İsrail'in arzu ettiği şey olursa son bir saldırı vesaire, insanlık adına çok çok çok kötü manzaralarla karşılaşabiliriz. Bu da bir risk olarak önümüzde duruyor. Bu İran bunu nasıl yönetir? Yani bu süreci, bunu ateşkesi muhafaza edip bundan sonra tekrar bir saldırı olmasını önleyebilir mi İran'daki rejim? Bunu da umut edeceğiz. Onlar da herhalde bunu istemezler diye düşünüyorum. Çünkü bu defa olacak saldırıda evet gene vurulacak bir takım enerjiydi, altyapıydı vesaire şeyler var, hedefler var ama fiziki anlamda sivil hedeflere de, bazı şehirlere de çok ağır bombardımanlar diyelim yapılabilir pes ettirmek için. Bunu yaparlar mı yapmazlar mı, yaptıklarını gördük. Yani çok yakın zamanda da gördük, daha uzun aralıkta da bunun bir savaş hakkı olduğunu çok gösterdiler, konuştular. Güncelde konuşuyorlar ya. Yani. O yüzden insanlık adına evet insanlardan umutluyuz ama bazı insanlar da bizi çok kaygılandırıyor. Yapabilirler.
1: Evet Mustafa aşkın, tabii savaşın başladığı günden bu yana işte hep hatırlatıyorum şimdi sizin katıldığınız ilk yayında 28 Şubat'ta aktardıklarınızı. Şimdi altın kapalı cumartesi günüydü tabii savaşın başlaması, cumartesi öğle saatlerine yakındı yanlış hatırlamıyorsam. Kapalı çarşıda işte gram altın 8000 liradan satılıyor gibi haberler vardı ama tam tersi, pazartesiden itibaren altın savaşın etkisiyle gerilemeye başladı. ABD tahvil getirileri ve güçlü dolar, böyle ters bir korelasyon oluştu aralarında ve öyle de devam ediyor. Ne söylersiniz?
2: Dünyada ciddi bir belirsizlik var. Bu belirsizlik varlık fiyatlarını da ciddi derecede alışılagelmiş olanın

0: içerisinde sapmalara yol açıyor. Son günlerin popüler konusu dünyadaki faiz oranlarının yükselmesi. Başta Amerika olmak üzere İngiltere, Japonya, Türkiye pek çok ülkenin uzun vadeli tahvil faizlerinde oldukça hızlı bir yukarı eğilim var. Bu neyi fiyatlıyor derseniz gelecekteki az önce konuştuğumuz enflasyon dalgasını ve merkez bankalarının buna karşı da çok fazla bir şey yapamayacak olmalarını, siyasi tansiyonu dünya genelinde konuşuyorum, jeopolitik riskleri fiyatlamaya çalışan bir durum var. Diğer yandan özellikle Amerika ve Batı borsaları oldukça primli. Oradan çıkışlar da oluyor. Çok büyük boyutta olmasa bile nakde dönme ihtiyacı yoğunlaşmış durumda. Amerika'nın 30 ve 10 yıllıklarına baktığımızda biz tatildeyken 2008'den bu yana en yüksek seviyeye geldiğini görüyoruz ki bu hakikaten önemli bir uyarı tüm dünya piyasaları için. İngiltere'de öyle, Japonya'da öyle, Türkiye'de de öyle 10 yıllıklara baktığınızda oldukça yukarı çıkış var. Dolayısıyla varlıklar da hep fiyatlamada şu matematik üzerinden yapılıyor finansal piyasada. Alternatif maliyet. Bugün alternatif maliyet olan faiz o kadar yükselmiş durumda ki bir yere yatırım yaptığınızda onun üstünde getiri elde edip edemeyeceğiniz konusunda ciddi şüpheleriniz var. Bugün Amerikan 30 yıllıkları neredeyse 5'ler düzeyinde. Yani 30 yıllık tahvil aldığınızda Amerikan doları bazında %5 civarında bir faiz getirisi elde ediyorsunuz. Ne yapacaksınız da garanti olarak %5'in üzerinde getiri elde edeceksiniz. Dolayısıyla bu alternatif maliyet yaklaşımı ve nakde dönme isteği dünya piyasalarında hakikaten ciddi bir dalgalanma yaratıyor. Şimdilik bir kriz yok ama bu iş büyürse ve merkez bankaları da buna eşlik ederse yani likitasyonu daraltmaya yönelik önlemler alacağını ifade ederse ki Amerikan Merkez Bankası'nın yeni başkanı Warsh bu konuda geçtiğimiz hafta bir konuşma yaptı. Bu olayı biraz daha tetiklemiş oldu. Zaten son dalgalanmada onun da payı var. Yani dedi ki bilançoyu küçülteceğim dedi. Bu ne demek Türkçe? Piyasaya daha az para vereceğim, likitasyonu kısacağım demek. Zaten piyasada bir likitasyon korkusu ve paniği var. Dolayısıyla da faizlerde ciddi bir yükseliş oldu. Tahvil sattı pek çok yatırımcı. Köşede nakde dönmüş bekliyor. Aynı bağlamda hisse senedi piyasasında da bir realizasyon oldu tüm dünyada. Bizde zaten bu hava işte benim hep benimsediğim Bisti'nin üstündeki bulutu biz 10 kilometre öteden görünce satmaya başladık geçtiğimiz haftalarda. Hakikaten 1200-1300 puanlık sert bir düzeltme yaşadık. Tabii Türkiye'de bir de önümüzdeki hafta neredeyse borsa bütün hafta boyunca kapalı, son derece az bir zaman diliminde çalışacak. O riski almak istemeyenlerin de satışıyla aşağı doğru bir eğilim var. Umarız Haziran başı itibariyle bazı riskler azalır. Yoksa finansal piyasaların fiyatladığı kötümserlik yavaş yavaş merkez bankalarına ve reel sektöre de yayılır.
1: Evet. Onunla ilgili de alacağım değerlendirmenizi. Sade Özdemir, buyurun. Size de
2: Şimdi evet,
1: sorayım
2: sizin
1: aynı
2: o
1: soruyu.
2: hatırlattığınız dönemde ona kıyaslarsak şu anda değil mi altın
1: Evet.
2: gayet düşmüş net bir şekilde. Bunda Mustafa hocamızın söylediği nakit ihtiyacı. Bu nakit ihtiyacı nereden doğuyor? Malum altın sonuçta evet paraya çok yakın ama bunu tabii bireysel insanlar için söylemiyoruz. Her açıdan merkez bankalarının da nakit ihtiyacı, altınla ilgili pozisyon almış kurumsal yatırımcıların da nakit ihtiyacı. Artı enerji tarafındaki bu projeksiyonun bozulmuş olması. Düşünelim işte ters hareket etti. Savaş devam edecek, iş daha da kötüye gidecek şekilde olunca enerji fiyatlarıyla ilgili kaygı arttı. Altın satışı geldi merkez bankalarından ve her yerden. Çünkü enerjiyle ilgili ne yapacaksınız? Yani herkesin faturası hani vatandaşlar olarak ikiye katlandığına göre ya da üçe katlandığına göre o zaman ülkelerinki de öyle oluyor. Onlar da pozisyon almak zorundalar. Bir taraftan da enflasyon, evet, üzerine de faiz. Şimdi böyle bir durumda piyasalardaki o denge alt üst oldu. Hala bir kriz havası olmadığı görüşündeyim ben de Mustafa Hoca gibi. Ama her an çok büyük bir küresel mali kriz de yaşanabilir. Bu nasıl yaşanabilir? Denilebilir ki yakın zamanda bir takım şeyler yaşadık. İşte pandemi dönemi. Pandemi döneminde ya da 2008 krizinden pandeminin de eklenmesiyle sonrasına kadar Fed'in bilançosu kaç misli genişlemişti. Şimdi bilançoyu daraltacağım demesi acaba Trump'la bir çatışma başlatır mı yeni Merkez Bankası Başkanı? Ama sonuçta çatışma olsa da bu zorlayıcı durumun değişmesi lazım. Neticede bize, bütün dünyaya enflasyonla mücadelede bu yüksek enflasyonu adam etme yoluna koyma politikalarında en az bir yıl bir kötü maliyet ortaya çıktı. Şu ana kadarki gerilimde. Sonrasında da çünkü enerji fiyatlarını daha bir ay önce mi? Yok, bir ay önce de değil. 3 hafta önce falan ne diyorduk? 82-80 dolarlar olabilir mi falan petrolde. Şimdi hiç 100 doların altını görmez oldu. Öyle olunca oradaki projeksiyon da yükselmiş olabilir. 90 dolar olabilir orta vadede. Ciddi bir problem var. Hani enerji konuşurken belki şöyle düşünülebilir vatandaşlarımız. Tabii ki bunun etkisini işte akaryakıtta yaşıyorlar, görüyorlar. Doğalgazda büyük ölçüde devletin desteği var, sübvansiyonu var diyelim. Akaryakıtta da Eşel Mobil vesaire. Ama bunlar zorlayıcı şeyler. Yani ne kadar tutulabilir o fiyatlar? En de sonunda vatandaşın cebine ve enflasyona yansıyor. Yani görüyoruz işte. Ay ay görüyoruz. İlk ay görmedik. Sonraki dönemde görmeye başladık. Bununla ilgili hani bütün şey, çaba Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet olarak düşünün, Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı'nın çabasını. Hatta en son Sayın Cumhurbaşkanı Avrupa Komisyonu Başkanı'yla görüştü sanırım.
1: Evet, çok sağ olun.
2: Orada da hanımefendi diyor ki, daha önce Türkiye ile ilgili çok ileri geri konuştu, çok yakın zamanda maalesef. Türkiye'nin bu çabalarını çok değerli buluyoruz. Türkiye bu çabaları sadece kendisi için yapmıyor. Tabii ki önce kendisi için yapabilir. Barış olsun, istikrar olsun bölgede. İnsani açıdan ağır faturalar ödeyen bir ülke Türkiye. Göçlerle, sığınmalarla. Ama Avrupa'nın ekonomisi iyiye gitmez. Bu her şeyi etkileyebilir. Bölgemizde bu çatışma yayılırsa, ki orada İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ekseninde bir şeyler oluyor. Yani İran'a karşı hani o kaygı duyduğumuz, bir süre çok dillendirilen Şii, Sünni, Arap, İran, Pers savaşı mı oluyor falan. Allah korusun, bunun tuzağı da hazırlanıyor olabilir. Bütün bunlar masada değerlendiriliyor. Ama Türkiye'nin gücü en azından bu savaşın etkilerini azaltmaya yeter. Belki ateşkes ve barış masasında nihayete erdirebilir. Rusya-Çin görüşmesi, yani Putin-Şi görüşmesinde belki Ukrayna ekseniyle ilgili de görüş alışverişleri olmuş olabilir. İki tane, birisi kangren olmuş, öteki de olmak üzere olan iki savaş var. Her şeyi etkiliyor. Bir an önce bundan kurtulmak lazım. Ama bunun oyuncuları maalesef, özellikle de İsrail ekseni, bu işten vazgeçmiş değil. İran'da teslim olmayı, pes etmeyi reddediyor. Ortada hani filler bile çarpışmıyor aslında. Bir tanesi fil olsa da öyle bir çatışma var. Bu çatışma Hürmüz Boğazı nedeniyle herkesi etkiliyor. Yeni bir statü mü olacak? Bu statüyle ilgili de Türkiye çalışıyor. Belki statü olacaksa o boğazla ilgili. Ne Amerika'nın öyle hani ben burayı aldım demesine İran razı olacak, ne de hani İran'ın kafasına göre öyle kendine dönük bir şey olduğunda kapattım ben burayı, hadi ne haliniz varsa görün, bu da olmaz. Orası çünkü uluslararası sular, karşı tarafı İran'ın değil vesaire. Yani ne kadar çok hepsi tartışıldı, hepsi konuşuldu, bir arpa boyu yol alamadık ve bütün riskler duruyor ortada.
1: Şimdi Mustafa Aşkın, Nisan ayı enflasyonu malum beklentilerin üzerinde gelmişti. %4,18 geldi. Hemen arkasında

0: da zaten yılın ikinci enflasyon raporu vardı. Savaş sonrası da ilk enflasyon raporuydu. Dolayısıyla ciddi revizeler oldu. Hatta piyasa beklentilerinin üzerinde revizeler oldu. Şimdi tabii alınabilecek ek önlemleri konuşuyoruz. Sizinle de konuştuk. Bir taraftan da Mustafa Bey'in de yazısında vardı. Dünkü yazısında işte biz de kendi adımıza önlemler alabiliriz ki ne yazık ki tam tersini yaşıyoruz. İşte birazcık böyle süreçler fırsatçıların da ekmeğine yağ sürüyor. İşte İtalya, Fransa, İspanya ve İngiltere'de perakende devlerinin aldığı önlemleri yazmış Sayın Mustafa Kartoğlu. En azından bu defa hani oradaki perakendecileri örnek alalım. Oradaki o dev zincirleri işte örnek alalım demiş. Ne dersiniz? Buyurun.
1: Enflasyon hala ne yazık ki sorun olmaya devam ediyor ülkemizde. Bir ara biz bu dertten önemli ölçüde kurtulmuştuk. Özellikle 2001 sonrası 2012-13'e kadarki periyoda baktığımızda oldukça kontrol edilebilir, makul seviyede sayılabilecek enflasyonist bir dönem geçirdik. Türkiye açısından ortalamaların altında veya o civarda bir enflasyon yaşanmışlığımız var. Bunun esasında o dönemi hatırlayanlar şunu da hatırlayacaklardır. Toplumsal hayata etkisi de oldu. Yani davranış kalıpları biraz daha olumluya döndü. Erkenden insanlar nasıl olsa zam gelecek diye zam yapmaz oldular. Biraz daha önünün görülebilirliğini yarattığı risk azalması, belirsizlik azalmasının toplumsal hayata, günlük gerginliğimize bile olumlu yönde etkisi olmuştu. Fakat özellikle 2014-15'ten sonraki sürece baktığımızda hem iç hem dış nedenlerden kaynaklı enflasyonda tekrar bir yukarı ivmelenme söz konusu oldu. Ve bizim daha önceki yıllarda alıştığımız daha yüksek, daha kronik bir enflasyonist yapıya geri döndük. Bu kalıp insanlardaki davranış modelini de çok bozuyor. Zaten kitaplarda teorik olarak anlatılırken moral etkisi veya davranış etkisi dediğimiz insanların nasıl olsa zam gelecek diye zam yapmasından tutalım da bugünden daha kötüyü fiyatlama eğilimine kadar pek çok şeye de neden oluyor. Yani kitaplarda buna ahlaki çöküntü de deniyor. Baktığınızda ne yazık ki bizim ülkede enflasyonun oldukça uzunca bir süredir yine yüksek seviyede seyretmesi bu çöküntüyü de iş hayatında da perakende piyasasında da görmemize neden oluyor. Bizim evvel emirde hep onu söylüyoruz. Mustafa Bey'le de yayın yaparken sizlerle de hep konuşuyoruz. Birey olarak da, hükümet olarak da, muhalefet olarak da yani Türkiye'deki tüm karar alıcılar olarak bizim enflasyonla ortak bir mücadele eylem planı hayata geçirmemiz gerekiyor. Son 3 yıllık plana baktığınızda kötü bir plan değildi ama yeterli olmadığını çok net bir şekilde gördük. Aşağı yukarı aynı noktalarda enflasyonumuz devam ediyor çünkü. Tek haneye ulaşmamızı hep ertelemek zorunda kalıyoruz. Kimi iç neden, kimi dış neden, kimisi ekonomik neden, kimisi ekonomik olmayan nedenlerden. Dolayısıyla bizim bence yeniden oturup bir enflasyonla mücadele politikasını daha geniş kapsamlı ve tüm ekonomik bireyleri de kapsayacak şekilde hayata geçirmemiz lazım. Aksi takdirde bu yıl yine 30'ların biraz üstünde bir enflasyonla eğer petrol daha artmazsa tamamlamış olacağız ki bu da oldukça yüksek bir enflasyon. Ondan sonra bizim şunu demeye de çok hakkımız yok. Niye perakendeciler bunu yapmıyor, bireyler bunu niye böyle davranıyor diye. Kötümser olan daha haklı çıkıyor bizim ülkede. Bakıyorsunuz beklenti anketlerine. Reel kesim ve hane halkının beklenti anketindeki verdiği cevapla Merkez Bankası'nın veya profesyonellerin arasında dağlar kadar fark var. Biz bu farkı yakınsamadıktan sonra bizim enflasyonla mücadelemizin çok da kalıcı olabileceğini düşünmüyorum. Yapılması gereken çok şey var. Hala bizim enflasyonla uğraşmamız da bizim gibi bir ekonomide esasında çok da olumlu karşılanacak bir şey değilmiş gibi geliyor. Çok büyük, güçlü ve potansiyeli olan bir ekonominin artık bu enflasyon derdinden kurtulması lazım.
0: Evet. Ama işte topyekun bir mücadele
2: kesinlikle
0: gerek.
2: Doğru. Yani şimdi sanayicilerle konuşuyoruz diyelim. Hı hı. Çok değerli insanlar. Türkiye gerçekten hani sanayi açısından zaman zaman anlatıyoruz. Çok daha iyi olmalı, iyi bir noktada. Ama mesela şöyle, genellikle iş dönüyor, doluyor, dolaşıyor, iş gücü maliyetine geliyor. İşte son 2 yılda, 3 yılda maaşlara yapılan zamlarla, hani kendilerinde yapmak zorunda olduğu maaşlarla, işte asgari ücret bunun tabanıysa, toplam maliyet içindeki iş gücü payı en azından bazı sektörlerde çok ciddi, dolar bazında söyleyelim bunu ki yanlış anlaşılmasın, 2 misli, 2,5 misli arttığını söylüyorlar. Ve bunun artmaması gerektiğini söylüyorlar. Ama onların ürün tarafına baktığımızda, yine ben her zaman işini dürüstçe yapan, maliyet hesabını adam gibi yapan diyelim, insan gibi yapan herkesi tenzih ediyorum. Ürünlerine paldır küldür inanılmaz zamlar yapıyorlar, otomatiğe bağlanmış gibi. Vatandaş olarak kendimize söyleyelim. Sonuçta ben de işte maaşla vesaireyle geçinen hepimiz az buluyoruz. Yani şimdikinden çok daha fazla maaş almamız gerektiğini düşünüyoruz. Ama şunu da söylüyoruz. Bu ürünlere niye bu kadar zam yapılıyor? Yapmasın bunlar diyoruz. Yani böyle herkes biraz kendi açısından duruma bakıyor. Bu vergi işinde olduğu gibi, hani vergi işi bu aralar çok sıkı gidiyor. Ciddi tartışmalar da var ama hep başkaları ödesin bu vergiyi. Hani ben niye ödeyeyim ki gibi. Enflasyonda da öyle bir psikolojiye döndük. Yani ben gerektiğinde ücretliysem ücretim 2 misline çıksın. Yani ben daha iyi geçineyim. Sanayiciysem tamam, iş gücü maliyeti çok yüksek. O zaman ben de şu kadar zam yapıyorum. Hep örnek veriyoruz ya, işte iş gücü maliyetinin toplam maliyet içindeki payı ne? O ne kadar arttı? Sen ona göre zam yapabilirsin ama tamamına zam yapıyor aynı oranda. Ya da kurlarda, geçmişte yaşadık, kurlarda bir oynama oluyor. Kur bu kadar arttı, fiyat da bu kadar arttı kardeşim diyor. Her şeye zam yapıyorlar. Böyle böyle geldik biz buraya. O yüzden hormonlu fiyatlar var aslında hala. Denilebilir ki nereden çıkarıyorsun hormonlu fiyatları? Buyurun tek tek bazı konuları düşünün. Hani her vatandaş dertli olduğu konuları bir düşünsün, alt alta yazsın bakalım. Reel olarak neye inanıyorsa, tabii ki altına falan inanmaması lazım. Altınla ilgili reel, altınla ilgili bir kıyas alarak yapılmaz o işler. Orada çok ciddi bir toplumsal enflasyonist kafaya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bunu eleştirel olarak söylüyorum. Bundan vazgeçmek lazım. Mustafa Hoca'nın söylediği dönemler, enflasyon tek haneye indiğinde, böyle birkaç senede devam ettiğinde, hani gerçekten bir ikna olmuştuk, ortaya çıktı. O dönemin tekrar gelmesi lazım. Ama Merkez Bankamızın son şeyine göre, hani bakıyoruz 2027, herhalde 2028'de tek hane ihtimali var gibi,
0: evet,
2: hani hedef olsa da.
0: 2028'de var, evet. 2027'deki
2: bunu da hep
0: öteliyoruz.
2: Çıktı. İşte tabii ki dış şartlar var vesaire. Biz dış şartların etkisini konuşurken de şöyle düşünülmesin. Biz sadece ondan kaynaklandığını söylemiyoruz. Yani içeride neler yaşadığımızı da biliyoruz. Fırsatçısı, ocusu, bucusu, işte stokçusu, sürekli olumsuz düşüneni, göz göre göre vatandaşı kazıklayanı biliyoruz. Ekonomi politikalarında da zaman zaman hatalar oluyor. Ama enflasyonla mücadeleden temel olarak vazgeçmemek lazım. Gerçekten Türkiye'ye yakışmıyor bu. Bize yakışan tekhanelere hemen dönmek. Ve o zaman az önce saydığım kitleler, yani üreten taraf, maaşla geçinen taraf, tüketen taraf, herkes biraz biraz böyle yavaş yavaş şeye girecek. Ya bu hakkım buymuş. Bununla geçiniyoruz. Buna göre plan yapacağız. İşte buna göre üreteceğiz. Maliyetimiz bu, karımız. Buna da şükür. Ama şimdi bir neredeyse 1,5-2 senedir böyle bir kafa yok. Pandemide aslında bozuldu bu. Fiyat algısının ne kadar bozulduğunu konuşmuştuk. O dönemlerde bir şeylere ödenen paralar şimdi onun altında ödenebiliyor. Yani o kadar bozulmuştu. Ama tabii yapışkan bir enflasyon kaldı. İşte restoranların halini çok konuştuk. Oralardaki fiyatlar gerçekten, ben şimdi herhangi bir şekilde bir restoranta gittiğimde bütün menüye bakıyorum. Yani bir şey seçmek için değil. Hangi ürünlerin fiyatları

0: halde diye. Hani bir çorba ne olmuş işte, bir salata, bir hani şöyle diyet yapanlar için diyelim. Neredeyse onlar bile hani üçhaneli rakamlara gidiyor bazı restoranlarda. Böyle şey olmaz. Bundan vazgeçilmesi lazım artık. Hani herhalde rekabet tarafında da bir eksiklik var. Bu rekabet tarafını nasıl canlandırabiliriz? Kurallı ve cezalı diyelim. Neyse artık yani. Orada bir boşluk var gibi geliyor bana. Birileri çok kolay anlaşabiliyor gibi geliyor bana. Hatırlayalım o zincir marketlerin WhatsApp yazışmalarını. Oralarda kaldık. Ama o kadar oligopol bir yapıyı kolay yakalarsın da böyle oligopol olmayan yapılarda da haksız rekabet ya da anlaşarak fiyat belirleme gibi çok çirkin işler var. Bunların peşinde olması lazım birilerinin.
1: Tabii yaşanabilecek de bütün olumsuzlukları yaşadık işte, dediğiniz gibi, hatırlattığınız gibi pandemi dönemi, ardından işte bu savaşlar. Mustafa Aşkın diyor ki bu ileride bu dönemi Trump belirsizliği olarak kitaplarda göreceğiz diyorsunuz.
0: Fetret dönemi gibi.
1: Bir de Trump belirsizliği eklendi. Şimdi Birleşmiş Milletler küresel ekonomiye dair büyüme tahminini revize etti. %2,7'den %2,5'e çekti. Gelecek yıl içinde, yani 2028 yılı içinde %2,9'dan %2,8'e indirdi. Şimdi yani küresel ekonomiyi sarsan bir süreçten bahsediyoruz. Bas senaryodan biraz olumsuz senaryoya doğru geçiyor mu tüm dünya, Mustafa Aşkın?
2: Maalesef öyle bir trend var. Hani IMF Başkanı da birkaç ay önce uyardı. Beklenmeyen kötülüğü bekleyin der gibi bir hali vardı. Büyüme düşüyor. Enflasyon yükseliyor. Dünya genelinde işsizlik de artıyor. Bunun iktisatta bir tane adı var. Stagflasyona doğru gidiyor dünya. Dolu dizgin şimdilik. Daha sonraki evresi ne olur bilemiyorum ama az önce konuştuğumuz jeopolitik riskler, petrol fiyatları, diğer girdi fiyatlarının da yükselmesi devam ederse bu biraz daha da hızlanabilir. Şu andaki durum kalması dahilinde Birleşmiş Milletler'in dediği düzeltme ancak gerçekleşebiliyor. Daha kötüye giderse daha hızlı bir negatiflik süreci olabilir. Dolayısıyla küresel anlamda hakikaten problemli bir süreç yaşıyoruz. Zaten bu Trump'ın tuhaf ekonomi politikaları ve vergi politikalarıyla, gümrük vergileri politikalarıyla ateşlenmişti. Nitekim şimdi jeopolitik risklerin de artmasıyla devam ediyormuş gibi görünüyor. Umarız dediğimiz gibi başlangıçta aklı selim galip gelir de dünya liderleri, politikacıları gelecekle ilgili biraz daha öngörülebilir hareketlerde bulunabilirler. Aksi takdirde küresel anlamda hep birlikte büyük bir dengesizliğe gideriz. Burada eskiden İmdat dediğimizde gelen merkez bankalarının da çok fazla yapacak bir şeyi yok. Yani enflasyonun bu kadar yüksek olduğu ortamda çok hızlı faiz indiremeyeceklerine göre, parasal genişlemeyi de çok kolay yapamayacaklarına göre bu iş biraz daha farklı bir boyuta evrilebilir. Dolayısıyla merkez bankalarından alıştığımız aspirinler de gelmeyecek, ağrı kesici de gelmeyecek. İşin süreci daha uzun boyutta, daha sosyal politikalara ve uzun vadeli ekonomi politikalarıyla çözülmeye çalışılacak ama bu sürede ülkeler, ekonomiler, bireyler, karar alıcılar ne olacak? O ayrı bir tartışma konusu olur eğer bu iş büyürse. Dolayısıyla önümüzdeki dönemki belirsizlik umarım biraz daha öngörülebilir bir şekilde devam edebilir. İşte bu arada da biz de az önce konuştuğumuz gibi içeride ekonomik anlamda özellikle daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor enflasyon konusunda. Çünkü küresel anlamda da büyük bir baskı yersek enflasyon konusunda zaten dengeleri biraz şaşmış olan ekonomik unsurların daha da fiyatlamayı ve buna bağlı olarak riskleri de daha negatif fiyatlayabileceklerini unutmamak lazım.
1: Evet. Şimdi az önce de konuşmuştuk, biraz bahsetmiştiniz. Kevin Warsh'un artık görev süresi de başlayacak. Şu anda Jerome Powell işte o resmi kısım gerçekleşene kadar geçici olarak yapıyor ama artık Walsh 17. lideri, Fed'in modern Fed döneminin de 11. başkanı olacak. Enflasyon verileri gelmişti Amerika Birleşik Devletleri'nden. O da beklentilerin üzerinde geldi. Ama az önce belirttiniz, bilanço küçülteceğine dair bir açıklama yaptı. Ne dersiniz, nasıl olacak? Biz Fed'in bağımsızlığını mı konuşacağız?
2: Fed organize bir yapı tabii. Orada kanuni olarak da ciddi bir koruma muafiyeti var. Bir de hani önemli bir kelimedir, artık taç başı akıllandırır. Walsh oraya oturduğunda, o sorumluluğu aldığında dışarıdaki kadar kolay bazı hareketler yapamayacağı kanaatindeyim. Bilanço küçültmesine gider ama çok dikkatli davranması gerekiyor. Bu ortamda hızlı yaptığında, işte açılışta konuştuk, bütün finansal piyasaları allak bullak edebilir. Diğer taraftan da Trump'ın iyi kötü baskısını hissedecek. Onun ekibindeydi çünkü. Evet. Trump oldum olası düşük faizi istiyor ama kendini yarattığı bir enflasyon da var. Onun farkında mı? O ayrı mevzu. Tabii dolayısıyla bu dengeleri bir bakıma kurmakla görevli Walsh. Evet. Ama ne derece başarılı olur? Gözlemleyeceğiz.
1: Peki. Şimdi biraz önce bahsettik ya, işte tabii elbette enflasyonla alınacak önlemleri konuşuyoruz ama bir taraftan da işte ne yazık ki fırsatçılar için de gün doğuyor demiştik. Orada alınan önlemlerle ilgili, artan denetimlerle ilgili bir yayınımız var. Ticaret Bakanlığı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerinin artırıldığını bildirdi. Bu kapsamda da temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik yapılan incelemeler artırıldı. Şimdi o denetimlerden birine gideceğiz. 24 muhabiri Emre Ayaz bizi bekliyor. Sahadan denetimleri aktaracak. Emre Ayaz, merhaba, kolay gelsin diyeyim. Hemen sözü sana bırakayım.
3: Elif Akkaya-Kuter, Ticaret Bakanlığı'nın temel gıdadaki fahiş fiyat uygulamaları denetimleri devam ediyor ve yaklaşan Kurban Bayramı tatil öncesinde de Ticaret Bakanlığı ekiplerinin ilk etapta baktığı yerler, reyonlar, şekerleme reyonları. Tabii ki bayramla birlikte bu tüketimler artacağı için de bu konuda öncelikle dikkat edilen kısımlar barkod fiyatıyla, yani kasadaki fiyatla reyonda yazan fiyatların ne aşamada olduğu, arasında bir fark var mı? Önemli olan Ankara İl Ticaret Müdürlüğü'nün dikkat ettiği konulardan biri. Fahiş fiyatla mücadele konusu tabii ki en önemli gündem maddelerinden biri. Enflasyonla mücadele kapsamında bakıldığında ve bu konuda da Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri şekerleme, çikolata gibi ürünlere dikkat ediyor. Tabii ki bu konuda temel gıda da önemli. Çünkü enflasyonu en etkileyen konulardan biri fahiş fiyat. Bu konuda da denetimler sıklaşıyor. Alınan fiyat ve reyonda satışa sunulan fiyat arasındaki farklar da ekiplerin elindeki listelerle, marketten aldıkları elindeki listelerle bu konudaki fiyat farkını gözeterek dikkatli bir şekilde denetimler gerçekleşiyor. 9 günlük bayram tatili söz konusu. Tabii hem il dışına çıkacak, tatile gidecek ekip, aileler olduğu gibi, vatandaşlar olduğu gibi bu konuda evlerinde ziyaretçi bekleyenler için de tabii ki mutfaklarındaki dolapları doldurmak adına alışverişler de daha fazla olacak ve bu konuda da ekiplerin bu marketlerdeki denetimleri de sıklaştı. Öncesinde baktığımızda diğer paydaş olanlar, yani diğer bakanlıkların da, özellikle örnek vermek gerekirse dün de Ulaştırma Bakanlığı'nın otobüslerle ilgili denetimleri vardı. Ve yine bu konuda Ticaret Bakanlığı da hem otobüs firmalarının biletlemesinde hem de temel gıdada marketlerdeki fiyatları da denetimleri üst seviyelerde yer alıyor ve denetimler sıklaşmış vaziyette. 9 günlük bayram tatiliyle birlikte tabii ki mutfaklarında, dolaplarında dolması adına vatandaşların da hem vicdanını hem de cebini düşünen denetimler gerçekleşiyor. Hani vatandaşlardan sıkça da duyarız ya, devlet nerede? İşte devlet burada vatandaşın cebini düşünür bir vaziyette fahiş fiyatla mücadele konusunda denetimlerini gerçekleştiriyor. O denetimler gerçekleşirken reyondan ürünler alınarak da aynı zamanda o alışveriş arabalarına konuluyor ürünler ve o ürünlerin fiyatları ellerindeki listeden bakılarak kasadaki fiyat kısmına da bakılacak ve bu karşılaştırma gerçekleştikten sonra fark varsa da tabii ki gerekli yaptırımlar da Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleşiyor. Tabii sadece Ankara'da değil bu denetimler, yurdun tüm şehirlerinde bu denetimler gerçekleşirken bizler de Ankara İl Ticaret Müdürlüğü'nün ekiplerinin yaptığı denetimlere şahitlik ediyoruz ve denetimler hem ellerindeki listelerle hem de görsel olarak gerçekleşiyor. Bizler de şu anda bu noktada Ankara'da açılan, yeni açılan hatta ikinci şubesinde açılan bir marketteyiz ve ekiplerin denetimlerini ekrana getirmeye çalıştık diyelim. Sözü bu noktadan İstanbul'a bırakalım.
1: Evet, çok çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Emre Ayaz'a ve kameraman Ömer Özgün'e. Bence bu denetimler sırasındaki yayınları da herhalde sıklaştırmak ve daha fazla burada konuşmak lazım. Şimdi ne yazık ki süremiz kalmadı. Çok çok teşekkür ediyorum stratejist Mustafa Aşkın, ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için analiz sentezi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan meteoroloji editörümüz Eldebiran Ayan karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Düz geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Türkcell'e çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
10: 5G. Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
11: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
12: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
13: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
14: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
15: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
14: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Cephe sağanaklar devam ediyor. Alçak basınç alanı hakim ve cephe geçişiyle birlikte cephe sağanaklar kısa süreli lokal gök gürültülü sağanakları getiriyor Türkiye'nin tamamında. Tüm yurtta hava yağışlı. Tabii sağanaklar kısa süreli ve lokal, her yerde aynı anda aynı miktarda yağış yok ama gökyüzü gri. Bu ara güneşe hasretiz. O yüzden lokal sağanaklarda hayatı, ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Tedbirli olmakta fayda var. Aslında hafif sağanaklar bekliyoruz ama Kuzey Ege'de, Marmara'nın güneyinde, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'de sağanaklar şiddetli olacak. Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyon, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevresinde sağanaklar şiddetli olacak. Yine aynı şekilde kısa süreli lokal gök gürültülü fakat şiddetli sağanaklar halinde görülecek. Çok hücreli boran şeklinde gök gürültülü yağış var ve özellikle Doğu Akdeniz'e dikkat etmek gerekiyor. Rüzgar

kırılması da söz konusu olduğu için sistemler çok şiddetli hale gelebilir. Lokal alanda aşırı yağış bırakabilir. Sel, taşkın, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hatta hortum oluşma olasılığı var. Aman dikkat diyelim. Hava sıcaklığı şu anda Mayıs ayı sıcaklık normallerinde. Güney Ege açıklarında karayel kuvvetli esiyor, saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir. Deniz yolunu ya da hava yolunu kullanacakların seferlerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor. Ve 5.6 büyüklüğündeki Malatya'daki depremin ardından hava yağışlı. Malatya'ya özel hava durumunu da verelim. Sağanaklar hafta boyunca ve hatta hafta sonu da devam edecek. Hava sıcaklığı gündüz bugün 18-19 derece bandında, gece 9-10 derece bandında, yarın 23 dereceye çıkacak, sonrasında 22 derece olacak, hafta sonu da yine 19 derece bandında devam edecek, gece değişmiyor, 9-10 derece bandındaki seyir sürecek diyelim. Yarının tablosuna hemen bakalım. Şimdi yarın yine konvektif hareketlilik, cephesel yağış devam edecek, tüm yurtta hava yine yağmurlu, sadece Antalya'da hava çok bulutlu olacak, diğer bölgeler yağmurlu geçecek. Marmara'da, Kuzey Ege'de, Doğu Anadolu'da sağanaklar şiddetli olacak. Yine kısa süreli lokal gök gürültülü ama şiddetli sağanaklar halinde görülecek. Şimdi bölge bazında, hatta il bazında veriyoruz tahminleri. İşte Marmara bölgesi, İstanbul yağmurlu diyoruz ama İstanbul'un bütün ilçeleri aynı anda aynı miktarda yağış almayacaktır. Mikro ölçekte bu sağanaklar, unutmayın lütfen. Ve Cuma'nın tablosuna bakalım. Cuma günü Karadeniz sahilinde hava çok bulutlu geçecek ama onun dışında kalan her yerde yine yağmur var. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar devam edecek. Cumartesi ve pazarın tablosu da aynı. Bayram haftasında da yine bu gök gürültülü sağanaklar devam edecek gibi gözüküyor. Üstelik bayramın birinci günü çok kuvvetli bir soğuk cephe girişi var. Sıcaklığı 16-17 derece bandına indirecek gibi görünüyor İstanbul'da ve Türkiye'nin kuzey kesiminde diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da bugün yağmur var. Yarın sağanaklar şiddetli. Sel ve su baskını riski görülebilir. Aman dikkat. Cuma günü sağanaklar hafifleyerek devam edecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükselecek. Ankara'da bugün şiddetli yağmur var. Yarın ve Cuma günü de başkent yağmurlu olacak. Hava sıcaklığı yine 2-3 derece artacak ve son olarak İzmir'de hava yağmurlu. Yarın ve Cuma günü de İzmir'de gök gürültülü sağanak geçişleri sürecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece artacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Türk Altın piyasa ekranını sunar.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve de yerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, IS radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğine bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

Dünya güç merkezlerinin açık hesaplaşmasına mı hazırlanıyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş bu haftada manşetleri değil, manşetlerin arkasındaki güç savaşını masaya yatırıyor. Trump, İran'ın barış planını reddetti. NATO'da gerilim, Avrupa'da huzursuzluk, Doğu Akdeniz'de baskı artıyor. Hürmüz'de yeni kurallar ilan eden İran, enerji yollarını yeniden şekillendiriyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri baskısına meydan okuyor. İsrail, küresel somut hattına saldırdı, bölgesel savaş küresel cepheleşmeye mi dönüşüyor? Ve içeride İBB davası, Bahçeli'nin İmralı çıkışı, yeni anayasa hazırlıkları. Siyasette bu hız normal mi, stratejik mi? Dünya yeniden şekillenirken Türkiye bu oyunda hedef olan mı yoksa oyunu bozan güç mü olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası.

0: Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleri.

0: Sigortam.net'ten alınır.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit. Garanti BBVA.
4: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
5: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
6: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
7: Bir telefon uzakta olan.
4: Bir bankacı. Tanıştıralım.
8: Benim bankacım Müge.
9: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye.
3: Garanti BBVA.
10: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
11: Üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
12: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.

0: Efendim hayırlı sabahlar, günaydın. Günün manşetiyle yine birlikteyiz. Programı ben sunduğuma göre muhakkak bir konuğum vardır. Daha doğrusu muhakkak bugün beni dinleyecek birisi vardır diye Murat Özer'i seçtik. Doktor Murat Özer. Hoş geldin. Güzel bir söz. Doktor Murat Özer güzel geldi bana. Efendim tabii böyle keyifle açtık ama tabii keyifsiz bir haberle başlıyoruz. Evet, gerçi elhamdülillah diyoruz. Çünkü arkasından sonuçta ben insan hayatına bakarım. En kıymetli şey insanlar sokak köpeklerinden daha değerlidir. Onu biliyorum. Sokak itlerinden, bir itpreslerden daha değerlidir. Elbette. Normal insanlar. Bunu da hiddetten sonra konuşuruz ama evet. Şu anda bir son dakika gelişmesi var diyor. Emin de buradan hem ben anlatırken son dakika gelişmesi ne diyor? NATO'ya askeri akaryakıt boru hattı önerisi. Meğerse bir deniz yakıt taşımacılığına bağımlı var mı, canlı bağlantımız yok herhalde değil mi? Sadece son dakika haberini verdik. Ben hemen anında aktardım, böyle bir insicam bozdu. Kusura bakma. Ben şey zannettim, canlı yayına gireceğiz diye, o yüzden. Ama devam edelim. Malatya'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Tüm memlekete geçmiş olsun. Özellikle Malatya'da geçmiş olsun. Ve yerin 7.03 kilometre derinliğinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından duyurulan sarsıntı Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas gibi çevrelerden hissedildi. Klasik anonsumuz biz. Deprem ülkesi bunları bilir. Sarsıntı derin ne kadar abi? Evet. Ne kadar oldu daha büyük, falan büyük, büyük oldu. Bunu böyle, bunun rahatlığı şöyle söylüyorum. Ben bir eleştirme yapıp sana topu atıyorum. Sen bir Malatyalısın. Evet. O da tabii önemli tabii. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Biz bu deprem haberlerine o zaman da çok karşı çıkmıştım. Hala devam eden çubuklu haberlere karşı birisi olarak söylüyorum. Bazen suyunu çıkartıyoruz. Aynı şeyi söyleyeceğiz. Ama aynı şeyi söyleyelim baştan. Fakat şunu da yapmayalım. Sabahtan beri televizyon kanalları kilitlenmiş durumda. Herkes bir yayına bağlanıyor. Şöyle mi oldu hocam? Hangi kırık oldu hocam? O kırık Kayseri'den çıkar mı çıkmaz mı hocam? Derinlikte kadar hocam. Ölçtük bilemiyorum ama biraz yine suyun çıkartır gibiyiz. Evet, ama evet. Çok geçmiş olsun. Allah beterinden muhafaza eylesin. Buyurun efendim.
1: Çok geçmiş olsun gerçekten. Ben biraz önce görüştüm. Malatya Belediyesi'ndeki yetkililerle de konuştum. Şehirde çok şükür. Yani bir panik havası var tabii ki. Yani.
0: Olur
1: çünkü
0: tabii.
1: Malatya'da biliyorsunuz asıl şey ikinci depremde oldu. Birinci depremde ciddi doğru. Anlamda bir yeşil yurtta yıkım oldu. Binalar yattı. Asıl büyük deprem hemen ikincisinde gerçekleşti. O sebeple de çok sayıda hayatını kaybeden insan daha olmuş oldu Malatya'da. Evet. Malatya biliyorsunuz bu 11 şehirde gerçekleşen depremlerde en fazla yıkıma uğrayan ikinci şehir oldu gördük, aslında. Evet, doğal gördük, olarak evet. İnsanlar panikliyorlar. Çok acaba doğru. Bu öncü bir deprem midir diye. İnşallah öyle bir şey olmaz. Çok İnşallah. Geçmiş olsun ama küçük ufak tefek şeyler olmuş. İşte doğal

0: Van şehirde birkaç ahır yıkılmış gibi böyle hamdolsun küçük mali şeylerle atlatmış olduk bu depremi.
1: Evet ama o psikoloji hala devam ediyor değil mi insanlar için? Onu yaşayanlar tabii dışarıdan konuşmak biraz daha kolay da. Bizzat onu böyle en o travmayı yaşayan insanlar bu tür sarsıntılarda bazen ufak tefek seslerde bile hala evet. duyuyoruz. 3 sene oldu değil mi? 3 seneyi geçti.
0: Evet, 3 seneyi geçti.
1: O yaşanıyor. Ama yani bunu silmek kolay bir şey değil. İnsanlara kızamazsın. Yani ben niye korkuyorsun diyemem hayatta.
0: Asla.
1: Bu yanlış bir şey. Biz belki medya olarak da bu işleri konuşurken biz bunu artık ben küçüklüğümden beri bunu biliyorum. Deprem ülkesiyiz. Çok yapı stoğumuz. Aynı şeyi söylüyoruz zaten. Hı hı. Yani. Ama bunu fiiliyata geçirmek lazım. İki toplumsal bunu da artık bir anlatamıyoruz.
0: Malatya'da bir de şöyle bir şey oldu Hikmet abi. Yani şimdi Pazarcık deprem merkezi üstü Pazarcık, Maraş'a yani Malatya'ya çok yakın bir noktadaydı. Fakat Malatya'nın şehir merkezi yani Battalgazi ve Yeşilyurt aslında yeni yerleşim yeri. Yani son derece modern binalar, yeniden inşa edilmiş, sıfırdan inşa edilmiş yerler. Birinci depremde bu binaların büyük çoğunluğu hasar gördü. Çok ağır hasar görüp yan yattılar ama yıkılmadılar.
1: Yıkılmadı.
0: O açıdan hani Hatay'da falan gördüğümüz manzara olmadı. İnsan ölümlerinin az olmasının sebebi de ikinci büyük deprem geldiğinde o binaların tamamı yerle bir oldu, yıkıldı. Böyle olunca insanlar kaçmayı başarabildiler. Hani şunu görüyorlar. Biz modern binalarda oturuyorduk hani öyle derme çatma binalar değildi. Burası yeniden inşa edilmiş bir şehirdi. Bu şehir böyle olmasına rağmen yerle bir oldu. Hmm. Doğal olarak insanların korkularının çok fazla olmasını anlamlı bulmak lazım. Yani sıradan bir yer değildi Malatya çünkü yani doğunun kalkınmış şehirlerinden birisi.
1: Evet yani ben de çok yani sizler gibi benim çok da Malatyalı dostum vardır ve yıllar böyle tabii yıllar önce de gitmişliğim var. Malatya özellikle şey zamanı o Beydağları o tam çiçekler açıyor ya kayısı ağaçları. Evet. Müthiş bir manzara. Hayatta unutmam o manzarayla. İnsanları da öyle çok özel güzel anılarım da oldu Malatya'da. Memleketler tarafı güzel ama tabii ki canı yaktığın yerde de bir özel bir şey duruyor evet, insan. Aklına geliyor. Hatay keza öyle. Gittik gördük. Malatya, Adıyaman, diğer iller, Antep. Yani hakikaten yaşanan şey çok basit bir şey değildi.
0: Değil.
1: Yani tabii söylerken dile kolay geliyor. Şu kadar bina yıkıldı, bu kadar insan hayatını kaybetti. Rahat söyle ama yaşananlara orada baktığın zaman, gördüğün zaman altyapı, o binalar yıkılmış binalar, insanla yaşadıkları travma, yakınlarını kaybeden insanların hali perişanı ortadaydı yani hepsi.
0: Ya ben hepimiz yayın için gittik oraya sonrasında biliyorsun ilk birinci haftasında hepimiz oradaydık yani ama ben o şehirleri 11 şehre de gittim 11 şehirde de yayın yaptım. Doğru. O açıdan daha o yıkımın hemen başında daha henüz insanlar kurtarılmaya devam ediyordu cesetler ortadan yani çıkarmaya devam ettiği esnada da gözlerime şahit oldum. Oradayken şunu hissediyorsun diyorsun ki asla bu şehirler artık bir daha düzelmez. Yani değil burası mi? Bir 100 yıl sonra ancak kendine gelebilir deniyordu. Bir mucize gerçekleşti ama yani 3 yılda 500 bin konut inşa edildi. Bu inanılmaz bir şey. Şimdi her sene depremin yıl dönümünde biliyorsun gidiyoruz. Bakıyoruz Maraş'ta, Malatya'da işte Gaziantep'te, Hatay'da nasıl bir hayat ne kadar normale dönmüş diye bakıyoruz. Her gittiğimde açıkçası büyük bir yani mucize yaşanmış. Burada bu mucize gerçekleşmiş diyorum. Çünkü dile kolay yani şehirler yıkıldı ama 500 binde konut inşa edildi, çarşılar inşa edildi, camiler inşa edildi. Bütün tarihi yapılar tekrardan restorasyon yapıldı. Yani Anadolu'da yapılan ilk cami Hatay'daki Habibi Neccar Camii ki evet. En eski Türkiye'deki en eski yapıdır yani. En eski yapıların başında geliyor cami olarak.
1: Mübarek bir zatın da orada Habibi Neccar evet. Hazretleri'nin
0: yani restorasyon bir restorasyon yani. Evet. 10 tane inşaat demektir yani. En az evet. 10 tane inşaat demektir. 10 tane cami yapmak bir şeydir maliyet açısından. Onların hepsi ayağa kaldırıldı. Şehrin tarihi dokusu yeniden kazandırıldı şehre. Bunlar kolay şeyler değil. O açıdan depremi konuştuğumuzda bu geçen 3 yılda devletin nasıl bir seferberlik halinde olduğunu da ve ne kadar büyük masrafların yapıldığını da göz ardı etmemek lazım. O açıdan hani enflasyonu konuşuyoruz, yok domatesin fiyatı şöyle oldu, yok salatalık böyle oldu falan derken biraz da bu meselenin arka planında yatan şeyleri de konuşmamız lazım. Öyle kolay bir süreç atlatmadık.
1: Doğru, doğru. İyi hatırlattın bunu da hakikaten büyük bir yani 500 bin konut diyorsun işte rakamlar korkunç aslında dediğin gibi inanılır gibi gelmiyor değil mi evet. insana? Bu kadar büyük bir travma yaşanmış. Bazen onu da şöyle bitireyim ben de o günlerde bunu çokça sıkça yazdık, köşemize taşıdık. Bir mukayese yaptık. Bir mühendisin raporundan çıkarak yola çıkmıştım. Çok kısa bir yazı. Yıkılan binaların toplamında olaya ortaya çıkan moloz yığıntının bilmem ne kadar bin ton, milyon tonluk bir ağırlık olduğunu, bunun kaldırılmasının dahi bir küsur yıldan fazla sürdüğünü, sadece kaldırma süresi.
0: Tabii.
1: Ama şu şartlarda, yani Türkiye'deki bilmem ne kadar kepçeyi alacaksın, ülke toplam kepçelerin, işte eskvatörlerin, bilmem nenin tamamını şu kadar alacaksın. Bir hesap çıkartmış adam, inanılmaz bir şey ve bu yapıldı.
0: Yapıldı.
1: Ben de orada tabii ki devlet, tabii ki politikası, motivasyon, moral önemli. Yani ben bile dedim ki ya nasıl bitebilir bu kadar bir şey? Adam hesap yapmış, diyor ki bu kadar milyon ton toprağı ve molozu alamazsın ki diyor yani. Sana diyor bilmem kaç yüz bin tane kepçe lazım. Nerede o kadar kepçe miydi? Onun ya kullanıcısı nerede?
0: O kadar kepçe, evet, o kadar kepçe operatörü. Ama Türkiye Guinness Rekorlar kitabına girdi. Hatay'daki inşaat esnasında.
1: Adam bunu bilemedi.
0: İnşaat araçlar birbirlerine artık değiyorlardı yani.
1: Ya.
0: O kadar yoğun bir makine seferberliği vardı ki Guinness Rekorlar kitabı. Hiçbir dünyanın herhangi bir yerinde, hiçbir yerde bu kadar fazla inşaat aracı aynı anda çalışmamış. Kepçe vesaire yani.
1: Yani elhamdülillah en azından bugün bir tek hatırlattı kendini. Unutmamak lazım. Bu depremden depreme konuşmaya, bu şekilde saatlerce konuşmaya gerek yoktur. Bu ülke böyle bir ülke. Önce yapımız, stoğumuzu sağlam tutacağız değil mi? Evlerimizi sağlam tutacağız ve kesmeyeceğiz kolon falan. Çok iyi şartlarda.
0: Kentsel dönüşüme çok fazla ehemmiyet vereceğiz.
1: Tabii.
0: Türkiye'de, İstanbul'da kentsel dönüşüm konusunda ben gövdemi ortaya koyuyorum diye adam, yani bir adamı belediye başkanı
1: çok
0: seçmedik İstanbul'da.
1: Evet.
0: O da gitti, işte bakan oldu.
1: Doğru.
0: Çok şükür yani iyi bir zamanda denk geldi. Bütün deprem sonrasındaki bütün konutları bakanımız sayesinde, onun rehberliği sayesinde yaptık.
1: Müthiş.
0: Ama İstanbul bunu reddetti. Karşılığında işte şimdi hırsızlıktan, yolsuzluktan, arsızlıktan yargılanan bir adamı seçti.
1: Abi bu iş çalışmak da oluyor. Öyle vaktini pavyonda harcamayacaksın değil mi? Mümkünse. Tercih onundur tabii ama pavyonda vakit harcarsan sonuç kötü oluyor. Onu söylüyoruz.
0: Öyle oluyor.
1: Çalışmadan bu iş olmuyor. O başarılar, rekorlar falan ancak böyle geliyor. Elhamdülillah iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi yönetmiyor diyeyim.
0: Çok
1: onu da söyleyelim. Peki hocam. Bu Smut filosu ile ilgili biliyorsun bir şey oldu. Ne derler ona? Saldırı oldu.
0: Yeniden bir saldırı oldu. Evet.
1: Yeniden bir saldırı oldu. Ben burada senden önce iki konuk aldım. O konuklara da sormuştum. Ortalama bir cevap verdiler. Yani bunlar tabii ki hani İsrail katildir. Katilliğini, gereğini yapacak. Katil olmanın gereğini yapar. Ama dünyayı durdurması açısından çok da kötü olmadı diyen oldu. Ve sence etkisi ne oldu? Yani bu saldırı veya niye böyle bir şey oldu? Ne dersin?
0: Ya ben şimdi Gazze saldırısına karşı direnişimizin, Gazze saldırısını gerçekleştiren bir vahşi yaratık var.
1: Evet.
0: Bu vahşi yaratığa karşı durdurabilmek için ne yapabiliriz? İslam dünyasının hiçbir ülkesinin ordusu bunu durdurabilecek bir siyasi güce sahip değil. Bakın askeri demiyorum. Siyasi güce sahip değil. Türkiye dahil olmak üzere. Bu bir konjonktür meselesidir. Yani onu durdurmak istediğinizde siz dünyanın bütün küresel güçlerini Hindistan'ından Amerika'sına kadar karşınıza alacaksınız. Ve onlarla savaşmak niyetinde olduğunuzu dünyaya deklar edeceksiniz. Bunu yapabilen varsa, bugünkü çağda yapabilen varsa yapsın. Onun için kimse niye İslam dünyasının o kadar ordusu var, 50'den fazla ülkesi var, hiçbir işe yaramıyor mu? Kardeşim öyle bir şey değil bu. Biz 200 yıldır üstümüzden silindir geçiyor yani. O açıdan gerçekçi olmak lazım. Buna karşı direnebilecek tek bir şey var. Siyasi olarak işte Türkiye'nin devlet olarak ortaya koyduğu şeyler gibi, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi şeyleri taşımak gibi. Bir de sivil inisiyatifle İsrail'in saldırganlığını dünyaya deklar etmek gibi. Evet, Sumut bunu başarmış durumda. Bu yönüyle çok kıymetli bir eylemdir yani. Mavi Marmara'dan başlayan bu süreç, İsrail'in Gazze'de bir abluka inşa ettiğini, orada insanları ölüme mahkum ettiğini, açlığa mahkum ettiğini, bunu hepsini dünyaya duyurmasını sağladı. Fakat bu gelinen noktada İsrail o kadar pervasız, saldırgan bir durumda ki, sürekli mesela önce Yunanistan açıklarında saldırdı, kimse bir şey diyemedi. Bakın Milli Savunma Bakanlığı dışında dünyada tepki gösteren yok yani. Yani Türkiye tepki gösteriyor. Yani kendi kıta sahanlığı falan değil. Akdeniz'in ortasında Türkiye'nin burnunun dibine kadar, bugünkü müdahalesinde de işte Güney Kıbrıs Rum kesiminin sınırlarına kadar gelip orada müdahale etmiş. Yani istediği yerde müdahale edebiliyor ve Akdeniz'de istediği gibi at koşturuyor. Dünya kamuoyunda da, dünya ülkelerin hiçbirisi sen kimsin, hani Gazze'de tamam katliam yaptın da Akdeniz'de babanın malı değil falan demedi. Ne İtalya'sı, ne Fransa'sı, ne Almanya, ne İspanya'sı, ne Portekiz'i. Yani Akdeniz'de varlık gösteren ülkelerde de bir hareketlilik yok. Doğal olarak bu inisiyatif, sivil inisiyatif şu anda aslına bakarsanız hani dost acı söyler bir krize girmiş durumda. Çünkü siz gidiyorsunuz, biraz gidiyorsunuz, İsrail geliyor, gemiye çıkıyor, siz esir alıyor, siz bir şey yapamıyorsunuz doğal olarak. Sonra işte dünyada ülkelere bakıyorsunuz, hiçbir ülkenin umurunda değil. Türkiye uçaklarını gönderiyor, kurtarabildiği kadar Türk vatandaşını alıyor, geri kalanı da kurtarabildiği kadar adamını alıyor, Türkiye'ye getiriyor. Onlar tekrar ülkelerine dönüyorlar. Dünya kamuoyu medyasında hiç yer etmiyor. Türkiye medyası dışında dünyanın hiçbir yerinde. Ne, hani Arap medyasında da etkili olmuyor. O açıdan bu eylemin, bu etkinliğin dünya kamuoyunda bir tesir gücü var mı derseniz, Türkiye kamuoyu dışında ben bir tesir gücü olduğu kanaatinde değilim. O açıdan peki, bu eylemleri çok anlamlı buluyorum ama artık başka bir çeşide, başka bir yöne çevrilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki, yani şöyle bir şey, ben de katılmak birlikte şöyle bir ilavem olsun. Yani şu eylemler ne kadar yankı, ne karşılık buluyor, neyi tetikleyebiliyor, yani küresel vicdanla ne kadar fazla harekete geçirebiliyor. Bir yana ki ben şöyle söylüyorum, mesela eylemin olması, o sivil direnişin devam etmesi çok önemli. Evet. Yani kabul ediyorum ben de onu. Ama tekrar gündemde olması, unutulmaması noktasında bunlar faydalı olmuyor demiyorsundur değil
0: Hayır,
1: mi?
0: Hayır, yani, demiyorum.
1: Ama yani etkisi çok az olduğunu.
0: Evet, etkisi. Dünya kamuoyunda etkisi çok az. Türkiye'de şimdi, de bakın tekrar ediyorum. Türkiye'de eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hükümeti, AK Parti hükümeti bunu önemsememiş olsaydı, buna bir sahip çıkmamış olsaydı Türkiye'de de bu gündem olmayacaktı eminim.
1: Doğru. Şunun için sordum. Öyle bu mevzuyu bununla bitirelim. Mesela bugün yine haberimizde var. Uluslararası Ceza Mahkemesi bir kararı var. Hı hı. İki kişi var burada. Güvenlik Bakanı Ben Gvir, bir de Maliye Bakanı Bezalel Stomit falan bir adam. Neyse. Hakkında tutuklama kararı çıkartıldı.
0: Evet.
1: Ortalık ayağa kalktı. Şimdi öyle ya da böyle. Hani ben şöyle şunu da tespiti söyleyeyim. Aslında dediklerine çok temelde çok katılıyorum. Neden biliyor musun? Hani dünyada küresel vicdan falan filan diye konuşuyoruz. Hatta bu işi biraz metaforla anlatıyorum. Murat'cığım şunu söyleyeyim. Mesela başından uluslararası ne varsa bizim aleyhimizdedir.
0: Tabii.
1: Bak abi beynel milel ne varsa evet, international diye başlar. Abi hiçbir sana dokunmaz o iş. Çünkü ya bu siyonistlerin hükmündedir ya emperyalistlerin bir güdümündedir. En başta Birleşmiş Milletler ya. Nedir ki Birleşmiş Milletler? Hani ben rahat rahat konuşuyorum tabii diplomat olmadığım için. Değil mi?
0: Evet.
1: Dünya 5 tane büyüktür diye bir boşta söylemiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani 5 tane ülke bir araya geliyor, birisi veto ediyor, biliyor. Dünyanın kaderini bunlar mı belirliyor? Dünyanın toplam silahını da savaşın çıkaranı bunlar. Hepsi bunlar zaten. Yani geri kalan maraba. Yani o gözle bakılıyor. O yüzden Uluslararası Ceza Mahkemesi öyle ya da böyle. Hani bazen belgesellerde Hitler'in yargılanma sürecini takip edersin. Şeyde var. National Geographic'te belgesel bölümünde var. Hakikaten bayağı o siyah beyaz çekilmiş 50'li yıllarda kadar devam eden mahkemeler var. Adam Nazi subayı bilmem Gestapo şefi. Tabii. Adamla yargılanıyor. Hı hı. Böyle bakıyorsun böyle. Fakat olayı da iyi yönetmişler antisemitizm adı altında.
0: Tabii.
1: Çoğu palavra biliyor musun?
0: Tabii.
1: Olmayan şey 3 tane videoyla Nazi kampı bilmem ne de yapıyor. Palavra bak çoğu. Hı hı. Ölmüş 1,5 milyon Roma'nın hakkı hesabı yok hocam.
0: Yok tabii.
1: 1,5 milyon Roma yok dünyada. 1,5 milyon Yahudi var ki onun yarısı da yok. O da yalan. Okumak lazım. Neyse o başka bir şey. Uzattım ama bu mahkeme kararları inşallah Allah Rabbim bize de gösterir. Bu katil, şerefsiz, haysiyetsiz siyonistlerin sonu geldiğinde bu mahkeme kararları, bu yakalama kararları, Netanyahu'nun gezme uygun olmayan işte o tutuklama kararları, bu eylemler bir arşivlenip de böyle karşısına çıkar mı acaba?
0: Yani evet, toplumu, bu önemli. Bu değil çok mi? Önemli. Yani bir şeyi arşivlemek, mahkemeye taşımak, dosyalaştırmak, unutturmamak ve bir tarihe kayıt
1: hani
0: insanlar gibi şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki ya bunu yargılayacak güç yok ki. Doğal olarak bu mahkemelerin bir gücü yok. Doğal olarak bir anlamı da yok. Hayır öyle değil. Bir örnek vereyim daha net anlaşılsın. Biliyorsunuz başörtüsü takan öğrenciler İstanbul Üniversitesi ve çeşitli üniversitelerde ikna odalarını alındılar.
1: Evet.
0: Orada başında Nur Serter vardı. İyi İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısıydı.
1: Fatma Nur Serter.
0: Fatma Nur Serter. Ondan sonra işte Necla Arat'ından Türkan Saylan'ına kadar bir sürü bir ekip vardı. O ekip ben kendi gözümle şahit oldum. Çünkü ben de ikna odasında, yani ikna odaları o esnada bir senesinde erkek kız bütün öğrencileri tek tek tabii hepimiz.
1: Oraya girdin yani.
0: Yani taahhütname imzaladık çünkü.
1: Sen de o Jesus Christ olarak.
0: Hayır, bütün öğrenciler tek tek böyle bir kağıt unutulmasın diye kayıt olsun diye söylüyorum. Çok böyle güzel bir kağıt üzerinde hiçbir başörtüsü eylemine katılmayacağımı, başörtüsü eylemlerine katılıp da gözaltına alınırsam bütün üniversitedeki haklarımdan feragat edeceğimi,
1: ne diyorsun,
0: atıldığımda hakkımda dava açılmayacağı, yani karşı dava açmayacağımı dair taahhüt ederim diye bir imza, bir taahhütname imzalattılar. Tek tek öğrenci kayıt yenileme oluyor her sene.
1: Bu insan hakları ihlali.
0: Ama yaptılar bunu. Bunu yaptılar. Tek tek her birimizi kayıt esnasında o hücreye aldılar. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin yemekhane bölümünü çevirmişlerdi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği başkanı olan Türkan Saylan'ın bütün ekibi de oradaydı. İstanbul Üniversitesi'ndeki öğretim görevlilerini mecburi, zorunlu olarak oraya getirdiler. Bazıları ben böyle bir şeyin içinde bulunmam deyip istifa etmek zorunda kaldı. O işleri yapmam dedi. Bazılarını da attılar. Ahmet Arakçı hocayı da attılar bundan dolayı. Profesör Doktor Ahmet Arakçı'yı, tarih kürsüsü başkanıydı. Onu da attılar. Ben böyle bir şeye alet olmam dediği için. Şimdi yazık o gün ya. Yani neler yaşadığımızı biz biliyoruz. O kızlar daha perişan şeyler yaşadı.
1: Yani izleyiciler bilsinler. Yani Murat'ın o zamanki mücadelesini, kavgasını bütün Türkiye bilir.
0: Eyvallah.
1: Yani o dönemlerde çünkü en aktif böyle senin gibi aktif gençler. O dönemde biraz eyvallah da gençtin. Tam Jesus Christ. Ondan sonra aktif bir şekilde eylemci, cesur, cevval bir arkadaşımız. O dönemde çok iyi bilir. Bak bunu da bu imza atılan kağıdı ben bunca 28 Şubat okudum. Bunu mesela atlamışım, enteresan. Yani eylemle bu ihlaldir, bu insan
0: evet, ama yaptılar. Yaptılar.
1: Yani sen benim ne yapacağımla ilgili tasavvurum.
0: Bunu imzalamazsanız sizi kaydetmeyiz dediler. Sonra ne oldu? Hani nasıl imzalamadık? Biz bazıları, tabii ki insanların çoğu imzaladı ama biz dedik ki oradaki sol yapılar da vardı. Solcu öğrenciler de var. Dedik ki birlikte hareket edelim. İmzalamayalım. Boykot edelim. Biz bu kağıdı imzalamıyoruz. Kaydımızda yenileyeceksiniz diye. Hep birlikte hareket edince daha sonra imzalamayanların da kaydını yenilemek zorunda kaldılar.
1: Kaldılar. Tabii eşek
0: şimdi
1: gibi.
0: Şimdi bunun için sana söylüyorum. Yıllar geçti. İkna doları gibi korkunç zulüm işlendi yani. Genç kız gelmiş Anadolu'dan, 17 yaşında. Anadolu'dan babasıyla gelmiş. İşte burada aç bilmem ne falan, psikologlar var, ya, psikiyatristler var. Başlarını zorla açtırdılar. Videolarla çektiler. Videoyu dışarıda, kampüsün dışında dev ekranlarla aileler orada bekliyorlar. İçeride kızları başlarını açıyor mesela. Yani o kadar dehşetli şeyler ki, dışarıya çıkıyor. Kıza diyor ki bir kere başını aç, saçını göster, ondan sonra tekrar başını örtüp çıkarsın. Kaydın olsun, sonra okul başlığında tekrar karar verirsin falan. Aileler içeride kızlarının başlarını açtığını, bütün ülkenin gördüğünü, yani bütün orada yaşayanların gördüğünü.
1: Bak yani, şu arkadaki pardon, evet. şu adamı o zamanki Hatip, bu adam kimdi hocam? Bak böyle kolay değil. Bak bu adamlar buraya bazen soruyorsunuz. Hani biz Murat severiz, benim köşedaşım, arkadaşı falan, ama bu insanlar buralara böyle bu değerler. Hocam çok özür dilerim. Ben buraya bir duralım. Bak programı biraz takla attırdı bakışı ama. Ya. İnsanlar bazen anlamıyor. Bak Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatırken insanlara orada burada. Şimdi sen bak, bu sensin.
0: Evet benim.
1: Bu sensin. Bir televizyon, Sky Türk televizyon kanalında. Orada kavga ediyorsun insanlarla. Evet. Ne kavgası veriyorsun?
0: 32. gün program Mehmet Ali Birhan'ın programı.
1: O zaman Kanal D'de yayınlanıyor diye uyardılar.
0: Evet, ertesi gün diğer kanallarda da haber olduğu için.
1: Haber olduğu için
0: bu
1: yayınlanıyor.
0: Bu konuşmamdan dolayı AK Parti ya kapatma davasının dosyasına koydular yıllar sonra.
1: Abi öyle dosyaya evet, koydu ha?
0: Dosyaya koydular.
1: Bak ta buradan bir ne diyor, birkaç bakalım ses tonunu dinleyelim hocam.
0: Peki.
1: Gençken bir merak ettim abi şimdi. Var mı acaba sesi? Ne diyormuş Murat o zamanlar?
2: Başörtülü 15-18 yaşındaki kızları İstanbul Üniversitesi'nin önlerinde coplayanlar, İstanbul Üniversitesi'nin kapısının üzerinde İnna fetahna leke fethan mubin yazan ayetin önünde vurdular. Gerçekten bu inanılmaz bir şey. Biz Allah, orada Allah'ın ayetleri yazıyordu. Apaçık size Allah fetih vermiştir yazan ayetin altında Allah'ın ayetlerini üzerine taşıyan başörtülüler vuruluyordu. Bir şey daha isteyeceğiz buna ilaveten. Biz sadece başörtüsü yasaklarının kalkmasını istemeyeceğiz. Başörtüsünü yasaklayan gerçek mimarların da yargılanmasını istiyoruz. Bu yargılanmasını istediğimiz kişiler psikolojik işkence metotları uygulayan ikna odaları kurup üniversitelerde 13-15 yaşındaki kızları orada korkunç derecede psikolojik harp teknikleri uygulayarak ikna etmeye çalışan işkence...
1: Bu başörtüsü
2: Sayın Necdet Arap da vardır. Çağdaş Yaşım'da Tekrar Derneği Başkanı İlker Kaylan da vardır.
1: Çok güzel, bravo. Bunun başında ne yapıyor? O şey Mehmet Ali Birant mıydı o?
0: Mehmet Ali Birant da orada.
1: Doğru.
0: Sonunda diyor ki bu arkadaşın sesini kesin diyor.
1: Kesin diyor değil mi?
2: Onlar öyle mi?
0: Evet.
2: Faşist Mussolini.
0: Necla Arat da karşımda oturuyor. Yargılanacaksın dediğimde Necla Arat da orada.
1: Evet hocam.
2: Ülkenizde bizi
1: elhamdülillah. Evet arkadaşlar. Bayağı bir mevzuyu Sumut'tan buraya getirdik ama.
0: Ben şimdi bunun için anlattım.
1: Evet. Bunu da şimdi sen hocam şöyle söyleyeyim. Yani bak Yani bir abin, bir kardeşin olarak beni görüyorsun.

0: İnsanlara bazen anlatmakta zorluk çekiyoruz. Diyor ki adam, ya gene geldin olayı türbana bağladın. Gene işte bak, bu kadar ahlaksızca, şerefsizce insan hakları ihlali her ülkede kolay kolay olmaz.
1: Olmaz.
0: Türkiye Cumhuriyeti çağdaş, laik, demokratik, zartut diyerek darbe yapılmış, başbakan asılmış, insanlar sokaktan sürüklenmiştir.
1: Evet.
0: Hala aynı şey, değişen bir şey yoktur. Hani insanlar hala buna o takılmak, bakılmak değil. Erdoğan'ın teveccühün sebebini hala anlamıyor insanlar ya. Zaten İmam Hatip'li değil,
1: Değil.
0: kısa başlı değil, uzun boylu değil. Ya halktan bir insan diyorum ya.
1: Evet.
0: İnsana dokunduğu için. Düz şekilde söylüyor. Diyor ki arkadaş, herkes bu toprakları yesin. Herkes büyüsün. Herkes kazansın dedi. Ve başarısı şu. Bunu dün de Taceddin vardı. Ya bak, senin gibi bu işte bu davayı o dönemlerde yürüten, aradan kaç yıl geçmiş, insanların bu toplumda yer alabilmesi. Şimdi herkes Murat Özil'i tanıyor. Ama sen CHP ve bizim darbeler dönemi devam etseydi, sen şu an başka işler yapan bir adamdın, biliyor musun?
1: Elbette.
0: Senin gibi bir zeka, bir akıl,
1: Estağfurullah.
0: bir donanım
1: Estağfurullah.
0: başka yerde heba olacaktı. Ben bunu biliyorum hocam. Estağfurullah deme. Çok da fazla tevazuya gerek yok yani. Ve bunun bu de, bu bizimle şahsi bir mesele değildir. Adam bak çıkmış, ciğerden bağırıyorsun orada. Başın derde girer, fişlenirsin, işe almazlar. Geleceğin, çoluk çocuk, evli, ne olacak bundan? Umursamamış insansın. Ve
1: Estağfurullah.
0: karşı da Allah teveccüh. Bak en başta Recep Tayyip Erdoğan. Bu
1: Haklısın.
0: davanın insanıydı. Halk çeyrek asırını teveccüh ediyordu.
1: Evet.
0: O yüzden bu iş hafife almayın. Aynen bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle pavyoncu, çadırcı, sevgili, tecavüzcü, tacizci, dolandırıcının çok çok bulunduğu, oradan yargılandığı iddianame üzerine yazıyor. Partinin olduğu takdirde Türkiye'de başına neler gelebileceğini o dönemden anlayabilirsiniz. O adamın tamamı ya milletvekili oldu CHP'den, doğru mu hocam?
1: Evet. Hepsi. Hepsi.
0: Taltif edildi.
1: Tabii.
0: Taltif
1: Bursa
0: edildi.
1: Erten, Necla Arat,
0: Evet.
1: CHP
0: İyi
1: milletvekili
0: ki
1: oldu.
0: zulmettiniz, iyi ki
1: Evet.
0: alçaklık yaptınız diye verdiler
1: Tabii
0: taltif
1: tabii.
0: edildi.
1: Hepsi.
0: Yani o yüzden biz
1: Anayasa
0: davamızı...
1: Mahkemesi
0: Bravo.
1: Başkanı Vural Sava, hepsi CHP'ye gittiler. Milletvekili aday oldular. Bazıları seçildiler. Bursa Erten
0: Bu kadar.
1: milletvekili oldu. Necla Arat. Hepsi taltif edildi.
0: Kaldığı yere devam eder bunlar. O yüzden. Bunlar Allah
1: Aynen
0: fırsat
1: aynen. Hiç,
0: vermesin.
1: hiç,
0: Allah
1: hiç
0: vermesin.
1: değişmedi.
0: Biz de sonuna kadar mücadele ediyoruz.
1: Evet.
0: Doğru. Peki hocam.
1: Bu örneği neden verdim?
0: Evet.
1: Şimdi
0: İyi ki
1: çok çok
0: verdim.
1: önemli bir noktaya getirdiler. Rejideki arkadaşlar da maşallahları var yani. Nasıl
0: Anında
1: buldu?
0: abi bizim
1: Anında
0: orada sen
1: buldu
0: bana
1: ya.
0: şey gak de, ben size Sultan Palamut'tan çıkartırım onu. Guk de yeter.
1: Şimdi
0: Emin sağ olsun.
1: İşte bütün bu zulümler yaşandı, bitti, tamam mı? Aradan yıllar geçti. Nursi Ertel bir gün Fadime Özkan'a sanırım, bizim Ankara temsilcimiz tarım, sanırım ona yanlış hatırlamıyorsam bir röportaj mı verdi? Bir şey oldu yani. Dedi ki elimde dedi ikna odalarıyla alakalı tutulmuş kayıtlar var. Video kayıtları var. Ben onları imha edeceğim diye bir konuşma yaptı. Bunun üzerine harekete geçtiler. İşte bakın dava mava açılmamış, bir şey olmamış. O güne kadar hiç kimsenin aklına bu kadına dava açmak gelmemiş. İşte mağdurlar dava açtılar. Onlar imha edilmesin, devlete teslim edilsin falan diye böyle bir süreç yaşandı. Nursi Ertel çıktı, ne dedi biliyor musun? Ben dedi hiç böyle bir zulüm hatırlamıyorum. Öyle bir şey yaşanmadı dedi. Biz kimseyi ikna odalarına almadık dedi. Hani dedi bir tane tutanak göstersinler. Tek bir tane avukat benimle ilgili bir şikayet dilekçesi versin. Hiç kimse bizimle ilgili şikayet etmedi dedi. Hiçbir tutanak yok dedi. Hiç kimse dava açmadı dedi. Gerçekten o gün öyle bir atmosfer vardı
0: Vay
1: ki
0: vay vay vay
1: kimse, hani çünkü Anayasa Mahkemesi Başkanı bilmem ne, ötekisi Vural Savaş, Yargıtay'ın başkanı, hepsi onların elinde ya. Ya herkes şöyle düşünüyordu. Ya kardeşim dava açsan ne olacak ki? Öyle değil. Bu, o sonra lazım, bugün lazım işte. O gün dava açmış olsaydık, şikayette bulunmuş olsaydık, şimdi dünya kadar dosyayla mücadele etmek zorunda kalacaktı Nursi Ertel. Sonra pişkin pişkin yıllar sonra çıktı dedi ki böyle bir şey hiç yaşanmadı. Hiç kimse şikayette bulmadı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin almış olduğu karar bu açıdan önemli. Bir gün o cezai müeydi uygulayacak olan bir ülke, bir devlet, bir top yani yapı olur. Dünya öyle olur. O zaman biz iktidar oluruz. O zaman o dosyaların hepsini çıkartırız. Tek tek onları yargılarız. Ve bu
0: Çok
1: dünya
0: güzel söyledin.
1: uzakta değil, yakında. Emin olun.
0: Vallahi çok iyi söyledin ya. Yani baya bununla ilgili hemen bizim özel kendi mecralarımızdan alınan baya bir şey var. Ses getirdi. Senin su eskiye dönük konuşmaların falan. Ama olayı buraya çok güzel bağladın. Harikaydı. Hem de Türkiye bir hafızayı da tazeledik. Çalıştırdık hafızayı. Güzel oldu. İşte tabii daha bir sürü gündemimiz var. Yani Özgür Özel'e döneceğim de. Aklıma şey geldi. Birkaç defa ifade ettin. Türkan Saylan geldi.
1: Evet.
0: Allah onu da bulurlar ya. bitireceğim ama mecburen bir iki dakika daha ekstra rica edeceğim. Şimdi Özgür Özel geçtiğimiz günlerde onun X hesabından bir paylaşım vardı. Gördün mü bilmiyorum. Türkan Saylı'na işte selam olsun.
1: Ölüm
0: yıl dönümü. Ölüm yıl dönümü. Allah rahmet eylesin falan filan böyle. Büyük üstadımızdı, büyük bilmem ne falan diye. Türkan Saylı'nı hatırlattığı için söylüyorum, aklıma geldi. Ben tabii böyle rahmetli okumuyorum, bunu net söyleyeyim. Bunu da söylemekten gocunmuyorum. O da TV haber yapar zaten. Hikmet'e sorun bakar rahmetliye. Ya kendi istemiyor, benle manyak ben konuşmayın. Bir tane öldü sanatçı öyle. Tırnak içerisinde sanatçı. Adam kadının vasiyeti var. Sakın arkamdan okumayın. Beni yakın, gömün falan filan dedi kadın. Evet. Hani ruhu azap mı hissetsin? Neyse ruhu varsa yoksa ruhu. Ben dedim rahmet okumayın o zaman. İşte ışık da içinde yatsın ya da tepesi bilmem neyse yani. Yıldız düşsün falan tepesi. Öyle ya. Öyle ama hakikaten.
1: Ya ne inanıyorsa ona inansın. İsterse
0: Önal'ın bir arkadaşı vardı. Füsun Önal. Eski şarkıcı. Evet. Sen hatırlarsın. Gerçi yaşın neyse hatırlarsın.
1: Hatırlamaz mı hocam?
0: Bir tane
1: öyle
0: arkadaşı ölmüş.
1: Şarkı yarışma şeyimiz bizim.
0: Öyle tabii. Bir arkadaşı ölmüş paylaşım yaptı. Diyor ki efendim ne derdi ona? Notalar içerisinde uyusun demiş.
1: Notalar
0: içinde. Yani do, re, mi, fa, notalar içerisinde. Ben de bir dikkat et. Sol hatırı düşmesin kafasına. Demiştim. Hani sol hatırı vardır ya düşmesin kafasına diye. Bunu şöyle için söyledim. Türkan Saylı'nın o videosunu belki bulursunuz. Kadın şöyle bir ifade kullanıyor. Çağdaş, layık, Atatürkçü, Kemalist, senin gibi falan değil yani. İleride bir, uzayda bir
1: tabii
0: kadın.
1: Uzayda.
0: Senin gibi gerici, merici, Balatyalı bir vatandaş değil. Neyse dedik diyor ki kadın. Şunu söylemişti o dönemde. Buna kızmazlar, seviyor. Kadın bayan sevmezler, kadın. Şunu demişti o dönemde, biz asılız.
1: Tabii.
0: Çok unutma bak, bu lafı çok unutma. CHP hala böyle söylüyor. Biz asılız. Biz istemezsek bu ülkede hiçbir şey değişmez.
1: O hatırlıyor musun?
0: Yani Murat istese de, yırtılsa da Murat.
1: Asla. Ne demek anayasayla abi? Alakalı hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Anayasada başörtüsü meselesinin yasağın anayasada kaldırın. Yani anayasal... Parlamentoda karar alınıyor. 411 kişi milletvekili oy kullanmış. Onun üzerine konuşuyor. Ya. Diyor ki biz asıl siz 411 değil 4000 tane de milletvekili toplasanız hiçbir şey yapamazsınız.
0: Yasa çıkartalım diyordu Kılıçdaroğlu. Evet. Yalan mı söylemişti? Tabii yalan ki. Söylemişti. Bak ne demiş zamanında. Bizde yalan yok. Bizde böyle delillerle konuşuyoruz. Buyurun efendim.
2: Şimdi biz asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bir şey bu ülkede olması mümkün değil. Şimdi biz asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bir şey bu ülkede olması mümkün.
0: Bu adamlar memleketin sahibi izliyorlar.
1: Tabii
0: ya.
1: Tabii.
0: Yani bu adam diyor ben doğuştan sahibim sen de Türk'üm yerli malı yurdum malı diye altta bir tane lastik ayakkabı giyeceksin değil mi? Fasulye, abaküs, patates kalacaksın değil mi hocam? Malatya'daki heykele gideceksin çırılçıplak değil mi? Genç önde bir tane yaprak incir yaprağı yalan değil hocam Malatya'da bir heykel var. İncir yaprağı koyacaksın Mustafa Kemal işaret edecek sen de. Çıplak bir şekilde, Helenistik bir erkek olarak değil mi? Antonius olarak hücum edeceksin. Ulan böyle yaparsan millet pavyona gider lan. Yani değil mi adam? Yani, derse, adamı soyarsan ne yapar adam abi?
1: Yani.
0: Özür dilerim pardon da çıplak bir adam ne yapabilir bu ülkede? Pavyona gider, paştemal takar değil mi? Sevgili yapar. CHP bunları yapıyor. Hikmet bak abi. Önderi de bu. Önderi de Türkan Saylan. Biz asılız evet. Seçilemiyoruz ama asılız.
1: Şimdi o ne demek biliyor musun?
0: Nah gelirsiniz.
1: O ne demek biliyor musun? Şimdi bak günlerdir, neredeyse bir yıldır oradan buradan patlak veriyor değil mi? Pavyondaki çıkıyor.
0: Ötekisi,
1: dört tane pavyon, dört tane pavyonu işletiyormuş. Dört tane sevgilisi
0: var. İki pavyon, dört sevgili hocam.
1: İki pavyon, dört sevgili.
0: Bir yat, tabii. Bir tane de kat.
1: Pavyondaki kadınları, çalıştırdığı kadınları getiriyormuş. Yani belediyede işçi olarak çalıştırıyor. Her yerden bir şey patlıyor değil mi?
0: Böyle kepazelik, doğru
1: kepazelik. Yani. Niye utanmıyorlar biliyor musun?
0: Evet, niye?
1: Niye pişkinler biliyor musun? Biziz diyor ya. Biz çalmıyoruz ki diyor. Biz hırsız falan değiliz diyor. Bu mülk zaten benim diyor.
0: Benim diyor değil mi?
1: Bak Özgür Özel ne dedi biliyor musun? Arabasının modernizasyonu o ne işine dört tane araba parası evet. 200 bin dolar para harcadılar. Evet. Ne dedi? Kardeşim dedi CHP ne demek? Devlet demek.
0: Buradan tokarım buradan çıkartırım.
1: Bu diyor. Ne demek? Bu da belediye bu da devlet demek. Buradan girdi buraya bu cepten bu cebe dedi. Ben devletim dedi ya ben mülkün sahibi benim. Ben hırsızlık yapmıyorum
0: ki. Benim vergilerim var orada sen niye çaldın beni paramı? Evet. Vatandaşı parasıydı o, uşaklı parasıydı.
1: Ya sen kimsin ki?
0: Hocam ben vergi veriyorum, ben yaşıyorum.
1: Hayır, ne münasebe sen orada paryasın, onu vereceksin tabii ki yani. Sen bütün bir ülke çalışacak ve CHP'li yöneticileri besleyecek. Onlar bu ülkenin sahibi. Biz marabasıyız. Onlar hırsızlık falan yapamazlar. Onlar zaten bankalara 46 milyar dolarlık 28 Şubat döneminde bankalara el koyarlar, çalarlar, çırparlar, milletin sırtına yüklerler. Bu devlet de harıl harıl çalışır, onların borcunu öder. Onlar da paşa paşa gezerler ortalıkta. Neden? Mülkün sahibi onlar. Sen kimsin? Sen kölesin ya, sen kimsin ki? Bu ülkede yaşayanlara böyle baktılar. Bugün değil, 100 yıldır böyle bakıyorlar. Onun için Erdoğan'dan nefret ediyorlar. Erdoğan neden biliyor musun? Çünkü onlar böyle ahlaksızca, namussuzca saldırdıklarında kapıyı tekmeleyip siz kimsiniz lan dedi. Onların paşaları da.
0: Evet.
1: Ondan dolayı sevmiyorlar. Sevmesinler. Çünkü onlar bak gerçek halkın düşmanı onlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel bir özelliği var. Ne yazık ki CHP kurulduğu günden beri halka karşı ve halk düşmanlığı yapmıştır. Kendisini de her şeyin sahibi görmüştür. Onun için tahammül edemiyorlar. Onun için insanların özgür seçimlerle bir yerlere gelerek yöneticilik yapıyor olmasından, bir yerlerde halktan normal insanların görünüyor olmasından rahatsızlık duyuyorlar. Çünkü bakıyorsun kendileri Öztrak ailesi gibi yani tepeden tırnağa 35 kuşaktır. Nerede? Yalılarda, orada, burada. Doğru. Bütün ülkeyi onlar yönetecek. Onlar bu ülkenin her şeyinden nefret ediyorlar. Bu gerçek. Öyle Anadolu falan şeyi
0: değil mi? Ya yani bir de böyle bir şeyleri de var yalnız yani böyle bir kompleksleri de var sanki öyleymişler gibi. Bayağı bildiğin aristokrat ekibi Anadolu'dan haz etmez, Potulu'yu sevmez bilmem ne ama konuşurken de sosyal demokrat olduğu için proleter devrim.
1: Şey öyle yapı. Alttaki bu Özkan Yalı falan gibi tipler var ya Anadolu'nun pavyoncu tipleri yani.
0: Evet.
1: Onlar da bunların da işlerini yapan kahyaları gibiler yani.
0: Değil mi? Doğru söylüyorsun. Evet. Hocam bak şimdi geldik nereye? Madem bunlar böyle. Hatırlıyorsun biz yıl bayağı bir oldu konuşuyoruz. Ne diyoruz? İngiliz'den aman dileyen İngiliz'e bizi terk ettin deyip de trip atan değil mi? Evet. İngiliz'e trip attı bunlar. Ay beni niye terk etti falan filan sevgilim. öyle diyor hisse kapıldı.
1: İngiltere kralın da çok umurundaydı yani.
0: O da hakikaten Starmer meşhur. Starmer. Peki o zaman The Economist dergisine gene şikayet etmiş abi.
1: Evet.
0: Manyak mı bu adam ya? Ya çok üzüldüm seyirciler. Diyeceksiniz ki yani bu kadar güzel konuşuyorsunuz. Yani bu üslubu seviye. Abi seviye ne anlam? Ne diyeceğim ne seviyesi ya? Adam ne yapalım hadi patolojik açıdan, patasyonel yaklaşımlarınızdan dolayı dış politikadaki irdemsel yoğuşmanın sonucunda.
1: Çok güzel.
0: Böyle mi anlayayım hocam abi yani? Bunu mu konuşuyor? Biliyorum ben bu dili. Ama bu felsefede sextus empiricus da kullanılır. Gerçi sextus onların bildiği mevzu. Empiricus bilmezler. Empiricus bende. Şöyle ama adam gitmiş demiş ki bak diyor ki The Economist'e diyor ki Türkiye şikayet etmiş bir de Macaristan üzerinden şikayet etmiş. Bunun deliyle bir ilişkisi var bu adamın. Kesin. Çok enteresan. Macaristan mı? Ben dedim ki ulan ne diyor falan. Diyor ki yani Türkiye ve Macaristan'ın demokratik süreçlerini kıyaslamış. Türkiye'deki demokratik süreçler Macaristan demokrasiyle kıyaslamış. Şimdi bu şeyin dışında bir şey. Yani bu tabii ne derler ona? Cumhuriyet Halk Partisi dünyadaki demokrasinin dışında bir hadise.
1: Tabii.
0: O bir kült. Tepede duruyor ya.
1: Herkese şey dağıtıyor.
0: Dağıtıyor. Bu böyle demiş. İngiliz anlatıyor bunu. Türkiye Macaristan şöyle. Türkiye'nin demokrasi açısından Avrupa ve Batı için kritik bir sınav olduğunu dile getirmiş. Ve geçtiğimiz aylar şey hatırlıyor tabii. Aynı zamanda BBC'ye konuşmuş diye söylemişti daha önce. Şimdi demokrasi diyor yeteri kadar Türkiye'de güçlü değil diyor. Ekrem İmamoğlu iddialarıyla ilgili yine gündeme getiriyor. Komple makaleyi okumadım. Ama bir Özgür Özel karikatürize edilmiş fotoğrafı var. Ve adam hala diyor ki İngiliz'e bu kadar çok söyledik halbuki. İnsan kaçar İngiliz'den. Yani değil mi? Yani abi terk edilmiş hisse kapılıyorum diyen bir adam. Kaçmıyor abi.
1: Nereye gitsin yazıyor. Mozambiye mi gitsin yani?
0: Herhalde bilmiyorum. Ama oğlum daha iyi Mokoko abi. Sabah kadar Mokoko. Adam hayır diyemezler. Bunlar severler böyle şeyleri. Evet. Mokoko falan pavyon iyi gider yani. Mokoko da bunlarla birlikte gider yani. Terk etmez merak etme. Bir yeter ki fırsatı ver Mokoko'ya. Hocam şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu adam ne yapmak istemektedir ya? Yet Bahçeli selam olsun. Bu adam ne yapmak istemektedir? Manyak mısın? Macaristan demokrasi içeride söyledim ya. İtika demokrat değiliz. Bu da öyle bu da öyle. Bu karar veriyor. Babacığım bana söyler misin? Yeğenlerim nedir bu demokrasi? Niye bizde o kadar yok? Seçime gidiyorsun birinci parti çık diye bağırıyorsun. Lan değil. Çıkmadı birinci parti. Demokrasi sandık değildir. Diyordu ya.
1: Dedi.
0: Yok evet. Yok. 2024'te yerel seçimler birinci parti mi olmuş? Olmadı. Demokratik değil bu. Lan öyle diyorsun ya. Demokrasi sandıkta gelmiyor ya. 25 yıldır gelmiyordu. Yine gelmedi.
1: Evet. Mi? Şimdi nerede yazmış?
3: The Economist.
1: Economist. Neydi o dergi peki, neydi? Seçimler, 2023 seçimlerinin öncesinde hatırlayalım. Neredeyse tüm sayılarını Erdoğan'a hasretmişti.
3: Bravo.
1: Erdoğan'ı kapağa koymuş.
3: Tabii.
1: Diktatörden kurtuluşun işte 3 hafta kaldı. Diktatörden kurtuluşa 2 hafta kaldı.
3: Geri sayım yapıyorlar.
1: Bilmem ne, geri sayım yapıyorlar. Parlatıyorlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatıyorlar. Ya ekonomistsin sen, sana ne diyorsun? Olur mu ama? Arkasındaki
3: derdi
1: sermaye,
3: evet.
1: Arkasındaki sermaye önemli. Güçlü bir Siyonist sermaye var. Gerçekten güçlü bir aile var arkasında. Bu medya kuruluşlarının çoğunu satın alan önemli bir Siyonist yayın kuruluşu. Çünkü Erdoğan'ın gitmesi gerekiyor. Çünkü İsrail'in rahat nefes alması gerekiyor. Çünkü dünyanın rahat nefes alması gerekiyor. Çünkü Suriye'de bir devrim gerçekleşmemesi gerekiyor. Pek çok şey yani sıralayabilirsiniz. Ne yapılması gerekiyorsa. Çünkü Türkiye'nin milli savunma sanayinin olması gerekiyor. Evet, sırala listeyi. Niçin bunu istiyorsun? Açık ve net. Peki kimi seviyorsun? Ey ekonomist, kimi seviyorsun? Kılıçdaroğlu'na bel bağladılar. Şimdi buna bel bağlamışlar yani. Ama tükeniş yani. Bitiş bu noktası. O açıdan ekonomist çok demokratik ve özgür bir medya kuruluşu gibi takdim edilen ekonomistin biz nasıl iğrenç bir medya organı olduğunu, nasıl bir propaganda bülteni olduğunu, nasıl bir Siyonist bülteni olduğunu, ya bizim seçimlerimiz, efendim bizim seçimlerimiz dünyanın en önemli şeyi mi? En önemli şey değilse ekonomist niye haftalarca seçimimizi kapak yaptı, Erdoğan'ın fotoğrafını koydu, başına kabuk mabuk geçirdi, neden yaptı?
3: Ya.
1: Dünyanın en önemli seçimlerinden biri.
3: Soltu falan mı? Sultan Multan falan,
1: evet,
3: vardı hatırlıyorum.
1: Evet, evet.
3: Derşipi geldi aynı maaşını, evet, benze atmış böyle.
1: Niçin yaptınız
3: Neil
1: kardeşim?
3: Ottoman, Yeni Osmanlı, evet, diye o zaman propaganda yapıyorlardı. Evet. Yeni Osmanlı diye, ne güzel, keşke olsa.
1: Ekonomist haftalarca, aylarca çalıştı, çalıştı, çalıştı. O Erdoğan devirmeyi başaramadı bütün müttefikleriyle beraber. Şimdi bir tane kendisine yeni bir figür bulmuş. Onu da böyle parlatmaya çalışıyor. O açıdan Cumhuriyet Halk Partili seçmenin görmesi lazım bunu. 19 Mayıs'larda böyle nutuk atmaya benzemez o. Eğer gerçekten
3: bu görmüyorlar ama da... ya. Niye görmüyorlar?
1: Onu bilmiyorum.
3: Bak yine o da kronik, patolojik. Kronik soruma geldik. Ben burada orada duruyoruz hocam. Bak her şeyi hallettik.
1: Endoplazmik retikulumla falan çözebiliriz.
3: Tamam. Geniş spektrumlu antibakteriyel bir durum hocam orada. Ama neden? Orada duruyoruz bak, çok enteresan. Evet. Dünyayı kurtardık. Evet. Türkiye gerçekliğini ortaya koyduk. Yani metafor olarak söylüyorum. Hı hı. Yani ironik bir anlatım. Hı hı. Hakikaten bak, dünyayı anlattık ve Trump'a mahkemeler falan. Bak çok makul konuştuk. Var mı itiraz? Pek yoktur herhalde. Hı hı. Çünkü söylediklerimiz yaşanmışlıklar. Senin eski konuşman. Hı hı. Dünya gerçeği. Uluslararası Ceza Mahkemesi. Bu kadar. Ama şurada tıkanıp kalıyorum. Yani bugün peştemallı pavyon çalıştırıcısı, bir belediye başkanı, itirafları, işte İstanbul'da yaşanan büyük hırsızlık İddianame içerisinde bulunan dev bir Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık davası. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, belki de dünya tarihinin, hı hı, belediye başkanlar, evet, seviyesinde, hı hı, Londra belediye başkanı 160 bin pound'dan yargılandı toplamda. Bunlar arabası yaptırıyorlar. Para değil yani.
1: Bir söylüyorum. De ekrana çıkıp bir de diyorlar ki ya küçük rakamlar bunlar diyorlar.
3: Ondan dolayı işte.
1: Halbuki, şeyler diyorlar.
3: Halbuki Londra'daki belediye başkanının yolsuzluk davası 160 pound da dünyayı götürüyor. Bunlar da 160 pound. Oo, adam sadece baklava kutusunda 110 bin euro alıyor.
1: Hiç yani.
3: Hiç yani. De balavgat. Düşünebiliyor muyum? Daha ucra bir yerde. Bu seviyeye gelmiş. Dedin ya, yüzleri kızarmıyor. Fakat seçmeni anlatabiliyor musun abi? Ya ben yolda giderken şehir arası yolda peştemal diyorum, adam anlamıyor. Nasıl olabilir bir şey abi ya? Akşama kadar Now seyrediyorsan, Halk TV seyrediyorsan, Sözcü okuyorsan, dersin ki Cumhuriyet Halk Partisi olayı götürmüş, kazanıyor, gidiyor.
1: Ondan sonra da
3: bu benim lafım, bu Yılmaz Özdil'in lafı.
1: Her seçimden sonra da oturuyorlar böyle, Allah Allah bu dünya niye
3: ama
1: böyle
3: niye
1: oldu diyorlar.
3: Ama niye halkı ikna edemiyorsun abi?
1: Ya o işte o halkın
3: bu kadar temel sorunu var.
1: Bir kısmının...
3: Orta bir sıkıntı var ya, bir işler gitmiş adam 170 bin euroyu mesela cevap vermiyor. Evinin tepesine şeyini ben diyor elimle koydum lan, şahidim var. 200 bin TL duvara koydum diyor. İnsan duvarına 200 bin lira para ister mi hocam? Bu kepazelik, babanın oğlu olsa dersin lan ne yapıyorsun, manyak mısın dersin. Ama abi ikna edemiyorsun.
1: Ama onlar çerez yani. Ne olacak ki? Meclislerde unutuyorlar. Meclis odalarında unutuyorlar o kadar parayı yani. Yüz binlerce doları.
3: 250 bin dolar.
1: Rüşvetler havada uçuştuğu için. Havada uçuşuyor yani. Öyle büyük paralar toplamışlar ki. Öyle büyük servetler biriktirmişler ki. Artık o 200 bin dolar, 300 bin dolar falan çerez parası gibi geliyor adamlara. Yani öyle diyor yani. O
3: bir de şey yapıyor orada. Görüntü hatırlıyorsun yani. 100 bin dolar geldi diyor. Fakat 5200 doları eksik.
1: Ya...
3: Ya adam rüşvet de çalmış.
1: O da şoföründen şüphe etmiş. Şoför, evet, diyor ki vallahi billahi ben almadım diyor. Öteki diyor ki bu rüşveti gönderirken de bu eksik günahtır, koymuş
3: haramdır,
1: diyor.
3: Günahtır, haramdır, rüşveti
1: haramdır diyor. Yani, eksik çıkmış bu diyor.
3: O adam ondan kadar. Sonra,
1: tabii. Ondan sonra bir de böyle yüzsüzce çıkıyor ki o kardeşim diyor, o para diyor benim başkalarına vereceğim paraydı diyor. Borcumu da ödeyecektim falan diyor. Lan borcunsa sana nasıl para geliyor o zaman? Sana bir yerden doğru para gelmiş, teslim edilmiş. Sen utanmadan diyorsun ki ben bunu başkasına verecektim. Ya böyle abuk subuk yani, ama neden inanırlar biliyor musun? Bir kısmı da dediğin gibi bir şartlanmışlık var.
3: Sıkıntı. Kötü bir şey o yani.
1: O problemle o eylesin. Başka bir şey görmüyor. Ya da gördüğünde rahatsız oluyor, diyor ki ama şunda da bu var ya, ona evet, ne bir şey söylemiyorsun. Onlar ne varmış kardeşim diyorsun. Rektör diyor 1.200.000 yazmış şimdi bir tanesi altında şeyimin haberinin. 1.200.000 lira diyor maaş alan bilmem ne rektörü diyor hacca gitmiş diyor Diyanet'in kontenjanından diyor. Bunu diyor görmüyorsun. Ya kardeşim Türkiye'de 1.200.000 lira maaş alan devlet memuru olabilir mi? Sen aklımı niye peynir ekmekle mi yedin? Yani böyle bir şey olabilir mi? Sen buna nasıl inandın? Ama sözcü yazdı diyor. E tamam işte ne yazacak zaten.
3: Kaynak kötü yani.
1: Kaynak kötü. Ya böyle kaynak abuk kötü subuk şeyler, buna inan. Geri kalanı gerçekten patolojik vaka.
3: Doğru.
1: Ve tedavisi çok zor. Çünkü neden? O sokakta diyor ki, efendim diyor Kadıköy'e cami yapılmasını uygun buluyor musunuz? Biliyoruz bak Kadıköy meydanında, sen Kadıköylüsün. Kadıköy meydan iskelede sadece 3. Mustafa'nın yaptırdığı küçük bir mescit var aslında. Küçük bir camidir. Kadıköy'ün bütün koskoca Kadıköy Türkiye'nin en önemli ilçelerinden birisi. O ilçenin silüetinin İslam mimarisi hakim değil. Ya namaz kılmayı geçtim yani bak. Namazı geçtim. Namazın ihtiyaç olmasını geçtim bir tarafa. Çok büyük ihtiyaç. Ama oraya baktığında yani o Müslüman bir şehir midir diye baktığında göremiyorsun. Şehrin silüetinde yok. Bir tek o küçük mescit var. Ya oraya bir
3: sağ
1: tane
3: tarafında Osman Ağa Camii, İskele Camisi var. Onlara evet, takılacaksın.
1: Evet.
3: Orada Boğa heykelinden çıktıktan sonra evet, Kızıl Toprak'ta Yüzüklü Paşa var.
1: Evet.
3: Ona oradan da aşağı doğru pek bulamazsın. Fenerbahçe burnunda bir tane rahmetli Özal. O zaman öyle icbari bir şekilde rahmetli Özal yapmıştır. Çok iyi isyan etti biliyorsun. Şaşkın Bakkal'daki cami de o Erenköy'de camisi, o camide 28 Şubat değil. 80 darbesinden sonra paşalar arada imza toplayıp caminin yapılışını durdurdular.
1: Durdurdular.
3: Neden dediler biliyor musun? Ezan sesi rahatsız eder bizi diye. Şaşkın Bakkal'daki cami için söylüyor.
1: Hikmet abi, İstanbul'un bunu ilk yerleşim yeri Kalkedonya. İlk yerleşim yeri.
3: Evet, Kadıköy
1: İstanbul'da kalmış. Daha yani Sultanahmet falan daha Bizans kurulmadan önce kurulmuş yerleşim yeridir. İstanbul'un en eski yerleşim yeri. Neden orada biz ya 1000 yıldır buraya hükmediyoruz ya, nasıl camimiz olmaz? Orada bak Diyanet İşleri Başkanlığı o bölgeyi kamuya kamulaştırıldı. Tam iskelenin orada bir atıl alan var. Otopark olarak kullanılıyor. Dediler ki burada böyle büyük cami de yapalım. Bir konferans salonu vesaire, bunu da yapalım. Böyle hurdalık bir yer yani. Kıyamet kopuyor Kadıköy'de.
3: Tabii cami yapacak.
1: Şimdi yazmış bazıları böyle anlı yazarlar. Bu AKP'nin şey stratejisi. Önce bazı cami koyacaklar, sonra bazı barlara ruhsat vermeyecekler. Bu sokaklardaki bu alkol kokusu, bilmem ne kokusu, iğrenç bu şey kokusundan bizi kurtarmaya şey yapmaya çalışıyorlar. Uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Niye? Buraya camiler. Bu bir proje, yapmayın, yaptırmayın. Sokaklarda eylemler yapıyorlar ya cami yapılmasın doğru diye. Yapardım. Türkiye'de cami yapılmasın diye eylem yapıyorlar. Tam 80 yıl uğraştık Taksim'e cami yapılsın diye ya. 80 yıl. Bu ülkede 19 Mayıs'ı kutluyorlar ya dün. Utanmıyor musunuz siz kardeşim ya? O caddenin adı İstiklal Caddesi. Niçin İstiklal Caddesi koydular? Çünkü İngiliz işgal orduları oradan giriş yaptığında, meydana girdiklerinde bütün bu ülkedeki Rum'u, Ermeni bilmem nesi azınlıkları çıktılar orada. İngiliz ve Yunan bayraklarıyla işgalcileri karşıladılar. O da atıyla beraber İstiklal o caddenin üzerinde alımla çalımla yürüdü. İstanbul işgal edildiğinde.
3: Yeah.
1: İstanbul'u kurtardıktan sonra biz oraya dedik ki buranın adı İstiklal Caddesi olacak. Çünkü başlıyorsun Fransa Konsolosluğu, biraz ileride Yunan Konsolosluğu, Saint Antoine Kilisesi. Zaten meydanın ortasında koskocaman bir Rum Ortodoks Kilisesi var. Kubbeli falan, devasa bir şey. Ya bir ülkede İstiklal Harbi'ni Yunan'a karşı vermiş olan, İngiliz işgalciye karşı vermiş olan, o caddenin adını İstiklal Caddesi koymuş olan bir ülkede 80 yıl buraya cami yapacağız diye kavga çıktı. Gezi eylemleri onun yüzünden çıktı ya.
3: Tabii.
1: Kışla. Sen diyorsun ki bana CHP seçmeni niye ikna olmuyor? Ya Taksim'e cami yapılmasını ikna olmadılar bunlar ya. Dediler ki hayır. Burada Fransız konsolosluğu olur, Rus'un konsolosluğu olur, Saint Antoine Kilisesi olur, Rum Ortodoks Kilisesi olur. Her şeyi kubbeli çanlar çalar ama cami olmaz. Ya sen kimsin ki o zaman? Müslüman mısın? Türk müsün? Nesin sen? O zaman bunu söyle bana. CHP seçmeni ikna olmuyormuş. CHP seçmenini ben ikna etmek için 80 yıl...

0: 84 yıl Ayasofya'da minaresinde ezan okunsun diye gayret ettim. Önünde geldin durdun. Hayır yapamazsın dedin. Kim adına dedim bunu ya? Yunan olsan bunu yapmazdın. Şimdi diyorlar ya Kadir Busuroğlu. Efendim Yunan işgalciler gelseydi böyle olmazdı bilmem ne falan demiş Yunan. Daha doğrusunu söylemiş. Hala altını kazıyıp başka şey söylüyorsun. Sen Yunan'dan betersin. Bunu söyledi adam. Sen Yunan'dan betersin. Bugün Kadıköy'ün iskelesine cami yaptırmak için direnenler, yaptırmamak için direnenler vallahi de billahi de Yunan'dan beterdir.
1: Değil mi? Öyle. Çok acı. Valla çok programın akışında vaktimiz çok daraldı. Tabii takla atladık. Mevzular buraya kadar geldi. Ama iyi ki de geldi. Madem artık akışta işimiz çıktık, buradan çıktık. Şöyle bir noktaya geldik. Sevgili Murat, hiddetle konuştun, çok hoşuma gitti, kesmedim. Bak, beni dahi kesmeye cesaretini gösteremedim. Bir kızar adam kavun bir şey indirmesin diye. Bunu bekledim, konuşacağım.
0: Estağfurullah.
1: Son iki dakika diyor jüri. Biz bir dakika daha alırız ekstradan, problem değil. Çok güzel anlattın hakikaten. Yani belki de ciğerden konuşmak diye bir cümle vardır ya. Benim hocam öyle derdi. Hikmet çok güzel yazıyorsun. Sağ olun falan. Bak bunu kaybetme. Esnaf yazar olma. Esnaf yazarlık başka bir şeydir. İnandığın için inandırıyorsun ve ciğerden konuşuyorsun derdi. İkna edici olan şey odur. Şu anda tamamen ciğerden konuşmak böyle bir şeydir. Tam Türkçesi. Hem inandığın için söylüyorsun hem gerçekleri olduğu gibi çıplaklığı da ortaya koyuyorsun. Mesele ne biliyor musun aslında? Bak demeden mevzu ta Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden girdik. Hürmüz'den çıktık. Bilmem Sumut'tan girdik. Oradan buradan 28 Şubat'a geldik ama hep bir yere bir atıfta bulunduk ve sen finali öyle yaptın. Asıl sorun bence burada. Mesele şu, ben böyle söyleyince ayrımcı oluyorum, kutuplaştırıcı ben oluyorum, dinci ben oluyorum, yobaz ben oluyorum. Ama bakın izleyiciler, dinleyiciler, şu anda konuştuklarımıza bak. Yaşanan olaylar üzerinden yorum yaptı Murat Özer. Nereye geldik biliyor musun? Şuna geldik. Bak, ta geriden, Sumut'tan başla, ekonomisten devam et. Sanki iki tane, bir dinsiz donsuz bir ekip var, bir zihniyet var Türkiye'de. Bir de bu toprakların çocukları var. Ben öyle benim tarafından tarif ediyorum.
0: Aynen öyle.
1: Çok özür dilerim. Bu dinsiz donsuz lafına kızanlar oluyor bazen. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu milletle derdi var. Ve diğer dinlerle değil.
0: Evet.
1: İslam'la derdi var. Ve anladıkları kafalarındaki devrim İslam'a karşı yapılan bir devrim. Hala öyle kodda devam ediyorlar. Çok da güzel özetledi. Aslında kavgamızın sebebi bu. Bak Sumut'u konuşuyoruz, oraya geldik. Kasti bir şey yoktu. Seninle biz 10 dakika önce görüştük.
0: Evet, yani.
1: Hiçbir şey planlamadık. Bunlar yoktu diyebilir derdi. Ama bak nereye geldik Murat Özer? Hep aynı yere geliyoruz, görüyor musun? Sen beni ya başörtüme taktın kafayı, ya benim inancıma taktın. Başkasına değil, gavura değil ha. Diğerde yaşasın. Problem değil. Ama benim devrim dediğim şey, İslam'a karşı yapılan devrimdir diye kodlanmış olan bir zihniyet halen şu anda yaşamakta. O zihniyet çalıyor, çırpıyor. O zihniyet pavyon peşinde, karı kız peşinde. Doğru mu hocam?
0: Özür dilerim. Aynen öyle, öyle.
1: O zihniyet içmekten zevk alıyor. İktidara geldiğimde her şeyi içeceğiz diyor sürekli diyor. O zihniyet çıplak heykelden hoşlanıyor. O zihniyetle sapkınlığa cevaz veriyor. Doğru mu hocam? Ve aynı yere geliyoruz dikkat etsen. Bak, Türkan Soylan'dan tut, Sumut'tan tut. Bütün her şeyi aynı yerde ayrılıyoruz hocam. Ve o yüzden de çok özür dilerim. Çok teşekkür ediyorum ben bu konuşmanın için. Bu manada kutuplaşmaya devam edeceğiz.
0: Evet.
1: Sakın vazgeçeceğimizi zannetmeyin. Korkuta bak. Kaç sene önce konuşma hocam, senin yaptığın konuşma. Kaç sene olmuştur?
0: 20 yıl olmuştur herhalde.
1: 20 sene önce konuşan adam şu anda karşımda. Gene sizin çanınıza ot tıkadı. Anlattı, size anlattı. Size bir ayna tuttu burada Murat Özer. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Hem duygulandım hem hoşuma gitti.
0: Sağ olasın.
1: Yani iyi ki geldin, iyi ki varsın. Bak burada da bence güzel birkaç cümleni daha alayım hocam. Bir dakika istemişim, bir dakika da bağla.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Gerçekten yani ben de bilmiyordum hiç. Konu bu.
1: Vallahi kendi böyle oldu. Bugün de böyle program.
0: Evet, yani bugün
1: gayet hoş oldu.
0: Şimdi 19 Mayıs'ın yıl dönümü, yani dün de böyle kutlandı.
1: Vals yapıyorlardı millet, gördün değil mi?
0: Yapıyorlardı. Yani bu bir şey kutlayacaksanız hangi gerekçeyle kutladığınızı bilin. Eğer istiklali gerçekten kutluyorsanız, eğer mesela Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması ve ondan sonra istiklal mücadelesini başlatması, buna inanıyorsanız, hikayenin detaylarını geçiyorum, Bahattin Gönül, ondan bahsetmiyorum. Ben somut olarak büyük resim fotoğraftakine bakıyorum. Diyorum ki İstiklal Harbi'nin başlangıcı olan bir günü kutluyorsanız o zaman şunu diyorsunuz özetle. Ben bu toprakların Müslüman ve Türk kimliğiyle kalmasını istiyorum. Onun için Yunan'a, İngiliz'e, şuna buna emperyalizme direnen tarafın, bu milletin yanındayım diyorsun. Aslında bunu söylüyorsun. Eğer çok onu güzel söylüyorsan o zaman benimle beraber olacaksın.

0: Benimle birlikte hareket edeceksin. Kadıköy'ün meydanına camiyi kuracağım diyeceksin. Gavur oradan baktığında rahatsız olabilir. Ayasofya'nın minaresinden ezanın yükselmesini istiyorum diyeceksin. Yunan orada rahatsız olabilir diyeceksin. Ama burası benim fethi hakkım diyeceksin. O zaman gerçekten İstiklal Harbi'nin başlangıcını kutlayabilirsin.
1: Çok güzel.
0: 19 Mayıs böyle kutlanır.
1: Çok güzel söyledin. Yani ama tabii adam ekonomiste diyor ki Türkiye'de demokrasi yok. Sivri'de de içeride adamımız var
0: Tabii.
1: diyor. Sen ne diyorsun? Çağrında adam ne yapıyor? Hala devam ediyor. Aynı utanmazlıkla,
0: Aynı
1: aynı
0: yalanla devam edecek.
1: yalanla devam
0: 100
1: ediyorlar.
0: yıldır aynı yalanı
1: Allah
0: söylüyorlar.
1: ıslah etsin.
0: Amin.
1: Ya iyi niyetle
0: Amin.
1: söylemiş olduk. Pek
0: Amin.
1: çok teşekkür ederim.
0: Ben
1: Ağzına
0: teşekkür
1: sağlık.
0: ederim.
1: Efendim günün manşeti burada sona eriyor. Hoşça kalın, mutlu kalın. Yarın görüşmek üzere.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Düz kişide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
8: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize huzur lazım.
11: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Efes 2026 tatbikatının gerçekleştirildiği İzmir'de yaptı. Önemli başlıklar var. Hemen kameralarımızı İzmir'e çevirelim. Hem toplantıdan öne çıkan başlıkları hem tatbikatta yaşananları 24 ekibinden Neslişah Yumak'tan alalım. Neslişah merhaba. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı mesajları senden alalım. Hem de tatbikata ilişkin hangi gelişmeler var?
1: Duygu Göktürk, Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Efes'te gerçekleşti. Efes 2026 tatbikatlarında yapıldı bu toplantı. Önemli başlıklara değinildi aslında. Bunlardan bir tanesi Sumut filosuydu. Sumut filosuyla alakalı açıklamalar geldi. İsrail'in küresel Sumut filosuna karşı yapmış olduğu bu saldırı Milli Savunma Bakanlığı tarafından tüm katılımcılar derhal serbest bırakılmalı denilerek başlık açıldı aslında. Milli Savunma Bakanlığı Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkmış olan Sumut filosuna İsrail tarafından müdahale edilmesine tepki gösterdi. Açıklamada da uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahalenin hukuk dışı olduğu belirtilerek alıkonulan vatandaşlarla birlikte tüm katılımcıların derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Ve bakanlık ayrıca Gazze'de yaşanan insani trajedinin sona erdirilmesi için de ulusal topluma daha fazla sorumluluk alma çağrısında bulundu. Bir başlık daha vardı. NATO'ya askeri akaryakıt boru hattı önerisiydi. Bu da Milli Savunma Bakanlığı tarafından deniz yakıt taşımacılığına bağımlılık azalacak başlığıyla gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığı NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklerin enerji tedarik güvenliğini arttırmak amacıyla askeri akaryakıt boru hattı önerisine gündeme getirildiğini açıkladı. Bakanlık söz konusu projeye deniz yakıt taşımacılığına olan bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiğini belirtti. Ardından da NATO ortak fonlarıyla desteklenmesi planlanan projenin enerji arz güvenliği ve lojistik sürdürülebilirliği açısından da önem taşıdığı vurgulandı. Bir başlık daha vardı. Patriot gücü değişimi Haziran'da yapılacak denildi. Sistemin 6 ay görev yapması da öngörülmekte açıklaması yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO kapsamında görev yapan Patriot hava savunma sistemlerinin güç değişiminin Haziran ayında gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı ve bakanlık kaynakları da konuşlandırılacak sistemin yaklaşık 6 ay süreyle görev yapmasının öngörüldüğünü de belirtti. Açıklamada ardından da söz konusu görevlendirilmenin NATO müttefik dayanışmasını çerçevesinde yürütüldüğünü de ifade ettim. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu açıklamalar yapıldı fakat önemli bir başlık daha vardı. Neydi o? Şu an olduğumuz nokta olan Efes 2026 tatbikatı. İzmir Seferihisar'da icra ediliyor bu tatbikatlar. Bugün de var bu tatbikatlar. Hatta bugün diğer günlerin akabine biraz daha farklı akşam saatlerinde de bir tatbikat gerçekleştirilecek. Kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'dan da ben tatbikat alanını göstermesini rica edeceğim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik ve müşterek tatbikatlarından biri olan Efes 2026 İzmir Körfezi ve Doğan Bey Atışlı tatbikat bölgesinde gerçekleştirilecek. Tatbikat aslında 11-17 Nisan tarihleri arasında bilgisayar destekli komuta yeri, 20 Nisan ve 21 Mayıs tarihleri arasında ise dili atışlı arazi safhasında icra ediliyor. Tatbikatta 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurlarının yanı sıra 10 binden fazla personel katılımı sağlanıyor.

0: Tatbikatların hedefleri arasında da şu başlıklar yer alıyor. Birlikte çalışılabilirliği geliştirmek, komuta kontrol sistemlerini test etmek, elektronik harp ve hibrit harekat kabiliyetlerini artırmak, siber güvenlik anlayışını geliştirmek yer alıyor. Milli, yerli ve milli savunma sistemleri de keza burada buradaki tatbikata katılıyor. Efes 2026'da tatbikatta kullanılacak olan Gökbey helikopteri var. Tayfun, Hisar A, Hisar O hava savunma sistemleri var. Korkut hava savunma sistemi, Karaok tank savar silahı, Alkar 120 mm havan sistemi, Sarp kuleli zırhlı personel taşıyıcı, Memat mayın hizmet temizleme sistemi, Aslan Kika gibi yerli ve milli unsurlarımız da Efes 2020 tatbikatlarında buradaki tatbikatlara katılıyor olacak diyelim. Türk'ün gücü aslında ve milli, yerli ve milli savunma sistemlerimizde Efes 2026 tatbikatında Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Milli Savunma Bakanlığı personelleri tarafından kullanılıyor olacak diyelim. Bizler de süreci kameraman arkadaşım Fatih Çoşkun'dan beraber İzmir'den aktardık diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım Duygu Göktürk.
1: Neslişah, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Neslişah Yumak detayları bizimle paylaştı efendim. Şimdi diğer başlıklarla devam edelim. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Vatandaşların panik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
2: Saatler 9'u gösterdiğinde Malatya sallandı. Çevre iller ayağa kalktı. Yerin 7 kilometre altında kırılan fay hattı Battalgazi'yi vurdu. 5,6 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlar yaşattı. Hadi. Sarsıntının hissedilmesiyle vatandaşlar kendini can havliyle dışarı attı. O anlarsa iş yerlerinin güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Depremin ardından tüm ekipler saniyeler içinde harekete geçti. Saha tarama çalışmalarına başladı. Neyse ki 5,6 büyüklüğündeki depremde korkulan olmadı. Bir olumsuzluk bildirilmedi. Deprem Malatya'da oldu ama koskoca bir bölge aynı dakikalarda ayağa kalktı. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da hissedildi. Öyle ki Şanlıurfa'da bir okul anında tahliye edildi. Öğrenciler bahçeye koşarak çıktı. Deprem sonrası Malatya'da eğitim öğretime de bir gün süreyle ara verildi.
1: Efendim, malumunuz bayrama kısa bir süre kaldı ve bayram dolayısıyla şehirler arası yolcu trafiği hız kazandı. Ekipler fahiş fiyatlarla vatandaşın mağdur edilmemesi için teyakkuzda. Diyarbakır'da denetimler yoğunlaştı. Detayları Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şehmuz Çakan aktaracak.
3: Bayramın yaklaşmasıyla birlikte Diyarbakır iller arası otogarında yoğun bir hareketlik var. Ve bu yoğun hareketliğin yaşandığı otogarda Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler fiyat denetimlerini sıklaştırmış durumda. Ve şu an ekipler hemen hemen her firmanın önüne giderek böylesi bir denetim yapıyor. Ve Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ve Ticaret İl Müdürü şu an Zafer Atik'te yayın konumuz. Efendim, görüyoruz ki bir denetimi sıklaştırmış, evet, durumdasınız. Gerek otogarda gerekse marketlerde, evet, neler söylersiniz?
4: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm vatandaşlarımızın şimdiden Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bugün burada 20 ekiple beraber, 20 arkadaşımızla beraber Kurban Bayramı öncesinde Sayın Bakanımızın talimatlar doğrultusunda otobüs terminallerinde denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Geçen haftadan bu yana gerçekleştirdiğimiz yoğun denetimlerle fiyat tarifelerinin usulüne uygun olarak sergilenmesini sağladık. Böylece vatandaşlarımızın fiyatları net bir şekilde görerek ve karşılaştırma yaparak bilet almalarını imkan tanıdık. Bununla birlikte fahiş fiyat uygulamalarına karşı da hassasiyetle hareket ediyor ve tespit ettiğimiz usulsüzlüklerle ilgili tutanaklarımızı titizlikle düzenliyoruz. Hazırladığımız bu tutanakları gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla bakanlığımız bünyesindeki haksız fiyat değerlendirme kuruluna iletmek üzere İş Ticaret Genel Müdürlüğümüze gönderiyoruz.
3: Şöyle, eğer olumsuz bir durum gördüğünüz anda zaten ceza

0: MOU'da uyguluyorsunuz. Şöyle ki,
1: iki farklı denetim gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi fiyat etiketi yönetmeliği kapsamında denetim yapıyoruz. Diğeri de 6585 sayılı perakende ticaretin düzenlemesi hakkında kanun kapsamında haksız fiyat artışı denetimleri gerçekleştiriyoruz. Fiyat etiket denetimlerinde tarifeye uygunluk var mı? Yani vatandaşların rahatlıkla ve karşılaştırma yapabilecek şekilde fiyat listelerini görebilecek şekilde bilet satış kişilerinin bulunduğu yerlere asıp asmadıklarını, koyup koymadıklarını kontrol ediyoruz. Aynı zamanda da yine aynı şekilde haksız fiyat artışı denetimi gerçekleştiriyoruz. Burada arkadaşlarımız haksız fiyat artışı tutanaklar tutuyorlar. Yani otobüs fiyatlarını vatandaşa ne kadara sattığını günlük olarak alıyoruz. Bu rakamları Kurban Bayramı'na kadar haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapıp yapmadıklarını kontrol ediyoruz. Fiyatları takip ediyoruz ve bu fiyatları tutanaklarla belirleyerek Bakanlığımız İş Ticaret Genel Müdürlüğü'ne haksız fiyat değerlendirme kurumuna gönderiyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin.
1: Sağ olun.
0: Evet, Diyarbakır'da Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ilçe odalarında ve birçok tabii marketlerde fiyat denetimleri konusundaki yoğun denetimlerinin arttığını söyleyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Bayram öncesi evlerde temizlik telaşı hız kazandı. Peki yoğun hazırlık sürecinde robot süpürgeler ve çeşitli elektrikli ev aletleri ne kadar fayda sağlıyor? Bu süreçte evde eşler ve çocuklar da temizlik yüküne ortak oluyor mu? Tüm detaylar haberimizde.
3: Evler silindi, camlar silindi.
4: Perdeleri yıkadım, koltukları sildirdim.
5: Bayram geldi çattı, evlerde temizlik telaşı başladı.
3: Yerler silindi, süpürüldü, camlar silindi, öyle.
5: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala evlerde kapsamlı temizlikler yapılmaya başlandı. Ancak günümüzde geleneksel temizliğin yerini pratik ve teknolojik ürünler aldı.
6: Robot süpürge, buharlı temizleyiciler, cam silme cihazı ve daha pek çok ürünün bayram mesaisi başladı. Peki evlerin temizlik başrolü ürünler ne kadar tercih ediliyor?
7: Buharlı makineyle. Artık elle yaşlandık, çok zorlanıyoruz yani. Buharlı makine var, robot var, hepsinden var evde yani. Genelde buna rağmen elle yapıyoruz birçok şey, kenar köşeye, yani robotlar da bir yere kadar ortalık temizliyor ama kenar köşe ciddi bir şey girdiğinde gene biz hanımlar yani yapıyoruz.
8: Hani makineyle daha güzel oluyor. Evet, elle de yapılabilen yerler var tabii ki, elle de yapıyorum ama makine.
9: Valla robot da vardı, el de vardı, ikisiyle de faydalandık yani, öyle diyelim. İşte ev dip bucak temizliydi, işte cam temizliği, onlar yapıldı. Ondan sonra zaten çocuklara bayram hazırlığı için çıktık dışarıya, alışveriş yapacağız.
5: Bu süreçte en çok yorulan şüphesiz anneler oluyor. Peki ev halkı dip köşe yapılan bayram temizliğine ne kadar katkı sağlıyor?
8: Eşim yardım ediyor, evde kendisi, beraber yapıyoruz.
10: Evde temizlik yaparken çocuklar yardım ediyor mu size?
11: Bayram temizliği gibi büyük.
8: Bence hayır.
12: Anne, ben sana soruyorum ama sen hayır, gerek yok diyorsun.
8: Evet, kıyamıyorum.
10: Çocuklar size yardım etti mi?
13: Evet, kızım yardım ediyor.
9: Şimdi okullar tatil oldu mu daha da iyi yardımcı olurlar. Tabii sınav haftaları da olduğu için biraz derste olunca çok fazla da yardımcı olamıyorlar.
2: Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor. Kulak verelim.
14: Buyurun. Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, basınımızın güzide mensupları, çok kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla ekranları başında, radyo kanallarında ve sosyal medya mecralarında şu anda bizleri takip eden tüm vatandaşlarıma selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Özellikle dünyanın 150'yi aşkın ülkesinde başları dik, alınları ak bir şekilde hayat ve haysiyet mücadelesi veren, gurbeti sılaya, acı vatanı ikinci vatana çeviren

Türkiye'nin ve Türk milletinin kıvanç kaynağı olan yurt dışındaki tüm kardeşlerimize buradan en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. İki haftalık aranın ardından siz dava ve yol arkadaşlarımla bu yüce çatı altında ruberu hasbihal etmenin bahtiyarlığı içerisindeyim. Büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz grup toplantımızın ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran kıymetli misafirlerimize, heyecanımızı paylaşan genç arkadaşlarıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Rabbim muhabbetimizi kaim, dayanışmamızı daim eylesin. Değerli kardeşlerim, dün biliyorsunuz Samsun'da İstiklal Meşalemizin yakılmasının 107. yıl dönümüydü. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı aralarında şampiyon sporcularımızın da olduğu 200'ü aşkın gencimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde kutladık. Öncesinde cumartesi günü Kocaeli'nde Kocaeli Spor Stadyumu'nun içini ve dışını hınca hınç dolduran gençlerimizle bir araya geldik. 207 üniversitemizden, 81 vilayetimizden gelen gençlerimiz, ülkemizde misafir olarak bulunan üniversiteli genç kardeşlerimizin heyecanına ortak olduk. Stadyumun içi kadar dışı da çok farklıydı. Heyecan vericiydi. Her yaştan, her kökenden, her gelir grubundan ve farklı hayat tarzından 100 bin gencimiz adeta bir insan seli olup Kocaeli'ne akmıştı. Kocaelili kardeşlerimiz de misafirlerine başarıyla ev sahipliği yaptılar. Türkiye'nin beşeri hazinesinin zenginliğine orada bir kere daha şahitlik ettik. Başta CHP olmak üzere muhalefeti kıskandıran, muhalefetin gençlerle ilgili iddialarını tek tek çürüten bir şölene imza attık. Kocaeli'ndeki şölen bizim sadece gençlerin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz buluşmalarımızdan 14.sü'ydü. Bunun dışında kongrelerimizde, sohbet toplantılarımızda, farklı etkinliklerde özellikle de gençlerimizle yüzlerce defa bir araya geldik, hasbihal ettik. Bu programlarda gençlerle birlikte bütün vatandaşlarımıza gönlümüzün kapılarını açtık. Yunus'un "Biz kimseye kin tutmazız. Kamu alem birdir bize." anlayışıyla bu ülkenin tüm gençlerini aynı samimiyetle bağrımıza bastık. Yarım asra yaklaşan siyasi hayatı boyunca daima gençlerle yol yürümüş bir kardeşiniz olarak şunu bir defa çok net söylemek isterim. Gençleri hafife alan, gençlere sırtını dönen bir hareketin başarı şansı yoktur. Gençlerin omuz vermediği bir mücadele zafere ulaşamaz, kalıcı olamaz. Merhum Nurettin Topçu üstadımızın dediği gibi, gençlik geleceğin tohumudur. Bunun için gençliğe yüz çeviren geleceğe yüz çevirmiş demektir. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, biz kuruluşumuzdan itibaren

gençlerin en çok rağbet ettiği adres olduk. Sadece gençler için siyaset yapmadık. Siyaseti gençlerle birlikte yaptık. Üstenci, kibirli, yargılayan, gençleri tedip ve tehdit eden söylemleri kapımıza hiçbir zaman yaklaştırmadık. Önce gençleri anlamaya çalıştık. Gençlerle empati kurmayı denedik. Ders vermek yerine gençlere kulak vermeyi tercih ettik. Gençlerimizin talep, beklenti ve sorunlarına yine gençlerimizle birlikte çözüm yolları geliştirdik. Ortak akılla çözüm ürettik. Üniversitede fikir teri döken gençlerimizi önemsediğimizi özellikle sanayide alın teri döken gençlerimize de ihtimam gösterdik. Başörtüleri dolayısıyla üniversiteye alınmayan gençlerimizin meseleleriyle ilgilendiğimiz kadar henüz ömrünün baharındayken hayatın zorluklarını göğüslemek zorunda kalan gençlerimizin dertleriyle de ilgilendik. Çamlıca Camii'nde hafızlık icazet merasimine katıldığımız çocuklarımız gibi amatemlerde bağımlılık tedavisi gören yavrularımıza da şefkatle yaklaştık. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten genç sporcularımızla iftihar ettiğimiz kadar başımıza icat çıkaran genç mühendislerimizle de iftihar ettik. Yani gençler arasında ayrım yapan bir kadro olmadık. Bugün de değiliz. Bu ülkeye hizmet ettiğimiz müddetçe de asla böyle olmayacağız. Değerli kardeşlerim, burada bir gerçeği tüm teşkilatıma tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Dün olduğu gibi bugün de gençlerimiz yargılanmadan önce dinlenmeyi, yaftalanmadan önce anlaşılmayı bekliyor. Gençlerimiz büyüklerinin sadece ders vermesini değil, kendilerine değer vermesini de istiyor. Biz işte bunu yapmanın derdindeyiz. Ön yargısız bir şekilde, açık bir kalp ve açık bir zihinle gençlerimizi anlamaya, onların ruh dünyalarının derinliklerine inmeye çalışıyoruz. Gençlerimizi harflerle ayırıp doğum yılına göre onları kategorize edenlerin bizim ne yapmaya çalıştığımızı kavramakta zorlanmaları gayet doğaldır. Gençleri sarf malzemesi olarak yolsuzluklarını örtmek için bir istismar aracı olarak görenlerin AK Parti'nin gençlerle kurduğu hasbi ve harbi ilişkiyi kıskanmalarına şaşırmamak gerekir. Kardeşlerim, unutmayın, tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş. Bunlar da gençlik şölenimize çamur ve iftira atarak kendi kifayetsizliklerini kapatmanın derdindedir. Hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü bırakın stadyumda 100 bin gençte şölen yapmayı, bunlar salonları bile doldurmakta artık zorlanıyorlar. Bir senedir oradan oraya sürükledikleri CHP'li vatandaşlarımız da bunlardan

Umutlarını kesmeye, ortaya saçılan pislikler sebebiyle uzaklaşmaya başladı. Üzülerek görüyoruz ki Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Vatandaşın bilhassa da gençlerimizin yüzüne bakacak halleri yok. Tüm öfkeleri bu hakikatin gençlerimiz tarafından da biliniyor olmasındandır. Gençlerimiz ağızlarından liyakati düşürmeyenlerin yönettikleri belediyeleri nasıl arpalığa çevirdiklerini çok net görüyor. Gençlerimiz sürekli ahlaki üstenlikten dem vuranların nasıl bir ahlaksızlık batağına saplandıklarını çok net görüyor. Rüşvetsiz selam dahi almayanların içler acısı durumunu bu ülkenin gençleri elbette görüyor, takip ediyor. Bu aç gözlülerle arasına mesafe koyuyor. Genel başkan dahil CHP'nin rahatsızlığının temel sebebi işte budur. Varsın beyefendiler rahatsız olsun. Biz gençlere güvenmeye, gençlerimizin önünü açmaya devam edeceğiz. Milli ve manevi değerlerimiz ışığında gençlerimizin en iyi, en donanımlı, en şuurlu şekilde yetişmeleri için elimizden gelen çabayı harcayacağız. Türkiye'nin aydınlık yarınlarının teminatı olacak Teknofest gençliğinin her alanda temayüz etmesi için seferberlik ruhuyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte tabii ki yapıcı eleştirileri dikkate alacak, eksik varsa giderecek, gençlerimizle gönül bağımızı güçlendirmeye yönelik iyi niyetli teklif, tespit ve tenkitlerin gereğini yerine getirmekte tereddüt göstermeyeceğiz. Buradan bir kez daha gençlerimize samimiyetle seslenmek istiyorum. Sevgili genç kardeşlerim, sizi dinleyen, sizi doğru anlayan, size kıymet ve ehemmiyet veren bir iktidar 23,5 yıldır iş başındadır. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gözünde bu ülkenin gençlerinin tamamı birdir, eşittir, aynı derecede sevgiye, hizmete, muhabbete layıktır. Sizin güvenliğinizi, sizin istikbalinizi, sizin huzur ve esenliğinizi her şeyden çok önemsiyoruz. Sizin sporda, sanatta, bilimde, ilimde, kültürde, siyasette, bürokraside hak ettiğiniz yere gelmenizi çok önemsiyoruz. Sizin hayallerinizi gerçekleştirecek her türlü imkana sahip olmanızı çok ama çok önemsiyoruz. Biz size inanıyoruz. Size güveniyoruz. Türkiye yüzyılının inşasını inşallah sizler tamamlayacaksınız. Yazacağınız başarı hikayeleriyle hem ailelerinizin hem de milletimizin kıvanç kaynağı olacaksınız. Şunu lütfen hiçbir zaman unutmayın. Her karışında bir yiğidin yattığı bu mübarek topraklar sizin. Her şehri ayrı güzel. Her köşesinden tarih fışkıran bu cennet vatan
Sizin dostlarına güven, düşmanlarına korku salan bu büyük devlet, sizin mazisi zaferler ve mücadelelerle dolu bu necip millet, sizin rengini aziz şehitlerimizin kanından alan bu şanlı bayrak, sizin yeni Türkiye, sizin eseriniz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye inşallah sizlerin omuzlarında yükselecek. Bunun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte büyük Türkiye'yi bu asrın parlayan yıldızı yapacağız.

Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, geçtiğimiz çarşamba günü itibariyle meclisimizin de teşekkül ettiği 14 Mayıs seçimlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Önümüzdeki perşembe günü ise Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunun üzerinden 3 sene geçmiş olacak. Gerek meclisimiz, gerekse hükümetimiz geride bırakmakta olduğumuz bu 3 seneyi önceki dönemlerde olduğu gibi dolu dolu geçirdi. Yine yaklaşık 3 ay sonra 14 Ağustos'ta AK Parti'mizin kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutlayacağız. Artık çeyrek asrı inşallah geride bırakmış olacağız. Aynı şekilde yaklaşık 5 ay sonra da kesintisiz iktidarımızın 24 yılını dolduracağız. Büyük AK Parti ailesi olarak hem süre bakımından hem de Türkiye'ye kazandırdığımız eserler bakımından aşılmaz rekorlara imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Şimdi isterseniz şöyle hafızamızı bir tazeleyelim.

0: 2001 yılı Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktasıydı. Şiir okuduğu için hapse atılan, siyasi yasak getirilen Recep Tayyip Erdoğan için o yıllarda gazeteler muhtar bile olamaz diyordu. Onun liderliğinde 14 Ağustos'ta Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın o gün söylediği sözler hafızalara kazındı.
1: Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
0: 3 Kasım 2002'de Türkiye erken seçime gitti. AK Parti kuruluşundan 446 gün sonra girdiği ilk seçimde ipi göğüslemiş, tek başına iktidara gelmişti. Bu AK Parti'nin ilk seçim zaferiydi ancak son olmayacaktı. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti iktidarı Türkiye'nin çehresini değiştiren köklü icraatlara imza attı. 2007 seçimlerinde seçmen desteğini artırarak bir kez daha AK Parti'nin arkasında durdu.
2: Türkiye bu seçimle yeni bir ak sayfada açmıştır.
0: Takip eden seçimlerde de AK Parti'ye büyük destek devam etti. Bu süreçte Türkiye her alanda kalkındı, güçlendi ve büyüdü. İlerleyen yıllarda Recep Tayyip Erdoğan halkın oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi sonrası 2018'de yeniden cumhurbaşkanı seçildi.
2: Türkiye tercihini büyümeden, gelişmeden, kalkınmadan her alanda dünyanın itibarlı, onurlu, sözü geçen bir ülkesi olmaktan yana kullanmıştır.
0: 2023 Mayıs'ına gelindiğinde hem Cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimleri yapılacaktı. Cumhur İttifakı'nın karşısına CHP'nin önderliğinde adına Altılı Masa denilen bir yapıda bir araya getirilen partilerden oluşan bir ittifak çıktı. Altılı Masa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarışacak adayı güçlükle belirleyebildi. O isim CHP'nin o günkü genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Altılı Masa adaylarının yarışı kazanacağından emindi. Cumhurbaşkanı yardımcılığı koltukları dahi dağıtıldı. Öyle ki Altılı Masa kadroları ve CHP'li isimler Kılıçdaroğlu'ndan Sayın Cumhurbaşkanım diye söz etmeye dahi başladılar. Sürekli seçim sonrası iktidarı devralacaklarından, atacakları adımlardan bahsediyorlardı.
3: 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası katıldığı son grup toplantısında gözyaşları aktı. O gün adaylık sürecinin ve kampanyasının yönetiminde olanlar sonraki süreçte seçim hezimetinin bütün faturasını Kılıçdaroğlu'na kesecek, CHP'de bitmek bilmeyen kaosun fitili ateşlenecekti.
2: Bir olacağız. İri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız.
0: Millet nihai kararını verdiğinde önce manipülasyon denetiler.
4: Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı %51.04.
0: Yenildiklerini bildikleri halde öndeyiz açıklamaları yaptılar, kazanıyoruz diyerek milleti kandırmaya çalıştılar. Ancak gerçek kısa sürede anlaşıldı. Altılı Masa partilerinin genel merkezleri bir kez daha derin bir sessizliğe gömüldü.
5: Adam kazandı.
6: Sizi temin ederim, samimiyetle söylüyorum. 28 Mayıs akşamı kolumu kaldıracak takatim yok.
0: Milletin şaşmaz terazisi yine Recep Tayyip Erdoğan'ı göstermiş, bir kez daha büyük bir seçim zaferi kazanmıştı.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi %52,18 oranıyla kazandı.
8: Seçmenden büyük destek alan Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.330.140 oy fark attı.

0: Türkiye 2023 seçimleri sonrası da büyümeye ve güçlenmeye devam etti.
1: İlk günkü gibi Türkiye'ye hizmet sevdalısıyız. Daha nice yıllar azimle, aşkla milletimize hizmet üretmeye devam edeceğiz.

Değerli yol ve dava arkadaşlarım, bugün sizlerle biraz dertleşmek, kalbimle kelamım arasına perde koymadan açık yüreklilikle konuşmak istiyorum. Bugün özellikle gözlerinin ışıltısı her zaman yüreğimizi ısıtan gençlerimizle hasbihal etmek, gönlümden geçenleri onlarla paylaşmak arzusundayım. Şimdi değerli kardeşlerim, Yunus Emre'nin bizim için de çok anlamlı bir beyti var. Diyor ki, bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Evet, biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktık. Kimse bize kolay olacak demedi. En başta karşımızda merhum Menderes'in, merhum Polatkan'ın, merhum Zorlu'nun talihsiz hatıraları duruyordu. 27 Mayıs'ın, 12 Mart'ın, 12 Eylül'ün, 28 Şubat'ın tehditleri üzerimizde bir ağırlık olarak kendilerini hissettiriyordu. Kimilerimiz işkencelerden geçti. Kimilerimiz hapislerde yattı. Partilerimiz kapatıldı. Siyasi yürüyüşlerimiz engellendi. Yok sayıldık. Ötelendik. Dışlandık. Kendi öz yurdumuzda örselendik. Hiçbir zaman korkmadık. Hiçbir zaman vazgeçmedik. Çünkü bu hareket bir kişiye, bir gruba çıkar sağlama hareketi değildi. Bu hareket kişisel rant peşinde koşan bir hareket değildi. Bu hareket köksüz bir hareket değildi. Saman alevi gibi parlayıp sönecek bir hareket hiç değildir. Bu hareket ta en başından itibaren millet davasıdır, memleket davasıdır, büyük Türkiye davasıdır. Bu hareket ümmet davasıdır. Bakın değerli kardeşlerim, daha kurulduğumuz andan itibaren partimizi saf dışı bırakmak, hükümetimizi yıkmak için darbe senaryoları yazıldı. İktidarımızın henüz 5. yılında partimize kapatma davası açıldı. Muhtıralar gördük. Sokak hareketleri gördük. Yargı darbelerine, silahlı darbe girişimlerine, terör saldırılarına maruz kaldık. Huzur ortamını, güven ortamını, istikrarı, ekonomiyi, demokrasiyi hedef alan nice saldırıların, suikast girişimlerinin hedefi olduk. Bunlar sizin gördükleriniz, halkımızın gördükleri. Görünmeyen nice saldırıyı, görünmeyen nice badireyi atlattık. Neydi derdimiz? Boyun eğebilirdik. Teslim olabilirdik. Uyum sağlayabilirdik. Suyuna gidebilirdik. Ağamsın, paşamsın diyebilirdik. Rahat yataklarımızda, sıcacık koltuklarımızda, etliye, sütliye karışmadan günümüzü gün edebilirdik. Bizden önceki pek çok hükümetin yaptığı gibi
Biz de rahatımızı bozmaz, riske girmez, idareyi maslahatla işi götürebilirdik. Ama biz bunu yapmadık. Biz yollara düştük. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boynumuzu uzattık. Çünkü biz şunu biliyorduk. Tarihe bir borcumuz var. Ecdada, şehitlerimize bir borcumuz var. Ümmete bir borcumuz var. Mazlumlara, yolda kalmışlara, yoksullara, aziz milletimize, aziz memleketimize bir borcumuz var. Bizim bu davayı omuzlamış, karınca kararınca bir noktaya taşımış, bizden önceki fedakar, cefakar, cesur, mert dava adamlarına, bizim bu hareketin öncülerine bir borcumuz var. Bizim Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle Allah ve ahlak demenin yasaklandığı karanlık günlerde hohlaya hohlaya buzdağını eriten iman dolu o yüreklere bir borcumuz var.

O borcu ödemek için can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz. Gerekirse o canı da veririz diyerek bu yollara revan ol. Her zaman şunun idrakinde olduk. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak 1000 Tayyip Erdoğan gelir.

Bize düşen, bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Bizim davamız budur. Bizim misyonumuz budur. Bizim arzumuz, gayemiz, amacımız işte budur. Yarın ruzu mahşerde huzura vardığımızda vazifesini hakkıyla yapmış olmanın yüz akına sahip olabilirsek bu bize ziyadesiyle yeter. Gayrısı boştur, gayrısı lafı güzaftır. Bizden öncekiler bu davaya, bu harekete ömürlerini verdiler. Hamdolsun bizim yaptığımız da budur. Biz Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bu hareketin içinde doğduk. Bu hareketle büyüdük. Vakti zamanı gelince dava taşını omuzladık. Allah'ın yardımıyla o dava taşını gücümüz yettiğince eğilmeden, bükülmeden taşıdık ve taşımaya da devam ediyoruz. Biz üzerimizde milletin, memleketin, ümmetin mesuliyetini taşıyoruz. Kimilerine bu kolay gelebilir. Hariçten gazel okumak kolay. Mesuliyet makamında olmadan ahkam kesmek kolay. Sırça köşklerde teori üretmek kolay. Hayallerle yaşamak kolay. Biz kolay değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse biz payelerin en yükseğine erişmişiz demektir. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda

tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak girdik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz? Değerli kardeşlerim, şunu bir defa açık ve net söylemek durumundayım. Bizim hakkın ve halkın nazarında takdir edilmek dışında bir gayemiz yoktur. Az önce izlediğimiz gibi milletimiz de her seçimde bize takdirini, teşekkürünü ifade etmiştir. Ancak sevdiğimiz, saydığımız, itibar ettiğimiz, kendimizden gördüğümüz kimilerinin izan ve insaf sınırlarını aşması da açıkçası canımızı acıtmıştır. Bu yolculukta bu da var. Hani diyor ya şair Atilla İlhan, ayrılık sevdaya dahil. Yola çıkarken bu sevdaya bunun da dahil olduğunu bilerek çıktık. Şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık değerli kardeşlerim. Biz %52'nin oyunu alarak göreve gelmiş bir iktidarız. %48'in önemli bir kısmının oy vermese de gönlünün bizimle olduğunu bilen bir iktidarız. Hepsinden öte biz %100'ün onun ötesinde mazlum, mağdur coğrafyaların, ümmetin de mesuliyetini omuzlayan bir iktidarız. Kökümüzü unutmayız. Özümüzü unutmayız. Nereden geldiğimizi de çok iyi biliyoruz. Nereye gittiğimizi de çok iyi biliyoruz. Bizi biz yapan değerlerden asla kopmadık. Her zaman duamızda, günde 5 vakit namazlarımızda ettiğimiz duada bizi sırat-ı müstakime eriştir duasıdır. Bizim duamız ayaklarımızı sırat-ı müstakimde sabit kıl duasıdır. İnşallah doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Allah'a hamdolsun. Bizimle aynı yolda yürüyen, birlikte yürüdüğümüz milyonlar, 10 milyonlar var. Bizimle aynı ufka bakan, aynı menzile doğru koşan milyonlarca genç var. Dünyanın dört bir yanında, Filistin'den Suriye'ye, Arakan'dan Afrika'ya,

0: Amerika'ya, bizim için ellerini semaya açan yüz milyonlar var. Hepsinin umudunu, hepsinin emanetini taşıyoruz. Ama şunun da bilinmesini isterim. Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur. Dönmek bilmez yürürüm der. Bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun. Bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız. İnşallah 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı'yla inşallah yeni başarılara, yeni zaferlere imza atacağız. İttifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile el ele, omuz omuza verecek her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızla da siyasetin çözüm kapasitesini artıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Şunu bugün bir kere daha altını çizerek ifade ediyorum. Türkiye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu sorunu kalıcı biçimde çözecek iradeye, kapasiteye ve tecrübeye ziyadesiyle sahiptir. En güçlü dayanağımız millettir. Sizsiniz ve milletimizle bu yolu yürümekte asla tereddüdümüz yok. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Grup toplantımız sona ermiştir.
2: Sayın evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısını tamamladı. Neler söyledi? Aslında terörsüz Türkiye sürecine dair konuşmasının son bölümünü ayırmıştı. Sürece ilişkin aslında flaş cümleyi de orada söyledi. Örgütün tasfiye süreci hızlandırılacak, farklı modaliteler üzerinde çalışılıyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Süreç ilk başladığı zaman kullandığı hayırlı işlerde çabuk olunması inancını da tekrar dile getirdi. Bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gençlik Festivali'ne çok geniş bir yer ayırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onu ayrıca aslında detaylı olarak ele almak lazım. Çünkü iki taraftan da hem muhalefetten hem muhafazakar camiadan da eleştiriler kimi noktalarda gelmişti. Teşkilatlara da mesajı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, teşkilatına da. Ama önce cümlesi, konuşması bitmeden önce verdiği o flaşla başlayalım. Kiminle konuşacağız? Melik Yiğitel, Türk Medya Ankara temsilcisi. Melik Yiğitel'le konuşacağız bu meseleyi. Melik Yiğitel, merhabalar.
3: Merhabalar, selamlar Helin, kolay gelsin.
2: Teşekkür ediyorum. Şimdi örgütün tasfiye süreci hızlandırılacak, farklı modaliteler üzerinde çalışılıyor dedi Cumhurbaşkanı. Nedir bu farklı modaliteler Melik Yiğitel?
3: Şimdi Helin, büyük bir aslında meseleye dair işin büyük bir kısmı çözüldü. Nedir o? PKK'nın kendini tasfiye ettiğine dair

ilan ettiği o kendi kongre süreci örgütün, Öcalan'ın buna ikna olması meselesi. Yani işin mutfak kısmı aslında büyük ölçüde çözüldü. Geriye ne kaldı? Geriye şu kaldı. Farklı modaliteler dedi Sayın Cumhurbaşkanı'nın.

0: ulaşmamışsa ceza almamaları konusunda terör yasasında, Türk Ceza Kanunu'nda değişiklikler gerekiyor. Bir kere bunun tamamlanması gerekiyor. Bu nasıl olacak? Yani şöyle, mesela örgüt yöneticilerini kapsamayacağı söyleniyor. Sayın Cumhurbaşkanı farklı modaliteler dediği mesela bir tanesi o. Örgütün üst düzey yöneticilerini kapsamasın deniliyor. Hı hı. Örgütün üst düzey yöneticileri, yani çok böyle işte örgüt içinde isim yapmış, karar mekanizmasında yer almış kişiler Türkiye dışında isterse üçüncü bir ülke ya da isterse Irak'ta, ama Irak'ın dağlarında değil. Irak'ın işte Kürt bölgesel yönetimi tarafında herhangi bir bölgede hayatını sürdürebilir. Türkiye'ye dönmesine sıcak bakılmıyor. Bunu niye söylüyorum? Çünkü şöyle deniyor. Ya işte örgüt yöneticileri de gelecek, mesela işte DEM'den milletvekili mi olacak? Hı hı. İşte Türkiye'ye geri mi dönecek? Hayır. Üst düzey örgüt yöneticileri gelmeyecek. Onu söyleyeyim önce. Yani Murat Karayalı'ndır, Cemil Bayık gibi isimler, bunlar olmayacak. Diğerleri için işte ceza almamalarını sağlayacak bir yasal düzenleme. İkincisi, şu anda hali hazırda cezaevinde olanlar var. Şimdi cezaevinde olanların büyük bir kısmı hani cezanın belli bir oranı yattığınızda geri kalanını siz yeniden suç işlememeniz durumunda infaz yasası gereği azalıyor. Yani diyelim ki 10 yıl ceza aldınız, 10 yılın hepsini yatmıyorsunuz, 4 yıl yatıyorsunuz. Şimdi mesela, ama örgüt yöneticilerinin bir çoğu bu süreyi aşmasına rağmen bırakılmıyor. Gerekçesi de şu, yeniden suç işlemeyeceğine dair bir kanaatin oluşmadığı şeklinde. Hem cezaevi yönetiminde hem savcılıkta. Şimdi bir kere bunun da düzeltilmesi gerekiyor. Yani cezaevinde olan ama cezasını büyük oranda çekmiş örgüt yöneticilerinin, örgüt elemanlarının ya da PKK'ya yardım yataklık yapanların, bunların salıverilmesi konusunda yine Türk Ceza Kanunu'nda terör arasında değişiklikler gerekiyor. Üçüncüsü, en tartışmalı olan kayyum meselesi. Şimdi kayyum meselesinde kayyum meselesini aslında ortadan kaldıracak bir formülü mü yapalım? Yoksa kayyum meselesinde diyelim ki işte tamamen örnek, diyelim ki ben işte bir ilin belediye başkanı Melih'in.
1: Tamam.
0: Seçildim. Hı hı. DEM'den. Sonra bana dediler ki ya Melih, sen DEM'den seçildin ama senin örgütle bağlantını tespit ettik. Biz seni aldık. Hatta içeri attık. At beni, tamam. Fakat yeniden o ilin belediye meclis üyeleri toplanıp işte diyelim ki Helin'i seçecek. Şu anki mevcut kayyum buna izin vermiyor. Kayyum doğrudan devlet bir atama yapıyor. Şimdi deniyor ki ya mesela bu kayyum yasasında bir değişiklik yapalım. Diyelim ki Melih suç işledi. Tamam, Melih'i alalım ama belediye meclis üyeleri kendi arasında yeni bir isim seçebilsin. Bu örgütle bağlantılı olmayanlarda yapılan iş var ya, mesela CHP'li belediyelerin bir kısmında bu oldu. Hı hı. Kayyum yerine terörde kayyum kaldıralım, bu uygulama devam etsin. Ağırlıklı görüş bu. Bence de makul olan bu da. Bunu mu hani yapalım, yoksa hani kayyum meselesini tamamen ortadan kaldıralım ağır suçlar için. Şimdi bence kayyum meselesi tümüyle ortadan kalkabilir. Bu bir tedbirdir. Ha, şöyle itirazlar var. Hı. Ben sana şu anda içeriden bilgileri veriyorum. Tamam. Şimdi deniyor ki ya tamam, biz Melih'i aldık. Helin'i belediye meclisi seçti. Helin geldi, DEM'den belediye başkanı oldu. Bunun da bağlantısı devam edecek. Tamam, Helin'i de alırsın. Helin de alırsın. Belediye meclisi toplanır bir daha, başka bir ismi seçer. O da mı yaptı? Onu alırsın. Yani bu yönetilebilir bir süreç aslında. Koca devlet bunu
1: ama
0: yönetebilir.
1: Ama o süreç zarfında yani da gelen kişinin eğer diğer gelenin de terörle bağlantısı varsa yine teröre hizmet etmiş olmayacak mı? İkinci kişi geldi, beni aldılar. Sonra seni seçtiler. Sen de teröre destek veriyorsun ama o süre zarfında tamam, sen de teröre destek verdin. Seni de aldı. X kişiyi getirdi. O da, ama yine o destek hani bu süreçte devam ediyor olacak. Bu bir sıkıntı oluşturmayacak mı?
0: Bravo. Bravo. Karşı tezde olanlar tam da bunu söylüyor Eylül. Diyor ki yani o bir şekilde hani sürmesine olanak tanıyacağız. Hı hı. Ama yani sonuç itibariyle belediye meclisine veriyorsunuz sorumluluğu, hukuki sorumluluğu. Dolayısıyla o aklı başında insanlar düzgün bir adam seçecek. Yani onlara da bir cezai sorumluluk gelecek. Bence bu tartışılabilir. Kayda değer. Bak ne güzel itiraz ettin. Aynı

0: içeride senin gibi bu duruma itiraz edenler de var. İtiraz değil de yani şöyle, bunu böyle bir açığa oluşur diyenler. Dolayısıyla bunların netleşmesi gerekiyor Hilin, özetle. Yani kayyum meselesi, toparlayayım hemen hızlıca. Bir, dağdakilerin, PKK'lı militanların silah bırakması durumunda Türkiye içine döndüğünde cezai sorumluluklarının ne olacağını netleşmesi. Net olarak söylediğim şey bu.
1: Tamam.
0: İki, örgütün üst düzey yöneticilerinin akıbeti, ki o da dediğim gibi büyük ölçüde Türkiye'ye dönemeyecekler. İsterlerse üçüncü bir ülke ya da Irak'ta varlıklarını sürdürecekler. O bence aşağı yukarı netleşti. Başka da bir formül pek mümkün görünmüyor. Üçüncüsü, cezaevindeki tutukluların ceza oranlarının ne olacağı. Yani tümüyle hani salıverme mi olsun, yoksa işte cezasını çeken o infaz kanununa ilişkin şeyi işletelim ve çıkabilenler çıksın, geri kalanlar da cezasını tamamlayınca mı çıksın? Buna karar verilmesi gerekiyor. Dört, en önemlisi şu: Sayın Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın bu süreçteki rolünün biraz daha netleşmesi ve şeffaflaşması gerektiğini ifade etmişti. Hatırlar mısın?
1: Evet, evet.
0: Yani madem bu süreci yönetiyor, şimdi buna bir ünvan gerekiyor mu? İşin doğrusu ben ondan çok emin değilim. Yani tartışılabilir. Yani Sayın Bahçeli diyor ki evet. Yani neydi? Birlik, kardeşlik
1: koordinatörlüğü diyorsun.
0: Şey dedi ya hani. Ha, evet. Öyle bir şey verebiliriz.
1: Bir statü.
0: Buna çok gerekmeyebilir. Ama şuna ihtiyaç olabilir. Örgüt üzerindeki etkisi Öcalan'ın tartışılmaz. Şimdi bunu bu süreçte hepimiz test ettik mi? Yani örgüt üzerinde adamın hala etkisi var. 30 yıldır içeride ama hala bir işaretiyle örgüt tek sıra haline diziliyor. Yurt dışı dahil. Şimdi dolayısıyla eğer bu örgüt üzerinde hala tek güç ise, bu sürecin akamete uğramadan, yani bu silahların getirip teslim edilmesi, yakılması neyse, işte dağdakilerin sayısı tam olarak nedir, Irak ve Suriye ayağındakiler Irak'a çekilip onları da gelsin deniyor, çünkü şöyle deniyor, Suriye hükümeti de onu istemiyor, diyor Türkiye Kürtleri gitsin buradan. Yani Suriye Kürdü kalabilir, Suriye'nin Kürdü zaten varlığını sürdürebilir ama Türkiye Kürdü burada PKK ile bağlantı olduğu için problem çıkarıyor. İşte Diyarbakır, Batman, Mardin doğumlu neyse, onlar gitsin diyor. Şimdi onlar doğal olarak Irak üzerinden bu sürecin bir parçası olmak durumunda. Yani o da silahı bırakıp Türkiye'ye dönecek. Şimdi bunun da bir şekilde, şimdi dolayısıyla bu süreç yönetimi Hedin bir aktivasyon gerektiriyor. Yani bir müdahil olmayı gerektiriyor. İşte Öcalan bu müdahillik sürecini nasıl sürdürelim? Bence buna bir şey olacak, tanımlama. Yani netleşecek. Ne olur? Ben söyleyeyim ya, bu da zor bir şey değil Elin. Yani yeter ki iyi niyet olsun. Hani var der ya, şöyle bir söz vardır ya, hani iman varsa imkan da oluşur. Ya yeter ki inanalım. Şimdi imkan da oluşur. Nedir? Avukatları, Öcalan avukatları ve demli yöneticiler tekrar görüşmeyi sürdürebilir ara ara belirli periyotlarla devlet denetiminde.
1: Tamam.
0: Sekreteriyayı, yani Öcalan'ın içerideki, ya artık dağdan inin. İşte dedi yani, gelin o silahları yakın, ben görmek istiyorum ve o yaktığınız silahların içinde örgüt üyesi de olsun istiyorum dedi. Ne oldu? Besse Hozat gibi örgütün çok önemli bir ismi oraya eklendi iki gün kala.
1: Tamam.
0: Yani iyi niyetimizi ve inandığımızı ortaya koymak için bir tane üst düzey örgüt yöneticisi o ekipte olsun dedi Öcalan. Ve oldu. Yani Besse Hozat o ekibe dahil oldu. İşte dolayısıyla hani etkinliği tartışmasız örgüt üzerinde devam ediyor. Bu sekreterya görevini de, yani örgüte işte dağdan inin, şunu işte devletle görüşmeleri neyse, bunlar kendi avukat ekibi var zaten. Yani yıllardır var. İşte Asrın Hukuk Bürosu üzerinden yürüyor. Belirli kaç tane, 10-15 tane avukatı var. Fiili olarak devam eden en az 5 tane avukatı var. Bunların bir kısmına da bir sekretere görevi verilir. Bu süreç böyle devam eder. Ha, ünvanda ısrar ediyorsa o hani devlet kendi nezdinde karar verir. Bence çok hani ihtiyaç var mı? Çok emin değilim. Ha, Devlet Bey iyi niyetle diyor ki, ya diyor, madem bir iyi niyet adımı oldu, devlet de bir iyi niyet adımı olarak buna bir hani koordinasyon görevi tanımlansın. İşte barış kardeşlik koordinatörlüğü gibi. Onun üzerinden devam etsin. Tartışılabilir. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, biz Cumhur İttifakı ortakları olarak birlikte görüşüp modelite geliştiriyoruz diye. Yani bu da MHP'ye rağmen çok olacak bir şey değil. Ama hani o da fiili olarak olabilecek şeyler. Ha diyeceksin ki Helin şöyle bir tartışmalar oldu. Muhtemelen sende de belki oluşmuştur bu. Birçok işte ya ne oluyor, bu duraksadı mı? Durdu mu bu? Terörist Türkiye süreci. Hı hı. İşte rafa mı kalkacak gibi tartışmalar bile yaşandı. Hayır. Dönem dönem çok görünür, kendimizin de görüp tartıp ölçüp biçtiği şekilde yürüyor. Dönem dönem de bizim görmediğimiz devlet aklı üzerinden yürüyor. Şimdi o bölümde o devlet aklı üzerinden yürüyen süreç, yani bizim görmediğimiz bir süreçtir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yani kararlıyız, ortamımıza işaret ediyoruz, tahsis süreci hızlanacak cümlesi, bu görünmeyen tarafta devlet aklını yürüttüğü görüşmelerin çok olumlu geçtiğini gösteriyor bize. Yani yoksa Sayın Cumhurbaşkanı tahsis süreci hızlanacak demezdi. Hızlanacaksa işler yolunda gidiyor ve anlaşma sağlanmış demektir. O bakımdan da benim kanaatim, yani eğer daha önce yaptığım görüşmeleri de böyle bir araya getirerek, parçaları birleştirerek söylüyorum. Hı hı. Bence Haziran ayı çok sıcak geçecek. Yani çok çok hızlanacak bu iş.
1: Peki şimdi şu noktaya da gelelim. Gençlik buluşması meselesine vaktimiz el verirse terörsüz Türkiye sürecine bir geri dönüş yaparız. Ama Cumhurbaşkanı gençlerle buluşmasına çok geniş bir yer ayırdı konuşmasında. Aslında doğru. Bir bakıma hem CHP kanadından eleştiriler vardı bu buluşmaya. Ama bir diğer yandan da muhafazakar camiada da ayrı bir tartışma konusu oldu Melik Yiğiten. Ben sanki şöyle algıladım Cumhurbaşkanı'nın bugünkü konuşmasından. Sadece muhalefete değil, AK Parti tabanında, seçmeninde, muhafazakar seçmenden gelen eleştirilere de bir anlamda yanıt verdi gibi geldi bana.
0: Doğru.
1: Hatta direkt
0: çok
1: kendi teşkilatına da bu konuda seslendi. Diyor ki teşkilatıma sesleniyorum. Dün olduğu gibi bugün de gençlerimiz yargılamadan önce dinlemeyi, yaftalamadan önce anlaşılmayı bekliyorlar. Ön yargısız şekilde açık bir kalp, açık bir zihinle gençlerimizi anlamaya, onların ruh dünyalarına inmeye çalışıyoruz diyor. Ve özellikle ilk giriş cümlesindeki şu noktada dikkatimi çekti. Farklı hayat tarzından 100 bin genç oradaydı dedi. Şimdi burada biraz aslında şöyle anlıyorum, sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz programını, kampanyasını, politikasını, seslenişini sanki biraz ibreyi gençlere doğru çevirmeye karar vermiş gibi geldi bana. Şimdi hem içeriden gelen eleştiriler nasıl yankı buluyor? Bir yandan da Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında gençlere ve farklı hayat tarzından da olan gençlere bu kadar geniş yer ayırmasını nasıl ele alıyorsun?
0: Ya Helin, önce ben şunu söyleyeyim. Ben Kocaeli'deki gençlik buluşmasına, on binlerin buluştuğu o gençlik buluşması, ki stat yaklaşık 40 bin kişilik ama bir o kadar da dışarıda vardı. Hani insanlar diyor ya 40 bin, 45 bin kişilik stada nasıl 100 bin kişi sığdırdınız? 40 bin kişilik stada 50 bin kişi araları doldurarak sığdırırsın. Çünkü stadın ortası da dolu. Artı bir o kadar da dışarıda varsa o sayı bulunur. Tamam mı? Yani bu futbol maçı olursa evet doğru, 35 binlik stada daha 100 bin diyemezsin. Ama futbol maçı değil, bir şölen. Dolayısıyla daha sıkışık oturuluyor. Stadın ortası da doluyor. Stadın arkası da doluyor. Ve bir o kadar dışarıda varsa bu sayı pekala mümkün. Bu bir. Şimdi neyse, bu sayı tartışmasından bağımsız. Şimdi ben bir kere bu tartışmaları, bu eleştirileri ben kendi adıma söylüyorum, ben anlamış değilim. Niye anlamış değilim? Çünkü AK Parti muhafazakar, demokratik bir merkez partisi, bir kitle partisi. Anlatabiliyor mu? Yani AK Parti böyle tek tornadan çıkmış insanların oyuna talip, işte tek tip falan bir parti değil. AK Parti %52 oy almış. Bu ülkede %52'nin içinde

0: başı açık da var. O %52'nin içinde mini etekli de var. O %52 içinde muhafazakar yaşamı eleştirenler kadar benimsemeyenler de var. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Dolayısıyla bu insanlara siz, ya siz niye AK Parti destekliyorsun denilebilir mi? Bu ne siyasetin doğasına uygun ne akla uygun bir şeydir. Siyaset yapıyorsanız, Türkiye'yi yönetecekseniz o zaman Türkiye'nin sosyolojisi hedefinizdir. Türkiye'nin sosyolojisinde de işte Melik de var, Helin de var, işte Popçu Tarkan da var, ne bileyim İbrahim Tatlıses de var. Ya yani böyle bir sosyoloji. İşte bu sosyolojiyi yönetmek kolay bir şey değil. Ben ya ben bunu mesela izledim. Hı hı. Ya arkadaş mesela bunun neyine takıldılar? Yani elde böyle mesela hani alkol diyelim, hani alkol sağlığa zararlıdır. İşte elde böyle alkol şişeleri falan yok. Ne bileyim böyle hani çok böyle sarmaş dolaş bizim ahlaken çok tasvip edemeyeceğimiz bir şey yok. Ne var abi orada? Ne var? Ya yani dans eden kızlar var. Ne var yani? O dans eder, sen etmezsin. Ne var bunda? Ya başı açık var. Tamam, başı kapalı da var. Onu ne yapacağız? Yani bu sosyoloji anlamamak anlamına geliyor. AK Parti, bak tekrar ediyorum. AK Parti muhafazakar ama demokrat, merkez de bir kitle partisidir. Bu kadar net. Yani AK Parti'nin kapıları, AK Parti'nin hedefini, felsefesini, ki Erdoğan bugün grup toplantısında Helin ilk kez bu kadar içeriği uzun uzun anlatma ihtiyacı hissetti. Hı hı. Fark ettiniz mi?
1: Evet.
0: Yani konuşmasının son Terörist Türkiye bölümünü çıkar, geri kalan konuşmanın tümü AK Parti'nin yolculuğunu, felsefesini, hayalini, hedeflerini, yaptıklarını anlatma ihtiyacı hissetti. Demek ki hala anlamayanlar var. Yani siz hani ya o gençleri ve o buluşmayı örselemek nedir? Bir kere o kadar, bak 25 yıldır hemen hemen iktidarda olan bir parti bir gençlik şöleninde bu kadar insanı bir araya getirebiliyorsa elin hala bu kadar kitlesi canlı ve istekliyse, hala anketlerde açık ara birinci parti çıkıyorsa, hala tartışması Erdoğan birinci lider çıkıyorsa, demek ki doğru işler yapılıyor. Anlatabiliyor muyum? Ya bu kadar
1: genç
0: oraya gidiyorsa.
1: Peki Melik İtel, hemen araya geçip
0: demek
1: girip o zaman şunu sorayım.
0: Demek ki bu sert bir şekilde eleştirenlerin, örseleyenler doğru yapmıyor.
1: Peki şimdi bu sert bir şekilde eleştirenler, yani 100 bin kişi olamaz diyenlerden, muhalefetten bahsetmiyorum. Cumhurbaşkanının da aslında kendi tabanı içerisinde sert bir şekilde eleştirenlere yönelik sözleri üzerinden soruyorum. O zaman bu sert bir şekilde eleştirenler de bir şeyleri yanlış anlamışlar demek ki. Yani AK Parti'nin belirli bir kitle tarafından sadece desteklendiğini mi anladılar? Ama bunu yanlış anladılarsa bu neden böyle yanlış anlaşıldı? Bunun bir sebebi bu yanlış anlaşılmanın var mı sence?
0: Helin şöyle, yani şimdi AK Parti'nin içinde ya bir şekilde böyle makul eleştirenler de demokrasinin bir parçasıdır. Hı hı. Biz nasıl onları eleştiriyorsak onlar da. Ama örseleyip kötü dil kullananlar bence AK Parti'yi anlamamış. Ya da şu kafayla gidiyor. Ya az olsun ama benim olsun. Şimdi AK Parti az olsun ya da benim olsun şeyini, tezinden farklı düşündüğü için bu kadrolar Refah Partisi'nden çıktı ve başka bir parti kurdular. Hı hı. Daha sağa sola esneyebilen, merkezde ama sağa da sola da esneyebilen muhafazakar demokratik bir Merkez Partisi inşa ettiler. Yoksa dersin ki merkezin sağında, hatta sağın sağında dersin. Değil mi? Yani şu anda mesela nedir? İşte CHP kendi biraz soldan merkeze tarif ediyor, değil mi? Ama işte sol parti ÖDP diyor ki ben sosyalist partiyim. Yani solun solundayım diyor.
1: Tamam.
0: Şimdi AK Parti kendini merkezde konumlandırmış. Yani diyor ki benim parti programımı, hedeflerimi, felsefemi, yaptığım işleri beğenenler, evet diyenlere ben açım. Sağdan da açım, soldan da açım. Şimdi sağdan soldan açık

0: olduğunun açık ördeği Afyon Milletvekili Burcu Köksal size o eleştirenlerle aynı dünya görüşüne mi sahip? Mümkün mü böyle bir şey? Ama AK Parti'nin şu anda Afyon Belediye Başkanı. Özlem Çerçioğlu şu anda Aydın Belediye Başkanı. Onu geçtim. Mehmet Ali Çelebi. Şu anda AK Parti İzmir Milletvekili Hulki Cevizoğlu. Benim program partnerim, eski program partnerim. Şimdi Hulki Bey klasik bir AK Parti profilimi taşıyor. En yakından tanıyan biriyim. Hı hı. Ama AK Parti doğru işler yapıyor. Türkiye için işler yapıyor ve bana da yer var deyip oradan milletvekili oldu, seçildi. Ha siz birkaç yıl önce mesela bunları tahmin edemeyebilirdiniz. Ama AK Parti bir devlet tecrübesiyle çok artık büyük parti ve yani %52 elin %52. Yani şöyle söyleyeyim Helin. Stüdyodan çıkıp camı açtığında gördüğün her iki kişiden biri. Hı hı. Arabaya binip eve gittiğinde gördüğün her iki kişiden biri. İster Kadıköy'den, ister Nişantaşı'ndan geç, önemli değil. Ama sen arabanın camını açtığın anda gördüğün her iki kişiden biri demektir o. Anlatabiliyor muyum? Yani bu her kişiden bir kişinin oyunu almak öyle kolay bir iş mi zannediyorsunuz ya? Ha şöyle dense kabul ederim Elin. Ya AK Parti bu tür insanların oyunu almak için işte ne bileyim şey dans eden ya da işte ne bileyim efendim bir tanesinin göbeğinde piercing varmış da bilmem neymiş de ben vallahi o kadar gözlerim de iyi seçmiyor, görmedim de ayrıca. Görsem de dikkatimi de çekmez zaten. Şimdi efendim orada ne işi var? Ya kardeşim gelip AK Parti'ye oy vermek istiyorsan niye oy veriyorsun demiyorsun ki. Ya da sen kendi parti felsefenden, politikalarından taviz verip sırf onu oyuna almak için kendi ilkelerinde taviz mi veriyorsun? Eğer bu varsa bunu da tartışalım. Bunu tartışalım. O zaman eleştirilerin de eleştirileri makul olur ve oturup tartışırız. Ama AK Parti ilkelerinden taviz vermiş değil. AK Parti felsefesinden, siyaset felsefesinden taviz vermiş değil. AK Parti geçmişte yaptıklarını inkar etmiyor. Tam tersi arkasındayım. İyi ki yaptım ve üstüne koyarak diyorum diye. Ne dedi Erdoğan? Konforlu alanımızda biz de anlaşa eyvallah diyebilirdik, anlaşabilirdik. Ama bunu seçmeyiz, kavgayı seçtik. Çünkü bir hayalimiz vardı dedi. I have a dreams. Bir hayalim var. Yani ve ben o hayalimi gerçekleştirmek için bedelleri göze aldım dedi. Ne kadar büyük laflar bunlar ya. Bunları oturup anlamak lazım, düşünmek lazım. Yani kelle koltukta böyle kefeni koltuğun altına koyup bu ülkede bazı şeyleri değiştirme meselesi çok devrimci bir eylemdir. Erdoğan da gerçekten büyük bir devrimcidir. 2002'den bu yana bu ülkede şöyle bir oturun bakın neler değişmiş. Oturun bakın neler değişmiş ya. Bu ülkede başörtüler normalde insanların içine çıkamazken bugün başörtülü savcı, hakim, polis, subay var. Bugün muhafazakarlar göğsünü gere gere ben muhafazakarım diyebiliyor. Bu ülkede siyahi muamelesi görürken. Sosyoloji değişti. Ve artık şöyle bir şey. Yani bu ülkede bu ülkenin tapusunu arka cebinde gören, kendi öz hakiki beyaz Türk diye tarif eden ve bu ülkenin babasından ona miras kaldığını düşünüp diğerlerine maraba muamelesi yapanlar da artık bunu anladı. Onlar da artık kendini eşit görüyor bence. Ha göremeyen var mı? Hala hazmedemeyen. Burası önemli. Hazmedemeyen var mı? Olur. %10 antidemokratik kotası her ülkenin vardır. Senin de %10 bir faşist kotan olur. Ne var ki bunda? Olsun yani. O da hazmedemezsin. Ama yani eleştirenler bak tekrar ediyorum. Bak şimdi şöyle Helin. Şimdi ben mesela ona da dair bir tweet attım ve bir yayında da bunların doğru olmadığını söyledim. Beni de şöyle eleştirdiler. Senin eleştire tahammülün yok. Bak tekrar söylüyorum. Ben eleştiri sonuna kadar öper başımın üstüne koyarım. Bak ben niye eleştiriyorlar diye bir cümle kurmadım. Eleştiri, hatta dedim de eleştiri demokrasinin bir parçasıdır. Ama ben bu eleştiri haklı olmadığını söyleme hakkına sahibim. Hı hı. Kötücül, kötü bir dil, faşist bir dil kullanmaya hakkınız yok. Hatta bir tane Tayyip Bey bizi faşist ilan ettin, en büyük faşist sensin diyor.
1: Kim şimdi kim ben anlayamadım. Faşist falan değilim, anlayamadım. Kardeşim. Kim faşist ilan etti seni?
0: Geçen gün

0: İbrahim'in yanında diyor ki bizi faşist ilan ettin, en büyük faşist sensin diye yazmış bana. Ben faşist falan değilim. Ben son derece demokratım. Ben sizin eleştiri hakkınız yok demiyorum. Niye öyle diyeyim? AK Parti hiçbirimizin babasının tapulu malı değil ki. AK Parti oy, insanların oy verdiği bir parti. Demokratik bir kitle partisi. Tabii ki eleştirebilirsiniz. Ama ben sadece şunu söylüyorum. Tahammülsüzlük, kötü bir dil, örselemek, aşağılamak faşistçedir diyorum. Bak kurduğum cümle çok basit. Değil mi? Gayet anlaşılır. Eleştirmek değil, örselemek, aşağılamak ve dışlamak faşistçe bir dildir. Gayet net ortaya koydum. Şu an o gençlerden çünkü aşağılayanlar da oldu. Yani aşağılıyor ya. Ayrıştırıyor, küfrediyor. Ya 18 yaşında çocuk ya dur daha aklı tam oturmamış ya. Evde bir tane var besliyorum ben 18 yaşında. Biliyorum yani neler olduğunu. Yani her gün kavga ediyoruz. Ya kolay bir iş mi ya? Onların aklı oturana kadar yani 18 yaşında çocuk ne var ya dans etmiş ne var yani etsin ne var? Ne var yani bunda ne var yani? Tamam sen hayat biçiminle örtüşmeyebilir. Eyvallah hiçbir itirazım yok. Ama o da onun tercihi bırak o da AK Parti sevsin ya. Yani bırak o da sevsin ne var bunda? O da sevsin. O da Erdoğan dedesini sevsin. Ne var yani bunda? Bu seni niye rahatsız ediyor ki? Ya ben anlamadım. Beyim. Gerçekten ben anlayabilmiş değilim. Diyorum ya yani bu o kadar şey bir tartışma ki çok enteresan bu parti tartışmanın içine bazı parti yöneticileri de girdi biliyorsun.
1: Evet.
0: Yani demeçlerle eleştirenler oldu. Karşısında onu eleştirenler oldu. AK Parti tabanında da ciddi tartışıldı. Bu doğru olmadı. Bu bizim tarzımız değil. Yani bunlar demokrasi partisi ama tekrar ediyorum örselemek, dışlamak, aşağılamak onu yapmayın. O çocuklar daha 17-18 yaşında. Vallahi bak ben 18 yaşındaki halimi düşünüyorum da Allah'ım yani. Hani bir Can Yücel'in bir şiiri var ya diyor ki 18 yaşındaki halimi, 35 yaşındaki halimi, 45 ve şimdiki halimi eve çağırdım diyor. Aynı masa etrafında topladım diyor. Yarım saat sonra kıyamet koptu. Hepsi birbirine bardak fırlatıyor. Birbirlerini beğenmiyorlar diye. Tam da bu yani insan yani değişiyor ya. 18'deki halimi ben yani evet daha yakışıklı, daha gençtim ama akıl olarak tercih etmiyorum. Beden olarak tamam ama akıl
1: Beden
0: olarak
1: olarak
0: vallahi
1: kabulüm
0: etmem
1: ama
0: yani.
1: diyorsun akıl olarak değil.
0: Asla değil. Asla değil. Çok böyle uçuk fikirler, hiçbir kimseyi beğenmemeler. O saçma sapan bir çocuktum yani.
1: Ya tabii fikirler uçuk olabilir ama bu şu anlama da gelmiyor. Bizi izleyen genç arkadaşlar yanlış anlamasınlar. Hani Melik Yeter'in burada başında da söylediği gibi ya ne yapmış çocuklar diyor. Dans etmişler. Yani bir şey
0: Tabii
1: mi
0: tabii.
1: yapmışlar? Yani evet
0: Ya burada bir
1: fikirler
0: şey
1: gençliğin
0: yok.
1: getirdiği o uçukluk evet. Hani onu espriyle karşılık anlatıyorsun ama bunda bir uçukluk bir durumda söz konusu olmadığını söylüyorsun zaten. O gençlik etkinliğinde de.
0: Ya gayet normal diyorum ya ya ben evde var bir tane biliyorum yani 18 yaş hakikaten şey bir
1: Peki.
0: yaş. Yani tam böyle kafa oturmayan bir yaştır. Hele baba biraz da ben ona başında bak ben demokrattım her şeyi açık konuşabiliriz demişse geçmişler olsun. Keşke
1: Babalara
0: demeyeydi.
1: ders olsun buradan, mesajın olsun. Ben yandım, siz yanmayın
0: Yani
1: diyorsun.
0: aynen öyle.
1: Peki. Peki Melik Yiğiter, çok teşekkür ediyoruz. Türk Medya Ankara
0: Kolaylıklar
1: temsilcimiz
0: diliyorum.
1: Melik Yiğiter bizimle birlikteydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısındaki açıklamaları üzerinden Melik Yiğiter'in de söylediği gibi Erdoğan konuşmasının çok büyük, çok geniş bir kısmını Gençlik Festivali'ne ayırdı. Eleştirilere bir anlamda yanıt verdi. Kendi tabanına, teşkilatına da mesajları vardı. Terörsüz Türkiye'ye değindi. Melik Yiğiter'den aldık nedir, ne değildir diye değerlendirmeleri. Biz anlatmaya devam edelim. Şimdi henüz seçime var ama tabii ara ara anketler yapılıyor. Toplumun nabzı tutuluyor. Halk TV ekranlarında da devasa bir grafikte seçim anketi yayınlandı. Ancak dikkat çeken bir nokta vardı. Sonuçlar toplandığında %103,7 olduğu görüldü. Peki nereden çıktı bu 103,7? Ne yapılmak istendi? Bir mesaj mı verilmek isteniyordu? Bir bakalım haber merkezimiz bir analiz haber hazırladı.
2: Bütün bunlarda anketlerdeki geri bildirimlere bakılıyor olmasının da bir etkisi var muhakkak.
3: Halk TV

0: Ekranında paylaşılan ankette bir sorun var. Yok yok, sorun CHP'nin birinci parti çıkması değil. O zaten Halk TV kafasına göre malumun ilamı.
1: Bugün seçim olsa, şimdi bakıyorsunuz CHP %31,5.
0: Ellerinden gelse ankette CHP'yi %51 göstermek isterler. Ancak Happy Top'u AK Parti'nin sadece 1,5 puan üzerinde yazabilmişler. Muhtemelen daha da abartırsak Halk TV izleyicisi bile inanmaz diye düşünmüş olmalılar. Zira İmamoğlu suç örgütüyle başlayan parti deki savrulma herkesin malumu.
2: Silkeleyin belediyeleri. Yani hadi gel de silkele o zaman. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu?
0: Neyse, biz konuyu dağıtmayalım. Yine Halk TV anketine dönelim. Zira anket gerçekten sorunlu. Hadi kararsızların olmamasını, diğerleri seçeneğinin yokluğunu bir kenara bırakalım. Grafikteki yüzdelik oranları topladığınızda %100 çıkması lazım. Ancak dedik ya, Halk TV oranları gönlüne göre dağıtmış olmalı ki hepsini topladığınızda %103,7 çıkıyor. Yani toplamda 3,7 puan fazlalık var. Peki o fazladan 3,7 puan kime yazılmış? Saadet Partisi'ne.
1: Başka bir şey dikkat çekiyor. Mesela Yeniden Refah %7,9, İyi Parti %5,5, Saadet %9,2.
0: Gelelim meselenin bam teline. Grafik ekrana yansıdıktan, yani algı operasyonu yapıldıktan sonra moderatör Saadet Partisi'nin oy oranı bende %5,5 görünüyor diyor. Yani grafiker sehven öyle yazmış demeye getiriyor.
1: Saadet Partisi'nde bir yanlışlık olabilir mi? Bir daha bir çek edin. Bende çünkü %5,5 olarak görünüyor.
0: Peki Halk TV bu anketle ne söylemeye çalışıyor? Aslına bakarsanız mesaj verilen kitle ne AK Parti, ne CHP, ne de MHP. Halk TV, altılı masanın dağıldığının farkında. İmamoğlu suç örgütü soruşturması, CHP Genel Başkanı Özel'in kısıtlı liderliği sebebiyle de işler iyice zorlaştı. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi Özel'in tüm bu partileri bir daha aynı masada buluşturamayacağını da herkes görüyor. Bu yüzden Halk TV ekibi sinsi bir taktiğe sarılmaya çalışıyor.
1: AKP ve CHP dediğim gibi, bildiğimiz gibi haber değeri taşıyan kısmıysa Yeniden Refah'ın 7,9 olması, İyi Parti'nin 5,5 olması, Saadet Partisi'nin 5,5 olması.
0: CHP'den umudunu kesen Halk TV, sağ partilerin kendi aralarında bir ortaklığa gitmesi gerektiğini işaret ediyor. Özetle Yeniden Refah ve Saadet Partisi İyi Parti ile güç birliği yaparsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmakta zorlanacağı kartını masaya sürüyorlar. Özetle CHP cephesinin kazanmak diye bir derdi yok. Erdoğan kaybetsin de ne olursa olsun kafasındalar.
3: Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar.
0: Ne diyelim? Takdir milletin elbette.

0: Şimdi gelelim İmamoğlu suç örgütü davasına. 11. haftadayız, 40. celsedeyiz. Peki neler yaşanıyor? Hemen sözü editörümüz Oğuz Polat Bile'ye verelim.
1: Evet, İmamoğlu suç örgütü davasında 11. hafta ve 40. celsedeyiz. 40. celsede sanık kürsüsüne çıkan isim Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın. Eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın. Biliyorsunuz iddianamede Kültür AŞ'deki ihaleler çok geniş bir yer kaplıyordu. Serdal Taşkın daha önce Medya AŞ'nin de genel müdürlüğünü yapmış. Son olarak Kültür AŞ'de genel müdürlük görevinde bulunmuş bir isim. Kendisi iddianamede Murat Ongun'dan ve Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı talimatlarla ihaleleri organize etmekle suçlanıyor. Bu kapsamda adrese teslim usulsüz ihaleler, önceden belirlenen teklifler, büyük bütçeli ihalelerin kaç parçaya ayrılacağı, kimlere verileceği, kimlerin o ihalelere dahil ve davet edileceği yönünde organizasyonu yapmakla suçlanıyor. Dediğim gibi doğrudan Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'dan aldığı talimatla, yani sistem adına bu işi yürüttü. İddianamede Serdal Taşkın'a yönelik suçlamalara yer veriliyor. Bu kapsamda işte reklam ihalelerinde, özellikle açık hava reklam ihalelerinde yasal izinler ve görsel uygunluk onayı için gayri resmi şekilde para aldığı, bu nakit ödemelerin resmileştirilmesi adına tasarım bedeli, işte aparat kiralama gibi farazi faturalar oluşturulduğu da yine kendisine yönelik suçlamalar arasında. Bu hak edişleri, şişirilmiş hak edişleri de sistem adına faaliyet yürüten şirketlere aktararak şirkete kaynak sağladığı tespit edilmiş MASAK raporlarıyla, ses kayıtlarıyla, dinlemelerle ve aynı zamanda incelemelerle. Biliyorsunuz kendisi hakkında tanık ifadeleri de var. O ifadeleri veren isimlerden bir tanesi de makam şoförü olarak görev yapan Orhan Cevahiroğlu isimli şahıs. Orhan Cevahiroğlu Beylikdüzü'nde bir kafede haftada iki kez işte Ekrem İmamoğlu'nun, Murat Ongun'un ve reklam sektörü temsilcilerinin, yani Murat Kapki gibi, Hüseyin Köksal gibi isimlerin de katıldığını beyan ediyor. Biliyorsunuz genelde bu iddianamede, bu davada işte yalan, iftira ve uydurma şeklinde sanık beyanları, tutuklu sanıkların beyanları oluyor. Serdal Taşkın da tıpkı diğer sanıklar gibi bu iddiaların ve bu belgelerin neredeyse tamamına yakınına uydurma, hayal ürünü, iftira şeklinde niteledi. Mesela Beylikdüzü'ndeki o kafede o toplantıların yapılmadığını söyledi. Hatta bir ara itirafçı Gökhan Köseoğlu arkada tek başına alkış tutarak protesto etti Serdal Taşkın'a. Mahkeme başkanı araya girdi. Bunu yapmayın diye Gökhan Köseoğlu'nun ama yalan söylüyor şeklinde bir ifadesini de duyduk. Mahkeme başkanına yönelik tek başına Serdal Taşkın'a alkışlayarak protesto etti. Bir de Reklam İstanbul meselesi var. Biliyorsunuz bu şirketin de Murat Ongun'a ait olduğu belirtiliyor. Kağıt üzerine başkalarına ait olsa da. Bu Reklam İstanbul üzerinden de Serdal Taşkın ve Murat Ongun'un bir ses kaydı dosyaya girmişti. Kısacası ne deniyordu? Önce Reklam İstanbul'u anlatalım. Reklam İstanbul sadece 2022-2024 yılları arası, yani 2 yılda Medya AŞ'den 70'ten fazla ihale almış bir şirket. Kağıt üzerinde başkalarına ait olarak olduğu görünse de Murat Ongun'un kendisine ait olduğu belirtiliyor. Birçok tanık tarafından aynı zamanda. Şimdi bu birçok ihale almış şirkete ilişkin bir konuşma geçiyor ses kayıtlarında aralarında. Serdal Taşkın DMP diye bir sistem üzerinden aslında Murat Ongun'u bir anlamda uyarıyor. Bu başımıza risk açabilir vesaire diye. Hatta daha önce bir bankaya yönelik bu sistemi kurduklarını, Allah'tan incelemeye gelen bilir kişinin hiçbir şey bilmediğini ve onun ifadesiyle aktarıyorum iddianamedeki, ses kaydındaki, deşifredeki yutturduklarını söylüyor. Neredeyse o dönem 50-60 milyon ceza keseceklerdi diyor. Peki bu Reklam İstanbul üzerinden Kültür AŞ bağlantılı sistemde, altyapı sisteminde ne yapılıyor? Veri kopyalama işte burada devreye giriyor. Veri kopyalama suçu da aynı zamanda isnat ediliyor Serdal Taşkın'a yönelik. Serdal Taşkın'ın savunmasının ardından çapraz sorguya ve avukat beyanlarına geçmeden mahkeme başkanı bir ara verdi. Celsenin ikinci oturumunda yine Serdal Taşkın'a yönelik hem çapraz sorguda yöneltilen soruları hem avukatlarının beyanlarını da dinleyerek sizlere aktaracağız.
0: Oğuz'a teşekkür ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde maaş krizi de var. Şöyle ki Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden olduğu söyleniyor Suat Yıldız'ın ve aynı anda 3 farklı yerden gelir elde ettiği ortaya çıktı. Aylık geliri 420 bin lirayı bulduğu konuşuluyor.
2: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
3: İBB yönetiminde maaş polemiği yeniden gündemde. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden biri olarak bilinen Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Suat Yıldız'ın aynı dönemde birden fazla görevden gelir elde ettiği bilgisi tartışmaları beraberinde getirdi. Suat Yıldız'ın halen İSKİ'de yönetim kurulu üyeliğiyle idari ve mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürüttüğü, bunun yanında Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevine de devam ettiği görülüyor. İBB iştiraki Belturda ise yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yaptığı belirtiliyor. Ortaya çıkan tabloya göre Yıldız'ın Türkiye Belediyeler Birliği'nden 120 bin lira, Belturda'dan ise huzur hakkı kapsamında 150 bin lira gelir elde ettiği konuşuluyor. Böylece aylık toplam rakamın 420 bin liraya ulaştığı ifade ediliyor.

0: CHP kulislerinde de rahatsızlığa neden olduğu belirtilen maaş trafiği, belediye işçi raklarında yapılan görevlendirmeleri yeniden tartışmaya açtı. Ankara ve İstanbul arasında sık sık seyahat ettiği belirtilen Yıldız'ın Türkiye Belediyeler Birliği bütçesinden karşılanan harcamaları da gündemde. Konaklamalarda 5 yıldızlı otellerin tercih edildiği, uçak biletleri dahil pek çok giderin birlik bütçesinden ödendiği belirtiliyor. Türkiye Belediyeler Birliği'nin internet sitesinde Suat Yıldız'ın Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla 16 Temmuz 2024 tarihinde genel sekreter olarak görevlendirildiği bilgisi bulunuyor. Beltur'un resmi sayfasında ise Yıldız'ın yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yaptığı yer alıyor. İBB'de daha önce de gündeme gelen çoklu maaş tartışmaları bu son tablo ile birlikte yeniden siyasetin sıcak başlıklarından biri haline geldi.
1: Ve Almanya'nın yıllardır aradığı ve bir türlü yakalayamadığı uyuşturucu kartel baronu İstanbul'da yakalandı. MIT'in ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonuyla ele geçirildi. Dünyanın yakından takip ettiği o operasyonun detaylarına bakalım şimdi.
0: Dünya izini sürüyordu. Özellikle Almanya hakkında arama kararı çıkartıldı. Büyük bir uyuşturucu kartelinin baronu MIT ve İstanbul polisinin çalışmasıyla yakalandı. Küresel zehir şebekesinin lideri olan Ohammed Bolukarif, kırmızı bültenle aranan en önemli kaçaklardan biriydi. Yıllardır tüm dünyayı peşinden koşturmuş ve her defasında kaçmayı başarmıştı. Aranan o isim, Milli İstihbarat Teşkilatı birimleri ve polisin gözünden kaçmadı. İstanbul Şişli'de gizlendiği ev tespit edildi. Operasyon büyük titizlikle yürüdü. Yeri bilinmesine rağmen teknik ve fiziki takip devam etti. Küresel çapta sevkiyat belirlendiği an operasyon için düğmeye basıldı. Uyuşturucu baronunun kriptolu haberleşme uygulamaları üzerinden konuştuğu da ortaya çıktı. Polisin ve MIT'in başarılı takibiyle köşeye sıkıştı ve yakalandı. Emniyette sorgusu sürüyor.
1: İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik geniş kapsamlı operasyon yapıldı. PayMix 4 operasyonunda siber jandarmanın çabaları sayesinde çete üyesi 59 şüpheli yakalandı.
0: Kripto parayla maaş bağladılar ancak siber ekiplerinin radarına takıldılar. Yasa dışı bahis şebekesinin milyarlık finans ağı çökertildi. Suçtan elde ettikleri servetse dudak uçuklattı. Yasa dışı bahise yönelik operasyonlar sürüyor. Son operasyonsa 7 ilde gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yasa dışı bahis sitelerinin sunucuları incelendi. Örgütün gizli yazışmaları, destek hatları ortaya çıkarıldı. Şebekenin takibi zorlaştırmak için VPN kullandığı, sisteme dahil olan çalışanlarına ise yakalanmamak için kripto parayla maaş ödediği ortaya çıktı. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için harekete geçildi. PayMix 4 operasyonu kapsamında Eskişehir, Manisa, Muğla, İzmir ve Antalya'da şafak vakti baskınlar yapıldı. Operasyonda 59 şüpheli yakalandı. Şebekenin finansal gücü şaşırtıcıydı. Örgütün suçtan elde ettiği dev servete el kondu. 12 lüks araç, 30 konut, 54 tarla ve arsa olmak üzere tam 96 mülk devlet kontrolüne geçti. Şüphelilere ait 657 banka ve kripto para hesabı ise tamamen bloke edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kara para ve yasa dışı bahisle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Dijital ve finansal terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemiz kesintisiz sürecektir, dedi.
1: Ve bu haberle bu saat dilimine noktayı koyalım. Şimdi bir ara, saat başındaysa buradayız, bekliyoruz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Dünya güç merkezlerinin açık hesaplaşmasına mı hazırlanıyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş bu haftada manşetleri değil, manşetlerin arkasındaki güç savaşını masaya yatırıyor. Trump, İran'ın barış planını reddetti. NATO'da gerilim, Avrupa'da huzursuzluk, Doğu Akdeniz'de baskı artıyor. Hürmüz'de yeni kurallar ilan eden İran, enerji yollarını yeniden şekillendiriyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri baskısına meydan okuyor. İsrail, küresel somut hattına saldırdı, bölgesel savaş küresel cepheleşmeye mi dönüşüyor? Ve içeride İBB davası, Bahçeli'nin İmralı çıkışı, yeni anayasa hazırlıkları. Siyasette bu hız normal mi, stratejik mi? Dünya yeniden şekillenirken Türkiye bu oyunda hedef olan mı yoksa oyunu bozan güç mü olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar'da, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Cephe sağanaklar devam ediyor. Alçak basınç alanı hakim ve cephe geçişiyle birlikte cephe sağanaklar kısa süreli lokal gök gürültülü sağanakları getiriyor Türkiye'nin tamamında. Tüm yurtta hava yağışlı. Tabii sağanaklar kısa süreli ve lokal, her yerde aynı anda aynı miktarda yağış yok ama gökyüzü gri. Bu ara güneşe hasretiz. O yüzden lokal sağanaklarda hayatı, ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Tedbirli olmakta fayda var. Aslında hafif sağanaklar bekliyoruz ama Kuzey Ege'de, Marmara'nın güneyinde, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'de sağanaklar şiddetli olacak. Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyon, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevresinde sağanaklar şiddetli olacak. Yine aynı şekilde kısa süreli lokal gök gürültülü fakat şiddetli sağanaklar halinde görülecek. Çok hücreli boran şeklinde gök gürültülü yağış var ve özellikle Doğu Akdeniz'e dikkat etmek gerekiyor. Rüzgar kırılması da söz konusu olduğu için sistemler çok şiddetli hale gelebilir. Lokal alanda aşırı yağış bırakabilir. Sel, taşkın, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hatta hortum oluşma olasılığı var. Aman dikkat diyelim. Hava sıcaklığı şu anda Mayıs ayı sıcaklık normallerinde. Güney Ege açıklarında karayel kuvvetli esiyor. Saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir. Deniz yolunu ya da hava yolunu kullanacakların seferlerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor. Ve 5.6 büyüklüğündeki Malatya'daki depremin ardından hava yağışlı. Malatya'ya özel hava durumunu da verelim. Sağanaklar hafta boyunca ve hatta hafta sonu da devam edecek. Hava sıcaklığı gündüz bugün 18-19 derece bandında, gece 9-10 derece bandında, yarın 23 dereceye çıkacak, sonrasında 22 derece olacak, hafta sonu da yine 19 derece bandında devam edecek. Gece değişmiyor, 9-10 derece bandındaki seyir sürecek diyelim. Yarının tablosuna hemen bakalım. Şimdi yarın yine konvektif hareketlilik, cephesel yağış devam edecek. Tüm yurtta hava yine yağmurlu, sadece Antalya'da hava çok bulutlu olacak, diğer bölgeler yağmurlu geçecek. Marmara'da, Kuzey Ege'de, Doğu Anadolu'da sağanaklar şiddetli olacak. Yine kısa süreli lokal gök gürültülü ama şiddetli sağanaklar halinde görülecek. Şimdi bölge bazında, hatta il bazında veriyoruz tahminleri. İşte Marmara bölgesi, İstanbul yağmurlu diyoruz ama İstanbul'un bütün ilçeleri aynı anda aynı miktarda yağış almayacaktır. Mikro ölçekte bu sağanaklar, unutmayın lütfen. Ve Cuma'nın tablosuna bakalım. Cuma günü Karadeniz sahilinde hava çok bulutlu geçecek ama onun dışında kalan her yerde yine yağmur var. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar devam edecek. Cumartesi ve pazarın tablosu da aynı. Bayram haftasında da yine bu gök gürültülü sağanaklar devam edecek gibi gözüküyor. Üstelik bayramın birinci günü çok kuvvetli bir soğuk cephe girişi var. Sıcaklığı 16-17 derece bandına indirecek gibi görünüyor İstanbul'da ve Türkiye'nin kuzey kesiminde diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da bugün yağmur var. Yarın sağanaklar şiddetli.

sel ve su baskını riski görülebilir. Aman dikkat. Cuma günü sağanaklar hafifleyerek devam edecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükselecek. Ankara'da bugün şiddetli yağmur var. Yarın ve cuma günü de başkent yağmurlu olacak. Hava sıcaklığı yine 2-3 derece artacak ve son olarak İzmir'de hava yağmurlu. Yarın ve cuma günü de İzmir'de gök gürültülü sağanak geçişleri sürecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece artacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Düz geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım.
6: Piyasaları takip et.
5: Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
9: lazım. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
10: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
9: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi, yine ziraat

0: Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi Platformu'nda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
3: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
4: Canım Cimri.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adımda.
2: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor.

0: Hazırsanız başlıyoruz.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Moderatörün ikinci saatine başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Neler vardı gündeminde? Terörsüz Türkiye sürecine değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terörün tamamen Türkiye'nin gündeminden çıkarılacağını ifade etti. Bunun yanı sıra Erdoğan diyor ki örgütün tasfiye süreci hızlandırılacak, farklı modaliteler üzerinde çalışıldığını ifade etti. Bir de AK Parti Gençlik Şöleni hafta sonu gerçekleşmişti biliyorsunuz ki. Şölenle ilişkin olarak gençlere hedef alan eleştiriler de yapılmıştı. O eleştirilere de bir anlamda yanıt verdi.
1: Her metrekaresinde huzurun, güvenliğin, refahın ve kardeşliğin olduğu bir Türkiye'yi adım adım inşa edeceğiz. En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Daha kurulduğumuz andan itibaren partimizi saf dışı bırakmak, hükümetimizi yıkmak için darbe senaryoları yazıldı. İktidarımızın henüz 5. yılında partimize kapatma davası açıldı. Muhtıralar gördük. Sokak hareketleri gördük. Yargı darbelerine, silahlı darbe girişimlerine, terör saldırılarına maruz kaldık. O borcu ödemek için can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz. Gerekirse o canı da veririz diyerek bu yollara revan olduk. Her zaman şunun idrakinde olduk. Bir Tayyip Erdoğan gider ama bu davayı omuzlayacak 1000 Tayyip Erdoğan gelir. Hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü bırakın stadyumda 100 bin gençte şölen yapmayı. Bunlar salonları bile doldurmakta artık zorlanıyorlar. Bir senedir oradan oraya sürükledikleri CHP'li vatandaşlarımız da bunlardan umutlarını kesmeye, ortaya saçılan pislikler sebebiyle uzaklaşmaya başladı. Üzülerek görüyoruz ki Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü. Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Vatandaşın bilhassa da gençlerimizin yüzüne bakacak halleri yok. Tüm öfkeleri bu hakikatin gençlerimiz tarafından da biliniyor olmasındandır. Gençlerimiz ağızlarından liyakati düşürmeyenlerin yönettikleri belediyeleri nasıl arpalığa çevirdiklerini çok net görüyor.
0: AK Parti 25. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Ağustos ayındaki programlar için şimdiden hazırlıklar başladı. Peki geride bırakılan 25 yılda neler yaşandı? Hatırlayalım.
2: 2001 yılı Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktasıydı. Şiir okuduğu için hapse atılan, siyasi yasak getirilen Recep Tayyip Erdoğan için o yıllarda gazeteler muhtar bile olamaz diyordu. Onun liderliğinde 14 Ağustos'ta Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın o gün söylediği sözler hafızalara kazındı.
3: Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
2: 3 Kasım 2002'de Türkiye erken seçim

0: gitti. AK Parti kuruluşundan 446 gün sonra girdiği ilk seçimde ipi göğüslemiş, tek başına iktidara gelmişti. Bu AK Parti'nin ilk seçim zaferiydi ancak son olmayacaktı. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti iktidarı Türkiye'nin çehresini değiştiren köklü icraatlara imza attı. 2007 seçimlerinde seçmen desteğini artırarak bir kez daha AK Parti'nin arkasında durdu. İlerleyen yıllarda Recep Tayyip Erdoğan halkın oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi sonrası 2018'de yeniden cumhurbaşkanı seçildi.
1: Türkiye tercihini büyümeden, gelişmeden, kalkınmadan her alanda dünyanın itibarlı, onurlu, sözü geçen bir ülkesi olmaktan yana kullanmıştır.
0: 2023 Mayıs'ına gelindiğinde hem Cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimleri yapılacaktı. Cumhur İttifakı'nın karşısına CHP'nin önderliğinde adına Altılı Masa denilen bir yapıda bir araya getirilen partilerden oluşan bir ittifak çıktı. Altılı Masa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarışacak adayı güçlükle belirleyebildi. O isim CHP'nin o günkü genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.
2: 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası katıldığı son grup toplantısında gözyaşları aktı. O gün adaylık sürecinin ve kampanyasının yönetiminde olanlar sonraki süreçte seçim hezimetinin bütün faturasını Kılıçdaroğlu'na kesecek, CHP'de bitmek bilmeyen kaosun fitili ateşlenecekti. Millet nihai kararını verdiğinde önce manipülasyon denediler.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı %51.04.
0: Yenildiklerini bildikleri halde öndeyiz açıklamaları yaptılar, kazanıyoruz diyerek milleti kandırmaya çalıştılar. Ancak gerçek kısa sürede anlaşıldı. Altılı Masa partilerinin genel merkezleri bir kez daha derin bir sessizliğe gömüldü.
4: Adam kazandı. Sizi temin ederim. Samimiyetle söylüyorum. 28 Mayıs akşamı kolumu kaldıracak takatim yok.
0: Milletin şaşmaz terazisi yine Recep Tayyip Erdoğan'ı göstermiş, bir kez daha büyük bir seçim zaferi kazanmıştı.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi %52,18 oranıyla kazandı.
6: Seçmenden büyük destek alan Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.330.140 oy fark attı.
0: Türkiye 2023 seçimleri sonrası da büyümeye ve güçlenmeye devam etti.
7: İlk günkü gibi Türkiye'ye hizmet sevdalısıyız. Daha nice yıllar azimle, aşkla milletimize hizmet üretmeye devam edeceğiz.
8: Görevden uzaklaştırılmıştı Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın, biliyorsunuz. Sonrasında da etkin pişmanlıktan faydalanmıştı. Verdiği 3 ifade CHP'nin şaibeli kurultay dosyalarına girdi. Detaylar Emre Ayaz'da. Emre, merhaba, seni dinliyoruz.
9: Helin Hasan, CHP'nin biliyorsunuz ki bu konuda iki tane davası vardı. 38. olan kurultay ve 21. olağanüstü kurultayla alakalı. Özkan Yalım da eski Uşak Belediye Başkanı da İstanbul'da gözaltına alınmış ve 3 tane ifade vermişti. Ve o verdiği ifadelerde bu konuları da ilgilendirdiği için, yani o CHP'nin 38. olağan ve 21. olağanüstü kurultaylarını da ilgilendirdiği için dava dosyasına eklendi. Peki o dava ne aşamadaydı diye baktığımızda ise 2023'te 38. olan kurultay yapılmış ve CHP'nin o dönemki mevcut başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel yarışmıştı ve o davalarla ilgili eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş kurultayda olağan dışı şeylerin olduğunu, delegelerin oylarının satın alındığını iddia ederek dava açmıştı ve o davalar devam ederken karar açıklandı. CHP o konuda olağanüstü kurultaylar yaptı. 39. kurultayını yaptı derken bu davaların seyrinde mahkemeye düştü ve bu davalarda itiraz edildi. Lütfü Savaş'ın avukatı itiraz etti buna ve o itirazdan sonraysa bu istinafta inceleniyordu. O incelemeler devam ederken de Özkan Yalım'ın o verdiği 3 ifadede bu istinafta incelenen dosyaya eklendi ve bakıldığında da Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne de o ifadelerin ulaştığını öğrendik ve bu süreçte tabii ki iki ihtimal var. Sürecin bu şekilde devam etmesinde mutlak butlan ihtimali yükselirken burada mutlak butlan olursa neler olacak diye bakıldığındaysa mevcut yönetim yani Özgür Özel ve yönetimi düşecek. 38. olağan kurultayın öncesindeki yönetim yani Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi tekrar başa gelme ihtimali yükseliyor. Tabii bu tartışmalar yükselirken iki taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden ve Özgür Özel cephesinden de karşılıklı atışmalı cümleler geldi. Baktığımızda Özgür Özel demişti ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek grup toplantısında bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller açsın diye bir söylem geliştirmişti. Geçtiğimiz saat diliminde ise Kemal Kılıçdaroğlu bir video yayınladı. O da Özgür Özel'e cevaben cümleler kurdu. Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar, namuslu bir evlat olup namuslu dürüst evlatların elinde ama eğilip bükülmem dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cümlelerine baktığımızda ise kirlenen siyaset üzerinden, CHP'deki kirlenen siyaset üzerinden cümleler kullandı ve temiz siyaset vurgusu yaptı. CHP için haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz dedi CHP için ve gerektiğinde arınmasını da bilir dedi. CHP'nin mevcut davalarını da kastederek tabii ki ben hakikatin yanında olurum dedi. Eğilip bükülmem dedi ve iftiralarınıza tehditleriniz vız gelir dedi. Bazıları başka şeyler söylememi ya da susmamı bekliyor dedi ve nitekim bu söylemlerin üzerinde o dava da istinafta incelenirken Özkan Yalım'ın o verdiği 3 ifadede dikkat çekici ve istinafta bekleyen incelenen o dosyanın da seyrini değiştirebilecek nitelikte diyebiliriz Selin Aslan.
8: Teşekkür ediyoruz Emre verdiğin bilgiler için. Emre'den bir sözü alalım. Şimdi Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le CHP delegesi ve iş insanı Turgut Koç arasında geçtiği belirlenen mesajlar belediyedeki mesajları ortaya çıktı. Bu mesajlarda belediyedeki ödemeler ve hak ediş süreçlerine ilişkin konuşmalar yer aldı. Neler vardı o mesajlarda bir bakalım.
10: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner hakkında yürütülen soruşturmada yeni WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. CHP delegesi ve iş insanı Turgut Koç'la Hüseyin Can Güner arasında geçtiği belirtilen yazışmalarda belediyedeki hak ediş ve ödeme süreçlerine ilişkin önemli ifadeler yer aldı. Yazışmalarda milyonluk rakamların konuşulduğu görünürken son yapılan 20 ile beraber hepsi kapanmış oldu. Geride kalmadı mesajları öne çıktı. Devam eden konuşmalarda ise Excel'i var bende onu mu atayım mesajına olur abi daha iyi olur yanıtının verildiği görülüyor. Dosyaya giren yazışmalarda belediyedeki ödeme planlaması ve hak ediş ücretlerine ilişkin karşılıklı değerlendirmelerin yapılması dikkat çekti. Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyaller üzerinden incelemenin sürdüğü öğrenildi.
8: D100 Karayolu, Kartal Bölge Trafik Durağı mevkiinde bulunan yaya üst geçidi. Geçit adeta korku salıyor. Peki neden? O görenleri şaşırtan üst geçitin olduğu noktada muhabirimiz Deniz Zeybek bizi bekliyor. Söz Deniz'de.
11: Bulunduğumuz yer Kartal D100 yolu ve yaya üst geçidinin hemen altında bulunuyoruz. Bu üst geçidin farklı noktalarında çok sayıda hasarlar var. İşte bu hasarları konuşacağız. Neden görülmüyor, neden yapılmıyor? Detayları İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adem Yıldız'dan alacağız. Yukarısı ayrı, sol tarafım ayrı, her yerinden ayrı bir demir görülüyor ne yazık ki. Şimdi neden böyle, neden yapılmıyor elbette ki kimin sorumluluğunda da görmezden geliniyor.
12: Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda. Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimi bir yıldan beri Kartal Köprüsü'nde depreme dayanıklı bir güçlendirme yapıyordu. Tüm yetkililer buradan geldi geçti. Burası nasıl gözünmez? Göz görmediler mi, gözden mi gelmediler? Burası çok basit. Bir ayda hemen toparlanacak bir yer. Baktığınız zaman binlerce insanın altından geçti. Bugün görüyorsunuz sosyal medyada paylaşmıştık alelacele kapatmışlar. Evet kıymetli ama öyle bir kapatmışlar ki vatandaşın yolunu kapatmışlar. İnsanlar E5'e düşüyor buradan. Bunu daha ileriye alarak daha güvenli bir şekilde kapatarak onarmaları lazım.
11: Yani Yani bu şekilde bir önlem alınmamalı aslında yine. Hem yaya yolu evet daraltılmış ama buna bir çözüm hala bulunamamış. Sular damlıyor, demirleri görüyorum ben, betonlar dökülmüş. Kolonlar acaba ne durumda değil mi?
12: Evet, zaten edriyeleri de görüyorsunuz tamamen deformasyon olmuş. Bunun tamamı yenilenmesi gerekiyor. Yani yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor. Bu alanda da Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimi acilen buraya çözüm üretmeli.
11: Sizler bir öneride bulundunuz mu acaba, söylediniz mi? Tabii sosyal medyada da paylaşımda bulundunuz ama.
12: Biz bunu sosyal medyada paylaşınca zaten daha öncesinden vatandaşlar bildirmiş. Vatandaşlara da orada bir bakım odanın çalışması kapsamında bunu yapacaklarını ifade ettiler ama gelin görün ki bakım çalışması bitti. Bütün ekip gitti ama burası böyle kaldı.
11: Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Adem Yıldız bize detayları anlattı. Aslında farklı noktalarda çalışma yapıldığına dair elbette ki reklamlar, ilanlar yapıyor CHP yönetimindeki İBB. Ancak işte burada tek bir İBB yetkilisi, bir çalışan, bir personel görülmüyor. Ve burası hala bu döküntüler duruyor ki pek çok noktada var. Ve sosyal medyadaki paylaşımdan sonra da sadece buraya bir tel örgü çekilmiş. Ancak o çektikleri tel örgü de elbette ki vatandaşın yolunu daraltmış diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
8: Şimdi gelelim FETÖ'ye. FETÖ'nün sosyal medyada kurduğu yeni yapılanmaya yönelik yürütülen çalışmalarda örgütün kullandığı yöntem ortaya çıktı. Kitap, kahve, spor, günlük yaşam paylaşımları yapan bazı hesapların aslında perde arkasında örgüt propagandası yürüttüğü belirlendi. 1731 hesaba erişim engeli geldi.
10: FETÖ'nün sosyal medyada kurduğu yeni yapılanmaya yönelik yürütülen çalışmada örgütün dijital alanda nasıl hareket ettiği ortaya çıkarıldı. İncelemelerde sıradan kullanıcı görüntüsü verilen çok sayıda hesabın aynı merkezden yönetildiği belirlendi. Kadın profil kullanılan hesaplarda kitap, kahve, günlük yaşam, müzik ve spor paylaşımları yapıldı. Bu yöntemle geniş kitlelere ulaşılmaya çalışıldığı tespit edildi. Ancak hesapların belirli aralıklarla firari FETÖ üyelerine ait paylaşımları yaydığı, bazı isimleri sürekli öne çıkardığı ve birbirleriyle koordineli hareket ettiği görüldü. Bazı hesapların taraftar sayfası gibi kullanıldığı, bazılarının ise kültür sanat görüntüsü verdiği belirlendi. Hesapların karşılıklı takip ve etkileşim sistemiyle büyütüldüğü, böylece daha fazla kullanıcıya ulaşıldığı anlaşıldı. Yürütülen çalışmalar sonrası FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 1731 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Güvenlik kaynakları örgütün sosyal medya üzerinden yeni bir propaganda ve algı ağı oluşturmaya çalıştığını değerlendiriyor.
8: Almanya'nın yıllardır aradığı ama bir türlü ulaşamadığı uyuşturucu karteli Baron'un yakalandı. Nerede yakalandı? İstanbul'da. MİT'in ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonuyla o operasyonun ayrıntılarına bakalım şimdi.
10: Dünya izini sürüyordu. Özellikle Almanya hakkında arama kararı çıkartıldı. Büyük bir uyuşturucu kartelinin Baron'u MİT ve İstanbul Polisi'nin çalışmasıyla yakalandı. Küresel zehir şebekesinin lideri olan Ohammed Bolukarif, kırmızı bültenle aranan en önemli kaçaklardan biriydi. Yıllardır tüm dünyayı peşinden koşturmuş ve her defasında kaçmayı başarmıştı. Aranan o isim, Milli İstihbarat Teşkilatı birimleri ve polisin gözünden kaçmadı. İstanbul Şişli'de gizlendiği ev tespit edildi. Operasyon büyük titizlikle yürüdü. Yeri bilinmesine rağmen teknik ve fiziki takip devam etti. Küresel çapta sevkiyat belirlendiği an operasyon için düğmeye basıldı. Uyuşturucu baronunun kriptolu haberleşme uygulamaları üzerinden konuştuğu da ortaya çıktı. Polisin ve MIT'in başarılı takibiyle köşeye sıkıştı ve yakalandı. Emniyette sorgusu sürüyor.

ABD, İsrail ve İran'a yönelik saldırıları. Şimdi bu saldırılar acaba devam edecek mi? Donald Trump bir yandan İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını söylüyor ama bir diğer yandan da 2-3 güne kadar yeni saldırıların olabileceğini belirtiyor. Tahran tarafına baktığımızda ise Tahran geri adım atmıyor. Trump İran'a yönelik peş peşe açıklamalar yaptı. Anlaşmaya çok yakın olduklarını savundu. Bu savaşı kısa sürede bitireceğiz dedi. İran'ın anlaşma yapmak için yalvardığını öne sürdü. Trump 19 Mayıs için planlanan saldırıyı durdurduğunu söylemişti. Talebin Körfez ülkelerinin liderlerinden geldiğini belirtmişti. ABD Başkanı İran'ı vurmaya bir saat uzaklıktaydık dedi. Amerikan basınına konuşan Körfez yetkilileri ise Trump'ın bahsettiği saldırı planından haberdar olmadıklarını öne sürdü. Trump'ın bunu bir dikkat dağıtma taktiği olarak kullandığını iddia etti. Trump, anlaşma sağlanamazsa İran'ı yeniden vurabileceklerini söyledi. Onlara bir kez daha sert bir darbe indirmemiz gerekebilir dedi. Trump kararın birkaç gün içinde netleşeceğini ifade etti. 2-3 günlük bir zaman diliminden bahsetti. ABD Başkan

0: Yardımcısı Vance de İran hakkında konuştu. Sonsuz bir savaş istemediklerini söyledi. Ya anlaşma yapacaklar ya da saldırılarımıza geri döneceğiz dedi. Anlaşma konusunda ilerleme olduğunu belirtti. Hürmüz'deki ABD ablukası da sürüyor. CENTCOM, 89 ticari geminin rotasını değiştirmek zorunda kaldığını açıkladı. İsrail ordusu da alarm durumuna geçti. ABD ile olası yeni saldırılar için ortak hazırlıklarını tamamladı. İran ise ABD'yi sert sözlerle uyardı. Dışişleri Bakanı Arakçı, olası yeni saldırılarda Washington'ın çok daha ağır bedeller ödeyeceğini söyledi. Çok övündükleri Amerikan F-35'ini düşüren ilk güç olduğumuz bizzat doğrulandı. Savaşa dönerlerse çok daha büyük sürprizlerle karşılaşacaklar dedi. Devrim muhafızları ise düşman saldırısı tekrarlanırsa savaş bölgenin ötesine uzanır açıklamasını yaptı. İran ordusunun onlarca füze üssünü yeniden aktif hale getirdiği ve Rusya'nın yardımıyla Amerikan jetlerini an be an izlediği belirtiliyor. Trump'ın İran'a yönelik saldırılarına ABD Senatosu'ndan tepkisel bir adım geldi. Genel kurulda ABD Başkanı Donald Trump'ın yetkilerini kısıtlamaya yönelik savaş yetkileri yasa tasarısı ilk kez onaylandı.
1: İran'a yönelik saldırılar onaya tabi tutulabilir. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş yetkileri kısıtlanabilir. Amerikan Senatosu savaş yetkileri tasarısının görüşmelere açılmasını kabul etti. Senato Genel Kurulu'nda oylama yapıldı. 47 senatör aleyhte oy verirken 50 senatör lehte oy kullandı. Böylece Trump'ın İran'a yönelik askeri güç kullanımını Kongre onayına bağlı kılması öngörülen savaş yetkileri tasarısı gündeme gelecek. Tasarının Senato Genel Kurulu'nda görüşülmesinin önü ilk kez açılmış oldu. Bu 8. girişimdi. Savaş yetkileri tasarısının kabul edilebilmesi için iki oylamayı daha geçmesi gerekiyor. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Söz konusu tasarı hem Senato hem Temsilciler Meclisi'nden geçerse Beyaz Saray'a gönderilecek. Trump'ın veto etmesine kesin gözüyle bakılan tasarı, bu haliyle bile Amerikan Kongresi'nin savaştan duyulan rahatsızlığının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. ABD'li Kongre üyeleri Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper'ı da sorguladı. İran'a yönelik savaşta işlerin pek iyi gitmediğine dair yapılan yorumlara Cooper tepki gösterdi. İran'la savaşın sona erip ermediği konusundaki ısrarlı sorulara muhatap oldu.
2: Tüm askeri hedeflerimize ulaştık. Şu anda bir ateşkes halindeyiz. Bir abluka uyguluyoruz ve geniş bir yelpazedeki olası gelişmelere karşı hazırlıklıyız.
0: Gazze'de soykırım, Lübnan'da katliam yapan İsrail, Batı Şeria'da da işgalini, zulmünü sürdürüyor. Öyle ki Batı Şeria'da işgalcilerin zulmü vahşi batıyı dahi aratır hale geldi. Şimdi biraz böyle aslında hani filmlerle betimleyerek bunu ifade ediyoruz ama Analiz Haber bunu çok daha net ortaya koyacak. Analiz Haber gelsin ekrana.

Vahşi Batı'da bile bir racon vardı. Hakkınızı aramak için hasmınızı düelloya davet ederdiniz. İki tarafında silahı olurdu ve silahına hızlı davranan kazanırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en vahşi dönemlerinin anlatıldığı kovboy filmlerinin önemli sahneleri arasında düellolar yer alırdı. Vahşi Batı'da bile çarpık da olsa kendi içinde bir adalet anlayışı vardı. Oysa Batı Şeria'da tam anlamıyla bir vandallık, yağmacılık var. Siyonist medyanın Batı ağzıyla yıllarca Yahudi yerleşimci diye pazarladığı yağmacılar Batı Şeria'yı Vahşi Batı'dan beter hale getirdi. Hatta yine filmler üzerinden örnek vermek gerekirse, Filistin topraklarındaki işgalci yağmacılar Mad Max filminden fırlamış gibiler. Vahşi Batı Şeria işgalcilerinin hiçbir kuralı yok. Çalmak, yağmalamak, saldırmak onlar için rutin bir yaşam biçimi. Tıpkı Mad Max filmindeki vahşiler gibi. Çocukları

0: kaçırıyor, organ ticaretinde kullanıyorlar. Zeytinliklere saldırıyor, Filistinlilerin yaşam kaynaklarını kurutuyor, yok ediyorlar. Filistinlilerin evlerine saldırıyor, ya yıkıyorlar ya içine yerleşip eşyalarına çöküyorlar.
1: Eşhedü en la ilahe illallah.
0: Öylesine korkunç bir zihin yapıları var ki işgal ettikleri yerdeki Filistinlilerin kedisine, köpeğine bile tahammülleri yok. Peki Filistinliler ne yapmalı? Hamas'ı terör örgütü diye yaftalayan Batı'nın sırtını döndüğü, İslam ülkelerinin çaresiz kaldığı Siyonizm'le nasıl mücadele edilmeli? Zira haberin başında da söylediğimiz gibi vahşi Batı'da bile düello hakkı varken Filistinlilere düşen İsrail soykırımına sessizce boyun eğmek mi olmalı?
2: Ve Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren, evet, bir kurtuluş ve bir mücahitler grubu.
0: Bu yüzden özellikle medya üzerinden yürütülen algı operasyonlarına, zihinsel işgale karşı herkesin uyanık olması, İsrail'in Mad Max zihniyetini ifşa etmesi gerekiyor. Zira Filistin davası her ne kadar ağır yaralar almış olsa da bugün dünden daha güçlüyse bu vicdanlı insanların verdiği mücadele sayesinde.
2: Gazze'nin süratle yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Biz bunun için ne gerekiyorsa yapmaya inşallah devam edeceğiz.
0: Önünde sonunda İsrail zulümle abad olamayacağını görecek ve elbette bir gün bu devran dönecek.

0: Bugün dünyanın gözü kulağı İstanbul'da olacak. UEFA Avrupa Ligi final maçında İngiliz takımı Aston Villa ile Alman takımı Freiburg karşı karşıya gelecekler. Bu mücadele İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda. O noktada da muhabirimiz Eren Coşkun Dili bizi bekliyor. Hem oradaki atmosferi öğrenelim. Tabii böyle bir karşılaşma sebebiyle kapalı olan kimi yollar da var. Bu noktada o bölgeyi kullanacak olan hem radyodan bizi dinleyen dinleyicilerimiz hem ekranları başından bizi izleyen izleyicilerimiz. Aman Eren'in söylediklerine de lütfen dikkatli bir şekilde kulak verin ki trafikte gereksiz yere vakit harcamayın. Biz hem atmosferi öğrenelim hem trafikteki o kapanan yolları sözü Eren Coşkun Dili'ye verelim. Eren merhaba. Arkanda hatıra fotoğrafı çektirenleri de görüyorum. Nedir orada, nasıl bir atmosfer var?
1: Atmosfer oldukça güzel. İngiliz ve Alman taraftarları İstanbul'a günler öncesinden gelmişlerdi. Büyük bir coşkunun olduğunu, bir yandan İstanbul'un tadını çıkarmaya çalıştıklarını, bir yandan da tabii maç saatini beklediklerini söyleyelim. Aslında çok önemli bir noktaya dikkati çektiniz. Çünkü İstanbul'da özellikle de maçın oynanacağı Beşiktaş Park'ın çevresinde sıkı güvenlik tedbirleri alınmıştı ki özellikle de biz de bu noktaya gelirken her zaman kullandığımız o Beşiktaş tünelini, Cebeci tünelini kullanamadık. Yıldız Posta Caddesi, Barbaros Bulvarı, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe Caddesi, Sayıç Çiftçi ayrımları, Nusretiye Caddesi ve Süleyman Seba Caddesi tam anlamıyla kapatılmış durumda. Bakın şimdi Celal hemen sağ tarafta güvenlik tedbirlerini göstersin. Taraftarın coşkusunu hemen ondan sonrasını aktaralım. Bulunduğumuz Meclis-i Mebusan Caddesi'nde tam anlamıyla kapatıldığını söylemekte fayda var. Sıkı güvenlik tedbirleri alındı demiştik. Çünkü büyük müsabakaya yaklaşık olarak 8 saatten az bir süre kalmış olmasına rağmen sabah 11'de pek çok yol kapanmıştı. Beşiktaş'tan yolu buradan geçecek olanlar bu noktaya hiç uğramasın diyebilirim. Öte yandan tabii taraftarların heyecanlı olduğunu söyleyebilirim. D finalde İngiltere ile Almanya karşı karşıya gelecek ve Beşiktaş Tüpraş Stadyumu bu müsabakaya ev sahipliği yapacak. Bakın şimdi Celal tekrar ekranlara getirsin. Tabii İstanbul'un farklı noktalarında özellikle sosyal medyada da görüyorduk. Turistlerin, İngiliz ve Alman taraftarlarının İstanbul'u nasıl gezdiklerini, ne kadar da beğendiklerini görüyorduk. İşte hatıra fotoğrafı çektirenler de var ve iki takımın da taraftarlarının da oldukça coşkulu olduğunu söyleyelim. Tabii iki takımın taraftarlarının yine karşı karşıya gelmemesi için Almanlar Beşiktaş'ta bir araya gelecek. İngilizler ise Taksim'de buluşacaklar. İki farklı nokta belirlendi taraftarlar için. Özellikle de temsilcilerimizin Avrupa maçlarından alışkın olduğumuz gibi yani futbol sevdalıların yani turistlerin her zamanki gibi maç öncesindeki uğrak noktası olan Taksim'de de büyük bir yoğunluğun yaşandığını ve maç saatine doğru da o kalabalığın da bu noktaya doğru geleceklerini söyleyebiliriz. Tabii ki de kulüp düzeyindeki en önemli müsabakaları

0: yani Kupa 2 diyebileceğimiz kupanın da final günü bugün ve İstanbul'un zaten büyük organizasyonları da meşhurdur. Geçmişte de çok sayıda organizasyona ev sahipliği yapmıştı. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Süper Kupa finalleri İstanbul'da oynanmıştı ve özellikle de 2005 yılında oynanan o efsane finali de herkes hatırlar. Milan'la Liverpool karşı karşıya gelmişti ve yine İngilizler galip gelerek İstanbul'da kupayı kaldırmışlardı. Ve baktığınız zaman yıllar sonrasında bugün bir kez daha 21 yılın ardından bir İngiliz takımı finalde ve Aston Villa bugün Freiburg'la kozlarını paylaşacak. İngilizlerin aslında İstanbul'da şansları yaver gidiyor. Genel olarak maçı kazanıyorlar. Burada kupayı kaldırıyorlar. Daha öncesinde Manchester City'de İstanbul'da büyük kupanın sahibi olmuştu 2023 yılında. Bugün bir kez daha İstanbul'da kendilerine uğurlu gelen şehirde çok beğendikleri, sıklıkla da gezdikleri o şehirde kupayı kaldırmayı istiyorlar. Gelelim Freiburg tarafına. Tabii Almanlar da oldukça heyecanlı çünkü ilk kez böyle bir müsabakada finale gelmeyi başardılar ve kupayı alarak da taçlandırmak istiyorlar. Tabii İstanbul için de bakacak olursak bizler için de önemli bir gün yaşıyoruz. Bir yandan kültürel zenginliğimiz, mirasımız, modern altyapımız, hangi anlamda bakarsak bakalım böyle organizasyonların İstanbul'da, Türkiye'de gerçekleştirilmesi de oldukça tabii bizler için de iyi oluyor. Avrupa'nın dört bir yanından taraftarların günler öncesinde İstanbul'a geldiklerini de görmüştük. Özellikle de ulaşım içinde pek çok ayarlama yapılmıştı ki bu noktaya gelmek isteyen taraftarların da Taksim civarında toplandıklarını ve yavaş yavaş da stada doğru gelmeye devam ettiklerini belirtelim. Tabii kafalarını bir çeviriyorlar, Dolmabahçe'ye bir yana bakıyorlar, Beşiktaş sahne görüyorlar, Kabataş'ı görüyorlar, yukarıda Taksim'i, Maçka'yı görüyorlar, karşıda Kadıköy'ü görüyorlar. Hakikaten çok beğendiklerini de söylemekte fayda var. Özellikle de çarşıda, Akaretler'de, Dolmabahçe'de, Taksim'de, Beyoğlu'nda, Karaköy'de sıkı bir şekilde taraftarların yoğunluk oluşturduğunu, herkesin futbol atmosferine girdiğini ve saat 22'yi beklediğini söylemek mümkün. Özellikle de Beyoğlu ve Şişli'de birçok ana arter trafiğe kapatılmıştı. Stadyum ve çevresinde de sıkı güvenlik tedbirlerini görüyoruz. Bakın yine dediğim gibi yolun hani finikülerle Taksim'den inmeye kalksanız bile buraya yürümesi aslında çok uzak değildir ama o noktadan taraftarlar tabii biliyorlarsa bu yolu kullanacaklardır ama o noktadan da buraya yine araç girişi yapılmadığını, yay olarak taraftarların da gelmeye devam ettiklerini görebiliyoruz. Öte yandan yine Beşiktaşlıların çok iyi bildiği o ağaçlı yolda da taraftarlar yürümeye ve stada doğru akın etmeye devam ediyorlar. Tabii önemli bir müsabakadan bahsediyoruz dedik. Bugün İngiliz takımı Aston Villa ile Alman takımı Freiburg karşı karşıya gelecek ve dev finalde bu zorlu yolculuğu taçlandırabilmek için önemli bir müsabakayı İstanbul'da oynayacaklar. Büyük bir coşku ve heyecanın yaşandığını, maça da yaklaşık olarak 8,5 saatlik bir sürenin kaldığını belirtelim. Bugün 22'de iki takım kozlarını paylaşacak ve Beşiktaş Park'ta maça hazır. Stadyumun çevresi bakın, bir tarafta sağda Aston Villa'nın hemen bayrağını görüyoruz. Yine Celal o noktayı göstersin. Hemen sol tarafta da yine Freiburg Alman takımının da bayrağını görüyoruz. Her bir noktada taraftarlar bir yandan tabii İstanbul'u geziyorlar. Taksim Meydanı'nda bir yoğunluk olduğunu söylediler. Bir yandan Beşiktaş Meydanı'nda bugün oynanacak müsabakanın, yani Avrupa Kupası'nın, UEFA Avrupa Ligi'nin kupasını görmek isteyenlerin de o noktaya gittiğini, kupayla hatıra fotoğrafı çektirmek için orada kurulan sahnede vakit geçirdiklerini ve daha sonrasında meydandan sanki birlik maçı oynarcasına Beşiktaşların geldiği o ağaçlı yoldan da stada varacaklarını söyleyelim. Ama İstanbul'da tam anlamıyla bir futbol coşkusu yaşanıyor. Ulaşımda tabii ki de gelmekte güçlük çekseler de, güvenlik tedbirleri kapsamında pek çok yol kapalı olsa da müthiş bir atmosfer olduğunu, havanın da güzel olduğunu ve artık milyonların, dünyanın gözünün kulağında bugün İstanbul'da olacağını söyleyelim.
1: Teşekkür ediyoruz. Eren'den sözü alalım. Şimdi bir başka meseleye geçelim. Kurban Bayramı öncesi fiyat hareketliliğine karşı denetimler arttırıldı. Ticaret Bakanlığı da ekipleri de marketlerde sahaya iniyorlar. Reyon ve kasa fiyatlarını tek tek karşılaştırdılar. Fahiş fiyat ve etiket oyunlarına karşı sıkı kontrol uyguluyorlar.
2: Fahiş fiyatla mücadele devam ediyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi de denetimler sıklaştırıldı. Ticaret Bakanlığı yaklaşan bayram öncesi fırsatçılara göz açtırmıyor. Denetimleri sıklaştıran bakanlık ekipleri son olarak market denetimi için sahadaydı. Vatandaşın ekonomik hak ve çıkarlarını korumak amacıyla harekete geçen bakanlık fiyat etiketlerini denetledi. Fahiş fiyat kontrolü gerçekleştirdi.
3: Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Ticaret Bakanlığı ekipleri market denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler önce reyonlardan ürünleri aldı, şimdi ise kasa fiyatıyla karşılaştırıyor. Eğer bir fark çıkarsa yaptırım uygulanacak.
2: Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ellerindeki listeyle önce markette alışveriş yaptı. Yaptıkları alışverişte reyon fiyatları kontrol edildi. Fotoğrafları da çekilerek kayıt altına alındı. Bayram dolayısıyla çikolata ve şekerleme reyonları dikkatle incelendi. Marketlerin ürünleri tedarik ettiği ve müşteriye sunduğu fiyat farkı ekiplerin dikkat ettiği bir husus. Ürünlerin reyondaki fiyatıyla kasa arasındaki fiyat da denetlenmiş.

0: Denen bir diğer aşama. Ticaret Bakanlığı bayram tatili boyunca marketler, otobüs terminalleri ve sebze meyve hallerine denetimlerini sürdürecek.
1: Türkiye 5G teknolojisiyle tarihi bir adıma da aslında imza attı. Uzaktan eş zamanlı erişimle böbrek taşı ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. 5G teknolojisinin sağlık alanındaki etkisini ortaya koyan bu operasyonun detayları için şimdi söz muhabirimiz Hilal Coşkun'a verelim.
2: 5G hızı yüksek veri aktarım kapasitesiyle bugün tarihi bir ana eşlik etti. Yaklaşık 1500 kilometre uzaklıktaki Muş Devlet Hastanesi'ne canlı olarak bağlanıldı ve başarılı bir böbrek taşı operasyonu gerçekleştirildi. Tabii bizim de yayın konuğumuz günün mimarı Profesör Doktor Cevat Tevfik. Hocam öncelikle tebrik ediyorum. Çok gururlandık izleyince. Dünyada ve Türkiye'de ilk kez böyle bir operasyon gerçekleştirildi. Duygularınızı alalım.
3: Evet, çok teşekkür ediyorum. Aslında bu bizim için heyecan verici bir gün. Yaklaşık olarak bir yıl önce düşünmeye başlamıştık. 6 ay önce işlemler oturmaya başladı, şekillenmeye başladı. Ve 2-3 hafta öncesinde denemelerimizi yapıp başarılı olduğumuzu gördük. Bunun üzerine büyük bir ekip biliyorsunuz. İstanbul Üniversitesi, Turkcell 5G altyapısı, Elmet firması, tüm bu bileşenler, öğretim üyelerimiz, lokal ekip olunca işlem başarıyla tamamlandı. Bizim için de tarihi bir an. Çok heyecanlıyız ve gururluyuz. Ülkemiz adına çok teşekkür ediyorum.
2: Hocam bir de kullandığınız cihazlar yerli ve milli olduğuna da değinildi bugün. Cihazların sayısı yeterince var mı? Ülke genelinde nasıl bir ilerleme olacak sağlıkta?
3: Yerli ve milli çok doğru. TÜBİTAK TEYDE projesiyle geliştirilen bir robot aslında. Ankara'da Elmet firması. Şu anda yeterince yok fakat Sağlık Bakanlığımızın desteğiyle ülkemizin birçok yerinde olacağına inanıyorum ve hizmet akışını çok daha rahat bir şekilde sağlayacağına inanıyorum.
2: Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Sağ olun. Evet, Türkiye'deki sağlıktaki gelişmeleri sizler için aktardık. Gelişmeler oldukça sizler için aktarmaya da devam edeceğiz. Bugün aktaracaklarımız bu kadardı. Sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
1: Hilal'e teşekkür ediyoruz. Bu saat dilimine noktayı koyalım ama birkaç dakika sonra ekonomideki gelişmelerle burada olacağız. Sonrasındaysa haber maratonumuz devam edecek. Saat başındaysa moderatöre devam edeceğiz. Özellikle dış gündeme dair başlıkları konuklarımızla konuşacağız. Birazdan görüşmek üzere.

0: Dünya güç merkezlerinin açık hesaplaşmasına mı hazırlanıyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş bu haftada manşetleri değil, manşetlerin arkasındaki güç savaşını masaya yatırıyor. Trump, İran'ın barış planını reddetti. NATO'da gerilim, Avrupa'da huzursuzluk, Doğu Akdeniz'de baskı artıyor. Hürmüz'de yeni kurallar ilan eden İran, enerji yollarını yeniden şekillendiriyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri baskısına meydan okuyor. İsrail, küresel somut hattına saldırdı, bölgesel savaş küresel cepheleşmeye mi dönüşüyor? Ve içeride İBB davası, Bahçeli'nin İmralı çıkışı, yeni anayasa hazırlıkları. Siyasette bu hız normal mi, stratejik mi? Dünya yeniden şekillenirken Türkiye bu oyunda hedef olan mı yoksa oyunu bozan güç mü olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar'da, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Zaman kaybetmek yok.
5: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
2: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
6: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
8: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
9: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
10: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
9: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
11: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
12: Düz geçine bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
13: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Tekrar merhaba. Ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı. Nisan'da bir önceki aya göre %1,8 oranında artan konut fiyat endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %26,6 oranında arttı. Reel olaraksa %4,3 oranında azaldı.
1: Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan konut fiyat endeksi 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,8 oranında artarak 223,4 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre %26,6 oranında artan konut fiyat endeksi aynı dönemde reel olarak %4,3 oranında azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Mart ayında yıllık reel kayıp %3,4 olarak kaydedilmişti. Nisan ayında İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre sırasıyla %1,6, %2,6 ve %2,1 oranlarında artış gözlendi. 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %1,7 oranında artan yeni kiracı kira endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %31,7 oranında artarken, reel olaraksa %0,5 oranında azaldı. Bölgelerin yıllık yeni kiracı kira indeksi değişimleri incelendiğinde Nisan 2026 döneminde en yüksek yıllık artış %36,7 ile Ankara bölgesinde, en düşük yıllık artışsa %20.

0: 21,5 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde oldu.
1: Avro bölgesinde yıllık enflasyon Nisan ayında hizmetler ve enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle %3 seviyesine ulaştı. Avrupa İstatistik Ofisi Avro bölgesi ve Avrupa Birliği'nin Nisan ayı enflasyonun nihai verilerini açıkladı. Buna göre Avro bölgesinde Mart'ta %2,6 olan yıllık enflasyon Nisan'da %3'e çıktı. Enflasyon Nisan'da aylık bazda ise %1 oldu. Piyasa beklentisi de enflasyonun geçen ay yıllık bazda %3, aylık bazda %1 olacağı yönündeydi. Avro bölgesinde Nisan'da çekirdek enflasyonsa yıllık bazda %2,2, aylık bazda %0,9 seviyesinde ölçüldü. Nisan ayında enflasyondaki artış büyük ölçüde hizmet sektörü ve enerji ürünleri fiyatlarının yükselişinden kaynaklandı. Avrupa Birliği'nde ise yıllık enflasyon Nisan'da %3,2 olurken aylık enflasyon %0,9 seviyesinde belirlendi. Enflasyon Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da %2,9, Fransa'da %2,5, İtalya'da %2,8 ve İspanya'da %3,5 oldu. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, bu yıl dünyada elektrikli araç satışlarının 23 milyona ulaşacağını söyledi. Bu rakamın toplam yeni araç satışlarının yaklaşık %30'unu oluşturacağını belirtti.
2: Uluslararası Enerji Ajansı elektrikli araçların satış beklentisini içeren bir rapor paylaştı. Raporda satılan her 10 araçtan 3'ünün elektrikli olacağına vurgu yapıldı. ABD-İsrail-İran savaşının etkilerinin incelendiği raporda küresel petrol arz sorunu kaynaklı tüketici tercihlerinde değişim olabileceğine değinildi. Satışların 2025 yılında yıllık %20 artışla 20 milyonu aştığı ve piyasada satılan araçların %25'ini oluşturduğu hatırlatıldı. Dünya çapında yaklaşık 40 ülkede elektrikli araç satışları toplam satışların %10'una karşılık geldi. Çin geçen yıl satılan elektrikli araçların %60'ını tedarik ederken Avrupa ve Kuzey Amerikalı araç üreticileri %15'er paya sahip oldu. Yaklaşık 90 ülkede Mart ayında satış artışı görülürken bu ülkelerin 30'unda satışlar rekor seviyeye ulaştı. Bu yıl satılan tüm araçların yaklaşık %30'unu elektrikli araçların oluşturması ve toplam satışların 23 milyona ulaşması bekleniyor. Dünyada şu anda 80 milyon elektrikli araç var. 2035'e gelindiğinde bu sayının 510 milyona yükseleceği hesaplanıyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, elektrikli araçların artan popülaritesi önemli bir dönüşüme yol açtı ve tarihin en büyük petrol arz şokunun yaşandığı bu dönemde bir nebze de olsa rahatlama sağlıyor. İleriye baktığımızda mevcut küresel enerji krizine yönelik olası politika tepkileri elektrikli araç pazarlarına daha da ivme kazandıracak ifadelerini kullandı.
1: Ekonomiye noktayı koyalım şimdi bir ara ama saat başında moderatöre devam edeceğiz.

0: Halkın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Trump'tan sonra Putin Çin'e gitti. Putin'in Çin ziyaretinde 20 anlaşma imzalandı. Pekin yönetimi ipleri eline mi alıyor? İsrail, Sumut filosuna bir kez daha saldırdı. Siyonizmin barbarlığı kameraya yansıdı. Gazze'de soykırım, Lübnan'da katliam var. Vahşi Batı Şeria işgalcileri Mad Max'ten fırlamış gibi saldırıyor. Zulümle abad olmak mümkün mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu, hangi mesajları verdi? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özcan ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk
1: Bank. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trep dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Türkcell gücünde 5G. Garanti BBVA.
5: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
6: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
7: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
8: Bir telefon uzakta olan.
5: Bir bankacı. Tanıştıralım.
9: Benim bankacım Müge.
10: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın.
11: Üstelik 10.000 TL harcamaya...

0: Pilat'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilat'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
1: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. OYAK Kent Silüet. OYAK İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: De böyle. Otobit'te.
7: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
9: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
10: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.

Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. Moderatörün 3. saatine başlayalım. Saat 15 ile birlikte. Cumhurbaşkanı

0: yoğun bir şekilde çalışıyor.
1: PKK'nın silah bırakma süreci hızlanacak, terörsüz Türkiye'nin yolunu açacak yeni modeller üzerine çalışma yapılıyor. Mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.
0: Terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Devletin zirvesi çeyrek asrı geride bırakmaya hazırlanan AK Parti'ye yönelik eleştirilere cevap verdi.
0: Biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak girdik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
1: Erdoğan'ın seçmene de mesajı vardı.
0: Biz %52'nin oyunu alarak göreve gelmiş bir iktidarız. %48'in önemli bir kısmının oy vermese de gönlünün bizimle olduğunu bilen bir iktidarız.
1: Devletin zirvesi AK Parti kadrolarına da seslendi.
0: Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur. Dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun, bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık, Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız, hep beraber yapacağız.
1: Erdoğan hafta sonu Kocaeli'nde gerçekleştirilen gençlik şölenine yönelik CHP'den gelen eleştirilere de sert tepki gösterdi.
0: CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Üzülerek görüyoruz ki Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü.
2: Kurban Bayramı öncesi fiyat hareketliliğine karşı denetimler artırıldı. Ticaret Bakanlığı ekipleri marketlerde sahaya inerek reyon ve kasa fiyatlarını tek tek karşılaştırdı.
3: Fahiş fiyatla mücadele devam ediyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi de denetimler sıklaştırıldı. Ticaret Bakanlığı yaklaşan bayram öncesi fırsatçılara göz açtırmıyor. Denetimleri sıklaştıran bakanlık ekipleri son olarak market denetimi için sahadaydı. Vatandaşın ekonomik hak ve çıkarlarını korumak amacıyla harekete geçen bakanlık fiyat etiketlerini denetledi. Fahiş fiyat kontrolü gerçekleştirdi. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Ticaret Bakanlığı ekipleri market denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler önce reyonlardan ürünleri aldı, şimdi ise kasa fiyatıyla karşılaştırıyor. Eğer bir fark çıkarsa yaptırım uygulanacak. Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ellerindeki listeyle önce markette alışveriş yaptı. Yaptıkları alışverişte reyon fiyatları kontrol edildi. Fotoğrafları da çekilerek kayıt altına alındı. Bayram dolayısıyla çikolata ve şekerleme reyonları dikkatle incelendi. Marketlerin ürünleri tedarik ettiği ve müşteriye sunduğu fiyat farkı ekiplerin dikkat ettiği bir husus. Ürünlerin reyondaki fiyatıyla kasa arasındaki fiyat da denetlenen bir diğer aşama. Ticaret Bakanlığı bayram tatili boyunca marketler, otobüs terminalleri ve sebze meyve hallerine denetimlerini sürdürecek.
2: Kurban Bayramı'na da sayılı günler kala pazarlarda hareketlilik artıyor. Şimdi Ankara'ya şöyle bir gidelim bakalım. Ahmet Taner Işıldak bizi Ankara'daki Kurban Pazarı'nda bekliyor.
4: Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar da artık iyiden iyiye kurban pazarlarına akın etmeye başladı. Ve kurbanlarını seçerken de nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bütün bunların soracağız. Yanımda konuğum var. Ferit Akkurt var. Veteriner hekimimiz var.

0: Ona bu merak edilen soruları şimdi soracağım. Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Büyük baş, küçük baş seçerken nelere dikkat etmeliyiz?
1: Evet, büyük baş ve küçük baş hayvanları seçerken öncelikle belediyelerimizin bize göstermiş olduğu ruhsatlı pazarlardan seçmemiz gerekir. Çünkü buralara gelen hayvanlar kulağında küpesi, elinde pasaportuyla beraber gelirler ki bu da şunu söyler bize. Yani bu hayvanlar belirli bir sisteme kayıtlı ve de belirli bir sağlık kontrolünden geçtikten sonra buraya gelirler. Burada da buraya geldikten sonra da en başta dikkat edeceğimiz konu hayvanın bize bir kere canlı bakması. Daha sonrasında işte tüylerinin parlak olması, ayakta olması ya da işte bir şekilde sağa sola hareket etmesi, herhangi bir doğal deliğinden, gözlerinden, burnundan, ağzından akıntıların gelmemesi, öksürüğünün işte bu tarz şeylerin olmamasına dikkat etmek gerekir. Daha sonrasında tabii ki yaş sınırı var biliyorsunuz. Yaş sınırı dinimizde çok önemlidir. Büyük başlarda kesinlikle 2 yaşını geçmiş olması lazım. Küçük başlarda da 1 yaşını geçmiş olması lazım.
0: Peki efendim bu yaş olayını nasıl ayırt edebiliriz? Şimdi ben hayvanlardan anlayan birisi değilim. Evet. Örnek veriyorum. Yani baktığımda nasıl anlayabilirim bunu?
1: Şimdi şöyle baktığınızda tabii ki dış bakıdan bu anlaşılması çok güçtür. Çünkü bazı hayvanlar vardı çok büyüktür ama yaşı küçüktür. Bazı hayvanlar vardı küçüktür. Yaşı da büyüktür. Bu birincisi biraz önce bahsetmiştim. Hayvanların her hayvana özgü bir pasaport vardır. Yani bunların kimliği. Burada yazar. Bazen hani pasaport o gün olmayabilir. Ya da herhangi bir yanlışlık olabilir. En güzel yolu bunun diş tayinidir. Zaten her sahada, her belediyenin açmış olduğu pazarlarda bir görevli veteriner hekimimiz bulunmaktadır. Gerekirse bunlardan yardım alınarak diş tayini yapılır ve bu hayvanın kaç yaşında olduğu belirlenir ve ona göre hayvanımızı almış oluruz.
0: Peki Ferit Bey, bir soru daha soracağım size. Son sorumu soracağım. Şimdi bazen karşılaşabiliyoruz biz burada. Kurbanlıklar fazla besleniyor. Yani fazladan yem veriliyor ve hacmi genişletiliyor, kilosu genişletiliyor. Vatandaş kurbanını icra ettiği zaman da açıkçası kötü bir manzarayla karşılaşabiliyor. Bunu nasıl anlarız? Yani bunun anlamanın bir yöntemi var mı acaba?
1: Tabii yani bunu vatandaş çok fazla anlamayabilir. Yani bu işin biraz daha uzman olmak gerekir. Şimdi ben kendi gözümle baktığım zaman, ben bir hayvancı olarak bir yerde veteriner hekim olduğum için baktığımda bu hayvanın yağlı mı yağsız mı olduğunu bir bakışta anlarım ama tabii ki vatandaş bunu anlayamaz. Yine burada bizim iş başta hayvan satan kişiye, ondan sonra da veteriner hekimi, burada yerel veteriner hekimi çağırarak ondan istediği şekilde yardım alabilir. Bu hayvanı yağlı yağsız bir şey koyabilir. En azından bir oran koyabilir.
0: Ya anladığım kadarıyla şey, zaten siz kurban pazarı kapanana kadar, en azından gün içindeki mesaisini bitirene kadar buradasınız. Vatandaş eğer bir sıkıntı yaşarsa ya da şüpheli bir durum görürse size gelip, sizlere gelip burada yardım isteyebiliyor.
1: Tabii ki şimdi şöyle, her pazarda zaten bir kesimhanemiz var. Kesimhane olduğu için Kurban Bayramı'nın başlangıcına değil, Kurban Bayramı'nın bitiş gününe kadar 7-24 boyunca burada veteriner hekim görev yapmakta. Yani her türlü, her şekilde, her zaman bir veteriner hekime burada ulaşabilirsiniz.
0: Ferit Bey, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgileriniz için. Çok sağ olun. Evet, Kurban Bayramı'na az kaldı demiştik. Veteriner hekim Ferit Akkur'la birlikte biz de nelere dikkat etmeliyiz, neler yapmalıyız, sıkıntıya düştüğümüz zaman hemen alanlardaki bulunan veterinerlere danışabiliriz. Bütün bunların cevabını aldık diyelim ve sözü buradan merkeze bırakalım.

0: Ve dün artık Putin'le görüştüler. Yani Rusya ve Çin devlet başkanları bir araya geldiler. İki ülke arasında anlaşmalar da imzalandı. Verilen ortak mesajsa yakın olan ikili ilişkileri daha da güçlendirme yönündeydi. Trump Çin'e trilyonlarca dolarlık teknoloji şirketleriyle gitmişti. Putin'in ziyaretinin ana gündeminde ise daha çok altyapı ve enerji vardı. Vladimir Putin iktidarı döneminde 25. kez Çin'i ziyaret etti. Havalimanında Dışişleri Bakanı Wang Yi karşıladı. Putin daha sonra Xi ile birlikte Tiananmen Meydanı'ndaki resmi karşılama törenine katıldı. Putin ve Xi görüşmede iki ülkenin stratejik ortaklığını güçlendirmenin yollarını ele aldı. Liderler uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu. Putin ve Xi koordinasyonu güçlendirme ve dostane işbirliğini derinleştirme konusunda ortak bir bildiri imzaladı. Ortak basın toplantısında liderler iki ülke arasındaki derin bağ vurgu yaptı. Putin Çin liderine sevgili dostum diyerek hitap etti. Rusya'nın Çin için güvenilir enerji tedarikçisi olmaya devam edeceğini vurguladı. Xi ise görüşmelerin dostane ve verimli geçtiğinin altını çizdi. Ortaklığı pekiştirmeye devam edeceklerini belirtti. Şimdi bu ziyareti bir konuşalım. Bu ziyaretle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Donald Trump'ın İran'a saldırısını 2-3 gün ötelediğine dair yaptığı açıklama ve buna dair söylenenler de var. Süremiz el verirse buna da değinelim. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Nuri Salık ve Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Özalp bizimle birlikte. Mustafa Hocam, Nuri Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Pelin Hanım hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür
2: Hoş
0: ediyorum.
2: bulduk. Teşekkür ederim Helin Hanım. Nuri Hocam'a selamlar, saygılar.
1: Merhaba hocam, bildiğim bile.
0: Hemen başlayalım. Aslında hem Putin'in hem Trump'ın Çin'de karşılanması görüntüleriyle başlayalım. Arkadaşlarım da o görüntüleri ekrana getirsinler. Çünkü bu karşılama protokolü üzerinden de çok şey yazılıp söyleniyor. Neye dair? Karşılayan isimlere ilişkin olarak. Mesela şimdi Donald Trump'a bakacak olursak önce başkan yardımcısı tarafından Çin'de karşılanmıştı. Putin'i kim karşıladı? Putin'i ise Dışişleri Bakanı, Çin'in Dışişleri Bakanı karşıladı. Şimdi deniliyor ki Çin Halk Cumhuriyeti'ni temsil eden en yüksek rütbeli diplomat Çin Dışişleri Bakanı'dır. Ama biz normal şartlarda hani pozisyon olarak baktığımızda bir ülkenin başkan yardımcısının bir bakandan makam olarak protokol anlamında daha yukarıda daha önde olduğunu biliriz. Buradan başlayacak olursak önce Nuri Hocam sizinle bir protokolde farklılık veya bir üstünlük söz konusu mu Donald Trump ve Putin'e uygulanları kıyasladığınızda birine göre bir diğerinden daha üstün bir karşılama var diyebilir misiniz?
1: Şimdi Helin Hanım, bu tip diplomatik karşılamalar, bu tip diplomatik seremoniler böyle tesadüfen olmaz. Bunların altında, hepsinin altında organizasyonundan tutun da işte ilk anından son anına kadar mutlaka bir mesaj vardır. Mesaj taşır bu tip karşılama törenleri. Burada da aslında Vladimir Putin'i Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin karşılaması şu anlama geliyor. Bizim dış politikamız Rusya ile beraber devam edecek. Yani dış ilişkilerimizde bizim için öncelikli olan Rusya'dır şeklinde bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Ben Çin Halk Cumhuriyeti'nin her ne kadar işte siz de ifade ettiniz, Başkan Yardımcısı Donald Trump'ı karşılamış olsa da burada Dışişleri Bakanı'nın Putin'i karşılamış olması bence daha önemli, daha sembolik bir mesajı, haiz bir karşılama töreni diye değerlendiriyorum. Zaten hani ağırlanmaya baktığınız zaman, verilen mesajlara baktığınız zaman Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerin de ne kadar özel olduğunu, ne kadar spesifik olduğunu, Amerika ile ilişkilerden nedenle farklılaştığını net bir biçimde görüyorsunuz. Yani Donald Trump'la gerçekleştirilen o ikili toplantılarda, verilen mesajlarda ne vardı? Çin aslında bazen örtülü olarak diyelim, bazen açıkça şunu ifade etti: biz sizin rakibiniziz. Yani biz sizin hegemon pozisyonunuza dünya siyasetinde, küresel siyasette talip olan bir aktörüz şeklinde mesajlar vardı. İşte Tukidides tuzağından bahsetti malumunuz
0: Evet.
1: Xi Jinping. Bu bile aslında örtülü verilen bir mesajdı Amerikan hegemonyasına karşı. Fakat Putin'le gerçekleştirilen toplantılarda verilen mesajlara baktığınızda iki ülke arasındaki o stratejik zorunluluktan başlayan ilişkilerin nedenli stratejik bir çerçeveye oturduğunu, derinlik kazandığını görebiliyorsunuz. Yani 2000'li yılların başında küresel siyasette daha arka planda olan bir Rusya ve Çin vardı. Fakat 2026 yılına geldiğimizde iki ülke arasındaki ilişkilerin bir son derece derinleştiğini, ekonomiden enerji, işte siyasete kadar, ticarete kadar pek çok alanda derinleştiğini hep birlikte gördük. Bunu müşahede ettik. Verilen mesajlar da ikili toplantılarda, yani Putin'le Xi arasında, bunu bence çerçeveliyordu. Ortaya net bir biçimde koyuyordu. Dolayısıyla ya bu iki ziyareti şöyle kabaca bir kıyasladığımızda ilk an son ana kadar mesaj dolu bir karşılama töreni oldu, hem Putin için hem Trump için. Burada Çin, Rusya'nın kendisi açısından daha özel bir devlet olduğunu açıkça ortaya koymuş oldu. Zaten son bir cümle şunu ifade edeyim Helin Hanım:
0: Buyurun.
1: 2001 yılında Putin iktidara geldikten sonra yine böyle bir Çin ziyareti yapmıştı ve Pekin'de Rusya

0: Rusya ile Çin arasında iyi komşuluk ve dostluk anlaşması imzalanmıştı 20 yıllık süreyle. 2021 yılında bu anlaşma otomatik olarak 5 yıl uzatılmıştı. Şimdi bu son ziyarette de artık bu iyi komşuluk ve dostluk ilişkisinin belirli bir derinlik kazandı, kurumsallaştı. Hem Xi Jinping tarafından hem de Putin tarafından ifade edildi ve bu anlaşma da uzatıldı. Dolayısıyla ikili ilişkiler daha böyle kurumsal bir veçe, daha kurumsal bir boyut kazanmış oldu diyebilirim.
1: Peki Mustafa Hocam, aynı noktayı size de sormak isterim. Çünkü bir tartışma konusu söz konusu oldu buradan. Farklı değerlendirenler çok. Trump'ı başkan yardımcısı Putin'i Dışişleri Bakanı'nın karşılamış olması. Protokolde bir lidere bir diğerine göre üstünlük verilmiş olabilir mi? Yoksa Nuri Hoca'nın da dediği gibi aslında Dışişleri Bakanı'nın Putin'i karşılaması dış politikada önceliğimiz Rusya'dır mesajını mı vermek için yapılan bir tercih?
2: Tabii bu tip karşılamalarda sembolik mesajlar çok önemlidir. Sembolik değerler çok önemlidir. Hatırladığım kadarıyla belki benzetmek doğru olmayabilir ama geçtiğimiz yıllarda Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, Sayın Cumhurbaşkanımız karşısında bacak bacak üzerine atarak Türkiye tarafından saygısızlık olarak veya istenilmeyen davranış olarak atfedilen bir takım davranışlarda bulunmuştu. Yanılmıyorsam hafızam beni yanıltmıyorsa Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldiğinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ağzında sakız çiğneyerek karşılanmıştı. Yani bu sembolik bir mesaj da olabilir bu tip devlet başkanlarının karşılama ziyaretlerinde. Fakat şu bir gerçek, Çin'le Rusya arasındaki ilişkiler giderek derinleşmekte ve bu ilişkiler enerjiden ticarete, lojistikten koridorlara, ticaret güzergahlarına varana kadar her alanda birbirlerinin ihtiyaç ve arzularını karşılar nitelikte ve birbirlerinin çıkarlarıyla örtüşür nitelikte ve birbirleri arasında tek taraflı bağımlılık değil de karşılıklı bağımlılık üreterek rekabet çerçevesinde yürümekte ve birbirlerine karşı üstünlük atfetmeyecek durumda Çin ve Rusya arasındaki ilişkiler şekillenmekte. Bunu hem konjonktür belirlemekte hem de üretim ve tüketim zincirleri, ticaret güzergahları, ithalat ihracat dengeleri belirlemekte. Özellikle 2000'li yılların başından itibaren Amerika ve Çin arasındaki ticaret dengesine baktığımızda bu ticari denge sürekli Amerika'nın aleyhine işlemekte. Geldiğimiz noktada Çin Amerika'ya 3 satıyorsa Amerika Çin'e 1 satıyor. Amerika'nın Çin ve ABD arasındaki dış ticaret dengesi her geçen gün Çin'in lehine, Amerika'nın aleyhine şeklinde büyümekte. Bir nevi Amerika Çin'in ihraç ettiği mallarla Amerika bir nevi tüketim ekonomisine dönüşmüş durumda. Rusya ve Çin arasındaki biz dış ticaret dengesine baktığımızda yaklaşık olarak ithalat ihracat dengeleri birbirine eşit seviyede. Arada çok fazla bir fark yok. Bir de Çin yaklaşık olarak 1,5 milyar nüfusa sahip. Bu nüfusu besleyebilmesi için sürekli üretmek ve ürettiği malları dünyanın farklı noktalarına taşımak zorunda ve Çin'de bu üretimin gerçekleşebilmesi için o 90'lı yılların başından itibaren veya 80'li yılların başından itibaren batıdan Asya'ya doğru Hindistan ve Çin'e doğru büyük bir fabrika göçleri meydana gelmiştir. Bu fabrika göçleriyle birlikte Çin dünyanın adeta üretim ambarına dönüşmüştür. Bu üretimin daimiliğinin sağlanabilmesi için çarkların sürekli dönmesi lazım. Yani enerjiye ihtiyaç var. Petrol, doğalgaz ve kömüre ihtiyaç var Çin'de yüksek oranda. Çin'de bu madenler bakımından Doğu Türkistan bölgesi hariç istenilen oranda Çin'e yetecek düzeyde zengin olmadığından dolayı Çin'in bu enerji açlığını giderebilecek tek bölge Türkistan coğrafyası ve Rusya'dır. Türkistan coğrafyası da büyük oranda 90'lı Sovyetler Birliği'nden kalma Rusya'nın bir nevi arka bahçesi olduğundan dolayı Çin Rusya ile iyi geçinmek zorunda. Türkistan coğrafyasındaki nüfuzunu arttırabilmek için, Türkistan coğrafyasının enerji rezervlerinden istifade edebilmek için ve Rusya'nın enerji rezervlerinden istifade edebilmesi için iki taraf açısından, yani Rusya ve Çin açısından karşılıklı dengeye bağlı, karşılıklı bir bağımlılık var ve tarafların talepleri, istek ve arzuları birbirleriyle örtüşmekte. Dolayısıyla Çin ve Rusya arasındaki ilişkiler her geçen gün derinleşmekte ve bağımlılık artmakta. Diğer tabi bir de Asya Pasifik bölgesinden, Türkistan coğrafyası üzerinden Arktik bölgesine doğru gittiğimizde küresel ısınmayla birlikte, iklim değişikliğiyle birlikte Arktik bölgesinde buzullar eridiğinden dolayı ve Çin Arktik bölgesini kendisine yakın komşu olarak atfetmekte ve Arktik bölgesine sınırı en fazla olan ülke Rusya'dır. Dolayısıyla Rusya'nın Arktik bölgesinde kendisini Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı ve Avrupa ülkelerine karşı savunabilmesi için Çin'in desteğine ihtiyacı var ve Arktik bölgesinde Rus yatırımlarının büyük bir kısmı Çin desteklidir. Bir de Çin Rusya'dan petrol, doğalgaz, kömür, bakır ve kereste ürünleri ithal etmekte. Karşılığında Çin Rusya'ya işte elektrikli ev aletleri, tabletler, bilgisayarlar ve telefonlar, arabalar, traktörler şeklinde Rusya'ya satmakta.
1: Evet.
2: Dolayısıyla Çin'in bu hızlı büyüşünü, ekonomik yükselişini sürdürebilmesi için Çin, Türkistan coğrafyasından ve Rusya'dan enerji ithal etmek zorunda.
1: Peki.
2: Bu Çin'de üretilen malların da Arktik bölgesi üzerinden orta koridordan batıya ulaşabilmesi için Rusya'nın desteğine ihtiyacı
1: Peki.
2: var. Dolayısıyla taraflar arasındaki siyasal, ekonomik, sosyolojik, kültürel ve teknolojik işbirliği her geçen gün artmaktadır.
1: Peki, şimdi Nuri Hocam, Xi şöyle bir konuşmada da bulundu. Güçlünün haklı olduğu orman kanunu anlayışının yeniden ortaya çıkma tehlikesi olduğunu söyledi. Şimdi buradan neyi kastediyor? Amerika Birleşik Devletleri'ni mi kastediyor? Çünkü bir diğer yandan da bakıyoruz Rusya ile Ukrayna arasında süre gelen savaşa. Orada da sanki güçlü olan Rusya'nın işte haklı olduğunu dayatması gibi bir tablo vardı savaş başladığı andan bu zamana kadar. Eğer ki burada bu cümlesinde Xi'nin kasıt Amerika Birleşik Devletleri ise neden bunu Trump geldiğinde söylemedi de yanında Putin varken söylüyor? Kimdir bu cümlenin muhatabı, önce onu öğrenelim sizden.
0: Helin Hanım, tabii burada söz konusu olan Amerika Birleşik Devletleri. Yani Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaşta en büyük destekçilerinden bir tanesinin biz Çin olduğunu biliyoruz. Yani savaş sürecinde de Putin özellikle 2024 yılında savaş başladıktan sonra Çin'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Burada Çin'den belirli destekleri, taahhütleri almıştı. Ve şu anda lojistik bağlamında özellikle Rusya-Ukrayna savaşının devam ettirilmesi noktasında Çin ile Rusya arasında bir bağımlılık ilişkisi olduğu kesin. Şimdi aktörler bu tip ifadeleri kullanırlar. Tabii kendi ulusal çıkarları için, kendi uluslararası pozisyonlarını tahkim edebilmek için ve karşısında rakip olarak gördükleri aktörlerin uluslararası pozisyonunu zayıflatmak ve meşruiyetlerini yok etmek için kullanırlar. Şimdi Çin aslında sisteme entegre olarak güçlenmiş bir devlet. Bunun altını çizmek lazım Helin Hanım. Yani meselenin asıl dönüm noktası 1972 yılında ABD Başkanı Nixon'ın gerçekleştirdiği o meşhur Çin ziyaretinden sonra Komünist Çin dünyaya açılmaya başladı. Kapitalizme entegre oldu ve bugün dünyada adeta kapitalizmin motoru haline gelmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla Çin bugün ulusal çıkarlarını kısa vadede sistemin devam ettirilmesinden yana görüyor. Yani Çin bugün her ne kadar bir hegemonya pozisyonuna soyunmuş gibi görünse de Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonya pozisyonunu, hegemon pozisyonunu ele geçirecek bir aktör gibi addedilse de bunun ben kısa vadeli Çin tarafından böyle ulu orta yapılacağını düşünmüyorum. Yani Çin'i biraz yakından takip ettiğinizde küresel siyasetteki nasıl diyelim istikrarın devam ettirilmesine son derece önem verdiklerini görüyoruz ki Rusya ile ilişkilerine de bu bağlamda Xi Jinping özel bir atıf yaptı Putin'in ziyareti sırasında. Dolayısıyla burada Amerika Birleşik Devletleri'ne

0: verilen bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Daha da önemlisi Selin Hanım, Xi Jinping şu mesajı verdi. Küresel siyasette revizyonizmin ve militerleşmenin önüne geçmemiz lazım dedi. Burada da aslında ifade edilen temel mesele İki Dünya Savaşı arasında o bütün dünyayı kaosa sürükleyen, İki Dünya Savaşı'nın patlak vermesine zemin hazırlayan o içe kapanmacı dalganın aslında bir benzerinin Trump tarafından uygulandığını düşünüyor Xi Jinping. Yani baktığınızda İki Dünya Savaşı arasında küresel siyasette aktörlerin, dünyadaki devletlerin ticaret yapmaktan ziyade ticaret bariyerlerini artırdığını, bunun belirli oranlarda üretim ve tüketim döngüsünü akamete uğrattığını, ekonomik açmazların radikal ideolojileri beslediğini ve günün sonunda işte Hitler Nazizmi, Mussolini Faşizmi ve Japonya'daki o radikal milliyetçi rejimin yükselmesi neticesinde biz İkinci Dünya Savaşı'na giden bir süreci gördük. Çin aslında bugün bu mesajı veriyor. Yani küresel siyasette kurallarla çok fazla oynamayın. Eğer bu kurallarla çok fazla oynarsanız sonunda bu sistemin altında hepimiz kalırız şeklinde bir mesaj veriyor. Ve dediğim gibi burada kuralları bozan aktörü başlıca Amerika Birleşik Devletleri olarak görüyor. Yani Rusya'dan ziyade eğer zaten Rusya'ya yönelik böyle bir tutumu olsa Çin yönetiminin Xi Jinping bu kadar sıcak mesajlar vermez. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına doğrudan ya da dolaylı olarak destek vermez diye düşünüyorum. Ya burada Çin şunu kafaya koydu Helin Hanım. Yani bir şekilde küresel siyasette Amerika Birleşik Devletleri ile bir hegemonya değişimi olacak. Ama bunu böyle kısa vadeli yapmaktan ziyade Xi Jinping yönetimi, Çin yönetimi bunu böyle öncelikle yumuşak güç unsurlarıyla gerçekleştirmek istiyor ve bunun askeri bir yöntemle vuku bulmasını istemiyor. Tukidides tuzağına zaten atıf yapmasını Xi Jinping'in Trump'ın ziyareti esnasında önemi de burada yatıyor. Ama dediğim gibi kısa vadeli böyle çok büyük değişimler beklememek lazım. Çin halen Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısına alabilecek bir pozisyonda kendisini görmüyor. Zaten tarafların askeri harcamalarına baktığınız zaman da biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri kendisini takip eden 9 ülkeden daha fazla savunma bütçesine sahip bir ülke. Çin'in 3 katı daha fazla savunma harcaması yapan bir ülke. Dolayısıyla aralarında böyle de bir uçurum var tırnak içerisinde.
1: Peki şimdi buradan hareketle Mustafa Hocam, Çin'in bir diğer ziyaretçisi kimdi? Donald Trump'tı. Şöyle bir Trump'ın ki şu da söyleniyordu. Çin ziyaretine gölge düşmesin diye İran'a ikinci saldırıyı, hatta 60 gün kuralına takılmamak için yeni bir saldırı için isim de bulduğu ifade ediliyordu. Çin ziyareti sebebiyle bu saldırıyı ziyaret sonrasına ertelediği ifade ediliyordu. Şimdi dün Donald Trump dedi ki Körfez ülkelerinin talebi üzerine İran'a saldırıyı 2-3 gün ertelediğini söyledi. Wall Street Journal Körfez yetkilileriyle konuşmuş ve gazete diyor ki Trump'ın bahsettiği saldırıdan haberdar değiliz demiş Körfez ülkeleri. Buradan devam edelim Mustafa Hocam aslında biraz da. Trump saldırıyı ertelemek için acaba Körfez ülkelerini bahane etmiş olabilir mi? Yoksa gerçekten de Körfez ülkeleri Trump'ın kendine muhatap kabul ettiği kişiler böyle bir ricada bulunmuş olabilirler mi? Bir de böyle bir ricada bulunsalar da 2-3 gün kime ne kazandıracak?
2: Şimdi Amerika'nın İran hamlesi çok büyük bir stratejik çıkmaza girmiş durumda. Stratejik belirsizlik içerisinde Amerikan politikası, Amerikan yönetimi ve Trump aklı Orta Doğu'da İran merkezli geleceğe yönelik bundan 3 gün sonrası, 5 gün sonrası veya 3 ay sonrası, 5 ay sonrası veya 3-5 yıl sonrasına yönelik ne yapacağını bilmemekte ve büyük bir kararsızlık içerisinde. Körfez ülkelerine geldiğimizde, Amerika açısından değerlendirdiğimizde, siyasal anlamda Körfez ülkelerinin eti ne, budu ne? Yani Körfez ülkelerinin telefon açıp da Amerika'yı İran savaşından döndürmeleri mümkün değil veya Körfez ülkelerinin ricası üzerine bir yerde Amerikan çıkarları var ise Körfez ülkelerinin ricası uğruna Amerika oradaki çıkarlarından bir defa vazgeçmez. Trump sadece bir bahane unsuru, İran'a yönelik gelecekte ne yapacağını bilmediğinden dolayı Körfez ülkeleri üzerinden söylemde bir bahane unsuru yaparak dünya kamuoyu

0: kamuoyuna bu şekilde bir mesaj vermeye çalışıyor. Dolayısıyla İran merkezli Trump'ın Amerikan aklının yarına yönelik hiçbir politikası bulunmamakta ve bu stratejik öngörülemezlik çerçevesi Çin'e yaradığından dolayı Çin sessiz, sedasız, süreç kendi lehine işlediğinden dolayı sadece tarafsız kalarak arka kapıdan dolaylı yönden İran'ı bekleyerek bekle gör politikası izlemekte. Şimdi ABD Ukrayna'da bir hamle yaptı. Ukrayna, Rusya-Ukrayna savaşını başlattı Biden döneminde. Biden politikaları kısmen belki doğruydu. Çünkü Avrupa ülkelerini enerji bağlamında Biden Amerika'ya muhtaç etti. Avrupa ülkeleriyle Rusya arasındaki enerji bağını kopardı. Fakat Avrupa ile Rusya arasındaki Ukrayna merkezli savaştan dolayı enerji bağı kopunca bu Çin'in işine yaradı. Rusya ucuza Çin'e enerji satmaya başladı. Ucuza enerji ithal eden Çin hızlı ekonomik büyümesini ve sürdürmesini devam ettirdi. Diğer taraftan ABD ikinci bir hamleyi Orta Doğu'da yaptı. İran'a savaş açtı. İran savaşı başlayınca enerji fiyatları yükseldi. Yükselen enerji fiyatları tabii olarak Rusya'nın işine yaradı. Bu şunu göstermekte, küresel güç olan ABD hegemonyası dünyada çoklu cephede savaşabilecek kabiliyette değil, potansiyelde değil. Yani ABD Ukrayna savaşlı, ABD Ukrayna merkezli bir savaş başlattığında bu Çin'in işine yaramakta. İran merkezli bir savaş başlattığında bu Rusya'nın işine yaramakta. Dolayısıyla süreç, zaman Çin'in lehine işlemekte. ABD daha doğrusu Trump başkanlığının ilk yıllarında Çin'e bir tarifeler savaşı başlatmıştı. Evet. Bu tarifeler savaşında başarısız oldu. Ardından cip savaşı başlattı. Başarısız oldu. Ve tarifeler savaşında özellikle Amerika'daki çiftçiler zarar gördü. Yani Çin'in ABD'den ithal etmiş olduğu o yüksek miktarda mısır ve soya fasulyesini Çin ithal etmeyince ABD çiftçileri bundan büyük zarar gördü. Dolayısıyla peki, biraz önce Nuri Hocam'ın da bahsettiği gibi iki güç Tukides tuzağıyla karşı karşıya. Çin devlet başkanı Trump'a karşı biz birlikte Tukides tuzağına düşmeyelim dedi. Bu Tukides tuzağı nedir diyecek olursak bir hegemonyanın gücü düşerken diğer hegemonya güçlenirken tarafların savaşması durumudur. Taraflar savaşırsa her iki taraf da kaybeder. İkinci Dünya Savaşı'na gelecek olursak İngiltere ve Almanya'nın güçlenmesi, yani o 1913'lü yıllarda Alman gayri safi yurt içi hasılasının İngiltere'nin yaklaşık olarak gayri safi yurt içi hasılasını aşmasının sonucunda İngiltere ve Almanya merkezli bir savaş çıkmıştır. Karşılığında ise ABD kazanmıştır. Rusya savaşın önemli oranda galibi olmuştur. Şimdi İngiltere şimdi geldiğine noktada bu Tukides tuzağına düşmemek için Çin ve Amerika savaşırsa üçüncü bir aktörün yükselme durumu söz konusu.
1: Peki. Şimdi Nuri Hocam bu Donald Trump'ın 2-3 gün daha erteleme meselesine sizden de bir değerlendirme isteyeceğim ama şimdi iki gazeteden İki farklı yorum değerlendirme de var. Wall Street Journal'a konuşan uzmanlar diyor ki Trump'ın Körfez'deki müttefiklerini geri adımın sorumluluğunu dağıtmak için kullandığını savunuyorlar. New York Times'a konuşan ABD'li yetkililerse kararın saldırılara yönelik hazırlıklar sürerken bir tür dikkat dağıtma taktiği olabileceğini söylüyorlar. Trump'ın bu noktada 2-3 gün erteledik sözüyle taktiği nedir, ne olabilir ve siz bu savaşın 2-3 gün sonra başlamasını bekliyor musunuz yoksa Donald Trump bunu zamana yaymaya devam edecek mi?
2: Şimdi Helin Hanım, öncelikle ben Donald Trump'ın bu meseleyi çok fazla zamana yaymak istediği kanaatinde değilim.
1: Neden?
2: Çünkü zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin aleyhine işliyor. Yani Trump'ın Kasım ayında çok basit. Yani Kasım ayında gireceği seçimler var. Eğer Kasım ayına kadar bu savaş bu şekilde sürüncemede kalırsa Donald Trump'ın çok büyük destek kaybedeceğini öngörebiliyoruz. Zaten Amerika'da şu ana kadar yayınlanan anketlerde de Trump'ın destek oranının %30'lara kadar gerilediğini biliyoruz. Dolayısıyla Trump aslında bu aceleciliğinin, Trump'ın bu meseleyi bir an önce çözmek istemesinin altında yatan temel sebep iç politikaya dair meseleler. Yani Trump eğer ara seçimleri kaybederse, Senato'da Cumhuriyetçiler güç kaybederse Donald Trump topal ördek olacak ve Amerikan iç siyasetinde eli kolu bağlanacak. Kendisi aslında Amerika'nın işine gelmemesi gereken bir savaşa İsrail terör devletinin kayığına binmek suretiyle girmiş oldu. Şu anda da bu işte stratejik açmazdan çıkmazdan az önce Mustafa Hocam'ın da ifade ettiği gibi çıkmaya gayret ediyor Donald Trump ama işte bir noktada çözmek istedikçe de daha çok bataklığa saplanıyor gibi bir görüntü var. Şimdi bu bahsettiğiniz gazete haberleri, yorumları bunların hepsi mümkün Helin Hanım. Bunların hepsi olabilir. Burada Donald Trump'ın temeldeki niyeti şu. Trump bu savaştan bir başarı anlatısı, başarı hikayesi yazarak çıkmak istiyor. Şu ana kadar kendisine belirlediği açıkçası iki tane stratejik hedef var. Bir tanesi savaş sürecinde ortaya çıkan, aslında savaştan önce var olmayan Hürmüz meselesi. Yani Donald Trump bir an önce Hürmüz'ün açılmasını istiyor ki enerji piyasalarındaki bu alt üst oluş son bulsun, akaryakıt fiyatları düşsün ve Amerikan ekonomisi üzerindeki bu enflasyonist baskı bir noktada azalsın. Trump'ın birinci hedefi bu. Bu noktada bir anlaşma zemini oluşacakmış gibi görünüyor. Aktörler arasında hangi bağlantı? Şu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz'ün açılması karşılığında İran'a yönelik yaptırımları belirli oranlarda kaldırma ve İran'ın şu ana kadar dondurulmuş bulunan varlıklarını Tahran yönetimine geri iade etme noktasında açık bir kapı bıraktı. Buna dair haberlerde yansımıştı. Şimdi meselenin kör düğüm noktası nükleer mesele gibi görünüyor. Şimdi neden nükleer mesele? İran devrim muhafızları Ayetullah Ali Hamane'nin hayatını kaybetmesinden sonra İran'daki başat aktör oldu. Aslında bir nevi şu anda askeri bir yönetimin İran'da hakimiyet kurduğunu ifade edebiliriz. Bunların da bakış açısı şu Helin Hanım. Siz bu zamana kadar yani ılımlı kanada şu mesajı veriyorlar. Bu zamana kadar sizin politikalarınızı takip ettik. Amerika Kasım Süleymani'yi öldürdüğünde ölçülü bir tepki verdik. Yapacağımız saldırıların saatini, koordinatlarını, miktarını söyledik. Bütün bunlar bizim caydırıcılığımıza zarar verdi ve günün sonunda savaş geldi bizim kapımızı çaldı. Bakın dini liderimizi bile öldürdüler. Dolayısıyla biz artık bu saatten sonra nükleer meselede geri adım atmak istemiyoruz diyorlar ki mesele tam da bu noktada düğümleniyor zaten. Ve hani birkaç gün içerisinde bu savaş geri dönebilir mi diye sordunuz. Evet geri dönebilir. Eğer taraflar arasında temel başlıklarda uzlaşı olmazsa. Ben bütün karamsarlığa rağmen hala bir fırsat penceresi olduğunu düşünüyorum Helin Hanım. Bunun da temel sebebi şu. Onu da ifade edeyim. Son bir cümle. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşı devam ettirmekte bir kârı yok. Donald Trump bu savaştan yorulmuş durumda. Aynı şekilde İran'ın da yok. Eğer Donald Trump bahsettiği bu ölümcül saldırılara başlarsa nükleer meselesi de burada devrim muhafızlarını kurtarmayacak. Çünkü İran'ın bütün altyapısı Amerika tarafından yok edilmiş olacak. İran tamamen başarısız bir devlete dönüşme sürecine girmiş olabilir. Dolayısıyla bütün bu perspektiften baktığımızda bir kritik eşik var. Aktörler bu kritik eşiği özellikle aşmamaya gayret ediyorlar. Diplomasinin zorlanmasının temel nedeni de bu. Bu 2-3 günlük sürede bir çözüm bulunabilir. Ama çözüm
1: Kim taviz
2: bulunamazsa
1: verecek
2: dediğim gibi.
1: peki Nuri Hocam? Çünkü iki taraf da
2: Şimdi
1: taviz vermek istemiyor. Görünen o.
2: Helin Hanım burada evet doğru burada haklısınız. Burada taviz vermesi beklenen taraf tabii ki İran. Neden İran? Burada askeri güç kapasitesi konuşuyor. Yani Donald Trump'ın bu kadar maksimum baskı politikası uygulamasının temel sebebi de şu. Herkes askeri kaslarına güveniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile de İran arasında askeri açıdan muazzam bir uçurum var. Yani Donald Trump şunu yapmaya çalışıyor. Nükleer konusunda geri adım atın. Biz de size yardımcı olalım. Bu meseleyi çözelim diyorlar. Ben açıkçası hani tarafların bir noktada hani bu böyle olur Pelin Hanım. Yani tam böyle savaş çıktı çıkacak, gerginlik tırmanıyor derken bir taslak çıkıverir ortaya ve mesele bir anda çözümlenebilir. Rasyonel zeminde hareket edildiğinde, rasyonel olarak düşünüldüğünde bu maksimalist taleplerin bir noktada optimize edilmesi gerekiyor. Eğer optimize edilmezse hem İran'ı hem de Amerika Birleşik Devletleri'ni çok kötü günler bekliyor. İşte o zaman kıyamet senaryosunu

0: hep birlikte ne yazık ki yaşayacağız gibi görünüyor.
1: Peki bir başka noktaya gelelim yine ABD bağlamında. Mustafa Hocam sizinle devam edelim. Şimdi ABD Almanya'daki 5.000 askerini çekiyor. Aslında Donald Trump Almanya'ya öfkelendiğinde askerlerini çekeceğini söylemişti. Bunu ifade etmişti ama şimdi ABD yasaları Avrupa'daki toplam ABD asker sayısının 76 binin altına düşmesini yasaklıyor. Almanya'da olan askerlerinden 5 binini çektiğini varsayalım. Yani bu yapacağını gerçekleştirdiğini varsayalım. Şimdi iki soruyu bir arada sorayım size. O zaman bu 5 bin askerin bir yere gönderilmesi gerekiyor. ABD yasalarına göre 76 bin askerin ABD askerin Avrupa'da olması gerektiğinden hareketle. Bu 5 bin asker nereye gönderilecek? İkincisi Donald Trump göndermeyip ABD yasalarını mı çiğnemeyi tercih eder? Ve bir de bu durum için NATO'dan çekiliriz tehdidinde bulunan Donald Trump için çekilme restinin ilk adımı olarak yorumlamak yanlış olur mu, ne dersiniz? Bu arada son bir 3 dakikam, 4 dakikam var. Onu da söyleyeyim size.
2: Tamam. NATO'nun caydırıcılığına dair, NATO'nun birlikteliğine, beraberliğine dair her geçen gün NATO'nun aleyhine işlemekte. Trump adeta NATO'nun son tabutuna çivi çakmış gibi gözükmekte. Çünkü daha önceki ABD başkanları ABD çıkarları için farklı bir ülkeye saldıracağı zaman, örneğin Afganistan örneğinde olduğu gibi, Libya örneğinde olduğu gibi, Irak'ta Birleşmiş Milletler kararında olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri bir başka bir ülkeye saldırmadan önce NATO ülkeleriyle veya Birleşmiş Milletler'in önüne gelen ülkeleriyle çeşitli görüşmeler yaparak bu ülkeleri arkasına alıp bu ülkelerle birlikte çeşitli saldırılar yapmıştır. Örneğin NATO desteğiyle Afganistan'a yapmıştır. Trump bunu böyle yapmadı. NATO'ya telefon açmadan, NATO üyelerinden onay almadan tek başına Venezuela'da iktidarı devirdiğim gibi İran'da da rejim değişikliği yaparım, İran'da da istediklerimi elde ederim dedi. NATO'ya haber vermeden Trump İran'a savaş açtı. Başarısız oldu. Büyük bir çıkmazlığa saplandı. Ardından İngiltere'ye telefon etti, Almanya'ya telefon etti, NATO üyelerini aradı ve NATO üyelerinden Trump'ın İran savaşına destek çıkmadı. Trump'ın İran savaşına yönelik NATO üyelerinden destek çıkmayınca tabi olarak Trump buna kızarak Almanya'dan askerlerini çekeceğini duyurdu. İlerleyen tarihlerde de İspanya'yı cezalandıracağına dair çeşitli söylemlerde bulundu. Bu ve benzer girişimler Amerika'nın kendisine zarar verir. Ki NATO şimdiye kadar caydırıcılık üzerine kurulmuş bir savunma örgütüdür. 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra aslında NATO'nun da çok fazla önemi kalmamıştır. Çünkü NATO tek başına başka bir ülkeye karşı hiçbir zaman savaşmamıştır. NATO genellikle, genel itibariyle NATO üyeleri aracılığıyla Amerikan savunmasını sağlayan bir araç olarak, aparat olarak görülmüştür ve ABD NATO'yu genel itibariyle Türkiye'de dahil olmak üzere Avrupa ülkelerini kendi yörüngesinde Rusya'ya karşı
1: son bir
2: kullanmak,
1: dakikamız.
2: tutmak için genel itibariyle kullanmıştır. Dolayısıyla Amerika'nın Almanya'dan NATO askerlerini çekmesi bu Amerikan çıkarlarına aykırıdır diye düşünmekteyim. Diğer taraftan İran Savaşı'nın kısa vadede bitmesi mümkün gözükmemekte. Sebebi ise İran Savaşı Gazze, Filistin, İsrail, Lübnan olmak üzere bir paket savaşıdır. Dolayısıyla İran'la ABD'nin çeşitli alanlarda uzlaşması Lübnan Savaşı'nı nasıl bitirecek, Gazze Savaşı'nı nasıl bitirecek? Diğer taraftan bu savaş tabi olarak Rusya'nın Ukrayna savaşıyla doğrudan ilintili. İngiltere'nin ABD ile siyasal alanlarda ayrışmazlığının bir parçasıdır. Çünkü Trump Kanada'yı ele geçireceğim, Kanada'yı kendi topraklarıma katacağım diyor. Bu İngiltere çıkarlarına aykırı.
1: Peki.
2: Sebebi ise Kanada İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir üyesidir. Dolayısıyla orada duran bir Hindistan var. Hindistan'ı ABD Çin'e karşı güçlendirmeye ve ABD ABD Hindistan'ın Çin'le savaşmasını istemekte.
1: Peki.
2: Orada bir Hindistan-Çin rekabeti söz konusu. İsrail'in Türkiye'ye doğru bir yayılmacılığı söz konusu. Dolayısıyla İran savaşı bir vekaletler savaşıdır. İran savaşı topyekun bir paket halinde düşünmek lazım. İran savaşı sadece İran'la Çin arasında, İran'la ABD arasında şekillenen bir savaş değildir.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Artık süremizin de sonuna geldik. Moderatör de kapatma vaktimiz geldi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Nuri Salık ve Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mustafa Özalp bizimle birlikteydi. Nuri Hoca'ya, Mustafa Hoca'ya teşekkür edelim. Burada noktayı koyalım. Saat başında İbrahim Güneş karşınızda. Hoşçakalın.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Dünya güç merkezlerinin açık hesaplaşmasına mı hazırlanıyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş bu haftada manşetleri değil, manşetlerin arkasındaki güç savaşını masaya yatırıyor. Trump, İran'ın barış planını reddetti. NATO'da gerilim, Avrupa'da huzursuzluk, Doğu Akdeniz'de baskı artıyor. Hürmüz'de yeni kurallar ilan eden İran, enerji yollarını yeniden şekillendiriyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri baskısına meydan okuyor. İsrail, küresel somut hattına saldırdı, bölgesel savaş küresel cepheleşmeye mi dönüşüyor? Ve içeride İBB davası, Bahçeli'nin İmralı çıkışı, yeni anayasa hazırlıkları. Siyasette bu hız normal mi, stratejik mi? Dünya yeniden şekillenirken Türkiye bu oyunda hedef olan mı yoksa oyunu bozan güç mü olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar'da, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeterli.

0: Yaşar. OYAK Kent Silüet. OYAK İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: günlük pedin olayı bu.
1: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
7: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
8: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
6: Hay olmuştu bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
9: Ama gelen giden yok işte.
10: Tamam.
11: Kolay gelsin.
12: Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
13: Aslında biz onlara gidiyoruz.
14: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
15: Ziraat Bankası sunar.
16: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
15: Ziraat Bankası sundu.
17: Hakan Çalhanoğlu.
18: Hakan orta sahada ilerliyor.
19: Tüm gözler Hakan'a çevrildi.
18: Kayarak müdahale.
19: Nefesler tutuldu.
18: Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
20: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
21: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
22: Troy.

0: Akbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle, Otobit'te.
6: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
0: A101'de haftanın yıldızları. Bingo sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 219 lira.
8: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
9: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
8: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 319 lira. Cumhuriyet dana kangal sucuk 449 lira.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online

24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güney yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında verdiği mesajlarla bu saat dilimine başlıyoruz. Erdoğan özellikle teröristli Türkiye mücadelesinde ivedi hareket edilmesi gerektiğini söyledi ve yeni modeller üzerinde çalışıldığını belirtti. Aynı zamanda bir süredir AK Parti'nin Kocaeli'de yaptığı gençlik şöleni muhalefetin ve AK Parti içinden mahalleden bazı isimlerin eleştirileriyle karşı karşıyaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle ilgili konuşmasında uzunca bir bölüm paylaştı. Özellikle özetlemek gerekirse AK Parti'nin bir merkez parti olduğunu ve tüm herkesi kucaklama iddiasında olduğunu bir kez daha hatırlattı diyebiliriz. Ve en azından benim şahsi görüşüm, konuşmayı izlediğimizde özellikle bu mahalleden yapılan eleştiriler Erdoğan'ı üzmüş gibi.

0: Düz Türkiye'nin yolunu açacak yeni modeller üzerine çalışma yapılıyor. Mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Devletin zirvesi çeyrek asrı geride bırakmaya hazırlanan AK Parti'ye yönelik eleştirilere cevap verdi.
1: Biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak girdik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
0: Erdoğan'ın seçmene de mesajı vardı.
1: Biz %52'nin oyunu alarak göreve gelmiş bir iktidarız. %48'in önemli bir kısmının oy vermese de gönlünün bizimle olduğunu bilen bir iktidarız.
0: Devletin zirvesi AK Parti kadrolarına da seslendi.
1: Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun, bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız.
0: Erdoğan hafta sonu Kocaeli'nde gerçekleştirilen gençlik şölenine yönelik CHP'den gelen eleştirilere de sert tepki gösterdi.
1: CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Üzülerek görüyoruz ki Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü.
2: AK Parti siyasette 25. yaşını kutlamaya hazırlanıyor efendim. Ağustos ayındaki kutlamalar için şimdiden hazırlıklar başladı. Organizasyon özellikle geride kalan çeyrek asra dikkat çekecek. Peki o 25 yılda neler yaşandı? İşte detaylar.
3: 2001 yılı Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktasıydı. Şiir okuduğu için hapse atılan, siyasi yasak getirilen Recep Tayyip Erdoğan için o yıllarda gazeteler muhtar bile olamaz diyordu. Onun liderliğinde 14 Ağustos'ta Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın o gün söylediği sözler hafızalara kazındı.
4: Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
3: 3 Kasım 2002'de Türkiye erken seçime gitti. AK Parti kuruluşundan 446 gün sonra girdiği ilk seçimde ipi göğüslemiş, tek başına iktidara gelmişti. Bu AK Parti'nin ilk seçim zaferiydi ancak son olmayacaktı. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti iktidarı Türkiye'nin çehresini değiştiren köklü icraatlara imza attı. 2007 seçimlerinde seçmen desteğini artırarak bir kez daha AK Parti'nin arkasında durdu. İlerleyen yıllarda Recep Tayyip Erdoğan halkın oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi sonrası 2018'de yeniden cumhurbaşkanı seçildi.
1: Türkiye tercihini büyümeden, gelişmeden, kalkınmadan her alanda dünyanın itibarlı, onurlu, sözü geçen bir ülkesi olmaktan yana kullanmıştır.
3: 2023 Mayıs'ına gelindiğinde hem Cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimleri yapılacaktı. Cumhur İttifakı'nın karşısına CHP'nin önderliğinde adına Altılı Masa denilen bir yapıda bir araya getirilen partilerden oluşan bir ittifak çıktı. Altılı Masa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarışacak adayı güçlükle belirleyebildi. O isim CHP'nin o günkü genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.
5: 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal

0: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası katıldığı son grup toplantısında gözyaşları aktı. O gün adaylık sürecinin ve kampanyasının yönetiminde olanlar sonraki süreçte seçim hezimetinin bütün faturasını Kılıçdaroğlu'na kesecek, CHP'de bitmek bilmeyen kaosun fitili ateşlenecekti. Millet nihai kararını verdiğinde önce manipülasyon denetiler.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı %51.04.
0: Yenildiklerini bildikleri halde öndeyiz açıklamaları yaptılar, kazanıyoruz diyerek milleti kandırmaya çalıştılar. Ancak gerçek kısa sürede anlaşıldı. Altılı Masa partilerinin genel merkezleri bir kez daha derin bir sessizliğe gömüldü.
2: Adam kazandı.
3: Sizi temin ederim, samimiyetle söylüyorum. 28 Mayıs akşamı kolumu kaldıracak takatim yok.
0: Milletin şaşmaz terazisi yine Recep Tayyip Erdoğan'ı göstermiş, bir kez daha büyük bir seçim zaferi kazanmıştı.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi %52.18 oranıyla kazandı.
5: Seçmenden büyük destek alan Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.330.140 oy fark attı.
0: Türkiye 2023 seçimleri sonrası da büyümeye ve güçlenmeye devam etti.
6: İlk günkü gibi Türkiye'ye hizmet sevdalısıyız. Daha nice yıllar azimle, aşkla milletimize hizmet üretmeye devam edeceğiz.
7: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Efes 2026 tatbikatının yapıldığı İzmir'de gerçekleştirdi. Gündemde hem tatbikata dair detaylar vardı, Libya ve Suriye'de katılım gösteriyor. Aynı zamanda yerli ve milli mühimmatlarında boy göstereceğini söylemek mümkün. Bir de tabii Almanya'nın Patriot'ları göndermesi meselesi vardı. Tüm bunlar değerlendirildi. Milli Savunma Bakanlığı NATO'ya bir teklifte de bulundu. Bir askeri akaryakıt boru hattı önerisi.
8: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü dolayısıyla İzmir'de yaptı.
9: Çok dalgasıyla.
8: Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından olan Efes 2026'ya milli unsurlarla birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personelin katıldığını açıkladı.
10: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından olan Efes 2026'ya.
8: Bakanlık gündemde olan Türkiye'nin NATO'ya sunduğu askeri akaryakıt boru hattı önerisi içinde açıklama yaptı. Söz konusu proje Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere paralel olarak ittifakın deniz yakıt taşımacılığında olan bağımlılığı azaltması ve NATO'nun akaryakıt idamesi ve birlikte çalışabilirliğini artırması bakımından önem arz etmektedir. Projemiz alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkindir ve onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirilecektir. Bu hattın hayata geçirilmesi durumunda müttefiklerin yatırdığı katkı paylarından oluşan NATO ortak fonları ekonomik ve efektif kullanılacaktır. Gündemdeki bir diğer başlıksa Patriotların görev değişimi oldu. Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir. Söz konusu değişimin Haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup ilgili sistemin yaklaşık 6 ay süreyle görev yapması öngörülmektedir. Süreç mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda müttefiklerle koordineli şekilde sürdürülecektir. Bakanlık Efes 2026 tatbikatına Libya ve Suriye'nin katılımına ilişkin detayları da açıkladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde icra edilen Efes 2026 tatbikatında Libya'nın doğusundan 331, batısından 171 personel olmak üzere toplam 502 personel Türk Silahlı Kuvvetleri ile müşterek olarak eğitim yapmaktadır. Flintlock 2026'da ülkemizin desteğiyle başlatılan bu süreç Libya ordusunun Libya toprakları dışında ilk defa Efes 2026 tatbikatına katılımıyla devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Libya'da tek Libya, tek ordu hedefi doğrultusunda somut adımlar atarak yürütülen faaliyetlere destek vermekte, Türkiye'nin katkılarıyla icra edilen bu çalışmalar taraflar arasındaki koordinasyon ve operasyonel uyumun geliştirilmesine önemli katkı sağlamaktadır. Aynı şekilde yeniden yapılanma sürecine olan desteğimizin bir parçası olarak Suriye ordusu çekirdek bir unsur ile Efes 2026 tatbikatına katılım sağlamaktadır. Suriye toprakları dışında ilk defa bir tatbikata katılan Suriye ordusuna olan eğitim desteğimiz devam edecektir.
7: Dünyanın ileri gelen orduları da Efes 2026 tatbikatını yakından takip edecek efendim. Seçkin gözlemci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine katılım gösterecek. Peki Efes 2026'da yerli ve milli mühimmatlar, silahlar nasıl boy gösterecek? 50'den fazla yeni silah sisteminin sergileneceği bilgisi var. Detayları ise 24 muhabiri Nesşah Yumak uzman konuğuyla konuştu.

0: Efes 2026 tatbikatları İzmir Seferihisar'da hız kesmeden devam ediyor. Şimdi önemli adımlar, önemli çalışmalar var burada. Nedir onlar? Bir yayın konuğum var, kendisine soracağım. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Eray Güçler yayın konuğum olacak. Efendim çok önemli adımlar atılıyor burada. Nelerdir onlar? Başlıkları sizden dinleyelim.
1: Evet, tam adı Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı başladı biliyorsunuz. İşte 20 Nisan tarihinde başladı. Bugün ve yarın da yine devam edecek. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Seçkin Gözlemci Günü icra edilecek. Hemen yan tarafımızda da biliyorsunuz savunma sanayi ürünlerinin sergilendiği yerli ve milli firmalarımızın bulunduğu bir stand var. Hakikaten orada da gene çok enteresan yeni silah sistemleri var. Bir de tabii saha 2026 ile öncesinde saha 2026'nın olması da aslında böyle bir bütünleşik durum oluşturdu. Neden? Çünkü şu tatbikat tabii öneminden bahsedecek olursak bakın 50'den fazla yeni silah sisteminin denendiği bir tatbikat. Yani deniyorlar şu an ordumuz işte gördük helikopterler, denizde savaş gemilerimiz, taarruz helikopterleri vesaire. Bu silah sistemleri deneniyor. Yarın da denenecek, bugün de denenecek. O yüzden bu çok önemli. Hani yapıyoruz, üretiyoruz ama ne kadar etkili, işte etkinliğini burada hedefleri de çizmişler. O vuruşlarla da göreceğiz. Dolayısıyla bunu bütün dünyanın ilgisi burada. Bakın 50'den fazla ülke katılmış buraya. Ve bu ülkelerin içerisinde de tatbikata katılan yaklaşık 10 bin personel var. Bunun 2000'i yabancı ülkelerin askerleri. Hani büyük bir gerçekten dünyanın ilgisi askeri açıdan ve politik açıdan dünyanın ilgisi kalbi şu an burada atıyor. Tatbikat bölgesinde atıyor. Bu çok kıymetli. Tabii bunun da ötesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yeni harekat konseptleri deniyor. Mesela Kocatepe işte harekat yönetim sistemi. İşte JTLS Go harekat yönetim sistemi. Tabii bir de Savunma Bakanlığımızın baktığımızda yani kamu kurumları ve STK'lar dahil hani bu süreçlerde işbirliği yapması da yine ulusal güvenliğimiz bakımından son derece önemli. Bu görüyorsunuz hani savunma ekolojisi savunma sanayi ile birlikte toplumun çeşitli katmanlarına ve dünyanın pek çok yerinde karşılık bulmaya devam ediyor.
0: Emeğinize sağlık efendim. Ağzınıza sağlık diyelim. Kısa ve öz bir özet çıkarttınız. Emeğinize sağlık hocam diyelim. Sağ olun. Yani Efes 2026'nın aslında geldiği nokta, Türk savunmasının gelmiş olduğu nokta Efes 2026 ile sahanın ardından tüm dünyaya gösterilmiş olacak diyelim. Bizler de süreci kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'la aktardık diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine Türkiye'yi Batı medyasına şikayet etti diye bir efendi Ekonomist dergisine bir makale gerçekleştirdi, bir makale yazdı ve aslına bakarsanız Türkiye'yi kötülemek adına anlattığı senaryo ise gerçeklerden kopuk, eksik ve komplo teorileriyle ajite edilmiş gibi görünüyor. İşte detaylar.
3: Özgür Özel, Türk demokrasisinin yurt dışındaki itibarını değersizleştirmek adına çaba harcamaya devam ediyor. Bu kez mesajlarını The Economist üzerinden verdi.
4: İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bizzat Sayın Erdoğan'a karşı yarışmaya hazırlanıyordu. Kendisi ve ortakları yolsuzluk, casusluk ve terörizme yardım gibi asılsız ve siyasi amaçlı suçlamalarla hapse atıldı. Sayın Erdoğan şimdi de uydurma davalarla partimizin belediye başkanlarına saldırıyor. Partimizi felç etmeyi ve kontrol edebileceği bir muhalefet yaratmayı hedefliyor.
3: CHP merkezinde yerel yönetimlere ilişkin yolsuzluk ve rüşvet iddialarına yönelik soruşturma ve davaları kendi meşrebinden manipüle ederek anlattı. Ama CHP'li delegeleri para karşılığında bağlayarak CHP yönetimini ele geçirdiklerini, Cumhurbaşkanlığı yarışını hacklemeye çalıştıklarını anlatmadı. Onun anlatısında Antalya ve Uşak'taki rezillikler bizzat belediye kasasından alınan rüşvetler yoktu. Lüks aracının 175 bin avro karşılığında kamu kaynaklarıyla VIP seviyesine yükseltildiği de yoktu. Satır aralarında gerçeküstü bir direniş anlatısıyla yurt dışındaki çevreler tarafından ciddiye alınmak için ekstra çaba harcadığı görülüyordu.
4: Macaristan'da olduğu gibi Sayın Erdoğan rejimine karşı sokaklarda, kafelerde ve mahkeme salonlarında direniş Türk toplumunda sonunda yeni bir demokratik uyanışa yol açtı. Partimiz ekonomik gerileme ve demokratik gerilemenin derinden iç içe geçtiğini savunarak tabandan gelen bir seferberliği benimsedi. Partiler, sosyal gruplar, ideolojiler ve etnik kökenler arasında seçmenleri birleştiriyoruz.
3: Oysa Türkiye'de ne böyle büyük çaplı bir direniş var, ne CHP hedeflediği konsolidasyonu yaratabilmiş durumda. İmamoğlu'nun yargılandığı duruşmalara ilgi yok. Kamuoyu yoklamaları Özgür Özel'in destanlaştırdığı direniş hikayesini doğrulamıyor. Türk siyasetine ilişkin analizi içinde bolca komplo teorisi barındırıyor. CHP'nin kullandığı bu jargon üzerinden gerçeklerden koptuğu anlaşılıyor.
4: Erdoğan'ın amacı muhalefeti ortadan kaldırmak değil, onu evcilleştirmektir. Seçimlere katılmalarına ve hatta büyük şehirleri yönetmelerine izin verirken onları giderek daralan kısıtlamalar içinde faaliyet göstermeye zorlamak. Bu sadece demokrasiden otoriterliğe geçiş değil, serbest rekabetten sınırlamaya geçiştir.
3: İçişleri Bakanlığı tutuklamanın gerçekleştiği yerel yönetimlerdeki yöneticileri görevden uzaklaştırdı. Yerlerine de belediye meclislerindeki aritmetiğe göre belediye başkan vekilleri atandı. CHP'nin çoğunlukta olduğu yerlerde koltuğu yine CHP'liler doldurdu. Özgür Özel'in bu gibi noktalarda kayyum uygulamasına başvurulmamasını bile ürettiği komplo teorisinin bir parçası haline getirdiği anlaşılıyor. İşte bu konjonktürde Özgür Özel'i ayakta tutan tek argümanın Macaristan'daki iktidar değişikliği olduğu anlaşılıyor. Oysa ne Macaristan'da Türkiye'nin sosyolojisi uyumlu, ne Macaristan'da başa gelen iktidar bir sol iktidar.
2: Bir son dakika gelişmesi de var efendim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi. 5-7-2025 tarihinde CHP Genel Merkezi'nde yapılan bir konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan Özgür Özel'in konuşmaları yargıya taşınmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine Ankara 32. Asli Hukuk Mahkemesi'nde Erdoğan avukatları dava açtı ve yargılama sonucunda mahkeme 300 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Sıcak bir gelişme olarak bunu da son dakika olarak sizlerle paylaştık. Ve gelelim kurultay sürecine CHP'deki. Şimdi hatırlayacaksınız, CHP Genel Başkanı, daha doğrusu o dönem CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıkmış. Sırtımda hançerlerle ben bu yolu yürümek zorunda kaldım diye söylemişti. Sonrasında da İmamoğlu'nda etkin olduğu duygusal bir motivasyon süreciyle Kılıçdaroğlu devrilmişti. Konu yargıya taşındı. Hani kamuoyunda mutlak butlan diye bilinen dava açıldı. Şimdi o dava istinaf sürecinde ve enteresan bir gelişme oldu. Uşak Belediye Başkanı, hani şu otelde basılan pavyoncu Uşak Belediye Başkanı, delegeleri ikna etmek için çeşitli vaatlerde bulunulduğunu, yani kurultaya şaibe karıştırıldığını söyledi ve bu verdiği ifadeler de şu anki yargılama sürecine dahil edildi. İfadeler dosyaya ulaştı. Görünen o ki Kılıçdaroğlu haklı çıkabilir.
5: CHP'nin 38. olan kurultayına ilişkin şaibi iddialarıyla görülen davada önemli bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi Ankara'daki dosyaya girdi. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara'da bir otel odasında gözaltına alınmış, ardından rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Özkan Yalım tutuklandıktan sonra CHP kamuoyu baskısına dayanamamış ve partiden ihraç etmişti. "Beni ihraç ederseniz ipliğinizi pazara çıkarırım" diyen CHP yönetimini hedef alan Özkan Yalım, rüşvet soruşturmasında itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan faydalandı, 3 ayrı ifade verdi. O ifadeler Ankara'da görülen şaibeli kurultay davasında dosyaya girdi. Yalım'ın iddialarının söz konusu şaibeli kurultay dava süreci açısından aydınlatıcı olması bekleniyor.
2: İmamoğlu sorgusu yargılaması devam ediyor efendim. 40. celse görülüyor ve tabii 24 adına da editörümüz Oğuz Polat Bilek Silivri'de tüm gelişmeleri takip ediyor. Peki bugüne yansıyanlar nedir? Sanıklar suçlamalar karşısında hangi ifadeleri verdiler? Kendilerini nasıl savundular? İşte detaylar.
6: İmamoğlu suç örgütü davasının 40. celsesindeyiz. 11 haftadır tam devam ediyor duruşmalar. Bu hafta itibariyle Kültür AŞ'deki, aslında geçen hafta başladı Gökhan Köseoğlu ile birlikte, Kültür AŞ'deki usulsüz ihaleler sistemin para kazanma yöntemlerinden bir tanesiydi iddianameye göre. Biliyorsunuz Gökhan Köseoğlu Kültür AŞ hak ediş şefi olarak kendisi de dosyada itirafçı olmuş ve gördüğü bir takım usulsüzlükleri daha önce de müfettişe raporladı. aradığını söylemişti. İtiraflarımın arkasındayım ifadesini kullanmıştı. Hemen ardından Kültür AŞ'nin eski genel müdürü Serdal Taşkın sanık kürsüsüne çıktı. Bugün itibariyle ifadesini, savunmasını yaptı Serdal Taşkın. Neler anlattı? Aslında genel itibariyle hakkındaki tüm iddialara yalan, uydurma ve hayal ürünü cümleleriyle yanıt verdi. Yani bu anlamda bakıldığında dişe dokunur, somut iddiaları çürütecek herhangi bir beyanının maalesef olmadığını da görmüş olduk. Tabii Orhan Cevahiroğlu kendisinin makam şoförüydü. Orhan Cevahiroğlu da birçok kez kendisini toplantılara götürdüğünü, nakit paralarla kuyumcudan altın alışveriş yaptığını anlatmıştı. Orhan Cevahiroğlu'nun yani makam şoförünün de tüm iddialarını hayal ürününü uydurma diye niteledi. Mesela Beylikdüzü'ndeki bir kafede haftanın iki günü buluşurlardı. Murat Ongun, Serdal Taşkın ve reklam sektörü temsilcileri diyerek Murat Kapki, Hüseyin Köksal gibi isimleri işaret etmişti. Bunlara da tümüyle uydurma dedi. İşte oradaki kafenin alt katında toplantı odası yok, tuvalet var gibi savunmalar yaptı. Tabii çapraz sorgu sırasında Ekrem İmamoğlu söz aldı ama Ekrem İmamoğlu yine geniş bir konuşma yaptı genel siyasete yönelik. Ondan sonra soru adı altında bir cümle kurdu. Benim sizden şimdiye kadar bir ast üst ilişkim oldu mu vesaire şeklinde. Ama iddialar bu şekilde değil. İddianamedeki suçlamalar elbette bu soru iddianamedeki suçlamaların hiçbirine verilecek bir yanıt değil temelde baktığınız zaman. Savcılık makamı yani duruşma savcısı sorular yöneltti. Bazı para alışverişlerini sordu kendisine. İşte o parayı önceden mi aldınız, ihaleden sonradan mı aldınız diye. Biliyorsunuz çok sayıda eylemden suçlanıyor iddianamedeki. İşte ihalelerden sonra alınan paraları kendisinin araba sattığını, o şekilde o paraların elde edildiğini, kuyumcudan alınan altınların da o arabanın parasının karşılığı olduğunu söyledi. Tabii burada dikkat çekici gelişmelerden bir tanesi bugün Avrupa Yeşiller Partisi heyetinin burada duruşmayı takip etmesiydi. Şimdi bilmeyenler için aktaralım, kimdir Avrupa Yeşiller Partisi? Avrupa Yeşiller Partisi aslında bir çatı örgüt. Yani çeşitli Avrupa ülkelerinde siyasi parti adı altında faaliyet yürüten Yeşiller Partisi'nin çatı örgütü Avrupa Yeşiller Partisi. Biliyorsunuz Avrupa Yeşiller Partisi ya da ülkelerdeki Yeşiller Partisi'nin de Türkiye aleyhine birçok faaliyette imzası var. Nedir onlar? Mesela Türkiye'de Türkiye'ye yönelik silah ambargosu uygulanması baskısı onların faaliyetlerinden biri. Ya da Eurofighter alımında Türkiye'nin önüne engel çıkarılması. Ya da Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin uluslararası arenada bir tartışma açılması. Türkiye'nin baskılanması. İşte Türkiye'de terörle mücadele yasasının esnetilmesi baskısı bu Avrupa Yeşiller Partisi ya da Yeşiller Partilerinin faaliyet alanlarını oluşturuyor. Burada geldiler, duruşmayı izlediler. Duruşmaya ara verilirken öğle arasında da bir de hemen bizim yayın yaptığımız bölümün ön tarafında bir açıklama yaptılar. Ne dediler kısaca? Bu dava siyasi bir dava dediler. Türkiye'ye bir baskı uygulanması çağrısı yaptılar. Burası dikkat çekici. Avrupa Konseyi'nden doğrudan Türkiye'ye bir baskı uygulanması çağrısı yaptılar. Bu yargılamanın hukuksuz olduğunu iddia ettiler. Elbette baktığınız zaman son zamanlarda uluslararası destek arayışlarına girişen bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Kimi zaman uluslararası partilere serzenişte bulunan yalnız bırakıldık şeklinde bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Bu da o destek arayışlarının bir parçası olarak geldiler burada böyle bir açıklama yaptılar ama dediğim gibi sicili Avrupa Yeşiller Partisi'nin sicili de Türkiye açısından, Türkiye karşıtlığı açısından pek de iç açıcı değil. Serdal Taşkın'ın savunması bitti. Avukatlar sorularını sordu. Çapraz sorgusu tamamlandı. Şimdi Serdal Taşkın'ın müdafileri yani avukatları savunmasına başlayacaklar. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.

Van'da sıfır atık vizyonuyla çevre dostu projeler hayata geçiriliyor efendim. 180 milyon lira bütçeli ileri biyolojik arıtma tesisi devreye alındı ve Van Gölü'ne kirli su girişi engellenmeye başlandı. Bu da tabii ki Van Gölü'ndeki canlılığı ve hareketliliği artırdı.

0: duruyor diyebiliriz. Üstelik kentin doğal güzelliklerini korumak için yeni projeler de yolda.
1: Van Gölü ve Van Gölü Havzası ile alakalı çalışmalar 2020 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatıldı ve 2020 yılı itibariyle kamu kurumlarımızın koordinasyonunda Van Gölü ve Van Gölü Havzası'nda ciddi bir yatırım planı, yatırım programı başlatıldı.
2: Sıfır Atık Vakfı yine dünyaya örnek oldu. Hem vatandaş için hem de dünyanın önemli bir havzası olan Van Gölü için önemli bir eşik aşıldı.
1: 2020 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlatılan Van Gölü eylem planıyla beraber Van Gölü'ne birçok tesis inşa edildi. Bu bağlamda ileri biyolojik arıtma tesisleri inşa edildi, çöp bertaraf tesisleri inşa edildi, kanalizasyon çalışmaları inşa edildi.
2: Sıfır Atık Vakfı Van ve Van Gölü çalışmalarına bir halka daha ekledi. Hem Van hem de Bitlis valilikleri çalışmalara ortak destek verdi. Van Merkez İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi hayata geçirildi.
3: Emine Hanımefendi'nin himayelerinde bu Van Gölü Koruma Havza Eylem Planı çerçevesinde bir sürü güzel faaliyet yürütülüyor. Çok güzel çalışmalar yapılıyor, yapılmakta. Öncelikle bu faaliyetlerin yürütülmesindeki himayelerinden dolayı Emine Hanımefendi'ye müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu ne yapıyoruz biz Van Gölü Havza Eylem Planı çerçevesinde? Çok güzel işler yapıyoruz. Şunu ifade edeyim. Bu gördüğünüz biyolojik atık su arıtma tesisi malumunuz yapıldı. Yaklaşık değeri 3 milyar. Bugün yapmaya kalkıysak 3 milyar para harcanması gerekiyor.
2: Dünyada kabul gören çalışmalara imza atan Sıfır Atık Vakfı, dünyanın birçok noktasında çalışmalar yürütüyor. Yurdun da batısından doğusuna projeler geliştiriyor. Vakfın başkanı Samet Ağırbaş, Van'daki projeler içinde Temmuz ayını müjdeledi.
1: Bugün itibariyle yine Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde Sıfır Atık Vakfı'nın koordinasyonunda yeni bir süreç başlatıyoruz. Bitlis ve Van illerimizde yaşayan öğrencilerimiz, kadınlar, hemşerilerimiz, şehre dair söz söylemek isteyen bütün paydaşların katılımıyla Temmuz ayında Van'da büyük bir çalıştay organize ediyoruz.
0: İstanbul'da yarın başlayacak olan 8. Etnospor Kültür Festivali için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor efendim. Atatürk Havalimanı'nda dev bir organizasyon sizi bekliyor olacak. Peki neler sizi bekliyor? Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz. 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu detayları bizimle paylaşacak.
4: Evet, bu yıl 8.si düzenlenen Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı. Şu anda Atatürk Havalimanı'ndayız ve yarın festival ziyaretçilerini kabul etmeye başlayacak. Hemen arkamda gördüğünüz dev organizasyon alanında da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hemen arkamızda çocukları da görüyorsunuz. Şu anda ok atma faaliyeti gerçekleştiriyorlar. Festival bu yıl Dünya Burada mottosuyla gerçekleştirilecek. Ve gerçekten de dünyanın farklı coğrafyalarından gelen kültürler burada aynı alanda buluşacak diyebiliriz. Çünkü 24 farklı ülkeden ziyaretçiler burada olacak. Çeşitli sporcular, sanatçılar, zanaatkarlar ve gastronomi ekipleri İstanbul'da buluşacak. Festival boyunca ziyaretçiler spor müsabakalarına katılacak ama aynı zamanda farklı kültürlere ait gösterileri ve lezzetleri de deneyimleme fırsatı bulacak. Hemen kameraman arkadaşım da göstersin. Sağ tarafta çocuk oyun alanları da kurulacak ama sadece çocuk oyun alanlarıyla sınırlı olmayacak elbette ki. Her yaş grubuna özel etkinlik alanları burada olacak. Özellikle tabii ailelerin geldiği etkinlik alanları çok da rağbet görüyor. Özellikle Etnospor Kültür Festivali de Kültür Festivali adı altında en büyük organizasyonlardan biri olma özelliğine sahip. Hemen önümüzde de ikram alanları kuruluyor. Tabii sadece spor müsabakaları değil aynı zamanda gastronomi adı altında 24 farklı ülkeden gelen ekipler kendi lezzetlerini burada ziyaretçilere tanıtma fırsatı bulacaklar. Festival 4 gün sürecek. Dediğimiz gibi yarın açılışı gerçekleştirilecek. Özellikle okçuluk, yağlı güreş, aba güreşi, atlı cirit, kök börü ve atlı okçuluk gibi birçok branşta da gösteriler ve müsabakalar yapılacak. Yine çocuklar için hazırlanan özel özel oyun alanları tabii daha da çok rağbet görüyor. Ama yetişkinler için de özel alanlar olacak. Buraya gelenler farklı kültürleri ve farklı lezzetleri görme imkanına sahip olacaklar.

0: dediğimiz gibi yarın Atatürk Havalimanı'nda festival açılışını gerçekleştirecek. Biz de hazırlıkları sizlerle paylaştık diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
1: Bugün dünyanın gözü kulağı İstanbul'da olacak efendim. Zira UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasında İngiliz takımı Aston Villa ile Alman takımı Freiburg karşı karşıya gelecek. Büyük mücadele Beşiktaş Park'ta oynanacak. Şimdi kameralarımızı oraya çevirelim ve 24 muhabiri Eren Coşkun Dili final heyecanına dair detayları bizimle paylaşsın.
2: İstanbul bugün yağmurlu, taraftar heyecanlı, maçın başlayacağı saat bekleniyor. İngiliz ekibi Aston Villa ile Alman takımı Freiburg İstanbul'da kozlarını paylaşacak. İşte görmüş olduğunuz gibi finalin adı bugün İstanbul. 2026 yılında Beşiktaş Park'ta büyük bir mücadele için artık geriye 8 saat kaldı. Taraftarlar heyecanlı. Tabi Celal'den göstermesini rica edeyim. Aslında havanın böyle olması pek de beklenmiyordu. Müthiş bir yağmur olduğunu da görebiliyorsunuzdur. Taraftarlar aslında bir bakıma maçın heyecanıyla maç saatini bekliyorlar ama bir yandan da tabii yağmur da onları olumsuz bir şekilde etkileyebiliyor. Bulunduğumuz Meclis-i Mebusan Caddesi, Beşiktaş'ın Meydanı, Barbaros, Taksim, Dolapdere pek çok noktada aslında trafiğin kapatıldığını söyleyelim. Saat 11'den bu yana da hiçbir şekilde araç girişine izin verilmiyor. Ulaşmak bölgeye sadece yaya olarak sağlanıyor. Onun dışına baktığımız zaman aslında İngilizlere sorduğumuzda oldukça heyecanlılar. Çünkü İngilizler için aslında bir bakıma da İstanbul oldukça uğurlu geliyor. Peki biz neredeyiz? Şu anda Celal'le birlikte aslında bu fan zone dedikleri, yani taraftarların buluşma noktası olarak belirlenen alandayız. Burası Alman ekibi Freiburg'un fan zone'u. Bir diğer tarafta, yani taraftarlar karşı karşıya gelmesinler diye İngiliz ekipleri içinde Taksim'de bir fan zone alanı kuruldu. Onlar da o noktadan Beşiktaş Park'a gelecekler tabii. Bulunduğumuz bu noktada yine özellikle de bizim çok da bayıla bayıla yediklerini gördüm. Bakmayın şimdi yağmur olduğu için biraz sayı az gelebilir ama büyük bir kalabalık da yağmurdan korunmak için saklanmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi Türk lezzetlerini deneyimliyorlar. Bir yandan maçın başlamasını bekliyorlar. Pek çok noktada yine Taksim noktasında, Maçka'da, İstiklal Caddesi'nde turistlerin yoğunlukla olduğunu ve onların da maç saatine doğru yine Beşiktaş'a doğru geleceklerini söyleyelim. Ama şundan bahsetmek lazım. Kime sorsak İstanbul'u çok beğeniyor. Kime sorsak Türkiye'nin böyle organizasyonlara daha çok ev sahipliği yapması fikrindeler. Görmüş olduğunuz bu noktada da yine özellikle de bizim yiyeceklerimizi yiyebilecekleri noktalar var. Koca bir sahne kurulmuş karşı tarafta ve maç saatine doğru da saatini tutmayan bir havada mücadeleyi beklediklerini söyleyelim. Tabii İstanbul'da yağmur var dedik ama yağmur kadar coşku da fazla. On binlerce taraftarda tabii ki de bugün oynanacak o mücadeleyi bekliyorlar. İngiliz takımı Aston Villa ile Alman takımı Freiburg kozlarını paylaşacak ve kupa bugün saat 22'de başlayacak. Maçın ardından İstanbul'dan yükselecek.
1: Ne diyelim, darısı bizim takımların başına efendim. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi de böyle finallerde görmeyi hayal ediyoruz milletçe. Umarız o günleri de görmek nasip olur. Şimdi biraz havaya bakalım isterseniz. Hani yaz kapıya dayandı diye böyle bir neşeleniyoruz. Güneş yüzünü gösteriyor ama sonra meteorolojiden en azından hani böyle kara bulutlara dair mesajlar gelmeye başlıyor. Türkiye genelinde yağışlı havanın önümüzdeki günlerde etkisini sürdüreceği uyarısı var. Peki gökyüzü ne zaman durulacak? Sıcaklıklar daha kaç derece düşecek? Yaz kapıdayken bu ani hava değişimlerinin arkasında ne var? Muhabirimiz Ahmet Taner Işıldak meteoroloji uzmanıyla konuştu. Detayları bizimle paylaşacak.
3: Soğuk havalar yurdu etkisi altına aldı. Peki bu havalar devam edecek mi? Vatandaş üşümeye ve ıslanmaya devam edecek mi? Bütün bunların cevabını öğrenmek üzere yanımda meteoroloji uzmanı Fevzi Burak Tekin var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz.
3: Hocam ne olacak yurdumuzun durumu? Hala yağışlı bir hava bizi görecek miyiz? Nasıl olacak?
4: Tabii hemen aktaralım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yaptığımız değerlendirmelere göre bahar yağışları hafta boyunca kendini göstermeye devam edecek. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz. Özellikle bugüne bakıldığında bugün sabah saatlerinden yarın, yani perşembe günü sabah saatlerine kadar Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ta yağışlar kuvvetli. Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış tahminimiz söz konusu. Bunun yanında Hakkari, Van'ın güney Şırnak'ın doğusunda da yine yağışlar kuvvetli olacak. Yine bugün öğle saatlerinden sonra akşam ilk saatlere kadar İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında da yağışların kuvvetli olmasını tahmin etmekteyiz. Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. Yarına bakıldığında yarın ülke genelinde yağışları göreceğiz. Yine Marmara, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Hatay, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye çevreleriyle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ardahan,

0: hattında yine yağışlar kuvvetli olacak, dikkatli olunmalı. Cuma günüyle devam edecek olursak, cuma günde yine ülkemizin genelinde yağışları göreceğiz. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış kendini gösterecek. Yine Marmara'nın batısında, Ege bölgesinde ve Batı Akdeniz, bu hat boyunca yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yine hafta sonuna bakıldığında da ülkemiz genelinde yağışlı hava kendini göstermeye devam edecek. Hava sıcaklığına bakıldığında güney iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altına inecek. Diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesini tahmin etmekteyiz.
1: Fevzi Bey, şimdi ekrana baktığımızda da açıkçası hem Perşembe hem Cuma hem Cumartesi her yerde şimşeklerin çaktığı bir senaryodayız. Peki en çok böyle su taşkınlarının yaşanabileceği nokta neresi olur? Böyle bir nokta verebilir misiniz bize?
0: Tabii bakıldığında bugün Çarşamba. Bugüne bakıldığında Doğu Akdeniz'de yağışlar kuvvetli olacak. Bunun yanında Van, Hakkari, Şırnak çevreleriyle Çarşamba günü akşam saatlerine kadar İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu yakasına dikkat çekmek isteriz. Bunun yanında Perşembe gününe bakıldığında Perşembe günü Marmara bölgesi, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay hattında yağışlar kuvvetli olacak. Ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Ardahan, Kars, Ağrı hattında yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istemekteyiz.
1: Peki efendim, son bir kısa bir soru soracağım. Biliyorum vaktimiz de kısıtlı ama bu geçtiğimiz haftalarda kuzeyden gelen hava dalgasının etkisi mi hala? Hala bu mu sürüyor şu an bu soğuk havalar ve yağış?
0: Bakıldığında hava sıcaklığı ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri altına indi. Kuzeyden gelen bir alçak merkez dediğimiz üst seviyedeki alçak merkezin kendi eksen etrafında dönmesiyle birlikte önümüzdeki bir hafta boyunca da yağışlara sebep olacak ki ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinde de hava sıcaklığını mevsim normalleri altına düşürecek.
1: Yani bu şey demek olabilir mi hocam? Biraz bunu konuşmak için erken ama bayramda da yağışlı havayı görecek miyiz?
0: Evet, güzel bir soru. Genelde bu soruyla muhatap oluyoruz. Bayrama bakıldığında bir haftalık süreç var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak da bayram raporu hazırlıyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde bayram raporunu hazırlayacağız. Vatandaşlarımızın en güncel ve doğru tahmin için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün takipte kalmalarını rica ediyoruz.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum. Meteoroloji uzmanı Fevzi Burak Tekin yayın konuğumuzdu. Bu hafta boyunca yurtta yağışlı hava olacak. Uyarılar da geldi. Biz de bunları olabildiğince aktarmaya çalıştık diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
2: İsrail Gazze'de soykırımı, Lübnan'da katliamlarını, Batı Şeria'da vahşi yağmacılığını sürdürüyor. Sumut aktivistleri esir alındı. Ben Gvir aktivistlere saldırdı. Korkunç bir dünyadayız aslına bakarsanız. Çin'de Putin'le Xi Jinping kameraların karşısına geçti. 20 anlaşma imzalandı. Dünyayı paylaşım kavgası devam ediyor. Trump bir şekilde bu paylaşım kavgasında öne çıkmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise gençlerle buluştu. Çeyrek asırlık siyasi mücadelesini anlattı. Dünyanın içinden geçtiği durumu atıf yaptı ve siz bunları yaşamayın diye mücadele ediyoruz diye söyledi. Açık söylemek gerekirse Erdoğan'ı gençlik şöleni eleştirileri biraz üzmüş gibiydi. Şunu da altını çizip diğer saat için sizden kısa bir mola rica edeceğim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de yola çıktığında sadece millete güveniyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu yola çıktığında sadece milletine güvendi. Yani sözüm bu kadar. Birazdan buluşalım, hepsini konuşacağız zaten.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Trump'tan sonra Putin Çin'e gitti. Putin'in Çin ziyaretinde 20 anlaşma imzaladı. Pekin yönetimi ipleri eline mi alıyor? İsrail, Sumut filosuna bir kez daha saldırdı. Siyonizmin barbarlığı kameraya yansıdı. Gazze'de soykırım, Lübnan'da katliam var. Vahşi Batı Şeria işgalcileri Mad Max'ten fırlamış gibi saldırıyor. Zulümle abad olmak mümkün mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu, hangi mesajları verdi? Moderatör 17'de İbrahim Güney soracak, Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özcan ve gazeteci Ercan Gürses cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Cephe selsanaklar devam ediyor. Alçak basınç alanı hakim ve cephe geçişiyle birlikte cephe selsanaklar kısa süreli lokal gök gürültülü sağanakları getiriyor Türkiye'nin tamamında. Tüm yurtta hava yağışlı. Tabii sağanaklar kısa süreli ve lokal, her yerde aynı anda aynı miktarda yağış yok ama gökyüzü gri. Bu ara güneşe hasretiz. O yüzden lokal sağanaklarda hayatı, ulaşımı olumsuz yönde etkileyebilir. Tedbirli olmakta fayda var. Aslında hafif sağanaklar bekliyoruz ama Kuzey Ege'de, Marmara'nın güneyinde, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'de sağanaklar şiddetli olacak. Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyon, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevresinde sağanaklar şiddetli olacak. Yine aynı şekilde kısa süreli lokal gök gürültülü fakat şiddetli sağanaklar halinde görülecek. Çok hücreli boran şeklinde gök gürültülü yağış var ve özellikle Doğu Akdeniz'e dikkat etmek gerekiyor. Rüzgar kırılması da söz konusu olduğu için sistemler çok şiddetli hale gelebilir. Lokal alanda aşırı yağış bırakabilir. Sel, taşkın, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hatta hortum oluşma olasılığı var. Aman dikkat diyelim. Hava sıcaklığı şu anda Mayıs ayı sıcaklık normallerinde. Güney Ege açıklarında karayel kuvvetli esiyor, saatte 60-65 kilometreye varan hızlarla deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir. Deniz yolunu ya da hava yolunu kullanacakların seferlerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor. Ve 5.6 büyüklüğündeki Malatya'daki depremin ardından hava yağışlı. Malatya'ya özel hava durumunu da verelim. Sağanaklar hafta boyunca ve hatta hafta sonu da devam edecek. Hava sıcaklığı gündüz bugün 18-19 derece bandında, gece 9-10 derece bandında, yarın 23 dereceye çıkacak, sonrasında 22 derece olacak, hafta sonu da yine 19 derece bandında devam edecek, gece değişmiyor, 9-10 derece bandındaki seyir sürecek diyelim. Yarının tablosuna hemen bakalım. Şimdi yarın yine konvektif hareketlilik, cephesel yağış devam edecek, tüm yurtta hava yine yağmurlu, sadece Antalya'da hava çok bulutlu olacak, diğer bölgeler yağmurlu geçecek. Marmara'da, Kuzey Ege'de, Doğu Anadolu'da sağanaklar şiddetli olacak. Yine kısa süreli lokal gök gürültülü ama şiddetli sağanaklar halinde görülecek. Şimdi bölge bazında, hatta il bazında veriyoruz tahminleri. İşte Marmara bölgesi, İstanbul yağmurlu diyoruz ama İstanbul'un bütün ilçeleri aynı anda aynı miktarda yağış almayacaktır. Mikro ölçekte bu sağanaklar, unutmayın lütfen. Ve Cuma'nın tablosuna bakalım. Cuma günü Karadeniz sahilinde hava çok bulutlu geçecek ama onun dışında kalan her yerde yine yağmur var. Kısa süreli lokal gök gürültülü sağanaklar devam edecek. Cumartesi ve pazarın tablosu da aynı. Bayram haftasında da yine bu gök gürültülü sağanaklar devam edecek gibi gözüküyor. Üstelik bayramın birinci günü çok kuvvetli bir soğuk cephe girişi var. Sıcaklığı 16-17 derece bandına indirecek gibi görünüyor İstanbul'da ve Türkiye'nin kuzey kesiminde diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'a başlayalım. İstanbul'da bugün yağmur var. Yarın sağanaklar şiddetli. Sel ve su baskını riski görülebilir. Aman dikkat. Cuma günü sağanaklar hafifleyerek devam edecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükselecek. Ankara'da bugün şiddetli yağmur var. Yarın ve Cuma günü de başkent yağmurlu olacak. Hava sıcaklığı yine 2-3 derece artacak ve son olarak İzmir'de hava yağmurlu. Yarın ve Cuma günü de İzmir'de gök gürültülü sağanak geçişleri sürecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece artacak. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Finans teknolojilerindeki gelişmeler ve finansal hizmetlere erişimin kolaylaşmasıyla yeni yatırımcı sayısı her geçen gün artıyor. Hem endekste hem işlem hacminde rekorlarla dolu bir yıl geride kaldı. Milyonlarca yatırımcıya paydaşlık ettik ve yeni yatırımcılarımızla daha da büyüdük. Her bir yatırımcımızın sermaye piyasalarıyla finansal okuryazarlığını destekleyen çalışmalara imza attık. Peki yatırıma olan ilgi ve yatırımcı sayısı arttıkça, aynı oranda sosyal medya kanalları üzerinden yapılan dedikoduların ve manipülasyonların da arttığını biliyor muydunuz? Yatırım profesyonel bir uzman eşliğinde sabırla sürdürülmesi gereken uzun soluklu bir yolculuk. Ama günümüzde yatırımcılar karar verirken sosyal medyada yapılan paylaşımların etkisi altında kalabiliyorlar. Bu yüzden sosyal medyada bir fenomenin yorumlarını okurken bu kişinin ya da birlikte hareket ettiği kişilerin aslında kendi pay alış ve satış işlemlerine arz veya talep yaratmak çabasında olabileceğini aklınızdan çıkartmamalısınız. Paylaşım yapanın kim olduğunu iyi araştırmalı, gerçek kimliğini gizleyen veya sahte isimlerle paylaşım yapan hesaplara karşı dikkatli olmalı. Yapılan paylaşımlarda TÜO diye tabir edilen doğruluğu teyit edilemeyecek bilgilere itibar etmemelisiniz. Sosyal medya ve kitle iletişim araçları üzerinden yapılan yorum ve yatırım tavsiyesinin piyasa dolandırıcılığı veya piyasa bozucu eylem kapsamında değerlendirilebileceğini mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü sosyal medya ve diğer kitle iletişim araçları üzerinden oluşturulan gruplara dahil olan yatırımcılar, bu gruplar tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu konu kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu'nda 2020 yılında bir takım değişiklikler yapıldı. Manipülasyon suçuna uygulanacak asgari hapis cezası 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. Borsa İstanbul olarak piyasaların güvenilir, şeffaf, etkin, adil ve istikrarlı bir ortamda işlemesini sağlamak amacıyla tedbir yönetim sistemi ve volatilite bazlı tedbir sistemini proaktif bir yaklaşımla kullanıyoruz. Son 3 yılda Borsa İstanbul olarak volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında 392 farklı payda toplam 1459 defa tedbir uyguladık. Tedbir yönetim sistemi kapsamında ise 110 pay ve 396 yatırımcı bazında tedbir aldık. Böylelikle yatırımcıların aşırı fiyat hareketlerinden zarar görmesini engellemek amacıyla piyasadaki anomalilere karşı uyarılmalarını sağladık. Bunun yanı sıra sosyal medya ağlarında yatırımcıları bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve potansiyel tehlikelere karşı farkındalık yaratmak amacıyla finansal okuryazarlığı arttıracak webinar eğitimleri ve rehber mahiyetinde sunulan animasyon videoları yayınladık. Yatırımcıları yüksek volatilitenin getirdiği risklerden korumak amacıyla fiyat limitlerinin daraltılması, açığa satış yasakları gibi bazı önlemler ve pazar bazında işlem yöntemlerinin farklılaşması uygulamalarıyla birlikte endeks bazlı devre kesiciler ve pay bazlı devre kesicilerle otomatik yukarı adım kuralları gibi yeni uygulamaları devreye aldık. Piyasaya zarar verebilecek seviyede işlem gerçekleştiren yatırımcılara uyarmak, yatırımcılarda farkındalık oluşturmak amacıyla yaptığımız çalışmalara yeni yılda da tüm hızımızla devam ediyoruz. Riskleri sınırlandırmak için yaptığımız çalışmalarla paydaşlarımızın her zaman yanındayız. Borsa İstanbul.
7: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi Platformu'nda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Ziraat Bankası sunar.
9: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Dünya güç merkezlerinin açık hesaplaşmasına mı hazırlanıyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş bu haftada manşetleri değil, manşetlerin arkasındaki güç savaşını masaya yatırıyor. Trump, İran'ın barış planını reddetti. NATO'da gerilim, Avrupa'da huzursuzluk, Doğu Akdeniz'de baskı artıyor. Hürmüz'de yeni kurallar ilan eden İran, enerji yollarını yeniden şekillendiriyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri baskısına meydan okuyor. İsrail, küresel somut hattına saldırdı, bölgesel savaş küresel cepheleşmeye mi dönüşüyor? Ve içeride İBB davası, Bahçeli'nin İmralı çıkışı, yeni anayasa hazırlıkları. Siyasette bu hız normal mi, stratejik mi? Dünya yeniden şekillenirken Türkiye bu oyunda hedef olan mı yoksa oyunu bozan güç mü olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabarda, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanlara bir bakalım isterseniz. Sonrasında birkaç haberimiz var ve ardından elbette 17 sohbetlerine geçeceğiz. İlk manşetimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısından. AK Parti Kocaeli'de bir gençlik şöleni yaptı ve ardından da hem bu mahalleden hem de CHP cephesinden eleştiriler peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle muhalefete tepki gösterdi. Tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş dedi. CHP şölenimize çamur atarak kifayetsizliğini kapatma derdinde diye konuştu. Bu mahalleye yönelik ise açık söylemek gerekirse Erdoğan'ı üzdüklerini biz konuşmasından net olarak hissettik. Ve CHP'de isyan dalgası diyebiliriz. İsyan bayrağı açıldı. Hançerlendim diyen Kılıçdaroğlu suskunluğunu bozdu. Doğrudan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hedef aldı ve arınma çağrısı yaptı. Zehir zemberek ifadeler kullandı. Deyim yerinde ise CHP'deki çalkantılı durum devam ediyor gibi. Putin Çin'de mutluydu. Xi Jinping tarafından bayağı samimi ve sıcak karşılandığını söylemek mümkün Trump'ın aksine. 20 civarında anlaşma imzalandı. Trump'sa biliyorsunuz Çin'e gittiğinde pek o beklediği yakınlığı görememişti. Peki ne oluyor? Onu da merak ediyoruz. Az önce Trump'tan da bir açıklama geldi Hürmüz'le ilgili. Kendisi diyor ki hemen Hürmüz Boğazı açılmalı. Birazdan paylaşacağım detayları. Ancak dünyayı paylaşım kavgasında Rusya ben de varım diyor diyebiliriz. Sumut, İsrail'in kimyasını bozdu. Aktivistler rehin alınmıştı biliyorsunuz. Soykırımcı bakan Ben Gvir, rehin alınan kadın aktivistler.

0: olmadı. Bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil ve Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Efes 2026 tatbikatının yapıldığı İzmir'de gerçekleştirdi. NATO'ya bir yakıt boru hattı önerisi geldi diyebiliriz. Diyor ki Milli Savunma Bakanlığı sürekli olarak yakıt sıkıntısı Hürmüz'ün kapanmasından dolayı yaşamak yerine bir boru hattı uygun olacaktır bu meseleyle ilgili diyelim ve hadi başlayalım. ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik yeni tehdit ve açıklamalar geldi diyebiliriz. Trump, İsrail'in İran'a saldırı hevesi hakkında Netanyahu ben ne dersem onu yapacak dedi. Aynı zamanda İran'a da Hürmüz'ü derhal aç dedi. Trump, ABD Saha Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine giderken gazetecilerin sorularını cevapladı. Gazeteciler İsrail'in İran'a saldırma arzusunu sordu. Donald Trump, Netanyahu ona ne dersem onu yapacak, o iyi bir adam dedi. Trump, salı günü İran'a saldırıyı son bir saat içinde ertelediğini söylemişti. 2-3 gün içinde karar vereceğini belirtmişti. Saldırı ihtimali hala masada olduğunu söyledi. Trump, son açıklamasında İran meselesine tek bir şans vereceğini söyledi ve krizi çözme konusunda daha 3 aydır İran'dayız. Ara seçim geliyor, acele etmem ifadesini kullandı. Ancak Hürmüz'ü derhal açmaları gerekiyor diye konuştu. Trump, Netanyahu'ya da bir anlamda gözdağı verdi. İsrail'de aday olsam seçimi kazanırım diye mesaj gönderdi. İsrail Sumut filosuna saldırmış tüm aktivistleri rehin almıştı efendim. Aktivistler İsrail'de Ketziyot hapishanesine götürülmek üzere Ashdod limanına götürüldü. Burada da pek çok provokasyon ve baskıya maruz kaldılar. Başrolde ise soykırımcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir vardı.
1: Elleri ve gözleri bağlandı. İsrail'in şiddeti bir kez daha dünyanın gözü önünde yaşandı. Ashdod limanına götürülen Sumut filosu aktivistleri aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in provokasyonuna maruz kaldı. Ben-Gvir aktivistleri terörist olmakla suçladı. Alaycı cümlesini İsrail'e hoş geldiniz diyerek sonlandırdı. Çok yaşa İsrail diyerek onları tahrik etmeye çalıştı. O sırada bir aktivist Özgür Filistin sloganını Ben-Gvir'e karşı haykırdı. Güvenlik güçleri İsrailli bakanın gözünün önünde kadına sert müdahalede bulundu. Susturmaya çalıştılar. O anlara tanık olan Ben-Gvir'in yüzünde ise memnuniyet ifadesi vardı. İsrailli bakan işte böyle yapmak gerekiyor ifadesini kullandı. Baskı ve zulüm bununla sınırlı kalmadı. İsrail Gazze'lilere destek olmak için canlarını ortaya koyan aktivistleri aşağılamak amacıyla dizlerinin üzerine çöktürdü. Milli marşlarını zorla dinletti. İsrailli bakanın provokasyonuna İsrail'den de tepki geldi. Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Ben-Gvir'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımdaki gösteriyi utanç verici diye tanımladı. Aşırı sağcı bakanı İsrail'i temsil etmemekle suçladı. Yaşananlara dünyadan en sert tepkilerden biri ise İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den geldi. Meloni, İsrail'den aktivistlere kötü muamele için özür talep etti. İzahat için İsrail Büyükelçisini çağıracaklarını duyurdu. Pek çok hükümetten ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nden aktivistlerin serbest bırakılması yönünde çağrılar var. Ayrıca birçok ülkede gösteriler yapılıyor. İsrail'in denizde aktivistlere bu kadar sert müdahale etmesinin ardında ne olduğunu ise bizzat İsrail basını yazdı. Haaretz gazetesine göre bu sert müdahaleler filonun Gazze konusunda taşıdığı mesajdan çekindiklerini gösteriyor. Gazze'de sebep oldukları insani krizin uluslararası görünürlüğünün artmasından endişe ediyorlar.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısına katıldı. Teröristli Türkiye süreciyle ilgili yeni modellerin çalışıldığını söyledi. Bu konuda ivedi davranma mesajı verdi diyebiliriz. Erdoğan'ın gündeminde Kocaeli'deki gençlik şöleni de vardı. Hem CHP'ye yönelik eleştirilerini paylaştı hem de bu mahalleden edilen sitemlerle ilgili duyduğu üzüntüyü.
2: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.
3: PKK'nın silah bırakma süreci hızlanacak, terörsüz Türkiye'nin yolunu açacak yeni modeller üzerine çalışma yapılıyor. Mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.
2: Terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
3: Cumhur

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Devletin zirvesi çeyrek asrı geride bırakmaya hazırlanan AK Parti'ye yönelik eleştirilere cevap verdi.
1: Biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak girdik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
0: Erdoğan'ın seçmene de mesajı vardı.
1: Biz %52'nin oyunu alarak göreve gelmiş bir iktidarız. %48'in önemli bir kısmının oy vermese de gönlünün bizimle olduğunu bilen bir iktidarız.
0: Devletin zirvesi AK Parti kadrolarına da seslendi.
1: Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun, bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız.
0: Erdoğan hafta sonu Kocaeli'nde gerçekleştirilen gençlik şölenine yönelik CHP'den gelen eleştirilere de sert tepki gösterdi.
1: CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Üzülerek görüyoruz ki Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü.
2: Şimdi efendim Münih Güvenlik Konferansı'nda düzen yıkılırken başlığı seçilmişti. Birçok noktada da artık sistem çatırdıyor diye özellikle İsrail'in soykırım saldırıları sonrası mesele konuşuldu. Avrupa Birliği mesela işte Rusya, Çin ve ABD dağınık bir Avrupa istiyor diye feryat ediyor. Trump Xi Jinping'le görüşüyor. Ardından Putin koşa koşa Pekin'e gidiyor, anlaşmalar imzalıyor. Bir paylaşım kavgası mı var sorusu ortada. Türkiye'si bulunduğu coğrafyada bir istikrar adası halinde ve bu tahkimatı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz da bu yüzden gençlerin hedef alınmasına çok tepki gösterdi. Hani CHP'ye kızdı, kendi mahallesinde olanlara da kırılmış gibi bir ifadesi vardı. Çünkü gençlerle bir araya geldiğinde Erdoğan şöyle söyledi. Siz bunları yaşamayın diye biz 25 yıldır mücadele ediyoruz bu topraklarda ve mücadeleyi de sürdürüyoruz dedi. Biz de bugün manşetimizi siz bunları yaşamayın diye seçtik. Şunu da net olarak söylemem gerekir ki en azından benim kendi görüşüm bu. Nasıl Atatürk Samsun'a giderken 19 Mayıs 1919'da sadece millete güvenerek bu yola çıktıysa Cumhurbaşkanı Erdoğan da çeyrek asırdır sadece millete güvenerek bu mücadeleyi veriyor. Ve bugün de dedi ki açtığımız badireleri acaba siz biliyor musunuz? Biz ölümü göze alarak bu yolları yürüdük dedi. Ve kendisine yönelik eleştirilere de hani siz hangi fedakarlıkları yaptınız diye sordu. O yüzden de biraz bu meseleyi bu açıdan görelim istedik. Elbette dünya gündeminden yansıyan başlıklara da bakacağız ama bunu da ıskalamak istemedik. Kimler bizimle? Konuklarımızı tanıtayım. Gazeteci Ercan Gürses bizimle. Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özcan bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Özcan sizinle başlayalım müsaadenizle.
3: Hoş bulduk.
2: Hani siz bunları yaşamayın diye biz bir mücadele içerisindeyiz diyor ya Erdoğan. Tam ifadesini şöyle okuyayım sizden bir değerlendirme rica edeceğim. Türk milleti istiklal ve istikbaline uzanan kirli elleri arkasında kim olduğuna bakmadan kıracağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Şunu bilmenizi isterim ki bu irade 107 sene önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Sizler işte böyle bir gençliğin bugünkü temsilcilerisiniz. Biz de sizlere en güzel şekilde hizmet etmenin, gençlerimizin huzuru, güvenliği ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretindeyiz. Siz bunları yaşamayın diye çalışıyoruz diye söylüyor. Bugün de Erdoğan aslında biraz grup toplantısında böyle duygusal da bir konuşma yaptı. Siz tartışmalara nasıl bakıyorsunuz? Yani gençlik şölenini bilmiyorum izleyebildiğiniz mi ama ben izlediğimde açık söyleyeyim hani Türkiye'den bir manzara gördüm. Yani herhangi bir

0: Meydana gitseniz göreceğiniz çocukları, gençleri gördüm. Yani siz nasıl okudunuz bu tartışmaları? CHP niye rahatsız oldu? Bu mahalleden niye böyle eleştiriler geldi? Türkiye mozaiği değil miydi? Hani Erdoğan'ı mı yanlış anlıyoruz biz? Erdoğan bizi kendi tekrar tekrar çeyrek asır sonra bir daha anlatma ihtiyacı hissediyor.
1: Evet, yani çok geniş bir çerçeveden bakmaya gerek yok aslında belirttiğiniz gibi karşımızdaki olan durum. Esasında şunu söylemek gerekiyor. Şimdi herkesin gençlik süreci içerisine dahil olduğu, böyle mutlu olduğu, kendini ifade ettiği alanlar var. Neticede hani ben de üniversitede çalıştığım için gençlerle hep bir aradayız. Ve gençlerin o dinamizmi, o mutluluğunu her daim canlı tutmamız gerekiyor ki gelecek nesiller gerçek anlamıyla bizim için aynı şekilde o mücadele ruhuyla devam etsin. Şimdi bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında iki katman vardı. Birincisi, evet, 19 Mayıs mesajı son derece önemli ama bu aynı zamanda tarihsel sürekliliği ve gençlik üzerinden okunması gereken gelecek yaklaşımını da ortaya koyuyor. Yani bu nedenle 107 yıl öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı vermiş olduğu o referansı biz aslında şunu söylüyoruz. Nasıl o gün Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla istiklal mücadelesi ya da iradesi başladıysa bugün hala aynı şekilde ayakta devam ediyor. Yani milli irade, bağımsızlık, devletin devamlılığı, bunların her birini birlikte okumamız gerekiyor. İkinci bir boyutuysa özellikle şunu söylemek gerekiyor. Biz bugün size pek çok yayında da savunma sanayi alanından dış politikadaki arabuluculuk konumuna ya da istikrar arayışımıza kadar pek çok başlıkta Türkiye'nin kendisine hep stratejik özellik deniyor ama aslında ben bunu yükselen küresel güç sistemi içerisinde Türkiye'nin kendi güç alanlarını oluşturduğu konum olarak okuyorum. Dolayısıyla dışarıdan değil, içeriden kendi milli öz irademizle biz o iradenin güçlendiği bağlamları, milli birlik duygusunu aslında ortaya koyuyoruz. Hani bu nedenle de son derece önemli. Yani bunlar gençler üzerinden hani siyaset okunabilecek alanlar değil. Çünkü bizim amacımız, bizim yaklaşımımız diyelim artık, hani böyle genel çerçeveyle söylüyorum, Türkiye'nin geleceğiyle alakalı olarak konuşarak söylediğimizde Türkiye'yi çok daha iyi yerlerde görebilmek. Küresel siyaset içerisinde zaten geldiğimiz noktada etraf yangın yeri. Her tarafta yeni çatışma alanları ortaya çıkıyor. Ve bizim yapmamız gereken kendi milli birliğimizin yanı sıra gençlerimizle birlikte daha güvenli, daha güçlü bir Türkiye idealine doğru yürümek. Yani bu nedenle de burada yani eleştiriler her zaman oluyor ne yazık ki İbrahim Bey. Ama bu eleştirilerin yersiz, nedensiz olması da gerçekten çok üzüntü verici. Tarihsel süreklilikten bahsediyoruz. Kendi değerlerimizden bahsediyoruz. Bağımsızlık mücadelesi yaşamış bir devletin bugün geldiği konumdan bahsediyoruz. Bir yandan bölgesel tehditler, bir yandan sorunlar etrafımızda devam ederken aslında Türkiye tek başına yol yürümeye çalışan bir aktör. Bunu da bir yandan görüyoruz. Ve ben özellikle bunu gençlerin de çok net olarak gördüğünü düşünüyorum. Çünkü verdiğimiz derslerde olsun, yaptığımız konuşmalarda olsun, biz her bir noktada gençlerimizin her şeyin farkında olduğunu anlamalıyız. Hani Z kuşağı deniyor, çoğu zaman eleştiriliyor ama öyle bir dünya yok. Hani bizim belki alıştığımız dünyadan, o soğuk savaş dönemi yaklaşımlarından çok daha farklı bir sistemle ilerleyen bir durum var. Bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada dediği, hani kendi yaşadıklarından yola çıkarak anlatmış olduğu o çok katmanlı arka planı da çok iyi anlamak gerekiyor. Hani belki bizlerin şu an için anlayamayacağı bir şey ama şunu görmemiz gerekiyor. Geçmişten gelen iradeyle birlikte biz bugün güvenlik, birlik, işte istikrar, huzur, refah, müreffeh bir alan için hepimiz uğraşıyoruz. Yani bu 7'den 77'ye milli mücadele hafızasıyla, Türkiye yüzyılı hedefleriyle birlikte devam eden yeni bir inşa. Ama bunu politik temellerden okumanın ben gerçek anlamıyla hatalı olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Sayın Gürses, Erdoğan'ın AK Parti grubundaki konuşmasını siz de izlemişsinizdir muhtemelen ama şimdi mesela üzerimizde milletin, ümmetin mesuliyetini taşıyoruz. Bu makamda olmadan ahkam kesmek kolay diye söylüyor Erdoğan. Sistemlerini neden dile getirme ihtiyacı hissetti diye sorayım bir. Bir de siz bu tartışmaları nasıl okuyorsunuz? Şimdi mesela hani muhalefet diyor ki işte gençleri kandırmışlar, oraya zorla getirmişler. İşte AK Partiler diyor ki ya gençleri bu kadar hafife almayın. Hani bu gençleri böyle hani kandırarak bir yere getirmek mümkün değil diye söylüyorlar. Ondan sonra bu mahalleden bazıları işte yani hani AK Parti gençliği bu mudur diye işte tribünden yansıyan bazı görüntüleri eleştiriyor. Ama mesela baktığımızda da işte başörtülü kızlarla işte etekli kızlar yan yana dans ediyorlar mesela. Ama şöyle de bir gerçek var. Türkiye sosyolojisi, Türkiye gerçekliği. Yani Erdoğan diyor ki bugün grup toplantısında yani %52'nin bize oy verdiğini biliyoruz ama %48'den de gönlü bizimle olanlar olduğunu da biliyoruz diyor. Yani bugün geldiğimiz Türkiye'de merkez siyaset yapabilmenin gereklerinden birisi de herkesi kucaklamak değil mi? Ötekileştirme, eski Türkiye'de kalmış bir alışkanlık değil mi? Siz nasıl okuyorsunuz?
2: Çok net, çok güzel özetlediniz İbrahim Bey.

0: eski Türkiye'nin alışkanlıkları bunlar. Yani eski Türkiye'de ne vardı? Kompartımanlar vardı. Kimse kimsenin kompartımanına girmiyordu. Hatta kamu alanı dedikleri yerlere başörtülüleri ya da belli yaşam tarzında olan insanların girmemesi yönünde çok ciddi anlamda bir kararlılık sergileyen bir kesim vardı, bir azgınlık vardı ve 25 yıllık AK Parti iktidarında bununla mücadele etmek için çok ciddi adımlar atıldı. Bakın, yakın zamana kadar bu iktidarın yarısının geçtiği dönemlere kadar, 12-13 yıl öncesine kadar başörtülü milletvekili ve polis ya da başörtülü bir asker, başörtülü bir hakim, savcı, bunları düşünemiyorduk. Ben 2012 yılıydı, 2013 yılıydı. Danimarka'da havalimanında bir başörtülü polise rastladığımda çok şaşırmıştım. Dedim bizim ülkemizde yok ama Müslüman olmayan bir ülkede bunlar olabiliyor mesela. Biz bunları yaşadık, bunları gördük. Dolayısıyla buradan geleyim, orada Kocaeli'deki tribünlerde çok ciddi anlamda eleştiri konusu olan, zaman zaman yolu AK Parti'den geçen ve muhafazakar kesimin de eleştirdiği, işte farklı yaşam tarzları, farklı kıyafet, bunları söylemekten de bu arada hicap duyuyorum, onu da söyleyeyim İbrahim Bey. Bunları söylemeye bile gerek yok. O genç kızlar, genç delikanlılar, yani el ele kol kola orada oturuyorlar ve birbirlerinin farklı olduğunu da bilerek ve bunu da sorun etmeyerek bir arada olarak. Biraz önce Merve Hoca çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki gençlerimiz her şeyin farkında. Her şeyin farkında gençler. Yani Sayın Özgür Özel'in mesela o gençler oraya zorla götürülmüş. Aslında konsere gidiyorlarmış da gittikten sonra parti etkinliği olduğunu anlamışlar. Ya kusura bakmayın Sayın Özgür Özel, artık herkesin elinde cep telefonu var. Böyle bir şeyi yani... Ben cep telefonunun açıkçası buna bile gerek kalmadığını düşünüyorum. Kocaeli'de insanlar billboardlara baktığı zaman o etkinliğin ne olduğunu da bilir. Oradaki gençleri böyle 3-4 yaşındaki çocuklar gibi bir nitelemeyle, aslında haberleri yokmuş, gitmişler stadyuma. Stadyuma gittikten sonra fark etmişler ki o parti etkinliğiymiş. Böyle bir şey söz konusu değil. Dediğiniz gibi bu eski Türkiye'den kalma bir alışkanlık. Biz bunları aştık. Çok çok zaman geçti. Ama asıl
1: peki,
0: bence CHP Sayın
1: niye
0: Cumhurbaşkanı...
1: Bu kalabalığın Erdoğan'ı böyle coşkulu alkışlamasına ya da o tribünlere gelmiş olmasından, kendi arka bahçesinde çantada keklik gördüğü gençleri kaybediyor endişesi mi var? Neden mesela rahatsızlar? Bir de mesela CHP medyasında da çok konu gündeme taşındı. Ne istiyorlar ki gençlerde? Yani mesela ben bugüne kadar mesela hiç AK Partili birisinin CHP mitingine nasıl başörtülü birisi gider diye bir eleştiri yaptığını hiç görmedim mesela.
0: Yok İbrahim Bey, şöyle bakın, doğrudan söyleyeceğim, lafın düzünü söyleyeceğim. Bir kesim son derecede ağırbaşlı davranıyor ve sizin de verdiğiniz örnekte olduğu gibi, vay efendim CHP mitingine nasıl muhafazakar görünümlü, başörtülü birisi gidebilir şeklinde bir cümle duymadık yani. Böyle bir şey söz konusu olmadı. Zaten
1: tabii herkes yürür ya, da istiyor yani yere gider. Bir de yani velev ki o gençleri kandırdılar. Statta zorla mı tuttular? Siz burada kalacaksınız. Kelepçe mi vurdular? Yani hani böyle bir şey Allah olabilir aşkına mi yani? Hele de 20'li yaşlarda gençleri böyle bir yerde zapturaptı altına almak. Anne babasıyız biz, zapt edemeyiz böyle bir şey zorla yani.
0: Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? CHP şu anda bir kompartıman siyasetine, yani herkes kendi mahallelerinde dursun siyasetine inanıyor. Belki de elinden kaydığını düşündüğü bazı insanları, onları da bakın çok dikkatli kullanıyorum İbrahim Bey. Kategorize etmek de istemiyorum. Böyle bir şey yok. Yani siz insanların görünümü, biz 28 Şubat zihniyetinde bunları yaşadık. Görünümüne bakarak insanları böyle belli yerlere sıkıştırmak da istemiyoruz. Çünkü onlar aşıldı artık. Gençlere şunu söylediğiniz zaman gülecekler. Şimdi Merve Hoca çok daha iyi bilir. Üniversitenin kapılarındaki ikna odalarını mesela anlatın, şu andaki gençlere anlatın. Tabii kapının canım önünde birileri oda kurmuş ve diyorlar ki başörtünüzü çıkaracaksınız, peruk takacaksınız ya da başka türlü, yoksa giremezsiniz içeri. Bakın siz Cumhuriyeti yıkıyorsunuz böyle bu tavırlarla birlikte. Çünkü bunu siyasi bir simge olarak kullanıyorsunuz ve beyinlerini de okuyarak, adeta bakın Cumhuriyeti de bir yandan açıkçası hafif görerek, yani Cumhuriyet'in yıkılmasını bu kadar böyle pamuk ipliğine bağlı göstererek bunları şu andaki gençlere falan anlatamazsınız. Gülüyorlar, geçiyorlar. Her şeyin farkında. Çok doğru, çok haklısın Merve Hoca. Her şeyin farkındalar gençler. Her şeyi çok iyi biliyorlar. Bunların lafı güzel olduğunu düşünüyorum. Siyaset elbette yapılır. siyaset yapılır ama siyaset biraz temiz bir alanda yapılır. Toplumu bölme pahasına siyaset yapılmaz. Gençleri bölme pahasına siyaset yapılmaz. O dönem biz çok yaşadık. Benim gazeteciliğimin ilk dönemleriydi, 90'lı yıllar. O zaman biz gördük gençlerin bölünmek istendiğini. Başörtülü, başörtüsü olmayan, namaz kılmaya gidenler, gitmeyenler gibi bir ayrım oluşturulmaya çalışıldı. Şu anda bence hiç kimse bunları umursamıyor. Herkesin hayatı kendine ait. Tribünlerdeki görüntülerde bence AK Parti için...
1: Bu arada Sayın Gürsel, şunu da ben çok samimiyetimle söyleyeyim yani. O tribünde bulunan gençlerin hepsi AK Parti'ye oy verecek diye de bir şey yok. Hür iradeleri var. Gün oraya gelirler. Yarın giderler başka bir yerde eğlenirler. Başka bir gün başka bir fikirleri olur. Yani hepimiz bu yollardan geçtik. Kim şu an mesela lise çağındaki fikirleriyle bugünkü fikirleri aynı ya da üniversite çağındaki fikirleriyle bugünkü fikirleri aynı? Hepimiz bir devinim içerisindeyiz. Hem fiziksel olarak hem zihinsel olarak yaşlanıyoruz. Dünya görüşlerimiz değişebiliyor, hayata bakışımız değişebiliyor. O gençlerin de hani bugün böyle düşünür, yarın başka türlü düşünür, sandığa giderken başka düşünür. Ama yine de kucaklayıcı siyaset herkesin lehine diye düşünüyorum. Bu konuyu kapatacağım artık, çoktan üstüne de artık daha konuşmayalım diyorum. Bilmiyorum, ne dersiniz artık?
0: Çok da uzatmadan şunu söyleyeyim İbrahim Bey, Merve Hoca'nın zamanını da almayayım. Sadece şunu ilave edeceğim ben. Yani dediğiniz çok doğru ama ben doğrudan bir okuma yapacağım. Bakın, Türkiye'de baskı unsuru olarak kullanılan bir grup var bazı konuları. Özellikle bakın, iktidarda AK Parti var değil mi? Çeyrek asırdır, 25 yıldır. Ama düşünsel iktidarda AK Parti mi var? Ve AK Parti, bakın ortamlarda, bazı ortamlarda AK Partiliyim dediğiniz zaman ya da onunla ilgili bir ima oluştuğu zaman başınıza neler geliyor? Sadece ve sadece bunu düşünün. İnsan AK Partili olur, CHP'li olur, başka partili olur. Bunlarla bir sorunumuz yok bizim. Ama bakın, insanlar bazı yerlerde, bazı mekanlarda, bu üniversiteler olabilir, gazetecilerin bulunduğu ortamlar olabilir, o kadar büyük bir baskı yapılıyor ki, dediğiniz çok doğru, oradaki gençlerin
1: vallahi
0: kime oy verdiğini
1: bu tür ortamlar bizim de başımıza geliyor. Ben 24'te çalıştığım için, ama yani ben biraz hani amiyane bir tabir olacak ama el işçilerinin içinden geçip gidiyorum yani. Hani bizim abdestimizden şüphemiz yok derler ya. Biz çok durduğumuz doğru yere güveniyoruz. Çok biz doğru. Tam bağımsız Türkiye mücadelesi veriyoruz ve bu mücadeleyi kim verirse onun yanında duruyoruz. Yani bu anlamda da hani kendi adımıza mutmain durumdayız. Ha, yarın bir gün bunun bedelini ödemek gerekir diyenler var. Gerekirse gerekir. Bu ülkede vatan evlatları şehit olmayı göze almış bu mücadelede. Biz de bir başka bedel ödeyeceksek de ileride öderiz. Ama şunu da çok hani kalbi duygularımla söylüyorum. İnandığımız bir mücadelenin burada bir anlamda hani anlatısını yapmaya çalışıyoruz. Eksiğiyle, kusuruyla, eleştirisiyle ülke bizim. Yani nasıl oluyor Önder Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkmak vazifemizse, bu ülkenin tam bağımsız mücadele eden herkese sahip çıkmamız da vazifemiz diye düşünüyorum. Artık konuyu çok uzatmayacağım. Affınıza sığınarak Sayın Özcan'a dış politika sorularım var. Gündem çünkü çok hızlı akıyor. Şimdi şöyle devam edelim Sayın Özcan. Bir yandan Pekin... Kremlin hattı diyeyim hadi, Moskova hattı böyle bir hareketlendi. Putin panikledi mi Trump'ın ziyaretinden sonra? Hemen bir apar topar bir Pekin'e gitme ihtiyacını hissetti. 20 anlaşma imzalanmış. Hani Çin'den yansıyan görüntüler Trump'a göre Putin'e çok daha sıcak davrandıkları yönünde. Eski dostlar fotoğrafı mıydı? Çin şu an açığını Rusya üzerinden mi kapatmaya çalışıyor? Başta enerji olmak üzere. Bize bir okuma yapsanız ne oluyor? Tabii Amerika ve Avrupa bunları nasıl takip ediyor diye de merak ediyorum.
2: Tabii ki de İbrahim Bey. Aslında şunu söylemek gerekiyor. Biz çok merkezlilikten bahsederken bence artık Çin merkezlilikten bahsetmeliyiz. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 daimi üyesi 5. üye olan Çin'e gittiler 6 aylık bir süre içerisinde. İnanılmaz derecede önemli Çin açısından. Çin şu an için küresel sistemde öne çıkan en önemli aktör desek hatalı olmayacak. Çünkü işte
1: Pekin medyası diplomasinin merkez üssüz diye manşetler attı.
2: İşte hani diyorum ya, artık Çin merkezli bir dünyadan bahsediyoruz. Tabii küresel sistemin temas merkezi haline geldi. Görüşmeler son derece önemli. Ama belki şunu söylemek gerekiyor. Trump'ın sosyal medya açıklamalarına da bakınca bence biraz üzülmüştür. Çünkü Putin'in karşıladığı şekilde Trump'ı karşılamadı neticede Xi Jinping. Dolayısıyla imzalanan anlaşmalardan tutalım da verilen mesajlara kadar her şey çok farklıydı. Bir de şöyle bir durum var. İki ülke arasında inanılmaz, evet, tarihsel bağlar söz konusu. Ama bu bağlar nereden ortaya çıktı diye de sormak gerekiyor bence. Çin açısından Batı tarihi ya da Batı ve Çin'in ilişkileri çok sancılı süreçler. Tıpkı Rusya ve Batı tarihi olduğu gibi. Zaten bu iki aktör ötekileştirildikleri için sistemde bir aradalar ki bu yüzyıllardır devam eden bir durum. Yani ben bunu Afyon Savaşları'na kadar götürürüm ya da Napolyon Savaşları döneminde Rusya'nın kendini öteki hissettiği döneme kadar götürürüm. Batı zaten kendi sınırlarını çizip bu iki aktörü hiçbir zaman sistemin içerisine dahil etmek istemedi.
1: Onlar hep demir perdenin karşımıza... öbür tarafında kaldılar.
2: Kesinlikle haklısınız. Ama şimdi ne oldu? Sistem değişiyor. Bence bugün verilen mesajlardaki özellikle Putin'in Çince bir atasözü üzerinden verdiği mesaj çok önemliydi. Üç sonbahar geçti işte uzun süredir görüşmedik minvalinde Xi Jinping'e inanılmaz böyle edebiyatlar yapmış oldu. Ya bunlar neyi gösteriyor? Bu iki aktörün hani lider yaklaşımları ya da kişisel ilişkilerinin son derece güçlü olduğunu gösteriyor ama bir yandan da ikisinin birbirine inanılmaz derecede ihtiyacı var. Enerjiden tutalım da teknolojik gelişmelere kadar. Yani bu iki aktör birbirini besleme.
1: Şu an mesela Muhalistan üzerinden bir enerji nakil hattı meselesi gündemde. Yani Venezuela ve İran hamlelerine karşı sanki Çin biraz benim öyle alternatifim yok değil mesajı da veriyor mu ABD'ye?
2: Kesinlikle. Şöyle bir veri paylaşayım. 2025 yılında bu iki ülkenin ticari ilişkileri 228 milyar dolar civarında ve 2026'da Hürmüz başladıktan bu yana Çin Rusya'dan %35 oranında enerji alımını arttırdı. Hani gerisini nasıl okumamız gerekiyor ayrı başlıkta düşünülür ama bir yandan da şunu söylemek gerekiyor. Hani artık jeopolitik dengelerin değiştiği, hakimiyet teorilerinin değiştiği bir dönem içerisinde biz şunu da görüyoruz. Rusya ve Çin arasında yeni dönemde deniz yolları kırılganlığını gidermek için ya da işte Hürmüz, Tayvan, Malaka hattındaki riskleri gidermek için Sibirya 2 gibi yeni projeler ortaya çıkacak. 6.000 kilometrelik uzunluktan bahsediyoruz. 50 milyar metreküp gaz taşıyacak bu. Tam anlamıyla takvim belirlenmedi ama büyük ihtimalle buradan çıkan anlaşmalarda bunu da göreceğiz. Ki bir üçüncü başlık belki nükleerle ilgili olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hem Çin'in hem Rusya'nın özellikle Afrika başta olmak üzere küresel sistemde nükleer enerjiyle alakalı inanılmaz derecede hakim konumda olduğunu görüyoruz. Trump'ın da İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu almak istemesi boşa değil. Çünkü sistem değişiyor. Karşısındaki iki aktör sadece enerji alanında değil, nükleer işbirliği konusunda da son güçlü iki aktör. Artık işte çok merkezli dünya, yeni tip uluslararası ilişkiler. Bir yandan da bugünkü belki bu iki aktörün görüşmesinin okumasında bir konu daha var. O da bundan tam 25 yıl önce iki aktör iyi ilişkiler ve çok merkezli dünya ile alakalı bir anlaşma imzalamışlardı. Şimdi bunu yeniden teyit ettiklerini gördük. Yani 25 yıllık bir süreçten bahsederken hem Türkiye için hem küresel sistem için inanılmaz önemli bir eşikten geçtiğimizi söylemek gerekiyor.
1: Peki. Şimdi Trump'tan bir açıklama vardı. Sıcak bir gelişmeydi. Birincisi dedi ki Hürmüz Boğazı'nı derhal açsın İran dedi. İkincisi dedi ki bu saldırıyla ilgili olarak ben ne dersem o olacak. Netanyahu ne dersem onu yapacak dedi. Trump biraz çaresiz mi sizce? Çünkü son dönemdeki söylemlerine baktığımızda bir böyle bir zikzaklı bir hali de var. Hani bir saldıracağım diyor, vuracağım diyor, sonra erteledim diyor. Şimdi Kasım'a kadar vaktim var filan dedi. Sizin beklentiniz ne yönde bu konuyla ilgili?
2: Ben değil mi?
1: Evet Sayın Hocam, size sordum. Biraz daha Sayın Gürse'ye iç politika soracağım çünkü biraz.
2: Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Yani şimdi Trump'ta şu var. Hep biz Trump'ın iç politikasına odaklanıyoruz ama Trump'ın bu kadar ikircikli açıklamaların arka planında İbrahim Bey bence şunu görmek gerekiyor. Şu an bir enerji şirketleri, iki silah şirketleri inanılmaz derecede para kazanıyor. Ve bu spekülasyonlar üzerinden bu lobicilik faaliyetlerini düşünecek olursak Amerika Birleşik Devletleri içerisinde Trump aslında kendisini destekleyecekleri istediklerini vermiş oluyor. Seçimlerde en düşük yaklaşım ya da desteği alan başkan olduğunu görüyoruz ama büyük ihtimalle Kasım seçimlerini Trump şirketler ve lobiler üzerinden bir şekilde domine etmeye çalışıyor ve bu kadar spekülatif açıklamaların yapılmasının başka bir bağlamını okumak
1: tam size bu konuda bir destek vereyim mi? Eski Almanya şansölyesi Merkel dedi ki ya Trump hiç hafife almayın dedi, ABD başkanlığı koltuğuna kadar ulaşabilmiş bir adamı dedi, hafife almayın dedi. Yani Avrupa'nın yaptığı en büyük hatalardan birisi bu anlamını söyledi. Bir de dedi ki yani Avrupa dünyaya yön vermekten çok ama çok uzak artık dedi. Hatırlarsanız görevi bırakmadan önce de Almanya çığır açan teknolojiler de çok geri kaldı diye eleştirilerde bulunmuştu. Yani bu meselelerde hani kafa yormamız lazım demişti. Merz de Çin'e gittikten sonra dans eden robotları görünce bir şoke vaziyette geri gelmiş ülkesine. Çin nereye gitmiş diye. Bu anlamda enteresan bir süreçten geçiyoruz. Şimdi süre aktığı için konuyu değiştireceğim. Sumut meselesini sormak istiyorum. İsrail biraz kimyasını bozdu Sumut aktivistleri. Ben-Gvir işte bu gözaltı merkezine gelip orada aktivistlere saldırdı. İsrail biraz köşeye sıkışmış mı hissediyor? Bir yandan da mesela bu görüntüler dünyada da Avrupa'da özellikle ses getirdi. Siz nasıl okuyorsunuz bu durumu?
2: Orada çok büyük bir değişim görüyoruz biz İbrahim Bey. Gerçekten Sumut filosuyla birlikte oluşan o küresel vicdan diyelim, artık hani adına ne dersek diyelim, devletlerin yapamadığını insanlar, bireyler yapmaya başladı. Ama şu son derece önemli. İsrail biraz süreci değiştirdi. Şimdi daha öncesinde akşam baskınlarını görüyorduk. Gündüz baskınları karşımıza çıkmaya başladı. Hiç

0: zaman, mekan tanımadan bunları yapmaya başladılar. Bu da ikinci bir başlığı olsun mekansal anlamda. Çünkü daha öncesinde Gazze kıyılarına yakın yerlerdeydi. Şimdi Kıbrıs, Girit açıklarında yakın yerlerde müdahaleyi gerçekleştiriyorlar. Ve bir yandan da bu müdahale gizli değil. İnanılmaz derecede açık görünür ki sizin de altını çizdiğiniz gibi Ben Gibir gibi isimlerin yaptığı aşağılama bugün küresel sistemde pek çok Avrupalı liderin dikkatini çekti. Ne kadar ilginç. Aylardır orada çocuklar hayatını kaybediyor. Yıllardır çocuklar hayatını kaybediyor. Şimdi bunun görünmesi için bunlara mı ihtiyaç vardı? Bir yandan da bunu
1: Şimdi
0: sorgulamak
1: bazı
0: gerekiyor. Son
1: hareketlerin
0: derece
1: etkisi
0: önemli.
1: büyük olabiliyor. Mesela Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın Filistin bayrağı sallaması şampiyonluk kutlamasında İsrail'i çıldırttı.
0: Kesinlikle. Yani İsrail'e bizim şu ana kadar hep beklediğimiz Avrupalı aktörlerinin her birinin sistemde karşı bir duruş göstermesiyle İspanya'yı ben ayrı bir başlığa koymak
1: Kesinlikle.
0: gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye ile ortak hareket ediyor. Bizimle aynı şekilde güçlü duruşları var. Ama Avrupalı aktörler de mesela İtalya'dan bugün açıklama gelmesi önemli. Ama asıl önemli olan İbrahim Bey, Sumut filosunun başlattığı bu kırılganlığı, İsrail kırılganlığını Avrupalı aktörler devam ettirecek mi? İsrail doktrinlerini değiştirecekler mi? Çünkü İsrail politikası demiyorum. İnanılmaz bir doktrin var Avrupa'da İsrail'i koruma konusunda. Yani
1: Ya bu
0: umarız ki bu
1: konuda
0: da değişir.
1: yani ne kadar umutlu olabiliriz emin değilim. Şey, Kentucky'de AIPAC'in, İsrail lobisinin desteklediği aday, İsrail soykırımına karşı çıkan adayı yendi ABD'de. Hani bu lobi şirketleri gücünü de hafife almamak lazım diye düşünüyorum. Konuyu kapatmadan son bir sorum daha olacak. Sonra Sayın Gürses'e gideceğim. Şimdi bir yandan da mesela Batı Şeria'dan gelen görüntülere bakıyoruz. Hatırlar mısınız Sayın Özcan? Gerçi siz daha gençsiniz ama hani çocukluğumuzda Western filmleri vardı böyle. Vahşi Batı'da kovboylar birbirini öldürürdü. İşte Kızılderili avlardı falan. Orada da mesela anlaşmazlık olduğunda düelloya davet ederlerdi. Hani Vahşi Batı'nın bile kendi içerisinde bir dengesi, kuralı vardı. Ama şimdi vahşi Batı Şeria'daki işgalcilere baktığınızda korkunç görüntüler geliyor. Yani arabayla insanları ezmeye çalışanlar, koyunları bıçaklayıp kaçanlar, zeytin ağaçlarını ateşe verenler. Ya bu zulüm ne kadar sürecek? Sanki hani Mad Max filmini hatırlarsınız, o daha yakın tarihli. Oradaki insanlar gibi ya, oradaki vahşiler gibi davranan bir kitle var karşımıza. Korkunç görüntüler geliyor.
0: Kesinlikle haklısınız. Bunun en temel nedeni siz bir yerde uluslararası hukuk kurallarını yıkar, erozyona uğratır ve buna ilişkin bir müeyyide yapmazsanız Avrupa açısından söylüyorum, günün sonunda bu şiddet eylemleri artar. Bugün Trump'tan da bir açıklama gelmişti. Dedi ki İsrail'e %99 oranında desteğe sahibim dedi. Hatta başbakanlığa adaylığımı
1: Evet.
0: koyabilirim dedi. Hani Trump'ın da böyle bir girişimi var demek ki. Şimdi bunlar bazen sosyal medya üzerinde böyle trajikomik olarak okumamız gerek ama arka planında inanılmaz derecede sorunlu durumlar. Batı Şeria'da yapılan şiddetin zaten temel amacını biliyoruz. Filistinlilerin mekansal sürekliliğini, tarihsel haklılığını kırmak, yok etmek. Bunun için uğraşıyorlar. Yani bunların her birinin arka planında bu olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani burada atılacak adımları net olarak söylüyoruz ama maalesef ki Smotrich'e Ben Gvir çizgisinden uzaklaşamıyor bir türlü Avrupalı aktörlerde. Her ne kadar eleştiriyor olsalar da
1: Artık
0: günün
1: nasıl bir
0: sonunda benim
1: kuşatılmışlık
0: şahsen
1: hali varsa artık yani ben anlamakta zorlanıyorum bu
0: kesinlikle.
1: meseleleri. Yani doğrudan vicdanlara ve halkın sesine kulak vermek yerine ki hani demokrasiden bahsediyoruz, sandıkla gelen liderlerden bahsediyoruz. Artık yani tırnak içinde söylüyorum, nasıl bir motivasyon sağlıyorsa İsrail bu liderlere, Avrupa'daki liderlere resmen rehin alınmış gibi bir siyaset içerisindeler. Yavaş yavaş müsaadenizle
0: Maalesef.
1: Sayın Gürses'e gideyim. Sayın Gürses, CHP cephesini soracağım. Çok acayip ne oluyor diye. Yani şimdi mesela bugün Kılıçdaroğlu bir video paylaştı. Arınma çağrısı yapıyor. Haramzadelerin partisi haline geldi diye. Öbür taraftan CHP içinde de tartışmalar var. Önce Kılıçdaroğlu'yla mı başlayalım? Yoksa bu vurgun yazışmalarıyla mı? Ben de bilemiyorum. Bir yandan mesela Uşak Belediye Başkanı eski Özkan Yalım ifade vermiş, itirafçı olup ek ifade vermiş, mutlak butlan davasında bu ifadeler konmuş, orada açık açık hani nasıl şahide karıştırdıklarını anlatıyordu. Ne oluyor, sizin beklentiniz ve gidişata dair yorumlarınız nedir efendim?
2: Şöyle İbrahim Bey, uyananlar var. Yani uyananlar var demeyeyim aslında. Şöyle uyan, diğerleri uyanmak istemiyordu belki. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bu adeta sel olmuş, akmakta olan irin var. İrin, net. 19 Mart 2025'ten sonra görmek isteyenler açısından İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonlarında rüşvet alanlar, verenler, irtikap yapanlar, ihaleye fesat karıştıranlar, organize suç örgütü kuranlar, İşte daireleri, villaları böyle rüşvet ve kara para aklama aracı olarak kullananlar, bunların hepsi İstanbul

0: Büyükşehir Belediyesi'nden İstanbul'un bazı belediyelerine sıçrayan, Adana'dan Antalya'ya kadar uzanan çok derin bir yolsuzluk ağını gözler önüne sermiş durumda. Elbette dava haline gelenler var, soruşturulanlar var ama bir de itiraflar söz konusu. Baklava kutuları söz konusu, birçok şey söz konusu. Burada girsek sizin programınızın süresi yetmez İbrahim Bey. O kadar çok
1: yani
0: şey
1: en son
0: anlatırız.
1: İşte Bursa'dan bir yazışmanın WhatsApp yazışması gündeme geldi. Hani ihale ve işte iş takipçiliği yaptığı iddia edilen birisi uyuşturucudan cezaevinde başkana abi silo yazışmaları falan diye talimatlar veriyor. Para trafik hoş işte ekrana verildi arkadaşlar tarafından. Çok
0: Evet.
1: gerçekten enteresan. Bir de daha enteresan olan yarın bir gün bunlar lazım olur diye işte Özkan Yalın gibi şeyler kişiler bunları bile tutmuş arşivlemiş. Hani yarın bir gün başımıza bir şey gelirse kullanırız bunları diye arşivlemiş. Yani insan şunu soruyor yani ya Atatürk'ün dava arkadaşları bunlar olabilir mi? Yani Atatürk'ün partisi bu insanlara emanet edilmiş olabilir mi diye soruyor aslına bakarsanız. Hani bana arkadaşının söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diye bir şey vardır ya. Ya Özgür Özel'in arkadaşları bunlar mı gerçekten?
0: İnanılır gibi değil. Özgür Özel'in arkadaş çevresi maalesef buymuş. Elbette bir dava süreci var ama baktığınız zaman sanki kopya kağıdı gibi hepsinde benzer organizasyonlar görüyorsunuz ve yazışmalardan ortaya çıkanlar böyle paketler, paralar, aynı zamanda işte rüşvetler, rüşvetin nasıl verildiği yöntemi, 1 milyon euro, 1 milyon 200 bin lira, onların bir genel başkanın mavi çantasına konulduğu öne sürülen paket. Bakın bunların hepsinin yazışmaları var ve bunların saklanması da çok ilginç. Bakın yol yürüdüğü insanlara bakın. CHP'nin şu andaki genel başkanının. Birazdan belki getireceksiniz bahsettiğinizde CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun günlerdir beklenen ikinci arınma videosu.
1: Evet.
0: O da geldi. Hı. Daha önce
1: orada
0: ne demişti
1: mesela
0: biliyorsunuz?
1: Şöyle bir şey
0: Geçtiğimiz...
1: var. Bu
0: Tabii.
1: sarayda mermer olma tartışması vardı ya ona da tepki gösteriyor Özgür Özel. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu düzeltiyorum. Özgür Özel şey demişti bırak saraylara mermer olmayı toprak ol bağrında güller yetişsin demişti. Kılıçdaroğlu diyor ki Kılıçdaroğlu 1000 kere toprak olur 1000 kere çiçek açar ama eğilip bükülmez diye söylüyor. Yani hani biz hiçbir yerde mermer olmuyoruz diye bir anlamda mesaj gönderiyor. Yani sürekli olarak da her CHP eleştirenin de işte sarayın adamı diye yaftalamanın da biraz bayatladığı dönemlerden geçiyoruz herhalde. İşte Meral Akşener'e, Muharrem İnce'ye bu taktikleri denediler zamanında.
0: Çok çok bayatlamış olması gerekiyor ama sadece Özgür Özel değil. Bakın ben CHP'li siyasetçilerin yanında CHP'li bilinen bazı gazetecilerin burada X mesajlarına bakıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na öfke dolular ve inanılmaz sorular soruyorlar. Altılı masa sürecini anlatıyorlar. Ekrem İmamoğlu'na nasıl bu kadar tabi oldun, ona teşekkür etmen gerekirken bu nankörlüğü nasıl yapıyorsun bağlamında mesajlar veriyorlar. Oysa ki Sayın Kılıçdaroğlu mesela ilk arınma videosunda ne dedi? Herkes onu düşünsün. CHP yolsuzluk müteahhitleriyle yol yürüyen bir parti olamaz dedi. Bakın bundan daha açık bir ifade var mı İbrahim Bey? Yok. Bugünkü ifadelerinde ne diyor? CHP kirlenmişliğin sığınağı olamaz. Ve gerektiğinde arınmasını da bilir. Bu kadarını söylüyor bakın. Bu kadarını söylüyor. Söylemek istediği çok net. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıllarca zaman zaman eleştirdik. Siyaset tarzını eleştirdik. Yaptığı ittifakları eleştirdik. Muhalefet iktidar ilişkileri açısından eleştirdik. Zaman zaman siyasi yöntemini eleştirdik. Ama hiçbir zaman için böyle akçeli işlerle yani çok böyle suçlanan ve bununla ilgili olarak bir sorun yaşamış genel başkan olduğunu söyleyemeyiz. Yani bunu net bir şekilde ifade edelim. Siyasi başarısızlıkları olmasına rağmen. Ama CHP'nin genel merkezinin adeta elinden alınmasına kadar giden süreçte İbrahim Bey belli ki bir fon oluşturulmuş ve o fonun içerisinde bakın o milyon eurolar sadece buzdağının görünen kısmı. Ne diyor Gökhan Böcek? Muhittin Böcek'in oğlu. Diyor ki 1 milyon euro istediler. Teslim ettik. Veli Ağbaba'ya gittiğini düşünüyorum. Telefonda konuştum. Ne parası diye sordum. Bir nevi adaylık parası diye düşün dediler diyor. Bu paralar nereye gitti? İstanbul Belediyesi'nin etrafındaki milyarlarca doları daha henüz konuşmuyoruz bile. Konuştuk, çok konuştuk.
1: Peki,
0: ama
1: sizin beklentiniz ne mutlak mutlan davasından? Çünkü artık bu itiraflar da ki hani itirafçılar kendileri başvuruyorlar savcılığa. Bizim anlatacaklarımız var. Etki pişmanlıktan yararlanmak istiyoruz diye. Bunlar da şimdi dosyaya ekleniyor istinaftaki dosyaya.
0: Şimdi elbette yani mahkeme süreci İbrahim Bey biliyorsunuz birinci derece mahkeme mutlak mutlana gerek yok. Çünkü dedi bakın çünkü yani suçsuzluk anlamında bir şey söylemiyor. Diyor ki dava konusuz kalmıştır. Üzerinden iki kurultay geçmiştir vesaire. Ama bir ceza davası var o devam ediyor. Yani diyor ki kongrenin tırnak içerisinde delege iradesinin satın alınması yoluyla yön değiştirildiği iddiası. Ben mutlak butlan konusunda çok böyle %50-50 görüyorum. Çünkü istinafta, istinaf kararı bozarsa ancak mutlak butlana doğru iş yürüyebilir ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yeniden genel başkanlık yolu açılabilir. Bu da çok kaotik bir ortam siyaseten oluşturur. Yani burada suçluluk, suçsuzluk anlamında bir şey söylemiyorum. Ortaya saçılan rezillikleri hepimiz net bir şekilde görüyoruz. Özkan Yalım'a kadar uzanan durumlar var ve Özkan Yalım'ın da ifadelerinin, ek ifadelerinin bu dosyaya girmesi zaten sizin bu arada sorduğunuz soruyla ilgili kuşkuları güçlendiriyor. Ama ben mutlak butlan ihtimalinin yarı yarıya olduğu kanaatindeyim. Ama buralarda bir irade hırsızlığı söz konusu olmuş mu? O konuda herkesin kafasının çok net olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda.
1: Peki Sayın Gürsel. Pavyonlarda
0: 1000 dolara... Buyurun.
1: Süren bitiyor, o yüzden kurumlar farklı modaliteler evet. üzerinde çalışıyor diye Erdoğan örgütün tasfiye süreci hızlanacak dedi. Bir dakika da olsa bu konuyla ilgili bir bilgi almak isterim. Sizin oradan bakınca ne oluyor Ankara'da?
0: Bu aralar hızlandı işler. Aslında bununla ilgili Cumhur İttifakı ortaklarının ortaya koyduğu iradeler de söz konusu. Şöyle bir şey düşünüyorum İbrahim Bey. Ben yakın zamanda yasal düzenlemelerle ilgili bir altyapının oluşturulacağını, terör örgütünün tamamen feshedildiğine dair haberin gelmesiyle birlikte bunun yürürlüğe gireceğini, daha doğrusu bu yürürlüğe girdikten sonra örgütte tamamen silah bıraktığı belirtilen kişilerin bu kapıdan geçebilecekleri, direnenler konusunda da ayrı bir mekanizma kurulacağı kanaatindeyim. Çünkü Türkiye ilk defa deniyor böyle bir şeyi. Dolayısıyla bu modaliteleri de yaşayarak göreceğiz ve öğreneceğiz. Ama bana kalırsa çok önemli bir dönemece geldik bu konuda.
1: Milletçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye güvenmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum ben de kendi adıma. Bugüne kadar yaptıkları, Türkiye adına verdikleri mücadele ortada. Bundan sonra da daha aydınlık, daha güzel bir Türkiye için, Türkiye yüzünü inşa etmek için ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özcan ve gazeteci Ercan Gürses bizimleydi. Bir başka yerinde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.
0: İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
2: İyi yayınlar.

0: Şimdi aynı zamanda Türkiye milli savunmada da çok kritik hamleler yapıyor. Bunun sahaya yansımasını da işte görüyoruz zaman zaman. Bir yandan da dünyaya hani bir mesaj vermek gerektiğinde de tatbikatlar önemli bir mesaj zemini oluyor. Hani derler ya, istiyorsan sulhu salah, hazır ol cenge diye. Cenge hazırlıkta tatbikatlardan geçiyor. Efes 2026 tatbikatına götüreceğim sizi. 24 muhabir Nesra Yumak bizimle izlenimlerini paylaşacak. Çünkü tatbikatta ilk kez denenecek yerli ve milli sistemler de var.
1: Efes 2026 tatbikatları devam ediyor. Bugün gece saatlerinde gerçekleşecek bir tatbikat var. Tabii o tatbikatın hemen öncesinde de buradaki tatbikat alanında şu anda ısınma, namlu ısıtma turları gerçekleştiriliyor. Burada çalışmalarda şu an kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'un ekranlarınıza getirdiği noktalarda şu anda patlamalar ekranlarınıza geliyor. Havadan saldırılar, daha doğrusu havadan saldırma tatbikatları gerçekleştiriliyor. Yerli ve milli savunma sistemlerini bizler sahada göreceğiz. Şu anda da evet, bir patlama daha ekranlarınıza geldi. Dumanlar ve sesler şu anda bölgeden yükseliyor. Yerli ve milli savunma sistemlerini sahada kullanılacağının altını çizmiştik. Efes 2026'da Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi ürünleri yoğun şekilde kullanılıyor. Bunlardan Alka lazer silah sistemi, Gökberk lazer silah sistemi, Milkar A elektronik taarruz sistemi, kamikaze sürü drone gibi bazı sistemler ilk kez Efes tatbikatında kullanılmış olacak. Tatbikatta keza yapay zeka destekli analiz uygulamalarıyla Alkara harekat yöntemi sistemi de ilk kez devreye alınmış oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük tatbikatlarından birinden bahsediyoruz Efes 2026'dan. 11 Nisan'da başlayan bir tatbikattan söz ediyoruz. İstanbul ve İzmir'de geniş katılımcıyla icra edilen bir tatbikattan bahsediyoruz. Dünyanın 50 farklı ülkesinden ülkenin katılımıyla gerçekleşecek bir tatbikat. Birleşik müşterek ve atışlı olarak düzenlenen Efes 2026 tatbikatındaki ana amaçsa katılımcı ülke unsurlarıyla birlikte görev yapan karargah ve birliklerin harekat kabiliyetini geliştirmek ve harp hazırlık seviyelerini en üst noktaya çıkarmak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kapsamlı tatbikatlarından biri. Hemen kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'dan da sol yukarıya dönmesini rica edeceğim. Şu andan da havadan bir saldırı anını tatbikat esnasında ekranlarınıza getiriyoruz. Şu an ana tatbikat daha başlamadı. Bunun altını özellikle çizmek gerekiyor. Akşam saatlerinde hava karardıktan sonra asıl tatbikat icra edilecek. Fakat onun öncesinde de bu bölgede namlu ısıtma diye tabir ettiğimiz, evet şu anda da daha büyük bir ses geldi. Hemen Fatih Coşkun'dan da oradaki dumanlara dönmesini rica edeceğim. Olduğumuz bölge güvenli bölge. Basın mensupları için ayrılmış olan bir gözlem izlem noktası aslında. Fakat arkamızda yine tatbikatın gerçekleşeceği alanları görüyorsunuz. Bir ses daha gelecek şu anda. Evet, o ses de geldi. Asıl bu tatbikatın ana unsuru akşam saatlerinde yapılacak. Hava karardıktan sonra gerçekleşecek. Evet, bir patlama daha geliyor şu anda. Evet, o ses de geldi şu anda. Efes 2026 Nisan ayından itibaren aslında tatbikatlar İzmir ve İstanbul'da devam ediyordu. Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tatbikatları bölgede izlemek için buraya gelecek. Burada tatbikatları yerinde izleyecek. Şu anda da akşam için, akşam gece saatlerinde hava karardıktan sonra yapılacak tatbikatında hazırlık aşamaları şu an gerçekleşiyor. Namlu ısıtma dediğimiz yöntem yapılıyor şu anda. Sadece Türk askerlerinden bahsetmiyoruz. Dünyanın farklı farklı noktalarından askerlerle beraber, ki onlar da Nisan ayından itibaren burada tatbikatlara çalışıyorlardı. Her alandan, her bölgeden, hem havadan, hem karadan, hem denizden, her alandan tatbikatlar gerçekleştirildi Efes 2026'da. Şu anda da akşam saatlerinde yapılacak olan tatbikatın namlu ısıtma çalışmaları ekranlarınıza geliyor. Kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'un kadrajlamasıyla ekranlarınıza geldi. Bizler de süreci kendisiyle takip ettik diyelim. Sözü buradan İzmir'den size stüdyoya bırakalım.
0: Ben veda diyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde sizlerle olacak efendim. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
7: lazım. Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.

0: Karpen mevsim havasını sundu. Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
1: Aracın satıldığı fiyatı gördüğümde gerçekten iyi ki Otobit'i tercih etmişim dedim.
2: De böyle Otobit'te.
3: Bir şehir düşün. Binlerce yıllık tarihiyle yaşayan, medeniyetlerin izlerini taşıyan. Bir şehir düşün. Kültürüyle büyüleyen, sanatıyla, mimarisiyle zamansız bir yolculuğa davet eden. Selçuklu. Geçmişten geleceğe uzanan eşsiz bir miras. Şimdi keşfetme zamanı. Tarih, kültür ve şehrin ruhu seni çağırıyor. Hazırsanız başlıyoruz.
4: Cimri'ye bak, cimriyle seç. Aynı ürüne falan.

0: Kredi'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.

Bir zamanlar asker adımları yankılanan avlularda bugün bilginin sesi yükseliyor. Rami Kütüphanesi muhteşem dönüşümüyle bir milletin ufka yürüyüşü oluyor. 18. yüzyılda Osmanlı ordusunun merkezi olarak inşa edilen Rami Kışlası, asırlar boyunca İstanbul'un belleğinde bir askeri yapı olarak yer aldı. 19. yüzyılda tamir ve ilavelerle genişletilen kışla zamanla askeri görevini tamamladı ve bir süre sessizliğe gömüldü. Ancak Rami unutulmaya terk edilecek sıradan bir bina değildi. O, İstanbul'un kültürel kimliğine sinmişti. Bu yüzden Türkiye Yüzyılı vizyonuyla birlikte yeniden ayağa kaldırılması da tesadüf değildi. Kapsamlı bir restorasyon süreciyle kışlanın taş duvarları yeniden hayat buldu ve ortaya sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın sayılı şehir kütüphanelerinden biri çıktı. 2023 yılında kapılarını halka açan Rami Kütüphanesi, sadece kitaplarla dolu bir mekan değil, bir medeniyetin bilgiyle yeniden doğuşunun da sembolü oldu. 36 bin metrekarelik kapalı alan, 51 bin metrekarelik yeşil alan, 2,5 milyon kitap kapasitesi, 7/24 açık okuma salonları, çocuklar ve gençler için özel bölümleriyle Rami artık yaşayan bir kültür kampüsü oldu. Ama Rami'nin dönüşümü sadece bir restorasyon projesi değil, bir zihniyetin yeniden inşasıydı. Bu görkemli yapı, geçmişine sırtını dönmeyen, tam aksine onu bugünün diline tercüme eden bir Türkiye simgesi oldu. Rami Kütüphanesi aynı zamanda modern kütüphanecilik anlayışı ve yaşayan kütüphane konseptiyle ziyaretçilerine farklı bir deneyim sundu. 51 bin metrekarelik yeşil alansa millet bahçesi olarak tasarlandı. Böylece her yaştan insanın ruhunu besledi. Kütüphanenin içerisinde yer alan şifahane bölümü

ise bozulan ve yıpranan nadir eserlerinin onarımına ayrıldı. Rami Kütüphanesi, Türkiye yüzyılının sadece sanayiyle, teknolojiyle değil, kültürle, bilgiyle, düşünceyle büyüme hikayesi oldu. Cesaretle yazılan tarihimizin fikirle, bilinçle şekillendiği sessiz ama güçlü bir adım oldu.

0: Ömerler ile Akiflerin tam ortasında duran Fatih'in ruhu hakikatte bizim vücudumuzda devam ediyor. Bunu hissediyoruz. Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür. Ama Fatih'in ruhunun ebedi hakimiyetine inananlara müjdeliyorum. Fatih'in ruhu ölmez. Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır. İnanıyorum ki Fatih'in ruhunu ihtiramla selamlayan, ecdadın emanetini gururla taşıyan gençler burada.
1: Dünya güç merkezlerinin açık hesaplaşmasına mı hazırlanıyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş bu haftada manşetleri değil, manşetlerin arkasındaki güç savaşını masaya yatırıyor. Trump, İran'ın barış planını reddetti. NATO'da gerilim, Avrupa'da huzursuzluk, Doğu Akdeniz'de baskı artıyor. Hürmüz'de yeni kurallar ilan eden İran, enerji yollarını yeniden şekillendiriyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri baskısına meydan okuyor. İsrail, küresel somut hattına saldırdı, bölgesel savaş küresel cepheleşmeye mi dönüşüyor? Ve içeride İBB davası, Bahçeli'nin İmralı çıkışı, yeni anayasa hazırlıkları. Siyasette bu hız normal mi, stratejik mi? Dünya yeniden şekillenirken Türkiye bu oyunda hedef olan mı yoksa oyunu bozan güç mü olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar'da, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 20 Mayıs. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de, dünyada pek çok önemli gelişme var. Birkaç başlığı paylaşalım, sonra hızlıca başlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün grup toplantısında önemli bir konuşma yaptı. Her kesime mesajları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, hem muhalefete hem parti içerisinde olup bitenlere dair de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği önemli kıymetli mesajlar vardı. Birazdan sadece dakikalar içerisinde o mesajları ekranınıza getireceğiz. Bir yandan da gözümüz kulağımız Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki o müzakere trafiği, müzakere savaşa evrilecek mi? İki gün süre verdim demişti Trump. Geride bıraktığımız dakikalarda bir kez daha konuştu kendisine. Soruldu ayaküstü Netanyahu'nun o saldırganlık isteğiyle ilgili İran'a. Netanyahu ben ne dersem onu yapacak dedi. Trump başka neler söyledi ki önümüzdeki dakikalarda yine bir vesile konuşması bekleniyor Trump'ın. Bakalım neler söyleyecek önümüzdeki günlere dair. Çünkü cuma cumartesiye kadar bir süre, bir mühlet vardı. Ne olacak, ne bitecek, bunu hepimiz merak ediyoruz. Detaylandıracağız. Bugün İmamoğlu suç örgütü davasında yine 40. duruşma, 40. celse vardı. O celsede neler yaşandı, neler yansıdı, kim ne dedi, onlara da ekranınıza getireceğiz. Deprem gerçeği bu kez kendisini Malatya'da hatırlattı. Sabah saatlerinde, sabah 9'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Neyse ki korkulan bir şey olmadı ama neler yaşandı ve neler yansıdı, onları da paylaşacağız. Başlayalım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarıyla başlayacağız ama önce İstanbul diyelim. Şehri İstanbul'un çilesi bitmiyor. Neden bahsediyoruz? Trafik çilesi. Bugün çarşamba, aslında cuma da değil.

0: müddetçe diğer yollara bir artı yük biniyor. Üzerine bir de yağmur eklendiği takdirde tam da iş çıkış saati pek çok kişi için öncesinde okullardan çıkışlar, servisler, iş yerlerinden çıkışlar, servisler, evlere ulaşmaya çalışan İstanbullular. Elbette eğer toplu taşıma araçlarını kullanmıyorlarsa işleri biraz daha zor. Hangi noktadayız? Sağ tarafta zaten trafik haritasını görüyorsunuz. %85 diyoruz son durum bandımızda ama sadece dakikalar önce %87 hatta %90'ları bulmuştu o yoğunluk İstanbul'daki. Önümüzdeki dakikalarda ne olur? Saat daha 18'i birkaç dakika geçiyor. Önümüzdeki dakikalarda o yoğunluk daha da artabilir. Bir yanda yağış, bir yanda maç hasebiyle, maç sebebiyle kapalı olan yolların vermiş olduğu yükle beraber işte İstanbulluların akşam iş çıkışı yaşadığı manzara bu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu bugün. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni modeller üzerinde çalışıldığını söyledi. Örgütün tasfiyesinin hızlandırılacağını belirtti. Erdoğan'ın gündeminde çeyrek asrı devirmeye hazırlanan AK Parti'ye yönelik eleştiriler de vardı.
1: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.
2: PKK'nın silah bırakma süreci hızlanacak, terörsüz Türkiye'nin yolunu açacak yeni modeller üzerine çalışma yapılıyor. Mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Devletin zirvesi çeyrek asrı geride bırakmaya hazırlanan AK Parti'ye yönelik eleştirilere cevap verdi.
1: Biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı hatta idam edilmeyi göze alarak girdik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
2: Erdoğan'ın seçmene de mesajı vardı.
1: Biz %52'nin oyunu alarak göreve gelmiş bir iktidarız. %48'in önemli bir kısmının oy vermese de gönlünün bizimle olduğunu bilen bir iktidarız.
2: Devletin zirvesi AK Parti kadrolarına da seslendi.
1: Tek başıma kalsam dahi bu yol hak yoludur. Dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun, bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık, Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız, hep beraber yapacağız.
2: Erdoğan hafta sonu Kocaeli'nde gerçekleştirilen gençlik şölenine yönelik CHP'den gelen eleştirilere de sert tepki gösterdi.
1: CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Üzülerek görüyoruz ki Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü.
0: Yapabilmek önemli ama yapabildiklerini, başardıklarını anlatabilmek de çok kıymetli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabeti zaten malum, dünyaca meşhur. Siyasetçiler içerisinde...

0: hitabeti olan, belagatı olan kişi. Zaten bugünkü konuşmada da bunu gösteriyordu ama dün Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gençlerle bir araya geldi. Şimdi öyle bir an geldi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl bunca yıldır iktidarda olduğunu gösteren adeta bir siyaset bilimi dersi gibiydi.
1: Kim şampiyon olur derseniz, tabii favoriler arasında en son İspanya iyi durumda, Arjantin var, son dünya şampiyonu, yine Fransa var ama biz sürpriz yapabiliriz.
2: Az sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyleyecekleri liderlik hasletlerine ilişkin çok şey anlatıyor.
3: Sürpriz yapabiliriz değil mi?
1: Yani başarırız diyorum ben.
3: Biz kazanacağız diyeceğiz.
1: Kazanacağız efendim, tamam.
2: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, icracı bir bakan. Tecrübelerinden de faydalanarak makul olasılıklar dahilinde analitik bir çıkarımda bulundu.
1: Biz sürpriz yapabiliriz.
2: Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanmasını sürpriz kategorisine alarak başarıyı diğerlerinin kötü performansına endeksledi. İşte o noktada Erdoğan devreye girme ihtiyacı hissetti. Erdoğan eski bir futbolcu. Futboldan anlamadığını söylemek mümkün değil. Osman Aşkın Bak'ın çıkarımını Erdoğan da yapabilir ama bu edilgen söylemi reddederek bir anlatı hakimiyeti kuruyor.
3: Kazanmak, kazanmak, kazanmak.
2: Erdoğan şartlara endeksli olarak bir başarısızlığı makul gören, hatta normalleştiren vatandaşı zaferden çok teselliye hazırlayan o dili reddederek yeni bir anlatı hakimiyeti kuruyor. Kaçınılmaz zafer söylemiyle kamuoyunun algısını yeniden şekillendiriyor.
4: Kaderin üstünde bir kader vardır.
2: Erdoğan o kısa sürede doğaçlama yaparak bir kendini gerçekleştiren kehanet miti yarattı. Zira yüksek beklenti, yüksek performansı tetikler. Kişi hayatını, kaderi olduğuna inandığı o kehaneti gerçekleştirmeye adar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oracıkta bize kendisini birçok kez iktidar yapan liderlik spektrumundan bir ışık hüzmesi izletti. O ışık 2024'te yerel seçimler sonrasında AK Parti kamuoyunun yaşadığı depresyon halinde de parlamıştı.
5: Takma kafana, takma kafana. Zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer, zafer.
2: Liderler zor günlerde sınanır. Zorluklar liderleşmek için bir fırsattır. O gün Erdoğan ortaya çıkan manzarayı yeniden kendi istediği biçimde çerçeveledi. Bireysel başarıyı mutlaklaştırdı. Parti genelindeki gerilemeyi arka plana attı. Deyim yerindeyse herkese kendi kapısının önünü süpürme görevi verdi. Kayıp algısı yerine daha o günden gelecek seçimin startını verdi. Zamanın ruhu bugün, o gün Erdoğan haklıymış dedirtiyor.
4: Sabırlı olacağız. Kardeşler, seveceğiz, sevileceğiz. Biz bu yola vallah düşmanlık için girmedik. Vallah sevmek için girdik. Billah sevmek için girdik.

İsrail Sumut filosuna saldırdı. Bütün teknelere müdahale etti. Tüm eylemciler alıkonuldu. Sumut pilotu aktivistleri Ketziyot hapishanesine götürülmek üzere Aşdod limanına götürüldü. Tabii burada pek çok insanlık dışı muameleye de maruz kaldılar. Aralarında biri var ki, hani ırkçı desek yetmez, zulümcü desek yetmez, soykırımcı desek yetmez. Karakter yoksunu bir ulusal güvenlik bakanı var, İtamar Ben-Gvir. Oradaki kişilere, oradaki aktivistlere, oradaki vicdanlı insanlara karşı takınmış olduğu tavır elbette büyük tepki çekti. Şimdi başka tepkiler var ama önce biz kendi tepkimizi ifade edelim. Dışişleri Bakanlığı'ndan yaşanan bu olaylara dair bir mesaj paylaşıldı. İsrailli bakanın, bir bakanın diyor Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ki o bakan Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir ve ilk vukuatı da değil, daha önce de çok kez yaptı, Mescid-i Aksa'da yaptı, Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonlara imza attı. Yahudi yerleşimcilerle birlikte Batı Şeria'da, Kudüs'te, pek çok yerde daha önce benzerlerini yapmış olduğu hareketin bugün

0: daha da fazlasını yaptı. Tam bir provokatör. Tam bir provokatör. Her adımıyla, her sözüyle, her davranışıyla o tepkileri aktaracağız dedik ama Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisi. İsrailli bir bakanın İsrail tarafından hukuka aykırı bir şekilde uluslararası sularda müdahale edilen küresel Sumut Filosu katılımcılarına yönelik sözlü ve fiziki şiddet uygulamasını lanetliyoruz. İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden olan söz konusu bakan, Netanyahu hükümetinin şiddet odaklı ve barbar zihniyetinin tüm dünyaya bir kez daha alenen göstermiştir. Alıkonulan vatandaşlarımızın ve diğer filo katılımcılarının derhal ve salimen serbest bırakılmaları için ilgili diğer ülkelerle beraber her türlü girişim yapılmakta olup en kısa zamanda sonuç alınması için çabalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir deniliyor Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında. Tabii o Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'le alakalı olarak İsrail Başbakanı Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Saar da Ben-Gvir'e kızgınlar. Dünya ise İsrail'e tepkili. İtalya ve Fransa İsrailli büyükelçiyi bakanlar çağırdı.
1: Elleri ve gözleri bağlandı. İsrail'in şiddeti bir kez daha dünyanın gözü önünde yaşandı. Ashdod limanına götürülen Sumut Filosu aktivistleri aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in provokasyonuna maruz kaldı. Ben-Gvir aktivistleri terörist olmakla suçladı. Alaycı cümlesini İsrail'e hoş geldiniz diyerek sonlandırdı. Çok yaşa İsrail diyerek onları tahrik etmeye çalıştı. O sırada bir aktivist Özgür Filistin sloganını Ben-Gvir'e karşı haykırdı. Güvenlik güçleri İsrailli bakanın gözünün önünde kadına sert müdahalede bulundu. Susturmaya çalıştılar. O anlara tanık olan Ben-Gvir'in yüzünde ise memnuniyet ifadesi vardı. İsrailli bakan işte böyle yapmak gerekiyor ifadesini kullandı. Baskı ve zulüm bununla sınırlı kalmadı. İsrail Gazze'lilere destek olmak için canlarını ortaya koyan aktivistleri aşağılamak amacıyla dizlerinin üzerine çöktürdü. Milli marşlarını zorla dinletti. İsrailli bakanın provokasyonuna İsrail'den de tepki geldi. Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Ben-Gvir'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımdaki gösteriyi utanç verici diye tanımladı. Aşırı sağcı bakanı İsrail'i temsil etmemekle suçladı. İtamar Ben-Gvir'e tepki gösterenlerden biri de Başbakan Netanyahu'ydu. Sosyal medya açıklamasında yaptığı provokasyonu uygunsuz bulduğunu belirtti. Netanyahu, aktivistlerin en kısa sürede sınır dışı edilmeleri talimatını verdi. Yaşananlara dünyadan en sert tepkilerden biri ise İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den geldi. Meloni, İsrail'den aktivistlere kötü muamele için özür talep etti. İzahat için İsrail Büyükelçisini çağıracaklarını duyurdu. Pek çok hükümetten ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nden aktivistlerin serbest bırakılması yönünde çağrılar var. Ayrıca birçok ülkede gösteriler yapılıyor. İsrail'in denizde aktivistlere bu kadar sert müdahale etmesinin ardından ne olduğunuysa bizzat İsrail basını yazdı. Haaretz gazetesine göre bu sert müdahaleler filonun Gazze konusunda taşıdığı mesajdan çekindiklerini gösteriyor. Gazze'de sebep oldukları insani krizin uluslararası görünürlüğünün artmasından endişe ediyorlar.
0: Haberi izlediniz. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar tepki gösteriyor. İsrail bu değil diyor. İsrail Başbakanı Netanyahu tepki gösteriyor. İtamar Ben-Gvir'e bunların hepsi göstermelik. Zulmü yapan onlar. Soykırımı uygulayan onlar. Binlerce insanı şehit eden onlar. Dünyanın gözüne baka baka o tepkileri görmezden gelen onlar. Hala o zulmü Batı Şeria'da, Kudüs'te, Gazze'de, Lübnan'da, her yerde sürdüren İsrail ama şimdi o tepkileri biraz daha azaltabilmek için işte İsrail'in Başbakanı Netanyahu ve Dışişleri Bakanı sözde tepki gösteriyorlar o Itamar Ben-Gvir'e. Gösterseler ne olur, göstermeseler ne olur? Zaten günün birinde eğer her şey olması gerektiği şekliyle devam ederse o Itamar Ben-Gvir'de, o Netanyahu'da, o Dışişleri Bakanı da, tüm o kabinede, işte o savaş kabinesi diyorlar, farklı farklı şekillerde ifade ediyorlar. Bir gün onlar oturdukları koltuklardan inecekler ve indiklerinde tüm dünya onların

0: yargılanmalarını ve alabilecekleri en büyük cezayı almalarını bekliyor. O yüzden şu an tepki göstermiş, göstermemiş, bunların hepsi boş. Ama dünyadaki insanların vicdanında zaten mahkum oldular ve o mahkumiyet günün birinde gerçekten herkesin gözleri önünde gerçekleşecek. Ancak o vicdanlar binlerce şehidin kanı, milyonlarca insanın gözyaşı ancak o zaman aslında karşılığını bulmuş olacak. Bir can bile gittiğinde neler yaşanıyor? Düşünün ki binlerce insan şehit oldu ve hala o zulmü sürdüren katil, korsan, soykırımcı bir devletten ve oradaki sözde yöneticilerden bahsediyoruz. Aslında onların isimlerini söylerken bile ağzımız kirleniyor, dilimiz kirleniyor. Ama ne yapalım? İşte onların haberlerini veriyoruz. Tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da İran'la olan o müzakere sürecine dair kimi açıklamalar yaptı. Gazeteciler sordular Trump'a, İsrail Başbakanı Netanyahu İran'a saldırmak için işte fırsat kolluyor, saldırılmasını istiyor, savaşın tekrar başlamasını istiyor. Ne diyorsunuz? Amerikan Başkanı Trump da sadece orada şunu söyledi. Belki bugün olup bitenlere yönelik bir tepki de olabilir. Hani o da o tepkiyi azaltmak için olabilir. Netanyahu ben ne dersem onu yapacak ifadesini kullandı. Trump, Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine giderken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteciler İsrail'in İran'a saldırma arzusunu sordu. Donald Trump, Netanyahu ona ne dersem onu yapacak, o iyi bir adam dedi. Trump, salı günü İran'a saldırıyı son bir saat içinde ertelediğini söylemişti. 2-3 gün içinde karar vereceğini belirtmişti. Saldırı ihtimalinin hala masada olduğunu ifade etmişti. Trump, ekonomik şartların kötüleşmesi nedeniyle İran halkının öfkeli olduğunu iddia etti. İran meselesine tek bir şans vereceğini söyledi. Krizi çözme konusunda daha 3 aydır İran'dayız. Ara seçim geliyor diye acele etmem ifadesini kullandı. Ancak Hürmüz'ü derhal açmaları gerekiyor diye konuştu. Bu arada İran, Hürmüz'den gemilerin geçmekte olduğunu açıkladı. Devrim muhafızlarına göre son bir günde 26 gemi geçti. Bunlardan 5'i süper tankerdi. İsrail ile İran arasında yaşanan savaşın perde arkasına dair çarpıcı bir iddia var gündemde. Amerikan New York Times gazetesi, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin savaşın ilk günlerinde İran'da rejim değişikliği için eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ı yeniden sahaya sürmeyi planladığını yazdı. İddiaya göre Ahmadinejad'ın ev hapsinden çıkarılması için İsrail tarafından özel operasyon bile düzenlendi.
1: ABD ve İsrail, İran'ın nükleer kapasitesini gerekçe göstermişti. Balistik füze üretimi kabiliyetine vurgu yapmışlardı. Ancak asıl amaçları İran'da rejimi değiştirmekti. Amerikan basınına göre ABD ve İsrail, İran'a yönelik savaşın ilk günlerinde rejim değişikliği senaryosu üzerinde çalıştı. İşin en şaşırtıcı kısmı ise yeni lider olarak bir dönem İsrail'i haritadan sileceğiz diyen eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ın seçilmiş olmasıydı. İddiayı New York Times gazetesi ortaya attı. ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdı. Buna göre İran savaşının ilk gününde İsrail jetleri Ahmadinejad'ın Tahran Narmak'taki evine nokta atışı bir saldırı düzenledi. Amaç suikast değil, sokağın başındaki güvenlik noktasını vurarak onu ev hapsinden kurtarmaktı. Ancak bu tehlikeli hapisten kaçırma operasyonu ters tepti. Saldırıda yaralanan ve kıl payı ölümden dönen Ahmadinejad'ın plana olan inancını yitirdiği ve o günden beri de kayıplara karıştığı belirtildi. Ahmadinejad sert İsrail karşıtı söylemleriyle tanınıyor. Ancak son yıllarda İran yönetimiyle ciddi anlaşmazlıklar yaşadığı öne sürüldü. Eski Cumhurbaşkanı'nın İran'daki üst düzey isimleri yolsuzlukla suçladığı, birçok seçimde adaylığının engellendiği ve uzun süredir fiili ev hapsinde tutulduğu aktarıldı. Beyaz Saray ise rejim değişikliği planı iddialarına doğrudan yanıt vermedi. Trump yönetimi, savaşın hedefinin yalnızca İran'ın füze ve nükleer kapasitesini yok etmek olduğunu savundu. İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad da haberle ilgili yorum yapmayı reddetti. Haberde ayrıca Ahmadinejad'ın son dönemde Macaristan ve Guatemala gibi ülkelere yaptığı ziyaretlere dikkat çekti.

0: çekildi. Macaristan'ın Orban döneminde İsrail'le yakın ilişkileri vardı. Öte yandan Ahmedinejad'ın savaş başladıktan sonra ise kamuoyunun önünde neredeyse tamamen sessiz kaldığı vurgulandı. Sert İsrail ve ABD karşıtlığına rağmen eski Cumhurbaşkanı'nın bu sessizliği İran kamuoyunda da dikkati çekmişti.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman yoğun bir trafiği var. Yoğun bir diplomasi trafiği de yürütüyor. Kabulleri de oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da Sudan Başbakanı Kamil İdris'i kabul etti. Görüşmeye dair görüntüler şu anda ekranınızda. Erdoğan Kamil İdris'i kabul etti. İki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere son dönemde yaşanan pek çok gelişmeler masaya yatırıldı. İki heyet arasındaki görüşmeye dair, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulüne dair o anları şu anda ekranınıza getiriyoruz diyelim ve devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarına Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndan tepkisel bir adım geldi. Uzunca süredir konuştuğumuz bir meseledir aslında. Genel Kurul'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yetkilerini kısıtlamaya yönelik savaş yetkileri yasa tasarısı ilk kez onaylandı.
0: İran'a yönelik saldırılar onaya tabi tutulabilir. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş yetkileri kısıtlanabilir. Amerikan Senatosu savaş yetkileri tasarısının görüşmelere açılmasını kabul etti. Senato Genel Kurulu'nda oylama yapıldı. 47 senatör aleyhte oy verirken 50 senatör lehte oy kullandı. Böylece Trump'ın İran'a yönelik askeri güç kullanımını Kongre onayına bağlı kılması öngörülen savaş yetkileri tasarısı gündeme gelecek. Tasarının Senato Genel Kurulu'nda görüşülmesinin önü ilk kez açılmış oldu. Bu 8. girişimdi. Savaş yetkileri tasarısının kabul edilebilmesi için iki oylamayı daha geçmesi gerekiyor. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nden çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Söz konusu tasarı hem Senato hem Temsilciler Meclisi'nden geçerse Beyaz Saray'a gönderilecek. Trump'ın veto etmesine kesin gözüyle bakılan tasarı, bu haliyle bile Amerikan Kongresi'nin savaştan duyulan rahatsızlığının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. ABD'li Kongre üyeleri Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper'ı da sorguladı. İran'a yönelik savaşta işlerin pek iyi gitmediğine dair yapılan yorumlara Cooper tepki gösterdi. İran'la savaşın sona erip ermediği konusundaki ısrarlı sorulara muhatap oldu.
2: Tüm askeri hedeflerimize ulaştık. Şu anda bir ateşkes halindeyiz. Bir abluka uyguluyoruz ve geniş bir yelpazedeki olası gelişmelere karşı hazırlıklıyız.
1: Son dönemde Çin yoğun bir diplomasi trafiği yaşıyor. Malumunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ardından son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Aslında göreve geldiği günden bu yana Putin, öyle söyleyin çünkü birçok kez de aslında göreve geldi. 25. ziyareti Çin'e. Pek çok önemli mesele gündeme geldi. Samimi bir ortamda görüşmeler gerçekleşti. Ağırlıklı konular tabii enerji ve altyapıydı. Çok sayıda anlaşma imzalandı.
0: Çin'in başkenti Pekin bir zirveye daha ev sahipliği yaptı. ABD Başkanı Trump'tan birkaç gün sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ağırlandı. Vladimir Putin iktidarı döneminde 25. kez Çin'e gitti. Havalimanında Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi karşıladı. Putin daha sonra Xi ile birlikte Tiananmen Meydanı'ndaki resmi karşılama törenine katıldı. Trump, Çin'e trilyonlarca dolarlık teknoloji şirketleriyle gitmişti. Putin'in ziyaretinin ana gündeminde ise daha çok altyapı ve enerji vardı. Çin ve Rusya tarafından verilen ortak mesaj, yakın olan ikili ilişkileri daha da güçlendirme yönündeydi.
3: Çin-Rusya ilişkileri, yüzyılda görülmemiş değişimlerin ortasında kilit bir istikrar sağlayıcı güç haline geldi.
0: Putin ve Xi görüşmesinde iki ülkenin stratejik ortaklığını güçlendirmenin yolları ele alındı. Liderler uluslararası ve bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulundu. Putin ve Xi koordinasyonu güçlendirme ve dostane işbirliğini derinleştirme konusunda ortak bir bildiri imzaladı. İki ülke arasında pek çok yeni anlaşma imzalandı. Ortak basın toplantısı

0: arasındaysa liderler Çin ve Rusya arasındaki derin bağa vurgu yaptı. Putin Çin liderine sevgili dostum diye hitap etti. Sıkı bağları bir Çin atasözüyle de taçlandırdı.
1: Burada bir Çin atasözünü hatırlatmak yerinde olacaktır. Bildiğimiz kadarıyla Çin'de şöyle derler. Bir gün görmedim seni, sanki geçti 3 sonbahar. Sizinle görüşmekten gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz.
0: Rusya'nın Çin için güvenilir enerji tedarikçisi olmaya devam edeceğini vurguladı.
1: Amacımız Rus ve Çin halklarının refahı ve zenginliğidir. Bu sarsılmaz temeller ilişkilerimizin birden fazla kez güç ve dayanıklılık sınavlarından başarıyla geçmesini sağlamıştır.
0: Xi ise görüşmelerinin dostane ve verimli geçtiğinin altını çizdi. Ortaklığı geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.
2: Son 30 yılda Çin-Rusya ilişkileri değişen koşulların sınavından geçti ve zamana ayak uydurdu. İkili ilişkilerin konumu sürekli yükselerek yeni bir çağ için kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının tarihteki en yüksek seviyesine ulaştı.
3: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Birleşmiş Milletler Sistemi'nin çöktüğünü belirterek, çocukların katledilmesini durduramayan uluslararası sistem hiçbir yaraya merhem olamıyor dedi. Mesajlarını Fransa'dan verdi. Avrupa'da tırmanan İslam düşmanlığına ve Türklerin ötekileştirilmesine de tepki gösteren Erdoğan, biz Avrupa'nın yeni komşusu değil, 600 yıllık asli unsuruyuz diyerek Batı'nın iki yüzlülüğüne ayna tuttu.
0: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Fransa'nın Lyon kentinde temaslarda bulundu. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin düzenlediği Anadolu'dan Avrupa'ya ortak miras buluşmaları etkinliğine katıldı. Erdoğan, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan kural temelli sistemin artık iflas ettiğini söyledi.
4: Kural temelli uluslararası sistemin ve o sistemi ayakta tutmak için kurulan kurumların işlemediğini, tamamen hiçbir yaraya merhem olamayan bir duruma geldiğini görüyoruz.
0: Bilal Erdoğan, 5 ülkenin tekelindeki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin dünyadaki kanı durduramadığını vurguladı.
4: İşte Ukrayna-Rusya savaşı, işte Filistin'deki İsrail'in yaptığı katliamlar, soykırım, işte İran'a yönelik İsrail ve Amerika'nın giriştiği savaş, zulüm, bombardıman, çocukların katledilmesi, her şey. Ve bunları durduramayan bir sistemden bahsediyoruz.
0: Erdoğan, Batı'nın çifte standardını da eleştirdi. Yükselen İslam düşmanlığına dikkati çekti. Avrupa'da yaşayan 25 milyon Müslüman ve 5 milyon Türk'ün sadece inançlarından dolayı öteki olarak görüldüğünü belirtti.
4: Batı, bizleri bir komşu, bir partner, bir tarihten gelen bir yol arkadaşı olarak görmek yerine bizleri maalesef sadece inancımızdan, sadece kültürümüzden dolayı bir öteki olarak görmeyi tercih ediyor. Kendisine benzediğimiz ölçüde kabul edeceğini, kendisi gibi olmadığımız takdirde bizi kabul etmeyeceğini bize her an hissettirmeye devam ediyor.
0: Bilal Erdoğan, Batı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk milletinin hakkını koruduğu için hedef aldığının altını çizdi.
4: Batı'nın maalesef Tayyip Erdoğan'la olan sorunu, Tayyip Erdoğan'ın o cesaretiyle, o dik duruşuyla milletinin hukukunu korumasıyla ilgili elbette.
0: Erdoğan, Avrupa'nın geleceğinde Türk ve Müslüman diasporasının da karar verici mekanizmalarda yer alması gerektiğini vurguladı.
4: Biz Avrupa'nın böyle yeni bir komşusu değiliz. Biz Avrupa'nın 500 yıllık, 600 yıllık aktörüyüz, oyuncusuyuz, parçasıyız. Bunu kimse reddedemez, inkar edemez. Batılı dostlarımıza, batılı komşularımıza bunu hatırlatmaya devam edeceğiz.

İmamoğlu suç örgütü davasında Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın sanık kürsüsündeydi. Taşkın, sistem adına adrese teslim ihaleleri organize etmek ve şişirilmiş faturalarla sisteme para aktarmakla suçlanıyor. Hakkındaki iddialara karşı dişe dokunur bir savunma yapamadı. İddiaları yalan, uydurma söylemleriyle geçiştirmeye çalıştı. Öyle ki Kültür AŞ hak ediş

0: şefi Gökhan Köseoğlu Taşkın'ı tek başına alkış tutarak protesto etti ve yalan söylüyor diye bağırdı.
1: Tanık ifadeleri, ses kayıtları, MASAK raporları, İBB iştiraki Kültür AŞ'nin adrese teslim ihaleleri, İmamoğlu suç örgütü iddianamesinde geniş bir yer tutuyordu. Davanın 40. celsesinde Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın sanık kürsüsüne çıktı. Taşkın, tanık ifadelerini hayal ürünü diye niteledi. İhalelere fesat karıştırıldığı iddialarını reddetti. Hakkındaki suçlamaları yalan, uydurma söylemleriyle geçiştirmeye çalıştı. Serdal Taşkın savunma yaparken itirafçı Gökhan Köseoğlu tek başına alkış tutarak tepki gösterdi. Mahkeme başkanı Köseoğlu'nu uyardı. Köseoğlu uyarıya yalan söylüyor diyerek tepki gösterdi. Soruşturma dosyasında yer alan tanık ifadeleri ve ses kayıtları akıllara durgunluk verecek nitelikte. Kültür AŞ'ye ve Serdal Taşkın'a yönelik iddiaların odağındaki ilk başlık adrese teslim ihaleler. Eski çalışanların ve avukatların ifadelerine göre milyonlarca liralık dev bütçeli ihaleler Serdal Taşkın tarafından önceden belirlenen parçalara bölündü. İhaleyi hangi şirketin ne kadarlık teklifle kazanacağıysa sistemin üst yönetimi yani Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'dan gelen talimatlar doğrultusunda tek tek kurgulandı. Ancak iddialar bununla sınırlı değil. Açık hava reklam mecralarını kullanan şirketlerden Kültür AŞ'den gerekli yasal izinleri ve görsel uygunluk onaylarını alabilmeleri için milyonlarca liralık gayri resmi bedeller talep edildi. Bu gizli nakit akışını resmileştirmek içinse paravan faturalar devreye sokuldu. Şirketlere tasarım bedeli veya aparat kiralama adı altında gerçeğe aykırı faturalar kesildi. Bu yöntemle elde edilen haksız kazanç sisteme ait şirketlere aktarıldı. Soruşturma dosyasında en dikkati çeken detaylardan biri de Serdal Taşkın'ın makam şoförünün ifadeleri oldu. Orhan Cevahiroğlu'nun ifadelerine göre Serdal Taşkın, Murat Ongun ve reklam sektörü temsilcileri haftada en az 2 gün Beylikdüzü'ndeki bir kafede gizli toplantılar düzenliyordu. Cevahiroğlu bu toplantıların ardından şüphelilerin ellerinde içi para dolu çantalarla ayrıldığını ve bu kayıt dışı paraların makam araçlarıyla taşındığını öne sürdü. Serdal Taşkın, makam şoförünün ifadeleri içinde hayal ürünü dedi.
2: Kafenin alt katında halka kapalı olan bir odası vardı. Toplantılar burada yapılırdı. Toplantı sonrası konuşmalardan anladığım kadarıyla bu toplantılarda açık hava reklamlarıyla ilgili iş, ihale ve gayrimeşru hususlar konuşulurdu. Toplantı sonrasında Murat Ongun ve Serdal Taşkın ellerinde içi para dolu çantalarla çıkardı. Bazen bu çantaları Serdal Taşkın'ın bankadaki özel kasasına yatırdığını biliyorum. Bazen de şahsi paraları olarak belirttiği bir kısım paraları ailem dövizci ve kuyumcu olduğundan dolayı ve kapalı çarşıda bir çevrem olduğundan dolayı kur pazarlığı yaparak kendisine döviz ve altın almalarında yardımcı oluyordum.
1: Dosyadaki bir diğer önemli iddia ise vatandaşların kişisel verilerinin ihlali. Murat Ongun'la Serdal Taşkın arasında geçen ve dava dosyasına giren ses kayıtlarında İstanbulluların kişisel verilerinin ticari ve siyasi amaçlarla usulsüzce kullanıldığı iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında Kültür AŞ'nin bazı üst düzey bürokratları etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olurken şüpheliler rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla yargılanıyor.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu merkezli yargılamaları değersizleştirmek için Murat Kapkin'in duruşmada anlattıkları üzerinden bir savunma hattı kuruyor. Ancak bu anlatıda taşların yerine oturmadığı bir absürtlük var. Murat Kapkin zorla itirafçı yapılmak istendiğini iddia ediyor ama iş pek öyle değil sanki. İşte detaylar.
3: Öyle şeyler anlatıyor ki İnsanın kanı donuyor. Örneğin tutuklu Murat Kapki, aylar önce söylemiştim, bir gece mitinginde İstanbul'da söylemiştim, günü geldi kendi söyledi. Diyor ki bana avukat geliyor, önüme kağıt koyuyor, ömrümde görmediğim, duymadığım şeylerin altına imza istiyor. Ekrem Başkanı, Özgür Başkanı karalamam karşılığında özgürlük teklif ettiler.
4: CHP'li yerel yönetimler hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarını rasyonel argümanlarla çürütemeyen Özgür Özel, çareyi gerçekliği eğip bükmekte buldu. Bu anlatıyı da Murat Kapkin'in duruşmada anlattıkları üzerine inşa ediyor. Oysa zaman

0: Anında etkin pişmanlıktan yararlanma hesapları yapan Kapki bunu başaramamıştı. Şimdi kendi mahallesinde hain olarak adlandırılmaktan kurtulmaya çalışıyor. Duruşmadaki ifadeleri de bu amaca yönelik.
1: Her birimizin eşlerine, dostlarımıza, yakınlarımıza saldırıyorlar. Hiçbir iftiracıya, hiçbir saldırgana teslim olmayız. Bu yolda bizimle yürüyenler yürür, yürümeyenler yolda dökülür.
0: İddianameye göre Kapki, İmamoğlu'nun kasalarından biri. İBB'nin reklam ihalelerinden elde ettiği karı İmamoğlu'na aktarıyor. Yani kamu kaynakları İmamoğlu'nun kişisel kariyerini inşa etmek için kullanılmış. Kapki duruşmada eşi üzerinden tehdit edildiği için 24 Haziran 2025 tarihli ifadeyi imzalamak zorunda kaldığını iddia ediyor. Ancak bu işte bir terslik var. Aynı Kapki bu kez 14 Temmuz 2025'te dilekçe yazarak ek ifade vermek istediğini söylüyor. Bu da belgesi.
2: Hakkımda yürütülen soruşturma davasında görevli Cumhuriyet Savcısı ile görüşmek ve ek ifade vermek istiyorum.
0: Savcılıktan ses çıkmayınca Kapki hırslanmış, birbiri ardına ek ifade vermek ve itirafçı olmak için çırpınmış. Bu da 29 Temmuz 2025'te verdiği ikinci dilekçe. Bu kez dilekçenin adresi dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek.
2: Hakkımda yürütülen soruşturma dosyasına istinaden İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile görüşmek istiyorum.
0: Kapki'nin itirafçı olma motivasyonu devam eden aylarda iyice perçinlenmiş. 19 Eylül 2025'te üçüncü kez, 26 Eylül 2025'te de dördüncü dilekçe yazılmış. Talep hep aynı, itirafçı olmak. Dördüncüsünde dikkate alınmaması nedeniyle sitemkar bir dili var.
2: Sayın savcılığınıza daha önce iki defa dilekçeyle başvuruda bulundum fakat işlem yapılmamıştır.
0: Etkin pişmanlıktan faydalanarak tutukluluktan kurtulamayan Kapki'nin bu ihtirasından kâr etmeye çalışan avukatlar da oldu. Skandalın ortaya çıkmasının ardından avukat Mücahit Birinci'nin AK Parti ile ilişiği kesildi. Anlaşılan o ki Kapki çarpıla çarpıla cin olmuş ve şimdi o da İmamoğlu'nun masum olduğuna inanmak isteyenleri çarpıyor.
3: Silkeleyin belediyeleri. Yani hadi gel de silkele o zaman.
4: CHP kurultaylarına ilişkin iptal davasında dikkati çeken bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler dava dosyasına girdi. İstinaf Mahkemesi'nin incelemesi sürüyor.
5: CHP'nin 38. olan kurultayına ilişkin şaibi iddialarıyla görülen davada önemli bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi Ankara'daki dosyaya girdi. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Ankara'da bir otel odasında gözaltına alınmış, ardından rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Özkan Yalım tutuklandıktan sonra CHP kamuoyu baskısına dayanamamış ve partiden ihraç etmişti. Beni ihraç ederseniz ipliğinizi pazara çıkarırım diyen CHP yönetimini hedef alan Özkan Yalım, rüşvet soruşturmasında itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan faydalandı, 3 ayrı ifade verdi. O ifadeler Ankara'da görülen şaibeli kurultay davasında dosyaya girdi. Yalım'ın iddialarının söz konusu şaibeli kurultay dava süreci açısından aydınlatıcı olması bekleniyor.
4: Deprem gerçeği bu kez Malatya'da kendini hatırlattı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa hatta Diyarbakır'da da hissedildi. Vatandaşların panik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
6: Saatler 9'u gösterdiğinde Malatya sallandı. Çevre iller ayağa kalktı. Yerin 7 kilometre altında kırılan fay hattı Battalgazi'yi vurdu. 5,6 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlar yaşattı. Alo. Sarsıntının hissedilmesiyle vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı attı. O anlarsa iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Depremin ardından tüm ekipler saniyeler içinde harekete geçti, saha taramalarına başladı.
7: Acil çağrı merkezimize 82 adet çağrı gelmiştir.

0: acil çağrı merkezine 32 adet hasar tespiti, 50 adet de bilgi danışma amacıyla çağrı alınmıştır.
1: Deprem bazı yapılarda ise hasara yol açtı.
0: İlimiz genelinde şu ana kadar 3 ahırda kısmi çökme, 1 konutta kısmi hasar ve 1 adet istinat duvarında çökme olduğu bilgisi edinilmiştir.
1: 5,6'lık deprem sonrası hastanelere başvuran vatandaşlar da vardı.
0: Sağlık kuruluşlarımıza bu saat itibariyle 74 vatandaşımız başvurmuş olup, bunlardan 15'i korku ve panikten, yani psikolojik sebeplerle, 15'i hafif derecede yaralı olup, 46 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış ve taburcu edilmiştir. Şu an 18 tane vatandaşımızdan müşahede amaçlı olarak hastanelerimizde bulunmaktadır.
1: Deprem Malatya'da oldu ama koskoca bir bölge aynı dakikalarda ayağa kalktı. Sarsıntı Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da da hissedildi. Öyle ki Şanlıurfa'da bir okul anında tahliye edildi. Öğrenciler bahçeye koşarak çıktı. Deprem sonrası Malatya'da eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.
2: Yapay zekanın rolüne ilişkin ilginç bir haber. Henüz lise öğrencisi olan Asaf Emir Özdemir, yapay zeka destekli geliştirdiği projeyle 7 yaşındaki bir çocukta MS hastalığı olduğunu fark etti. Durumu ailesine bildirdi. Çocuklarının bu zamana kadar şikayeti olmadığını dile getirdi aile ama yine de bunu ciddiye aldılar. Hastanenin yolunu tuttular ve doktorlar da yapay zekanın MS teşhisini doğruladı.
3: Bu aslında yapay zekanın sağlık alanında nasıl kullanılabildiğini ve hayatın, ya insanların hayatını ne kadar kolay kurtarabildiğine dair bir örnek. Çünkü o kişi belki onun için hiç doktora gitmeyebilirdi. Belki doktorlar tarafından tespit edilebilirdi ama yapay zeka bunun ulaşılabilirliğini arttırdı.
4: Henüz lise öğrencisi, geliştirdiği projelerse yaşından büyük. Öyle ki sağlıklı denilen bireyin hastalığını teşhis ederek erken tedavi olup iyileşmesini sağladı.
3: Öncelikle yapay zekayı o hasta olan insan üzerinde denedik. Hepsinin hastalığını neredeyse doğru tahmin etti. Sonra sağlıklı insanlar üzerinde denedik. Bir tanesi hariç herkese sağlıklı dedi. Yani yapay zeka hastalığı da burada doğru çalışıp çalışmadığını gösteriyoruz.
4: Atatürk Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan Asaf Emir Özdemir, TÜBİTAK başta olmak üzere çok sayıda bilim ve teknoloji yarışmalarında adından sıkça söz ettirmeye başladı.
5: 7 yaşındaki Mert aslında gayet sağlıklı bir çocuktu. Ta ki lise öğrencisi Asaf tarafından geliştirilen ve bazı nörolojik ile ortopedik rahatsızlıkların tespit edildiği yapay zeka modelinin belirlediği o sonuçlara kadar. Çünkü 7 yaşındaki Mert'te MS hastalığının başlangıcı olduğu tespit edildi.
3: Orada sağlıksız dediği, aslında doktorlar tarafından sağlıklı düşünülen 7 yaşında bir çocuktu. Yapay zeka bunda MS hastalığı olma ihtimali olduğunu söyledi. Biz bunu yapay zekada meydana gelen bir hata olarak, yani teknik olarak false pozitif bir hata olduğunu düşündük.
6: Sevgili Asaf'ın da projesi sağlık datası üzerine öngörü modeli aslında. Oldukça da yüksek performans gösteren bir öngörü modeli ki konuşmasında da bahsetti. O false pozitif, yani yanlış mı acaba oradaki hastalık tanısı şüphesiyle dahi yola çıktığınız zaman çok kuvveti test edebilecek bir performans ortaya koydu. Bu tip modellerin data genişledikçe, büyüdükçe sağlık sektörüne daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
4: Genç Asaf, geliştirdiği bu yapay zeka modeli sayesinde aileden aldığı olumlu geri dönüş karşısında çok mutlu olduğunu dile getirdi.
3: Yani özellikle öyle küçük yaştaki birisi size bu böyle bir şeyden dolayı teşekkür edince gerçekten inanılmaz duygular hissediyorsunuz. Yani çok iyi oluyor.
4: Öte yandan bilim ve fikir yarışmalarına katılmaya devam edeceğini belirten Asaf, çalışmalarını ülkesi için yapacağını söyledi.
3: Gelecek hayallerim şöyle, yapay zeka insanın sonraki evrim basamağı olmak üzere. Yani gerçekten insanlığı sonraki noktaya taşıyacak bir araç haline gelmek üzere. Bunu da hem ülkemiz adına hem de bulunduğumuz topluluk adına sağlamalıyız. Bu gelişimi takip etmeliyiz ki ileride bu sistemin getirmiş olduğu meyveleri en ön sıradan yiyebilelim, faydalanabilelim. Benim de amacım bu seviyede toplumun ilerlemesini sağlamak ve ülkemizi de özellikle bu alanda geliştirmek.
2: İşte umudumuzu arttıran gençler, umudumuzu çoğaltan haberler. Vermeye devam edeceğiz ama bir aradan sonra.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Dünya güç merkezlerinin açık hesaplaşmasına mı hazırlanıyor? Murat Çiçek'le Açık Görüş bu haftada manşetleri değil, manşetlerin arkasındaki güç savaşını masaya yatırıyor. Trump, İran'ın barış planını reddetti. NATO'da gerilim, Avrupa'da huzursuzluk, Doğu Akdeniz'de baskı artıyor. Hürmüz'de yeni kurallar ilan eden İran, enerji yollarını yeniden şekillendiriyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri baskısına meydan okuyor. İsrail, küresel somut hattına saldırdı, bölgesel savaş küresel cepheleşmeye mi dönüşüyor? Ve içeride İBB davası, Bahçeli'nin İmralı çıkışı, yeni anayasa hazırlıkları. Siyasette bu hız normal mi, stratejik mi? Dünya yeniden şekillenirken Türkiye bu oyunda hedef olan mı yoksa oyunu bozan güç mü olacak? Hepsi ve daha fazlası iletişimci yazar Ali Saydam, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar'da, Doktor Fatma Yeşilkuş ve akademisyen Yeliz Albayrak'ın katılımıyla Murat Çiçek'le Açık Görüş'te. Açık Görüş bu akşam 20'de 24'te.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
1: Buradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
9: Hesap basit, hesap basit.
10: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Turkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell
1: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler.

0: Yok, minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
1: Geleceğime yatırım, geleceğime yatırım.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online

Saat 19, 24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 20 Mayıs gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu İstanbul'da belli olacak. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasındaki finale saatler kaldı. 3 saat kaldı şurada. Canlı yayınla oradaki son duruma bakacağız. Atmosferi anlatacağız. Milli Savunma Bakanlığı bu haftaki bilgilendirme toplantısını Efes tatbikatının düzenlendiği İzmir'de yaptı. Dikkati çeken açıklamalar vardı. Özellikle de Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'nin NATO'ya sunduğu askeri akaryakıt boru hattı projesi. Peki projenin detaylarında ne var? Aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor ve bölgedeki askeri hareketlilik bitmiyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri hızla silahlanıyor. Bölgedeki askeri hareketliliğin detayına da bakacağız. Hürmüz Boğazı'na kilitlenen savaşta tankerlerin geçişlerine izin verilmeyince İran önce depolarını doldurdu ancak petrol üretimi sürdüğü için depolama sorunları çıktı ortaya. Şimdi ise çıkan petrol hızla denizlere karışıyor ve dünya yeni bir krizle karşı karşıya. Anlatacağız. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yeniden başlayan Ebola salgını nedeniyle alarm durumuna geçmişti. Salgın çevre ülkelerde de görüldü ve şu ana kadar yaklaşık 150 kişi yaşamını yitirdi. Virüsün Orta Afrika'da yayılmasını önlemek için bölgeye acil müdahale fonları gönderiliyor. Oradaki son duruma da bakacağız. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

Önce İstanbul'daki heyecanla başlayalım. UEFA Avrupa Ligi finaline artık saatler kaldı. 3 saatten daha az bir zaman var. Dev final Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda oynanacak. Almanya'nın Freiburg ve İngiltere'nin Aston Villa takımları karşı karşıya gelecek. Biz de hemen kameralarımızı final maçının oynanacağı stadyuma çevirelim ve oradaki son durumu Eren Coşkun Dili'den öğreneceğiz. Eren, hem oradaki atmosferi merak ediyoruz. Tabii ki bu karşılaşmanın İstanbul'da olması bizim için de çok iyi. Ayrıca

0: İki takım için de geldiler, İstanbul'u gördüler. Çok daha fazlasının da detayları sende. Gün içerisinde neler yaşandı, şu anda durum ne? Hepsini senden öğrenelim.
1: Tam da dediğiniz gibi İstanbul bugün büyük bir

0: gelmiş durumdalar ve polisin şu anda eşliğiyle birlikte stada girebilmek için de dakikaları sayıyorlar. Büyük mücadeleye 3 saat kaldı ve Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda iki ülke takımının taraftarlarının da coşkuyla yerini aldığını söyleyelim. Şu anda bulunduğumuz Mescid-i Mebusan Caddesi'nin görmüş olduğunuz gibi trafiğe kapalı ve taraftarlarla dolduğunu ve an itibariyle de Freiburg taraftarlarının da girişine izin verildiğini söyleyelim. Tabii Freiburg taraftarları stada geldiler, marşlar söylendi, polisin kontrolünde girişler başladı. Aston Villa takımı ise Taksim noktasından gelecek. Çünkü iki takımın taraftarlarını karşı karşıya gelmemesi için onlar da stadın güney cephesinden giriş yapacaklar. Tabii tam da dediğiniz gibi aslında İstanbul büyük organizasyonlara daha öncesinde çok çekez ev sahipliği yapmıştı. Özellikle de İngiliz taraftarlarla konuştuğumuz zaman da İstanbul'un kendilerine uğurlu geldiğini söylüyorlar. Çünkü daha öncesinde Milan Liverpool maçında yine İngilizler galip gelmiş, kupanın sahibi olmuşlardı. Daha öncesinde Manchester City İstanbul'da yine kupanın sahibi olmuştu. 2023 yılında Inter'i yenerek, mağlup ederek. Yani İngilizler için İstanbul uğurlu geliyor. Bugün bir kez daha finale gelmişken bu büyük turnuvayı kupayla taşlandırmak istiyorlar. Yine 2005'teki Milan maçında büyük bir coşku yaşanmıştı. Bir kez daha 21 yıl sonra İngiliz takımları, İngiliz ekiplerinden birçok takım bu noktada İstanbul'u ağırlamıştı. Bir kez daha galibiyet almak istediklerini söyleyelim. Konuştuğumuz zaman taraftarlarla, Almanlarla, İngilizlerle bir kafamızı çeviriyoruz. Dolmabahçe'ye giriyoruz. Bir tarafa bakıyoruz. İşte bakın Celal ekranlarınıza getiriyor. Stadı çok beğeniyorlar. Büyük bir övgüyle bahsediyorlar. Konumu itibariyle de çok hoşlarına gittiğini söyleyebilirim. Yine özellikle de taraftarlar için Beşiktaş Meydanı'nda bir sahne kurulmuştu. O noktada da taraftarların Türk yemeklerine bayıla bayıla yediklerini ve hemen ardından da yine yağmura rağmen büyük bir eğlenceye kapıldıklarını da söyleyebiliriz. Öte yandan yine İstanbul'da pek çok noktada sıkı güvenlik önlemleri var dedik. Bakın Celal ekranınıza getiriyor. 10 bin aşkın polisin bu mücadele için İstanbul'da sabah 11'de yolların kapatılmasıyla birlikte göreve geçtiklerini, tetikte olduklarını da belirtelim. Tabii taraftarlar aslında günler öncesinden İstanbul'a gelmişlerdi. Sosyal medyada görüntüleri gördük. Oldukça da güzel görüntülerdi. İstanbul'un farklı noktalarında eğlendikleri, Taksim'de, Beyoğlu'nda, Cihangir'de, Akaret'lerde, Beşiktaş'ta, Dolmabahçe'de o güzel görüntüleri görmüştük. İşte yaklaşık 3 saattir o şiddetli yağmurun ardından da taraftarlar ıslanmış olsa da bir yandan da artık taraftarlar stada gelmeye de devam ediyorlar. Dediğimiz gibi büyük mücadele 3 saat kaldı. Aston Villa Freiburg'la birlikte büyük bir mücadeleye çıkacak. Gün boyunca taraftarlarla konuştuk. Gün boyunca röportajlar gerçekleştirdik. Bugün İstanbul'da İngiliz ve Alman taraftarları neler yaşadılar? İstanbul bugün büyük bir organizasyona ev sahipliği yaparken neler yaşadı? Şimdi haberimize bakalım.
1: Yağmurda coşku da büyüktü. İstanbul'da final heyecanı yaşandı. Dünyanın gözü kulağı Beşiktaş'taydı.
2: Yani ülkemiz için çok iyi bir reklam olacak. Çok iyi bir organizasyon. İki takımın taraftarlarını da gördüm. Yani iki taraf da çok çok coşkulu.
0: İngiliz ekibi Aston Villa ile Alman takımı Freiburg büyük mücadele için İstanbul'da kozlarını paylaşacak. İşte İstanbul'u sokak sokak turlayan turistler şimdi de stadyumun önünde Kartal heykelinde hatıra fotoğrafı çektiriyor.
1: UEFA Avrupa Ligi final maçı için gözler İstanbul'a çevrildi. On binlerce taraftar günler öncesinden İstanbul'a geldi. Freiburg taraftarları Beşiktaş'ta, Aston Villa taraftarları ise Taksim'de bir araya geldi.
0: İngiliz takımı Aston Villa taraftarları Taksim'de, Alman takımı Freiburg taraftarları ise Beşiktaş meydanı tıklım tıklım doldurdu. Tabi İstanbul'da bir anda sağanakta bastırınca bir yandan sağanak, bir yandan da futbol heyecanı birlikte yaşanıyor oldu.
1: İngiliz ve Alman takımlarını bir araya getiren büyük mücadele için yoğun ilgi vardı. Taraftarlar sahil hattını boydan boya doldurdu.
0: Freiburg taraftarları maç öncesinde İstanbul'un sokaklarına attı kendilerini ve işte görmüş olduğunuz gibi biraz bizden ezgiler, biraz onların kültürleri birleşince ortaya bu renkli görüntüler çıktı.
1: Daha önce de pek çok organizasyona ev sahipliği yapan İstanbul, yabancı turistler tarafından çok beğenildi. Stadyum ve çevresinde ise sıkı güvenlik tedbirleri vardı. Meclis-i Mebusan Caddesi kapatıldı.
0: Maçın oynanacağı Beşiktaş Park'a çıkan yollar tamamıyla kapatılmış durumda. Mescid-i Mebusan Caddesi'nde de demir bariyerlerle stada giden yol işaretlenmiş durumda. Sıkı güvenlik tedbirleri eşliğinde maçın oynanacağı saat bekleniyor.
1: Daha öncesinde Manchester City ve Liverpool İstanbul'da kupayı kazanan takım olmuştu. Haliyle İngilizler bir kez daha şampiyonluk için ümitliydi. İstanbul'a günler öncesinden gelen ve gezen turistler hayran kaldı.
3: AK Parti 25. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Ağustos ayındaki programlar için şimdiden hazırlıklar başladı. Organizasyonlarda özellikle geride kalan çeyrek asra dikkat çekilecek. Peki o 25 yılda neler yaşandı? Türkiye hangi badireleri atlattı? Gelin bir hatırlayalım.

0: 2001 yılı Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktasıydı. Şiir okuduğu için hapse atılan, siyasi yasak getirilen Recep Tayyip Erdoğan için o yıllarda gazeteler muhtar bile olamaz diyordu. Onun liderliğinde 14 Ağustos'ta Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın o gün söylediği sözler hafızalara kazındı.
1: Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
0: 3 Kasım 2002'de Türkiye erken seçime gitti. AK Parti kuruluşundan 446 gün sonra girdiği ilk seçimde ipi göğüslemiş, tek başına iktidara gelmişti. Bu AK Parti'nin ilk seçim zaferiydi ancak son olmayacaktı. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti iktidarı Türkiye'nin çehresini değiştiren köklü icraatlara imza attı. 2007 seçimlerinde seçmen desteğini artırarak bir kez daha AK Parti'nin arkasında durdu. İlerleyen yıllarda Recep Tayyip Erdoğan halkın oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi sonrası 2018'de yeniden cumhurbaşkanı seçildi.
1: Türkiye tercihini büyümeden, gelişmeden, kalkınmadan her alanda dünyanın itibarlı, onurlu, sözü geçen bir ülkesi olmaktan yana kullanmıştır.
0: 2023 Mayıs'ına gelindiğinde hem Cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimleri yapılacaktı. Cumhur İttifakı'nın karşısına CHP'nin önderliğinde adına Altılı Masa denilen bir yapıda bir araya getirilen partilerden oluşan bir ittifak çıktı. Altılı Masa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarışacak adayı güçlükle belirleyebildi. O isim CHP'nin o günkü genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.
2: 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası katıldığı son grup toplantısında gözyaşları aktı. O gün adaylık sürecinin ve kampanyasının yönetiminde olanlar sonraki süreçte seçim hezimetinin bütün faturasını Kılıçdaroğlu'na kesecek, CHP'de bitmek bilmeyen kaosun fitili ateşlenecekti. Millet nihai kararını verdiğinde önce manipülasyon denediler.
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı %51.04.
0: Yenildiklerini bildikleri halde öndeyiz açıklamaları yaptılar, kazanıyoruz diyerek milleti kandırmaya çalıştılar. Ancak gerçek kısa sürede anlaşıldı. Altılı Masa partilerinin genel merkezleri bir kez daha derin bir sessizliğe gömüldü.
4: Adam kazandı.
5: Sizi temin ederim. Samimiyetle söylüyorum. 28 Mayıs akşamı kolumu kaldıracak takatim yok.
0: Milletin şaşmaz terazisi yine Recep Tayyip Erdoğan'ı göstermiş, bir kez daha büyük bir seçim zaferi kazanmıştı.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi %52,18 oranıyla kazandı.
7: Seçmenden büyük destek alan Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.330.140 oy fark attı.
0: Türkiye 2023 seçimleri sonrası da büyümeye ve güçlenmeye devam etti.
1: İlk günkü gibi Türkiye'ye hizmet sevdalısıyız. Daha nice yıllar azimle, aşkla milletimize hizmet üretmeye devam edeceğiz.
8: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Efes 2026 tatbikatının olduğu yerde, İzmir'de yaptı. Bakanlık Efes 2026 tatbikatına Libya ve Suriye'nin katılımıyla Patriotların görev değişimi ve Türkiye'nin NATO'ya sunduğu askeri akaryakıt boru hattı önerisiyle ilgili açıklamada bulundu.
9: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü dolayısıyla İzmir'de yaptı.
10: Çok dalgasıyla.
9: Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından olan Efes 2026'ya milli unsurlarla birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personelin katıldığını açıkladı.
11: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından olan Efes 2026'ya.
9: Bakanlık gündemde olan Türkiye'nin NATO'ya sunduğu askeri akaryakıt boru hattı önerisi içinde açıklama yaptı. Söz konusu proje Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere paralel olarak ittifakın deniz yakıt taşımacılığında olan bağımlılığı azaltması ve NATO'nun akaryakıt idamesi ve birlikte çalışabilirliğini artırması bakımından önem arz etmektedir. Projemiz alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkindir ve onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirilecektir. Bu hattın hayata geçirilmesi durumunda müttefiklerin yatırdığı katkı paylarından oluşan NATO ortak fonları ekonomik ve efektif kullanılacaktır. Gündemdeki bir diğer başlıksa Patriotların görev değişimi oldu. Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir. Söz konusu değişimin Haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup ilgili sistemin yaklaşık 6 ay süreyle görev yapması öngörülmektedir. Süreç mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda müttefiklerle koordineli şekilde sürdürülecektir. Bakanlık Efes 2026 tatbikatına Libya ve Suriye'nin katılımına ilişkin detayları da açıkladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde icra edilen Efes 2026 tatbikatında Libya'nın doğusundan 331, batısından 171 personel olmak üzere toplam 502 personel Türk Silahlı Kuvvetleri ile müşterek olarak eğitim yapmaktadır. Flintlock 2026'da ülkemizin desteğiyle başlatılan bu süreç, Libya ordusunun Libya toprakları dışında ilk defa Efes 2026 tatbikatına katılımıyla devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Libya'da tek Libya, tek ordu hedefi doğrultusunda somut adımlar atarak yürütülen faaliyetlere destek vermekte, Türkiye'nin katkılarıyla icra edilen bu çalışmalar taraflar arasındaki koordinasyon ve operasyonel uyumun geliştirilmesine önemli katkı sağlamaktadır. Aynı şekilde yeniden yapılanma sürecine olan desteğimizin bir parçası olarak Suriye ordusu çekirdek bir unsur ile Efes 2026 tatbikatına katılım sağlamaktadır. Suriye toprakları dışında ilk defa bir tatbikata katılan Suriye ordusuna olan eğitim desteğimiz devam edecektir.
8: NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları yarın İsveç'te bir araya gelecek. Öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte basın toplantısı düzenledi. Rutte artık laf değil, icraat zamanı dedi. Yarınki toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Temmuz ayında Ankara'da yapılacak zirve hazırlık niteliğinde olacak. Ayrıca ittifakın birliği, transatlantik işbirliği, savunma sanayinin güçlendirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması gibi konular ele alınacak. Rutte'de yarınki toplantı öncesinde Brüksel'deki karargahta kameraların karşısına geçti. NATO'nun kaderini belirleyecek Ankara zirvesinin vizyonunu paylaştı. Öncelikle gündemi güvenlik oldu. Rutte, Rusya'yı Avrupa ve Atlantik güvenliği için en büyük tehdit olarak tanımladı. Artan siber saldırı ve sabotajlara karşı müttefikleri uyardı. Genel Sekreter Orta Doğu'daki gerilime ve Hürmüz'ün kapatılmasına da değindi. Boğaz'ın kapanmasını küresel ticarete doğrudan saldırı olarak nitelendirdi. Peki NATO krize müdahil olacak mı? Rutte bu konunun gayri resmi olarak tartışıldığını söyledi. Gözlerse 7-8 Temmuz'daki Ankara zirvesinde. Rutte savunma harcamalarının artık yeterli olmadığını belirtti. Ankara zirvesinde savunma harcamalarına yönelik dünya çapında ses getirecek tarihi bir çıkış beklediğini söyledi. Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Körfez'de askeri hareketlilik var. İran Savaşı'nın gölgesinde Suudi Arabistan, Pakistan'dan tam 8 bin asker ve dev bir savaş uçağı filosu getirterek sınırlarını koruma altına aldı. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail, İran füzelerine karşı çok gizli ve devasa bütçeli bir ortak savunma fonu kurdu.
4: Orta Doğu diken üstünde. İran savaşıyla Körfez ülkeleri savunmasını güçlendiriyor. Suudi Arabistan'la Pakistan arasındaki savunma işbirliği devasa bir boyuta ulaştı. İslamabad yönetimi olası bir saldırıya karşı Riyad'a 8 bin asker konuşlandırdı. Sevkiyat bununla da sınırlı kalmadı. Çoğu Çin yapımı JF-17'lerden oluşan 16 uçaklık tam teşekküllü bir savaş filosu, 2 İHA filosu ve HQ-9 hava savunma sistemleri Suudi Arabistan'a yerleştirildi. Finansmanını Riyad'ın üstlendiği bu anlaşma krizin büyümesi halinde bölgeye 80 bin Pakistan askerinin kaydırılmasına da kapı aralıyor. İki ülke arasında yakın geçmişte stratejik savunma işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Körfez'deki bir diğer çarpıcı gelişme ise İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri hattında yaşanıyor. Savaş sırasında İran'ın açık hedefi haline gelen emirlikler, kaynaklara göre İsrail'le ortak bir savunma fonu kurdu. Milyarlarca dolarlık bu dev fon, yeni silah alımları ve özellikle anti-İHA teknolojilerinin geliştirilmesi için kullanılacak. Müzik Amerikan istihbaratına dayandırılan haberlere göre bu kritik anlaşma İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaşın tam ortasında emirliklere yaptığı iddia edilen çok gizli ziyaret sırasında şekillendi. Her ne kadar Abu Dhabi yönetimi bu ziyareti reddetse de iki ülkenin hava savunma sistemlerini entegre etme çabası Orta Doğu'da İran'a karşı kurulan yeni cephenin en somut kanıtı olarak tarihe geçti.
8: İran'a yönelik saldırılar Basra Körfezi'nde petrol sızıntısına yol açmıştı. Çevre felaketi hala sürüyor. İşte son görüntüler.
4: ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş çevreye de zarar verdi. Körfez ülkelerine ve İran'a yapılan saldırılar petrol sızıntılarına sebep oldu. Basra Körfezi çevresi sızıntıyla kirlenmiş durumda.
10: Orun, Karçenk, Lokpuş, Tarande...
4: Videolar ve uydu fotoğrafları sızıntıyı gözler önüne serdi. Savaş sırasında İran'daki bir petrol rafinerisine düzenlenen saldırının etkisi görüldü. Basra Körfezi'nde adalarda petrol sızıntısıyla doğal yaşam olumsuz etkilendi. Adaların kıyı kesimleri siyaha büründü. Balıkların öldüğü, yengeçlerin petrole battığı görüldü.
9: Milyonlarca deniz salyangozu, zavallıların hepsi petrolde öldü. Bakın, binlerce yengeç, kaplumbağa ve kuş... Aman Allah'ım, gelin bu adayı kurtarın. Mahvoldu.
4: Saldırı ABD ve İsrail'in İran'la olası savaşta ateşkes konusunda anlaşmasından saatler sonra gerçekleşmişti. Uzun süren yoğun dumanlar gözlemlendi. İranlı yetkililer petrol rafinerisine yapılan saldırının yol açtığı çevresel hasarı kabul etmiyor.
8: Gazze'de soykırım, Lübnan'da katliam yapan İsrail, Batı Şeria'da da işgalini, zulmünü sürdürüyor. Öyle ki Batı Şeria'daki işgalcilerin zulmü Vahşi Batı'yı dahi aratır hale geldi. Zira Vahşi Batı'da dahi hasımlarını silahını çekme, düelloya davet etme hakkı vardı. Batı Şeria'daki durum şu anda tam anlamıyla Mad Max filmlerini andırıyor. İşgalciler Mad Max'teki yağmacılarla aynı şekilde saldırıyor.

0: Vahşi Batı'da bile bir racon vardı. Hakkınızı aramak için hasmınızı düelloya davet ederdiniz. İki tarafında silahı olurdu ve silahına hızlı davranan kazanırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en vahşi dönemlerinin anlatıldığı kovboy filmlerinin önemli sahneleri arasında düellolar yer alırdı. Vahşi Batı'da bile çarpık da olsa kendi içinde bir adalet anlayışı vardı. Oysa Batı Şeria'da tam anlamıyla bir vandallık, yağmacılık var. Siyonist medyanın Batı ağzıyla yıllarca Yahudi yerleşimci diye pazarladığı yağmacılar Batı Şeria'yı Vahşi Batı'dan beter hale getirdi. Hatta yine filmler üzerinden örnek vermek gerekirse, Filistin topraklarındaki işgalci yağmacılar Mad Max filminden fırlamış gibiler. Vahşi Batı Şeria işgalcilerinin hiçbir kuralı yok. Çalmak, yağmalamak, saldırmak onlar için rutin bir yaşam biçimi. Tıpkı Mad Max filmindeki vahşiler gibi.
1: Hala, gitti.
0: Çocukları kaçırıyor, organ ticaretinde kullanıyorlar. Zeytinliklere saldırıyor, Filistinlilerin yaşam kaynaklarını kurutuyor, yok ediyorlar. Filistinlilerin evlerine saldırıyor, ya yıkıyorlar ya içine yerleşip eşyalarına çöküyorlar.
2: Eşhedü en la ilahe illallah.
0: Öylesine korkunç bir zihin yapıları var ki işgal ettikleri yerdeki Filistinlilerin kedisine, köpeğine bile tahammülleri yok. Peki Filistinliler ne yapmalı? Hamas'ı terör örgütü diye yaftalayan Batı'nın sırtını döndüğü, İslam ülkelerinin çaresiz kaldığı Siyonizm'le nasıl mücadele edilmeli? Zira haberin başında da söylediğimiz gibi Vahşi Batı'da bile düello hakkı varken Filistinlilere düşen İsrail soykırımına sessizce boyun eğmek mi olmalı?
3: Ve Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren, evet, bir kurtuluş ve bir mücahitler grubu.
0: Bu yüzden özellikle medya üzerinden yürütülen algı operasyonlarına, zihinsel işgale karşı herkesin uyanık olması, İsrail'in Mad Max zihniyetini ifşa etmesi gerekiyor. Zira Filistin davası her ne kadar ağır yaralar almış olsa da bugün dünden daha güçlüyse bu vicdanlı insanların verdiği mücadele sayesinde.
3: Gazze'nin süratle yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var.

0: Biz bunun için ne gerekiyorsa yapmaya inşallah devam edeceğiz.
1: Önünde sonunda İsrail zulümle abad olunamayacağını görecek ve elbette bir gün bu devran dönecek.
2: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yeniden başlayan Ebola salgını nedeniyle dünya alarmda. Afrika ülkelerine yardımlar gönderilirken salgını kontrol altına alabilmek için zamanla yarış var. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni bir açıklama yaptı. Buna göre Ebola salgını uluslararası kamu sağlığı acil durumu olarak değerlendiriliyor. Ancak COVID-19'da olduğu gibi pandemi yani küresel salgın düzeyinde değil. Yeni salgın 15 Mayıs'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda patlak verdi. 118 kişi öldü, 435 vaka tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ülkedeki durum son derece endişe verici. Ayrıca çevre ülkelerde de vakalar görülmeye başlandı. Dünya Sağlık Örgütü direktörüne göre şu anda şüpheli 600 vaka ve 139 can kaybı var. Bunların Ebola'dan kaynaklanıp kaynaklanmadığı teyit edilecek. Virüsün Orta Afrika'da yayılmasını önlemek için yaklaşık 3,5 milyon dolarlık acil müdahale fonu devreye alındı. Birçok ülke riskli bölgelerden seyahati yasakladı. Kongo'da Ebola'ya yakalanan bir Amerikan vatandaşı ise Almanya'da tedavi altına alındı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'ya bir kez daha parfüm hediye etti. Şara, Trump'ın ismini taşıyan parfüm için teşekkür iletti. Trump, Şara'ya 2 adet parfüm hediye etti. Şara, Trump'ın kendisine gönderdiği parfümleri sosyal medyadan paylaştı. Gönderide Beyaz Saray antetli bir not görüldü. Trump'ın imzasını taşıyan notta, "Ahmet, sana bu harika parfümü verdiğimde çektirdiğimiz fotoğrafı herkes konuşuyor" yazılıydı. Sadece bitmiş olma ihtimaline karşı yenisini gönderiyorum mesajı görüldü. Şara paylaşımında Trump'ı etiketleyerek bazı görüşmeler iz bırakır, bizimkisi görünüşe göre bir koku bıraktı dedi. Cömertliğiniz ve bu değerli hediyeyi tazelediğiniz için teşekkür ederim Sayın Başkan ifadelerini kullandı.

0: Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gündeme gelen WhatsApp yazışmalarına bir yenisi eklendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'le CHP delegesi ve iş insanı Turgut Koç arasında geçtiği belirtilen mesajlarda belediyedeki ödeme ve hak ediş süreçlerine dair konuşmalar var. Mesajlarda milyonluk rakamların konuşulması ve Excel'i atayım ifadeleri dikkati çekiyor.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner hakkında yürütülen soruşturmada yeni WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. CHP delegesi ve iş insanı Turgut Koç'la Hüseyin Can Güner arasında geçtiği belirtilen yazışmalarda belediyedeki hak ediş ve ödeme süreçlerine ilişkin önemli ifadeler yer aldı. Yazışmalarda milyonluk rakamların konuşulduğu görünürken son yapılan 20 ile beraber hepsi kapanmış oldu. Geride kalmadı mesajları öne çıktı. Devam eden konuşmalarda ise Excel'i var bende onu mu atayım mesajına olur abi daha iyi olur yanıtının verildiği görülüyor. Dosyaya giren yazışmalarda belediyedeki ödeme planlaması ve hak ediş ücretlerine ilişkin karşılıklı değerlendirmelerin yapılması dikkat çekti. Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyaller üzerinden incelemenin sürdüğü öğrenildi.
0: Kemal Kılıçdaroğlu artık CHP Genel Başkanlığı makamına kadar sirayet eden yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin konuştu. İkinci kez arınma çağrısı yaptı. CHP haramın sığınağı değil dedi. Kendisinin iktidar için çalıştığını iddia edenlere de cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı CHP içinde açık bir başkaldırıyı da ateşledi.
2: Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz. Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde

0: arınmasını da bilir.
1: Tartışmalı bir kurultayla koltuğunu terk etmek zorunda kalan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi bir kez daha arınmaya çağırdı. Kullandığı metaforla adı yolsuzluk, rüşvet ve ahlak skandallarıyla anılanların kendilerini CHP'yi kullanarak aklama çabalarını ima ediyordu. Ulu Çınar'ın gölgesi kirlenmişliğin sığınağı olamaz demesi bu yüzdendi.
0: Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. İftiralarınızla, tehditlerinizle vız gelir.
1: Mevcut CHP yönetimi Kılıçdaroğlu'ndan sadece susmasını değil, başka şeyler de bekliyor. Mutlak Butlan davasından aleyhlerine çıkacak bir kararda sorumluluk üstlenip verilecek görevi kabul etmemesi gibi. Peki ya bu beklentileri karşılamazsa? CHP tarihinden silme riskiyle karşı karşıya CHP kamuoyundaki organize linç kampanyaları da bu ihtimali göstermeye yönelik. Zaten Kılıçdaroğlu'nun tehditleriniz vız gelir demesi de bu sebeple.
0: Bakınız, 70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin.
1: Kılıçdaroğlu burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini hedef almak için kullandığı Bay Kemal ifadesini hatırlatarak CHP'liliğine gölge düşürmeye, iktidarla işbirliği halinde olduğunu ima edenlere yanıt verdi. Finalde de CHP içinde nefsinin peşine düşerek iktidarın eline koz verenlere yüklendi.
0: Aklımız nefsimize uymasın, yolumuz dürüstlükten ayrılmasın, rehberimiz vicdanımız olsun.
1: Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı CHP içinde de yeni bir isyanı tetikledi. Değişimci kadroyla kan uyuşmazlığı yaşayan isimler sosyal medyada artık ayağa kalkma zamanıdır sloganıyla bir bildiri yayınladı. Ali Haydar Fırat, Gaye Taşçıer bu isimler arasındaydı.
2: Büyük bir krizin içindeyiz. Ortaya atılan iddialar, dile getirilen ifadeler, itiraflar sadece partimizin bugününü değil, tarihi mirasımızı zedelemekte, geleceğimizi karartmaktadır. Bu çerçevede partimizin üst yönetimi üzerine aldığı tarihsel ve siyasal sorumluluğu yerine getirememektedir. Partimizin kurtuluşu partililerimizin azim ve kararlılığına bağlıdır. Şimdi bu iradeyi ortaya koymak için ayağa kalkma zamanıdır.
1: CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksek de partinin içinde bulunduğu duruma isyan edenlerdendi.
3: Hırsız hırsızdır, ahlaksız ahlaksızdır. Sadece senin safların diye ahlaksızlığı savunmak seni de o ahlaksızlığa ortak yapar.
1: Kılıçdaroğlu'na mevcut CHP düzenini savunan kadrodan ilk cevap Ali Mahir Başarır'dan geldi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir darbe, bir komplo, bir tuzak kuruluyor. Millet bunun farkında. Kemal Bey de bunun farkında. Videoda bunu görüyorum. Bizlerle beraber 2019'da omuz omuza mücadele vererek seçtiği arkadaşlarını koruduğunu görüyorum. En azından öyle görmek istiyorum.
1: Cevabı alaycıydı ama geçiştirmeye yönelikti. Mutlak butlan tedirginliği giderek taban bulmaya başlayan Kılıçdaroğlu'nu karşılarına almalarına engel oluyordu. Bir gül açılmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden İsfalt'ın mali durumu belediye meclisinde bir kez daha tartışma konusu oldu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Muhammed Kaynar, asfalt üretmek ve yol yapım hizmeti sunmak için kurulan şirketin milyarlarca liralık sermaye desteğine rağmen zarar etmeye devam ettiğini öne sürerek İBB yönetimini sert sözlerle eleştirdi.
5: Milyonlarca hatta milyarlarca liralık destek yapıldı. Asfalt üretmek için kurulan tesis CHP'li İBB yönetiminde zarar etti.
6: İsfalt'ın yaklaşık 8 milyar TL'lik açığı Büyükşehir Belediyesi'nin kaynakları aktarılarak kapatılmak isteniyor.
5: İstanbul'un yollarını asfaltlamak için kurulan İsfalt'ın mali tablosu tartışmaları da beraberinde getirdi. AK Parti İBB Meclis Üyesi Muhammed Kaynar, meclis toplantısında İsfalt'ın kuruluş amacına uygun şekilde faaliyet gösteremediğini ve şirketin ciddi mali sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Kaynar'ın açıklamasına göre İsfalt 2025 yılında asfalt üretimi ve serim işleri için açılan ihaleye borçları nedeniyle katılamadı.
6: İsfalt asfaltı Büyükşehir Belediyesi'ne bedava verdiği için ya da ucuz verdiği için değil, İsfalt tamamen kötü yönetim ve İsfalt kaynaklarının farklı bir şekilde kullanılması sebebiyle İsfalt zarar ediyor arkadaşlar. Çünkü İsfalt diğer asfalt fabrikalarından ve asfalt firmalarından daha pahalıya asfaltı Büyükşehir Belediyesi'ne satıyor.
5: Meclis toplantısı sırasında meclis üyesi Kaynar 2025 yılında 9 şirketin zarar ettiğini açıkladı. Ve zarar eden şirketleri tek tek belirtti.
6: 2025 yılı raporunda Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bize sunduğu raporda 9 tane şirketin zarar ettiği açıklandı. Bakın bunlar İsfalt, İstgüven, Metro AŞ, Medya AŞ, Halk Ekmek, Beltur, İstelkom, İsyon, İspak. İsfalt şirketi de 2025 yılında 2 milyar 100 milyon TL zarar etmiş.
5: İsfalt, asfalt üretimi yapılmadığı halde zarar etti. Sermayesi negatife geçen İsfalt'ı kurtarmak için İBB tarafından 2025 yılında 3 milyar lira sermaye tamamlama fonu aktarıldı. Ancak buna rağmen şirket kurtarılamadı. 2026 yılında da zararı kapatmak için İsfalt'a 7 milyar 731 milyon lira sermaye aktarımı yapıldı. Böylece son iki meclis kararıyla İsfalt'a aktarılan toplam kaynak 10 milyar 731 milyon lirayı buldu.
6: Şimdi bu zararı kapatmak için İsfalt'a İstanbulluların hakkını 7 milyar 731 milyon TL'yi aktarma durumuyla karşı karşıyayız. Ben kamuoyuna bunu bildiriyor ve buna da İstanbulluların hakkını korumak adına karşı çıktığımızı ifade ediyorum.
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde maaş krizi büyüyor. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden Suat Yıldız'ın aynı anda 3 farklı görevden gelir elde ettiği ortaya çıktı. İSKİ, Türkiye Belediyeler Birliği ve Beltur. Toplam rakamın aylık 420 bin lirayı bulduğu konuşulurken belediye bütçesinden yapılan harcamalar da tartışma yarattı. CHP kulislerinde bile rahatsızlığa neden olan bu tablo belediye kaynakları kimler için kullanıldı sorusunu tekrar gündeme taşıdı.
8: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
9: İBB yönetiminde maaş polemiği yeniden gündemde. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden biri olarak bilinen Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Suat Yıldız'ın aynı dönemde birden fazla görevden gelir elde ettiği bilgisi tartışmaları beraberinde getirdi. Suat Yıldız'ın halen İSKİ'de yönetim kurulu üyeliğiyle idari ve mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürüttüğü, bunun yanında Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevine de devam ettiği görülüyor. İBB iştiraki Beltur'da ise yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yaptığı belirtiliyor. Ortaya çıkan tabloya göre Yıldız'ın Türkiye Belediyeler Birliği'nden 120 bin lira, Beltur'dan ise huzur hakkı kapsamında 150 bin lira gelir elde ettiği konuşuluyor. Böylece aylık toplam rakamın 420 bin liraya ulaştığı ifade ediliyor. CHP kulislerinde de rahatsızlığa neden olduğu belirtilen maaş trafiği, belediye iştiraklerinde yapılan görevlendirmeleri yeniden tartışmaya açtı. Ankara ve İstanbul arasında sık sık seyahat ettiği belirtilen Yıldız'ın Türkiye Belediyeler Birliği bütçesinden karşılanan harcamaları da gündemde. Konaklamalarda 5 yıldızlı otellerin tercih edildiği, uçak biletleri dahil pek çok giderin birlik bütçesinden ödendiği belirtiliyor. Türkiye Belediyeler Birliği'nin internet sitesinde Suat Yıldız'ın Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla 16 Temmuz 2024 tarihinde genel sekreter olarak görevlendirildiği bilgisi bulunuyor. Beltur'un resmi sayfasında ise Yıldız'ın yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yaptığı yer alıyor. İBB'de daha önce de gündeme gelen çoklu maaş tartışmaları bu son tabloyla birlikte yeniden siyasetin sıcak başlıklarından biri haline geldi.
7: D100 Karayolu Kartal Bölge Trafik Durağı mevkiinde on binlerce insanın kullandığı yaya üst geçidi adeta korku saçıyor. Betonlara dökülen üst geçidin kolonlarındaki paslanmış demirler çıktı ortaya. Birçok çatlak görüldü. Üstelik sadece bununla da kalmadı. İBB tarafından reklamı yapılan Kartal Metro İstasyonu'nun girişi de tamamlanmadı. Kartal Köprüsü de yine CHP'li yönetim tarafından kaderine terk edildi.
10: Sözde depreme dayanıklı güçlendirme faaliyeti yapıldı ama kolonlardaki paslanmış demir onarılmadı. Vatandaşı korku sardı.
11: Korkuttu mu sizi orası?
12: Evet, biraz öyle oldu.
11: Burayı çok sık

0: musunuz?
1: Evet.
0: Üst geçidin halini gördünüz mü?
1: Gördük. Çok kötü.
0: Burası Kartal D100 yolunda bulunan yaya üst geçidi. Farklı noktalarda çok sayıda hasar mevcut. Öyle ki beton bölümlerindeki dökülmeler nedeniyle taşıyıcı demirlerin ortaya çıktığı görülüyor.
2: Bir yıldan beri Kartal Köprüsü'nde depreme dayanıklı güçlendirme faaliyeti yapıyordu. Bu kapsamda bütün yetkililer buradan müntezaman gidip geliyordu. Acaba bu üst geçidi görmediler mi, görmezden mi geldiler?
3: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi bu durumu sosyal medya hesabından dile getirdi. Üst geçidin yapılması konusunda CHP'li yönetime çağrıda bulundu. Yönetim bunu dikkate aldı almasını ancak çareyi sadece alanı tel örgüyle kapatmakta buldu. Yaptığı bu eylemse vatandaşın yolunu daralttı.
2: 2 gün sonra bu tel örgüyü çektiler ama tel örgüyü çekerken bile bu kıymetli güvenlik açısından vatandaşın kaldırımını kapattılar. Dolayısıyla vatandaş E5'ten işler hale geldi. Bu da can tehlikesi yaratıyor vatandaşımıza. CHP'li İBB yönetime önerimiz burayı acilen 15 günde bir üst geçit yapılacak. Gücümüz yoksa zaten işler açısındayız.
0: Burası da Kartal Köprüsü. Bir yıldır köprünün ayaklarının güçlendirilmesi için çalışmalar yapıldı. Ayaklar güçlendirildi ancak köprünün üst tavlasına dokunulmadı.
3: CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yarım bıraktıkları bunlarla da sınırlı değil.
0: Vatandaş güvenli ve konforlu bir şekilde metro istasyonlarını kullanacak diye reklamlar yapıldı. Ancak ne istasyonun üstü kapatıldı ne de güvenlik sağlanılabildi.
2: Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimi 3 yıl önce metro üstlerini kapatarak şunu amaç etmişlerdi. Vatandaşın soğuk ve yağışlı günlerde konforlu girişini ve yürüyen merdivenlerin ıslanmaması. Gelin görün ki Kartal metrosu 3 yıldan beri çelik demir ağlarla örülmüş, etrafında pazar fileleriyle çevrilmiş ama üst kapaması yok. Bu mu vizyon, bu mu estetik, bu mu güvenlik?
4: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi'nde konuştu. Kısa videoların özellikle gençlerde dikkat dağınıklığına yol açtığını belirtti. Dijital dünyayı uygun şekilde kullanalım, kabiliyetlerimizi yitirmeyelim dedi.
5: Biz bu dijital dünyanın dışında var olamayız. Bu çok değerli bir şey. Fakat imkanlarını bilerek ama risklerini de görerek bizim bundan korunmamız elbette gerekiyor.
6: Kısa videolar ve anlık süreli içerik akışlarının dikkat dağınıklığına sebep olduğunu söyledi. Dijital dünyayı uygun şekilde kullanalım, kabiliyetlerimizi yitirmeyelim dedi.
5: Yapay zeka çağında acaba insanlar bazı becerilerini kaybedecek mi diye şimdiden bir korku var. Bunun yolu bildiğimiz bazı konvansiyonel konularda hala ısrarcı olmak. Ben kitap okumayı onlardan birisi olarak görüyorum.
6: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla dezenformasyonla mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi düzenlendi. Programa Türkiye'nin dört bir yanından dezenformasyonla mücadele kulübü üyesi öğrenciler de katıldı. Açılış konuşmasını yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran dezenformasyonun evrildiğini belirtti.
5: Yalana karşı hakikatin kavgası hep olmuştur.
6: Bakan Osman Aşkın Bak da bakanlık olarak ana unsurlarımızdan bir tanesi dijital bağımlılıkla içki, kumar gibi kötü alışkanlıklar başta olmak üzere pek çok husustan gençlerimizi korumak dedi. Gençlere seslendi. Araştırmacı olmalarını dile getirdi.
7: Bizi tahrik ediyorlar. Diyorlar ki işte bu doğru. Siz onun doğru olup olmadığını mutlaka araştırmalısınız. Bakıyorsunuz, hocam da söyledi. Ben onu biraz çeviriyorum. Doğru ayağa kalkana kadar yalan dünyayı dolaşır.
4: TÜGVA'nın 2026 Yaz Okulu projesi İstanbul'da düzenlenen lansmanla tanıtıldı. 81 ilde hayata geçirilen projeyle bu yıl 500 bin ortaokullu gence ulaşılması hedefleniyor. Programda dijital bağımlılık tehlikesine dikkat çekilirken gençlere hem manevi eğitim hem spor hem de sosyal etkinliklerle dolu ücretsiz bir yaz okulu imkanı sunulacağı açıklandı.
8: TÜGVA Yaz Okulu'nun 2026 lansmanı yapıldı. 6 hafta sürecek yaz okulu ücretsiz hizmet verecek. 81 ilde 500 bin öğrenciye ulaşması hedefleniyor. Türkiye Gençlik Vakfı'nın her yıl binlerce genci buluşturduğu yaz okulu projesinde yeni dönem başladı. TÜGVA Genel Merkezi'nde düzenlenen lansman programıyla 2026 yaz okulu Türkiye'nin 81 ilinde resmen hayata geçirildi. Bu yıl renklensin yaz okulumuz mottosuyla düzenlenen projede hedef büyük.
9: Hedefimizi 500 bin evladı.

0: amacımıza ulaşmak üzere koyuyoruz. Gençlerimizin burada Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kalbini, sporun disipliniyle bedenini, bilginin gücüyle zihnini tahkim ediyoruz.
1: Lansmanda en çok dikkat çeken başlıklardan biri ise dijital bağımlılık oldu. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, çocukların dijital mecralar karşısında korunması gerektiğini belirterek ailelere ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü söyledi.
2: Küreselleşen bir dünyada dijitalleşme bütün ülkelerin meselesi ve bu dijital mecralarda yetişen çocuklar sanki bizlerin çocukları değil. Dolayısıyla çocuklarımızdan elimizi çekmemek gibi bir sorumluluğumuz var.
1: Albayrak, yaz okulu gibi ücretsiz projelerin çocuklar için güvenli alan oluşturduğunu vurguladı.
3: Çoğunlukla aileler de çaresiz. Çünkü işte sokaklar bir işte 40 yıl öncesinin sokakları değil, büyüyen bir şehirde yaşıyoruz. Yaz kamplarını bu anlamda güvenli, maddi manevi, bedenen, zihnen çocukların gelişimine katkı sağlayacak bir programı bila bedel sunuyor olması bence sosyal adalet iddiası çok yüksek bir proje. Çok ciddiye aldığım, önemsediğim bir toplumsal iyilik hareketi olarak tanımlıyorum.
1: TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise eğitimde aile, okul, medya ve sivil toplumun birlikte sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.
0: Başta anneler ve babalar olmak üzere hepimiz Üstad Necip Fazıl'ın tabiriyle yepyeni bir nesil yoğurmak borcundayız. Putin'in burnundaki çividen saçının en üst teline kadar yepyeni, dipdiri, eşsiz bir zarafet, dikkat, heybet ve hakimiyet pırıldatıcı bir nesil için gelin hep beraber taşın altına elimizi koyalım.
1: 6 hafta sürecek programda öğrenciler günün ilk bölümünde Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, siyer, ahlak ve ilmihal dersleri alacak. Günün ikinci bölümünde ise futbol, basketbol, voleybol, yüzme, okçuluk, satranç, zeka oyunları ve doğa kampları gibi etkinliklerle yaz tatili verimli geçirilecek. Yaz okulu kapsamındaki eğitimler, geziler, kamplar ve sosyal aktiviteler tamamen ücretsiz olacak. Başvurularsa TÜGVA'nın resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak alınmaya başlandı.
4: Bu haberle de biz akşam haberlerine noktayı koyacağız. Elbette sözümüz bitmedi ama süremizin sonuna geldik. Bugün çarşamba, yani açık görüş günü. Murat Çiçek ve konukları sizlerle olacak saat başında. İyi akşamlar.

Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var. Hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan,

klavye kahramanları. AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gittik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere tut takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Aracını otobitte satanlar bir de bunu dedi.
4: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine otobit aracılığıyla satarım.
5: De böyle otobitte.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
11: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
12: Fiberimiz yok Yüksel abi.
11: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
13: Trip dışında her şeyi çekerim.
14: Üst geçine bak abi.
15: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
13: Turkcell'e çekiyoruz.
16: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
17: Turkcell gücünde 5G.
11: Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Garanti BBVA.
4: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
5: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
6: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
7: Bir telefon uzakta olan.
4: Bir bankacı. Tanıştıralım.
8: Benim bankacım Müge.
9: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik.

0: Efendim, Açık Görüş'ten hepinize iyi akşamlar. Malumunuz 24 ekranlarında ve 24 radyoda çarşamba günleri saat 20-23 arası Açık Görüş günü. Açık Görüş'te ne yapıyoruz? Türkiye'yi ilgilendiren meseleleri, dünya meselelerini analiz ediyoruz, konuşuyoruz, yorumluyoruz ama nereden bakıyoruz? Türkiye penceresinden. Bu hafta da bunu yapacağız. Türkiye ilgilendiren çok önemli olaylar var. Yurt dışı toplantıları var, yurt içi toplantıları var, iç siyaset var, dış siyaset var ama yine ağırlıklı olarak dış siyaset ve savunma herhalde gündemin üst sıralarında yer alıyor. Bunlarla biraz detaylandıracağız, konuşacağız. Kimlerle? Açık Görüş'ün paydaşları. Böyle söyleyince sevgili Ali Saydam kızıyor ama öyle durum. Yeni Şafak gazetesi yazarı, duayen iletişimci sevgili Ali Saydam, hoş geldiniz.
1: Siz de hoş geldiniz efendim.
0: Efendim teşekkür ederiz.
1: Siz uzun bir yoldan geliyorsunuz.
0: Maşallah. Ya geçen hafta evet yayın yapamadık. Yani ben yoktum. Siz yaptınız gerçi yayınınızı da.
1: Maşallah.
0: Büyük bir eksiklik olmamıştır biliyoruz yani sizlerin.
1: Geldiniz. Sağ olun.
0: Kazakistan'da.
1: Esas biz size soru soracağız.
0: Konuşacağız. Var onların hepsi. Kazakistan'da konuşacağız. Evet. Hoş geldiniz. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yıldız Albayrak. Yıldız Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
0: Detaylarını konuşacağız. Tabii stüdyomuzda iki kişi var. Artık çağ, teknoloji, dijital çağ. Değil mi Ali Hocam?
1: Yani
0: artık
1: eyvallah.
0: Bu
1: eyvallah.
0: Saatten sonra...
1: Ben bir ara sevindim. Sadece ikimiz halledeceğiz bu işi diye.
0: Bırakır mı? Yusuf Alabarda ile Fatma Hoca bırakır mı sizleri? Yusuf Alabarda, Akşam Gazetesi yazarı. Savtek dergisi genel yayın yönetmeni ama bir şey daha var, bir titri daha oldu geçen hafta ya. İtibarıyla bilmiyor olabilirsiniz.
2: Hayırlı olsun o zaman şimdiden bilmiyoruz.
0: Akşam gazetemizin Ankara temsilcisi oldu Yusuf. Tebrik ederim Yusuf bu ara. Hakikaten Allah kolaylık versin. Amiral gemimizin, Amiral gazetemizin Ankara temsilciliği görevini de yüklendi.
1: Ne sağ olacak olsun. Gelemeyecek mi bir daha yayına buraya?
0: İşte Ankara'dan çıkamıyor. Ankara'ya Yusuf'a emanet ettik öyle değil mi Yusuf? Yani artık Ankara sende.
3: Eyvallah üstadım. Çok teşekkür ediyorum.
0: Hayırlı olsun.
3: Ali Bey'e ve diğer konuklarımıza da Fatma Hanım'a ve Eşim Hanım'a da çok teşekkürler. Çok
0: hayırlı
3: sağ olun.
0: Olsun. Allah'ım, hayırlı olsun. Olsun tekrar. Ve Osmaniye Korkut Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş da yine çevrimiçi olarak bize dahil olacak, paylaşılığını oradan gösterecek. Osmaniye'den değil mi hocam? Yanlış bilmiyorum inşallah.
4: Şu anda Adana'dayım.
0: Adana'ya mı geçtin?
4: Maalesef. Evet, hava muhalefeti.
1: Hazır oraya geçmiş ya, Adana temsilcisi.
0: Adana temsilcisi yapalım size. Siz hazır oradasınız. Yusuf Ankara'da kaldı. Siz de Adana temsilcisi
4: ama
0: yapalım.
4: Ama Ali Bey'e de teessüf ediyorum. Yani hava şartlarından dolayı gelemedim ben bugün. Gelemeyince hemen biz iki kişine güzel, ya, mutlu yüzle de aşk ya olsun.
0: Sabahtan beri söylüyor yani.
1: Özlüyoruz, ne yapalım? Biz samimiyetle ifade ettik.
0: Hasretten yani dolayı diyor Ali Hocam.
1: Adana temsilcimizi kutlarız efendim.
4: Teşekkür ediyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi detaylı konuşacağız. Fakat malumunuz Türkiye'nin koordinesinde, liderliğinde, Türkiye'nin tüm imkanlarını kullanarak, Türkiye'nin savunma gücünü sahaya sürdüğü ve global anlamda, yani küresel anlamda bir marka olan Efes tatbikatı. Efes 2026 tatbikatı yapılıyor. Son günler aslına bakarsanız 20 Nisan 21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Şu anda muhabirimiz Neslişah Yumak Seferihisar'da. Tatbikat önemli. Tatbikatın detayları önemli. Çünkü sadece Türkiye

0: Murat Çiçek yaklaşık 3 dakika sonra, 2-3 dakika sonra tatbikatın kamikaze dronlarıyla başlaması bekleniyor. Hemen ben ekrandan çıkmak istiyorum. Kameraman arkadaşım Fatih Coşkun ekranlarınıza getirsin. Her an başlayabilir çünkü tatbikat. Kamikaze dronların başlaması bekleniyor. Karşıt kuvvet elektronik harp sisteminin bulunduğu mobil muharebe merkezinin etkisiz hale getirilmesiyle kamikaze yetenekli sürü dronlar burada bizleri bekliyor olacak. Efes 2026 tatbikatları bünyesinde gerçekleşiyor bu etkinlik. İzmir Seferihisar'dayız. Seçkin gözlemci günündeyiz. NATO bünyesinde de bugün açıklamalar gelmişti tabii akabinde de, ama en önemli nokta bugün buradaydı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatlarından biri birazdan icra edilecek. Efes 2026 devam ediyor olacak. 11 Nisan'da başlamıştı tatbikat. İstanbul ve İzmir'de geniş katılımcılarla icra edildi. Dünyanın dört bir yanından aslında birçok savunma unsurunun burada geldiğini gördük. Burada bir arada bulunduğunu gördük. Türk askerleriyle aynı noktada bir araya gelen evet şu an bir yandan da açıklamalar yapılıyor. Bir yandan da onu dinlemeye çalışıyorum. Dakikalar sonra şu an denizden top atışının başlaması bekleniyor. Bir yandan da açıklamalar geliyor, evet. Şu an açıklamalar tatbikatın başlaması yönünde olacak. Denizden başlaması öngörülüyor. Aynı zamanda da eşdeğer olarak kamikaze dronların havadan saldırılarını görmemiz bekleniyor. Bizlerle paylaşılan bilgiler bu konuda. Karşıt kuvvetli elektronik harp sisteminin bulunduğu mobil muharebe merkezi etkisiz hale getirilecek. Kameraman arkadaşım Fatih Coşkun ekranlarınıza şu an deniz kısmını getiriyor. Hemen denizden sol tarafta bulunan işte bu noktaya dakikalar sonra atışlar başlayacak. Ardından da özel kuvvet timlerinin denizden ve havadan sızması ve planlanan hedeflerin etkisiz hale getirilmesi bekleniyor. Ardından da ön kuvvet harekatı kapsamında da SAT timlerinin, SAT komandolarının atak botla, SAS timlerinin süratli botla bölgeye intikali ve denize bırakılması ve keşif harekatı bekleniyor. Havadan da bu arada tatbikat işlemi gerçekleştirilecek. Havadan da evet şu anda geliyorlar. Fatih'ten hemen sağ tarafa dönmesini rica edeceğim. F-16'lar geliyor oradan da. Ekranlarınıza hemen Fatih Coşkun getiriyor. Şu anda bir sürü halinde geliyorlar. Sayıyorum şu an 5 tane. Bunlar drone. Evet şu an bunlar kamikaze. Tekrar düzeltiyorum, kamikaze yetenekli sürü dronlar hedefe şu anda yönlenecekler dakikalar sonra ve saldırı işlemlerini gerçekleştirecekler. Şu an yukarıda 5 tane drone, kamikaze drone bulunuyor. Bunlar yerli ve milli üretim. Skydagger, Alman, sivrisinek dronları kullanılmış. Bir yandan da açıklamalar gerçekleşiyor. 70 kilometre menzilli dronlar, 500 kilometre menzilli bunlar dronların şu anda burada açıklamalar da yapılıyor. Her bir dronun açıklaması yapılıyor. Şu an ekranlarınızda %100 yerli ve milli kamikaze dronlar canlı bir şekilde geliyor. 5 tane drone şu an sürüden ayrıldılar. Her biri ayrı ayrı hedeflere doğru yönlendi. Evet şu an her birinin ayrı hedefleri var. Çok yakın geçişler de sağlıyorlar bu arada ama hiçbir hata payı yok. Hepsi nizami bir geçiş sağlıyor. Aynı zamanda şu anda 5 drone'u, kamikaze drone'u görüyoruz. Birazdan saldırı işlemleri gerçekleştirilecek. Tatbikat başlıyor. İnsansız hava araçları da İHA'larda şu an uçuşlarını gerçekleştiriyorlar. Eş zamanlı olarak denizden de gelecek SAS ve SAT tim komandoları gelecek. Onların da saldırılarını göreceğiz. Efes 2026 mükemmel anlara tanıklık ediyor. Şu an ilk olarak hava savunma sistemimizin Türk milletinin yerli ve milli mühendisleri tarafından geliştirilmiş.
1: Neslişah bunlar saha Expo'da saha tanıtılan dronlar değil mi bunlar? Yani Sivrisinek, K2 ve Skydagger dediklerin onlar değil mi? Yanlış evet. Bilmiyorum.
0: Evet Murat Çiçek, Baykar tarafından saha 2026'da tanıtılmış olan daha çiçeği burnunda insansız hava araçları Efes 2026'da sahada görülen bütün bu insansız hava araçları işte Efes 2026'da

0: 2026'da ekranlarınıza geliyor. Burada büyük bir coşku var. Bunun neden altını çiziyoruz? Sen de daha demin açıkladın. Saha 2026'da tüm dünyaya gösterildi. Fuaye alanında anlatılmıştı. Ama işte burada görüyorsunuz herhangi bir teyakkuz durumunda neler olabileceği birazdan. Evet, patlamalar da bu arada gelmeye başladı. Denizden evet tanker şu an patlatıldı. Ne oldu onu da hemen söyleyelim. Özel kuvvet timlerinin denizden ve havadan sızması ve planlanan hedeflerin etkisiz hale getirilmesi işlemi de şu anda deniz üzerinden yapılıyor. Anlık olarak. Sahada evet daha demin de altını çizdiğiniz gibi sahada gösterilmiş olan %100 yerli ve milli envanterimize giren ürünler işte Efes 2026'da kullanım alanlarında nasıl bir etki alanına sahip olduğunu şu an burada daha net bir şekilde görüyoruz. Evet. Tabii daha yeni başladı. Birazdan evet. Çıkartmalar yapılacak SAS ve SAT komandaları tarafından.
1: Neslişah, 20 Nisan 21 Mayıs dedim ama beni düzelttin. 11 Nisan'da başlamış benim yanlış bilgim. 11 Nisan 21 Mayıs arasında Efes 2026 tatbikatı. Teşekkür ederiz. Tabii burada şunu da bir cümle bana söyler misin lütfen? Yani yaklaşık 39-40 gün sürecek bir tatbikattan bahsediyoruz. CENTCOM komutanı da geçtiğimiz gün açıklamasında şeyi söylemişti. Artık öyle büyük büyük silahlarla, mermilerle hedef vurma dönemi geçti. 30-35 bin dolarlık dronlarla rakiplerimize, düşmanlarımıza saldırıyoruz ki onlar da bizim bu 30-35 bin dolarlık dronlara kendi daha yüksek maliyetli füzeleriyle cevap versinler. Dolayısıyla onların savaşın sadece bu meselesi değil, ekonomik olarak da çökertmeyi planlıyoruz diyordu. Şimdi bu Efes tatbikatı çerçevesinde şu anda senin bize canlı olarak gösterdiğin, bu ara Fatih Çoşkun'u da tebrik ederim, iyi yakaladı dronları. Ana şey bu mu? Yani bu mu? Bu drone gösterisi, sürü drone dedin, 5 tane vardı. Aynı anda senkronize hareket ediyorlar bunlar değil mi?
0: Evet Murat Çiçek, yani şimdi şöyle aslında eskiden baktığımızda harp alanlarını gördüğümüzde büyük büyük savunma mekanizmalarını görüyorduk. Fakat sahayla beraber hatta İDEF'e kadar gittiğimizde artık insansız hava araçlarının daha küçük ve maliyetlerinin daha küçük olduğunu görüyoruz. Şimdi hemen Fatih Coşkun'dan da tekrardan bir yandan devam ettirmesini rica edeceğim. Ben de hemen senin açmış olduğun başlıklara değinmek isterim. Küçük maliyetlerle büyük hedefleri vurabilmek artık mümkün. Yani insansız hava araçları artık bir savunma mekanizması haline geldi. Bunlar savunma unsurları olarak değerlendiriyoruz ama bunların asıl amacı ve hedefi daha düşük meblağlarla daha büyük önleyici unsurlar geliştirebilmek. İşte bunu da evet. Bizim yerli ve milli mühendislerimiz başarıyorlar. Şu an kullandıklarımızın her bir unsur, buradaki kullanılan 50 yeni unsurumuz var. Onlar da ilk defa Efes 2026'da sahaya çıktılar. Burada test edildiler. Burada şu anda sahada kullanılıyorlar. İşte bu unsurlar da aslında Türk'ün savunma gücünün geldiği noktayı da bizlere getiriyor. Teknoloji ayak uydurmak, dünya gündemine, dünya perspektifine ayak uydurmak. Evet. İşte tam olarak böyle alanlarda, böyle sahalarda görülüyor. Gün boyu da bunları takip ettik diyelim. Buradan sonra size bırakalım Murat Çiçek.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Neslişah Yumak ve kameraman arkadaşımız Fatih Coşkun'a. Tabii bu özellikle Türkiye'nin son 10 yılda hani hakkı teslim edelim. Baykar'ın hakikaten bu anlamda üretmiş olduğu İHA'lar, SİHA'larla aynı zamanda elbette Türk Silahlı Kuvvetleri'nin diğer ürettiği unsurlarla beraber ama dünyada popüler olan Baykar'ın İHA, SİHA'larıyla birlikte Türkiye yabancıların tabiriyle game changer diyorlar ya, oyun değiştirici bir hüviyete büründü ve mesela bunu en son Dağlık Karabağ zaferinde Ermenistan ordusuna yaşattıklarıyla hafızalara kazınmış vaziyette. Önemli artık çok ağır makineler, çok ağır mühimmatlar, çok ağır, çok büyük, devasa savunma sanayi ürünleri. Elbette onların hepsinin savaşta farklı farklı yerleri var ama düşünebiliyor musunuz? Yani bir önceki savaşta, yani 2. Dünya Savaşı'nda tank birlikleri savaşın kaderini belirlerken, Amerika açısından da hava kuvvetleri belirlerken, şimdi geldiğimiz noktada çok çok çok geriden başlayarak dünyanın en büyük

0: insansız hava aracı teknolojisine sahip bir ülke konumuna geldi ki bunun SİHA dediğimiz silahlı insansız hava aracı kategorisinde buna sahip olan dünyadaki bildiğim kadarıyla 4 ya da 5 ülkeden birisiyiz. Ve hakikaten bu hususlarda birçok ülkeye de mentorluk ediyoruz, birçok ülkeyi de destekliyoruz. Efes tatbikatları da bu bağlamda önemli. Sadece Türkiye'nin savunma gücü değil, yani şu değil sadece. Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz, Hava, Jandarma Komutanlıkları, Özel Kuvvetler Komutanlıkları, Saha Güvenlik değil. Bunlarla beraber Amerika, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Bangladeş, Belçika, Bosna harf sırasına göre yazmışlar. Aşağı yukarı 30-40'a yakın, belki daha fazla Uganda, Ürdün, Zambiya ve Zimbabwe ülkelerinden görevlendiren birlik ve unsurların da katılımı söz konusu bu tatbikata. Çok önemli, çok kıymetli ve Türkiye'nin Saha Expo'da gösterdiği ya da İDEF'te gösterdiği ürünlerin sahada nasıl bir karşılığı olduğunun hem test edilmesi hem de dost ve müttefik ülkelere Türkiye'nin gücünün gösterilmesi açısından kıymetli ve önemli. Şimdi biz böyle bir çerçeveleyelim meseleyi, fakat bu konuda herhalde konuşabilecek en son kişi benimdir herhalde. Niye? Çünkü Yusuf Alabar da var. Yani kendisi.
1: Asker.
0: Ve bu konuda hakikaten ihtisas yapmış ve konuyu özellikle yayın yönetmenliği yaptığı Sartek dergisinde uzun uzun işlemişti. Herhalde bize çok daha detaylı, çok daha bu Efes tatbikatının ne anlama geldiğini söyleyecektir. Yusuf Alabar da seni dinleyelim.
2: Evet, Efes 2026 yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapılan çok önemli bir tatbikat. En önemli özelliği ne? Joint Operation, yani müşterek operasyon kapasitesini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geliştirmek. Nedir müşterek harekat? Şimdi Kara Kuvvetleri Komutanlığı var, kendi eğitimlerini yapıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı var, kendi eğitimlerini yapıyor. Deniz Kuvvetleri keza öyle. İşte Efes 2026 gibi tatbikatlarda kara, hava, deniz ve özel kuvvetler komutanlığının müşterek olarak harekat yapabilmesiyle alakalı yıl boyunca çalışılan çok önemli bir tatbikat. Tatbikata biraz önce söylediğiniz 50'nin üzerinde ülke katılıyor. Ve 11 bin asker şu an için tatbikat kapsamında Efes 2026'nın faaliyetleri içerisinde bulunuyor. Fakat enteresan bir şey var. Söylemiş olduğunuz hususları hemen birleştireceğim. Bu harekata aynı zamanda günümüzün muharebe sahasındaki değişikliklere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri ne yapacak sorusunun cevabı da yansıtılmış durumda. Biz uzun bir zamandan bu yana şunu söylüyoruz. Evet, Ukrayna sahasında artık fiber optik kablolarla işte efendime söyleyeyim düşman hatlarını vuran dronları görüyoruz. En son iki gün önce Moskova'da bir binayı vurdu dronlar. Ne oldu yani? Rusya'nın hava savunma sistemi mi yok? Yani dronlar artık o kadar tehlikeli hale geldi ki Moskova'da bir binaya saldırdı. Stratejik bombardıman uçaklarını gittiler Moğolistan sınırında vurdular. Şimdi olay bu kadar karmaşık hale gelince bu tatbikatın senaryosunun içerisine hibrit tehditlere karşı alınacak önlemler, yani dronlar gibi, hibrit tehditleri düşmanın üzerine nasıl kullanabilirizin aynı zamanda da cevabı diye nitelendireceğimiz iki farklı bacak açılmış durumda. Ben Saha Expo fuarında güvenlik bürokrasisinin en tepe noktalarındaki bir isme bu konuyu sorduğumda, Türk Silahlı Kuvvetleri bu değişen muharebe sahasına yönelik olarak çok seri bir şekilde hareket edebiliyor mu dediğimde, bana iki önemli şey söyledi ve bunu kullanabilirsin dedi. Kendisinin müsaadesiyle bunu kullanıyorum. Bir, nasıl her er, işte sizler de askere gittiğinizde bir piyade tüfeği kullanmasını öğrendiyseniz, bu vakitten sonra askere gelen her bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşına drone kullanmayı artık öğreteceğiz dedi. Buna bedelli askerlik dediğimiz süreçteki kişiler de dahil olmak üzere. Yani yarın bir seferberlik ilan edildiğinde drone kullanmayı bilmeyen hiçbir asker kalmayacak.
0: Bu ara şunu söyleyeyim. 3-5 sene öncesinden bir kampanya vardı. Sivil Havacılık bu kampanyayı düzenlemişti. Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeydi zannedersem. Herkese online şey dönemiydi hatırladığım kadarıyla, pandemi döneminde online olarak yapıyorlardı. Drone, biliyorsun drone ehliyetle kullanılıyor artık, eskisi gibi değil. Drone ehliyeti doğru. Kampanyası başlatmışlardı, tırnak içinde söylüyorum. Ben dahil oldum, şu anda benim drone ehliyetim var.
1: Ya.
0: Tabii yani askere gitmem.
2: Bu hala cari.
0: Hala cari değil mi? Yani internet sitesine girerek drone ehliyetine başvuru yapıyorsun. Online sınavlara girip drone ehliyeti alabiliyorsun diye biliyorum.
2: Buradan da gençlere o anlamda duyuralım. Biz bunu Savtek'te işlemiştik. Hala bu cari bir konudur. Sevgili Murat Çiçek, dolayısıyla drone kullanmayı öğrenmek için o kursları geçip sınavına
1: nereye
2: girip drone operatörü olma ehliyetini alabilir. Ulaştırma Bakanlığı'nın sayfasında
0: var. Ulaştırma Bakanlığı'nın sayfasında. Bizim 24 televizyonumuzun kameramanlarının da bildiğim kadarıyla, sevgili Ömer Özkök daha iyisini bilir, yayın yönetmenimiz. Hemen hemen bütün kameramanlarımızda da drone ehliyeti var diye biliyorum. Sadece askeri anlamda değil.
2: Çünkü
0: yani.
2: Onu o olmadan kullanma şansınız olmadığı için doğru. Tabii doğru olanını yapmış. Ve hala gençlerimiz bu konuyla ilgili gerekli girişimlerde bulunabilirler. Şimdi işte bu hibrit harp ile alakalı hem tedbirlerin nasıl alınacağını gösteriyor. Ne yapıyor mesela? İşte makine kimya endüstrisinin geliştirmiş olduğu Tolga hava savunma sisteminden Aselsan'ın kullandığı Korkut hava savunma sistemine kadar birçok alçak irtifadan gelebilecek drone tehditlerine karşı nasıl önlem alabilirizin cevabı Efes 2026'da var. Bu anlamda böyle. İkinci, bu güvenlik bürokrasisindeki yapmış olduğum görüşmede...
0: Oraya geçmeden şunu sorabilir miyim?
2: Tabii.
0: Şimdi CENTCOM komutanının bir ifadesi vardı. Birazdan detaylandırırız, konuşuruz. Girişte de bahsettim. Diyor ki yani 30-35 bin dolarlık dronlarla, kamikaze dronlarıyla artık saldırıları gerçekleştiriyoruz. Rakibimiz ya da düşman kuvvetler, ki İran'ı kastederek söylüyor, bunları elimine etmek için çok daha pahalı füzeler vesaire kullanmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla biz 30 bin dolar kaybederken bunlar karşılığında 250-300 bin dolar, milyon dolarlar falan kaybediyor. Ekonomik olarak da çökertiyoruz diyordu. Şimdi onu söylediğin için oradan aklıma geldi. Bizim bu dronelara karşı kullanmış olduğumuz mühimmat ya da füzeler, bu anlamda sıkıntıya yol açabilecek füzeler mi, yoksa başka şeyler mi test ediliyor bu tatbikatta?
2: Şöyle, mesela şimdi bu drone konusu gündeme geldiğinden bu yana şunlar söyleniyor. İşte 35 bin dolar değil, 500 dolarlık quadcopterler F-16'dan atılan milyon dolarlık füzeyle düşürülüyor. Evet. Buna ne yapacaksınız yani. Falan. Türkiye burada çok hazırlıklı. Türkiye buna namlulu sistemleri devreye soktu. Ve namlulu sistemlerin üretimi konusunda Türkiye'de dünya çapında üretim yapan firmalar var. Yani bu market alışverişine girmediği için isimlerini de vereyim. Makina kimya başta olmak üzere Canik gibi, Sarsılmaz gibi firmalar dünyaya ihracat yapan çok önemli firmalarımız. İşte bunlar
0: uçak savar gibi bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Yani drone.
2: Evet yani, aynen. 35 milimetrelik çip namlulu döner başlıklı sistemlerle dakikada 2000 atım yapabilecek noktaya geliştirdiler. Hatta 24'ün rejisinde var. Aselsan Korkut ile birlikte bir ateş duvarı oluşturdu diye biz pazartesi günü bunun gösterimini de yapmıştık. O ateş duvarından bir drone'un geçmesi mümkün değil. Neden? Çünkü dakikada 2000 atıma yakın atım yapıyor ve bundan 3-4 sistem koyduğunuzda havada adeta bu drone'lar için duvar oluşturuyor. İşte Türkiye bunlarla alakalı Saha Expo fuarında bu saymış olduğum 3 firmanın da yurt dışına yönelik kapsamlı satışları vardı. Bunun dışında mikrodalga dediğimiz, lazer dediğimiz çok düşük maliyetlerle, bakın şu an gördüğümüz mermi duvarı tam şu an izlediğimizdir. İşte burada dakikada 2000 adım yaparak adeta dronlar için bir tehdit bariyer oluşturuyor. Enteresan tarafı, bu namlu oraya atış yaparken aynı zamanda dronların nerede olduğunu tespit eden bir radarla da iletişim halinde. Yani bir tane erin gecenin karanlığında boşluğa atış yaptığını falan düşünmeyelim. Radarın gecenin karanlığında dahi tespit ettiği dronlara yönelik ateş bariyeri oluşturuyor. Şimdi Efes 2026'da bu akşam bu türden görüntüleri bolca göreceğiz. Bakın bu mesela şu an görmüş olduğumuz müthiş. Falan muazzam görüntüler. Şimdi dolayısıyla CENTCOM komutanının söylediği doğru. Ama aynı zamanda Türkiye çok enteresan bir şekilde buna da hazırlıklı yakalandı. Enteresan bir şey söyleyeceğim. 35 milimetrelik namluyla yapılan bu atışlarda Aselsan tarafından üretilen atom parçacıklı mühimmatı dediğimiz bir mühimmat cinsi kullanılıyor üstad. Bu mühimmat dronların önüne gelinceye kadar belli bir mesafeyi mermi olarak kat ediyor. Dronlara yaklaştığı anda tıpkı bir avcının pompalı tüfeğinden attığı saçma atan mermi gibi o merminin içerisindeki binlerce sistem patlayarak o dronları etkisiz hale getiriyor. Yani tek bir mermi gibi düşünmeyin. Bir mühimmatın içerisine saklanmış binlerce bilya tam dronun önüne geldiğinde infilak ederek dronu etkisiz hale getiriyor.
0: Çok ilginç.
2: Şimdi bunlar gerçekten kıymetli. Ama burada şu mesaj da veriliyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle Mavi Vatan coğrafyasında İsrail gibi bir devletle işbirliği içinde olan bir komşumuz var. Bunlar dediler ki biz adalara hava savunma sistemi yerleştiririz. Şunu yaparız, bunu yaparız.
0: Oraları konuşacağım. Bakın, istersen oraya çok detaylı
2: öyle
0: girme.
2: Mi? Tamam. Bir o zaman sonra... son cümlemi söyleyeyim.
0: Son cümlemi söyleyeyim. Konuşacağız.
2: Burada burada müşterek harekatın yapılmasının dışında hibrit tehditlere karşı alınacak önlemler konuşuluyor. O yüzden NATO'nun da gözü burada, 50'den fazla ülkenin de gözü burada. Savunma sanayi firmalarının orada standları yine var ve Türkiye gerçekten bu noktada dünyada gerçekleşen muharebe sahasındaki değişikliklere ben hazırım diyor.
0: Peki, devam edeceğiz sevgili Alabar'da. Yiğit Hocam, yani şimdi Saltek dergisi de tabii Yusuf bunların detaylarını ayın konusu diye yazıyor ediyor, detayları falan veriyor. Ben de hakikaten hem meraklıyım hem de okuyorum yani o dergiyi, Saltek'i. Bu arada gizli reklam falan, açık reklam falan da yapayım diye söylüyorum. Şimdi tabii şey değişti. Yani konvansiyonel silahlara karşı konvansiyonel savunma sistemleri değişti. Çünkü artık o silahlar öyle bir hale geldi ki, bir ara Amerikan filmlerinde falan vardı. Malum Utah çölünde herhalde bunların şeyleri var. Joystickleri var. Joysticklerle Afganistan'daki şeylere falan hani saldırılar falan düzenliyorlardı, ediyorlardı falan. Nereden çıkıyor? Bir tane barakanın içinden çıkıyor da bir konteynerin içinden çıkıyor falan. Ara şeyi vereceği zaman.
1: Tabii.
0: Şimdi bu hale geldi. Yani harbin bu kadar sofistike olduğu bir yerde herhalde konvansiyonel şeylerle karşılık vermek pek mümkün değil. Onun için dakikada 2000 mermi atan ve mühimmat duvarı ya da işte mermi duvarı oluşturabilecek ya da Yusuf da bahsetti, nihayetinde bunları kör edebilecek lazer teknolojileri, bunları etkisiz kılabilecek siber silahlar vesaire. Ben şeyi ilk hatırlıyorum. Cumhurbaşkanlığı ekibinde ya da MIT'in kalesinde bu tarz drone saldırılarını şey yapmak üzere mesela koruma ekibinde enteresan bir silah gibi bir şey vardı. Ali abi. Yani drone'u yukarıdan gördüğü zaman oraya doğru nişan alıyor ve onun dalga boyunu yakalıyor. Slave hale getiriyor. Yani köle hale getiriyor. O tabancayla beraber istediği yere indiriyor ve imha ediyor. Yani yaklaşmasına müsaade etmiyor. Kumandayı alıyor.
1: Drone'u hackliyor. Otomatik yani.
0: Tabii, drone'u ekliyor. Baya böyle bir tüfek gibi bir şeydi yani ellerinde. Şimdi onlar çok daha gelişti tabii yani. Lazerle kör etme gibi. Burayı biraz hani hem Türk savunma sanayine hem de bu Efes tatbikatını biraz yorumlayalım istersen.
1: Şimdi Yusuf Hocam konuşurken hani hazırlıksız yakalanmadığımızı özellikle söyledi. Bence oralar çok önemli. Değil bakın mi? İfadeler. Şimdi hazırlıksız yakalanmadı çünkü hani biz bugün itibariyle belki bir şeylerin farkına varıyoruz ama bu sürekli söylediğimiz gibi kaç yıllık bir öngörünün, kaç yıllık bir şu anda içinde bulunduğumuz, mevcut yaşadığımız senaryonun olma ihtimali üzerine bakın kurulmuş, hesaplanmış, yatırım yapılmış, kaç tane şirket bunun için mühendis yetiştirmiş, istihdam etmiş, üretimini yapmış. Drone üretiyorsun, bir de onun kontrasını bakın üretiyorsun.
0: Tabii, değil
1: mi? Bir taraf tabii şimdi evet. Ürettin, elinde bütün dünyada neredeyse sanırım üçüncü şu anda drone satış üretimi noktasında. Birinci de olabilir, yanılıyor da olabilir. Yusuf Hocam daha iyi bilir. Bir drone üreticisi dev bir firma var, Bayraktar tabii ki. Ve arkasında bunu destekleyen dev bir savunma sanayi var. Ve bu işe yıllardır yatırım yapılıyor. Bugün geldiğimiz noktada da bakın herkes drone kullanmayı rahatlıkla artık öğrenebilir. Bununla alakalı atölyeler kurulacak. Biliyorsunuz bütün şehirde
0: evet,
1: geçen hafta.
0: 81 ilde kurulacak evet, drone atölyelerinden
1: bahsediyor. Çok çok önemli şeyler ama hani bunları bizim hazırlıksız yakalanmadığımız kısmı bence en önemli, en stratejik kısmı. Çünkü drone'u ürettin. Bir de bir taraftan bu drone'a karşı üretilecek silahlara karşı da bakın bir şeyler üretiliyor. Ya da size karşı üretilecek drone'ları da tekrar alaşağı etmek için bir şeyler daha üretiliyor.

0: Çünkü biliyorsunuz hani söylediğiniz gibi artık maliyet hesabı yapılıyor. Üretiminin devamlılığıyla alakalı bir şeyler düşünmek zorundasınız. Biz
1: Tabii ya,
0: ABD'yi konuşuyoruz
1: maliyetle
0: bakın.
1: ilgili sorunun olmasa bile
0: Evet.
1: o mühimmatın üretilmesiyle ilgili bir üretim süresi söz konusu değil
0: Şimdi
1: mi?
0: o süreyi hesaplamak lazım. Biz düşünüyoruz bakın, Patriotlar bitti mi ABD'de,
1: Tabii
0: kaldı
1: değil
0: mı?
1: mi?
0: Niye işte Pasifik'tekileri çekiyor, bilmem nereden işte Polonya'dan istiyor, Kore'den istemiş vermemişler falan gibi, bakın bunları konuşuyoruz. Ama bu konuştuğumuz şeyler savunma sanayinin bel kemiği olan şeylerden bahsediyoruz. Yani elimdeki bitiyor. Oradan mı ödünç alayım? Öbür komşuya verdiğimin 3 tanesini bana geri yollasınlar. Hani bunlar üzerinde bir politika üretmeniz çok zor. Bunun üzerinde siz çünkü caydırıcılık ve bir de hadi ABD'ye bakın şu anda geldiğimiz noktaya. Bir saldırıya, bir şeye giriştin. Önünü göremiyorsun. Çağırıp firmalarla görüşülüyor. Siz ne kadar sürede bunu üretebilirsiniz? Bunun devamında elimde ne kadar mühimmat kalır? Her gün ne kadar para kaybediyorum ben işte hani o baştaki iddiamı ispatlamak için, yerine getirmek için, işte hegemonyamı devam ettirmek için ne kadar para kaybedeceğim?
1: Evet.
0: Şimdi bugün geldiğimiz noktada dediğiniz gibi savaş işi değişti, savunma meselesi değişti, güvenlik meselesi değişti. Bunların caydırıcılığın siyaset içindeki önemi kesinlikle değişti. Güç konumlanması içindeki belirleyiciliği çok çok değişti.
1: Peki. Devam
0: Yani
1: edin.
0: onun için hiçbir şekilde tesadüf değil, çok büyük bir arkasında bir fikir var. Eş zamanlı çalışan birçok farklı bakın yapı var ve hani buradaki öngörüyü inşa etmek bile bence çok büyük bir başarı. Bugün geldiğimiz noktaya hakikaten hiç kolay gelinmedi ve bundan sonrası için de ben çok umutluyum çünkü birçok bakın mühendis de yetişiyor, yeni sistemler gelişiyor ve bunların sayesinde biz çok daha rahat hareket ediyoruz. Rutte'nin bakın bir açıklaması vardı NATO ile alakalı. Biz Rusya'ya karşı, hani Rus tehdidi üzerine kurulu ya, İngiltere ve Türkiye ile birlikte çok güçlüyüz. İngiltere artı Türkiye bakın hani çok eski bir hani ne olursa olsun bir imparatorluktu İngiltere. Şimdi hala dünya siyasetinde hep diyoruz arkada bir İngiltere etkisi var. ABD'yi görüyorsunuz ama hani güvenlik için hala kendi kendisinin ne yapacağı belli olmayan bir Avrupa var. Ve bu Avrupa'nın içerisinde Türkiye'ye güvendiğini sürekli beyan eden bir bakın NATO'nun başında birisi var.
1: Doğru.
0: Şimdi buradaki gerçekleri de hakikaten görmek lazım
1: Peki.
0: yani.
1: Şimdi Ali Hocam, muhtemelen denk gelmiş olabilirsiniz. Daha sonra çünkü tekrar gösterildi. 2000'li yıllarda bir video izlemiştim. Zannedersem MIT'nin de, Amerikan Massachusetts Institute of Technology denilen o
0: Evet.
1: büyük üniversitenin hocalarından bir tanesinin bir sunumundan kesit diye paylaşılıyordu 2000'li yıllarda. 20-25 seneden öncesinden bahsediyorum. Oradaki görüntüde şunu anlatıyordu hoca. Bildiğin şu andaki bizim küçük amatör dronlardan bahsediyorum. O vebatta falan. Ucuna 1 gram, 2 gram neyse C4 patlayıcı yerleştiriyor. Bu yüz tanıma sistemleri vesaire mevzularını bununla ilintileyerek anlatıyordu. Diyor ki yani bir yerlerde konumlandırdığınız bu dronlara üzerinde 1 gram, 2 gram ya da işte neyse o şey C4 yükleyici olan bu drone yüz tanıma sisteminden sizi takip edecek. Kapalı bir mekanda olsanız, açık bir mekanda olsanız internet vasıtasıyla sizin konumunuzu bulacak. Dolayısıyla bir kamikaze dalışıyla direkt sizin alnınıza çarparak C4'ün patlatılmasını ve bu
2: Suikast
1: vaziyette
2: silahı.
1: suikast. Bir daha söyle hocam, suikast silahı olarak değil mi?
2: Tabii.
1: Kullanılacağını anlatıyordu. 2000'li yıllardan bahsediyorum. Şimdi hani buna ne yapabilirsiniz gibi de finalde de şeyi veriyor falan. Fakat benim sevindiğim taraf şu. Ya bizim ülkemiz hani bu süreç içerisinde boş durmamış. Yani Yeliz hocam söyledi, bu hemen ya gece yattık ya bizim drone ile ilgili bir şey yapmamız lazım arkadaş falan diyerek yapılan bir şey değil. 2005 yılındaki Selçuk Bayraktar'ın o videosunu hatırla. Şu anteni burada üretebilsek biz bunlarla neler yapacağız, neler edeceğiz falan diye. Selçuk Bayraktar'ın 2005 yılında işte küçücük bir drone'u uçurduğu, tatbikatını yaptığı, ilk denemelerini yaptığı ve bunları biz üretirsek oyun değiştirici olacağız, dünyaya hakim olacağız sözünü hatırlıyor. Demek ki o vizyon verilmiş Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde ve bu noktalara gelinmiş. Geri kalmamak, hatta önce olmanın gururunu yaşıyoruz diyebiliyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz, genel bu çerçevede değerlendirirseniz.
2: Ya çok heyecan verici tabii bu söylediğin hikaye. Bayağı bir metafor. Ya
1: biz Japon pazarıyla falan büyüdük. Hala Çin bilmem pazarı, çok, Japon pazarı, Japonlar yapmış abiyle büyüdük abi, biz yani.
2: Heyecan verici. Şimdi deminden beri izlerken bir de Yusuf Hoca'nın anlattıklarını dinlerken şunu düşündüm. En önemlisi caydırıcı niteliği bu Türkiye'nin geldiği bu nokta. Yani armut düş ağzıma düş bir ülke değil Türkiye. Yani öyle tehdit edeyim, şantaj yapayım, oradan gelirim ha falan yapayım. Yani şu anda hani Amerika'nın ve İsrail'in İran'a yapmaya çalıştığı, ki onlar da neticede geliyorlar, o İranlı halkının iman gücüne çarpıyorlar. Onun çok ötesinde bir caydırıcılığı oluşması çok önemli Türkiye'nin.
1: Çok özür dilerim, bir şey ekleyebilir miyim?
2: Estağfurullah.
1: Çok çarpıcı bir bilgi, benim çok hoşuma gittiği için söylüyorum. Bundan bir ay önce, iki ay önce, üç ay öncesine kadar şöyle bir cümle kullanılıyor değil mi, hatırlıyoruz. Ya İsrail'in bir sonraki hedefi Türkiye, İsrail ya. Türkiye'ye hala saldıracak diye. Dün zannedersem okudum, bu saha expolar, Efes tatbikatları sonrasında İsrail Savunma Bakanı'ydı zannedersem, inşallah yanlış hatırlamıyorum. Türkiye bize saldırmayı düşünmesin, bize saldırırsa biz gerekli cevabı veririz.
2: Ne döndü?
1: Açıklaması yaptı.
2: Tabii tabii.
1: Tamam mı yani? Üç ay öncesinde başka şeyler konuşuyorlar.
2: Arz etmeye çalıştığım bu yani. Türkiye'nin bütün bu iletişimini de yaptı. Çok başarılı yapıyorlar iletişimini. Özellikle Milli Savunma Bakanlığı'nın daha sakin buluyorum iletişim stratejilerini ya, ama.
1: İletişim Başkanlığı'na valla Burhanettin Duran Hoca'nın hak gelmez. Hakikaten İletişim Başkanlığı bünyesinde bütün bakanlıkları, bu kritik şeyleri falan da yapılan hakikaten çok harika bir bilgilendirme oluyor.
2: Bu Türkiye şunun şeyini yapmıyor. Geliriz ha, döveriz ha. Hayır, oraya saldırırız, buraya bilmem demiyor hiç. Bu çok, ben çok doğru buluyorum bu strateji, iletişim stratejisini. Tam tersine, gelirseniz fena yaparız yani.
1: Boş
2: hiç,
1: değiliz.
2: Boş değiliz, hiç bize göz koymuyor, biz gözünüzü çıkarırız. Yani hele geçenlerde, vallahi Yusuf Hocam daha iyi hatırlayacaktır, ben tam kim söylediğini hatırlamıyorum. Televizyonda duydum yani. Keşke saldırsa şu İsrail de bitirsek şu İsrail'in işini gibi kelam etme durumuna gelmiş vaziyette Türkiye. Yani tekrar arz etmeye çalışayım. Caydırıcı şu görüntülerin, şu saha ekspozisyonunun falan ortaya koyduğu inanılmaz bir caydırıcılık var. Bu bir. İkincisi, hanımefendi biraz önce çok net ifade etti. Bu da çok heyecan verici. Bu dün başlamış bir hikaye değil. Yani 20 yılın, 30 yılın şeyi belki, bilmiyorum yani, en az 20 yılın milli savunma sanayinin ayaklandırılması, kalkındırılması, vallahi orada özel sektörü
1: Yusuf
2: desteği.
1: Abi anlatıyor. Hatırlatmak babından söylüyorum. Bence çok o kadar gerilere gitmeye gerek yok. Çünkü 2004 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'nın o dönem başbakan olduğu dönemde bir toplantı var. Yaş toplantısı değil, ne toplantısıydı? Yine bu tarz böyle kararların alındığı askeri bir toplantı. O toplantıda biliyorsunuz tanklar alınacak, şu alınacak, bu alınacak. Cumhurbaşkanı bütün anlaşmaları, sözleşmeleri iptal ediyor. Hiçbirini imzalamıyorum diyor. Ama işte biz bunlara karar vermiştik bilmem ne. Ben anlamam diyor. Siz üreteceksiniz. Biz üreteceğiz. Dışarıdan mal almak falan hikayesi yok bu saatten sonra. O toplantıda bütün anlaşmalar iptal edildi ve esas katalizör görüşte vizyondan bahsettiğim mesele biraz da bu.
2: Eyvallah.
1: Buradan yönlendirerek hani alamıyorsak yapalım. Ve bunlarla ilgili bütün engebeli arazilerdeki o çer çöpü dikeni falan temizleyerek, çünkü çok çok çok zordu yani.
0: Şu dediğiniz birçok bakın analizde şu anda var. Türkiye'nin savunma sanayisinin yüzde kaçının işte kendisine ait olduğunu ve bunu kaç sene içerisinde inşa etmiş olduğunu birçok analizde bakın çok rahat okuyabilirsiniz. Yani Belçika kraliçesi miydi geçen hafta gelen?
1: Buraya gelmişti, evet.
0: Yani kraliçe bile gelip burada dronları ya da savunma sanayisini bakın gözlemlemek istiyor. Sürekli överek bahsediyor. Yani bu Avrupalı ülkelerin işte patır patır buraya dökülüyor olmaları, Türkiye'yi sürekli şöyle güçlü böyle caydırıcı diye söylemin bakın değişiyor olması.
1: Doğru.
0: Burada bir şey söylemeye de hakikaten Ali Bey'in söylediği gibi gerek yok. Bu fuarlar zaten kapasitenin gösteriliyor olması ve bunun devam edeceğinin de bakın gerçekliğinin artık kabul edilmesi de hakikaten işte sizin de

0: görüntülerde verdiğiniz gibi şimdi yeterli zaten. Zaten böyle olmazsa hiçbir şekilde artık masanın, hani o anlaşma masalarının asla bir parçası olamıyorsunuz. Doğru. Mümkün değil yani.
1: Doğru. Fatma Hocam, geleceğim birazdan. Ali Hoca sürekli şeyini kaybediyor. Önceden kimseye söz vermezdi. Şimdi artık sözleri falan veriyor.
2: Evet, vermezdim eskiden. Evet.
1: Eskiden öyle.
2: Ehlileşiyoruz işte zaman içinde.
0: Estağfurullah.
2: Efendim, arkadaşlar not geçmişler. Diyorlar ki 5,5 milyar dolardı 2002 yılında. Savunma sanayi bütçesi Türkiye'nin. Sonra şey kuruluyor hocam. Değil mi? Yatırım ofisi, Cumhurbaşkanlığı.
1: Tabii.
2: Yatırım ve efendim ofisi ve savunma sanayi başkanlığı. Değil mi?
1: Evet.
2: Bu enteresan. Bir kere onu kurma başka bir vizyon. 5,5 milyar. Şu anda Yusuf Hocam lütfen düzeltsin beni. 100 milyar dolarlardan bahsediliyor.
1: Oralara geldi neredeyse.
2: Yani ne vizyondur, ne güvendir, ne inançtır yani. Hakikaten.
3: Yani zaten 10 milyar dolar ihracat gerçekleşti.
1: Son sahada değil mi? Evet.
2: Yani o yüzdendir
3: ki sahada 8 milyar dolar 2025 yılında ihracatta 10 milyar doları geçti ve 120 binin üzerinde de genç evladımız çalışıyor. Yaş ortalaması 28.
2: Yani o meşhur söz var ya, onun şimdi de anlamını daha iyi kavruyorum ben şahsen. Hani eğer sulhü selah istiyorsan hazır ol cenge diyor.
3: Cenge.
2: Bu işte Türkiye hazırız diyor. Kilit mesaj bu.
1: Doğru.
2: Hazırım diyor Türkiye.
1: Doğru.
2: İstiyorsan kafa tut yani.
1: Buyur. Peki devam edeceğiz Ali Hocam. Fatma Hocam, Adana'ya bir dönelim.
2: Evet, Adana temsilcimizi merak ediyoruz ne düşünüyor.
1: Bugün yayınımıza Adana'dan bağlanan Fatma Hocamıza dönelim. Siz nasıl yorumluyorsunuz Fatma Hocam geldiğimiz noktayı?
4: Tabii
1: bu bölümü
4: tabii.
1: Biraz bu savunma sanayi ve Türkiye'nin hakikaten haklı gururunu konuşalım. Çünkü bu az önce ifade ettiğim gibi, yani Yeliz Hocam'ın özellikle altını çizdiği gibi, dünden bugüne olacak işler değil. Bir vizyon ortaya koymak lazım. Vizyon ortaya koymak da yetmez. Arkasında durmak lazım. Arkasında durmak yetmez. Çalışanları cesaretlendirmek, biraz böyle itmek, itici güç kullanmak, katalizör olmak gerekir ve şey gibi herhalde, değil mi? Yani toprağa bir tohum atıyorsun. O tohum belirli bir süre toprağın altında kalıyor. Bir anda fidesi çıkıyor ve işte attığınız tohumun türüne göre ağaç oluyor, fide oluyor vesaire vesaire. Bu da öyle bir şey herhalde.
4: Kesinlikle inançla alakalı Murat Bey. Eğer inancınız varsa bu konuda, öngörünüz ve inancınız bir araya geldiğinde tabii ki başarı üstüne başarı elde ediyorsunuz. Siz az önce CENTCOM'dan bir açıklamadan bahsettiniz. Dronlara İran'ın çok daha büyük füzelerle yanıt verdiğini ve ekonomik olarak da daha çok yıprandığını ifade ettiniz. Ama aslında bu savaşın başında bu gerçekle yüzleşen başta ABD'ydi. Aynen öyle.
1: Evet.
4: Başta ABD'ydi. Hatırlarsanız Zelenski Oval Ofis'te aşağılayan Trump bir yerden sonra Ukrayna'nın kapısını dronlar için çalmıştı ve üretim konusunda destek talep etmişti. Şimdi bir hafta önce tekrardan basına yansıdı. Bu drone üretim konusunda Ukrayna ile beraber bir antlaşma maddeleri imzalanacağı yönünde veya taslak maddelerin oluşturulduğu yönünde iddialar mevcut. Dolayısıyla hemen hızlı yanıt verebilirlik açısından Trump'ın bile Soğuk Savaş'tan sonra süper güç olarak ortaya çıkan ABD gibi bir devletin dahi savaşla karşılaştığı, savaş esnasında gerçekleşti, o bu gerçekle yüzleştiği bir zaman diliminde Türkiye bunu çok çok öncesinde görmüştü. Türkiye bunun için vizyonunu ve öngörüsünü çok uzun süre aslında bünyesinde barındırmıştı. Hep bağımsızlıktan bahsediyoruz. Bağımsızlık hem ekonomide, hem üretimde, hem dijitalde, hem savunmada, her alanda bağımsız olmayı kılacak bir zaman diliminde doğru gitmemiz gerekiyor. Çünkü tehdidin nereden geldiği belli değil cümlesini kullanamıyorum artık. Tehdidin nereden geldiği de artık alenen, aşikar ve ortada. Baktığınızda sadece Batı açısından, Sayın Albayrak az önce örnek verdi. Sadece Batı da değil, Körfez ülkeleri de keza aynı şekilde Saha Expo ile beraber Türkiye'deki Hisar ve Korkut ve anti dronları da aynı şekilde radarını almış durumda ve onlarla Türkiye'nin bu drone üretim sistemiyle aynı yolda ilerlemek için çok fazla işbirliği yapmak adına görüşmeleri de gerçekleştiriyorlar. Bakın, sistemde, küresel sistemde hangi bölge, hangi taraf olursa olsun, biz burada Asya'yı da ekleyebiliriz, buraya Körfez'i de ekleyebiliriz, buraya Batı'yı da, Avrupa'yı da ekleyebiliriz. Baktığınızda tek bir gerçek ortaya çıkıyor. Artık dünya çok değişti. O eskiden sahada sizin de az önce bahsettiğiniz gibi tanklarla, tüfeklerle savaşmanın ötesinde dijitalin de içerisinde olduğu farklı bir konseptle karşı karşıyayız. Tamamen dijital

0: hiç uğraşmayın. Direkt Trinksalt'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org

0: En çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Hocam yani ben doğru mu anlıyorum? Mert LGS'den yüksek puan alsa da yine de meslek lisesini mi tercih etmeli?
5: Mert çok başarılı ve yetenekli bir çocuk. İlgi alanlarını ve yeteneklerini geliştirme doğrultusunda lise hayatında mesleki ve teknik eğitimi tercih edebilir.
6: Hocam peki ya Ece? Mesleki eğitimden sonra üniversite sınavından iyi bir puan alması mümkün mü acaba?
5: Mesleki ve teknik eğitim tercihinden sonra üniversite sınavlarında iyi dereceler yapan birçok öğrencimiz var. Pekala Ece de onlardan biri olabilir.
7: Mesleki ve teknik eğitimle bilgiyi beceriye, beceriyi üretime dönüştürüyor, nitelikli insan kaynağıyla Türkiye yüzyılını birlikte inşa ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
8: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın

0: avantajlarından faydalanın.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
2: Otobit'te. Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5.900, Gazze 11.000 lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
0: Duygu Göktürk'le moderatör sabah hafta içi her gün saat 7'de 24'te.

Açık Görüş kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor kıymetli 24 televizyon izleyicileri ve 24 radyo dinleyicileri. İlk bölümde Efes tatbikatı özelinde Türk savunma sanayini konuştuk. Bu bölümde Amerika'nın kendine göre dengeli herhalde ama dünyaya göre dengesiz politikaları, İran'ın çıkışları, İran'ın anlaşma maddeleri, şimdi yeni bir maddeler daha ortaya saçıldı, İran'ın talepleri. Amerika diyor ki ya bize sözlü olarak bunu söylüyorlar ama bir kağıt gönderiyorlar. Konuştuklarımızla alakası yok. Bunlar çıldıracağım noktasına gelmiş vaziyette. Dün yine saldıracaktı ama araya Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri girince ya bir 3 gün daha müsaade ettim diyor. Amerikalı kaynaklar Amerikan basını bu seferki saldırının şiddetli olacağını ifade ediyorlar. Bizim

0: Washington temsilcimiz Yavuz Atalay da 24 yayınlarına katıldığında benzer şeyler söylüyordu. Bu sefer ağır bir bombardıman yine söz konusu olacak herhalde. Bir bölümde anlattık ki hani muhtemelen cephaneliğini yeniledi ya da bu süre içerisinde biraz daha aldı. Tekrar bir şey söz konusu. Çünkü eğer burada kendisinin iddia ettiği gibi kesin bir zafer kazanmış olsaydı bunların hiçbir tanesine ihtiyacı olmayacaktı Trump'ın. Kesin bir zafer ve Kasım ayında yapılacak ara seçimlerde bir başarı grafiğini yükseltmeyi hedefliyor anladığım kadarıyla. Çerçevesini tekrar bir çizelim. Ne durumdayız? Hemen arkasından dünyada bunlar olurken Trump'ın Çin ziyareti var. Aynı zamanda eş zamanlı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kazakistan'da hem Kazakistan'la hem Türk Devletler Teşkilatı'nın gayri resmi liderler toplantısında çıkışı var, anlatımları var. Putin'in de Trump'tan sonra Çin Devlet Başkanı'nın ziyareti var. Bu bölümde bunları konuşacağız. Fatma Hocam'ı da kalmıştık. Önce Fatma Hocam'la başlayalım. Bize bunu değerlendirsin. Ardından Yusuf Alabarda ile devam edip daha sonra stüdyoda Ali Hoca ile ve Eliz Hoca ile konuşacağız. Fatma Hocam seni dinleyelim.
1: Evet Sayın Çiçek, şimdi geçtiğimiz haftalarda bu ziyaretle beraber yine Trump'ın ağzından çok farklı söylemler ve açıklamalar duyduk. Bir önceki başkanlık döneminde koronavirüse bile Çin virüsü diyen, Çin'i sürekli söylemleriyle farklı bir şekilde farklı bir pozisyona dahil etmeye çalışan, ticaret savaşlarını aksine hem Çin'i çerçevelemek hem de Çin'i baskılamak amacıyla planlayan Trump şimdi dedi ki Xi Jinping için benim dostum, biz çok güzel kararlar aldık. Özellikle evet. İran özelinde çok büyük kararlar verdik dedi ve Çin hiçbir şekilde artık destek vermeyecek ve Hürmüz'ün aynı şekilde açılması için Çin de aynı şekilde düşünüyor ve bir daha silah yardımında da bulunmayacak gibi söylemler yazdı, açıkladı. Ama Çin kanadına baktığınızda Çin tarafında böyle bir açıklama gelmedi. Aksine daha çok genel geçer barışın desteklendiği, bu kadar Trump kadar keskin Trump'a destek verecek söylemler olmadığı bir açıklama metni yayınladılar. Ama bu işin bir de algı savaşları olduğunu düşündüğümüzde baktığınızda İran'ın en yakın müttefikini elinden aldım çabası yine Trump'ın elinde var. Ama şimdi bu Washington'daki bu huzursuzluk aynı zamanda tabii Putin'in de ziyaretiyle alakalı. Belki birazdan onu ayrı konuşuruz. Fakat şimdi Trump'ın söylemlerine baktığınızda Trump dedi ki pazartesi günü ben planlanan bir saldırıyı durdurdum. Özellikle Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebi üzerine bu kararı aldım. Ciddi görüşmeler yürütüyoruz. Hatta bugün yine yapmış olduğu bir açıklamada dedi ki bir saat kala, yani tam saldırılıyorlardı, bir saat kala ben bunu durdurdum, müdahale ettim dedi. Sonra pazartesi günü de yine 14 maddelik sizin de söylediğiniz gibi bir barış planından bahsedildi. Fakat bu barış planının maddeleri de yine bugün içerisinde yayınlandı diye gördüm ben de. Şimdi aslında maddelere baktığımızda İran'ın taleplerinin başından beri aynı talepler olduğunu görebiliyorsunuz Murat Bey. Özellikle ABD'nin Körfez ülkelerindeki üslerinden geri çekilmesi, bir daha saldırmama garantisini vermesi, aynı şekilde artık savaş tazminatını ödemesi ve Hürmüz'ün de karşılıklı olarak açılması yönünde benzer talepler ve aynı şekilde.
0: Bu uran şu olabilir mi? Çok özür dilerim Fatma Hocam, şu soruyu sorayım. Şimdi hani Trump Çin'e niye gitti sorusunu sorduğumuzda Çin'e gitmesinin nedeni senin adamın ya da müttefikin İran'a söyle de bir geri planda dursun. Şu Hürmüz'ü falan işgal etmekten vazgeçsin. Senin sözünü dinler. Sen şuna bir baskı uygula da bir geri çekilsin ziyareti olduğu söyleniyordu. Şimdi o ziyaretten sonra büyük bir saldırıya hazırlanıyor olması Çin'den istediğini alamadığının da bir göstergesi mi acaba?
1: Muhakkak, çünkü Çin eğer bu kadar keskin bir yanıt verecek olsaydı Trump'a desteğini onlar da açıklama metinlerinde ifade ederlerdi Sayın Çiçek. Ama Çin öyle bir genel geçer taraf tutacak veya keskin bir üslup kullanacak bir stratejik anlayışı yok. Ama baktığınızda biz geçen hafta Sayın Güneş ile beraber yayını gerçekleştirirken buna çok değindik. Acaba bu görüşmenin arkasında bir Tayvan ve İran hesaplaşması var mı? Yoksa sen tamam Tayvan'da karışmayacağım, sen de ama İran konusunda bana ses etme gibi bir pazarlık masası olur mu diye tartışıyorduk. Bu pazarlık bence bana kalırsa ABD kanadından Pekin'e ifade edildi ama Pekin tarafından çok da İran'ın özellikle İran'ı ABD'ye teslim etme yönünde bir karar çıkmadı. Gayet aşikar. Şimdi söylemlere baktığınızda Trump çok uzun süredir eğer bu ateşkese bir türlü anlaşamazsak, bu maddeleri bir şekilde ortak bir fikirle ilerletemezsek medeniyetlerini bir günde medeniyetlerini çökerteceğim, çok büyük saldırılar gerçekleştireceğim diyordu. Fakat bu saldırılardan sonra biz Hürmüz'ün

0: Koruluk altına alındığını gördük. Şimdi Hürmüz Kozu'nu ABD İran'ın elinden aldıktan sonra baktığınızda evet büyük bir saldırı tekrardan olabilir mi? Olabilir ama işin bir de İran tarafından baktığımızda İran da yeni kozlar elde ediyor. Yine aslında sizlerin de olduğu programda ben bu fiber optik kablolara değinmiştim hatırlarsanız.
1: Doğru.
0: Şimdi İran devrim muhafızları Tahran'ın su yolu üzerindeki bu kontrolünü sıkılaştırmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'ndan geçen bu fiber optik kabloların izin sistemine tabi tutulacağını ifade ediyor. Yani bu izin dediğimiz ne demek? Aslında Hürmüz Boğazı'ndan geçen o denizaltı fiber optik kabloların döşenmesi, işletilmesi veya güzergahının kullanımı için önceden onay alınması. Bunun İran'ın belirleyeceği bir izin ve denetim sürecine tabi olacağı yönünde bir anlayışa sahip. Bir de bunları keserim, bunları yok ederim, internet ağınızı çökertirim tehditleri var ortada. Dolayısıyla baktığınızda İran'a kabloların sahibi ve işletmecisi olan o uluslararası konsorsiyumlardan geçiş ücreti alması, bakım hizmetleri sunması ve şirketlerin İran düzenlemeleri kapsamında faaliyet göstermesi şart koşulursa eğer baktığınızda potansiyel gelir, yani bu geçiş ücretlerinden potansiyel gelir olarak 15 milyar dolar gibi bir gelir elde edebilme ihtimali var. Savaş tazminatı alamıyorsam bu şekilde ben de bir koz oynarım mantığında.
1: Niye canım,
0: Eğer
1: yani
0: bu türlü
1: oradaki mevzu savaş tazminatını istiyorsa Amerika'dan alsın. Orada
0: tabii.
1: ticaret yapacak üçüncü ülkelerden falan bunu tazmin etmesi de saçmalık olsa gerek. Yani mesela
0: İşte
1: bizim
0: mesela
1: Türk bandıralı
0: gemilerden,
1: gemiler niye versin bu parayı?
2: evet gemilerde
0: evet
2: eksik
0: işte
2: ya.
0: gemilerden petrol başına alacağı fiyatlandırma gibi aslında bunun bedelini tüm dünyaya ödetmeye çalıştığı bir anlayışla karşı karşıyayız. Ama eğer ABD yoğun bir saldırı gerçekleştirirse önümüzdeki günlerde tekrardan İran'ı masaya oturtmak için bu kadar yoğun bir şekilde saldırı gerçekleştirirse benim kanaatimce bu saldırıların son saldırılar olduğunu düşünüyorum. Çünkü farkındaysanız her bir söylemde biz zaten İran'ı yok ettik, biz zaten İran'ın altyapılarını yok ettik. Uranyum konusuna geldiğinizde kırmızı çizgi diyen bir karşıt görüş var. Hiçbir şekilde buna ABD nezdinde hiçbir şekilde İran farkındaysanız taviz vermiyor. Dolayısıyla burada artık o yoğun saldırılarla beraber biz İran'ı mahvettik ve artık bitirdik. Şimdi Gerald Ford geri döndü hatırlarsanız. İşte 4500 piyade aileleri karşıladı. PTXZ dedi ki biz artık İran'da yapacağımız her türlü faaliyeti yaptık. Baktığınızda
1: Evet.
0: geri geri çekilmeler de yavaş yavaş görebiliyorsunuz. Ama eğer bu saldırı yoğun bir şekilde gerçekleşecekse ve buna Körfez ülkeleri de bir şekilde yardımcı olacaksa ben bu saldırıların artık savaşı bitirecek saldırılar olduğu kanaatindeyim. Çünkü artık kalacak bir noktası kalmadı ABD'nin İran'da. Hürmüz'e baktığınızda petrol açısından şimdi ABD'nin farklı planlamaları var. Hatırlarsanız Rus petrolünü Mart ayında uzatmıştı. Şimdi tekrardan Rus petrolünü biraz daha süresini uzattı. Zannedersem Mayıs sonu mu Haziran sonuna kadar uzattı diye hatırlıyorum. Küresel petrol fiyatlarında varil başına o 100 doların çıkmasıyla beraber işte Rus petrolü ve petrol ürünleri için 30 günlük yaptırım muafiyeti artık kalkmış oldu. Bir yandan petrolü dengelemeye çalışan bir ABD anlayışı var. Hürmüz'deki bu abluka ve İran'ın aynı şekilde orayı kapatmasıyla ortaya çıkan bu negatif koşulları dengelemek maksadıyla. Kasım ayına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Çok az bir süre kaldı. Hala kongreden çok büyük sesler var. Çünkü Hegseth'in açıklamasıyla beraber bir açık bulduklarını, biz ateşkes yaptık artık savaş bitti, operasyon bitti deyip yeni bir operasyonun yolunu açmak için farklı fikirlerle kongreyi ayakta uyutmaya çalıştıkları bir anlayış var ve kongre bunun farkında. O yüzden bu kadar hem içeride hem dışarıda
1: Evet.
0: sıkışmış bir anlayışla evet saldırı gerçekleştirebilir mi? Gerçekleştirebilir. Biz bu yoğun saldırılara şahit olduk. Fakat artık eğer bir daha bir saldırı göreceksek ben nedense bunun son saldırılar olacağı kanaatindeyim
1: Peki.
0: ve yavaş yavaş geri çekilmelerin artacağı kanaatindeyim.
1: Peki, devam edeceğiz. Yusuf Hocam, şimdi Amerika tarafına eklemek istedikleriniz varsa duymak isterim ama İran tarafını da değerlendirmenizi istiyorum. Mesela Müçtebah Hamaney'in resmi sosyal medya hesabından, Telegram hesabından bir mesajı var. Şunu söylüyor. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'ın ya ateşkesi uzat cümlesinin altında İran'ın bu asimetrik savaşta Amerika'nın tırnak içinde müttefiklerini vurarak savaşı cepheyi genişletme stratejisi var. Müçtebah Hamaney de şunu söylüyor mesajında. Düşmanın diyor, yani Amerika'nın savunmasız kalacağı ve tecrübe sahibi olmadığı cephelerin açılması hususunda çalışmalar gerçekleştirildi. Savaş durumunun devamı halinde çıkarlar gözetilerek söz konusu başka cepheler açılacaktır deniyor.

0: bakarsan Körfez ülkelerinin korkusu da bu. Bundan dolayı Trump'a bunu söylüyorlar. İran'ın bu cümlesi gerçekçi mi? Başka cepheler dediğine göre herhalde bahsedilen üç ülkenin haricinde başka alanları da mı açacaklar? Nasıl bir şey planlanıyor? Sizin yorumunuz nedir bunda?
1: Evet. Evet, biraz önce sizin söylediğiniz güzel bir giriş vardı. Amerika Birleşik Devletleri demek ki işte ikmalini yaptı, silahlarını tekrar güncelledi. İran için de geçerli. Her iki tarafta bir nefeslendi, işte üretimlerini tamamladı, depolarına göndereceklerini gönderdiler falan ama en nihayetinde kritik konu İran'ın elinde 400 kilogram olarak duran nükleer zenginleştirilmiş uranyum. İran bu konuyla ilgili elini yüksek tuttuğu sürece buradaki gerilim devam edecek. Çünkü İsrail'i rahatsız eden bu. Bunu her programda söylüyorum. Bir kez daha söylemeye de devam edeceğim. Şimdi şunu söylüyor olabilir İran ki bu konuyla ilgili açık istihbarat kaynakları tarafından yapılan değerlendirmelerde de bunu görüyoruz. Evet, ben 400 kilogram zenginleştirilmiş uranyumu üçüncü bir ülkeye veririm ama bunun karşılığında İran'a ve Lübnan'a yönelik bundan sonra hiçbir saldırının gerçekleştirilmeyeceği ile alakalı bana net garantiler vermelisiniz. Bir. İkincisi, Hürmüz'ün geçiş rejimini artık tamamen bana bırakacaksınız. Fatma Hoca değindi. Ben burada uluslararası su falan tanımam. Buradan geçen her gemiden 2 milyon dolar alacağım ve bunu cebime koyacağım savaş tazminatı diye. Bu tabii ki kabul edilmesi mümkün değil. O zaman Malaka Boğazı'ndan Türk boğazlarına varıncaya kadar dünyada birçok yerde ülkeler bu şekilde uygulamalara giderek gelirlerini arttırmak isteyebilirler. Şimdi buraya kadar olanlar tespit. Peki bundan sonra savaş tekrardan başlarsa Müşteba Hamaney'in ortaya koyduğu gibi mi başlayacak? Mesela bugün bir son dakika yine haberi düştü sevgili Murat Çiçek. Ahmedi Nejad'ı Hamaney'in yerine getirmeyi düşünmüşler.
2: Evet.
1: Yani bu nasıl bir akıl ise artık Ahmedi Nejat'la yol yürümeyi dahi düşünmüşler. Şimdi o zaman
0: lider kalmadığı için mi acaba?
2: En başta da hatta bunu da düşünmüşler diyorlardı.
1: Yani artık bunu bilemiyoruz. Burada tabii ters bir manyal yapıp Ahmedi Nejat gibi bir ismi de İran'ın içerisinde düşmanlaştırmak istiyor olabilirler. Onu vurmaya çalıştılar, vuramadılar falan. Bana böyle çok inandırıcı gelmedi bu anlamda ama şu var. Manşet niteliğinde söyleyebiliriz. Savaşın tekrardan başlama ihtimali var, ihtimal olarak. Ama en önemlisi savaş kaldığı yerden başlamayacak. Savaşın içerisine farklı ülkeler de girecekler.
0: Ya burada şu kritik soruyu söyleyeyim o zaman. Şimdi Almanya biliyorsun 250 personelle beraber patriotlarını gönderdi bize. Evet. NATO çerçevesinde oluyor herhalde bildiğim kadarıyla bu.
1: Evet, evet, evet.
0: Buradaki cümle, Müşteba Hamaney'in cümlesi, söz konusu başka cepheler de açılacaktır cümlesi. Daha önce 4 kere tırnak içinde yanlışlıkla göndermiş oldukları füzelerin sayısını artırıp Türkiye'yi de bu cephelerden biri yapma iması olabilir mi? Bunu sorayım.
1: Olabilir ama ben bu konuyu şöyle açmak istiyorum. Biri New York Times'ta, biri de Wall Street Journal'da çıktı. Irak'ın Necef çöllerinde Suudi Arabistan'a yakın sınırın dibinde iki tane gizli İsrail üssü tespit edildi. Birincisini tespit eden Bedevi ve Arap yetkililer İsrail hava bombardımanı sonrasında öldürüldü. Irak parlamentosu karıştı. Herkes birbirini ihanetle suçladı. Bu konuyu hala kabul etmiyorlar, ikrar etmiyorlar. Fakat Irak'ın içerisinde bu konuyla ilgili acayip işler oluyor. Ve bu üs ne maksatla kullanıldı diye kendi kendimize kafa yorarken dün bir haber daha düştü. Bu sefer New York Times'tan.
0: İkinci
1: üs de varmış. O zaman şöyle de sorabiliriz. Üçüncü üs neden olmasın? Dördüncü üs neden olmasın? Peki bu üsler niçin kullanılıyormuş? Hemen bu konuyu da güncellediler. Lojistik destek için, arama kurtarma için. Allah aşkına vurulan uçakların Katar'da, Birleşik Arap Emirlikleri'de, Arabistan'da acil iniş yapabilecekleri gelişmiş hava üsleri varken İran, Necef çöllerinde sadece belli tipte uçakların inebileceği çöle açılmış, iki gün içerisinde açılmış üslere neden insinler? Çok açık söylüyorum. İsrail, bunu söylerim ispat edemem. İsrail, Necef çöllerine açmış olduğu iki gizli üs muhtemeldir ki üçü ve dördü de var. Kuş uçmaz, kervan geçmez bölgelerde mobil bir takım unsurları da kullanarak, fırlatma cihazlarını da kullanarak biliyorsunuz kamyonun kasasından bile fırlatılıyor.

0: Hem Azerbaycan'a hem de Türkiye'ye yönelik füze tehdidinin ana merkezi İsrail'dir. Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen atışlar bu gizli üsler üzerinden gerçekleştirilmiştir.
1: Ama orada şeyler harita takip edilmiyor mu Yusuf Hocam? Sen daha iyi bilirsin. Yani füzenin footprint diyorlar ya.
2: Isı izlerinden
0: tamam, vesaire. Tamam, takip ediliyor. Tam füzenin Türkiye'ye geldiği yol güzergahının dibinde bu üsler. Dolayısıyla ben bu füzelerin buradan atılmış olma ihtimalinin asla küçümsenmemesi gerektiğini, bir sahte bayrak operasyonuyla bölgeyi komple birbirine düşürebilecek bir takım oldu bittilere alan açabilecek kadar tehlikeli bir İsrail var. Diyor ki Genelkurmay Başkanı, öyle yerlerde öyle konuşlandık ki sürprizlere hazır olun. Daha savaşın başladığı günlerde. Evet, gördük. Dolayısıyla bu coğrafyayı istediği gibi kullanma gayreti içinde olan bir Netanyahu var. Birleşmiş Milletler kürsüsünde yapmış olduğu açıklamada Tel Aviv'in elinin Orta Doğu'da her yere uzanabileceğine dair bir takım söylemleri devam ediyor. Irak gibi parçalanmış coğrafyalarda teknik anlamda kontrol imkanınızın olmadığı coğrafyalarda bunları yapması son derece tabidir. Hatırlayalım, Türkiye'de tayyareleri geldi, Suriye'yi vurdu, Urfa'ya yakıt tankını bıraktı, geri gitti. İsrail hep bu eski güzel günlerin özlemi içinde yanıp tutuşuyor. Şimdi Türkiye'ye böyle bir şey yaptığı takdirde o uçağın motorunu pilotun kolunun altına koyarlar, oraya indirirler. Şimdi ama İran böyle bir kapasitesi yok. Ben şuna inanıyorum. Çünkü bir takım indikatörler artık gözümüzün önünde cereyan ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ni Netanyahu ziyaret ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri ben diyor asla ziyaret olmadı. İsrail'in resmi hesapları, Başbakanlık Ofisi, ziyaret gerçekleşti diyor. İsrailli yetkililer bıçağı sokmuşlar, bir de iki tur döndürüyorlar. Diyorlar ki sadece Netanyahu da ziyaret etmedi. Mossad şefi de ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı da ziyaret etti. Arkasından biz bir baktık, Sisi oraya gitti. Sisi'nin oraya gittiğini duyunca ne demiş diye baktım. Sisi diyor ki her kim ki Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırırsa Mısır'a saldırmış olur. Bir pilota uçak gönderdi, Rafael uçağı. Bak buradan bir şey daha söylüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri ve Siyonist lobi Sisi'yi birkaç milyar dolar daha ateşlesinler, Sisi oraya 3 pilota daha gönderir. Dolayısıyla savaş burada başlarsa sevgili Murat Çiçek, Birleşik Arap Emirlikleri bu konuyla ilgili hazırlanıyor. İsrail diyemedikleri için bayağı saldıran bize saldırmış olur diyor. Şimdi İsrail'e yönelik olarak şunu söyleyelim. İran BAE'ye saldırdığında Sisi bu uçakları kullanacak mı? Kullanırsa o zaman füzelerin hedefinde Kahire'de olacak mı? İşte o zaman sizin sorduğunuz müştebe Amene ile ilgili sorunun cevabı birinci ayağı bu. İkinci ayağı Amerika diyor ki ben diyor stratejik tesislere saldıracağım. İşte iletişim unsurlarına, sivil halkın kullandığı santrallere falan. İran da diyor ki ben bugüne kadar su arıtma tesisleri dahil saldırmadım. Ama eğer saldırırsan o zaman ben de Kuveyt'in, Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin sivil stratejik tesislerini vurmak, Suudi Arabistan'ın vurmaktan imtina etmeyeceğim. E şimdi o zaman bu ülkeler de bir şekilde bu savaşın içine girerse o zaman bölgesel bir çatışma. İşte Türkiye'nin kendi çelik kubbesine rağmen NATO'dan bunu daha da tahkim edecek şekilde Patriot bataryalarını değişim kapsamında da olsa Almanya'dan talep etmesi bu anlamda son derece önemli bir gelişmedir evet, diyerek değerlendirmemizi tamamlamış olayım.
1: İyi toparladın. Hakikaten ben anladım. Yani hani konunun uzmanı işi bilince çok rahat anlaşılıyor.
0: Estağfurullah.
1: Şimdi Yeliz Hocam.
3: Ya Mısır'ı unutmuşuz.
1: Ya hakikaten şimdi söyleyince evet hakikaten falan.
3: İyi hatırlattı Mısır'ı.
1: Şeyi
3: ben
1: güzeldi ama.
3: Şeyi Yusuf dışına çıkarmışım.
1: Yusuf Hocam bağlaması. Şey diyor ya. Ya İsrail'e saldırırsan ben ortaya atlarım diyemediği için Birleşik Arap Emirlikleri'ne saldırırsan bayağı uçağı gönderirim diyor. Evet, kritikti. Şimdi Yeliz Hocam biraz da şeye bakmak lazım. Şimdi politik kısmına bakalım. Hı-hı. Yani siyasi dengeleri okuyalım. Trump Çin'e gitti. Dostum cümlesiyle başlayan ve aşırı iltifatların olduğu bir görüşme neticesinde o ziyareti tamamladı. Tabii yani gerek İngiltere Kralı'nın Amerika'nın kuruluşun 250. yıl dönümünde yaptığı o konuşma 250 yıl olmuş. Yani bizim tabirimizde evvelsi gün gibi cümlesiyle birlikte Çin'de de Trump'a 400 yaşında bir ağaç gösterilmiş. Tamam yani bunlar herhalde diplomatik dille çok bayağı, güzel bir evet, aşağılama evet, şeyleri. Evet. 400 yıllık ağacı gösteriyorlar Trump'a. Şimdi bu ziyaret birincisi eş zamanlı Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türk Devletler Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesi. Çünkü Türk Devletler Teşkilatı'nın zirvesi burada olacak. Türkiye'de yapılacak. Bu gayri resmi liderler zirvesi. Öncesinde Kazakistan yönetimiyle hakikaten şimdi birazdan ben de eklerim çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'yla beraberdik o seyahatte. Kazakistan Devlet Başkanı'nın Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik inanılmaz cümleleri kıymetliydi. Hemen akabinde o Trump-Xi görüşmesinden sonra Rusya Devlet Başkanı gitti. Yani bayağı güzel görüntüler verdiler.
4: Evet. Yeni yeni bitmiş ziyareti sanırım.
1: Evet. Hemen arkasından yapılıyor olması mesela çeşitli yorumlar var. Yani Rusya Amerika ile anlaşıp beni açıkta bırakma ziyareti de olabilir deniyor. Ya da işte Çin'in bu anlamda Rusya ile ilişkilerini kuvvetlendirmek üzere bir hamlesi olarak da bu ziyaretin gerçekleştireceği söyleniyor. Nasıl okumak lazım? Meseleyi Orta Koridor'u da dahil edebilirsin.
4: Şimdi sondan başlayıp toplayarak belki Orta Doğu'ya evet, geri gitmek lazım. Çünkü hepsi tabii ki bir denklemin böyle birkaç bilinmeyeni belirleyicisi gibi bir aslında tablonun ortaya çıkması için. Şimdi en son Rusya-Çin ziyaretinden toplayıp geri isterseniz gidelim konuşma sırasına göre. Çin ve Rusya biliyorsunuz zaten bizim hani birbirlerini...
1: Çok özür dilerim bir son dakika var. Buyurun. Şimdi sevgili yönetmenim Kubilay uyardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump'ın ateşkesi 3 gün uzatmasıyla ilgili yorumu var. Trump'la da zaten görüşmüş. Ve şunu söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. İran'da ateşkesin uzatılması müsbet, olumlu bir şey. Makul bir çözüm mümkün diye de Trump'a ifade etmiş Sayın Cumhurbaşkanı telefon görüşmesinde.
4: Yani oraya da en son tamam, ekleyelim orayı da. Şimdi Çin ve Rusya tabii biz biliyoruz birçok meselede ABD'nin karşısındaki kutupta yer alıyor. Kendi aralarında bazı noktalarda uzlaşmış oldukları gibi bir gerçek olsa da bu işte kaynak paylaşımı ya da güç paylaşımı noktası daha çok ABD ve Rusya'nın biraz daha yakın bir yerde durduğunu biliyoruz Alaska görüşmesinden çıkan şeylerle. Ama Çin'in ABD'nin şu anda stratejik olarak en büyük rakibi olduğu bir kere kesin. Rusya ile biraz daha doz düşük tutuluyor. Tarihi olarak düşmanlığı Rusya ile olmasına rağmen şu anda hem güvenlik hem de siyasi hem de ticari olarak ve ekonomik olarak da Çin dengeleri kendi hayrına doğru bozmuş durumda ve ABD'nin de birçok hani yola çıkış hikayesinde bu İran meselesindeki en büyük baskı noktalarından biri de zaten biliyorsunuz hep konuştuk Çin'le olan mesele. Şimdi Rusya ve Çin bugün tekrar bir stratejik işbirliği anlaşması imzaladılar. Bu ne demek? Biz birçok küresel meselede koordineli olarak hareket edeceğiz demek. Vizesiz seyahat meseleleri yine uzatıldı. Çok önemli bir nokta vardı. Zor zamanlarda birbirinin yanında olmak. Böyle bir mesaj verildi. Bakın yani bu çetrefilli zamanlarda birbirinin çıkarlarını koruyacak şekilde hareket etmekle alakalı bir cümle çıktı. Bakın,
1: Rusya ve Çin.
4: Rusya ve Çin görüşmesinden bugün. Sizin de dediğiniz gibi ABD ziyaretinden sonra Rusya'nın aslında hani şu anda ne haldeyiz? Bir şeyler oldu mu bizim haberimiz olmadan bir yoklayalım bakalım bir görüşelim bir durum toparlaması yapalım. Hala aynı yerdeyiz gibi bir kontrol mekanizması çalışmış olabilir mi? Olabilir. Ama şunu da ekleyelim Trump kendisini Çin'e davet ettirdi zorla biliyorsunuz yani. Bu hani Çin'in çok büyük resmi bir davetle Trump gelsin görüşelim gibi bir şekilde gitmedi ama.
1: Madem Trump, gelmek istiyorsun buyur gel.
4: Aynen tarzında. Öyle oldu. Trump'ın zaten biliyorsunuz kendi yorumları da çok ilginç oluyor. Beni daha şaşalı karşılamışlardı gibi şeyler söylüyor. Yani olayı buradan anlatıyor. Hani kazanım soruluyor. Trump diyor ki beni daha şaşalı karşılamışlardı. Putin'inki biraz daha sönük kalmış demek. Yani ben bizimki daha başarılıydı, daha değerliydi gibi. Hani oradan anlatmaya çalışıyor. Ama belli ki hani bir adım geri geldiğimizde Çin'le olan görüşmede ABD ve Çin arasında sadece İran'a destek verilmeyeceği, silah desteği verilmeyeceği ile alakalı bir taahhüt oldu, söylendi. Bakın söylendi diyorum.
1: Resmi açıklama yok.
4: İmza edilmiş, akt edilmiş bir şey var mı? Yok. Trump gitti çok büyük bir gövde gösterisiyle. Arada işte Xi'nin defterlerini falan karıştırdı.

0: geçince biliyormuş gibi. Biliyorsunuz o görüntülerde yansıdı. Çıktığında çok bir Asya Çin'in önemli olduğunu söyledi. Çok büyük bir başkan olduğunu söyledi. Anlaşma noktasına geldiklerinde ellerinde hiçbir şey yok. Elimizde sadece boş bir söylem var. Kesin olup olmadığı hiçbir şekilde teyit edilmedi. Burada Çin'in İran'ı dezavantajlı bir konuma düşürecek şekilde yeni politikalar üreteceği ile alakalı bir kelimemiz hiçbir şey yok. Bu tamamen Trump'ın Çin çok güçlü, çok iyi sonuçlar çıkardık, işte anlaşmalar imzaladık gibi hani durumu sürekli pozitif bir yerden anlatma isteğinin aslında sonucu. Ama İran meselesine baktığınızda Çin'in burada geri adım attığını bir kere kesinlikle söyleyemiyoruz. Aksine ABD'nin Çin'den istediğini almak yerine bir de Tayvan'la ilgili tokat deyip hatta geldiğini bile söyleyebilirsiniz. Çünkü çok net bir şekilde Çin dedi ki Tayvan bizim kesinlikle kırmızı çizgimiz. Sizin yeni bir hatta silah satış meseleniz var. Onu da onaylamak istiyorsunuz ama orası da bizim için işte kesinlikle kabul edemeyeceğimiz bir şey. Eğer İran'la alakalı bir şeyler istiyorsanız siz bir kere şu Japonya'ya ya da işte Tayvan'a verdiğiniz o destekleri biraz bir gevşetin. Bizi sıkıştırmaya çalışıyorsunuz o bulunduğumuz işte Asya Pasifik'te oraya sıkıştırmaya çalışıyorsunuz. Burnumuzun dibine kadar gelmeye çalışıyorsunuz ama biz bunları istemiyoruz. Kesinlikle kırmızı çizgimiz. Aramızda bununla alakalı da bir anlaşma yok diye çok net bir şekilde bakın söylediler.
1: Şimdi hatta Amerika'nın karşılık, Tayvan meselesinde geride dururuz. Sen yeter ki şu işi
0: hallet. Hiçbir şekilde bakın açıklama yapmadı. Soru soruldu Trump'a ve Trump dedi ki bu hani beni aşan bir konu. Hani geri dönecek. Bu konuşulacak. Orada bir krize sebep vermemek için. Çünkü karşısındaki Zelenski değil. Karşısındaki iktidara gelmesine de sebep olan. Bakın vaatlerin arasında Çin'le olan stratejik rekabetinde her yeri bütün köşe başlarını Çin tutmuş. Ben onları geri almaya çalışacağım vaadiyle geldi aslında Trump. Bakın bu çok önemli bir şey. İşte o rakip gördüğü adamla konuşmaya gidiyor. Devletin başkanıyla konuşmaya gidiyor. Ne alıyor karşısında? 400 yıllık ağaç. Kesinlikle işte Tayvan meselesinden biz vazgeçmeyiz. Karşılığında işte çok iyi bir lider. Bunun haricinde hiçbir şey yok bakın elimizde. Şimdi geri gelelim Orta Doğu'ya. Trump şu
2: savaş
0: anda...
2: Savaş bir an önce bitsin. Hürmüz Boğazı açılsın. Zaten bunu söylemeye
0: bunu
2: kimse...
0: Bunu biliyorduk zaten. bunu
1: söylemek
0: herkes
1: için
0: söylüyor.
1: Çin'e gitmeye yani, gerek yoktu.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Aynen öyle. Bunun haricinde o en başındaki vaat etti hep diyoruz ya bir zafer lazım Trump'a. Bence artık zafer kazanma söylemi o içinin doldurulması kısmı bile değişmiş olabilir. Çünkü Çin deniz istediğini almadı. Hürmüz Boğazı, işte kara saldırısı bunlarla elde edebileceği bir zafer olmadığını, olamayacağını Trump şu anda öngörüyor olabilir. Bunun haricinde az önce Yusuf Bey'in anlattığı karmaşık bir ortam var ya yeni cepheler az önce Müşteba'nın söylediği. Birincisi bakın Lübnan, Hizbullah üzerinden, Husiler ve Yemen üzerinden, aynı şekilde Fatma Hocam'ın söylediği gibi fiber optik kablolar üzerinden, aynı şekilde Irak üzerinden.
1: Bunları cephe olarak mı görmek
0: evet,
1: lazım?
0: Evet, cephe üzerinden.
1: Yani aynı illa şekilde fiziki olarak bir ülkeye saldırmak hayır, olmayabilir yani tabii, onun yanında bunlar da olabilir.
0: Teknolojik cepheler olabilir, siber cepheler olabilir, vekil aktörler olabilir. Ama Trump'ın burada bence pozisyonu kazanım hani inşa etmek, elde etmekteki pozisyonu bence değişti. Daha büyük bir kaosa yatırım yapıp az önce konuştuğumuz gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin hani başını çektiği çünkü yeni silah sevkiyatları devam ediyor. Şu anda bile gökyüzü çok hareketli bakın sevkiyat devam ediyor. Yeni silahlar gönderdikleriyle alakalı bilgiler var. Irak üzerinden işte o bölgesel Kürt yönetimi üzerinden bir şeylerin gittiğiyle ilgili şeyler var. Hatta daha önceki o karmaşık zamanda hani kim kime saldırdı tam anlayamadığımız bir zaman vardı ama hani biraz daha şimdi durulduğunda işte kuvvetli askerlerin öldüğüyle alakalı şeyler geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'yle çok daha çetin çarpışmalar olduğuyla alakalı Körfez ülkeleriyle aslında daha yüksek dozlu çarpışmalar olduğuyla alakalı da bakın haberler yavaş yavaş gelmeye başladı. Doğru. Yani burada Hürmüz'ü açamadığı için çok daha karmaşık bir çatışma alanı oluşturup ABD'nin ve İsrail'in bakın başını çektiği, İsrail'in de işte selden kütük kapmak için daha çok ortalığı birbirine karıştıracağı sahte bayrak operasyonları için işte Necef Çölü'nden bahsettik. Sağa sola çok rahat saldırabileceği karmaşık bir ortam oluşturulabilir mi? Oluşturulabilir.
1: Peki burada bir cümle de onu alayım ya da yorumunuzu. Eş zamanlı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türk Devletler Teşkilatı için Kazakistan'a gitmesi meselesini nasıl okumak lazım?
0: Kazakistan çok önemli bir ülke. Aynen. Kazakistan'da ABD'nin bakın işbirliği anlaşmaları var. Kazakistan Çin'e, Rusya'ya, işte İran tarafına, bu tarafa, Türkiye'ye hepsi için çok önemli bir ülke. Çünkü yüz ölçümü olarak evet çok büyük. Türk Devletler Teşkilatı'nda
1: 3 milyon Ali hocam 3 milyon kilometre kare. Bizim aşağı yukarı 4,5 katımız.
0: Neredeyse bütün Avrupa haritasını üzerine otursun, o kadar
2: nüfus
0: büyük bir noktadan.
1: Nüfus 20 milyon evet. civarında olması lazım. Başkent Almatı'nın nüfusu ne? 1 milyon.
2: Ya.
1: Ve Almatı'da ya daha doğrusu Kazakistan genelinde 4000'in üzerinde Türk firması çalışıyor şu anda.
2: Eyvallah. Hı-hı. Doğal kaynaklar acayip ama bu arada.
0: Uranyum.
2: Doğal kaynaklar.
0: Doğal gaz.
2: Bu arada Petrol, İriz Hocam'a tabii. bir küçük katma değer getirelim. Bu Fox News'a bir açıklama yapmış Trump.
0: Kim?
2: Diyor ki Trump bu şey Çin şey dedi ya Jinping kırmızı çizgimizdir Tayvan.
1: Hı-hı. Evet.
2: Ne demiş Trump Fox News'a? Tayvan demiş bizim üzerimizden milli bağımsızlık falan filan böyle şeylerden bahsetmesin demiş yani.
0: Ha, bize güvenmesin demiş.
2: Bize güvenmesin.
1: Satış.
0: Yani şimdilik hiç değilse
1: nasıl
0: Fatma
1: Hocam?
3: Bir de silah satışı için şimdi ABD'li milletvekilleri kongrede onay verdi. Fakat Trump daha henüz o satış onayını vermedi. Dedi ki bir karar vereceğim, bekliyorum aslında. Çin'i de biraz daha gözlemlemek ve İran konusundaki o tavrını ölçmek maksadıyla. Şimdi o Taipei silah satışını da henüz onayını vermedi.
1: Ya düşman hanesine mi yazacak, dost hanesine, müttefik hanesine mi yazacak daha belli değil.
0: Bekliyor.
1: Çin'in tavrıyla ilgili herhalde.
0: Bekliyor, el cepte aynen bekliyor öyle. Şu anda kesinlikle. Evet. Evet, Kazakistan fotoğraf, çok
2: fotoğraf
0: önemli.
2: Süper.
1: Hangisi hocam?
0: Hangisi?
1: Ha, şu görüntü değil mi? Evet.
0: Bu çok büyük bir mesaj zaten bakın.
1: Şimdi
0: yani.
1: En sağda çok büyük bir mesaj. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Erhürman var. Biliyorsun gözlemci statüsünde.
0: Evet.
1: Mesela bu ziyareti şimdi şöyle de okuyorlar. Efendim işte Kazakistan böyle diyorsunuz ama Kazakistan Güney Rum kesiminde, falan temsilcilik açtı falan. Bu nasıl dost? Arkadaş, akrabalık ya da işte müttefiklik falan filan hikayesi. Ya şimdi hani her ülke öyle veya böyle diplomatik olarak ya da uluslararası arenada kendi çıkarını düşünmek zorunda.
2: ABD ile bizim ilişkimiz yok mu?
1: Mesela değil mi?
0: Ya güç efendim? Dengesi içinde kendi çıkarlarına doğrultusunda
2: Yunanistan'a savaş mı ilan ettik?
1: Türk Cumhuriyeti'ne temsilcilik açmayacağını kim garanti ediyor mesela? Kim söylüyor
0: kesinlikle
1: mesela?
0: Kesinlikle öyle.
1: Oradan biraz şey yapmaya çalışıyorum ama o fotoğraf hakikaten çok kıymetli bir fotoğraf.
2: Çok.
1: Ve o görüşmelerde, diğer meselelerde mesela Kazakistan Devlet Başkanı'nın cümlesi Tokayev'in Erdoğan'la ilgili şunu söyledi. Ben Akşam Gazetesi'nde köşe yazımda da onu belirttim. Ya diyor siz olmasaydınız diyor, kabaca söylüyorum konuşmasında, bizim bu Türk devletleri diyor bir araya gelme ihtimali neredeyse yok demeye getiriyor. Sizin diyor birleştirici gücünüz bizi birlikte tutma ve bize bir vizyon kazandırma, yani hep birlikte vizyon kazandırma meselesiyle şu anda uluslararası arenada önemli bir konuma geldik. Bunun sebebi sizsiniz diyor.
2: Ya.
1: Tamam mı? Yani Özal'ı hatırlayın Ali Hocam, sen bilirsin yani son ziyareti, vefat etmeden önceki son ziyareti Türkiye Cumhuriyetler'de, şimdi Türkiye Cumhuriyet diyorduk o zaman. Şimdi Milli Eğitim Bakanı da şey yaptı artık, bu bölgeye biz
0: Türkistan
1: diyoruz.
0: Türkistan coğrafyası.
1: Bundan sonraki adı bu. Türkistan diye bir eyalet de var. Zaten Türk Devletler Teşkilatı o Türkistan'daki vilayette oldu. Kazakistan'da. Yani bu cümleler kolay cümleler değil. Düşünebiliyor musunuz? Şangay Beşlisi var. BRICS denen bir mevzu var. AB denen bir hikaye var. Avrupa Birliği. Amerika'yı Latin Amerika tarafından paklarını falan filan düşün. NATO gibi bir şeyler var. Ve siz dünya arenasına bir güç odağı olarak TDT, Türk Devletler Teşkilatı diye bir şey kazandırıyorsunuz. İşte bu ülkelerin sermayesi, bu ülkelerin ürettiği ekonomi, bu ülkelerin altyapı zenginlikleri. Yani mesela dünyanın en önemli ham petrol üreticilerinden bir tanesi Kazakistan. Şimdi bunu Türkiye üzerinden dünya pazarına aktarılması konuşuluyor mesela.
0: Şu orta koridor boşuna söylenmedi. Şimdi Hürmüz Boğazı ya da işte boğazların geçişi, kontrolü, bunlar bakın çok riskli bir hale girişti. Hale dönüştü. Ama lojistik olarak da baktığınızda rotanın kısa olması bakımından da orta koridor çok avantajlı.
1: Evet.
0: Bir de bunun kontrasını üreten bir İsrail de var. Bunu da unutmamak lazım. İşte o EastMed projeleri, IMEC projeleri Hindistan üzerinden işte Güney Kıbrıs'tır. Güney Kıbrıs'tan Yunanistan'a bağlayıp Türkiye'yi bu hattın dışına itmeye çalışan yıllardır bununla alakalı da bakın bir şey var. Ama Türkiye buradaki riski de görüp işte Türk Devletler Teşkilatı'nı oradaki enerji, lojistik ve Çin'in işte kuşak yol projesine de yatırım yapacak şekilde. Hem de birçok tabii ki işte Orta Koridor'un stratejik hattı haritadan da tabii ki görebiliriz diyeceğim. Ne kadar hattı kısalttığını, ne kadar potansiyeli olduğunu ve güven

0: güvenli olduğunu ayrıca ve bunun da en önemli ayaklarından birinin Kazakistan olduğunu bir kere kesinlikle söylemek lazım ki sizin de söylediğiniz gibi çok kıymetli ve hatta geç bile kalınmış işbirlikleri, bir araya gelişler bunlar. Türk devletlerinin bir araya getirdiğinize bakın çok büyük bir hat, lojistik hat ortaya çıkıyor.
1: Tabii.
0: Çin'den gelen bakın çok büyük enerji arzından tutun, ticari anlaşmalardan tutun, bütün o navlunların, masrafların düşmesiyle alakalı çok büyük bir avantaj.
1: 600 milyar dolarlık bir projeden, bir ticaret hacminden bahsediyoruz.
0: Yani ve bu olunca bakın boğazlar meselesinden falan da işte hani savaş durumlarından etkilenmeyecek çok daha stabil, çok daha güvenilir bir rota. Bir
1: Doğru.
0: kere o tedarik zinciri kesilmiyor. Şu anda bütün o enerji hatları çünkü çok sıcak noktalar.
1: Aynen öyle. Ali Hocam, yani bu Kazakistan ziyaretiyle biraz konuşalım. Türkiye'nin hamleleri
2: konuşalım değil, siz konuşun. Siz gittiniz öyle, biz gitmedik ki.
1: Ben kabaca anlatıyorum. Efendim, nihayetinde biz gittik ama gördükler,
2: yani
1: yediğimiz işlemiz bizim oldu ama gördüklerimize gerek canlı yayınlarla gerek köşe yazılarla
2: biz burada çok heyecanlandık. Siz ne, kim bilir nasıl heyecanlandınız oralarda.
1: Ya şöyle, yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın biz çarşamba günü gittiği ve maalesef sizlere katılamadım yayına. Siz buradaydınız. O gün akşam yayındaydınız. İlk iki gün, yani çarşamba ve perşembe günü Kazakistan ziyaretiyle, şimdi orada 13-14 tane stratejik anlaşmalar imzalandı. Hı. Yani mesela Savunma Bakanı oradaydı. Dışişleri Bakanı zaten hani orada. Milli Eğitim Bakanı oradaydı. Başkanlıklar düzeyinde Savunma Sanayi Başkanı Ali Koca oradaydı. Binali Bey biliyorsunuz. Ondan sonra Türk Devletler Teşkilatı'nın Aksaray'a kaldılar. Heyeti başkanı oradaydı. Bayağı geniş bir katılımla gitmişti ve ikili görüşmelerde ağırlanış şekliyle Tokayev'in hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik söylemleriyle, sözleriyle Türkiye'nin şimdi bu tabi devletler arası ilişkilerde bu tarz cümleleri kullanmak belki kendi aralarında yanlış olabilir ama biz ifade edebiliriz. Türkiye'nin bir ağabeyliği, Türkiye'nin bir bu bölgeyi çevreleyen, bir arada tutan hamlelerinden istayişle bahsetti Tokayev. Bu tabi o tarafı biz ayrıyeten oradaki yetkililerle birebir görüşmelerimizde de benzer duygular, benzer ifadeler söz konusuydu. Yani Aliyev'in mesela ziyareti orada önemliydi, o fotoğrafta vermiş olduğu görüntülerde. Ve hemen Cuma günü yapılan Türk Devletler Teşkilatı'nın gayri resmi toplantısında da hem bu mesele, İran meselesi konuşuldu.
2: Süper.
1: Hem dünyanın gidişatı değerlendirildi. Diğer bu Orta Koridor meselesi önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanı mesela vurgularından bir tanesi Kazakistan'ın dünyanın en büyük ham petrol üreticilerinden olması ve bunun dünya piyasalarına aktarılabilmesi için Türkiye ile yapılacak çalışmalardan bahsetti mesela.
2: Süper.
1: Yani bunlar öyle bir hale geldi ki biz bunlar 3-5 sene öncesine kadar, değil mi? Yani Amerika ve Rusya kutup başlarını konuşuyorduk. Şimdi Trump gitti, Çin burnunu falan kaldırıp hiç yüz vermeden, pas vermeden geri gönderdiği konuşuyoruz. Yani 3 kutup baş oldu. Şimdi biz Türk Devletler Teşkilatı ile girersen şu 4. kutup başı. Türkiye zaten senin ifadenle artık über regional bravo geçti.
2: Evet, evet. Benim ifadem değil bu. Almanların ifadesi. Ya,
1: bu noktaya gel.
2: Çok
1: o şeyi de bize söyle istersen. Sana bırakacağım şimdi, çok uzattım ben. Sorduğun için cevap veriyorum. Almanya'nın tavrında da çok enteresan değişiklik var. Geçen Alman Dışişleri Bakanı buradaydı. Sayın Fidan'la falan yapmış olduğu görüşmede gerek başbakan. Çok ilginç yani, değil mi?
2: Eyvallah. Burada önemli, heyecanını çok iyi anlıyorum çünkü ben de çok heyecanlanmıştım. 2-3 sene önce Almatı'ya gittim. Bir oranın çok büyük şirketlerinin, en büyük şirketlerinden biri bir Türk şirketi. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da da çeşitli ülkelerde yatırımları var. O şirketi merkezini ziyaretti. Ondan sonra Türkiye'de zaten yatırımlarını geliştirdiler. Almatı, siz Astana'ya gittiniz yanılmıyorsam.
1: Astana ve ardından Türkistan'a geçtik.
2: Türkistan'a geçtik.
1: Toplantı Türkistan'daydı. Yani TDT toplantısı Türkistan'daydı.
2: Şimdi kendimi Türkiye'de gibi hissettim ya, öyle söyleyeyim.
1: Kesinlikle
2: yani.
1: Kesinlikle öyle.
2: Çok iyi hissettim kendimi orada. Hasbelkader biliyorsunuz.
1: Kaldığımız otelin genel müdürü, kaldığımız otelin genel müdürü Türk'tü mesela. Aslında
2: evet,
1: birçok yerlerde, yani bu diğer şeylerde.
2: Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulunmuş olan bir kardeşin olarak orada çok farklı duygular yaşıyor insan. Aynısını yaşamışsınızdır herhalde. Bunun kaynaklandığı yer Türkiye'nin tabii ki lideri son derece önemli. Yapıştırıcı ve geliştirici ve vizyon sahibi olması bakımından. Ama bu topyekün ülkenin itibarı ve marka değerinin meselesi. Ve de bana sorarsan yani üniversitelerde bir vaka olarak okutulması gereken bir, önce İngilizcesini söyleyeyim çünkü yaygın bilinen kavramı public diplomasi, kamu diplomasisi. Tam Türkçe'de karşılamıyor. Kamu diplomasisi demek bir ülkenin diğer ülke halkları nezdindeki algısı, itibarı demek. Türkiye'nin işte überregional diyen Almanya nezdindeki ve Avrupa'nın pek çok ülkesindeki algısının son 15-20 senedeki aldığı yol,
1: tabii,
2: Türk Devletleri Teşkilatı nezdindeki algısıyla düz orantılıdır. Onu ifade etmek istedim. Yani Türkiye'nin kamu diplomasisi konusunda olağanüstü başarı göstermesi. Orada da enteresan bir gelişme var. 2010 yılında kuruldu Türkiye'de. Gene Sayın Cumhurbaşkanı'nın ihdas ettiği bir şeydir. Ya. Daha öncesinde yok Türkiye'de yani. Kamu diplomasisi koordinatörlüğü. İlk koordinatör de İbrahim Kalın hocadır.
1: Sonrasında yani, Cemalettin geldi bizim dostumuz, arkadaşımız Cemalettin geldi.
2: Odur. İlk 2010. Yeni aslında. Tabii. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'na tabii ki doğru olarak bağlanmış bir genel müdürlük olarak çok başarılı işler yapıyorlar. Bu biraz da onlara borçlu olduğumuzu burada altını çizmekte yarar var. Yani hem Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki algılanması Türkiye'nin, hem de Avrupa'da yani çok büyük fark atmıştır. Bu Türkiye'nin gücüyle ilgili bir meseledir. Şöyle bir şeyle bitiriyorum.
1: Yok, devam edin. Yani süresini bitireceğim.
2: Soft power endeks dedikleri yumuşak güç endeksi diye bir endeks var dünyada. Hı. Sizin marka değerinizi ortaya koyuyor ve toplam dünyadaki sıralamaya yerleştiriyor. Türkiye bazen girebiliyordu ilk 30'a falan. Şu anda 25'te. Çok iyi bir tekamül göstermiş vaziyette.
1: Şimdi tabii şeye falan da bakmış. Mesela bazı şeyleri konuşuyoruz. Aslına bakarsan hani mesela şey derler ya, istihbarat teşkilatları ya, yani Türkiye için MIT, Amerika için CIA, işte öbürü için bilmem ne falan filan. Bunlar çok iş yaparlar. Fakat bunların yaptıkları iş haber olmaz. İşlerinin doğası gereği. Ya cenazelere bile haber olmuyor. Düşünebiliyor musun yani? Hani olamıyor işleri gereği. Şimdi Türkiye'nin de, biz mesela savunma sanayinden konuşuyoruz, bahsediyoruz. Türkiye'nin işte gücün artmasının, ondan sonra dünyadaki yansımalarını falan konuşuyoruz ama ya bu tarz işler, mesela Türk Devletler Teşkilatı'ndaki yapıcı rolü ya da işte buranın ekonomik birlikteliği, enerji hatlarına yapmış olduğu yatırımlar, eyvallah, öbür taraftan bilmem şunu alması etmesi falan, herhalde bunlar sadece Türkiye'nin ya böyle silahları varmış, biz bunları küresel güç diyelim falan, evet, olacak bir mevzu değil herhalde, değil mi yani?
2: Bravo,
1: hani bu ilişkilerin kendisi aslında çok görünmeyen doğru, ama katalizör etkisi yapan, muhataplarınızda bir algı oluşmasını sağlayan hamleler, değil mi?
2: %100. Yani bu çok doğru teşhis. Bir şeyin daha altını çizelim isterseniz. Siz de tanık olduğunuz bir sürü seyahatlerde. Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın başkanını hep yanında bulunduruyor. Muhakkak. Türkiye'ye heyetler geldiği zaman da aynı şekilde. Tam da bu sizin çerçevelediğiniz Türkiye'nin stratejik iletişim uygulamalarının göstergesi gibi geliyor bana da.
1: Almanya'nın bu değişimini nasıl okumak lazım? Yani şimdi mesela Fransa çıldırmış vaziyette, Macron yine bundan Merkel döneminde rol kapma çabalarıyla biz de lideriz diye yapmış olduğu, Dışişleri Bakanı Sayın Filan'ın tabiriyle küçük ülke falan diyordu ya, yine o moda bulmuş vaziyette ama
2: Yunanistan'a verdiği sözler.
0: Aynen öyle. Geçen hafta Yunanistan'ı kurtarıyordu.
2: Yunanistan'ı kurtarıyordu. Evet. Komediye.
1: Almanya'nın tutumu

0: ilginç değil mi? Yani çok. Şeyden sonra Merkel'den sonra, daha doğrusu Merkel zamanında da öyleydi, Almanya'nın bir şeyi söz konusuydu Türkiye'ye karşı. Hani direkt karşı çıkmıyor da ama istediğinde yapmıyor pozisyonunda. Mesela Alman Başbakanı Türkiye'ye yönelik çok güzel ifadeler kullanıyor bir taraftan. Alman Dışişleri Bakanı buraya gelmiş, AB üyeliği ile ilgili bir şeyler söylüyor, ediyor. Türkiye'ye ne kadar kıymet verdiklerini ifade ediyorlar vesaire vesaire. Ama bu çıkış herhalde Mersin Amerika'ya, yani biz geçmiş dönemlerden ondan sonracıma hani ders aldık ettik falan filan şeyiyle başlayan biraz böyle hani hafif karşı durmasıyla ilintili olabilir mi? Ya da Türkiye'nin ola ki Avrupa Birliği'nin en büyük müttefiki, ordusu en büyük devleti olması ya da savunma sanayinde bu kadar güçlü olması Almanya'nın Avrupa ordusu kurmasında Türkiye'ye ihtiyacı olduğunun bir göstergesi midir? Bu nasıl okumak lazım?
1: Bravo. Bununla ilgili zaten çok net açıklamalar var. Enteresan, 2 Haziran'da Joschka Fischer geliyor, eski Dışişleri Öyle Bakanı Almanya Türkiye'ye bir konferans için. Tam da sizin bu söylediğiniz çerçevede konferansın konusu. Buyurduğunuz gibi hem milli savunma sanayi ama bir de bakın ihracatı Türkiye'nin Avrupa'ya
0: 60 milyar dolar sadece yani, Almanya'ya.
1: Ya bravo.
0: Sadece Almanya. Türkiye, bir numara Almanya'da.
1: Ya yani şöyle ifade edelim, Avrupa'ya toplam ihracatının yarısından fazlasını neredeyse sadece Almanya yapıyor. Bunu da ihmal etmeyelim. 6 milyon da Türk yaşıyor.
2: Tabii.
1: Fakat çok dramatik bir haber vereyim zaten ve seyircilerimize.
0: Buyurun canım, sonra da
1: önümüzdeki günlerde gündeme gelecek. Ben de cumartesi gününe yazacağım şeyi.
0: Fişer'i duymamıştım, senden duyuyorum.
1: Yazacağım. Atatürk Operası duymadınız herhalde.
0: Yok.
1: Duymadınız değil mi? Baden-Württemberg'de kim başbakan oldu Almanya'da?
0: Bir Türk.
1: Cem Özdemir.
0: Ha, Cem oldu, doğru.
1: Evet. Türkiye aleyhine çok büyük faaliyetleri olmuş yani, evet. Bir siyasetçidir Almanya'da. Baden-Württemberg'de Stuttgart Operası 2027 Nisan ve Mayıs ayında sergilenmek üzere bir Atatürk Operası hazırlıyor. Libretto ortaya çıkmış. Bir iki de Türk var kadrolarda. Atatürk'ü kimin oynayacağı da belli olmuş. Ve operanın özü Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Atatürk'ün Türkiye'deki ekalliyetlere nasıl zulmettiği, Rumlara, Ermenilere vesaire. Yani bunu kime yapıyorlar? Atatürk'e. Atatürk'ün şu lafını bilseler yeter ya. Ne mutlu Türk olana dememiş Atatürk. Ne mutlu Türk'üm diyene demiş. Arada müthiş bir ideolojik fark vardır.
0: Doğru.
1: Ne mutlu yani, Türklere Özdemir, falan
0: Cem
1: dememiş.
0: Cem Özdemir deyince zaten oradan iyi bir şey çıkması yani, çok fazla beklenemez herhalde.
1: İşte Almanya'nın resmi ideolojik yaklaşımı değil. Ve bu yüzden çok büyük bir hır çıkacak belli yani. Buna
0: bize iş çıkar.
1: He?
0: Bize haber çıkar, bize iş çıkar.
1: Hem ne iş çıkar yani.
0: Aynen. Ama Avrupa Birliği Dış Politika Şefi...
1: Cumartesi günü sana Yeni Şafak'ta köşe yazımı okutacağım.
0: Peki. Yani. Kaya Kallas'ın açıklamaları var. Şeyi söylüyor, yani günaydın demek lazım. Amerika, Çin ve Rusya Avrupa Birliği'ni dağıtmak istiyor demiş. Ve Avrupa Birliği'ni üye bazı ülkelerle Trump'ın direkt görüşerek... Yani birebir o ülkenin temsilcileriyle görüşerek aslında birliği dağıtmak istediğini ifade etmiş. Günaydın demek lazım Avrupa Birliği'ne, ama bunlar böyle devam etsinler. Çünkü birlik bunlar böyle yaptığı için dağılacak gibi gözüküyor diyelim. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından biraz iç siyaset konuşacağız.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'la Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini...

0: Banda İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle
2: Otobit'te. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
5: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
1: Evet şef.
0: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
1: Tamam şef.
0: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
1: Evet şef.
0: Her bir porsiyon adil olmalı.
1: Tamam şef.
0: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
0: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
0: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
1: Evet şef.
0: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
4: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
1: Troy!
7: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar... Temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti.

0: Partisi Perşembe 20.45'te 24'te.
1: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
4: Canım Cimri.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
7: Hayırlı bayramlar Cengiz amca.
8: Nice bayramlara eriş evladım.
9: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Gelin bu yılda kardeşliğimizi birlikte yayalım. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur.

Efendim, Açık Görüş Kısa Beran'ın aldırından kaldığı yerden devam ediyor. Ekranlarını yeni açanlar için Ali Saydam, Yusuf Alabar'da, Fatma Yeşilkuş ve Yeliz Albayrak'la birlikte yapıyoruz programı. İlk iki bölüm biraz dış politikaya ayırdık. Bu bölümde biraz iç siyaseti konuşalım. Çünkü CHP ilginç bir parti olmaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün grup toplantısı vardı. Grup toplantısında CHP ile ilgili şöyle bir cümle kurdu. O da şu, hemen söyleyeyim buradan, şey yapmayayım. Yani söyleyeyim, CHP

0: ve seçmenini utandırdı diyor Cumhurbaşkanı. Hakareti siyaset zanneden CHP Genel Başkanı'nın gençleri aşağılayan hezeyanları bizim nazarımızda kıymeti yoktur diyor. Bir senedir oradan oraya sürükledikleri CHP'li vatandaşlarımız da bunlardan umudunu kesmeye, ortaya saçılan pislikler sebebiyle uzaklaşmaya başladı. Bunların sokağa çıkmaya, vatandaşın yüzüne bakmaya halleri yok diyor. Cumhuriyeti kurmakla övünen parti 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü cümlesini kullanıyor.
1: Daha ağırını Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Onu da vereceğiz. Onu da konuşacağız ama kısa bir şeye girelim. Yusuf evet. Hocam, Sumut filosu. Hani dış politikadan tam çıkmadan onu da konuşalım. Şimdi 250 mil açıkta müdahale etti. 66 Türk vatandaşı gözaltında ve gözaltında tutulan yerlere o bir tane ırkçı bakanları var. Ben Gibir zannedersem. Aşağılık hareketlerle tamam, evet şey yapmaya çalıştı. Türkiye'nin bu hususta Dışişleri Bakanlığı nezdinde olsun Sayın Cumhurbaşkanı nezdinde bayağı sert açıklamaları var. Muhtemelen bırakacaklar herhalde tahmin ediyorum ama işte orada zaten şeyi yapıyor. İsrail medyası da Türkiye'yi biraz kaşıyacak açıklamalarda bulunuyor. Bir iki değinelim. Çünkü şey tarafında da Libya üzerinden gelen de bir kara filosu var tırnak içinde söyleyeyim. Onlar da mesela ambulans getiriyorlar, konteyner getiriyorlar, sağlık ekipmanları getiriyorlar. Hesapta buralara sağlık malzemelerinin girmesine müsaade edecek. Yani Amerika'nın anlaşması neticesinde o gündür bugündür soykırımına ablukayı kaldırmayarak devam ediyor İsrail.
2: Tabii bunu ilk müdahale yapıldığında Girit açıklarında dile getirmiştik. Şimdi farklı bir noktada ama yine dile getirelim. Şimdi bir tanesi Girit açıklarına hemen yaklaşık 50 deniz mili yakında gerçekleşti. Bu da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi denilen yapının hemen yakınlarında bir yerde gerçekleşti. Benim burada dikkatimi çeken en önemli hususlardan bir tanesi sevgili Murat Çiçek. Sumut filosuna yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda kullandıkları botlar İsrail'in toprak parçasından çıkarak oraya kadar gelme şansı yok. Nasıl Girit konusunda Yunanistan'ı İsrail adeta bir asalak yapı olarak kullanıp bu Sumut filosuna Girit'e 50 mil ötesinde müdahil olduysa tahminim odur ki Güney Kıbrıs Rum yönetimi yine İsrail tarafından kullanılmış ve uluslararası sularda İsrail'in deniz eşkıyalığı, haydutluğu yapmasına Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden mümkün olabilmiştir. Dolayısıyla o zaman söylediğimiz şeyi bir kez daha söyleyelim. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma nasıl Yunan devleti aleni bir şekilde teşne olmuş ve bu soykırımın suçlusu haline gelmişse, Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden geldiğini tahmin ettiğim bu botlar üzerinden insanlara bu türden açık denizlerde uluslararası hukuk ayaklar altına alınaraktan el koyulması yine Güney Kıbrıs Rum yönetiminin hanesine yazılmış ve günü geldiğinde hesap sorma mekanizması işletildiğinde bu sorulacaktır. Bakın geliyorlar, o botlarla İsrail'den gelme şansları yok. Büyük ihtimal Güney Kıbrıs Rum yönetimine ait limanlar kullanılıyor. Bunun dışında insanlar alıkoyulduktan sonra İsrail'e ait olduğu tahmin edilen bir geminin içerisinde bu deniz haydutluğu yoluyla alıkonulan insanlara yönelik olarak uygulanan gayri insani tutum ve davranış Netanyahu gibi soykırım suçlusu bir ismi dahi çileden çıkartmışsa artık gerisini siz düşünün. Dolayısıyla İsrail kendisi gibi olmayan herkesi goyim yani hizmet hayvanı olarak görür. Onların alıkonulması, dünyada kendilerine hesap sorulmayışı her geçen gün azgınlıklarının ateşine yakıt olarak geri dönüşüyor. Söz konusu olan Ben-Gvir değildir. Netanyahu en az Ben-Gvir kadar hayduttur. Ariel Sharon da öyleydi, Moshe Dayan da öyleydi. Dolayısıyla silsileyi takip ettiğimizde yaklaşık 75 yıldan bu yana uygulanan hususta hiçbir değişiklik yoktur. Ama tabii bu hususta kelle koltukta bu işe karar verenlerin ortaya koymak istedikleri de İsrail'in ne menen bir devlet olduğunu bütün dünyaya göstermek. Görüyor bütün dünya. İsrail'in nasıl bir eşkıya aldığını, uluslararası sularda neler yaptığını ve İsrail'in ne kadar radikal bir devlet olduğunu bir kez daha dünya gözleriyle görmüş oluyor.
0: Peki. Buna eklemek istediğiniz bir şeyler
1: var. Bir şey var.
0: Buyurun.
1: Bu İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar televizyon programında demiş ki Türkiye bu Sumut üzerinden provokasyon yapıyor.

0: Bundan sonra İsrail'in düşmanı Türkiye'dir demiş. Ya inanılır gibi değil yani. Eğer saldırırlarsa, Türkiye saldırırsa İsrail'e,
1: girişte onları İran'dan beter ederiz. O bakandı, girişte evet. Bahsettiğim bakan öyle.
0: Yani bunlar hakikaten...
2: Mezarlıkta türkü çığırıyorlar.
0: Evet, yani akıl alır gibi değil ya. Bunlar aklını yitirmiş herhalde ya. Yani Türkiye'yi İran'dan beter ederiz bilmem ne. Ama hiç olmazsa şöyle... Daha önceki beyanatlar şöyleydi. Bundan sonra bizim dedi diyorlardı.
1: Hedef Türkiye.
0: Hedefimiz Türkiye diyorlardı. Şimdi eğer Türkiye saldırırsa
1: evet,
0: diyor yani.
1: Evet, aynen öyle. Vallahi Allah yardımcıları olsun.
0: Eyvallah.
1: Sumut filosundakilerin hakikaten kolay değil. Ama Türkiye'nin resmi olarak ya da gayri resmi olarak yani bu işte bir dahli söz konusu değil. Bir önceki Yusuf Hoca senin bahsetmiş olduğun Girit'teki müdahale edilen ekipte biliyorsun Avrupa'dan yola çıkan filoydu. Ona müdahale etmişlerdi. Burada da yine Türkler var ama Türkiye'den çıktı cümlesini Marmaris'ten hareket ettiler. Avrupa'dan gelenlerle birleşerek Marmaris'ten hareket ettiler. Bizim 24 ekibi de başından sonuna Marmaris'te canlı yayınlar yapmıştı. Filoda 250 civarında aktivist var. Bunların 60 civarı Türk olsa gerek. Yani bu Türkiye'nin hazırladığı bir filo değil ya da Türkiye'nin organize ettiği İsrail bir şey değil. Resmi gayri resmi.
0: Işte.
1: Ama Türkiye'ye şey yapmaya çalışıyor İsrail.
0: Tabii.
1: Bunu yamamaya çalışıyor. Peki şimdi siyaseti konuşacağız. Yusuf Hoca senle yine devam edelim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi hakikaten ilginç bir hal almaya başladı. Yani hem bu asrın soygun davası hem Özgür Özel'in özellikle Uşak Belediye Başkanı'nı bir garip hamleyle itiraz edebilecek şekilde bir yanlış hamleyle partiden disiplin kuruluna sevk etmesi ve karşı dava açması Özkan Yalım'ın. Artı Özkan Yalım'ın üçüncü kez ne diyoruz ona ifade vermesi.
3: İfade vermesi.
1: Şey, etkin pişmanlık kapsamında üçüncü ifadesini verdi. Verdiği paraları, tırnak içinde genel merkeze gönderdiği paraları, Özgür Özel'in çocukluk arkadaşı üzerinden yapmış olduğu ödemeleri, ben sonuna kadar arkasındayım. Bunlarla ilgili çapraz sorgularda ya da dekontlarda ya da işte HTS kayıtlarında bunlar net şekilde görülecektir ifadesi. Kanlara minlere çağırması neticesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP yönetimine zehir zemberek açıklamalarda bulunması ve son olarak Özgür Özel'in İmamoğlu çıkamayacak herhalde, biz onun yerine başka birisini aday yaparız cümlesiyle kendisini acaba başkanlığa mı taşıyor cümleleri kabaca özetleyebileceğimiz CHP'nin hali pürmelali.
0: Bir de 300 bin lira mahkumiyeti var Özgür Özel'in.
1: Hakaretten
0: dolayı. Cumhurbaşkanı'na.
1: O milletvekillerinden toparlarlar 5'er 10. Kemal Kılıçdaroğlu öyle yapıyor.
0: 100 bin lira ne ki ya onca şeyin içinde.
1: Tabii. Ankara'da nasıl gözüküyor CHP'nin durumu? Yusuf Alaverdi.
2: Evet, şimdi 3 tane sütun üzerinde bunu değerlendirmek lazım. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek derdi yolsuzluk değil. Başkanlıkla ilgili konu hala ısrarla Ekrem İmamoğlu'na yakın hesaplar, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacağını söylüyorlar. Bu esnada Ekrem İmamoğlu'nun başvurmuş olduğu istinaf kararını verdi ve Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının evet usulsüz olduğuna bir kez daha teyit etti. Şimdi Danıştay'a bir başvuruda bulunması bekleniyor. Danıştay'da bittikten sonra herhalde bu konuyla alakalı Ekrem İmamoğlu iç hukuk yollarını kapatmış olacak. Şimdi
1: ama milletvekili olabiliyor değil mi? Bir cezaevindeyken.
2: Tabii oluyor. Oluyor. Onunla alakalı da hakaret etmekten yargı üyelerine kesinleşmiş bir husus var. O süreç de tamamlanırsa milletvekili de olamıyor. Hmm. O da şu an
1: çünkü o yüz kızartıcı mahkeme... suç kapsamına mı giriyor?
2: Yok. Belli bir sürenin
1: kamu görevlisine
2: ceza almış. Evet, hakaretten dolayı oraya giriyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı olmayla ilgili husus zaten çok açık. Yani Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla alakalı tartışma götürür bir şey yok. Yani o defteri kebir dediğimiz eski kütük defterlerine bile geldiği yere Doğu Akdeniz Üniversitesi yazdırmak zorunda kalmışlar. Hesabı yok. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin kapısından girmemiş. Neyi neyle ispat edecek?

0: diyeceksiniz. Bunu geçelim. Onu şunu söylüyorlar. 30 yıl geçmiş, adam öldürseydik affedilirdik. Ne demek bu? Evet, biz bir şeyler yaptık ama zaman aşımı oluversin demek. O geri gelir bir şey değil. Ama dün açık bir şekilde Mansur Yavaş'la Özgür Özel arasında bir başkanlık yarışına sahne etti Ankara. Orada 19 Mayıs çerçevesi içerisinde yapılan konuşmalarda Özgür Özel, ben bile 50 küsür yaşında olmama rağmen yaşlıyım, Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok daha genç bir cumhurbaşkanı adayı bulacağız gibi bir şeyler söyleyerek Mansur Yavaş'a sen 71 yaşında bu işe hiç olmazsın mesajı verdi. Bunu Mansur Yavaş tabii ki üzerine aldı. Tabii.
1: İyi yakalamış.
0: Tabii bu başkanlık konusunda devam eden yarışın ileride daha da artacağını düşünüyorum ama içeride de Özgür Özel'e ekibini de al, mutlak butlan çıkmadan git diyen önemli bir kitle oluşuyor. Şimdi mutlak butlan konusu ise ikinci ayağı. Başkanlık birinci ayağı, mutlak butlan konusu ikinci ayağı. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında devam ede gelen sürece dair neler söylediklerini siz güzel bir şekilde özetlediniz. Daha enteresan bir şey, Kemal Kılıçdaroğlu bugün aklanın deyince 12 tane Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili sosyal medyasına taşıdı bunu. Aklanın konuşmasını. Ha, o zaman anlıyoruz ki Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde grup kuracak kadar bir milletvekili kitlesi var. 12 tane milletvekili çünkü sadece gözle görülür şekilde bunu yaptı. Şimdi böyle olunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden Özgür Özel'e destek verenler de çıktı. Tarım ve Orman Politikaları Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu diyor ki, siz güç ve koltuk bağımlısı olmuş bir müptelasınız. Bak, bu eski genel başkanına söylüyor. Acilen tedavi olmanız hem kendimiz hem ülkenizin geleceği için şarttır. Size en ufak bir sempatim olmadığı gibi CHP içinde sizden medet uman o 12 milletvekiliyle ilgili kifayetsiz muhterislerle beraber kendinize bir parti kurup boyunuzun kaç milimetre olduğunu görmek isterim.
1: Sencer söylüyor bunu değil mi?
0: Evet, evet, Kılıçdaroğlu'na söylüyor. Hatta teklifim şu, gelin ikimiz yarışalım, 5 aylık bir siyasetçi ben ile 50 yıllık tecrübeli siyasetçi siz, söylemeye utanıyorum ama söyleyeyim, yer mi diyor.
1: Bir şey söyleyeyim mi Yusuf Alabar'da, bir örnek olsun diye söylüyorum. Sencer Solakoğlu'nu tanıyorum. Tabii. Yani medyadan tanıyorum. Biliyorsun, gölge tarım bakanlarından bir tanesi bu.
0: Tabii.
1: Ben kendi hayat hikayesini kendi sözleriyle okuduğum için biliyorum. Babası zengin. Uzunca bir süre Amerika'da okuduktan sonra bir iş denemelerinde bulunuyor. Sonra Türkiye'ye geliyor. Babasının tır filosu varmış herhalde. Orada bir iş yapmaya çalışıyor. Başarılı olamıyor. Tarıma girmeye çalışıyor. Orada İzmir'de kendi çiftliğini falan kuruyor. Tarımla ilgili de bayağı çalıştı, etti falan filan. En son işte Özgür Özel bunu CHP'ye alınca gölge tarım bakanı gibi bir şeyler falan söylüyorlar. Şimdi gel yarışalım hikayesi benim aklıma şöyle bir...
2: Kayıkçı kavgası.
1: Kayıkçı kavgası ama şunu getirdi aklıma. Adamın bir tanesi irice bir elması getirmiş. Demiş ki ya bunu demiş ikiye üçe böler misin? Ondan sonra elması parçalar mısın falan. Benim demiş çırağı söyle o yapar demiş. Tamam mı? Bu nasıl iş demiş ya, ben sana demiş bu kadar şey veriyorum, sen beni çırağına yönlendiriyorsun. Sen yapamıyor musun bunu demiş. Ya ben yaparım ama demiş, benim çırağı yap da şu had bilmez demiş, keser onu demiş. Böyle bir elmas kesilir mi demiş. Tamam mı? Şimdi Sencer Solakoğlu'nun da hikayesi buna benziyor. Yani bir taraftan 5 aylık sen CHP'lisin. Hani çok sevdiğimden ya da hani desteklediğimden ya da hayran olduğumdan değil ama hani dirsek çürütmüş bir politikacıya, genel başkana da gel yarışalım cümlesi o had bilmez şeyin güzel. Çırağın şeyini hatırlatıyor bana da. Buyur, sözünü kestim. Lütfen devam et Yusuf.
0: Evet, şimdi estağfurullah. Başkanlık konusu bu şekilde, mutlak butlanla ilgili konuda partide Kılıçdaroğlu'cularla Özgür Özelciler ve bir de tamamen bu olayların dışında Özgür Özel'in gitmesini isteyen tarafsızlar konusu parti içerisinde üçe bölünmüş durumdalar. Şimdi bir de üçüncü ayağı var bunun, yolsuzluk. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'na da tutamak noktası olan da bu yolsuzluk konusu. Özkan Yalım fırsat buldukça itirafçı oluyor. Cep telefonundaki kayıtları savcılığa teslim ediyor. Cep telefonu üzerindeki olaylara sahte deme imkanları yok. Çünkü ekran görüntüsü değil, bizzat yapılmış yazışmaların burada kaydedilmesi şeklinde duruyor. Dolayısıyla CHP'ye yakın olan bir takım yandaş gazeteciler diyor ki sen nasıl bir adamsın ki bu mesajları silmemişsin, burada saklamışsın diyerek açıklamalar yapılıyor. Yani onlar da artık şeyi kabul ediyorlar ama kızdıkları nokta ya insan bunu siler falan noktasında. Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek ile alakalı 1 milyon doların CHP'nin 6. katında kime teslim edildiğini Gökhan Böcek kendisine gösterilen fotoğraflardan tespit etti. Söz konusu şahsın Veli Ağbaba'nın zamanında danışmanlığını yapan bir kişi olduğu ortaya çıktı. Bu kişi şu an gözaltına alındı. Bu kişi üzerinden gelecek açıklamalar Özkan Yalım'ın açıklama Gökhan Böcek'in açıklamalarıyla örtüştüğü andan itibaren artık oklar her taşın altından çıkan Veli Ağbaba'yı gösterecek. Veli Ağbaba bu konular ile alakalı Ankara'da konuşulan çok açık şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki para trafiği söz konusu olduğunda hem veli hem ağa hem de baba olmuş vaziyette.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyde parlamentodaki odasında Çağrı Market poşeti içerisinde 500 bin dolar unutan adam bu adam değil miydi Veli Ağbaba değil
0: 250
1: miydi?
0: 250 bin dolar. 250 bin dolar. Tabii.
1: 500 bini yakıştırdım ama çok da aykırı kaçmadı.
0: Yani bugün yine Ankara kulislerinde savcılığın dosyasına girmiş olan bir şey var. Çankaya Belediye Başkanlığı görevindeki bulunan Hüseyin ile Veli Ağbaba adına irtibata giren kişilerin 125 milyon TL'lik bir ödemenin kapanmadığı ile ilgili şeyleri var. Evet. Okudum. Şimdi dolayısıyla
1: makadişler son parayla kapattık
0: falan. Evet, yine Veli Ağbaba çıkıyor burada. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki konuyu örtmekle memur kılınmış milletvekilleri ise Veli Ağbaba'nın zaten çok zengin bir iş insanı olduğunu, dolayısıyla bu paraların onlar açısından bir şey ifade etmediğini söyleseler de
1: aynı cümleyi Özkan Yalın da söylüyordu.
0: 2016 yılına gelinceye kadar Veli Ağbaba'nın Malatya'da sadece bir nalbur dükkanı işlettiği, dolayısıyla o zamanki mal varlığı ile bugün gelinen hacim arasında hiçbir ilinti olmadığını, son derece büyük bir zenginleşme yaşadığını falan söylüyor. Şimdi artık buradan baktığımızda yolsuzluk konusunda mızrağın çuvala sığmadığı bir durum ile karşı karşıyayız.
1: Evet.
0: Bu üç husus bir araya geldiğinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananların nasıl sonuçlanacağı adeta bir film sahnesi gibi herkes için büyük bir merak konusu haline dönüşmüş durumda.
1: Peki.
0: Çünkü konu sadece yolsuzluk değil. Dediğim gibi mutlak butlan, yolsuzluk, başkanlık, aradaki vekillerin açıklamaları. Çok sıcak haberler aktaracağız yaz boyunca sevgili Murat Çiçek.
1: Öyle gözüküyor. Fatma Hocam, yani sizinle genelde dış politika konuşuyoruz ama 24 yayınlarında iç politikayı da çatır çatır konuştuğunuzu izliyorum, takip ediyorum. Bu mutlak butlan bildiğim kadarıyla Haziran sonuna ertelenmiş ya da Temmuz evet. başıydı. Buradan bir şey çıkar çıkmaz ayrı bir dava ama hep Kemal Kılıçdaroğlu için şöyle söylüyordu, CHP'liler söylüyordu bunu. Hani saraya yanaşıyor ki mutlak butlan çıksın da parti genel başkanlığı altın tepsi içerisinde Kılıçdaroğlu'na sunulsun diye.
2: Yeri bilirsin, evet.
1: Yani bunları söylüyorlardı falan. Fakat yani durumun öyle olmadığı görüldü. Yani Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle çalan bunlar, şahit olan bunlar, itirafçılar bunlar, şikayet edenler bunlar. AK Parti bu işin hiçbir kıyısında köşesinde yok. Şimdi kozlarını paylaşmaya karar verdi herhalde Kemal Kılıçdaroğlu. Madem beni meydana davet ediyorsunuz, hodri meydan o zaman. Temizlenin gelin cümlesini ifade etti. Yani mutlak butlandan bir şey çıkar mı, çıkmaz mı? Çünkü mesele sadece mutlak butlan kararının kendi içerisinde farklı versiyonları var. Yani kayyum atanma meselesi var, seçimin yenilenmesi, seçime götürme meseleleri var. Başka türlü tecelli edecek mahkeme kararları da söz konusu. İlla Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkemenin vermesi gibi durum söz konusu olmayabilir. Siz nasıl okuyorsunuz Ankara'daki bu havayı ve CHP'nin içinde bulunduğu durumu?
2: Şimdi hatırlarsanız o Kurultay davasına ilişkin iki farklı dava vardı. Bir Ankara'da görülen, bir de İstanbul'da görülen. Birinde red çıkmışken diğerinde devam ediyordu. Özellikle mutlak butlan kararının çıkıp çıkmaması çok kritik bir aşama olacaktır ki çünkü en başından Bütün kararların, belediye başkan adaylarının seçiminden tutun bütün delegelerin oluşturulmasına kadar en başından itibaren büyük bir değişikliği de beraberinde getirecek bir karar olur. Bir de İstanbul İl Başkanlığı var farkındaysanız. Şu an Gürsel Tekin'le diğer aday arasında hala karşılıklı olarak
1: Özgür Çelik.
2: adayın kim oldu? Evet, Özgür Çelik arasında özellikle mahkeme kararıyla Gürsel Tekin'in şu anda geri döndüğü bir sistemde Özgür Çelik ve Özgür Özel yönetimi bunu kabul etmiyor. Kutlamalarda bile farkındaysanız iki farklı kutlamayı biz görebiliyoruz. Ama ben az önce şunu da merak ettim açıkçası Sayın Alabar'da konuşurken. Dedi ya 12 milletvekili tekrardan Kılıçdaroğlu'nun arınma mesajına destek verdi diye. Bu 12 milletvekili Sayın Kılıçdaroğlu'nun önceki arınma mesajlarını da destek veren aynı kişiler mi yoksa aralarında farklı isimler de var mı? Aslında bunu merak ediyorum. Çünkü bu farklı
0: Çoğunluğu
2: isimlerin
0: daha
2: var
0: önce de
2: olup
0: Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket etmiş isimler.
2: Eğer farklı kişilerin de dahil olmaya başlaması demek içeriden o çatırdamaların özel yönetimle, sayın özel yönetimle çok daha büyük bir tepkiye yönetebilecek kısımda etkisi olabilir diye düşünüyorum. Ama baktığınızda şimdi gelen Özkan Yalım'ın ifadeleri inanın çok vahim ifadeler. Özellikle öyle bir para trafiği var ki baktığınızda arkasında durduğu, telefonum incelensin anlattıklarım doğru dediği bir ifadelerden, etki pişmanlık kapsamında faydalandığı ifadelerden bahsediyoruz. Şimdi üçüncü kez ifadesinde dedi ki iki sayfalık bir ifade verdi. Ben Özgür Özel'le tanışıklığım 10 yıla dayanıyor ama kara kutusu ben değilim. Özellikle onun kara kutusu merhum Ferdi Zeyrek'in danışmanı olan, onun çocukluk arkadaşı olan Sayın Özel'in Demirhan Gözaçan'dır. Ve
1: Evet.
2: genellikle Veliaht Baba, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan isimli kişilerle sürekli birlikte kaldı. Ankara'da Çiçekçi'nin üzerinde 2+1 misafirhanesi var dedi. Ve onlarla çok yakın.
1: Bu ara
2: Telefonda kısa
1: Kılıçdaroğlu'na
2: görüşmeler.
1: destek veren milletvekili sayısı 21 olmuş. Onu da düzeltmiş olalım.
2: Evet, şimdi
0: Tabii bir
2: artması
0: grup
2: işte.
0: kurulur diye söylemiştim ya.
1: Evet.
2: Bunun artması, bunun yayılıyor olması artık Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu yolsuzluk davası, kurultay davası, bir yandan Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ve yönetim içerisinde bir türlü bu yolsuzluk veya şaibeli iddiaları yanıt veremeyişin gidişatında artık rahatsız olan bir taraf var. Bu sadece var olan şu an mevcut milletvekilleri değil, önceki milletvekillerinin de karşı olduğu bir durum. Şimdi bakarsanız kurultay davasında da olası bir şekilde ilerleme kat edilinde veya mutlak davasıyla beraber bir kararın geriye dönük olarak mutlak kararın çıkması demek inanın bütün dengeleri baştan aşağı değiştirebilecek bir husus. Ama hala bana kalırsa Haziran ayında da biz
0: Tam
2: kesin
0: burada bir girdi
2: kararı
0: yapabilir
2: göremeyeceğiz.
1: miyim? Buyur hocam.
0: Biraz önce gelen bir bilgiyle Kılıçdaroğlu'na destek veren vekil sayısının yarın itibariyle 40'ı geçeceği söyleniyor.
1: Oo, çok ilginç.
2: Evet, giderek artıyor işte. O sayının giderek artması
1: Darbe.
2: artık Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de çok büyük dengelerin değiştiğini de bize gösterecek muhtemelen. Çünkü baktığınızda Sayın Çiçek çok büyük vahim iddialardan bahsediyoruz. Sürekli olarak kendi içerisindeki belediye başkanlarının bütün bu kirli para trafiğini kanıtlayıcı belgelerle sunuyor olması artık özel yönetimin hiçbir şekilde açıklama getirememesine sebebiyet veriyor. Sadece asılsızdır diyerek bir sonuca varamazsınız. Doğal olarak başta kendi seçmenleri olmak üzere hem yargıya hem de aynı şekilde topluma bu iddiaların doğruluğunu veya asılsızlığını kanıtlamakla mükellef olan bir parti başkanı beklerken biz maalesef görüntülerde işte en basitinden o Antalya'da bile hatırlarsanız teleferik kazasının olduğu zamanda ya da o olayda bile maalesef teknede
1: Tekne
2: görüntüleri bir
1: sefaları.
2: zaman sonra. Evet, para trafiğini konuşuyoruz, HTS kayıtlarını konuşuyoruz. Bu kadar elde işte MASAK raporlarını konuşuyoruz. Bu kadar elde veri varken işte tanık beyanına dayalı. Bunlar iftira, bunlar asılsız söylemler. İnanın artık vücut bulmamaya başladı ve eski seçmen olarak nitelendireceğimiz Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerin de bundan çok rahatsız olduğu aşikar. Baktılar artık sadece şimdi geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Kocaeli'deki o gençlerle buluşmasına eleştiriler gelmeye başladı. Görüyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençleri yalnızca Saraçhane'yi çağırıp kendi yolsuzluklarını veya kendi şaibelerin üstünü kapatmak üzerine kullandıkları bir zaman diliminde şimdi gençlerle bir araya gelip farklı politikalar üretmeye çalışan veya yol yürümeye çalışan birçok etkinlik gerçekleştirmeye çalışan anlayışa nasıl bir eleştiri getirebilirsiniz? Bunu da sorgulamak gerek. Eğer gerçekten eleştireceğiniz bir nokta varsa daha iyisini siz yapacaksınız ki alkış tutacağız ama biz bunu göremiyoruz. Göremediğimiz, aslında kızdığımız, içten içe içerlediğimiz nokta bu. Eğer muhalefet kanadını muhalefet olarak nitelendirmek istiyorsak muhalefetin de gerçekten muhalefet yapması gerekir. Ama o kadar farklı bir sistem içerisinde kendi dertleriyle boğuşan ve yalnızca halkı ve kamuyu kendi şaibeleri üzerinde konsolide etmeye çalışan bir anlayışla ilerledikleri için artık halkla Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki o entegrasyon da parçalanmış durumda. Dolayısıyla ben bu seçmen kitlesiyle çoğu zaman halkla konuştuğumda da şunu görüyorum ki çok öfkeliler. Yani bugün Cumhuriyet'in kurulduğu o topraklarda Uşak'tan çıkan o milli birlik ve beraberlik adı altında o inançla yola çıkılmışken biz Uşak'ı çok daha farklı bir şekilde duyar olduk. Çok daha vahim iddialarla duyuyoruz. Doğal olarak halk buna çok tepkili. Zaten bunlar hep Sayın Saydam her defasında verilerle de konuşuyor. Anket verileriyle de ortaya koyuyor bunu. Zaten bunlar işte verilere de yansımış durumda. O yüzden Arı'nın söylemi çok doğru bir söylem. Fakat Arı'nın söyleminde artık karşı tarafa, yani Sayın Özel yönetiminin yapabileceği veya açıklayabileceği, elinde kendisini destekleyebileceği ya da bu şaibelerin asılsız olabileceği yönündeki o kanıtları yok. Ve bunu duyamadıkça maalesef her geçen gün daha fazla biz bu iddialarla karşı karşıya kalıyoruz. Bence bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayan hareketler, eğer bu vekillerin sayısı artacaksa veya bir şekilde bu parti içerisindeki gruplaşma daha da artacaksa tabii ki Sayın Özel'e de artık bir yönetim körlüğü içerisindeyse veya bir güç zehirlenmesi içerisindeyse gerekli ikazların yapılması kanaatindeyim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmayan bu kadar iddiaları maalesef toplum, bir de biz bunları izlemek zorunda kalıyoruz, görmek zorunda kalıyoruz. Bunlar işin bir de daha kötü tarafı.
1: Yani yaklaşık 28-29 dakikadır CHP'yi konuşuyoruz. Bir kere İmamoğlu'nun ismi geçmedi mesela. Yani Yusuf abi girişte
2: artık
1: bahsetti.
2: O da unutuldu Sayın Çiçek. Değil mi yani? Hani... unutuldu. Hep Saraçhane için çağrılıyordu. O da olmadı.
1: Bitti artık, doğru.
3: Partiyi Silivri'den yönetmeyin diye içeride CHP içinde ciddi bir
1: var. Çünkü bir taraftan da hani trolleri vasıtası sosyal medyada bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Yusuf Hoca'nın dediği gibi yani iş diploma meselesiyle zaten hani bitmişti. Danıştay'la beraber tamamen şey olacak ama ben hep Sezgin Tanrıkulu'yu hatırlıyorum. Yani hatırlar mısın İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek o dönem için? Hani operasyonu haber alınca mecburen yapmak durumunda kaldık. Hemen yapmak durumunda kaldık. Çünkü içeriden bir sızma olmuş, haberleri olmuştu falan cümlesini ifade etmişti. Yani operasyon nasıl başladığıyla, soruşturma nasıl başladığıyla ilgili. Sezgin Tanrıkulu da yapmış olduğu açıklamada ya işte bu iş olunca parti genel başkanı mı olsun, cumhurbaşkanı adayı mı olsun, Cumhurbaşkanı adayı olursa zaten buna soruşturma açılamaz, alamazlar, edemezler. Bu adaylığını açıklayıp Saraçhane'nin önüne sandık kurarak yapılacak iş planlı bir işti. Böyle bir şeyi biliyorduk zaten. Bundan dolayı müdahale edilmesin, alınmasın diye daha seçime 4 yıl kala adaylığını açıklattık falan cümlesiyle bir itirafta bulunmuştu Sezgin Tanrıkulu. Dolayısıyla bütün bu numaralar, oyunların falan bir işe yaramadığının açık göstergesi. Şimdi Murat Kapki üzerinden ben şey okuyorum. Kendilerine muhalif diyen İmamoğlu medyasının kurşun askerlerini okuyorum. Murat Kapki diyor açıklamasıyla beraber İmamoğlu davası çökmüştür diyor mesela. Ya kardeşim, Murat Kapki denilen ismin 3 kere yanında avukat için şey diyor Murat Kapki. En son bu davada, Sivri'deki davada şey yapıyordu. Ona haykırıyordu. Savcı beni diyor eşimle tehdit etti ima yoluyla. Onun için ben bu ifadeleri aleyhte verdim. Hiçbirini kabul etmiyorum falan cümlesini kullanıyor. Ya bu ifade, işte kronolojiye bakmak lazım. Bu ifade verildiği zaman öyle apar topar getirip hemen gel şurayı imzala, etkin pişmanlıktan faydalanacaksın, yoksa bak şöyle yaparız falan demedi savcılar, demez de böyle bir şey. Yanında kendi avukatı vardı Murat Kapki'nin. Kendi avukatının yanında ifadesi alındı ve etkin pişmanlıktan faydalanmak istediği söylendi. Söyledi, ifade etti. Avukatıyla falan görüşerek, avukat imzalarıyla beraber olan mevzu bu. İfade verdi. Fakat etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için pişmanlığın etkin olması gerekiyor. Zaten savcının vermiş olduğu bilgileri savcıya tekrar edince savcı dedi ki ben bunları biliyorum zaten. Bu olmaz. Baktı ki papuç pahalı. Ya veremiyor bilgiyi de ya da vermek istemiyor. Bu sefer de ben ifademi geri çekiyorum diyor ve bu cümle üzerinden asıl soygun davası çöktü diye propaganda yapıyorlar. Tamam mı? Yani Onun için burası bambaşka bir dünya olmaya başladı. Onlar için artık şey söz konusu değil. Buradan yürüyelim miyiz hocam? CHP'nin Halep Ürmeli halinden.
4: Yani hakikaten dediğiniz gibi bambaşka bir hale dönüştü. Takip etmekte çok zorlanıyoruz, anlamakta zorlanıyoruz. Kim ne yapıyor? Kim hangi parayı kime vermiş? Kim ne olmuş? Kim kimi dolandırmış? Kim kimi şikayet etmiş? Kaç tane davadan bahsediyoruz? Sürekli yenileri ekleniyor. Ve tüm bunların etkisiyle birlikte bir de hani bir siyasi partinin siyaset üretmesi de gerek. Bu hani bu kısım
1: siyasi partinin siyaset üretmesi gerekiyor. Ne kadar

0: kadar kıymetli bir cümle değil mi?
1: Yani hani şimdi evet,
2: üretiyor onu da bilmiyoruz.
1: Temsil ettiğiniz Türk halkı yani, değil mi? Bir tarafta bir şey var yani.
0: Seçmen kitlesi var.
1: Evet, evet, yani buna karşı sorumluluk var. Hani ne oluyor hakikaten Fatma Hoca'nın dediği gibi, ispatsa ispat, değilse aksinin ispatı yani. Bu sorumluluğun hakikaten alınması gerekiyor. Bu cevapların hakikaten verilmesi gerekiyor ve hani bu kadar sürekli içerisinde çalkantı olan, herkesin birbirini şikayet ettiği, çıkarlar örtüşmediğinde senaryoların patladığı, sonra yargıya taşındığı bir ortamda hakikaten nasıl politika üretilecek? Hani yön neresi? Az önce sizin KJ'de yazdığınız gibi hani yönsüzlük kısmı nereye gidecek? Bu kadar mesela karmaşık bir siyasi ortamda, hani küresel ortamda Türk siyaseti için de hakikaten bakın çok zor bir durum bu. Çünkü karşıda çözüm sunacak, proje sunacak, destek olacak ya da eleştirecek, yapıcı eleştiriye de tabii üretecek bir şey lazım, bir mekanizma lazım. Ki seçmen kitlesi tabii ki çok büyük bir yük siyasi partiler içinde. Hesap verilebilirlik ve politika üretmek ve temsil bakımından çok büyük kesinlikle yükümlülükleri var. Bunları yerine getirmeleri gerekiyor. Ama sürekli biz davalardan bahsediyoruz. Sürekli yeni iddialardan, etkin pişmanlıklardan, çok büyük paralardan bahsediyoruz. Çok çirkin iddialardan bahsediyoruz. Hala yargılama süreçleri tabii devam ediyor ama bence asıl sormamız gereken, hakikaten tüm bunlar devam ederken nasıl politika üretilecek? Nasıl bir şeylere mesela çözüm üretilecek? İlerisi için ne vaat edilecek?
0: Yani şöyle bir şey de söz konusu değil mi? Yani CHP'nin politika üretmek tarihi boyunca
1: siyasi partinin işleri ne? Yani
0: tek parti döneminde 1950'ye kadar zaten tek parti. Yani ne veriyorsa millete onu dayatmış. 50'den sonraki ilk seçimlerde zaten sandığın dibini görmüş. Yani millet şutlamış, göndermiş. Ondan sonra da bir daha iktidar yüzü görememiş. Ancak vesayet odaklarıyla biz değil ama fikrimiz iktidarda diyerek şeyler yapmış bir parti. Yani CHP'nin vatandaşa bir politika üretmek, siyaset üretmek gibi bir gayesi olmamış.
1: Ama şimdi şu andaki mevcut konjonktür onu taşımıyor Murat Bey. Üretmek lazım hakikaten. Bakın
0: ama ben
1: sürekli
0: size aksi cümleyi söyleyeyim o zaman. Yani karşı argüman üreteyim. Oyu da %30'un altına düşmüyor. Anketlerde onu gösteriyor.
1: Bu da işte seçmenin artık hakikaten dediğiniz gibi takdiri, ama hani bir şey katması lazım, bir şey söylemesi lazım. Belli ki bir şeyler doğru gitmiyor. Memnun olmayan çok büyük bir kitle var.
0: O da var, doğru. Çünkü bu kadar olmasının gerekçelerinden bir tanesi, siz tabii sizler daha iyi bilirsiniz, hocama da söz vereceğim. Siyaset üretmek yerine rakibini düşmanlaştırarak oyları konsolide etme, ülkeye zarar verse bile bu yolu tercih ettiği için buradan yürüyor. Yani
1: evet, ulusal çıkarları da düşünmek lazım ama şimdi nereye, kime zarar verdiğini de hesaplamak, neye hesap ver, hani zarar verdiğini de hesaplamak lazım. Mesele nereye gidiyor? Milli çıkarlar, işte değerler, bunların da hepsini hesaba katmak lazım ama hakikaten ben işin ucunu hiç tahmin edemiyorum, göremiyorum. Çözülecek mi, çözülmeyecek mi? Bunun altında nasıl bir işte seçime gidilecek mesela? Ne vaat edilecek? Seçmene nasıl acaba bunlar izah edilecek? Yoksa bu iş böyle sürecek, gidecek mi? Biz sürekli yeni şikayetler, kendi aralarında yeni çarpışmalar, bir şeyler paylaşılamadığında ortaya çıkan iddialarla hani bu şekilde mi gidilecek hiçbir şey üretilmeden? Ben de çözemiyorum hakikaten. Yani şimdi bir çözüm olsa ve bir hani gerçekten bir şey çıksa, birisi çıkıp dese ki böyle ve biz bunu böyle ispatladık ya da böyle değil, biz bunu böyle ispatladık, hani iddialar oldukça uzun ve vahim ve çok fazla, tünelin ucunda bir ışık da açıkçası görünmüyor. Hani soruyorsunuz ne olacak diye de hakikaten ucunda da bir ışık görünmüyor. Bir çözüm, bir yol haritası, şöyle yapalım işte, ya da şimdi bakın dengeler de değişiyor, gelen bilgilere göre rakamlar artıyor, belki çok başka bir tablo ortaya çıkacak.
0: Ya şöyle, bir dönem DSP CHP'den ayrılmıştı, parti kurmuşlardı mesela, muhtemel senaryolardan bir tanesi de bu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına yeniden gelemezse milletvekillerini alıp ayrı bir parti kurma muhtemel senaryolardan bir tanesi. Yani ya ben de şeyi merak ediyorum, yani Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak hani piro diye pazarlayan adamların, CHP'lilerin bugün, ya mesela bunlardan bir tanesi işte Şanlıurfa milletvekili, o kendini otobüsün önüne atan bir tane milletvekilleri var ya, ismini de unuttum şimdi.
3: Mahmut Tanal.
0: Mahmut Tanal, bravo. Mahmut Tanal'ın falan mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, ondan sonracığım yani haddini bil anlamına gelecek. Niye karıştırıyorsun? Bu anca sarayın işine yarar. Onun adamı mısın? demeye getiren sözleri mesela. Yani bunlar ya 3 gün öncesine kadar şeyle söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kapısının önünde yatan adamlardı,
1: evet,
0: bunlar.
1: Yani var. Birlikte yol yürünüyordu bir zamanlar. Yani
0: siyaset
1: doğru
0: böyle bir şey herhalde. Ali Hocam, CHP deyince tabii siz bilirsiniz CHP'yi. Bunların durumlarını konuşmak hakikaten yani sen şey güzel ya, bir
2: çok önemli
0: var.
2: Şey söyledin Üstad demin. Çok önemli bence.
0: Öyle mi?
2: Evet, çok önemli. Yani pespaye bir durum söz konusu. Pespaye sadece politika üretememek değil, Türkiye'nin milli ve manevi değerleriyle bağdaşmayan, efendim uluslararası marka değerini hasarlayan, yani pespaye bir durum. Fakat %30 diyorsun hala.
0: Evet.
2: Yani Arada'nın en son araştırmasında da arada hala bir 4 puan, 3 puan fark öyle var. AK Parti ile.
0: Genara baktım. Genar da aşağı yukarı.
2: Evet.
0: Öyle.
2: Burada bir tek
0: AK Parti'nin oyu yükseliyor yani. 2023 seviyesine geldi AK Parti. Oyları yükselerek devam ediyor AK Parti'nin ama işte burada korkunç olan CHP'nin oylarının 30'un altına inmemesi.
2: Sen bunu müsaade da ediyorsun. Ben bu yayında arada bir söylüyorum. Burada sorgulanması gereken olay o. Cumhurbaşkanı'nın bütün araştırmalarda puanı AK Parti'nin ve CHP'nin 20 puan falan, 15-20 puan arası önünde çıkıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın siyasi iletişimle ilgili hiçbir sorunu yok demektir bu. Fakat öbür taraftan AK Parti'nin oyları niçin 10 ya, puan, 15 puan fark
0: doğru
2: atamıyor?
0: Doğru, ama yani yine ben itiraz etmek zorundayım.
2: Sen edeceksin biliyorum da
0: AK Parti'nin
2: her zaman
0: yukarı yani yönlü oylarının yukarı yönlü bir trend çizdiği bir grafikte bence yani soru yine hakikaten aynı noktaya geliyorum.
2: CHP'nin %10'u geçememesi lazım ya.
0: Bence de.
2: Yani bu durumda. Yani niye geçiyor hala? Demek ki bir yıpranma söz konusu. Bu yıpranmayı engellemek için başka
0: bir... Öyle mi, ama yine senin bizim özel sohbetlerimize ifade ettiğin cümlelerden bir tanesi şuydu, yani reklam arada konuştuğumuz mevzularda. Ortada siyaset olmayınca düşmanlaştıracak bir şey bulman lazım.
2: Doğru.
0: Tamam mı? Yani
2: tabii.
0: Bu mevzu...
2: Hayır, düşmanlaştırsın. Bunun panzehiri yok mu ya? Bunun karşı siyasi iletişim boyutunda. Yani biz burada sırf mantıkla bu pespayeliğin karşılığı bu olmamalı diyorsak...
0: Şey söyledin ya, Gençlik Festivali'nden bahsettin ya, oradan da buradan da ondan sonracıma sadece sen söyledin herhalde. O şeyde Cumhurbaşkanı'nın kapsayıcı ve kavrayıcı hamlelerinde bu şeylere katılan insanların, hani İmam Hatipler'de değil, bütün Türkiye'den gelen insanların,
2: evet,
0: olduğu şey.
2: İşte baksınlar video kayıtlarına Cumhurbaşkanı'nın gençlerle bir araya geldiği, evet, toplantıda yani... Evet, buyurun. Ha,
0: bu
2: işte al. Teşekkür ediyoruz.
0: Hangisinin bu? Hangi anket? Söyleyin, bunları işte şey yapmadan veremiyoruz.
2: 4.8 aradaki fark.
0: Evet. Bu şey mi? Areda'nın mı, Genar'ın mı? Yoksa hepsinin ortalaması mı? Areda'nın mı bu?
2: Evet, gayet tamam. Güzel işte o.
0: Nisan anketi mi, Mayıs anketi
2: yok,
0: mi?
2: Yok, her ay çıkartıyor Areda.
0: Bu o zaman Nisan'ınkidir.
2: Nisan'dır,
0: bu.
2: Evet.
0: İnsanındır bu. Evet. Yani, geçen hafta yayınlamış.
2: Eyvallah. Yani bu
3: bugün Halk TV'de bir anket yayınladılar. Toplamı %105 yapıyordu.
0: Şaka yapıyorsun. Görmedim
1: evet,
0: ben
1: evet,
0: onu.
1: Evet.
3: Yo, doğru.
1: Öyle.
0: Allah.
3: Doğru. Videosunu da yayınladım.
0: Bir bakayım ona bir. İyi yani %120 yapmamışlar. Yusuf Alabar'da %105'te
3: evet,
0: yani.
3: Evet, yapabilirler.
0: Hani artı eksi artı artı 5 hata payı da kabul ettirebiliriz.
2: Yanlış olsun, 30.5 olmasın da 32.5 olsun yine fark eder. Yani bu bunun onu geçememesi lazım bu haliyle bu CHP'nin ya.
0: Ya
2: yani,
0: Trump'ın ondan sonra zafer kazandım diye ya attığı iki tane bombayı göstermesi gibi çok farklı nedenlerle %30'a çıkıyor olması da Özgür Özel kendi başarısı olarak yazıyor bunu. Yanarım da ben buna yanarım yani.
2: Ya,
0: bu yapmış olduğu politikaların ya da siyasetin karşılığı bir oran değil ki.
2: Yani şu senin programında bütün arkadaşların katılımıyla ortaya konmuş olan analizler, tahlilleri bunun iletişiminin yani çok ciddi bir şekilde yapılmış. Cumhurbaşkanı'nın bugünkü konuşmasına bak ya.
0: Muhteşem yani.
2: Şunu siyasi parti olarak AK Parti'nin bütün kadrolarıyla kendisine düstur edinmesi gerekmez mi ya? Benim böyle dönüp biraz da AK Parti'nin kendi parti olarak siyasi iletişimine bakması gerekmiyor mu?
0: Bakıyor işte, yükseltiyor da şeylerini yani. Baktığı için de oyları yükseliyor.
2: Kimin?
0: AK Parti'nin. Şu anda 2023 seviyesinde.
2: Ben bu farkın AK Parti'nin hak etmediği düşünüyorum.
0: Aynı fikirdeyim.
2: Bu aynı farkı AK Parti hak etmiyor yani.
0: AK Parti bu oyları %48'ler, 49'lar, 50'ler civarında 2009'larda
2: falan. Teşekkür ediyorum.
0: Ya buradaki temel sorunlardan bir tanesi şu. CHP'nin burada olmasının gerekçeleri dediğim gibi AK Parti ve Erdoğan düşmanlığını parti propagandası ve ana damar olarak yapması. Bu bir. İkincisi
2: İslamofobi,
0: de
2: söyleyeyim ben sana.
0: Tabii. Yani ikincisi de sen o şeyleri mesela güzel söylüyordun. Yani Erdoğan'ı İslamofobinin figürü haline getirdiler ki ya, Erdoğan'ın bravo. Bu konuyla ilgili olarak neler söylüyor. Ya Mısır'a gidip Mısır parlamentosunda laikliği anlatan bir adamdır Erdoğan. Laikliğin önemini anlatan bir adamdır. Hani Türkiye'deki bazı laikçilerin anladığı anlamda söylemiyorum. Orada başka bir şey söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bunu Mısır'da söylüyor. Yani böyle İslamofobinin merkezine konulacak bir adam değil.
2: Bunun karşılığını görüyor üstad. Bu demin verdiğin %49-48 rakamlarının altına düşmüyor ki Cumhurbaşkanı.
0: Burada tabii temel sorunlardan bir tanesi şey hikayesi. Yani ekonominin hala istenilen seviyeye gelememesi sorunu AK Parti açısından. Bunu da Cumhurbaşkanı zaten her toplantısında, her şeyinde söylüyor.
2: TOB'daki konuşmasında son 2-3 gün önce söyledi. Tabii. Yani güllük gülistanlık olmadığını biliyoruz ama aynen, gerekli öyle. Önlemleri almaya çalışıyoruz dedi.
0: Aynen.
2: Evet, yani burada Cumhuriyet Halk Partisi hak ettiğinin çok üstünde bir...
0: Bak burada hemfikiriz.
2: Benim söylemek istediğim bu.
0: Hemfikiriz. Hemfikiriz.
2: Hayret, sen de bu konuda hemfikir olmamız çok önemli. İşime son vereceksin diye korkuyordum yani.
0: Mevzubahis CHP aleyhine olunca hemfikir olur mu senle her zaman? Peki, son cümleleri toparlayayım. Yusuf Hocam, Ankara'dan alayım. Ardından Yeliz Hocam'dan alacağım. Ardından kapatacağım İstanbul'da. Pardon, Fatma Hocam'dan, Yeliz Hocam'dan aldıktan sonra kapatacağım. Yusuf abi, seni dinleyelim Yusuf Bey.
3: Yani şöyle, dünyadaki gelişmeler Hürmüz Boğazı'ndan Çin-Amerika Birleşik Devletleri, Putin-Çin ilişkileri, enerji krizleri, yeni bir dünyanın kurulduğundan hiç şüphe yok. Türkiye yeni bir dünya kurulurken savunmadan güvenliğe, enerjiden işte ulaştırma altyapı yatırımlarına varıncaya kadar nefessiz işler yapıyor. Ama bir diğer tarafta da sevgili Ali Hocam'ın sıklıkla söylediği gibi demokrasi olmamızın en önemli nişanesi olan muhalefet partisinde de bu olaylar yaşanıyor. Son derece üzücü. İnşallah bu işten de bir an önce sıyrılarak daha etkin alternatifler sunan bir muhalefet anlayışı Türkiye'yi, bu anlayışı çok hak ediyor.
0: %100 haklısın. Fatma Hocam, son cümleni alayım.
2: Allah korusun.
4: Tabii
2: ya.
4: Sayın Çiçek, çözüm.
0: Bir dakika.
4: Çözüm önerileri bekliyoruz.
2: Son cümlesi dedin. Allah korusun dedim ben de ya.
0: Ya kapatıyoruz ya. Yani cevap vermek için değil. Efendim, programı bitireceğim. Bir bağlayıcı cümleyi aktarır mısınız? Böyle dememiz lazım.
2: Şimdi oldu.
0: Tamam, buyurun Fatma Hocam.
4: Çözüm önerileri bekliyoruz Sayın Çiçek. Sonuç olarak belediyeler birçok... belediyeler şu anda Cumhuriyet Halk Partisi yönettiği belediyeler eğer bu şekilde tevdi edilmişse halk tarafından onlara tabii ki halka faydalı olabilecek çözüm önerileriyle siyasetten öte halka ne kadar yararlı olabilecekleri, kamu yararını gözettikleri bir anlayış bekliyoruz ama
0: Fatma Hocam, yaşınız genç sadece. Yaşınız genç muhtemelen ben göremem bu bahsetmiş olduğunuz temelli. İnşallah siz görebilirsiniz.
4: Uzaktan bağlandım. Bugün yine yaşımın küçüklüğüne geldi konusayı.
0: Yok yani hayır. Genç olduğunuz için sizin görme ihtimaliniz az bile olsa, hani milyonla bir bile olsa var. Bizde öyle bir şey söz konusu değil. Yani biz göremeyiz. CHP'nin halkın yararını, halkı düşünerek bir siyaset üretme kapasitesini açıkçası...
2: Artık diyelim.
0: Zor yani.
4: İşte diyorum umarım ya, siz maalesef beklentilerimiz bu yönde ama beklenti içerisindeyiz. Onlar da bir türlü gerçeğe dönemiyor ve daha vahim iddialarla karşı karşıyayız. İnşallah artık bir an önce toparlanabileceğimiz veya bu tarz vahim iddialarla karşılaşmayacağımız bir muhalefet gelir en azından.
0: Tabii kesinlikle. Yani AK Parti'nin iktidar görevinin yanı sıra muhalefet görevini bırakıp muhalefet görevindeki enerjisini iktidar olduğu alana çekip orada daha fazla enerji sarf etmesi lazım. Muhalefet eğer işini yapabilirse. Yapamadığı için bu ülkede iktidar da AK Parti, muhalefet de AK Parti maalesef. Yiğit Hocam, son cümlenizi.
1: Yani umarım...
0: Programı işte. Kapatıyorum. Son evet. Toparlayıcı cümleniz var, sonra alayım.
1: Toparlayıcı cümle. yani umarız artık bunların konuşulmadığı bir siyasi atmosfere geçeriz diyeceğim ama dediğiniz gibi hani bu konuda öne görmek.
0: İnşallah siz de görebilirsiniz.
1: Umarım yetişir ama hakikaten şu anda ihtiyacımız olan gerçekten bu. Hani yani bu iddiaların, bunların önümüzü göremediğimiz bu durum artık bir şekilde çözülmesi ve hani hizmette yarışılan, hani vatandaşa edilecek hizmette yarışılan bir başka bir belki şeye geçmek, seviyeye geçmek.
0: Ne güzel. Yani.
1: Değil mi? Çok güzel.
0: Hocam. Siz.
2: Efendim, sen, çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli bir yayındı.
0: Efendim, o kıymet sizin şahsınızda, dostların şahsında. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar'da. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Osmaniye Korkut Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş. Hocam teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
4: Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum şimdiden.
1: Evet.
0: Yine rol çaldın hocam. Ben tam teşekkür ettikten sonra bu cümleyi kullanacaktım ama peki tamam.
4: Özür diliyorum.
2: Anadolu İrfanı.
0: Bak, Anadolu İrfanı değil mi?
2: Tabii.
0: Adana'dan katılınca Adana'dan böyle oluyor. Katılıyor. İstanbul'da hiç bunları söylemiyordunuz hocam.
4: Küçük büyüğün önce kutlar diye ben ondan girizgah
0: yapayım. Tamam peki hocam. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yeza Bayrak. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ve Yeni Şafak Gazetesi yazarı, iletişimci Ali Saydam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet, haftaya bayram. Fatma Hoca'nın dediği gibi haftaya çarşamba bayramın birinci günü. Kurban Bayramı'nın, mübarek Kurban Bayramı'nın birinci günü. Allah hakikaten İslam alemine, bayramın yüzüsü hürmetine çekilen sıkıntıların Müslüman coğrafyada özellikle başta İsrail soykırımcılığı olmak üzere onların kadrine uğrayanlara fela kavuştursun diyelim. Haftaya bayram dolayısıyla açık görüşü yapamayacağız. Yani ben yapmayı çok isterim ama Ali Hocam illa ben tatile çıkacağım diyor. Ali Hoca olmayınca da program yapamıyoruz. Bu vesileyle ben
2: çok haklısın
0: yine sana attım. Çok teşekkür ediyoruz. Hafta değil ama bir sonraki hafta çarşamba günü saat 20'de 24 ekranlarında ve 24 radyoda açık görüşte karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi geceler, iyi bayramlar diliyoruz efendim.

0: Ömerler ile Akiflerin tam ortasında duran Fatih'in ruhu hakikatte bizim vücudumuzda devam ediyor. Bunu hissediyoruz. Fatih'i bir kılıçtan ibaret sananlar bilsinler ki Fatih ölmüştür. Ama Fatih'in ruhunun ebedi hakimiyetine inananlara müjdeliyorum. Fatih'in ruhu ölmez. Fatih'in ruhu ebedi kalacaktır. İnanıyorum ki Fatih'in ruhunu ihtiramla selamlayan, ecdadın emanetini gururla taşıyan gençler burada.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır.
3: Lazım olduğunda hemen çekerim.
4: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
5: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: A101'de haftanın yıldızları. Bingo sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 219 lira.
7: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Evlenecekler, evini yenileyecekler. 2025 fiyatları devam ediyor. Düğün paketleri 5490 liradan başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
9: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper'ın

uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.

0: Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İddef'le paylaş kurbanını kardeşinle. İddef.org.
1: Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum. Arabanı Arabam.com'a,
2: değerinde çek sat. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Fiberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
3: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
7: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.
8: Sadece telefona bakıyordum.
9: Hava sıcaktı. Şuradan şuraya kassız giderim dedim.
10: Saatlerdir yoldayım. Şurada eve ne kaldı diye kendimi zorladım.
9: Kasksız olmayı, rüzgarı hissetmeyi özgürlük sanmıştım. Ama hata yapmışım.
10: Durup bir 10 dakika dinlenmeye üşendim. Kendime biraz fazla güvendim. Hata yapmışım.
8: Hiçbir şey duymuyordum. Bir adım daha attım. Meğer büyük bir hata yapmışım.
10: Ben o gün şanslıydım.
11: Ülkemizde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarında en büyük pay %99'da insana aittir. Onun için diyoruz ki trafikte küçük hata yoktur. Trafik kurallarına lütfen harfiyen uyalım.

0: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu...

0: kurumadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
2: Canım Cimri.
3: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
4: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11 bin lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Garanti BBVA.
7: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
8: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
9: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
10: Bir telefon uzakta olan.
7: Bir bankacı. Tanıştıralım.
11: Benim bankacım Müge.
12: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları birazdan paylaşmaya başlayacağım. Ama her zaman olduğu gibi günün bir özetini yapalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede elbette ikili ilişkiler ama öncesinde İran devam eden müzakere süreci. Trump saldırıyı ötelediğini ifade etmişti, ertelediğini ifade etmişti. Açıklama da geldi İletişim Başkanlığı'ndan, hepsini paylaşacağız birazdan. AK Parti grup toplantısı vardı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni modeller üzerinde çalışıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği mesajları aktaracağız birazdan. CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor. İkinci kez açıklama yaptı. CHP'ye dedi ki, arının artık diyor Kılıçdaroğlu. CHP haramın sığınağı olamaz ifadelerini kullanıyor. Tabii bu açıklamalar CHP'de yeni bir başkaldırıyı da ateşledi. Kılıçdaroğlu çevresinde kümelenenler, bir araya gelenler, hepsine bakacağız. Dünyanın gözü İstanbul'da şu anda. Neyden bahsediyorum? UEFA Avrupa Ligi final maçında Aston Villa Freiburg'la karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı sona erdi. İstanbul'da maç, Beşiktaş stadında. Ona da bakacağız, detaylandıracağız. Ve bir uyarı var meteorolojiden. Yurt genelinde yağış uyarısı, ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlar uyarıldı. Peki nerelerde yağışlar ne kadar etkili olacak, onu da paylaşacağız. Ayrıntılarla başlıyoruz.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la görüştü. Telefon görüşmesinde İran krizi başta olmak üzere bölgesel gerilimler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin uzatılması nedeniyle duyduğu memnuniyeti Trump'a aktardı. Makul bir çözümün mümkün olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump ise görüşmeye ilişkin açıklamasında Erdoğan'ı önemli bir müttefik olarak tanımladı.
1: Kritik görüşmenin başlıca gündemi İran, Suriye ve Lübnan'dı. Bölgede yaşanan çalkantılı süreç derinlemesine ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

0: ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklamayı İletişim Başkanlığı yaptı. Buna göre liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı görüşmede İran geriliminde yaşanan son duruma dikkati çekti. Ateşkesin uzatılması kararını müsbet bir gelişme olarak gördüğünü aktardı. İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını belirtti. Ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade etti. Ayrıca Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye de ayrı bir parantez açtı. İstikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğinin altını çizdi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi de ele alınan başlıklar arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a hazırlıkların sürdüğünü aktardı. Zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğini ifade etti. Erdoğan ayrıca ABD Başkanı'na San Diego kentindeki camiye düzenlenen saldırı nedeniyle taziyelerini iletti. Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump da görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Kennedy ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Erdoğan'ı güçlü bir adam olarak tanımladı. Onunla başka hiç kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın önemli bir müttefik olduğuna vurgu yapan Trump, herkesten çok saygı görüyor dedi.
1: İsrail'in alıkoyduğu Sumud aktivistlerinden birini bacağından yaraladığı ortaya çıktı. Yaralı Türk aktivist İsrail hastanelerinde tedavi olmayı reddetti. İsrail ordusunun Sumud filosuna hukuksuz saldırısında bir Türk vatandaşı yaralandı. Teknelerin ele geçirilmesi sırasında aktivistlerden Mecit Bahçıvan, İsrail askerlerinin plastik mermilerinin hedefi oldu. Bahçıvan, olay sırasında bacağından yaralandı. Türk aktivist Aşdod'da tedavi merkezine götürüldü ancak İsrail hastanelerinde tedavi olmayı reddetti. İsrail ordusu 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı 50 tekneden oluşan filoya 18 Mayıs'ta saldırı düzenlemişti. Aktivistler hukuka aykırı şekilde alıkonuldu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu. İsrail, Sumud filosundaki bütün teknelere müdahale etmiş, tüm eylemcileri alıkoymuştu. Sumud filosu aktivistleri Ketzizot hapishanesinde götürülmek üzere Aşdod limanına götürüldü. Burada pek çok provokasyona ve baskıya maruz kaldılar. Başrolde yine ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir vardı. Başbakan Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Saar Ben-Gvir'e kızgın. Dünya ise İsrail'e tepkili. İtalya ve Fransa İsrailli Büyükelçiyi bakanlığa çağırdı.
2: Elleri ve gözleri bağlandı. İsrail'in şiddeti bir kez daha dünyanın gözü önünde yaşandı. Aşdod limanına götürülen Sumud filosu aktivistleri aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in provokasyonuna maruz kaldı. Ben-Gvir aktivistleri terörist olmakla suçladı. Alaycı cümlesini İsrail'e hoş geldiniz diyerek sonlandırdı. Çok yaşa İsrail diyerek onları tahrik etmeye çalıştı. O sırada bir aktivist Özgür Filistin sloganını Ben-Gvir'e karşı haykırdı. Güvenlik güçleri İsrailli bakanın gözünün önünde kadına sert müdahalede bulundu. Susturmaya çalıştılar. O anlara tanık olan Ben-Gvir'in yüzünde ise memnuniyet ifadesi vardı. İsrailli bakan işte böyle yapmak gerekiyor ifadesini kullandı. Baskı ve zulüm bununla sınırlı kalmadı. İsrail Gazze'lilere destek olmak için canlarını ortaya koyan aktivistleri aşağılamak amacıyla dizlerinin üzerine çöktürdü. Milli marşlarını zorla dinletti. İsrailli bakanın provokasyonuna İsrail'den de tepki geldi. Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Ben-Gvir'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımdaki gösteriyi utanç verici diye tanımladı. Aşırı sağcı bakanı İsrail'i temsil etmemekle suçladı. Itamar Ben-Gvir'e tepki gösterenlerden biri de Başbakan Netanyahu'ydu. Sosyal medya açıklamasında yaptığı provokasyonu uygunsuz bulduğunu belirtti. Netanyahu, aktivistlerin en kısa sürede sınır dışı edilmeleri talimatını verdi. Yaşananlara

0: Dünyadan en sert tepkilerden biri ise İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den geldi. Meloni, İsrail'den aktivistlere kötü muamele için özür talep etti. İzahat için İsrail Büyükelçisi'ni çağıracaklarını duyurdu. Pek çok hükümetten ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nden aktivistlerin serbest bırakılması yönünde çağrılar var. Ayrıca birçok ülkede gösteriler yapılıyor. İsrail'in denizde aktivistlere bu kadar sert müdahale etmesinin ardında ne olduğunu ise bizzat İsrail basını yazdı. Haaretz gazetesine göre bu sert müdahaleler filonun Gazze konusunda taşıdığı mesajdan çekindiklerini gösteriyor. Gazze'de sebep oldukları insani krizin uluslararası görünürlüğünün artmasından endişe ediyorlar.
1: İsrail tarafından hukuksuzca kaçırılan Sumut filosu aktivistlerine kötü muamele görüntüleri dünyayı ayağa kaldırdı. Türkiye, aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulayan İsrail'e bakana sert tepki gösterdi. İspanya, İngiltere, Fransa, hatta Netanyahu hükümetinin işbirlikçisi Yunanistan'da dahil batılı ülkeler peş peşe kınama açıklamaları yaptı. Uluslararası sularda kaçırılarak İsrail'e götürüldüler, işkence ve hakarete maruz kaldılar. Sumut aktivistlerinin insanlık dışı muameleye maruz kaldığı belgelendi. Aşırı sağcı İsrail'i Bakan Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı işkence görüntülerine tepkiler büyüyor. Dışişleri Bakanlığı aktivistlere şiddet uygulanması hakkında yazılı açıklama yaptı. Alıkonulan Türk vatandaşlarının ve diğer filo katılımcılarının derhal serbest bırakılmaları istendi. Bunun için diğer ülkelerle beraber her türlü girişimin yapıldığı belirtildi. İsrailli bakanın aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulaması da lanetlendi. Ben-Gvir, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın baş aktörlerinden biri olarak tanımlandı. Netanyahu hükümetinin barbar zihniyetinin tüm dünyaya bir kez daha alenen gösterildiği vurgulandı. Bir açıklama da İspanya'dan geldi. Aktivistlere yönelik muamele canavarca olarak tanımlandı. İspanya Dışişleri Bakanlığı kötü muamele nedeniyle özür talep etti. İsrail Maslahat Güzarı'nda Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı açıklandı. İngiltere Dışişleri Bakanı ise en temel saygı ve onur standartlarını ihlal edildiğini kaydetti. Ben-Gvir'in aktivistlerle alay ettiği videoyu görünce dehşete düştüğünü belirtti. Öte yandan Fransa, Belçika, Hollanda ve Avustralya ülkelerindeki İsrail büyükelçilerini izahat için bakanlığa çağırdı. İrlanda, Kanada, Yunanistan, Slovenya ve Katar'dan da peş peşe kınama açıklamaları geldi.

0: CHP kurultaylarına ilişkin iptal davasında dikkati çeken bir gelişme var. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler dava dosyasına girdi. İstinaf Mahkemesi'nin incelemesi sürüyor.
1: CHP'nin 38. olan kurultayına ilişkin şaibi iddialarıyla görülen davada önemli bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi Ankara'daki dosyaya girdi. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Ankara'da bir otel odasında gözaltına alınmış, ardından rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Özkan Yalım tutuklandıktan sonra CHP kamuoyu baskısına dayanamamış ve partiden ihraç etmişti. Beni ihraç ederseniz ipliğinizi pazara çıkarırım diyen CHP yönetimini hedef alan Özkan Yalım, rüşvet soruşturmasında itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan faydalandı, 3 ayrı ifade verdi. O ifadeler Ankara'da görülen şaibeli kurultay davasında dosyaya girdi. Yalım'ın iddialarının söz konusu şaibeli kurultay dava süreci açısından aydınlatıcı olması bekleniyor.
0: Kemal Kılıçdaroğlu artık CHP Genel Başkanlığı makamına kadar sirayet eden yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin konuştu. İkinci kez arınma çağrısı yaptı. CHP haramın sığınağı değil dedi. Kendisinin iktidar için çalıştığını iddia edenlere de cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı CHP içinde açık bir başkaldırıyı da ateşledi.
2: Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz. Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir.
3: Tartışmalı bir kurultayla koltuğunu terk etmek zorunda kalan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi bir kez daha arınmaya çağırdı. Kullandığı metaforla adı yolsuzluk, rüşvet ve ahlak skandallarıyla anılanların kendilerini CHP'yi kullanarak aklama çabalarını ima ediyordu. Ulu çınarın gölgesi kirlenmişliğin sığınağı olamaz demesi bu yüzdendi.
2: Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. İftiralarınızla, tehditlerinizle vız gelir.
3: Mevcut CHP yönetimi Kılıçdaroğlu'ndan sadece susmasını değil, başka şeyler de bekliyor. Mutlak butlan davasından aleyhlerine çıkacak bir kararda sorumluluk üstlenip verilecek görevi kabul etmemesi gibi. Peki ya bu beklentileri karşılamazsa? CHP tarihinden silme riskiyle karşı karşıya CHP kamuoyundaki organize linç kampanyaları da bu ihtimali göstermeye yönelik. Zaten Kılıçdaroğlu'nun tehditleriniz vız gelir demesi de bu sebeple.
2: Bakınız, 70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin.
3: Kılıçdaroğlu burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini hedef almak için kullandığı Bay Kemal ifadesini hatırlatarak CHP'liliğine gölge düşürmeye, iktidarla işbirliği halinde olduğunu ima edenlere yanıt verdi. Finalde de CHP içinde nefsinin peşine düşerek iktidarın eline koz verenlere yüklendi.
2: Aklımız nefsimize uymasın, yolumuz dürüstlükten ayrılmasın, rehberimiz vicdanımız olsun.
3: Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı CHP içinde de yeni bir isyanı tetikledi. Değişimci kadroyla kan uyuşmazlığı yaşayan isimler sosyal medyada artık ayağa kalkma zamanıdır sloganıyla bir bildiri yayınladı. Ali Haydar Fırat, Gaye Taşçıer bu isimler arasındaydı.
4: Büyük bir krizin içindeyiz. Ortaya atılan iddialar, dile getirilen ifadeler, itiraflar sadece partimizin bugününü değil, tarihi mirasımızı zedelemekte, geleceğimizi karartmaktadır. Bu çerçevede partimizin üst yönetimi üzerine aldığı tarihsel ve siyasal sorumluluğu yerine getirememektedir. Partimizin kurtuluşu partililerimizin azim ve kararlılığına bağlıdır. Şimdi bu iradeyi ortaya koymak için ayağa kalkma zamanıdır.
3: CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksek de partinin içinde bulunduğu duruma isyan edenlerdendi.
5: Hırsız hırsızdır, ahlaksız ahlaksızdır. Sadece senin safların diye ahlaksızlığı savunmak seni de o ahlaksızlığa ortak yapar.
3: Kılıçdaroğlu'na mevcut CHP düzenini savunan kadrodan ilk cevap Ali Mahir Başarır'dan geldi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir darbe, bir komplo, bir tuzak kuruluyor. Millet bunun farkında, Kemal Bey de bunun farkında. Videoda bunu görüyorum. Bizlerle beraber 2019'da omuz omuza mücadele vererek seçtiği arkadaşlarını koruduğunu görüyorum. En azından öyle görmek istiyorum.
3: Cevabı alaycıydı ama geçiştirmeye yönelikti. Mutlak mutlan tedirginliği giderek taban bulmaya başlayan Kılıçdaroğlu'nu karşılarına almalarına engel oluyordu. Bir gül açılmış.
0: Halk TV ekranından devasa bir grafikle bir seçim anketi yayınlandı. Elbette CHP ekranında küçük bir farkla da olsa altı ok AK Parti'nin önünde görünüyordu. Ancak ekrana verilen grafikte bir sorun vardı. Zira oranlar toplandığında %103,7 çıkıyordu. Peki hangi parti olduğundan büyük görünüyordu ve daha önemlisi Halk TV aslında nasıl bir mesaj vermeye çalışıyordu? Detaylar analiz haberimizde.
7: Bütün bunlarda anketlerdeki geri bildirimlere bakılıyor olmasının da bir etkisi var muhakkak.
3: Halk TV ekranında paylaşılan ankette bir sorun var. Yok yok, sorun CHP'nin birinci parti çıkması değil. O zaten Halk TV kafasına göre malumun ilamı.
7: Bugün seçim olsa, şimdi bakıyorsunuz CHP %31,5.
3: Ellerinden gelse ankette CHP'yi %51 göstermek isterler. Ancak hepi topu AK Parti'nin sadece...

0: Sadece 1,5 puan üzerinde yazabilmişler. Muhtemelen daha da abartırsak Halk TV izleyicisi bile inanmaz diye düşünmüş olmalılar. Zira İmamoğlu suç örgütüyle başlayan partideki savrulma herkesin malumu.
1: Silkeleyin belediyeleri. Yani hadi gel de silkele o zaman. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu?
0: Neyse biz konuyu dağıtmayalım, yine Halk TV anketine dönelim. Zira anket gerçekten sorunlu. Hadi kararsızların olmamasını, diğerleri seçeneğinin yokluğunu bir kenara bırakalım. Grafikteki yüzdelik oranları topladığınızda %100 çıkması lazım. Ancak dedik ya, Halk TV oranları gönlüne göre dağıtmış olmalı ki hepsini topladığınızda %103,7 çıkıyor. Yani toplamda 3,7 puan fazlalık var. Peki o fazladan 3,7 puan kime yazılmış? Saadet Partisi'ne.
2: Başka bir şey dikkat çekiyor. Mesela Yeniden Refah %7,9, İyi Parti %5,5, Saadet %9,2.
0: Gelelim meselenin bam teline. Grafik ekrana yansıdıktan, yani algı operasyonu yapıldıktan sonra moderatör Saadet Partisi'nin oy oranı bende %5,5 görünüyor diyor. Yani grafiker sehven öyle yazmış demeye getiriyor.
2: Saadet Partisi'nde bir yanlışlık olabilir mi? Bir daha bir check edin. Bende çünkü %5,5 olarak görünüyor.
0: Peki Halk TV bu anketle ne söylemeye çalışıyor? Aslına bakarsanız mesaj verilen kitle ne AK Parti, ne CHP, ne de MHP. Halk TV, altılı masanın dağıldığının farkında. İmamoğlu suç örgütü soruşturması, CHP Genel Başkanı Özel'in kısıtlı liderliği sebebiyle de işler iyice zorlaştı. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi Özel'in tüm bu partileri bir daha aynı masada buluşturamayacağını da herkes görüyor. Bu yüzden Halk TV ekibi sinsi bir taktiğe sarılmaya çalışıyor.
2: AKP ve CHP dediğim gibi, bildiğimiz gibi haber değeri taşıyan kısmıysa Yeniden Refah'ın 7,9 olması, İyi Parti'nin 5,5 olması, Saadet Partisi'nin 5,5 olması.
0: CHP'den umudunu kesen Halk TV, sağ partilerin kendi aralarında bir ortaklığa gitmesi gerektiğini işaret ediyor. Özetle Yeniden Refah ve Saadet Partisi İyi Parti ile güç birliği yaparsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmakta zorlanacağı kartını masaya sürüyorlar. Özetle CHP cephesinin kazanmak diye bir derdi yok. Erdoğan kaybetsin de ne olursa olsun kafasındalar.
3: Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar.
0: Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
4: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Efes 2026 tatbikatının olduğu yerde, İzmir'de yaptı. Bakanlık Efes 2026 tatbikatına Libya ve Suriye'nin katılımıyla Patriotların görev değişimi ve Türkiye'nin NATO'ya sunduğu askeri akaryakıt boru hattı önerisiyle ilgili açıklamada bulundu.
5: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü dolayısıyla İzmir'de yaptı.
6: Çok dalgasıyla.
5: Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından olan Efes 2026'ya milli unsurlarla birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personelin katıldığını açıkladı.
7: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından olan Efes 2026'ya.
5: Bakanlık gündemde olan Türkiye'nin NATO'ya sunduğu askeri akaryakıt boru hattı önerisi içinde açıklama yaptı. Söz konusu proje Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere paralel olarak ittifakın deniz yakıt taşımacılığında olan bağımlılığı azaltması ve NATO'nun akaryakıt idamesi ve birlikte çalışabilirliğini artırması bakımından önem arz etmektedir. Projemiz alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkindir ve onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirilecektir. Bu hattın hayata geçirilmesi durumunda müttefiklerin yatırdığı katkı paylarından oluşan NATO ortak fonları ekonomik

0: ekonomik ve efektif kullanılacaktır. Gündemdeki bir diğer başlıksa Patriotların görev değişimi oldu. Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot hava savunma sistemine ilave olarak ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir. Söz konusu değişimin Haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup ilgili sistemin yaklaşık 6 ay süreyle görev yapması öngörülmektedir. Süreç mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda müttefikler koordineli şekilde sürdürülecektir. Bakanlık Efes 2026 tatbikatına Libya ve Suriye'nin katılımına ilişkin detayları da açıkladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde icra edilen Efes 2026 tatbikatında Libya'nın doğusundan 331, batısından 171 personel olmak üzere toplam 502 personel Türk Silahlı Kuvvetleri ile müşterek olarak eğitim yapmaktadır. Flintlock 2026'da ülkemizin desteğiyle başlatılan bu süreç Libya ordusunun Libya toprakları dışında ilk defa Efes 2026 tatbikatına katılımıyla devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri Libya'da tek Libya tek ordu hedefi doğrultusunda somut adımlar atarak yürütülen faaliyetlere destek vermekte, Türkiye'nin katkılarıyla icra edilen bu çalışmalar taraflar arasındaki koordinasyon ve operasyonel uyumun geliştirilmesine önemli katkı sağlamaktadır. Aynı şekilde yeniden yapılanma sürecine olan desteğimizin bir parçası olarak Suriye ordusu çekirdek bir unsur ile Efes 2026 tatbikatına katılım sağlamaktadır. Suriye toprakları dışında ilk defa bir tatbikata katılan Suriye ordusuna olan eğitim desteğimiz devam edecektir.
1: Efes 2026 tatbikatı dünyanın pek çok noktasında savaşların devam ettiği, patladığı bir dönemde Türkiye açısından tam bir gövde gösterisi. Özellikle bu tatbikatta pek çok yeni sistemde ilk kez kullanıldı. 24 ekibi sahada yerinde gün içerisinde tatbikatı takip etti. 24 ekibinden Nesişah Yumak. Muhabir Nesişah Yumak ve Fatih Coşkun, kameraman Fatih Coşkun gün içerisinde pek çok izlenimleri oldu. O izlenimlere bakalım.
2: Efes tatbikatları hız kesmeden devam ediyor. Kameraman arkadaşım Fatih Coşkun ekranlarınıza getiriyor. Demin dakikalar önce keskin nişancılar tarafından hedefler vurulmuştu. Şu an belirlenen adreslere temsilen sahil gözetleme radarı etkisiz hale getirildi ve büyük bir patlama gerçekleştirildi. Şu an temsili olarak denizde denetim harekatı gerçekleştirilecek. Denizde denetimler yapılacak temsili olarak. Sahil gözetleme radarını soldaki 3 tane kırmızı renkli cam hedefleri temsilen sahil gözetleme radarını temsilen etkisiz hale getiren askerler şu an canlı unsurları etkisiz hale getirmek için buradaki işte bu kırmızı ve sarı olan noktalara ateşler gerçekleştirilecek. Keskin nişancıların ateşlemesini görüyorsunuz. Anlık olarak yok oluyorlar. Kırmızılar yok oldu. Şimdi sarılara keskin nişancılar tarafından ateş edilecek. Burada anlık olarak Aselsan ürünü ihtar sistemiyle ekranlarınıza geliyor. Aselsan tarafından üretilen işte o unsurlar şu an Efes 2026'daki temsili unsurları ortadan kaldırıyorlar. Amfibi taktik aldatma harekatı da gerçekleşecek. Ön kuvvet harekatını destekleyen atışlar kapsamında planlı hedeflerin topçu unsurlarıyla ateş altına alınması gerçekleşecek. Sahildeki kritik altyapı tesisimizin etkisiz hale getirilmesiyle alakalı da keza çalışmalar yapılacak. SAT ve SAS timi tarafından tespit edilen sualtı mayınlarının tahribi gerçekleştirilecek. Ön kuvvet harekatını destekleyen atışlar kapsamında hedeflerin hava gücüyle ateş altına alınması, ön kuvvet harekatını destekleyen atışlar kapsamında planlı hedeflerin topçu ve havan unsurlarıyla ateş altına alınması işlemleri gerçekleştirilecek. Efes 2026'da şu an Efes 2026'da ekranlarınıza gelen görüntüler tatbikat kapsamında birçok yeni unsur burada görülecek. Geçtiğimiz yıllardaki tatbikatlardan farklı olarak Ağ Kara Koca Tepe Harekat Yönetimi Sistemi, askeri karar verme süreci, Simülasyon sistemi ve hareket tarzlarında değişiklikler olduğu geçtiğimiz yıllardaki tatbikatlardan farklı olarak simülasyon destekli kamu

0: Veri kamuta yeri safhası 24 saat esnasına göre icra edildi. Akves eğitim safhasıyla 2 hafta süren bir icra gerçekleştirildi. 28 eğitim konusunda dost ve müttefik ülke personeline eğitim verildi. Tatbikatın hedefleri arasında koordinasyonu ve karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek, komuta kontrol unsurlarını elektronik harp taktik sistemiyle taktik data link sistemlerinin etkin şekilde kullanılmasını sağlamak, katılımcı ülkelerin kara, deniz ve hava kuvvetleri envanterlerini, harp silah ve araçlarını müşterek kullanımına usul, taktik yetenek ve tekniklerini denetlemek gibi alanlar yer alıyor. Efes 2026 tatbikatında ilk defa kullanılan ürünlerden de silah ve sistemlerden de bahsetmek isterim. Kara harekatında 105 milimetre Boran obüsü, kara harekatında mekanik mayın temizleme teçhizatı, Aslan Sarp UKSS'li insansız kara aracı, Dragonay 2, Karaok, kara harekatında UMTAS L, UMTAS tank savar füzesi, elektronik devreli el yapımı patlayıcılı düzeneklerini tespit ve zararsız hale getirme sistemi EYP, Gökbey hava harekatında Gökbey önemli, amfibi harekatında da yeni nesil çıkartma gemisi bulunuyor. 17 kişilik Karanali botu, Karayel kullanılması planlandı. Bir dakika sonra ekranlarınıza gelecek. Yine bu noktada da bir patlama gerçekleşecek. Hava savunma harekatında uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi Siper, Hisar A, Hisar O ve Tolga ile icra safhasında hava savunma mevzisinde çelik kubbe mimarisine gösteri faaliyetleri icra edildi. Hava savunma harekatında Bayraktar'dan TB3 İHA'nın TCG Anadolu'dan kalkış yapması gerçekleştirildi. Baykar Akıncı'yı gördük. İHA karıştırma sistemi İhtar'ı gördük. Korkut'u gördük. Kamikaze yetenekli sürü dronları gördük. İşte bunların her biri Efes 2026 tatbikatlarında ekranlarınıza geldi. Tabii tüm dünyada bir noktada burayı takip ettin. Neden önemliydi? Saha 2026'dan sonra Efes 2026'yı gördük. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte gerçekleştirildi. Evet, bir patlama daha geldi şu anda ekranlarınıza. Evet, sıralı patlamaları görüyorsunuz. Şu an ekranlarınıza geldi. Saha 2026'dan sonra Efes 2026'da işte bu unsurları görüyoruz. Fuarlarda gördüğümüz bu unsurlar bugün burada Efes 2026'da ekranlarınıza geldi diyelim. Bizler de süreci tüm çıplaklığıyla sizlere kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'la aktarmaya çalıştık diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım.
1: Tatbikattan izlenimleri aldık. Devam ediyoruz. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonla mücadele ulusal gençlik zirvesinde konuştu. Kısa videoların özellikle gençlerde dikkat dağınıklığına yol açtığını belirtti. Dijital dünyayı uygun şekilde kullanalım, kabiliyetlerimizi yitirmeyelim dedi.
2: Biz bu dijital dünyanın dışında var olamayız. Bu çok değerli bir şey. Fakat imkanlarını bilerek ama risklerini de görerek bizim bundan korunmamız elbette gerekiyor.
3: Kısa videolar ve anlık süreli içerik akışlarının dikkat dağınıklığına sebep olduğunu söyledi. Dijital dünyayı uygun şekilde kullanalım, kabiliyetlerimizi yitirmeyelim dedi.
2: Yapay zeka çağında acaba insanlar bazı becerilerini kaybedecek mi diye şimdiden bir korku var. Bunun yolu bildiğimiz bazı konvansiyonel konularda hala ısrarcı olmak. Ben kitap okumayı onlardan birisi olarak görüyorum.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın katılımıyla Dezenformasyonla Mücadele Ulusal Gençlik Zirvesi düzenlendi. Programa Türkiye'nin dört bir yanından Dezenformasyonla Mücadele Kulübü üyesi öğrenciler de katıldı. Açılış konuşmasını yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonun evrildiğini belirtti.
2: Yalana karşı hakikatin kavgası hep olmuştur.
3: Bakan Osman Aşkın Bak da bakanlık olarak ana unsurlarımızdan bir tanesi dijital bağımlılıkla içki, kumar gibi kötü alışkanlıklar başta olmak üzere pek çok husustan gençlerimizi korumak dedi. Gençlere seslendi. Araştırmacı olmalarını dile getirdi.
4: Bizi tahrik ediyorlar. Diyorlar ki işte bu doğru. Siz onun doğru olup olmadığını mutlaka araştırmalısınız. Bakıyorsunuz, hocam da söyledi. Ben onu biraz çeviriyorum. Doğru ayağa kalkana kadar yalan dünyayı dolaşır.
1: Meteoroloji yurt genelinde hafta boyunca gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Ani sel, su baskını, yıldırım

0: ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. İşte detaylar.
1: Bahar yağışları hafta boyunca kendini göstermeye devam edecek. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları göreceğiz.
2: Meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi. Yurt genelinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bahar yağışları hafta boyunca kendini gösterecek. Özellikle Güneydoğu Anadolu'ya dikkat. Kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşa dikkatli olun çağrısı geldi.
1: Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ta yağışlar kuvvetli. Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış tahminimiz söz konusu.
2: Ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çekildi. Kuvvetli rüzgarın da etkili olması bekleniyor. Yetkililer tedbirli olunmasını istedi.
1: Kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Perşembe günü Marmara bölgesinde yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Bölgede kuvvetli sağanak etkili olacak.
1: Perşembe günü Marmara bölgesi yağışlar kuvvetli olacak.
0: Kurban Bayramı öncesi fiyat hareketliliğine karşı denetimler artırıldı. Ticaret Bakanlığı ekipleri marketlerde sahaya inerken reyon ve kasa fiyatları tek tek karşılaştırıldı. Fahiş fiyat ve etiket oyunlarına karşı sıkı kontrol uygulanıyor.
3: Fahiş fiyatla mücadele devam ediyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi de denetimler sıklaştırıldı. Ticaret Bakanlığı yaklaşan bayram öncesi fırsatçılara göz açtırmıyor. Denetimleri sıklaştıran bakanlık ekipleri son olarak market denetimi için sahadaydı. Vatandaşın ekonomik hak ve çıkarlarını korumak amacıyla harekete geçen bakanlık fiyat etiketlerini denetledi. Fahiş fiyat kontrolü gerçekleştirdi.
4: Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Ticaret Bakanlığı ekipleri market denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler önce reyonlardan ürünleri aldı, şimdi ise kasa fiyatıyla karşılaştırıyor. Eğer bir fark çıkarsa yaptırım uygulanacak.
3: Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ellerindeki listeyle önce markette alışveriş yaptı. Yaptıkları alışverişte reyon fiyatları kontrol edildi. Fotoğrafları da çekilerek kayıt altına alındı. Bayram dolayısıyla çikolata ve şekerleme reyonları dikkatle incelendi. Marketlerin ürünleri tedarik ettiği ve müşteriye sunduğu fiyat farkı ekiplerin dikkat ettiği bir husus. Ürünlerin reyondaki fiyatıyla kasa arasındaki fiyat da denetlenen bir diğer aşama. Ticaret Bakanlığı bayram tatili boyunca marketler, otobüs terminalleri ve sebze meyve hallerine denetimlerini sürdürecek.
0: İşin bir de yolculuk kısmı var tabii. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala şehirler arası yolculuklar şimdiden başladı. Memleketine ya da tatile gitmek isteyen binlerce vatandaş otogarlara akın ederken Diyarbakır'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri sahaya indi ve denetim yaptı.
5: Bugün burada 20 ekiple beraber, 20 arkadaşımızla beraber Kurban Bayramı öncesinde otobüs terminallerinde denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.
6: Bayrama sayılı günler kaldı. Otogarlarda yolcu sayısı arttı. Fiyat denetimleri de sıklaştı.
5: Geçen haftadan bu yana gerçekleştirdiğimiz yoğun denetimlerle fiyat tarifelerinin usulüne uygun olarak sergilenmesini sağladık.
6: Diyarbakır'da denetim için sahaya inen ekipler yolcuların fiyat karşılaştırması yaparak bilet alabilmesi için firmaları tek tek kontrol etti.
5: Fiyat etiket denetimlerinde tarifeye uygunluk var mı? Yani vatandaşların rahatlıkla ve karşılaştırma yapabilecek şekilde fiyat listelerini görebilecek şekilde bilet satış kişilerinin bulunduğu yerlere asıp asmadıklarını, koyup koymadıklarını kontrol ediyoruz. Böylece vatandaşlarımızın fiyatları net bir şekilde görerek ve karşılaştırma yaparak bilet almalarını imkan tanıdık.
6: Ekipler bilet fiyatlarını günlük olarak takip ediyor.
5: Yani otobüs fiyatlarını vatandaşa ne kadara sattığını günlük olarak alıyoruz. Bu rakamları Kurban Bayramı'na kadar haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapıp yapmadıklarını kontrol ediyoruz, fiyatları takip ediyoruz.
6: Usulsüzlük tespit edilirse tutanak tutuluyor ve cezai işlem için konu ilgili birime bildiriliyor.
5: Bununla birlikte fahiş fiyat uygulamalarına karşı da hassasiyetle hareket ediyor ve tespit ettiğimiz usulsüzlüklerle ilgili tutanaklarımızı titizlikle düzenliyoruz.
6: Vatandaşlar karşılaştıkları olumsuz durumları Ticaret Bakanlığı'nın haksız fiyat artışı bildirim sistemi üzerinden anında iletebiliyor.
0: Türkiye 5G teknolojisiyle tarihi bir adıma imza attı. Yerli ve milli robotik cihazlarla uzaktan eş

0: zamanlı böbrek taşı ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. 5G teknolojisinin sağlık alanındaki etkisini ortaya koyan operasyonun detaylarına bakalım.
1: Türkiye 5G teknolojisiyle sağlık alanında tarihe geçecek bir ilke tanıklık etti. Mesafeleri ortadan kaldıran 5G hızı 1500 kilometreye kesintisiz bağlantı sağladı. Hasta kilometrelerce uzaktan ameliyat edildi.
2: Hasta taşla komplike bir başka durumla geliyor.
1: Türkcell'in 5G altyapısı kullanılarak İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi ile Muş Devlet Hastanesi arasında eş zamanlı bir bağlantı kuruldu. Bu özel uygulamada Muş'ta böbrek taşı tedavisi gören bir hastanın operasyonu İstanbul'daki uzman hekimlerin yönlendirmesiyle uzaktan gerçekleştirildi.
3: Bizim için heyecan verici bir gün. Yaklaşık olarak bir yıl önce düşünmeye başlamıştık. 6 ay önce işlemler oturmaya başladı, şekillenmeye başladı ve 2-3 hafta öncesinde denemelerimizi yapıp başarılı olduğumuzu gördük. Bunun üzerine büyük bir ekip biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerimiz lokal ekip olunca işlem başarıyla tamamlandı.
4: Böbrek kırma operasyonunu sağ olsun hocamız buradan yaklaşık olarak 1500 kilometre uzaklıktan kıtalar arası diyebiliriz çünkü biz Avrupa kıtasındayız, Muş Asya kıtasında kıtalar arası olacak şekilde çok düşük gecikmeyi sağlayan bir teknoloji olan 5G teknolojisiyle gerçekleştirdik. Hocamız da operasyon yaparken birkaç kez söyledi. Hiçbir şekilde sanki oradaymış gibi hissettirdiği bir teknolojiyi bütün vatandaşlarımıza sunmuş olduk. Biz...
1: Yaklaşık 1500 kilometrelik mesafeye rağmen 5G'nin sağladığı yenilik sayesinde işlem eş zamanlı olarak takip edildi. Yerli ve milli teknolojiyle gerçekleştirilen tıbbi cihazların kullanıldığı bu operasyon, sağlıkta dijital dönüşümün geldiği noktayı gözler önüne serdi.
0: Dünyanın farklı kültürleri bir kez daha İstanbul'da buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl 8.'si düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı. Atatürk Havalimanı'nda kurulacak festival alanında son hazırlıklar sürerken 24 farklı ülkeden ekipler de organizasyon için İstanbul'a gelmeye başladı.
5: Bir yanda atlı sporlar, diğer yanda dünyanın farklı kültürlerinden ezgiler. İstanbul bir kez daha etnospor heyecanına hazırlanıyor.
6: Bu yıl 8.'si düzenlenen Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı. Yaklaşık 24 ülkeden gelen ziyaretçiler burada kültürlerini sergilemeye hazırlanıyor.
5: Festival alanında geleneksel sporlar için özel bölümler kurulurken sahne gösterileri ve konser hazırlıkları da sürüyor. Okçuluktan yağlı güreşe, atlı sporlardan çocuk etkinliklerine kadar birçok başlık festival boyunca ziyaretçilerle buluşacak.
7: Tabii Dünya Etnospor Birliği'nin düzenlediği önemli etkinliklerden biri. Takvimde her zaman merak edilen, istenilen bir etkinlik bu festival. Kültür var, sanat var, spor var, gastronomi var. Bizim için çok değerli bir etkinlik. Tabii bizi en çok motive eden konulardan biri katılımcı sayısı. Geçmiş yıllarda 1 milyon kişiyi açtı katılımcı sayısı. Bu senede bu katılımcı sayısının artmasını bekliyoruz.
5: Festivalin en dikkat çeken yönlerinden biri ise farklı kültürlerin aynı anda buluşturulması. Dünya mutfağından lezzetler, geleneksel sanatlar ve sahne performansları da organizasyonda yer alacak.
7: Farklı yörelerinden, ülkelerinden mutfaklar var. Misafirlerimiz bunları ücretsiz şekilde tadabilecekler. Çok güzel sahne şovları var. Çok önemli ülkelerden sporcular var. Bir önemli konuda insanlar buraya sadece izlemek için değil, deneyim için de gelecek. Gelen çocuklarımız, kardeşlerimiz burada ata binebilecekler, ok atabilecekler, güreş yapabilecekler, mas güreş yapabilecekler, mangala oynayabilecekler. Bütün bunları deneyimlemek de umarım onlar için eğlenceli, güzel bir hatıra olacak.
5: Festivalde ata sporları da ön planda olacak. Türkiye Güreş Federasyonu da organizasyonda geleneksel sporların yaşatılmasına dikkat çekecek.
8: Güreş Federasyonu olarak da biz Türkiye Cumhuriyeti Devletleri'ni davet ettik buraya. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan bizim misafirimiz olarak buraya geliyorlar. Takım müsabakası olacak. İlk defa açık havada bir müsabaka yapacağız. Bizim için de ayrı bir deneyim olacak. İşte o getirdiğimiz Türk devletleri, işte dünyanın en iyi sporcuları gelecek buraya. Burada hem etnonun kültürünü tanıyacaklar, Türk kültürünü tanıyacaklar. Onlara burayı yaşatmış olacağız.
5: 21 Mayıs'ta kapılarını açacak festival 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. İstanbul'da sporun, kültürün ve geleneklerin buluşacağı organizasyonda hazırlıklarsa tüm hızıyla sürüyor.
0: TÜGVA'nın 2026 yaz okulu projesi İstanbul'da düzenlenen lansmanla tanıtıldı. 81 ilde hayata geçirilen projeyle bu yıl 500 bin ortaokullu gence ulaşılması hedefleniyor.
9: TÜGVA Yaz Okulu'nun 2026 lansmanı yapıldı. 6 hafta sürecek yaz okulu ücretsiz hizmet verecek. 81 ilde 500 bin öğrenciye ulaşması hedefleniyor. Türkiye Gençlik Vakfı'nın her yıl binlerce genci buluşturduğu yaz okulu projesinde yeni dönem başladı. TÜGVA Genel Merkezi'nde düzenlenen lansman programıyla 2026 yaz okulu Türkiye'nin 81 ilinde resmen hayata geçirildi. Bu yıl renklensin yaz okulumuz mottosuyla düzenlenen projede hedef büyük.
10: Hedefimizi 500 bin evladımıza ulaşmak üzere koyuyoruz. Gençlerimizin burada Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kalbini, sporun disipliniyle bedenini, bilginin gücüyle zihnini tahkim ediyoruz.
9: Lansmanda en çok dikkat çeken başlıklardan biri ise dijital bağımlılık oldu. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, çocukların dijital mecralar karşısında korunması gerektiğini belirterek ailelere ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü söyledi.
11: Küreselleşen bir dünyada dijitalleşme bütün ülkelerin meselesi ve bu dijital mecralarda yetişen çocuklar sanki bizlerin çocukları değil. Dolayısıyla çocuklarımızdan elimizi çekmemek gibi bir sorumluluğumuz var.
9: Albayrak, yaz okulu gibi ücretsiz projelerin çocuklar için güvenli alan oluşturduğunu vurguladı.
12: Çoğunlukla aileler de çaresiz. Çünkü işte sokaklar bir işte 40 yıl öncesinin sokakları değil, büyüyen bir şehirde yaşıyoruz. Yaz kamplarını bu anlamda güvenli, maddi manevi, bedenen, zihnen çocukların gelişimine katkı sağlayacak bir programı bilabeder sunuyor olması bence sosyal adalet iddiası çok yüksek bir proje. Çok ciddiye aldığım, önemsediğim bir toplumsal iyilik hareketi olarak tanımlıyorum.
9: TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise eğitimde aile, okul, medya ve sivil toplumun birlikte sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.
10: Başta anneler ve babalar olmak üzere hepimiz Üstad Necip Fazıl'ın tabiriyle yepyeni bir nesil yoğurmak borcundayız. Putin'in burnundaki çividen saçının en üst teline kadar yepyeni, dipdiri, eşsiz bir zarafet, dikkat, heybet ve hakimiyet pırıldatıcı bir nesil için gelin hep beraber taşın altına elimizi koyalım.
9: 6 hafta sürecek programda öğrenciler günün ilk bölümünde Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, siyer, ahlak ve ilmihal dersleri alacak. Günün ikinci bölümünde ise futbol, basketbol, voleybol, yüzme, okçuluk, satranç, zeka oyunları ve doğa kampları gibi etkinliklerle yaz tatili verimli geçirilecek. Yaz okulu kapsamındaki eğitimler, geziler, kamplar ve sosyal aktiviteler tamamen ücretsiz olacak. Başvurularsa TÜGVA'nın resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak alınmaya başlandı.
0: İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen geleneksel uçurtma şenliği gökyüzünü rengarenk görüntülerle süsledi. Yüzlerce çocuk aileleriyle birlikte uçurtma uçururken hem doyasıya eğlendi hem geleneksel oyunlarla tanıştı.
13: Telefon ve tabletler bir kenara bırakıldı. Çocukların neşesi gökyüzüne yükseldi. Rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süsledi.
14: Güzel geçiyor, iyi. Çocuğumu eğlendiriyorum.
15: Güzel bir etkinlik olduğu için bir daha olmasını gene isterim.
13: Görüntüler Arnavutköy'de geçti kayıtlara. Mehmet Akif Ersoy mahallesinde bulunan site bahçesinde düzenlenen geleneksel uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte yüzlerce çocuk rengarenk uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu.
16: Uçurtma şenliğimiz şöyle her şeyden önce çocukların mutlu olması için, şu telefon illetinden kurtarmak için geleneksel hale getirdik site yönetiminde. Her yıl düzenliyoruz. Gördüğünüz gibi çocuklar mutlu, eğleniyor.
17: Çocuklar için güzel bir aktivite oldu. Bizler de eğleniyoruz tabii ki onların yanında. Herhalde bir 40 sene öncesine gitmişizdir.
13: Aileler çocuklarıyla birlikte açık havada keyifli vakit geçirirken yıllar öncesinin hatıralarını da yeniden yaşadı. Etkinliğin temel amacı çocukları telefon ve tabletlerden uzaklaştırmak, geleneksel oyunlarla tanıştırmak ve aile bağlarını güçlendirmek.
15: Çok iyi, bir daha olmasını isterim. Çok eğlenceli.
18: Çok fazla eğlendik.

0: Güzel oldu. Buradaki herkes için güzel bir gün olacağını düşünüyorum.
1: Efendim bu bölümü noktalayalım. Saat başına devam edeceğiz.

0: üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek, Perşembe 20'de 24'te.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 319 lira. Cumhuriyet dana kangal sucuk 449 lira.
6: Bu bayramda yüzler senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı 5900, Gazze 11 bin lira. Deniz Feneri Derneği 30 yıldır sizinle.
7: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Excalibur, oyunda güç budur. Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Biberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
4: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti, Perşembe 20.45'te 24'te.

0: Kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan.

0: insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
5: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
6: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
4: Hayır, olmuştu bir dükkan olaydı.
7: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
8: Ama gelen giden yok işte.
9: Tamam.
10: Kolay gelsin.
11: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
12: Aslında biz onlara gidiyoruz.
13: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece'ye devam ediyoruz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Ekrana da son durum geldi. İstanbul'da final İstanbul'daydı. UEFA Avrupa Ligi finali. Alman temsilcisi Freiburg ve İngiliz temsilcisi Aston Villa arasında oynanan karşılaşma. Sona erdi. Aston Villa şampiyon oldu. Kupayı kazandı. 3-0 mağlup etti Freiburg'u. Beşiktaş Park'ta oynanan karşılaşmada 3-0'lık skor. İlk yarı 2-0 önde tamamlamıştı Aston Villa ve ikinci yarıda da 58. dakikada gelen golle beraber 3-0'lık sonuçla kupaya uzanan takım oldu İngiliz ekibi. İstanbul'da dünyanın gözü kulağı bugünkü finaldeydi. İstanbul'da Beşiktaş Park'taydı. Karşılaşma 22'de başladı. Aston Villa'nın baştan sona üstünlükle devam ettirdiği karşılaşmada skora da yansıdı o üstünlüğü ve 3-0'lık skorla karşılaşmayı kazandı. Kupayı kaldıran taraf oldu. Şöyle bir detay da var tabii, bu İstanbul'da oynanan finaller özellikle İngilizlere yarıyor. İstanbul'da gerçekleştirilen 4 finalin biri dışında hepsinde İngiltere takımları vardı ve İngiltere takımlarının olduğu tüm finallerde İngilizler kupayı kazanma başarısını gösterdi. Liverpool, Manchester City ve şimdi de Aston Villa İstanbul'da final kazanan, kupa kaldıran, şampiyon olan İngiliz takımları arasına girdi Aston Villa. Avrupa'da İstanbul finali İngilizlere yarıyor dedik. 22'de başlayan karşılaşma, Alman temsilcisi Freiburg ve İngiliz temsilcisi Aston Villa arasında karşılaşma sonucu Aston Villa 3-0. Galip geldi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyon oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni modeller üzerinde çalışıldığını söyledi. Örgütün tasfiyesinin hızlandırılacağını belirtti. Erdoğan'ın gündeminde çeyrek ası devirmeye hazırlanan AK Parti'ye yönelik eleştiriler de vardı.
1: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.
2: PKK'nın silah bırakma süreci hızlanacak, terörsüz Türkiye'nin yolunu açacak yeni modeller üzerine çalışma yapılıyor. Mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Devletin zirvesi çeyrek asrı geride bırakmaya hazırlanan AK Parti'ye yönelik eleştirilere cevap verdi.
1: Biz bu yola çıkarken de

0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden İsfalt'ın mali durumu belediye meclisinde bir kez daha tartışma konusu oldu. AK Parti İBB Meclis Üyesi Avukat Muhammed Kaynar, asfalt üretmek ve yol yapım hizmeti sunmak için kurulan şirketin milyarlarca liralık sermaye desteğine rağmen zarar etmeye devam ettiğini ifade etti. İBB yönetimini sert sözlerle eleştirdi.
1: Milyonlarca hatta milyarlarca liralık destek yapıldı. Asfalt üretmek için kurulan tesis CHP'li İBB yönetiminde zarar etti.
2: İsfalt'ın yaklaşık 8 milyar TL'lik açığı Büyükşehir Belediyesi'nin kaynakları aktarılarak kapatılmak isteniyor.
1: İstanbul'un yollarını asfaltlamak için kurulan İsfalt'ın mali tablosu tartışmaları da beraberinde getirdi. AK Parti İBB Meclis Üyesi Muhammed Kaynar, meclis toplantısında İsfalt'ın kuruluş amacına uygun şekilde faaliyet gösteremediğini ve şirketin ciddi mali sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyledi. Kaynar'ın açıklamasına göre İsfalt 2025 yılında asfalt üretimi ve serim işleri için açılan ihaleye borçları nedeniyle katılamadı.
2: İsfalt asfaltı Büyükşehir Belediyesi'ne bedava verdiği için ya da ucuz verdiği için değil, İsfalt tamamen kötü yönetim ve İsfalt kaynaklarının farklı bir şekilde kullanılması sebebiyle İsfalt zarar ediyor arkadaşlar. Çünkü İsfalt diğer asfalt fabrikalarından ve asfalt firmalarından daha pahalıya asfaltı Büyükşehir Belediyesi'ne satıyor.
1: Meclis toplantısı sırasında meclis üyesi Kaynar 2025 yılında 9 şirketin zarar ettiğini açıkladı. Ve zarar eden şirketleri tek tek belirtti.
2: 2025 yılı raporunda Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bize sunduğu raporda 9 tane şirketin zarar ettiği açıklandı. Bakın bunlar İsfalt, İstgüven, Metro AŞ, Medya AŞ, Halk Ekmek, Beltur, İstelkom, İsyon, İspak. İsfalt şirketi de 2025 yılında 2 milyar 100 milyon TL zarar etmiş.
1: İsfalt, asfalt üretimi yapılmadığı halde zarar etti. Sermayesi negatife geçen İsfalt'ı kurtarmak için İBB tarafından 2025 yılında 3 milyar lira sermaye tamamlama fonu aktarıldı. Ancak buna rağmen şirket kurtarılamadı. 2026 yılında da zararı kapatmak için İsfalt'a 7 milyar 731 milyon lira sermaye aktarımı yapıldı. Böylece son iki meclis kararıyla İsfalt'a aktarılan toplam kaynak 10 milyar 731 milyon lirayı buldu.
2: Şimdi bu zararı kapatmak için İsfalt'a İstanbulluların hakkını 7 milyar 731 milyon TL'yi aktarma durumuyla karşı karşıyayız. Ben kamuoyuna bunu bildiriyor ve buna da İstanbulluların hakkını korumak adına karşı çıktığımızı ifade ediyorum.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde maaş krizi büyüyor. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden Suat Yıldız'ın aynı anda 3 farklı görevden gelir elde ettiği ortaya çıktı. İSKİ, Türkiye Belediyeler Birliği ve Beltur. Toplam rakamın aylık 420 bin lirayı bulduğu konuşulurken belediye bütçesinden yapılan harcamalarda tartışma konusu. CHP kulislerinde bile rahatsızlığa neden olan bu tablo belediye kaynakları kimler için kullanıldı sorusunu tekrar gündeme taşıdı.
3: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz. Böyle toz bile konmaz, toz.
4: İBB yönetiminde maaş polemiği yeniden gündemde. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden biri olarak bilinen Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Suat Yıldız'ın aynı dönemde birden fazla görevden gelir elde ettiği bilgisi tartışmaları beraberinde getirdi. Suat Yıldız'ın halen İSKİ'de yönetim kurulu üyeliğiyle idari ve mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürüttüğü, bunun yanında Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevine de devam ettiği görülüyor. İBB iştiraki Beltur'da ise yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yaptığı belirtiliyor. Ortaya çıkan tabloya göre Yıldız'ın Türkiye Belediyeler Birliği'nden 120 bin lira, Beltur'dansa huzur hakkı kapsamında 150 bin lira gelir elde ettiği konuşuluyor. Böylece aylık toplam rakamın 420 bin liraya ulaştığı ifade ediliyor. CHP kulislerinde de rahatsızlığa neden olduğu belirtilen maaş trafiği, belediye iştiraklerinde yapılan görevlendirmeleri yeniden tartışmaya açtı. Ankara ve İstanbul arasında sık sık seyahat ettiği belirtilen Yıldız'ın Türkiye Belediyeler Birliği bütçesinden karşılanan harcamaları da gündemde. Konaklamalarda 5 yıldızlı otellerin tercih edildiği, uçak biletleri dahil pek çok giderin birlik bütçesinden ödendiği

0: belirtiliyor. Türkiye Belediyeler Birliği'nin internet sitesinde Suat Yıldız'ın Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla 16 Temmuz 2024 tarihinde genel sekreter olarak görevlendirildiği bilgisi bulunuyor. Beltur'un resmi sayfasında ise Yıldız'ın yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yaptığı yer alıyor. İBB'de daha önce de gündeme gelen çoklu maaş tartışmaları bu son tablo ile birlikte yeniden siyasetin sıcak başlıklarından biri haline geldi.
1: Ve FETÖ. Sosyal medyada kurduğu FETÖ'nün yeni yapılanmaya yönelik yürütülen çalışmalarda örgütün kullandığı yöntem ortaya çıktı. Kitap, kahve, spor ve günlük yaşam paylaşımları yapan bazı hesapların perde arkasında örgüt propagandası yürüttüğü belirlendi. Firari, FETÖ üyelerini öne çıkaran ve aynı yapı içinde hareket ettiği değerlendirilen 1731 hesaba erişim engeli getirildi.
0: FETÖ'nün sosyal medyada kurduğu yeni yapılanmaya yönelik yürütülen çalışmada örgütün dijital alanda nasıl hareket ettiği ortaya çıkarıldı. İncelemelerde sıradan kullanıcı görüntüsü verilen çok sayıda hesabın aynı merkezden yönetildiği belirlendi. Kadın profil kullanılan hesaplarda kitap, kahve, günlük yaşam, müzik ve spor paylaşımları yapıldı. Bu yöntemle geniş kitlelere ulaşılmaya çalışıldığı tespit edildi. Ancak hesapların belirli aralıklarla firari FETÖ üyelerine ait paylaşımları yaydığı, bazı isimleri sürekli öne çıkardığı ve birbirleriyle koordineli hareket ettiği görüldü. Bazı hesapların taraftar sayfası gibi kullanıldığı, bazılarının ise kültür sanat görüntüsü verdiği belirlendi. Hesapların karşılıklı takip ve etkileşim sistemiyle büyütüldüğü, böylece daha fazla kullanıcıya ulaşıldığı anlaşıldı. Yürütülen çalışmalar sonrası FETÖ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 1731 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Güvenlik kaynakları örgütün sosyal medya üzerinden yeni bir propaganda ve algı ağı oluşturmaya çalıştığını değerlendiriyor.
1: Almanya'nın yıllardır aradığı ama bir türlü yakalayamadığı uyuşturucu karteli baronu İstanbul'da yakalandı. İş süren MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü dünya genelinde hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan firariyi nefes kesen bir operasyonla yakaladı. İşte dünyanın yakından takip ettiği o operasyonun ayrıntıları.
0: Dünya izini sürüyordu. Özellikle Almanya hakkında arama kararı çıkartıldı. Büyük bir uyuşturucu kartelinin baronu MİT ve İstanbul polisinin çalışmasıyla yakalandı. Küresel zehir şebekesinin lideri olan Ohammed Bolukarif, kırmızı bültenle aranan en önemli kaçaklardan biriydi. Yıllardır tüm dünyayı peşinden koşturmuş ve her defasında kaçmayı başarmıştı. Aranan o isim Milli İstihbarat Teşkilatı birimleri ve polisin gözünden kaçmadı. İstanbul Şişli'de gizlendiği ev tespit edildi. Operasyon büyük titizlikle yürüdü. Yeri bilinmesine rağmen teknik ve fiziki takip devam etti. Küresel çapta sevkiyat belirlendiği an operasyon için düğmeye basıldı. Uyuşturucu baronunun kriptolu haberleşme uygulamaları üzerinden konuştuğu da ortaya çıktı. Polisin ve MIT'in başarılı takibiyle köşeye sıkıştı ve yakalandı. Emniyette sorgusu sürüyor.
1: Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazırlandı. Ersoy'a suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamaları yöneltiliyor. Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şüpheli Mehmet Akif Ersoy'a suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçlamaları yöneltildi. Ayrıca zincirleme şekilde 11 kez nitelikli cinsel saldırı ve zincirleme şekilde uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarından da cezalandırılması talep edildi. Bu suçlardan 293 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik de şüpheli olarak yer alıyor. Gündoğmuşlar suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede. Örgüt yöneticileri için ağır hapis cezaları istendi. Dosyada avukat Serdar Öktem cinayetini

0: ilişkin dikkati çeken tespitler de var.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kamuoyunda Gündoğmuşlar olarak bilinen silahlı suç örgütüne ilişkin yeni iddianameyi tamamladı. 155 sayfalık dosyada örgüt elebaşı Uğurcan Gündoğmuş'un da aralarında bulunduğu 16 kişi yer aldı. Savcılık dosyasında örgütün Kağıthane, Şişli ve Kuştepe çevresindeki uyuşturucu ve yasa dışı gelir alanını kaybetmemek için yeniden toparlanmaya çalışıldığı anlatıldı. Cezaevindeki ve dışarıdaki örgüt üyelerinin sosyal medya üzerinden propaganda faaliyetlerini sürdürdüğü de dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında yapılan teknik takipte örgüt üyelerinin saklandığı hücre evlerinde çok sayıda silah ele geçirildiği belirtildi. Dijital materyallerde ise örgüt yöneticileriyle yapılan görüntülü konuşmalar ve ağır silahlara ait görüntüler bulunduğu kaydedildi. Hazırlanan iddianamede avukat Serdar Öktem cinayetinin Daltonlar ve Gündoğmuşlar grubunun birlikte hareket etmesiyle gerçekleştirildiği değerlendirmesine yer verildi. Dosyada tehdit edilen bir kişinin ifadesi de yer aldı. Müşteki kendisine telefonla ulaşıldığını ve arabanı sat bize para ver yoksa seni yaşatmayız denildiği anlatıldı. Şüphelilerden Aydoğan Kaya'nın ifadesinde ise motosikletle gezerken arkadaşının havaya ateş açtığını, daha sonra kendisinin de görüntü çekilmesini isteyip dükkanına doğru ateş ettiğini söylediği aktarıldı. İddianamede örgüt yöneticileri hakkında 59 yıla kadar, diğer şüpheliler içinse 35 yıla kadar hapis cezası istendi. Dosya değerlendirilmek üzere İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
0: Türkiye günlerce onu konuştu. Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bilinci kapalı şekilde bulunan mimar Ece Gürel'in ölümüne ilişkin soruşturmada karar verildi.
2: Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan günler sonra bulunan Ece Gürel'le ilgili soruşturmada sona gelindi. Genç mimarın ölümüyle ilgili hazırlanan adli raporlar, dosyaya giren incelemeler ve teknik değerlendirmelerin ardından soruşturma tamamlandı. Kararda Ece Gürel'in soğuğa uzun süre maruz kaldığı, buna bağlı olarak hipotermi geliştiği ve yaşanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Dosyada en çok merak edilen detaylardan biri de olayda başka bir kişinin olup olmadığıydı. Yapılan DNA incelemelerinde Gürel dışında farklı bir kişiye ait bulguya rastlanmadığı kaydedildi. Otopsi raporlarında da darp, saldırı, zehirlenme ya da başka bir müdahaleye ilişkin tespit yer almadı. Soruşturma kapsamında genç mimarın telefonu, bilgisayarı ve kişisel eşyaları da incelendi. Yapılan teknik çalışmalarda olayla doğrudan bağlantılı başka bir veriye ulaşılmadığı öğrenildi. Ece Gürel 2 Mart günü Belgrad Ormanı'na gitmek için evden ayrılmış, kendisinden haber alınamayınca bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Olay sonrası kamuoyunda birçok iddia gündeme gelirken soruşturma dosyası hazırlanan raporun ardından tamamen kapatıldı.
0: Sudan Başbakanı Kamil İdris geniş bir heyetle Türkiye'ye geldi. Ankara'da temaslarda bulunan İdris, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildi. Sudan Başbakanı Kamil İdris, çalışma ziyareti dolayısıyla Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Başbakanı İdris'i kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidar da hazır bulundu. İsrail ile İran arasında yaşanan savaşın perde arkasına dair çarpıcı bir iddia gündemde. Amerikan New York Times gazetesi, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin savaşın ilk günlerinde İran'da rejim değişikliği için eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ı yeniden sahaya sürmeyi planladığını yazdı. İddiaya göre Ahmadinejad'ın ev hapsinden çıkarılması için İsrail tarafından özel operasyon bile düzenlendi.
3: ABD ve İsrail, İran'ın nükleer kapasitesini gerekçe göstermişti. Balistik füze üretimi kabiliyetine vurgu yapmışlardı.

0: Ancak asıl amaçları İran'da rejimi değiştirmekti. Amerikan basınına göre ABD ve İsrail İran'a yönelik savaşın ilk günlerinde rejim değişikliği senaryosu üzerinde çalıştı. İşin en şaşırtıcı kısmı ise yeni lider olarak bir dönem İsrail'i haritadan sileceğiz diyen eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad'ın seçilmiş olmasıydı. İddiayı New York Times gazetesi ortaya attı. ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdı. Buna göre İran savaşının ilk gününde İsrail jetleri Ahmedinejad'ın Tahran Narmak'taki evine nokta atışı bir saldırı düzenledi. Amaç suikast değil, sokağın başındaki güvenlik noktasını vurarak onu ev hapsinden kurtarmaktı. Ancak bu tehlikeli hapisten kaçırma operasyonu ters tepti. Saldırıda yaralanan ve kıl payı ölümden dönen Ahmedinejad'ın plana olan inancını yitirdiği ve o günden beri de kayıplara karıştığı belirtildi. Ahmedinejad sert İsrail karşıtı söylemleriyle tanınıyor. Ancak son yıllarda İran yönetimiyle ciddi anlaşmazlıklar yaşadığı öne sürüldü. Eski Cumhurbaşkanının İran'daki üst düzey isimleri yolsuzlukla suçladığı, birçok seçimde adaylığının engellendiği ve uzun süredir fiili ev hapsinde tutulduğu aktarıldı. Beyaz Saray ise rejim değişikliği planı iddialarına doğrudan yanıt vermedi. Trump yönetimi, savaşın hedefinin yalnızca İran'ın füze ve nükleer kapasitesini yok etmek olduğunu savundu. İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad da haberle ilgili yorum yapmayı reddetti. Haberde ayrıca Ahmedinejad'ın son dönemde Macaristan ve Guatemala gibi ülkelere yaptığı ziyaretlere dikkat çekildi. Macaristan'ın Orban döneminde İsrail'le yakın ilişkileri vardı. Öte yandan Ahmedinejad'ın savaş başladıktan sonra ise kamuoyunun önünde neredeyse tamamen sessiz kaldığı vurgulandı. Sert İsrail ve ABD karşıtlığına rağmen eski Cumhurbaşkanının bu sessizliği İran kamuoyunda da dikkati çekmişti.
1: Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Körfez'de askeri hareketlilik yaşanıyor. İran savaşının gölgesinde Suudi Arabistan, Pakistan'dan tam 8 bin asker ve dev bir savaş uçağı filosu getirterek sınırlarını koruma altına aldı. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail, İran füzelerine karşı çok gizli ve devasa bütçeli bir ortak savunma fonu kurdu.
0: Orta Doğu diken üstünde. İran savaşıyla Körfez ülkeleri savunmasını güçlendiriyor. Suudi Arabistan'la Pakistan arasındaki savunma işbirliği devasa bir boyuta ulaştı. İslamabad yönetimi olası bir saldırıya karşı Riyad'a 8 bin asker konuşlandırdı. Sevkiyat bununla da sınırlı kalmadı. Çoğu Çin yapımı JF-17'lerden oluşan 16 uçaklık tam teşekküllü bir savaş filosu, 2 İHA filosu ve HQ-9 hava savunma sistemleri Suudi Arabistan'a yerleştirildi. Finansmanını Riyad'ın üstlendiği bu anlaşma krizin büyümesi halinde bölgeye 80 bin Pakistan askerinin kaydırılmasına da kapı aralıyor. İki ülke arasında yakın geçmişte stratejik savunma işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Körfez'deki bir diğer çarpıcı gelişme ise İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri hattında yaşanıyor. Savaş sırasında İran'ın açık hedefi haline gelen emirlikler, kaynaklara göre İsrail'le ortak bir savunma fonu kurdu. Milyarlarca dolarlık bu dev fon, yeni silah alımları ve özellikle anti-İHA teknolojilerinin geliştirilmesi için kullanılacak. Amerikan istihbaratına dayandırılan haberlere göre bu kritik anlaşma İsrail Başbakanı Netanyahu'nun savaşın tam ortasında emirliklere yaptığı iddia edilen çok gizli ziyaret sırasında şekillendi. Her ne kadar Abu Dhabi yönetimi bu ziyareti reddetse de iki ülkenin hava savunma sistemlerini entegre etme çabası Orta Doğu'da İran'a karşı kurulan yeni cephenin en somut kanıtı olarak tarihe geçti.
1: Ve Gazze. İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ateşkesi bir kez daha ihlal etti. İnsani krizin derinleştiği bölgede bazı evler hedef alınıyor. İsrail Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria'da da zulmü sürdürüyor.
0: Evlere saldırılar yine yoğunlaştı. İsrail ordusu sivilleri bir kez daha hedef aldı. Gazze'de ateşkes ihlalini sürdürdü. İsrail Bureç kampında bir eve saldırdı. Kara dumanlar yükseldi. Ebu Şamala ailesine ait ev enkaza döndü. Saldırılarla yıkım artıyor. Ablukayla insani kriz derinleşiyor. Bölgede adım atacak yer kalmazken 1 milyon 600 bin Filistinli kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Altyapıya hedef alan İsrail sivillerin suya erişimini de engelliyor. Batı Şeria'da da İsrail zulmü sürüyor. Ordu Cenin mülteci kampına saldırı düzenledi. Burada 3 evi kundakladı. İşgalci Yahudiler de Filistinlilerin araçlarını yaktı. Uluslararası toplumda da İsrail'e tepkiler artıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yeni bir rapor yayımladı. İsrail'in Filistin'deki eylemlerinin soykırım, etnik temizlik ve savaş suçu işaretleri taşıdığı belirtilerek suçlulardan hesap sorulması istendi.
1: Gazze'de soykırım, Lübnan'da katliam yapan İsrail, Batı Şeria'da da işgalini, zulmünü sürdürüyor. Öyle ki Batı Şeria'daki işgalcilerin zulmü Vahşi Batı'yı dahi aratır hale geldi. Zira Vahşi Batı'da dahi hasımların silahını çekme, düelloya davet etme hakkı vardı. Batı Şeria'daki durum şu anda tam anlamıyla Mad Max filmlerini andırıyor. İşgalciler Mad Max'teki yağmacılarla aynı şekilde saldırıyor.

0: Vahşi Batı'da bile bir racon vardı. Hakkınızı aramak için hasmınızı düelloya davet ederdiniz. İki tarafında silahı olurdu ve silahına hızlı davranan kazanırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en vahşi dönemlerinin anlatıldığı kovboy filmlerinin önemli sahneleri arasında düellolar yer alırdı. Vahşi Batı'da bile çarpık da olsa kendi içinde bir adalet anlayışı vardı. Oysa Batı Şeria'da tam anlamıyla bir vandallık, yağmacılık var. Siyonist medyanın Batı ağzıyla yıllarca Yahudi yerleşimci diye pazarladığı yağmacılar Batı Şeria'yı Vahşi Batı'dan beter hale getirdi. Hatta yine filmler üzerinden örnek vermek gerekirse, Filistin topraklarındaki işgalci yağmacılar Mad Max filminden fırlamış gibiler. Vahşi Batı Şeria işgalcilerinin hiçbir kuralı yok. Çalmak, yağmalamak, saldırmak onlar için rutin bir yaşam biçimi. Tıpkı Mad Max filmindeki vahşiler gibi. Çocukları kaçırıyor, organ ticaretinde kullanıyorlar. Zeytinliklere saldırıyor, Filistinlilerin yaşam kaynaklarını kurutuyor, yok ediyorlar. Filistinlilerin evlerine saldırıyor, ya yıkıyorlar ya içine yerleşip eşyalarına çöküyorlar.
1: Eşhedü en la ilahe illallah.
0: Öylesine korkunç bir zihin yapıları var ki işgal ettikleri yerdeki Filistinlilerin kedisine, köpeğine bile tahammülleri yok. Peki Filistinliler ne yapmalı? Hamas'ı terör örgütü diye yaftalayan Batı'nın sırtını döndüğü, İslam ülkelerinin çaresiz kaldığı Siyonizmle nasıl mücadele edilmeli? Zira haberin başında da söylediğimiz gibi Vahşi Batı'da bile düello hakkı varken Filistinlilere düşen İsrail soykırımına sessizce boyun eğmek mi olmalı?
2: Ve Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren, evet, bir kurtuluş ve bir mücahitler grubu.
0: Bu yüzden özellikle medya üzerinden yürütülen algı operasyonlarına, zihinsel işgale karşı herkesin uyanık olması, İsrail'in Mad Max zihniyetini ifşa etmesi gerekiyor. Zira Filistin davası her ne kadar ağır yaralar almış olsa da bugün dünden daha güçlüyse bu vicdanlı insanların verdiği mücadele sayesinde.
2: Gazze'nin süratle yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Biz bunun için ne gerekiyorsa yapmaya inşallah devam edeceğiz.
0: Önünde sonunda İsrail zulümle abad olamayacağını görecek ve elbette bir gün bu devran dönecek.
3: ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinin hemen ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'deydi. Pekin'deki zirvede enerji ve altyapı konuları ana gündem başlıklarıydı. Liderler ikili ilişkilerin sarsılmaz temellerine vurgu yaptı.
4: Çin'in başkenti Pekin bir zirveye daha ev sahipliği yaptı.

0: ABD Başkanı Trump'tan birkaç gün sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ağırlandı. Vladimir Putin iktidarı döneminde 25. kez Çin'e gitti. Havalimanında Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi karşıladı. Putin daha sonra Xi ile birlikte Tiananmen Meydanı'ndaki resmi karşılama törenine katıldı. Trump, Çin'e trilyonlarca dolarlık teknoloji şirketleriyle gitmişti. Putin'in ziyaretinin ana gündeminde ise daha çok altyapı ve enerji vardı. Çin ve Rusya tarafından verilen ortak mesaj, yakın olan ikili ilişkileri daha da güçlendirme yönündeydi.
1: Çin-Rusya ilişkileri, yüzyılda görülmemiş değişimlerin ortasında kilit bir istikrar sağlayıcı güç haline geldi.
0: Putin ve Xi görüşmesinde iki ülkenin stratejik ortaklığını güçlendirmenin yolları ele alındı. Liderler uluslararası ve bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulundu. Putin ve Xi koordinasyonu güçlendirme ve dostane işbirliğini derinleştirme konusunda ortak bir bildiri imzaladı. İki ülke arasında pek çok yeni anlaşma imzalandı. Ortak basın toplantısında ise liderler Çin ve Rusya arasındaki derin bağa vurgu yaptı. Putin, Çin liderine sevgili dostum diye hitap etti. Sıkı bağları bir Çin atasözüyle de taçlandırdı.
2: Burada bir Çin atasözünü hatırlatmak yerinde olacaktır. Bildiğimiz kadarıyla Çin'de şöyle derler. Bir gün görmedim seni, sanki geçti 3 sonbahar. Sizinle görüşmekten gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz.
0: Rusya'nın Çin için güvenilir enerji tedarikçisi olmaya devam edeceğini vurguladı.
2: Amacımız Rus ve Çin halklarının refahı ve zenginliğidir. Bu sarsılmaz temeller ilişkilerimizin birden fazla kez güç ve dayanıklılık sınavlarından başarıyla geçmesini sağlamıştır.
0: Xi ise görüşmelerinin dostane ve verimli geçtiğinin altını çizdi. Ortaklığı geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.
1: Son 30 yılda Çin-Rusya ilişkileri değişen koşulların sınavından geçti ve zamana ayak uydurdu. İkili ilişkilerin konumu sürekli yükselerek yeni bir çağ için kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının tarihteki en yüksek seviyesine ulaştı.
3: Fransa'dan dünyaya ve batıya sert bir adalet mesajı verildi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Birleşmiş Milletler Sistemi'nin çöktüğünü belirterek, çocukların katledilmesini durduramayan uluslararası sistem hiçbir yaraya merhem olamıyor dedi. Avrupa'da tırmanan İslam düşmanlığına ve Türklerin ötekileştirilmesine de tepki gösteren Erdoğan, biz Avrupa'nın yeni komşusu değil, 600 yıllık asli unsuruyuz diyerek Batı'nın iki yüzlülüğüne ayna tuttu.
0: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Fransa'nın Lyon kentinde temaslarda bulundu. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin düzenlediği Anadolu'dan Avrupa'ya ortak miras buluşmaları etkinliğine katıldı. Erdoğan, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan kural temelli sistemin artık iflas ettiğini söyledi.
4: Kural temelli uluslararası sistemin ve o sistemi ayakta tutmak için kurulan kurumların işlemediğini tamamen hiçbir... İşte Filistin'deki İsrail'in yaptığı katliamlar, soykırım, işte İran'a yönelik İsrail ve Amerika'nın giriştiği savaş, zulüm, bombardıman, çocukların katledilmesi, her şey. Ve bunları durduramayan bir sistemden bahsediyoruz.
0: Erdoğan, Batı'nın çifte standardını da eleştirdi. Yükselen İslam düşmanlığına dikkati çekti. Avrupa'da yaşayan 25 milyon Müslüman ve 5 milyon Türk'ün sadece inançlarından dolayı öteki olarak görüldüğünü belirtti.
4: Batı bizleri bir komşu, bir partner, bir tarihten gelen bir yol arkadaşı olarak görmek yerine bizleri maalesef sadece inancımızdan, sadece kültürümüzden dolayı bir öteki olarak görmeyi tercih ediyor. Kendisine benzediğimiz ölçüde kabul edeceğini, kendisi gibi olmadığımız takdirde bizi kabul etmeyeceğini bize her an hissettirmeye devam ediyor.
0: Bilal Erdoğan, Batı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk milletinin hakkını koruduğu için hedef aldığının altını çizdi.
4: Batı'nın maalesef Tayyip Erdoğan'la olan sorunu Tayyip Erdoğan'ın o cesaretiyle, o dik duruşuyla milletinin hukukunu korumasıyla ilgili elbette.
0: Erdoğan, Avrupa'nın geleceğinde Türk ve Müslüman diasporasının da karar

0: verici mekanizmalarda yer alması gerektiğini vurguladı.
1: Biz Avrupa'nın böyle yeni bir komşusu değiliz. Biz Avrupa'nın 500 yıllık, 600 yıllık aktörüyüz, oyuncusuyuz, parçasıyız. Bunu kimse reddedemez, inkar edemez. Batılı dostlarımıza, batılı komşularımıza bunu hatırlatmaya devam edeceğiz.
2: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Vatandaşların panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.
0: Saatler 9'u gösterdiğinde Malatya sallandı. Çevre iller ayağa kalktı. Yerin 7 kilometre altında kırılan fay hattı Battalgazi'yi vurdu. 5,6 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlar yaşattı. Hadi. Sarsıntının hissedilmesiyle vatandaşlar kendilerini can havliyle dışarı attı. O anlarsa iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Depremin ardından tüm ekipler saniyeler içinde harekete geçti. Saha taramalarına başladı.
3: Acil çağrı merkezimize 82 adet çağrı gelmiştir. Acil çağrı merkezine 32 adet hasar tespiti, 50 adet de bilgi danışma amacıyla çağrı alınmıştır.
0: Deprem bazı yapılardaysa hasara yol açtı.
3: İlimiz genelinde şu ana kadar 3 ahırda kısmi çökme, bir konutta kısmi hasar ve bir adet istinat duvarında çökme olduğu bilgisi edinilmiştir.
0: 5,6'lık deprem sonrası hastanelere başvuran vatandaşlar da vardı.
3: Sağlık kuruluşlarımıza bu saat itibariyle 74 vatandaşımız başvurmuş olup, bunlardan 15'i korku ve panikten, yani psikolojik sebeplerle, 15'i hafif derecede yaralı olup, 46 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış ve taburcu edilmiştir. Şu an 18 tane vatandaşımızdan müşahede amaçlı olarak hastanelerimizde bulunmaktadır.
0: Deprem Malatya'da oldu ama koskoca bir bölge aynı dakikalarda ayağa kalktı. Sarsıntı Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ ve Diyarbakır'da da hissedildi. Öyle ki Şanlıurfa'da bir okul anında tahliye edildi. Öğrenciler bahçeye koşarak çıktı. Deprem sonrası Malatya'da eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.
2: 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaraların sarıldığı önemli projelerden biri daha hayata geçirildi. Deprem sonrası geçici barınma alanı olarak kullanılan millet bahçesi, kapsamlı dönüşümle kentin ilk spor vadisine dönüştürüldü. 24 farklı branşa ev sahipliği yapacak 15 Temmuz Spor Vadisi 19 Mayıs'ta coşkulu bir törenle hizmete açıldı. Asrın felaketinin ardından Kahramanmaraş yeniden ayağa kalktı. 24 branşa ev sahipliği yapacak 15 Temmuz Spor Vadisi hizmete açıldı.
4: Basketbol da severek oynuyorum ve çok güzel, zevk veriyor. Açıkçası buraya hiç gelmemiştim ama gelince çok memnun oldum ve çok güzel, zevkle oynamaya başladım daha da.
5: Artık burada doya doya basket oynayabileceğiz. Bu konuda çok mutluyuz.
2: Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremin izlerini silen yatırımlara bir yenisi daha eklendi. 6 Şubat depremlerinin ardından bir dönem geçici konaklama alanı olarak kullanılan Millet Bahçesi artık gençlerin ve sporcuların buluşma noktası oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen 15 Temmuz Spor Vadisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen törenle kapılarını açtı.
6: Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber işbirliği içerisinde hayata geçirdiğimiz yatırımla şehrimizi tenisten basketbola, fitness'tan voleybola, 24 farklı branşta hizmet verebilecek şekilde uluslararası standartlarla spor alanlarına kavuşturmuş olduk.
2: Şehrin ilk spor vadisi olma özelliğini taşıyan tesis, yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda kuruldu. Tesiste tenis, basketbol, voleybol, masa tenisi ve geleneksel sporların da aralarında bulunduğu 24 farklı branşa yönelik uluslararası standartlarda spor alanları yer alıyor.
6: 15 Temmuz Millet Bahçemizle birlikte spor vadimiz üzerinde çalıştığımız güvenli park modelinde şehrimizdeki önemli örneklerinden bir tanesi olmuş oldu.
2: Kurdele kesimiyle tesis hizmete açıldı. Vatandaşlar ve gençler spor alanlarını gezerek yeni tesisi yakından inceleme fırsatı buldu.
7: Trakya'nın en büyük açık alan doğa ve karavan fuarı Çorlu'da başladı. Karavanlardan kamp ekipmanlarına, motosikletlerden outdoor ürünlere kadar birçok ürün doğa tutkunlarıyla buluşuyor. El emeği ürünlerin de sergilendiği fuar 24 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
2: Doğa ve karavan tutkunları buluştu. Karavanlar, motosikletler, kamp ekipmanları ve outdoor ürünler aynı alanda sergilendi. Trakya'nın en büyük açık alan doğa ve karavan fuarı kapılarını açtı. 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı, Çorlu Fuar Alanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Açık hava konseptiyle düzenlenen fuar, karavan, kamp, motosiklet, outdoor ve doğada yaşam tutkunlarını aynı alanda buluşturdu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcı firmalar, fuarda son model çekme karavanları, motokaravanları, kamp ekipmanlarını, doğada yaşam ürünlerini, motosikletleri, otomotiv markalarını ve bahçe traktörlerini sergiliyor. Fuarda karavan kamp ürünlerinin yanı sıra el emeğiyle hazırlanan ürünler de yer aldı.
8: Doğal rattan malzemeden dekoratif sepetler üretiyorum. Fuara ilgi çok güzel. Doğaya ve doğal olan ürünlere ilgi duyan insanlarla bir arada olmak çok keyifli.
2: 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı 24 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek. Fuar her gün 11 ile 20 saatleri arasında ücretsiz giriş imkanıyla ziyaret edilebilecek.
7: Ev tekstili sektörünün önemli buluşma etkinlikleri arasında yer alan Uluslararası Ev Tekstili Fuarı bu yıl 33. kez İstanbul Fuar Merkezi'nde katılımcılarıyla buluştu.
9: Türkiye ev tekstilinde Avrupa'da birinci, dünyada ise beşinci seçildi. Düzenlenen fuarlar Türkiye ekonomisine katkı sağladı. 2025'te 1.7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu yılda sene sonu ihracatta artış bekleniyor.
10: Türkiye'nin dört bir yanından gelen, dünyanın birçok ülkelerinden gelen değerli alıcılar için de inşallah hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Hükümetimiz, devletimiz, halkımız hep birlikte üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracat yapmaya ve Türkiye'mizi dünyada gelişmiş ülkeler ligi arasında yer almasını sağlamaya büyük bir gayretle devam edeceğiz.
11: Tüm markalar için, tüm yatırımcılar için kıymetli, bizim için de son derece kıymetli. Sizler de görmüşsünüzdür koridorlarda gezerken yerli ve yabancı bir sürü katılımcı var. Bizlerin de markalarımızı, özellikle Türk markalarını burada temsil ediyor olması bizim için son derece kritik. Üretim kapasitesi oldukça önemli. Ciddi adetlere ulaşabiliyor olmak gerekiyor. Bunun yanı sıra aslında son yıllardaki en önemli, altı çizilmesi gereken konulardan biri sürdürülebilirlik.
9: İstanbul'da açılan 33. Hometex Fuarı 600'e yakın firmayı ve 45 ülkeden katılımcıyı bir araya getirdi. Fuar 11 holde 600'e yakın firmanın ürün ve yeni koleksiyonlarına ev sahipliği yaptı. Uluslararası kitleleri bir araya getiren fuarda turist ziyaretçi sayısı oldukça fazlaydı.
2: Lübnan'dan geldim. Eşyalar, mobilyalar, dokular, renkler, her şey bu fuarda çok güzeldi.
12: High quality.
13: Gördüğüm kadarıyla genelde memnunlar. Katılımcı sayısı da fena görünmüyor onlar açısından da. Ben hem ülkemiz için hem sektörümüz için bu fuarların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Umarım büyüyerek bu tarz organizasyonlar ülkemizde daha çok yapılır.
9: Dünya ev tekstil sektörü 19-22 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini bekliyor.
7: Efendim bir ara saat başına devam edeceğiz.

üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı

0: ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

Hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi bir dokunuş taşıyor.

Aşık Veysel'in sanatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor. Bugün hem halk müziği icracıları hem de müzikseverler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari bu...

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Efendim yeniden merhaba. Saat 1 gelişmelerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'la görüştü. Telefon görüşmesinde İran krizi başta olmak üzere bölgesel gerilimler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ateşkesin uzatılması nedeniyle duyduğu memnuniyeti Trump'a aktardı. Makul bir çözümün mümkün olduğunu belirtti. ABD Başkanı Trump ise görüşmeye ilişkin açıklamasında Erdoğan'ı önemli bir müttefik olarak tanımladı.
1: Kritik görüşmenin başlıca gündemi İran, Suriye ve Lübnan'dı. Bölgede yaşanan çalkantılı süreç derinlemesine ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklamayı İletişim Başkanlığı yaptı. Buna göre liderler, Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı görüşmede İran geriliminde yaşanan son duruma dikkati çekti. Ateşkesin uzatılması kararını müsbet bir gelişme olarak gördüğünü aktardı. İhtilaflı konularda makul bir çözümün mümkün olduğuna inandığını belirtti. Ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade etti. Ayrıca Lübnan'daki durumun kötüleşmesinin önüne geçilmesi gerektiğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye de ayrı bir parantez açtı. İstikrar ortamının kök salmasının tüm bölge için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin aralıksız süreceğinin altını çizdi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi de ele alınan başlıklar arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a hazırlıkların sürdüğünü aktardı. Zirvenin her açıdan başarılı geçmesi amacıyla azami gayret gösterildiğini ifade etti. Erdoğan ayrıca ABD Başkanı'na San Diego kentindeki camiye düzenlenen saldırı nedeniyle taziyelerini iletti. Türkiye'nin hangi dini gruba yönelik olursa olsun bu tür nefret suçlarına karşı olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump da görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Kennedy ziyaretinin ardından Beyaz Saray'a dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti. Erdoğan'ı güçlü bir adam olarak tanımladı. Onunla başka hiç kimsenin sahip olmadığı bir ilişkim var ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın önemli bir müttefik olduğuna vurgu yapan Trump, herkesten çok saygı görüyor dedi.
0: İsrail'in alıkoyduğu Sumud aktivistlerinden birini bacağından yaraladığı ortaya çıktı. Yaralı Türk aktivist İsrail hastanelerinde tedavi olmayı reddetti. İsrail ordusunun Sumud filosuna hukuksuz saldırısında bir Türk vatandaşı yaralandı. Teknelerin ele geçirilmesi sırasında aktivistlerden Mecit Bahçıvan, İsrail askerlerinin plastik mermilerini hedefe oldu. Bahçıvan olayın sırasında bacağından yaralandı. Türk aktivist Aşdod'da tedavi merkezine götürüldü. Ancak İsrail hastanelerinde tedavi olmayı reddetti. İsrail ordusu 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı 50 tekneden oluşan filoya 18 Mayıs'ta saldırı düzenlemişti. Aktivistler hukuka aykırı şekilde alıkonuldu. Filoda 78 Türk katılımcı yer alıyordu. İsrail Sumud filosundaki bütün teknelere müdahale etmiş, tüm eylemcileri alıkoymuştu. Sumud filosu aktivistleri Kedziot hapishanesine götürülmek üzere Aşdod limanına götürüldü. Burada pek çok provokasyon ve baskıya maruz kaldılar.
2: Free, free Palestine! Check it!
3: Elleri ve gözleri bağlandı. İsrail'in şiddeti bir kez daha dünyanın gözü önünde yaşandı. Aşdod limanına götürülen Sumud filosu aktivistleri aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in provokasyonuna maruz kaldı. Ben-Gvir aktivistleri terörist olmakla suçladı. Alaycı cümlesini İsrail'e hoş geldiniz diyerek sonlandırdı. Çok yaşa İsrail diyerek onları tahrik etmeye çalıştı. O sırada bir aktivist Özgür Filistin sloganını Ben-Gvir'e karşı haykırdı. Güvenlik güçleri İsrailli bakanın gözünün önünde kadına sert müdahalede bulundu. Susturmaya çalıştılar. O anlara tanık olan Ben-Gvir'in yüzünde ise memnuniyet ifadesi vardı. İsrailli bakan işte böyle yapmak gerekiyor ifadesini kullandı. Baskı ve zulüm bununla sınırlı kalmadı. İsrail Gazze'lilere destek olmak için canlarını ortaya koyan aktivistleri aşağılamak amacıyla dizlerinin üzerine çöktürdü. Milli marşlarını zorla dinletti. İsrailli bakanın provokasyonuna İsrail'den de tepki geldi. Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Ben-Gvir'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımdaki gösteriyi utanç verici diye tanımladı. Aşırı sağcı bakanı İsrail'i temsil etmemekle suçladı. İtamar Ben-Gvir'e tepki gösterenlerden biri de Başbakan Netanyahu'ydu. Sosyal medya açıklamasında yaptığı provokasyonu uygunsuz bulduğunu belirtti. Netanyahu, aktivistlerin en kısa sürede sınır dışı edilmeleri talimatını verdi. Yaşananlara dünyadan en sert tepkilerden biri ise İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den geldi. Meloni, İsrail'den aktivistlere kötü muamele için özür talep etti. İzahat için İsrail Büyükelçisi'ni çağıracaklarını duyurdu. Pek çok hükümetten ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'nden aktivistlerin serbest bırakılması yönünde çağrılar var. Ayrıca birçok ülkede gösteriler yapılıyor. İsrail'in denizde aktivistlere bu kadar sert müdahale etmesinin ardında ne olduğunu ise bizzat İsrail basını yazdı. Haaretz gazetesine göre bu sert müdahaleler filonun Gazze konusunda taşıdığı mesajdan çekindiklerini gösteriyor. Gazze'de sebep oldukları insani krizin uluslararası görünürlüğünün artmasından endişe ediyorlar.
0: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ateşkes bir kez daha ihlal edildi. İnsani krizin derinleştiği bölgede bazı evler hedef alınıyor. İsrail, Gazze'nin

0: Nısır'a Batı Şeria'da da zulmü sürdürüyor.
1: Evlere saldırılar yine yoğunlaştı. İsrail ordusu sivilleri bir kez daha hedef aldı. Gazze'de ateşkes ihlalini sürdürdü. İsrail Bureç kampında bir eve saldırdı. Kara dumanlar yükseldi. Ebu Şamala ailesine ait ev enkaza döndü. Saldırılarla yıkım artıyor. Ablukayla insani kriz derinleşiyor. Bölgede adım atacak yer kalmazken 1 milyon 600 bin Filistinli kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Altyapıya hedef alan İsrail sivillerin suya erişimini de engelliyor. Batı Şeria'da da İsrail zulmü sürüyor. Ordu Cenin mülteci kampına saldırı düzenledi. Burada 3 evi kundakladı. İşgalci Yahudiler de Filistinlilerin araçlarını yaktı. Uluslararası toplumda da İsrail'e tepkiler artıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği yeni bir rapor yayımladı. İsrail'in Filistin'deki eylemlerinin soykırım, etnik temizlik ve savaş suçu işaretleri taşıdığı belirtilerek suçlulardan hesap sorulması istendi.
0: Gazze'de soykırım, Lübnan'da katliam yapan İsrail, Batı Şeria'da da işgalini, zulmünü sürdürüyor. Öyle ki Batı Şeria'daki işgalcilerin zulmü Vahşi Batı'yı dahi aratır hale geldi. Zira Vahşi Batı'da dahi hasımların silahını çekme, düelloya davet etme hakkı vardı. Batı Şeria'daki durum şu anda tam anlamıyla Mad Max filmlerini andırıyor. İşgalciler Mad Max'teki yağmacılarla aynı şekilde saldırıyor.

0: Vahşi Batı'da bile bir racon vardı. Hakkınızı aramak için hasmınızı düelloya davet ederdiniz. İki tarafında silahı olurdu ve silahına hızlı davranan kazanırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en vahşi dönemlerinin anlatıldığı kovboy filmlerinin önemli sahneleri arasında düellolar yer alırdı. Vahşi Batı'da bile çarpık da olsa kendi içinde bir adalet anlayışı vardı. Oysa Batı Şeria'da tam anlamıyla bir vandallık, yağmacılık var. Siyonist medyanın Batı ağzıyla yıllarca Yahudi yerleşimci diye pazarladığı yağmacılar Batı Şeria'yı Vahşi Batı'dan beter hale getirdi. Hatta yine filmler üzerinden örnek vermek gerekirse, Filistin topraklarındaki işgalci yağmacılar Mad Max filminden fırlamış gibiler. Vahşi Batı Şeria işgalcilerinin hiçbir kuralı yok. Çalmak, yağmalamak, saldırmak onlar için rutin bir yaşam biçimi. Tıpkı Mad Max filmindeki vahşiler gibi. Hala. Çocukları kaçırıyor, organ ticaretinde kullanıyorlar. Zeytinliklere saldırıyor, Filistinlilerin yaşam kaynaklarını kurutuyor, yok ediyorlar. Filistinlilerin evlerine saldırıyor, ya yıkıyorlar, ya içine yerleşip eşyalarına çöküyorlar.
1: Eşhedü en la ilahe illallah.
0: Öylesine korkunç bir zihin yapıları var ki, işgal ettikleri yerdeki Filistinlilerin kedisine, köpeğine bile tahammülleri yok. Peki Filistinliler ne yapmalı? Hamas'ı terör örgütü diye yaftalayan Batı'nın sırtını döndüğü, İslam ülkelerinin çaresiz kaldığı Siyonizmle nasıl mücadele edilmeli? Zira haberin başında da söylediğimiz gibi Vahşi Batı'da bile düello hakkı varken Filistinlilere düşen İsrail soykırımına sessizce boyun eğmek mi olmalı?
2: Ve Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren, evet, bir kurtuluş ve bir mücahitler grubu.
0: Bu yüzden özellikle medya üzerinden yürütülen algı operasyonlarına, zihinsel işgale karşı herkesin uyanık olması, İsrail'in Mad Max zihniyetini ifşa etmesi gerekiyor. Zira Filistin davası her ne kadar ağır yaralar almış olsa da bugün dünden daha güçlüyse bu vicdanlı insanların verdiği mücadele sayesinde.
2: Gazze'nin süratle yaralarını sarmaya ve yeniden ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Biz bunun için ne gerekiyorsa yapmaya

0: iddia gündemde. Amerikan New York Times gazetesi, Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin savaşın ilk günlerinde İran'da rejim değişikliği için eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ı yeniden sahaya sürmeyi planladığını yazdı. İddiaya göre Ahmadinejad'ın ev hapsinden çıkarılması için İsrail tarafından özel operasyon bile düzenlendi.
1: ABD ve İsrail, İran'ın nükleer kapasitesini gerekçe göstermişti. Balistik füze üretimi kabiliyetine vurgu yapmışlardı. Ancak asıl amaçları İran'da rejimi değiştirmekti. Amerikan basınına göre ABD ve İsrail, İran'a yönelik savaşın ilk günlerinde rejim değişikliği senaryosu üzerinde çalıştı. İşin en şaşırtıcı kısmı ise yeni lider olarak bir dönem İsrail'i haritadan sileceğiz diyen eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmadinejad'ın seçilmiş olmasıydı. İddiayı New York Times gazetesi ortaya attı. ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdı. Buna göre İran savaşının ilk gününde İsrail jetleri Ahmadinejad'ın Tahran Narmak'taki evine nokta atışı bir saldırı düzenledi. Amaç suikast değil, sokağın başındaki güvenlik noktasını vurarak onu ev hapsinden kurtarmaktı. Ancak bu tehlikeli hapisten kaçırma operasyonu ters tepti. Saldırıda yaralanan ve kıl payı ölümden dönen Ahmadinejad'ın plana olan inancını yitirdiği ve o günden beri de kayıplara karıştığı belirtildi. Ahmadinejad sert İsrail karşıtı söylemleriyle tanınıyor. Ancak son yıllarda İran yönetimiyle ciddi anlaşmazlıklar yaşadığı öne sürüldü. Eski Cumhurbaşkanı'nın İran'daki üst düzey isimleri yolsuzlukla suçladığı, birçok seçimde adaylığının engellendiği ve uzun süredir fiili ev hapsinde tutulduğu aktarıldı. Beyaz Saray ise rejim değişikliği planı iddialarına doğrudan yanıt vermedi. Trump yönetimi, savaşın hedefinin yalnızca İran'ın füze ve nükleer kapasitesini yok etmek olduğunu savundu. İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad da haberle ilgili yorum yapmayı reddetti. Haberde ayrıca Ahmadinejad'ın son dönemde Macaristan ve Guatemala gibi ülkelere yaptığı ziyaretlere dikkat çekildi. Macaristan'ın Orban döneminde İsrail'le yakın ilişkileri vardı. Öte yandan Ahmadinejad'ın savaş başladıktan sonra ise kamuoyunun önünde neredeyse tamamen sessiz kaldığı vurgulandı. Sert İsrail ve ABD karşıtlığına rağmen eski Cumhurbaşkanı'nın bu sessizliği İran kamuoyunda da dikkati çekmişti.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yeni modeller üzerinde çalışıldığını söyledi. Örgütün tasfiyesinin hızlandırılacağını belirtti. Erdoğan'ın gündeminde çeyrek asrı devirmeye hazırlanan AK Parti'ye yönelik eleştiriler de vardı.
1: Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.
2: PKK'nın silah bırakma süreci hızlanacak, terörsüz Türkiye'nin yolunu açacak yeni modeller üzerine çalışma yapılıyor. Mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizi ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Devletin zirvesi çeyrek asrı geride bırakmaya hazırlanan AK Parti'ye yönelik eleştirilere cevap verdi.
1: Biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak girdik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere kulp takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
2: Erdoğan'ın seçmene de mesajı vardı.
1: Biz %52'nin oyunu alarak göreve gelmiş bir iktidarız. %48'in önemli bir kısmının oy vermese de gönlünün bizimle olduğunu bilen bir iktidarız.
2: Devletin zirvesi AK Parti kadrolarına da seslendi.
1: Tek başıma kalsam dahi

0: hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun, bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık, Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız, birlikte yapacağız, hep beraber yapacağız.
1: Erdoğan hafta sonu Kocaeli'nde gerçekleştirilen gençlik şölenine yönelik CHP'den gelen eleştirilere de sert tepki gösterdi.
0: CHP Genel Başkanı'nın gençleri tahkir eden, gençleri aşağılayan hezeyanlarının bizim nazarımızda hiçbir kıymeti yoktur. Üzülerek görüyoruz ki Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü.
2: AK Parti 25. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Ağustos ayındaki programlar için şimdiden hazırlıklar başladı. Organizasyonlarda özellikle geride kalan çeyrek asra dikkat çekilecek. Peki o 25 yılda neler yaşandı? Türkiye hangi badireleri atlattı? Gelin bir hatırlayalım.
3: 2001 yılı Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktasıydı. Şiir okuduğu için hapse atılan, siyasi yasak getirilen Recep Tayyip Erdoğan için o yıllarda gazeteler muhtar bile olamaz diyordu. Onun liderliğinde 14 Ağustos'ta Adalet ve Kalkınma Partisi kuruldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın o gün söylediği sözler hafızalara kazındı.
4: Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
3: 3 Kasım 2002'de Türkiye erken seçime gitti. AK Parti kuruluşundan 446 gün sonra girdiği ilk seçimde ipi göğüslemiş, tek başına iktidara gelmişti. Bu AK Parti'nin ilk seçim zaferiydi ancak son olmayacaktı. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti iktidarı Türkiye'nin çevresini değiştiren köklü icraatlara imza attı. 2007 seçimlerinde seçmen desteğini artırarak bir kez daha AK Parti'nin arkasında durdu. İlerleyen yıllarda Recep Tayyip Erdoğan halkın oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesi sonrası 2018'de yeniden cumhurbaşkanı seçildi.
0: Türkiye tercihini büyümeden, gelişmeden, kalkınmadan her alanda dünyanın itibarlı, onurlu, sözü geçen bir ülkesi olmaktan yana kullanmıştır.
3: 2023 Mayıs'ına gelindiğinde hem Cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimleri yapılacaktı. Cumhur İttifakı'nın karşısına CHP'nin önderliğinde adına Altılı Masa denilen bir yapıda bir araya getirilen partilerden oluşan bir ittifak çıktı. Altılı Masa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yarışacak adayı güçlükle belirleyebildi. O isim CHP'nin o günkü genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu.
5: 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.
3: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası katıldığı son grup toplantısında gözyaşları aktı. O gün adaylık sürecinin ve kampanyasının yönetiminde olanlar sonraki süreçte seçim hezimetinin bütün faturasını Kılıçdaroğlu'na kesecek, CHP'de bitmek bilmeyen kaosun fitili ateşlenecekti. Millet nihai kararını verdiğinde önce manipülasyon denetiler.
6: Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı %51.04.
3: Yenildiklerini bildikleri halde öndeyiz açıklamaları yaptılar, kazanıyoruz diyerek milleti kandırmaya çalıştılar. Ancak gerçek kısa sürede anlaşıldı. Altılı Masa partilerinin genel merkezleri bir kez daha derin bir sessizliğe gömüldü.
7: Adam kazandı. Sizi temin ederim, samimiyetle söylüyorum. 28 Mayıs akşamı kolumu kaldıracak takatim yok.
3: Milletin şaşmaz terazisi yine Recep Tayyip Erdoğan'ı göstermiş, bir kez daha büyük bir seçim zaferi kazanmıştı.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi %52,18 oranıyla kazandı.
9: Seçmenden büyük destek alan Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.330.140 oy fark attı.
3: Türkiye 2023 seçimleri sonrası da büyümeye ve güçlenmeye devam etti.
0: İlk günkü gibi Türkiye'ye hizmet sevdalısıyız. Daha nice yıllar azimle, aşkla milletimize hizmet üretmeye devam edeceğiz.
2: CHP kurultaylarına ilişkin iptal davasında dikkati çeken bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan

0: Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler dava dosyasına girdi. İstinaf Mahkemesi'nin incelemesi sürüyor.
1: CHP'nin 38. olan kurultayına ilişkin şaibi iddialarıyla görülen davada önemli bir gelişme yaşandı. Görevden uzaklaştırılan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi Ankara'daki dosyaya girdi. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım Ankara'da bir otel odasında gözaltına alınmış, ardından rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Özkan Yalım tutuklandıktan sonra CHP kamuoyu baskısına dayanamamış ve partiden ihraç etmişti. Beni ihraç ederseniz ipliğinizi pazara çıkarırım diyen CHP yönetimini hedef alan Özkan Yalım, rüşvet soruşturmasında itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan faydalandı, 3 ayrı ifade verdi. O ifadeler Ankara'da görülen şaibeli kurultay davasında dosyaya girdi. Yalım'ın iddialarının söz konusu şaibeli kurultay dava süreci açısından aydınlatıcı olması bekleniyor.
0: Kemal Kılıçdaroğlu artık CHP Genel Başkanlığı makamına kadar sirayet eden yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin konuştuğu ikinci kez arınma çağrısı yaptı. CHP haramın sığınağı değil dedi. Kendisinin iktidar için çalıştığını iddia edenlere de cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı CHP için de açık bir başkaldırıyı da ateşledi.
2: Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz. Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir.
3: Tartışmalı bir kurultayla koltuğunu terk etmek zorunda kalan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'yi bir kez daha arınmaya çağırdı. Kullandığı metaforla adı yolsuzluk, rüşvet ve ahlak skandallarıyla anılanların kendilerini CHP'yi kullanarak aklama çabalarını ima ediyordu. Ulu çınarın gölgesi kirlenmişliğin sığınağı olamaz demesi bu yüzdendi.
2: Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. İftiralarınızla, tehditlerinizle vız gelir.
3: Mevcut CHP yönetimi Kılıçdaroğlu'ndan sadece susmasını değil, başka şeyler de bekliyor. Mutlak Butlan davasından aleyhlerine çıkacak bir kararda sorumluluk üstlenip verilecek görevi kabul etmemesi gibi. Peki ya bu beklentileri karşılamazsa? CHP tarihinden silme riskiyle karşı karşıya CHP kamuoyundaki organize linç kampanyaları da bu ihtimali göstermeye yönelik. Zaten Kılıçdaroğlu'nun tehditleriniz vız gelir demesi de bu sebeple.
2: Bakınız, 70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin.
3: Kılıçdaroğlu burada da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini hedef almak için kullandığı Bay Kemal ifadesini hatırlatarak CHP'liliğine gölge düşürmeye, iktidarla işbirliği halinde olduğunu ima edenlere yanıt verdi. Finalde de CHP içinde nefsinin peşine düşerek iktidarın eline koz verenlere yüklendi.
2: Aklımız nefsimize uymasın, yolumuz dürüstlükten ayrılmasın, rehberimiz vicdanımız olsun.
3: Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısı CHP içinde de yeni bir isyanı tetikledi. Değişimci kadroyla kan uyuşmazlığı yaşayan isimler sosyal medyada artık ayağa kalkma zamanıdır sloganıyla bir bildiri yayınladı. Ali Haydar Fırat, Gaye Taşçıer bu isimler arasındaydı.
4: Büyük bir krizin içindeyiz. Ortaya atılan iddialar, dile getirilen ifadeler, itiraflar sadece partimizin bugününü değil, tarihi mirasımızı zedelemekte, geleceğimizi karartmaktadır. Bu çerçevede partimizin üst yönetimi üzerine aldığı tarihsel ve siyasal sorumluluğu yerine getirememektedir. Partimizin kurtuluşu partililerimizin azim ve kararlılığına bağlıdır. Şimdi bu iradeyi ortaya koymak için ayağa kalkma zamanıdır.
3: CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksek de partinin içinde bulunduğu duruma isyan edenlerdendi.
5: Hırsız hırsızdır, ahlaksız ahlaksızdır. Sadece senin safların diye ahlaksızlığı savunmak seni de o ahlaksızlığa ortak yapar.
3: Kılıçdaroğlu'na mevcut CHP düzenini savunan kadrodan ilk cevap Ali Mahir Başarır'dan geldi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir darbe, bir komplo, bir tuzak kuruluyor. Millet bunun farkında, Kemal Bey de bunun farkında. Videoda bunu görüyorum. Bizlerle beraber 2019'da omuz omuza mücadele vererek seçtiği arkadaşlarını koruduğunu görüyorum. En azından öyle görmek istiyorum.
3: Cevabı alaycıydı ama geçiştirmeye yönelikti. Mutlak butlan tedirginliği giderek taban bulmaya başlayan Kılıçdaroğlu'nu karşılarına almalarına engel oluyordu.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine yabancı basına konuştu. Türkiye'yi kötülemek adına anlattığı senaryo gerçeklerden kopuk, eksik ve komplo teorileriyle ajite edilmişti. İşte ayrıntılar.
3: Özgür Özel, Türk demokrasisinin yurt dışındaki itibarını değersizleştirmek adına çaba harcamaya devam ediyor. Bu kez mesajlarını The Economist üzerinden verdi.
7: İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bizzat Sayın Erdoğan'a karşı yarışmaya hazırlanıyordu. Kendisi ve ortakları yolsuzluk, casusluk ve terörizme yardım gibi asılsız ve siyasi amaçlı suçlamalarla hapse atıldı. Sayın Erdoğan şimdi de uydurma davalarla partimizin belediye başkanlarına saldırıyor. Partimizi felç etmeyi ve kontrol edebileceği bir muhalefet yaratmayı hedefliyor.
3: CHP merkezinde yerel yönetimlere ilişkin yolsuzluk ve rüşvet iddialarına yönelik soruşturma ve davaları kendi meşrebinden manipüle ederek anlattı. Ama CHP'li delegeleri para karşılığında bağlayarak CHP yönetimini ele geçirdiklerini, Cumhurbaşkanlığı yarışını eklemeye çalıştıklarını anlatmadı. Onun anlatısında Antalya ve Uşak'taki rezillikler, bizzat belediye kasasından alınan rüşvetler yoktu. Lüks aracının 175 bin avro karşılığında kamu kaynaklarıyla VIP seviyesine yükseltildiği de yoktu. Satır aralarında gerçeküstü bir direniş anlatısıyla yurt dışındaki çevreler tarafından ciddiye alınmak için ekstra çaba harcadığı görülüyordu.
7: Macaristan'da olduğu gibi Sayın Erdoğan rejimine karşı sokaklarda, kafelerde ve mahkeme salonlarında direniş Türk toplumunda yeni bir demokratik uyanışa yol açtı. Partimiz ekonomik gerileme ve demokratik gerilemenin derinden iç içe geçtiğini savunarak tabandan gelen bir seferberliği benimsedi. Partiler, sosyal gruplar, ideolojiler ve etnik kökenler arasında seçmenleri birleştiriyoruz.
3: Oysa Türkiye'de ne böyle büyük çaplı bir direniş var, ne CHP hedeflediği konsolidasyonu yaratabilmiş durumda. İmamoğlu'nun yargılandığı duruşmalara ilgi yok. Kamuoyu yoklamaları Özgür Özel'in destanlaştırdığı direniş hikayesini doğrulamıyor. Türk siyasetine ilişkin analizi içinde bolca komplo teorisi barındırıyor. CHP'nin kullandığı bu jargon üzerinden gerçeklerden koptuğu anlaşılıyor.
7: Erdoğan'ın amacı muhalefeti ortadan kaldırmak değil, onu evcilleştirmektir. Seçimlere katılmalarına ve hatta büyük şehirleri yönetmelerine izin verirken onları giderek daralan kısıtlamalar içinde faaliyet göstermeye zorlamak. Bu sadece demokrasiden otoriterliğe geçiş değil, serbest rekabetten sınırlamaya geçiştir.
3: İçişleri Bakanlığı tutuklamanın gerçekleştiği yerel yönetimlerdeki yöneticileri görevden uzaklaştırdı. Yerlerine de belediye meclislerindeki aritmetiğe göre belediye başkan vekilleri atandı. CHP'nin çoğunlukta olduğu yerlerde koltuğu yine CHP'liler doldurdu. Özgür Özel'in bu gibi noktalarda kayyum uygulamasına başvurulmamasını bile ürettiği komplo teorisinin bir parçası haline getirdiği anlaşılıyor. İşte bu konjonktürde Özgür Özel'i ayakta tutan tek argümanın Macaristan'daki iktidar değişikliği olduğu anlaşılıyor. Oysa ne Macaristan'da Türkiye'nin sosyolojisi uyumlu, ne Macaristan'da başa gelen iktidar bir sol iktidar.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan hakaretleri yargıya taşınmıştı. O davada mahkeme Özgür Özel'i 300 bin lira manevi tazminatla cezalandırdı.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret karşılıksız kalmadı. Özgür Özel bir kez daha manevi tazminatla cezalandırıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kaybettiği tazminatlardan ders çıkarmadı. Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri bir kez daha yargıya taşındı. CHP Genel Başkanı Özel'in 5 Temmuz 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretleri sonrası Erdoğan'ın avukatları harekete geçmiş, dava açılmıştı. O davada mahkeme heyeti söz konusu konuşmayı bir kez daha inceledi. Özel'in avukatlarının savunması dinlendi. Ankara 32. Asli Hukuk Mahkemesi Özgür Özel'i haksız ithamları nedeniyle 300 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırdı. Haberi Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından paylaştı.
0: Halk TV ekrandan devasa bir grafikle seçim anketi yayınladı. Elbette CHP ekranında küçük bir farkla da olsa altı ok AK Parti'nin önünde görünüyordu. Ancak ekrana verilen grafikte bir sorun vardı. Zira oranlar toplandığında %103,7 çıkıyordu. Peki hangi parti olduğundan büyük görünüyordu ve daha önemlisi Halk TV aslında nasıl bir mesaj vermeye çalışıyordu?
9: Bütün bunlarda anketlerdeki geri bildirimlere bakılıyor olmasının da bir etkisi var muhakkak.
3: Halk TV ekranında paylaşılan ankette bir sorun var. Yok yok, sorun CHP'nin birinci parti çıkması değil. O zaten Halk TV kafasına göre malumun ilamı.
9: Bugün seçim olsa, şimdi bakıyorsunuz CHP %31,5.
3: Ellerinden gelse ankette CHP'yi %51 göstermek isterler. Ancak hepi topu AK Parti'nin sadece 1,5 puan üzerinde yazabilmişler. Muhtemelen daha da abartırsak Halk TV izleyicisi bile inanmaz diye düşünmüş olmalılar. Zira İmamoğlu suç örgütüyle başlayan partideki savrulma herkesin malumu.
10: Silkeleyin belediyeleri. Yani hadi gel de silkele o zaman. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu?
3: Neyse biz konuyu dağıtmayalım, yine Halk TV anketine dönelim. Zira anket gerçekten sorunlu. Hadi kararsızların olmamasını, diğerleri seçeneğinin yokluğunu bir kenara bırakalım. Grafikteki yüzdelik oranları topladığınızda %100 çıkması lazım. Ancak dedik ya, Halk TV oranları gönlüne göre dağıtmış olmalı ki hepsini topladığınızda %103,7 çıkıyor. Yani toplamda 3,7 puan fazlalık var. Peki o fazladan 3,7 puan kime yazılmış? Saadet Partisi'ne.
9: Başka bir şey dikkat çekiyor. Mesela Yeniden Refah %7,9, İyi Parti %5,5, Saadet %9,2.
3: Gelelim meselenin bam teline. Grafik ekrana yansıdıktan, yani algı operasyonu yapıldıktan sonra moderatör Saadet Partisi'nin oy oranı bende %5,5 görünüyor diyor. Yani grafiker sehven öyle yazmış demeye getiriyor.
9: Saadet Partisi'nde bir yanlışlık olabilir mi? Bir daha bir check edin. Bende çünkü %5,5 olarak görünüyor.
3: Peki Halk TV bu anketle ne söylemeye çalışıyor? Aslına bakarsanız mesaj verilen kitle ne AK Parti, ne CHP, ne de MHP. Halk TV, altılı masanın dağıldığının farkında. İmamoğlu suç örgütü soruşturması, CHP Genel Başkanı Özel'in kısıtlı liderliği sebebiyle de işler iyice zorlaştı. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi Özel'in tüm bu partileri bir daha aynı masada buluşturamayacağını da herkes görüyor. Bu yüzden Halk TV ekibi sinsi bir taktiğe sarılmaya çalışıyor.
9: AKP ve CHP dediğim gibi, bildiğimiz gibi haber değeri taşıyan kısmıysa Yeniden Refah'ın 7,9 olması, İyi Parti'nin 5,5 olması, Saadet Partisi'nin 5,5 olması.
3: CHP'den umudunu kesen Halk TV, sağ partilerin kendi aralarında bir ortaklığa gitmesi gerektiğini işaret ediyor. Özetle Yeniden Refah ve Saadet Partisi İyi Parti ile güç birliği yaparsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmakta zorlanacağı kartını masaya sürüyorlar. Özetle CHP cephesinin kazanmak diye bir derdi yok. Erdoğan kaybetsin de ne olursa olsun kafasındalar.
11: Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar.
3: Ne diyelim? Takdir milletin elbette.

0: denetimler artırıldı. Ticaret Bakanlığı ekipleri marketlerde sahaya inerken reyon ve kasa fiyatları tek tek karşılaştırıldı. Fahiş fiyat ve etiket oyunlarına karşı sıkı kontrol uygulanıyor.
1: Fahiş fiyatla mücadele devam ediyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi de denetimler sıklaştırıldı. Ticaret Bakanlığı yaklaşan bayram öncesi fırsatçılara göz açtırmıyor. Denetimleri sıklaştıran bakanlık ekipleri son olarak market denetimi için sahadaydı. Vatandaşın ekonomik hak ve çıkarlarını korumak amacıyla harekete geçen bakanlık fiyat etiketlerini denetledi. Fahiş fiyat kontrolü gerçekleştirdi.
2: Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Ticaret Bakanlığı ekipleri market denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler önce reyonlardan ürünleri aldı, şimdi ise kasa fiyatıyla karşılaştırıyor. Eğer bir fark çıkarsa yaptırım uygulanacak.
1: Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ellerindeki listeyle önce markette alışveriş yaptı. Yaptıkları alışverişte reyon fiyatları kontrol edildi. Fotoğrafları da çekilerek kayıt altına alındı. Bayram dolayısıyla çikolata ve şekerleme reyonları dikkatle incelendi. Marketlerin ürünleri tedarik ettiği ve müşteriye sunduğu fiyat farkı ekiplerin dikkat ettiği bir husus. Ürünlerin reyondaki fiyatıyla kasa arasındaki fiyat da denetlenen bir diğer aşama. Ticaret Bakanlığı bayram tatili boyunca marketler, otobüs terminalleri ve sebze meyve hallerine denetimlerini sürdürecek.
0: Bayrama sayılı günler kala şehirler arası yolculuklar şimdiden başladı. Memleketine ya da tatile gitmek isteyen binlerce vatandaş otogarlara akın ederken Diyarbakır'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri sahaya indi ve denetim yaptı.
3: Bugün burada 20 ekiple beraber, 20 arkadaşımızla beraber Kurban Bayramı öncesinde otobüs terminallerinde denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.
4: Bayrama sayılı günler kaldı. Otogarlarda yolcu sayısı arttı. Fiyat denetimleri de sıklaştı.
3: Geçen haftadan bu yana gerçekleştirdiğimiz yoğun denetimlerle fiyat tarifelerinin usulüne uygun olarak sergilenmesini sağladık.
4: Diyarbakır'da denetim için sahaya inen ekipler yolcuların fiyat karşılaştırması yaparak bilet alabilmesi için firmaları tek tek kontrol etti.
3: Fiyat etiket denetimlerinde tarifeye uygunluk var mı? Yani vatandaşların rahatlıkla ve karşılaştırma yapabilecek şekilde fiyat listelerini görebilecek şekilde bilet satış kişilerinin bulunduğu yerlere asıp asmadıklarını, koyup koymadıklarını kontrol ediyoruz. Böylece vatandaşlarımızın fiyatları net bir şekilde görerek ve karşılaştırma yaparak bilet almalarını imkan tanıdık.
4: Ekipler bilet fiyatlarını günlük olarak takip ediyor.
3: Yani otobüs fiyatlarını vatandaşa ne kadara sattığını günlük olarak alıyoruz. Bu rakamları Kurban Bayramı'na kadar haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapıp yapmadıklarını kontrol ediyoruz, fiyatları takip ediyoruz.
4: Usulsüzlük tespit edilirse tutanak tutuluyor ve cezai işlem için konu ilgili birime bildiriliyor.
3: Bununla birlikte fahiş fiyat uygulamalarına karşı da hassasiyetle hareket ediyor ve tespit ettiğimiz usulsüzlüklerle ilgili tutanaklarımızı titizlikle düzenliyoruz.
4: Vatandaşlar karşılaştıkları olumsuz durumları Ticaret Bakanlığı'nın haksız fiyat artışı bildirim sistemi üzerinden anında iletebiliyor.
0: D100 Karayolu Kartal Bölge Trafik Durağı mevkiinde on binlerce insanın kullandığı yaya üst geçidi adeta korku saçıyor. Betonlara dökülen üst geçidin kolonlarındaki paslanmış demirler ortaya çıktı. Birçok çatlak görüldü. Üstelik sadece bununla da kalmadı. İBB tarafından reklamı yapılan Kartal Metro İstasyonu'nun girişi de tamamlanmadı. Kartal Köprüsü de yine CHP'li yönetim tarafından kaderine terk edildi.
5: Sözde depreme dayanıklı güçlendirme faaliyeti yapıldı ama kolonlardaki paslanmış demir onarılmadı. Vatandaşı korku sardı.
6: Korkuttu mu sizi orası?
7: Evet, biraz öyle oldu.
6: Burayı çok sık kullanıyor musunuz?
7: Evet.
6: Üst geçidin halini gördünüz mü?
7: Gördük. Çok kötü.
6: Burası Kartal D100 yolunda bulunan yaya üst geçidi. Farklı noktalarda çok sayıda hasar mevcut. Öyle ki beton bölümlerindeki dökülmeler nedeniyle taşıyıcı demirlerin ortaya çıktığı görülüyor.
8: Bir yıldan beri Kartal Köprüsü'nde depreme dayanıklı güçlendirme faaliyeti yapıyordu. Bu kapsamda bütün yetkililer buradan müntezaman gidip geliyordu. Acaba bu üst geçidi görmediler mi, görmezden mi geldiler?
5: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi bu durumu sosyal medya hesabından dile getirdi. Üst geçidin yapılması konusunda CHP'li yönetime çağrıda bulundu. Yönetim bunu dikkate

0: aldı almasını ancak çareyi sadece alanı tel örgüyle kapatmakta buldu. Yaptığı bu eylemse vatandaşın yolunu daralttı.
1: 2 gün sonra bu tel örgüyü çektiler ama tel örgüyü çekerken bile bu kıymetli güvenlik açısından vatandaşın kaldırımını kapattılar. Dolayısıyla vatandaş E5'ten işler hale geldi. Bu da can tehlikesi yaratıyor vatandaşımıza. CHP'li İBB yönetime önerimiz burayı acilen 15 günde bir üst geçit yapılacak. Gücümüz yoksa zaten işler açısındayız.
2: Burası Dağ Kartal Köprüsü. Bir yıldır köprünün ayaklarının güçlendirilmesi için çalışmalar yapıldı. Ayaklar güçlendirildi ancak köprünün üst tavlasına dokunulmadı.
0: CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yarım bıraktıkları bunlarla da sınırlı değil.
2: Vatandaş güvenli ve konforlu bir şekilde metro istasyonlarını kullanacak diye reklamlar yapıldı. Ancak ne istasyonun üstü kapatıldı ne de güvenlik sağlanılabildi.
1: Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetimi 3 yıl önce metro üstlerini kapatarak şunu amaç etmişlerdi. Vatandaşın soğuk ve yağışlı günlerde konforlu girişini ve yürüyen merdivenlerin ıslanmaması. Gelin görün ki Kartal metrosu 3 yıldan beri çelik demir ağlarla örülmüş, etrafında pazar filleriyle çevrilmiş ama üst kapaması yok. Bu mu vizyon, bu mu estetik, bu mu güvenlik?
3: Dünyanın farklı kültürleri bir kez daha İstanbul'da buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl 8.'si düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı. Atatürk Havalimanı'nda kurulacak festival alanında son hazırlıklar sürerken 24 farklı ülkeden ekipler de organizasyon için İstanbul'a gelmeye başladı.
4: Bir yanda atlı sporlar, diğer yanda dünyanın farklı kültürlerinden ezgiler. İstanbul bir kez daha etnospor heyecanına hazırlanıyor.
5: Bu yıl 8.'si düzenlenen Etnospor Kültür Festivali için geri sayım başladı. Yaklaşık 24 ülkeden gelen ziyaretçiler burada kültürlerini sergilemeye hazırlanıyor.
4: Festival alanında geleneksel sporlar için özel bölümler kurulurken sahne gösterileri ve konser hazırlıkları da sürüyor. Okçuluktan yağlı güreşe, atlı sporlardan çocuk etkinliklerine kadar birçok başlık festival boyunca ziyaretçilerle buluşacak.
6: Tabii Dünya Etnospor Birliği'nin düzenlediği önemli etkinliklerden biri. Takvimde her zaman merak edilen, istenilen bir etkinlik bu festival. Kültür var, sanat var, spor var, gastronomi var. Bizim için çok değerli bir etkinlik. Tabii bizi en çok motive eden konulardan biri katılımcı sayısı. Geçmiş yıllarda 1 milyon kişiyi aştı katılımcı sayısı. Bu senede bu katılımcı sayısının artmasını bekliyoruz.
4: Festivalin en dikkat çeken yönlerinden biri ise farklı kültürlerin aynı anda buluşturulması. Dünya mutfağından lezzetler, geleneksel sanatlar ve sahne performansları da organizasyonda yer alacak.
6: Farklı yörelerinden, ülkelerinden mutfaklar var. Misafirlerimiz bunları ücretsiz şekilde tadabilecekler. Çok güzel sahne şovları var. Çok önemli ülkelerden sporcular var. Bir önemli konuda insanlar buraya sadece izlemek için değil, deneyim için de gelecek. Gelen çocuklarımız, kardeşlerimiz burada ata binebilecekler, ok atabilecekler, güreş yapabilecekler, mas güreş yapabilecekler, mangala oynayabilecekler. Bütün bunları deneyimlemek de umarım onlar için eğlenceli, güzel bir hatıra olacak.
4: Festivalde ata sporları da ön planda olacak. Türkiye Güreş Federasyonu da organizasyonda geleneksel sporların yaşatılmasına dikkat çekecek.
7: Güreş Federasyonu olarak da biz Türkiye Cumhuriyeti Devletleri'ni davet ettik buraya. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan bizim misafirimiz olarak buraya geliyorlar. Takım müsabakası olacak. İlk defa açık havada bir müsabaka yapacağız. Bizim için de ayrı bir deneyim olacak. İşte o getirdiğimiz Türk devletleri, işte dünyanın en iyi sporcuları gelecek buraya. Burada hem etnonun kültürünü tanıyacaklar, Türk kültürünü tanıyacaklar. Onlara burayı yaşatmış olacağız.
4: 21 Mayıs'ta kapılarını açacak festival 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. İstanbul'da sporun, kültürün ve geleneklerin buluşacağı organizasyonda hazırlıklarsa tüm hızıyla sürüyor.
3: Trakya'nın en büyük açık alan doğa ve karavan fuarı Çorlu'da başladı. Karavanlardan kamp ekipmanlarına, motosikletlerden outdoor ürünlere kadar birçok ürün doğa tutkunları ile buluşuyor. El emeği ürünlerinde sergilendiği fuar 24 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
8: Doğa ve karavan tutkunları buluştu. karavanlar, motosikletler,

0: Kamp ekipmanları ve outdoor ürünler aynı alanda sergilendi. Trakya'nın en büyük açık alan doğa ve karavan fuarı kapılarını açtı. 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı, Çorlu Fuar Alanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Açık hava konseptiyle düzenlenen fuar, karavan, kamp, motosiklet, outdoor ve doğada yaşam tutkunlarını aynı alanda buluşturdu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcı firmalar, fuarda son model çekme karavanları, motokaravanları, kamp ekipmanlarını, doğada yaşam ürünlerini, motosikletleri, otomotiv markalarını ve bahçe traktörlerini sergiliyor. Fuarda karavan kamp ürünlerinin yanı sıra el emeğiyle hazırlanan ürünler de yer aldı.
1: Doğal rattan malzemeden dekoratif sepetler üretiyorum. Fuara ilgi çok güzel. Doğaya ve doğal olan ürünlere ilgi duyan insanlarla bir arada olmak çok keyifli.
0: 5. Trakya Doğada Yaşam Fuarı 24 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek. Fuar her gün 11 ile 20 saatleri arasında ücretsiz giriş imkanıyla ziyaret edilebilecek.
2: 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaraların sarıldığı önemli projelerden biri daha hayata geçirildi. Deprem sonrası geçici barınma alanı olarak kullanılan Millet Bahçesi, kapsamlı dönüşümle kentin ilk spor vadisine dönüştürüldü.
0: Asrın felaketinin ardından Kahramanmaraş yeniden ayağa kalktı. 24 branşa ev sahipliği yapacak 15 Temmuz Spor Vadisi hizmete açıldı.
3: Basketbolu da severek oynuyorum ve çok güzel, zevk veriyor. Açıkçası buraya hiç gelmemiştim ama gelince çok memnun oldum ve çok güzel, zevkle oynamaya başladım daha da.
4: Artık burada doya doya basket oynayabileceğiz. Bu konuda çok mutluyuz.
0: Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremin izlerini silen yatırımlara bir yenisi daha eklendi. 6 Şubat depremlerinin ardından bir dönem geçici konaklama alanı olarak kullanılan Millet Bahçesi artık gençlerin ve sporcuların buluşma noktası oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen 15 Temmuz Spor Vadisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen törenle kapılarını açtı.
5: Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber işbirliği içerisinde hayata geçirdiğimiz yatırımla şehrimizi tenisten basketbola, fitness'tan voleybola, 24 farklı branşta hizmet verebilecek şekilde uluslararası standartlarla spor alanlarına kavuşturmuş olduk.
0: Şehrin ilk spor vadisi olma özelliğini taşıyan tesis, yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda kuruldu. Tesiste tenis, basketbol, voleybol, masa tenisi ve geleneksel sporların da aralarında bulunduğu 24 farklı branşa yönelik uluslararası standartlarda spor alanları yer alıyor.
5: 15 Temmuz Millet Bahçemizle birlikte spor vadimiz üzerinde çalıştığımız güvenli park modelinde şehrimizdeki önemli örneklerinden bir tanesi olmuş oldu.
0: Kurdele kesimiyle tesis hizmete açıldı. Vatandaşlar ve gençler spor alanlarını gezerek yeni tesisi yakından inceleme fırsatı buldu.
2: Efendim bugün yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle beraberdik. Böylece moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ko, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Unutmayın, hak bilsin, Halik bilsin, bize bu yeter. Bir yoksul, bir garip, bir yolda kalmış, bir mazlum bize Allah sizden razı olsun dediyse, biz payelerin en yükseğine erişmişiz demek. Hiç şüphesiz mükemmel.

0: Tembel değiliz. Haşa, günahsız, kusursuz değiliz. Hatadan münezzeh asla değiliz. Elbette bizim de hatamız, eksiğimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız vardır ve olmuştur. Ama şu da bilinsin ki bir engeli aşmak için bin engelle mücadele etmek zorunda kaldık. Şimdi sağdan, soldan klavye kahramanları, AK Parti'nin bu kadronun açtığı yolda, tesis ettiği iklimde, refah ve konfor ortamında, sıcak yataklarından, rahat koltuklarından ahkam kesiyor olabilirler. Bunlara soruyorum. Siz hiç hayatınızda risk aldınız mı? Siz hiç hayatınızda kavgaya girdiniz mi? Siz hiç hayatınızda ölümle burun buruna geldiniz mi? Menderes'in akıbeti gözünüzün önünde dururken hayatınızda hiç canınızdan, serinizden vazgeçecek bir harekete dahil oldunuz mu? Kavgada yoklar. Ama kavga bitince sırça köşklerinden laf üretirler. Bakın biz bu yola çıkarken de, bu yolda yürürken de Türkiye'nin yakın tarihine bakarak hapislere düşmeyi, işkence görmeyi, suikastlere hedef olmayı, hatta idam edilmeyi göze alarak gittik. Peki bizi acımasızca, bizi insafsızca eleştirenler, siz ne yaptınız? Hangi fedakarlıkta bulundunuz? Hangi bedeli ödediniz? Konforlu, güvenli alanlarınızdan yapılan hizmetlere tut takmak dışında Allah aşkına hangi marifeti icra ettiniz?
1: Arkadaşlar, bu yemek bizim için çok önemli. Yaptığımız en kritik yemek.
2: Evet şef.
1: Bu yemeğin sadece lezzetli olması yetmez, doyurucu da olmalı.
2: Tamam şef.
1: En yorgun olduğu anda yiyenlere güç verecek.
2: Evet şef.
1: Her bir porsiyon adil olmalı.
2: Tamam şef.
1: Bu yemek yiyen herkese iyi gelecek.
2: Evet şef.
1: Bu sofrada hepimizin tuzu olmalı. Değil mi?
3: Evet şef.
1: Burada yapacağımız her yemek gönlünüzden kopmalı, gönüllere ulaşmalı. Hazır mıyız?
2: Evet şef.
1: Kızılay'ın 81 ilde 81 aşevi projesiyle Türkiye'nin mutfağını birlikte büyütüyoruz. Yapacağım bağışlarla kendi başına yemek yapamayan engelli, hasta ve yaşlılarımızın iyilikle dolu sofralarında senin de tuzun olsun.
4: Müslümanlara göre fazla dünyeviyim, diğerlerine göre fazla dindarım. Militanlara göre fazla ılımlıyım, ılımlılara göre fazla militanım. 40 yıla sığdırdığı çalkantının yansıması olarak böyle algılandığını ifade etti 20. yüzyılın en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri olan Malcolm X.
5: Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. You know, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
4: 19 Mayıs 1925'te Amerika'nın Nebraska eyaletinde doğdu. Babası ırkçı beyazlar tarafından öldürüldü. Annesi bu olaydan sonra akıl hastanesine kaldırıldı. O ve kardeşleri çeşitli ailelerin bakım ve himayesine verildi. Rengi yüzünden dünyanın kirli sisteminin sahipleri tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gençlik yıllarını önce suçun, sonra hapishane hücrelerinin içinde geçirmesine sebep oldu. Hapishanede yeni bir dinle tanıştı. İslam. Ama bu, barış getiren dinin kendisi değil, Amerikan ırkçılığına maruz kalmışların ayrımcı ve sakat bir yorumuydu. Irkçılığa maruz kalan siyahi, beyazları küçümsüyor ve dışlıyordu. Allah'ın da rengi siyahtır, beyaz insanlarsa şeytandır diyerek geçirdi yıllarını.
3: I for one as a Muslim believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel.
4: Ve zamanın bütünlendiği, mekanın hiçe evrildiği, dünyanın merkezine seyahati geldi, çattı. Müslümanların kıblesini gördü. Beyazı ve siyahı değil, kulu gördü. İnsanın Yaradan'ın şefkat ve merhametiyle kardeş olduğunu, olabileceğini gördü. Dönen adam, giden adam değildi. Miladi 1964 haccına Malcolm X olarak gitti, El Hacı Malik El Şahbaz adıyla döndü. Sadece bir yıl sonra, 1965'te silahlı 6 kişinin saldırısına uğradığında kürsüden insanlara sesleniyordu. Mahşer provasında keşfettiği hakikatin sesini yükseltmesi böyle karşılık buldu. Etkili bir hatip, ateşli bir aktivist, heyecanlı bir insan olarak 40 yılda tamamladığı dünya çilehanesindeki yolculuğundan ardında kalan unutulmaz sözleri oldu. Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın.
6: Oh, right there. How close they were when they let him, how close they were upon him when they let him have it. And after he had in the autopsy that was performed without in the knowledge of his family, of his relatives, they just cut him open to get the bullet because he's just another Negro.
7: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Efendim hayırlı sabahlar, günaydın. Günün manşetiyle yine birlikteyiz. Programı ben sunduğuma göre muhakkak bir konuğum vardır. Daha doğrusu muhakkak bugün beni dinleyecek birisi vardır diye Murat Özer'i seçtik. Doktor Murat Özer. Hoş geldin. Güzel bir söz. Doktor Murat Özer güzel geldi bana. Efendim tabii böyle keyifle açtık ama tabii keyifsiz bir haberle başlıyoruz. Evet, gerçi elhamdülillah diyoruz çünkü arkasından sonuçta ben insan hayatına bakarım. En kıymetli şey insanlar sokak köpeklerinden daha değerlidir, onu biliyorum. Sokak itlerinden, bir itpereslerden daha değerlidir normal insanlar. Bunu da hiddetten sonra konuşuruz ama Malatya'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Tüm memlekete geçmiş olsun, özellikle geçmiş Malatya'da olsun. Geçmiş olsun. Ve yerin 7.03 kilometre derinliğinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından duyurulan sarsıntı Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas gibi çevrelerden hissedildi. Klasik anonsumuz bu. Deprem ülkesi bunları bilir. Sarsıntı derin ne kadar abi, evet. Ne kadar oldu daha falan filan büyük oldu. Bunun rahatlığını şöyle söylüyorum. Ben bir eleştirme yapıp sana topu atıyorum. Sen bir Malatyalısın. Evet. O da tabii önemli tabii ama şöyle bir şey söyleyeyim. Biz bu deprem haberlerine o zaman da çok karşı çıkmıştım. Hala devam eden çubuklu haberlere karşı birisi olarak söylüyorum. Bazen suyunu çıkartıyoruz. Aynı şeyi söyleyeceğiz ama aynı şeyi söyleyelim baştan. Fakat şunu da yapmayalım. Sabahtan beri televizyon kanalları kilitlenmiş durumda. Herkes bir yayına bağlanıyor. Şöyle mi oldu hocam? Hangi kırık oldu hocam? O kırık Kayseri'den çıkar mı çıkmaz mı hocam? Derinlik ne kadar hocam? Ölçtük bilemiyorum ama biraz yine suyun çıkartıyor gibiyiz. Çok geçmiş olsun. Allah beterinden muhafaza eylesin. Buyurun efendim.
1: Çok geçmiş olsun gerçekten. Ben biraz önce görüştüm. Malatya Belediyesi'ndeki yetkililerle de konuştum.

0: Şehirde çok şükür yani bir panik havası var tabii ki yani.
1: Olur
0: Çünkü
1: tabii.
0: Malatya'da biliyorsunuz asıl şey ikinci depremde oldu. Birinci depremde ciddi
1: Kesinlikle doğru.
0: anlamda bir yeşil yurtta yıkım oldu. Binalar yattı. Ama asıl büyük deprem hemen ikincisinde gerçekleşti. O sebeple de çok sayıda hayatını kaybeden insan daha olmuş oldu Malatya'da.
1: Evet.
0: Malatya biliyorsunuz bu 11 şehirde gerçekleşen depremlerde en fazla yıkıma uğrayan ikinci şehir oldu
1: Gördük evet,
0: aslında.
1: gittik
0: Doğal
1: gördük.
0: olarak
1: Evet.
0: insanlar panikliyorlar.
1: Çok
0: Acaba
1: doğru.
0: bu öncü bir deprem midir diye. İnşallah öyle bir şey olmaz. Çok geçmiş
1: İnşallah.
0: olsun ama küçük ufak tefek şeyler olmuş. İşte Doğan şehirde birkaç ahır yıkılmış gibi böyle hamdolsun küçük mali şeylerle atlatmış olduk bu depremi.
1: Evet ama o psikoloji hala devam ediyor değil mi
0: Tabii
1: insanlar
0: ki.
1: için? Onu yaşayanlar tabii dışarıdan konuşmak biraz daha kolay da. Bizzat onu böyle o travmayı yaşayan insanlar bu tür sarsıntılarda bazen ufak tefek seslerde bile hala
0: Evet.
1: duyuyoruz. 3 sene oldu değil mi? 3
0: Tabii.
1: seneyi geçti.
0: Evet, 3 seneyi
1: O
0: geçti.
1: yaşanıyor. Ama yani bunu silmek kolay bir şey değil. İnsanlara kızamazsın. Yani ben niye
0: Yok, hayır.
1: korkuyorsun diyemem hayatta.
0: Asla.
1: Bu yanlış bir şey. Biz belki medya olarak da bu işleri konuşurken biz bunu artık ben küçüklüğümden beri bunu biliyorum. Deprem ülkesiyiz. Çok yapı stoğumuz. Aynı şeyi söylüyoruz zaten yani. Ama bunu fiiliyata geçirmek lazım. İki toplumsal bunu da artık bir anlatamıyoruz
0: Malatya'da
1: insanlara.
0: bir de şöyle bir şey oldu Hikmet abi. Yani şimdi Pazarcık deprem merkezi Pazarcık, Maraş'a yani Malatya'ya çok yakın bir noktadaydı. Fakat Malatya'nın şehir merkezi yani Battalgazi ve Yeşilyurt aslında yeni yerleşim yeri. Yani
1: Ha.
0: son derece modern binalar, yeniden inşa edilmiş, sıfırdan inşa edilmiş yerler. Birinci depremde bu binaların büyük çoğunluğu hasar gördü. Çok ağır hasar görüp yan yattılar ama yıkılmadılar.
1: Yıkılmadı.
0: O açıdan hani Hatay'da falan gördüğümüz manzara olmadı. İnsan ölümlerinin az olmasının sebebi de ikinci büyük deprem geldiğinde o binaların tamamı yerle
1: Tamam,
0: bir oldu, yıkıldı.
1: tamam.
0: Böyle olunca insanlar kaçmayı başarabildiler. Hani şunu görüyorlar. Biz modern binalarda oturuyorduk. Hani öyle derme çatma binalar değildi. Burası yeniden inşa edilmiş bir şehirdi. Bu şehir böyle olmasına rağmen yerle bir oldu. Doğal olarak insanların korkularının çok fazla olmasını anlamlı bulmak lazım. Yani sıradan
1: Doğru.
0: bir yer değildi Malatya çünkü yani doğunun kalkınmış şehirlerinden birisi.
1: Evet yani. Ben de çok yani sizler gibi benim çok da Malatyalı dostum vardır ve yıllar böyle tabii yıllar önce de gitmişliğim var. Malatya özellikle şey zamanı o Beydağları o tam çiçekler açıyor ya kayısı
0: Evet.
1: ağaçları. Müthiş bir manzara. Hayatta
0: Evet.
1: unutmam o manzarayı da. İnsanları da öyle çok özel güzel anılarım da oldu Malatya'da. Memleketin her tarafı güzel ama tabii ki canı yaktığın yerde de bir özel bir şey duruyor
0: Evet,
1: insan aklına
0: duruyor.
1: geliyor. Hatay keza
0: Öyle.
1: gittik gördük Malatya, Adıyaman, diğer iller, Antep yani hakikaten yaşanan şey çok basit bir şey değildi.
0: Değil.
1: Yani tabii söylerken dile kolay geliyor. Şu kadar bina yıkıldı, bu kadar insan hayatını kaybetti. Rahat söyle ama yaşananlara bak orada baktığın zaman, gördüğün zaman altyapı, o binalar yıkılmış binalar, insanla yaşadıkları travma, yakınlarını kaybeden insanların hali perişanı ortadaydı yani hepsi.
0: Ya
1: Allah.
0: ben hepimiz yayın için gittik oraya sonrasında biliyorsun ilk birinci haftasında hepimiz oradaydık yani ama ben o şehirleri 11 şehre de gittim 11 şehirde de yayın yaptım o
1: Doğrudur.
0: açıdan daha o yıkımın hemen başında daha henüz insanlar kurtarılmaya devam ediyordu cesetler ortadan yani çıkarmaya devam ettiği esnada da gözlerime şahit oldum oradayken şunu hissediyorsun diyorsun ki asla bu şehirler artık bir daha düzelmez yani
1: Değil mi?
0: burası bir 100 yıl sonra ancak kendine gelebilir deniyordu bir mucize gerçekleşti ama yani 3 yılda 500 bin konut inşa edildi bu inanılmaz bir şey şimdi her sene depremin yıl dönümünde biliyorsun gidiyoruz bakıyoruz Maraş'ta Malatya'da işte Gaziantep'te Hatay'da nasıl bir hayat ne kadar normale dönmüş diye bakıyoruz. Her gittiğimde açıkçası büyük bir yani mucize yaşanmış. Burada bu mucize gerçekleşmiş diyorum. Çünkü dile kolay yani şehirler yıkıldı ama 500 binde konut inşa edildi, çarşılar inşa edildi, camiler inşa edildi. Bütün tarihi yapılar tekrardan restorasyon yapıldı. Yani Anadolu'da yapılan ilk cami Hatay'daki Habibi Neccar
1: Habibi Neccar.
0: Camii ki
1: Evet.
0: bir en eski Türkiye'deki en eski yapıdır yani. En eski yapıların başında geliyor cami olarak. O
1: Mübarek bir zatın da orada Habibi Neccar Hazretleri'nin
0: yani
1: başının metfun
0: bir
1: olduğu yer.
0: restorasyon
1: Evet.
0: 10 tane inşaat demektir yani. En az
1: Evet.
0: 10 tane inşaat demektir. 10 tane cami yapmak bir şeydir maliyet açısından. Onların hepsi ayağa kaldırıldı. Şehrin tarihi dokusu yeniden kazandırıldı şehre. Bunlar kolay şeyler değil. O açıdan depremi konuştuğumuzda bu geçen 3 yılda devletin nasıl bir seferberlik halinde olduğunu da ve ne kadar büyük masrafların yapıldığını da göz ardı etmemek lazım. O açıdan hani enflasyonu konuşuyoruz, yok domatesin fiyatı şöyle oldu, yok salatalık böyle oldu falan derken biraz da bu meselenin arka planında yatan şeyleri de konuşmamız lazım. Öyle kolay bir süreç atlatmadık.
1: Doğru, doğru. İyi hatırlattın bunu da hakikaten. Büyük bir yani 500 bin konut diyorsun işte rakamlar korkunç aslında dediğin gibi. İnanılır gibi gelmiyor değil mi insana? Bu kadar büyük bir travma yaşanmış. Bazen onu da şöyle bitireyim ben de o günlerde bunu çokça sıkça yazdık, köşemize taşıdık. Bir mukayese yaptık. Bir mühendisin raporundan çıkarak yola çıkmıştım. Çok kısa bir yazı. Yıkılan binaların toplamında olaya ortaya çıkan moloz yığıntının bilmem ne kadar bin ton, milyon tonluk bir ağırlık olduğunu, bunun kaldırılmasının dahi bir küsür yıldan fazla sürdüğünü, sadece kaldırma süresi.
0: Tabii.
1: Ama şu şartlarda, yani Türkiye'deki bilmem ne kadar kepçeyi alacaksın, ülke toplam kepçelerin, işte eskavatörlerin, bilmem nenin tamamını şu kadar alacaksın, bir hesap çıkartmış adam, inanılmaz bir şey ve bu yapıldı.
0: Yapıldı.
1: Ben de orada tabii ki devlet, tabii ki politikası, motivasyon, moral önemli. Yani ben bile dedim ki ya nasıl bitebilir bu kadar bir şey? Adam hesap yapmış. Diyor ki bu kadar milyon ton toprağı ve molozu alamazsın ki diyor yani. Sana diyor bilmem kaç yüz bin tane kepçe lazım. Nerede o kadar kepçe? Onun ya kullanıcısı nerede diyor.
0: O kadar kepçe operatörü. Ama Türkiye Guinness Rekorlar kitabına girdi. Hatay'daki inşaat esnasında.
1: Adam bunu bilemedi.
0: İnşaat araçlar birbirlerine artık değiyorlardı yani.
1: Ya.
0: O kadar yoğun bir makine seferberliği vardı ki Guinness Rekorlar kitabı. Hiçbir dünyanın herhangi bir yerinde, hiçbir yerde bu kadar fazla inşaat aracı aynı anda çalışmamış. Kepçe vesaire yani.
1: Yani elhamdülillah en azından bugün bir tek hatırlattı kendini. Unutmamak lazım. Bu depremden depreme konuşmaya, bu şekilde saatlerce konuşmaya gerek yoktur. Bu ülke böyle bir ülke. Önce yapımız, stoğumuzu sağlam tutacağız değil mi? Evlerimizi sağlam tutacağız ve kesmeyeceğiz kolon falan. Çok iyi şartlarda.
0: Kentsel dönüşüme çok fazla ehemmiyet vereceğiz.
1: Tabii.
0: Türkiye'de, İstanbul'da kentsel dönüşüm konusunda ben gövdemi ortaya koyuyorum diye adam, yani bir adamı belediye başkanı çok seçmedik İstanbul'da.
1: Evet.
0: O da gitti işte bakan oldu.
1: Doğru.
0: Çok şükür yani iyi bir zamanda denk geldi. Bütün deprem sonrasındaki bütün konutları bakanımız sayesinde, onun rehberliği sayesinde yaptık.
1: Müthiş.
0: Ama İstanbul bunu reddetti. Karşılığında işte şimdi hırsızlıktan, yolsuzluktan, arsızlıktan yargılanan bir adamı seçti.
1: Abi bu iş çalışmak da oluyor. Öyle vaktini pavyonda harcamayacaksın değil mi? Mümkünse. Tercih onundur tabii ama pavyonda vakit harcarsan sonuç kötü oluyor. Onu söylüyoruz.
0: Öyle oluyor.
1: Çalışmadan bu iş olmuyor. O başarılar, rekorlar falan ancak böyle geliyor. Elhamdülillah iyi ki Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi yönetmiyor diyeyim.
0: Çok
1: onu söyleyelim. Peki hocam. Bu Smut filosuyla ilgili biliyorsun bir şey oldu. Ne derler ona? Saldırı oldu.
0: Yeniden bir saldırı oldu. Evet.
1: Yeniden bir saldırı oldu. Ben burada senden önce iki konuk aldım. O konuklara da sormuştum. Ortalama bir cevap verdiler. Yani bunlar tabii ki hani İsrail katildir. Katilliğini, gereğini yapacak. Katil olmanın gereğini yapar. Ama dünyayı durdurması açısından çok da kötü olmadı diyen oldu. Ve sence etkisi ne oldu? Yani bu saldırı veya niye böyle bir şey oldu? Ne dersin?
0: Ya ben şimdi Gazze saldırısına karşı direnişimizin, Gazze saldırısını gerçekleştiren bir vahşi yaratık var.
1: Evet.
0: Bu vahşi yaratığa karşı durdurabilmek için ne yapabiliriz? İslam dünyasının hiçbir ülkesinin ordusu bunu durdurabilecek bir siyasi güce sahip değil. Bakın askeri demiyorum. Siyasi güce sahip değil. Türkiye dahil olmak üzere. Bu bir konjonktür meselesidir. Yani onu durdurmak istediğinizde siz dünyanın bütün küresel güçlerini Hindistan'ından Amerika'sına kadar karşınıza alacaksınız. Ve onlarla savaşmak niyetinde olduğunuzu dünyaya deklar edeceksiniz. Bunu yapabilen varsa, bugünkü çağda yapabilen varsa yapsın. Onun için kimse niye İslam dünyasının o kadar ordusu var, 50'den fazla ülkesi var, hiçbir işe yaramıyor mu? Kardeşim öyle bir şey değil bu. Biz 200 yıldır üstümüzden silindir geçiyor yani. O açıdan gerçekçi olmak lazım. Buna karşı direnebilecek tek bir şey var. Siyasi olarak işte Türkiye'nin devlet olarak ortaya koyduğu şeyler gibi, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi şeyleri taşımak gibi. Bir de sivil inisiyatifle İsrail'in saldırganlığını dünyaya deklar etmek gibi. Evet, Sumut bunu başarmış durumda. Bu yönüyle çok kıymetli bir eylemdir yani. Mavi Marmara'dan başlayan bu süreç, İsrail'in Gazze'de bir abluka inşa ettiğini, orada insanları ölüme mahkum ettiğini, açlığa mahkum ettiğini, bunu hepsini dünyaya duyurmasını sağladı. Fakat bu gelinen noktada İsrail o kadar pervasız, saldırgan bir durumda ki, Sürekli mesela önce Yunanistan açıklarında saldırdı. Kimse bir şey diyemedi. Bakın Milli Savunma Bakanlığı dışı

dışında dünyada tepki gösteren yok yani. Türkiye tepki gösteriyor. Yani kendi kıta sahanlığı falan değil. Akdeniz'in ortasında Türkiye'nin burnunun dibine kadar bugünkü müdahalesinde de işte Güney Kıbrıs Rum kesiminin sınırlarına kadar gelip orada müdahale etmiş. Yani istediği yerde müdahale edebiliyor ve Akdeniz'de istediği gibi at koşturuyor. Dünya kamuoyunda da dünya ülkelerinin hiçbirisi sen kimsin

0: hani dost acı söyler, bir krize girmiş durumda. Çünkü siz gidiyorsunuz, biraz gidiyorsunuz, İsrail geliyor, gemiye çıkıyor, siz esir alıyor, siz bir şey yapamıyorsunuz doğal olarak. Sonra işte dünyada ülkelere bakıyorsunuz, hiçbir ülkenin umurunda değil. Türkiye uçaklarını gönderiyor, kurtarabildiği kadar Türk vatandaşını alıyor, geri kalanı da kurtarabildiği kadar adamını alıyor, Türkiye'ye getiriyor. Onlar tekrar ülkelerine dönüyorlar. Dünya kamuoyu medyasında hiç yer etmiyor, Türkiye medyası dışında, dünyanın hiçbir yerinde. Ne, hani Arap medyasında da etkili olmuyor. O açıdan bu eylemin, bu etkinliğin dünya kamuoyunda bir tesir gücü var mı derseniz, Türkiye kamuoyu dışında ben bir tesir gücü olduğu kanaatinde değilim. O açıdan peki, bu eylemleri çok anlamlı buluyorum ama artık başka bir çeşide, başka bir yöne çevrilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki, yani şöyle bir şey, ben de katılmakla birlikte şöyle bir ilavem olsun. Yani şu eylemler ne kadar yankı, ne karşılık buluyor, neyi tetikleyebiliyor, yani küresel vicdanla ne kadar fazla harekete geçirebiliyor. Bir yana ki ben şöyle söylüyorum, mesela eylemin olması, o sivil direnişin devam etmesi çok önemli. Evet. Yani kabul ediyorum ben de onu. Ama tekrar gündemde olması, unutulmaması noktasında bunlar faydalı olmuyor demiyorsundur değil
0: Hayır,
1: mi?
0: Hayır, yani, demiyorum.
1: Ama yani etkisinin çok az olduğunu.
0: Evet, etkisi. Dünya kamuoyunda etkisi çok az. Türkiye'de şimdi, de bakın, tekrar ediyorum. Türkiye'de eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hükümeti, AK Parti hükümeti bunu önemsememiş olsaydı, buna bir sahip çıkmamış olsaydı, Türkiye'de de bu gündem olmayacaktı, eminim.
1: Doğru. Şunun için sordum. Öyle bu mevzuyu bununla bitirelim. Mesela bugün yine haberimizde var. Uluslararası Ceza Mahkemesi bir kararı var. Hı hı. İki kişi var burada. Güvenlik Bakanı Ben Gvir, bir de Maliye Bakanı Bezalel Stomit falan bir adam. Neyse. Hakkında tutuklama kararı çıkartıldı.
0: Evet.
1: Ortalık ayağa kalktı. Şimdi öyle ya da böyle. Hani ben şöyle şunu da tespiti söyleyeyim. Aslında dediklerine çok temelde çok katılıyorum. Neden biliyor musun? Hani dünyada küresel vicdan falan filan diye konuşuyoruz. Hatta bu işi biraz metaforla anlatıyorum. Muratçığım şunu söyleyeyim. Mesela başında uluslararası ne varsa bizim aleyhimizdir.
0: Tabii.
1: Bak abi, beynel milel ne varsa, evet, international diye başlar. Abi hiçbir sana dokunmaz o iş. Çünkü ya bu siyonistlerin hükmündedir ya emperyalistlerin bir güdümündedir. En başta Birleşmiş Milletler ya. Nedir ki Birleşmiş Milletler? Hani ben rahat rahat konuşuyorum tabii, diplomat olmadığım için. Değil mi?
0: Evet.
1: Dünya 5 tane büyüktür diye bir boşta söylemiyor Sayın Cumhurbaşkanı. 5 yani tane ülke bir araya geliyor, birisi veto ediyor, biliyor. Dünyanın kaderini bunlar mı belirliyor? Dünyanın toplam silahını da, savaşın çıkaranı da bunlar. Hepsi bunlar zaten. Yani geri kalan maraba. Yani o gözle bakılıyor. O yüzden Uluslararası Ceza Mahkemesi öyle ya da böyle. Hani bazen belgesellerde Hitler'in yargılanma sürecini takip edersin. Şeyde var, National Geographic'te belgesel bölümünde var. Hakikaten bayağı o siyah beyaz çekilmiş 50'li yıllarda kadar devam eden mahkemeler var. Adam Nazi subayı, bilmem Gestapo şefi. Tabii. Adamla yargılanıyor. Hı hı. Böyle bakıyorsun böyle. Fakat olayı da iyi yönetmişler antisemitizm adı altında.
0: Tabii.
1: Çoğu palavra biliyor musun?
0: Tabii.
1: Olmayan şey 3 tane videoyla Nazi kampı bilmem ne diye yapıyor. Palavra bak çoğu. Hı hı. Ölmüş 1,5 milyon Roma'nın hakkı hesabı yok hocam.
0: Yok tabii.
1: 1,5 milyon Roma yok dünyada. 1,5 milyon Yahudi var ki onun yarısı da yok. O da yalan. Okumak lazım. Neyse, başka bir şey. Uzattım ama bu mahkeme kararları inşallah Allah Rabbim bize de gösterir. Bu katil, şerefsiz, haysiyetsiz Siyonistlerin sonu geldiğinde bu mahkeme kararları, bu yakalama kararları, Netanyahu'nun gezme uygun olmayan işte o tutuklama kararları, bu eylemler bir arşivleyip de böyle karşısına çıkar mı acaba?
0: Yani evet, toplumu... bu önemli. Bu değil çok mi? Önemli. Yani bir şeyi arşivlemek, mahkemeye taşımak, dosyalaştırmak, unutturmamak ve bir tarihe kayıt... insanlar şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki ya bunu yargılayacak güç yok ki. Doğal olarak bu mahkemelerin bir gücü yok. Doğal olarak bir anlamı da yok. Hayır, öyle değil. Bir örnek vereyim daha net anlaşılsın. Biliyorsunuz başörtüsü takan öğrenciler İstanbul Üniversitesi ve çeşitli üniversitelerde ikna odalarını alındılar.
1: Evet.
0: Orada... Başında Nur Serter vardı. İyi İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısıydı.
1: Fatma Nur Serter.
0: Ondan sonra işte Necla Arat'ından Türkan Saylan'ına kadar bir sürü bir ekip vardı. O ekip, ben kendi gözümle şahit oldum. Çünkü ben de ikna odasında, yani ikna odaları o esnada bir senesinde erkek kız bütün öğrencileri tek tek, tabii hepimiz.
1: Oraya girdin yani.
0: Yani taahhütname imzaladık çünkü.
1: Sen de o Jesus Christ olarak.
0: Hayır, bütün öğrenciler tek tek. Böyle bir kağıt, unutulmasın diye, kayıt olsun diye söylüyorum. Çok böyle güzel. Bir kağıt üzerinde hiçbir başörtüsü eylemine katılmayacağıma, başörtüsü eylemlerine katılıp da gözaltına alınırsam bütün üniversite

0: İçerisindeki haklarımdan feragat edeceğimi,
1: ne diyorsun,
0: atıldığımda ben hakkımda dava açılmayacak, yani karşı dava açmayacağımı dair taahhüt ederim diye bir imza, bir taahhütname imzalattılar. Tek tek öğrenci kayıt yenileme oluyor her sene.
2: Bu insan hakları ihlali.
0: O, ya ama yaptılar bunu. Bunu yaptılar. Bu tek tek her birimizi kayıt esnasında o hücreye aldılar. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin yemekhane bölümünü çevirmişlerdi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı olan Türkan Saylan'ın bütün ekibi de oradaydı. İstanbul Üniversitesi'ndeki öğretim görevlilerini mecburi, zorunlu olarak oraya getirdiler. Bazıları ben böyle bir şeyin içinde bulunmam deyip istifa etmek zorunda kaldı. O işleri yapmam dedi. Bazılarını da attılar. Ahmet Arakçı Hoca'yı da attılar bundan dolayı. Profesör Doktor Ahmet Arakçı'yı tarih kürsüsü başkanıydı. Onu da attılar. Ben böyle bir şeye alet olmam aynen dediği için. Şimdi yazık o gün ya, yani neler yaşadığımızı biz biliyoruz. O kızlar daha perişan şeyler yaşadı.
2: Yani izleyiciler bilsinler. Yani Murat'ın o zamanki mücadelesini, kavgasını bütün Türkiye bilir.
0: Eyvallah.
2: Yani o dönemlerde çünkü en aktif böyle. Senin gibi aktif gençler. O dönemde biraz eyvallah da gençtin. Tam cinsiz kaydı. Ondan sonra aktif bir şekilde eylemci, cesur, cevval bir arkadaşımız. O dönemde çok iyi bilir. Bak bunu da bu imza atılan kağıdı ben bunca 28 Şubat okudum. Bunu mesela atlamışım, enteresan. Yani eylemle bu ihlaldir bu insan.
0: Evet ama yaptılar. Yaptılar.
2: Yani sen benim ne yapacağımla ilgili tasavvurlar.
0: Bunu imzalamazsanız sizi kaydetmeyiz dediler. Sonra ne oldu? Hani nasıl imzalamadık? Biz bazıları tabii ki insanların çoğu imzaladı ama biz dedik ki oradaki sol yapılar da vardı. Solcu öğrenciler de var. Dedik ki birlikte hareket edelim. İmzalamayalım. Boykot edelim. Biz bu kağıdı imzalamıyoruz. Kaydımızda yenileyeceksiniz diye. Hep birlikte hareket edince daha sonra imzalamayanların da kaydını yenilemek zorunda kaldılar.
2: Kaldılar. Tabii eşek
0: şimdi
2: gibi.
0: Şimdi bunun için sana söylüyorum. Yıllar geçti. İkna doları gibi korkunç zulüm işlendi. Yani genç kız gelmiş Anadolu'dan, 17 yaşında. Anadolu'dan babasıyla gelmiş. İşte burada aç bilmem ne falan psikologlar var, ya psikiyatristler var. Başlarını zorla açtırdılar. Videolarla çektiler. Videoyu dışarıda kampüsün dışında dev ekranlarla aileler orada bekliyorlar. İçeride kızları başlarını açıyor mesela. Yani o kadar dehşetli şeyler ki dışarıya çıkıyor. Kıza diyor ki bir kere başını aç, saçını göster, ondan sonra tekrar başını örtüp çıkarsın. Kaydın olsun, sonra okul başlığında tekrar karar verirsin falan. Aileler içeride kızlarının başlarını açtığını, bütün ülkenin gördüğünü, yani bütün orada yaşayanların gördüğünü.
2: Bak
0: yani,
2: şu arkadaki pardon, evet. Hocam, şu adamı o zamanki Hatip, bu adam kimdi hocam? Bak böyle kolay değil. Bak bu adamlar buraya bazen soruyorsunuz. Hani biz Murat severiz, benim köşedaşım, arkadaşım falan ama bu insanlar buralara böyle bu değerler. Hocam çok özür dilerim. Yani buraya bir duralım. Bak programı biraz takla attırdı bakışı ama. Ya. İnsanlar bazen anlamıyor. Bak Recep Tayyip Erdoğan'ı anlatırken insanlara orada burada. Şimdi sen bak bu sensin.
0: Evet benim.
2: Bu sensin. Bir televizyon, Sky Türk televizyon kanalında orada kavga ediyorsun insanlarla. Evet. Ne kavgası veriyorsun?
0: 32. gün program Mehmet Ali Biran'ın
2: programı. Kanal D'de yayınlanıyor diye uyardılar.
0: Evet, ertesi gün diğer kanallarda da haber olduğu için.
2: Haber olduğu için
0: bu
2: yayınlanıyor.
0: Bu konuşmamdan dolayı AK Parti ya kapatma davasının dosyasına koydular. Yıllar sonra.
2: Abi öyle dosyaya evet, koydu ha?
0: Dosyaya koydular.
2: Bak taburdan bir ne diyor? Birkaç bakalım ses tonunu dinleyelim hocam.
0: Peki.
2: Gençken bir merak ettim abi şimdi. Var mı acaba sesi? Ne diyormuş Murat o zamanlar?
3: Başörtülü 15-18 yaşındaki kızları İstanbul Üniversitesi'nin önlerinde coplayanlar, İstanbul Üniversitesi'nin kapısının üzerinde İnna fetahna leke fethan mubin yazan ayetin önünde vurdular. Gerçekten yürü, bu inanılmaz bir şey. Biz Allah, orada Allah'ın ayetleri yazıyordu. Apaçık size Allah fetih vermiştir yazan ayetin altında Allah'ın ayetlerini üzerine taşıyan başörtüler vuruluyordu. Bir şey daha isteyeceğiz buna ilaveten. Biz sadece başörtüsü yasaklarının kalkmasını istemeyeceğiz. Başörtüsünü yasaklayan gerçek mimarların da yargılanmasını istiyoruz. Bu yargılanmasını istediğimiz kişiler psikolojik işkence metotları uygulayan ikna odaları kurup üniversitelerde 13-15 yaşındaki kızları orada korkunç derecede psikolojik harp teknikleri uygulayarak ikna etmeye çalışan işkence...
2: Bunun başında
3: Sayın Necdet Arap da vardır. Çağdaş Yaşım Destekleri Derneği Başkanı Hüseyin Kaylan da vardır.
2: Çok güzel, bravo. O şey Mehmet Ali Biran mıydı o?
0: Mehmet Ali Biran da orada.
2: Doğru.
0: Sonunda diyor ki bu arkadaşın sesini kesin diyor.
2: Kesin diyor değil mi?
3: Onlar öyle mi? Evet. Faşist Mussolini.
0: Necla Arap da karşımda oturuyor. Yargılanacaksın dediğimde Necla Arap da orada.
2: Evet hocam.
3: Ülkenizde bizi
2: elhamdülillah.
3: Bizim
2: evet arkadaşlar. Bayağı bir mevzuyu Smut'tan buraya getirdik ama.
0: Ben şimdi bunun için anlattım.
2: Evet bunu da şimdi sen hocam şöyle söyleyeyim. Yani bak yani bir abin bir kardeşi olarak beni görüyorsun. İnsanlara bazen anlatmakta zorluk çekiyoruz. Diyor ki adam, ya gene geldin olayı tribuna bağladın. Gene işte bak, bu kadar ahlaksızca, şerefsizce insan hakları ihlali her ülkede kolay kolay olmaz.
1: Olmaz.
2: Türkiye Cumhuriyeti çağdaş, laik, demokratik, zartut diyerek darbe yapılmış, başbakan asılmış, insanlar sokaktan sürüklenmiştir. Evet. Hala aynı şey, değişen bir şey yoktur. Hani insanlar hala buna takılmak, bakılmak değil. Erdoğan'ın teveccühün sebebini hala anlamıyor insanlar ya. Zaten İmam Hatip'li değil, kısbaşalı değil, uzun boylu değil. Ya halktan bir insan diyorum, evet. Ya. İnsana dokunduğu için. Dürüstlükle söylüyor. Diyor ki arkadaş, herkes bu da topraklar yesin. Herkes büyüsün. Herkes kazansın dedi. Ve başarısı şu. Bunu dün de Taceddin vardı. Ya bak, senin gibi bu işte bu davayı o dönemlerde yürüten, aradan kaç yıl geçmiş. İnsanların bu toplumda yer alabilmesi. Şimdi herkes Murat Özil'i tanıyor. Ama sen CHP ve bizim darbeler dönemi devam etseydi, sen şu an başka işler yapan bir adamdın, biliyor musun?
0: Elbette.
2: Senin gibi bir zeka, bir akıl, bir donanım. Başka yerde heba olacaktı. Ben bunu biliyorum hocam. Estağfurullah deme. Çok da fazla tevazuya gerek yok yani. Ve bunun bu bizimle şahsi bir mesele değildir. Adam bak çıkmış, ciğerden bağırıyorsun orada. Başın derde girer, fişlenirsin, işe almazlar. Geleceğin, çoluk çocuk, evli, ne olacak buna? Umursamamış insansın. Ve karşıda Allah teveccüh. Bak en başta Recep Tayyip Erdoğan. Bu davanın insanıydı. Halk çeyrek asırını teveccüh ediyor.
0: Evet.
2: O yüzden bu iş hafife almayın. Aynen bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle pavyoncu, çadırcı, sevgili, tecavüzcü, tacizci, dolandırıcının çok çok bulunduğu, oradan yargılandığı iddianame üzerine yazıyor. Partinin olduğu takdirde Türkiye'de başına neler gelebileceğini o dönemden anlayabilirsiniz. O adamın tamamı ya milletvekili oldu CHP'den, doğru mu hocam?
0: Evet. Hepsi.
2: Taltif edildi. Taltif edildi.
0: Bursa Erten, Necla Arat, evet. CHP milletvekili.
2: İyi ki zulmettiniz, iyi ki alçaklık yaptınız diye verdiler taltif edildi.
0: Tabii hepsi.
2: Yani o yüzden biz...
0: Anayasa Mahkemesi Başkanı, bravo. Vural Sava, hepsi CHP'ye gittiler, milletvekili aday oldular, bazıları seçildiler. Bursa Erten milletvekili oldu, Necla Arat. Hepsi taltif edildi.
2: Kaldı yana devam eder bunlar, o yüzden. Bunlar Allah fırsat vermesin.
0: Hiç.
2: Allah vermesin, biz de sonuna kadar mücadele ediyoruz. Evet. Doğru. Peki hocam.
0: Bu örneği neden verdim?
2: Evet,
0: iyi ki verdim. Çok önemli bir noktaya getirdiler. Rejideki arkadaşlar da maşallahları var yani.
2: Nasıl anında bu, abi bizim orada sen bana şimdi gak de, ben size Sultan Palamut'tan çıkartırım onu. Guk de yeter. Şimdi, emin sağ olsun.
0: İşte bütün bu zulümler yaşandı, bitti, tamam mı? Aradan yıllar geçti. Nursi Erter bir gün Fadime Özkan'a sanırım, bizim Ankara temsilcimizlerin, sanırım ona yanlış hatırlamıyorsam, bir röportaj mı verdi? Bir şey oldu yani. Dedi ki elimde dedi ikna odalarıyla alakalı tutulmuş kayıtlar var, video kayıtları var. Ben onları imha edeceğim diye bir konuşma yaptı. Bunun üzerine harekete geçtiler. İşte bakın, dava mava açılmamış, bir şey olmamış. O güne kadar hiç kimsenin aklına bu kadına dava açmak gelmemiş. İşte mağdurlar dava açtılar. Onlar imha edilmesin, devlete teslim edilsin falan diye böyle bir süreç yaşan. Nursi Erter çıktı, ne dedi biliyor musun? Ben dedi hiç böyle bir zulüm hatırlamıyorum. Öyle bir şey yaşanmadı dedi. Biz kimseyi ikna odalarına almadık dedi. Hani dedi bir tane tutanak göstersinler. Tek bir tane avukat benimle ilgili bir şikayet dilekçesi versin. Hiç kimse bizimle ilgili şikayet etmedi dedi. Hiçbir tutanak yok dedi. Hiç kimse dava açmadı dedi. Gerçekten o gün öyle bir atmosfer vardı
2: vay
0: ki.
2: Vay vay vay.
0: Kimse, hani çünkü Anayasa Mahkemesi Başkanı bilmem ne, ötekisi Vural Savaş, Yargıtay'ın Başkanı, hepsi onların elinde ya. Ya herkes şöyle düşünüyordu. Ya kardeşim dava açsan ne olacak ki? Öyle değil. Bu, o sonra lazım, bugün lazım işte. O gün dava açmış olsaydık, şikayette bulunmuş olsaydık, şimdi dünya kadar dosyayla mücadele etmek zorunda kalacaktı Nursi Erter. Sonra pişkin pişkin yıllar sonra çıktı dedi ki böyle bir şey hiç yaşanmadı. Hiç kimse şikayette bulmadı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin almış olduğu karar bu açıdan önemli. Bir gün o cezai müeyyidi uygulayacak olan bir ülke, bir devlet, bir top yani yapı olur. Dünya öyle olur. O zaman biz iktidar oluruz. O zaman o dosyaların hepsini çıkartırız. Tek tek onları yargılarız. Ve bu dünya uzakta değil, yakında, emin olun.
2: Vallahi çok iyi söyledin ya. Yani bayağı bununla ilgili hemen bizim özel kendi mecralarımızdan alınan bayağı bir şey var. Ses getirdi. Senin eskiye dönük konuşmaların falan. Ama olayı buraya çok güzel bağladın. Harikaydı. Hem de Türkiye bir hafızayı da tazeledik. Çalıştırdık hafızayı. Güzel oldu. İşte tabii daha bir sürü gündemimiz var. Özgür Özel'e döneceğim de. Aklıma şey geldi. Birkaç defa ifade ettin. Türkan Saylan geldi.
0: Evet.
2: Allah onu da bulurlar ya. Bitireceğim ama mecburen bir iki dakika daha ekstra rica edeceğim.

0: Şimdi Özgür Özel geçtiğimiz günlerde onun X hesabından bir paylaşım vardı. Gördün mü bilmiyorum. Türkan Saylı'na işte selam olsun.
1: Ölüm yıl
0: ölüm
1: dönümü
0: yıl
1: galiba.
0: dönümü, Allah rahmet eylesin falan filan böyle. Büyük üstadımızdı, büyük bilmem ne falan diye. Türkan Saylı'nı hatırlattığın için söylüyorum, aklıma geldi. Ben de böyle rahmetten okumuyorum, bunu net söyleyeyim. Bunu da söylemekten gocunmuyorum. Oda TV haber yapar zaten. Hikmet'e sorun bakar rahmet diye. Ya kendi istemiyor, benle manyak manyak konuşmayın. Bir tane öldü sanatçı öyle. Tırnak içerisinde sanatçı. Adam kadının vasiyeti var. Sakın arkamdan okumayın. Beni yakın gömün falan filan dedi kadın. Hani ruhu azap mı hissetsin? Neyse ruhu varsa yoksa ruhu. Ben dedim rahmet okumayın o zaman. İşte ışık da içinde yatsın ya da tepesi bilmem neyse yani. Yıldız düşsün falan tepesi. Öyle ya. Öyle ama hakikaten.
1: Ya ne inanıyorsa ona inansın. İsterse
0: Füsun Önal'ın bir arkadaşı vardı. Füsun Önal eski şarkıcı.
1: Evet.
0: Sen hatırlarsın. Gerçi yaşın neyse hatırlarsın.
1: Hatırlamaz mı canım?
0: Bir tane arkadaşı ölmüş.
1: Şarkıcı yarışma şeyimiz bizim.
0: Öyle tabii. Bir arkadaşı ölmüş paylaşım yaptı. Diyor ki efendim ne derler ona? Notalar içerisinde uyusun demiş.
1: Notalar
0: içinde. Hani do re mi fa notalar içerisinde. Ben de bir dikkat sol hatırı düşmesin kafasına demiştim. Hani sol hatırı vardır ya düşmesin kafasına diye. Bunu şöyle için söyledim. Türkan Saylı'nın o videosunu belki bulursunuz. Kadın şöyle bir ifade kullanıyor. Çağdaş, laik, Atatürkçü, Kemalist, senin gibi falan değil yani. İleride bir, uzayda bir
1: tabii
0: kadın.
1: Uzayda.
0: Senin gibi gerici, merici, Balatalı bir vatandaş değil. Neyse dedik diyor ki kadın şunu söylemişti o dönemde. Buna kızmazlar, seviyor. Kadın bayan sevmezler kadın. Şunu demişti o dönemde. Biz asılız.
1: Tabii.
0: Çok unutma bak. Bu defa çok unutma. CHP hala böyle söylüyor. Biz asılız. Biz istemezsek bu ülkede hiçbir şey değişmez.
1: O hatırlıyor musun?
0: Yani Murat istese de yırtılsa da Murat.
1: Asla.
0: Ne demek
1: anayasayla
0: abi?
1: Alakalı hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Anayasada başörtüsü meselesinin yasağın anayasada kaldırın. Yani anayasal parlamentoda karar alınıyor. 411 kişi milletvekili oy kullanmış. Onun üzerine konuşuyor.
0: Ya.
1: Diyor ki biz asıl siz 411 değil 4000 tane de milletvekili
0: Kılıçdaroğlu,
1: toplasanız hiçbir şey yapamazsınız.
0: Yasa çıkartalım diyordu Kılıçdaroğlu. Evet. Yalan mı söylemişti?
1: Tabii
0: yalan
1: ki.
0: Söylemişti. Bak ne demiş zamanında. Bizde yalan yok. Bizde böyle delillerle konuşuyoruz. Buyurun efendim.
2: Şimdi biz asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bir şey bu ülkede olması mümkün değil. Şimdi biz asılız. Dolayısıyla bizim istemediğimiz bir şey bu ülkede olması mümkün.
0: Bu adamlar memleketin sahibi izliyorlar.
1: Tabii
0: ya.
1: Tabii.
0: Yani bu adam diyor ben doğuştan sahibim sen de Türk'üm yerli malı yurdum malı diye altta bir tane lastik ayakkabı yiyeceksin değil mi? Fasulye, abaküs, patates kalacaksın değil mi hocam? Malatya'daki heykele gideceksin
1: evet.
0: Çırılçıplak değil mi? Genç önde bir tane yaprak, incir yaprağı. Yalan değil hocam Malatya'da bir heykel var. İncir yaprağı koyacaksın. Mustafa Kemal işaret edecek. Sen de çıplak bir şekilde helenistik bir erkek olarak değil mi? Antonius olarak hücum edeceksin. Ulan böyle yaparsan bilet pavyona gider lan. Ya değil mi adam böyle derse? Adamı soyarsan ne yapar adam abi?
1: Yani.
0: Ya, özür dilerim pardon da çıplak bir adam ne yapabilir bu ülkede? Pavyona gider, paştemal takar değil mi? Sevgili yapar. CHP bunları yapıyor. Bak önderi de bu. Önderi de Türkan Saylan. Biz asılız. Seçilemiyoruz ama asılız.
1: Şimdi o ne demek biliyor musun?
0: Nah gelirsiniz.
1: O ne demek biliyor musun? Şimdi bak günlerdir, neredeyse bir yıldır oradan buradan patlak veriyor değil mi? Pavyondaki çıkıyor.
0: Ötekisi,
1: dört tane pavyon, dört tane pavyonu sevgili. İşletiyormuş. Dört tane sevgilisi
0: var. İki pavyon, dört sevgili hocam.
1: İki pavyon, dört sevgili.
0: Bir yat,
1: tabii.
0: Bir tane de kat.
1: Pavyondaki kadınları, çalıştırdığı kadınları getiriyormuş. Yani belediyede işçi olarak çalıştı. Her yerden bir şey patlıyor değil mi?
0: Böyle kepazelik, doğru
1: kepazelik.
0: Yani.
1: Niye utanmıyorlar biliyor musun?
0: Evet, niye?
1: Niye pişkinler biliyor musun? Biziz diyor ya. Biz çalmıyoruz ki diyor. Biz hırsız falan değiliz diyor. Bu mülk zaten benim diyor.
0: Benim diyor değil mi?
1: Bak Özgür Özel ne dedi biliyor musun? Arabasının modernizasyonu o ne işine dört tane araba parası
0: evet.
1: 200 bin dolar para harcadılar.
0: Evet.
1: Ne dedi? Kardeşim dedi CHP ne demek? Devlet demek.
0: Buradan sokarım buradan çıkartırım.
1: Bu ne demek? Bu da belediye bu da devlet demek. Buradan girdi buraya bu cepten bu cebe dedi. Ben devletim dedi ya ben mülkün sahibi benim. Ben hırsızlık yapmıyorum
0: benim vergilerim
1: ki.
0: Var orada sen niye çaldın beni paramı? Vatandaşın parasıydı o, uşaklı parasıydı.
1: Ya sen kimsin ki?
0: Hocam ben vergi veriyorum, ben yaşıyorum.
1: Hayır ne bilmezse sen orada paryasın, onu vereceksin tabii ki yani. Sen bütün bir ülke çalışacak ve CHP'li yöneticileri besleyecek. Onlar bu ülkenin sahibi. Biz marabasıyız. Onlar hırsızlık falan yapamazlar. Onlar zaten bankalara 46 milyar dolarlık 28 Şubat döneminde bankalara el koyarlar, çalarlar, çırparlar. Milletin sırtına yüklerler. Bu devlette harıl harıl çalışır.

0: onların borcunu öder. Onlar da paşa paşa gezerler ortalıkta. Neden? Mülkün sahibi onlar. Sen kimsin? Sen kölesin ya. Sen kimsin ki? Bu ülkede yaşayanlara böyle baktılar. Bugün değil, 100 yıldır böyle bakıyorlar. Onun için Erdoğan'dan nefret ediyorlar. Erdoğan neden biliyor musun? Çünkü onlar böyle ahlaksızca, namussuzca saldırdıklarında kapıyı tekmeleyip siz kimsiniz lan dedi. Onların paşalarına.
1: Evet.
0: Ondan dolayı sevmiyorlar. Sevmesinler. Çünkü onlar bak gerçek halkın düşmanı onlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel bir özelliği var. Ne yazık ki CHP kurulduğu günden beri halka karşı ve halk düşmanlığı yapmıştır. Kendisini de her şeyin sahibi görmüştür. Onun için tahammül edemiyorlar. Onun için insanların özgür seçimlerle bir yerlere gelerek yöneticilik yapıyor olmasından, bir yerlerde halktan normal insanların görünüyor olmasından rahatsızlık duyuyorlar. Çünkü bakıyorsun kendileri Öztrak ailesi gibi yani tepeden tırnağa 35 kuşaktır. Nerede? Yalılarda, orada, burada. Doğru. Bütün ülkeyi onlar yönetecek. Onlar bu ülkenin her şeyinden nefret ediyorlar. Bu gerçek. Öyle Anadolu falan şeyi yapmasınlar.
1: Ya yani bir de böyle bir şeyleri de var yalnız. Yani böyle bir kompleksleri de var. Sanki öyleymişler gibi. Bayağı bildiğin aristokrat ekibi Anadolu'dan haz etmez. Potunluğu sevmez bilmem ne. Ama konuşurken de sosyal demokrat olduğu için proleter devrim.
0: O üstteki yapı. Alttaki bu Özkan Yalı falan gibi tipler var ya, Anadolu'nun pavyoncu tipleri yani.
1: Evet.
0: Onlar da bunların da işlerini yapan kahyaları gibiler yani.
1: Değil mi? Doğru söylüyorsun. Evet. Hocam bak şimdi geldik nereye? Madem bunlar böyle. Hatırlıyorsun biz yıl bayağı bir oldu konuşuyoruz. Ne diyoruz? İngiliz'den aman dileyen, İngiliz'e bizi terk ettin deyip de trip atan değil mi? Evet. İngiliz'e trip attı bunlar. Ay beni niye terk etti falan filan sevgilim. öyle diyor işte.
0: İngiltere kralın da çok umurundaydı yani.
1: O da hakikaten Starmer. Meşhur Starmer. Peki o zaman The Economist dergisine gene şikayet etmiş abi.
0: Evet.
1: Manyak mı bu adam ya? Ya çok özür dilerim seyirciler. Diyeceksiniz ki yani bu kadar güzel konuşuyorsunuz. Yani bu üslubu seviye. Abi seviye ne anlam? Ne diyeceğim? Ne seviyesi ya? Adam ne yapalım? Hadi patolojik açıdan, rotasyonel yaklaşımlarınızdan dolayı dış politikadaki irdemsel yoğuşmanın sonucunda.
0: Çok güzel.
1: Böyle mi? Ne diyeyim hocam abi yani? Bunu mu konuşuyor? Biliyorum ben bu dili. Ama bu felsefede sextus empiricus da kullanılır. Gerçi sextus onların bildiği mevzu. Empiricus bilmezler. Empiricus bende. Ama adam gitmiş demiş ki bak diyor ki The Economist'e diyor ki Türkiye şikayet etmiş bir de Macaristan üzerinden şikayet etmiş. Bunun deliyle bir ilişkisi var bu adamın. Kesin. Çok enteresan. Macaristan mı? Ben dedim ki ulan ne diyor falan. Diyor ki yani Türkiye ve Macaristan demokratik süreçlerini kıyaslamış. Türkiye'deki demokratik süreçler Macaristan demokratik kıyaslamış. Şimdi bu şeyin dışında bir şey. Yani bu tabii ne derler ona? Cumhuriyet Halk Partisi dünyadaki demokrasinin dışında bir hadise.
0: Tabii.
1: O bir kült. Tepede duruyor ya.
0: Herkese şey dağıtıyor.
1: Dağıtıyor. Bu böyle demiş. İngiliz anlatıyor bunu. Türkiye Macaristan şöyle. Türkiye'nin demokrasi açısından Avrupa ve Batı için kritik bir sınav olduğunu dile getirmiş. Ve geçtiğimiz aylar şey hatırlıyor tabii. Aynı zamanda BBC'ye konuşmuş diye söylemişti daha önce. Şimdi demokrasi diyor yeteri kadar Türkiye'de güçlü değil diyor. Ekrem İmamoğlu iddialarıyla ilgili yine gündeme getiriyor. Komple makaleyi okumadım. Ama bir Özgür Özel karikatürize edilmiş fotoğrafı var. Ve adam hala diyor ki İngiliz'e bu kadar çok söyledik halbuki. İnsan kaçar İngiliz'den. Yani değil mi? Yani abi terk edilmiş hisse kapılıyorum diyen bir adam. Kaçmıyor abi.
0: Nereye gitsin yazıyor. Mozambiye mi gitsin yani?
1: Herhalde bilmiyorum. Ama oğlum daha iyi Mokoko abi. Sabah kadar Mokoko. Adam hayır diyemezler. Bunlar severler böyle şeyleri. Evet. Mokoko falan pavyon iyi gider yani. Mokoko da bunlarla birlikte gider yani. Terk etmez merak etme. Bir yeter ki fırsatı ver Mokoko'ya. Hocam şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu adam ne yapmak istemektedir ya? Yet Bahçeli selam olsun. Bu adam ne yapmak istemektedir? Manyak mısın? Macaristan demokrasi içeride söyledim ya. İtika demokrat değiliz. Bu da öyle bu da öyle. Bu karar veriyor. Babacığım bana söyler misin? Yeğenlerim nedir bu demokrasi? Niye bizde o kadar yok? Seçime gidiyorsun birinci parti çık diye bağırıyorsun. Lan değil. Çıkmadın birinci parti. Demokrasi sandık değildir. Diyordu ya.
0: Dedi.
1: Evet. Yok. 2024'te yerel seçimler birinci parti mi olmuş? Olmadı. Demokratik değil bu. Lan öyle diyorsun ya. Demokrasi sandıkta gelmiyor ya. 25 yıldır gelmiyordu. Yine gelmedi.
0: Evet. Mi? Şimdi nerede yazmış?
1: The Economist.
0: Neydi o dergi peki neydi? Seçimler 2023 seçimlerinin öncesinde hatırlayalım. Neredeyse tüm sayılarını Erdoğan'a hasretmişti.
1: Bravo.
0: Erdoğan'ı kapağa koymuş.
1: Tabii.
0: Diktatörden kurtuluşun işte 3 hafta kaldı. Diktatörden kurtuluşa 2 hafta kaldı.
1: Geri sayım yapıyorlar.
0: Bilmem ne, geri sayım yapıyorlar. Parlatıyorlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu parlatıyorlar. Ya ekonomistsin sen, sana ne diyorsun? Olur mu ama? Arkasındaki
1: derdi
0: sermaye,
1: evet.
0: Arkasındaki sermaye önemli. Güçlü bir Siyonist sermaye var. Gerçekten güçlü bir aile var arkasında. Bu medya kuruluşlarının çoğunu satın alan önemli bir Siyonist yayın kuruluşu. Çünkü Erdoğan'ın gitmesi gerekiyor. Çünkü İsrail'in rahat nefes alması gerekiyor. Çünkü dünyanın rahat nefes alması gerekiyor. Çünkü Suriye'de bir devrim gerçekleşmemesi gerekiyor. Pek çok şey yani sıralayabilirsiniz. Ne yapılması gerekiyorsa. Çünkü Türkiye'nin milli savunma sanayinin olması gerekiyor. Evet, sırala listeyi. Niçin bunu istiyorsun? Açık ve net. Peki kimi seviyorsun? Ey ekonomist, kimi seviyorsun? Kılıçdaroğlu'na bel bağladılar. Şimdi buna bel bağlamışlar yani. Ama tükeniş yani. Bitiş bu noktası. O açıdan ekonomist çok demokratik ve özgür bir medya kuruluşu gibi takdim edilen ekonomistin biz nasıl iğrenç bir medya organı olduğunu, nasıl bir propaganda bülteni olduğunu, nasıl bir Siyonist bülteni olduğunu, ya bizim seçimlerimiz, efendim bizim seçimlerimiz dünyanın en önemli şeyi mi? En önemli şey değilse ekonomist niye haftalarca seçimimizi kapak yaptı, Erdoğan'ın fotoğrafını koydu, başına kabuk mabuk geçirdi, neden yaptı?
1: Ya.
0: Dünyanın en önemli seçimlerinden
1: biri. Soltu falan mı? Sultan Multan falan
0: evet,
1: vardı hatırlıyorum.
0: Evet, evet.
1: Derşipi geldi aynı maaşı da benzeri atmış böyle.
0: Niçin yaptınız
1: Neil
0: kardeşim?
1: Ottoman, Yeni Osmanlı evet. diye o zaman propaganda yapıyorlardı. Evet. Yeni Osmanlı diye ne güzel keşke olsa.
0: Ekonomist haftalarca, aylarca çalıştı, çalıştı, çalıştı. O Erdoğan devirmeyi başaramadı bütün müttefikleriyle beraber. Şimdi bir tane kendisine yeni bir figür bulmuş. Onu da böyle parlatmaya çalışıyor. O açıdan Cumhuriyet Halk Partili seçmenin görmesi lazım bunu. 19 Mayıs'larda böyle nutuk atmaya benzemez o. Eğer gerçekten
1: hocam görmüyorlar ama da... ya. Niye görmüyorlar?
0: Onu bilmiyorum.
1: Bırak gene o da patolojik. Kronik soruma geldik. Ben burada patolojik. Orada duruyoruz hocam. Bak her şeyi hallettik.
0: Endoplazmik retikulumla falan çözebiliriz.
1: Tamam. Geniş spektrumlu antibakteriyel bir durum hocam orada. Ama neden? Orada duruyoruz bak çok enteresan. Evet. Dünyayı kurtardık. Evet. Türkiye gerçekten ortaya koyduk. Yani metafor olarak söylüyorum. Hı hı. Yani ironik bir anlatım. Hı hı. Hakikaten bak dünyayı anlattık ve Trump'a mahkemeler falan. Bak çok makul konuştuk. Var mı hı hı. itiraz var? Pek yoktur herhalde. Hı hı. Çünkü söylediklerimiz yaşanmışlıklar, senin eski konuşman, hı hı. dünya gerçeği, Uluslararası Ceza Mahkemesi bu kadar. Ama şurada tıkanıp kalıyorum. Yani bugün peştemallı pavyon çalıştırıcısı, bir belediye başkanı, itirafları, işte İstanbul'da yaşanan büyük hırsızlık, İddianame içerisinde bulunan dev bir Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük hırsızlık davası. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de dünya tarihinin belediye başkanlar evet. seviyesinde hı hı. Londra belediye başkanı 160 bin pound'dan yargılandı. Toplamda bunlar arabası yaptırıyor. Para değil yani. Sen
0: bir söyle. Ekrana çıkıp bir de diyorlar ki ya küçük rakamlar bunlar diyorlar.
1: Ondan dolayı işte.
0: Halbuki, şeyler diyorlar.
1: Halbuki Londra'daki belediye başkanının yolsuzluk davası 160 pound da dünyayı götürüyor. Bunlar da 160 pound. Oo, adam sadece baklava kutusunda 110 bin euro alıyor.
0: Hiç yani.
1: Hiç yani. De balavgat. Düşünebiliyor muyum? Daha ucra bir yerde. Bu seviyeye gelmiş. Dedin ya yüzleri kızarmıyor. Fakat seçmeni anlatabiliyor musun abi? Ya ben yolda giderken şehir arası yolda peştemal diyorum adam anlamıyor. Nasıl olabilir bir şey abi ya? Akşama kadar Now seyrediyorsan, Halk TV seyrediyorsan, Sözcü okuyorsan dersin ki Cumhuriyet Halk Partisi olayı götürmüş kazanıyor gidiyor.
0: Ondan sonra da
1: bu benim lafım, bu Yılmaz Özdil'in lafı.
0: Her seçimden sonra da oturuyorlar böyle Allah Allah bu dünya niye
1: ama
0: böyle
1: niye
0: oldu diyorlar.
1: Ama niye halkı ikna edemiyorsun abi?
0: Ya o işte o halkın
1: bu kadar temel sorunu
0: var. Bir kısmının...
1: Orta bir sıkıntı var ya bir işler gitmiş adam 170 bin euroyu mesela cevap vermiyor. Evinin tepesine şeyini ben diyor elimle koydum lan şahidim var. 200 bin TL duvara koydum diyor. İnsan duvarına 200 bin lira para ister mi hocam? Bu kepazelik babanın oğlu olsa dersin lan ne yapıyorsun manyak mısın dersin. Ama abi ikna edemiyorsun.
0: Ama onlar çerez yani. Ne olacak ki? Meclislerde unutuyorlar. Meclis odalarında unutuyorlar o kadar parayı yani. Yüz binlerce doları.
1: 250 bin dolar.
0: Rüşvetler havada uçuştuğu için. Havada uçuşuyor yani. Öyle büyük paralar toplamışlar ki. Öyle büyük servetler biriktirmişler ki. Artık o 200 bin dolar, 300 bin dolar falan çerez parası gibi geliyor adamlara. Yani öyle diyor yani. O
1: bir de şey yapıyor orada. Görüntü hatırlıyorsun yani. 100 bin dolar geldi diyor. Fakat 5200 doları eksik.
0: Ya...
1: Ya adam rüşvet de çalmış.
0: O da şey şoföründen şüphe etmiş. Şoför evet. diyor ki vallahi billahi ben almadım diyor. Öteki diyor ki bu rüşveti gönderirken de bu eksik
1: günahtır,
0: koymuş
1: haramdır,
0: diyor.
1: Günahtır
0: haramdır
1: rüşveti parası
0: çaldırır. Haramdır çaldırır. Diyor yani. Eksik çıkmış bu diyor.
1: Ondan sonra
0: bir de böyle yüzsüzce çıkıyor ki o kardeşim diyor o para diyor benim başkalarına vereceğim paraydı diyor. Borcumu da ödeyecektim falan diyor. Lan borcunsa sana nasıl para geliyor o zaman? Sana bir yerden doğru. para gelmiş, teslim edilmiş. Sen utanmadan diyorsun ki ben bunu başkasına verecektim. Ya böyle abuk subuk yani. Ama neden inanırlar biliyor musun? Bir kısmı da dediğin gibi bir şartlanmışlık var.
1: Sıkıntı. Kötü bir şey o yani.
0: O problemle, Allah muhafaza eylesin. Başka bir şey görmüyor. Ya da gördüğünde rahatsız oluyor, diyor ki ama şunda da bu var ya, ona evet. ne bir şey söylemiyorsun. Onlar ne varmış kardeşim diyorsun. Rektör diyor 1.200.000 yazmış şimdi bir tanesi altında şeyimin haberinin. 1.200.000 lira diyor maaş alan bilmem ne rektörü diyor hacca gitmiş diyor Diyanet'in kontenjanından diyor. Bunu diyor görmüyorsun. Ya kardeşim Türkiye'de 1.200.000 lira maaş alan devlet memuru olabilir mi? Sen aklımı niye peynir ekmekle mi yedin? Yani böyle bir şey olabilir mi? Sen buna nasıl inandın? Ama sözcü yazdı diyor. E tamam işte kim yazacak zaten?
1: Kaynak kötü yani.
0: Kaynak kötü. Ya böyle kaynak abuk kötü. Subuk şeyler buna inan. Geri kalanı gerçekten patolojik vaka.
1: Doğru.
0: Ve tedavisi çok zor. Çünkü neden? O sokakta diyor ki efendim diyor Kadıköy'e cami yapılmasını uygun buluyor musunuz? Biliyoruz bak Kadıköy meydanında sen Kadıköylüsün. Kadıköy meydan iskelede sadece 3. Mustafa'nın yaptırdığı küçük bir mescit var aslında. Küçük bir camidir. Kadıköy'ün bütün koskoca Kadıköy Türkiye'nin en önemli ilçelerinden birisi. O ilçenin silüetinin İslam mimarisi hakim değil. Ya namaz kılmayı geçtim yani bak namazı geçtim. Namazın ihtiyaç olmasını geçtim bir tarafa. Çok büyük ihtiyaç. Ama oraya baktığında yani o Müslüman bir şehir midir diye baktığında göremiyorsun. Şehrin silüetinde yok. Bir tek o küçük mescit var. Ya oraya bir
1: sağ
0: tane...
1: Sağ tarafında Osman Ağa Camii'li İskele Camisi var. Evet. Onlara takılacaksın.
0: Evet.
1: Orada Boğa Heykeli'nden çıktıktan sonra evet. Kızıltoprak'ta Yüzüklü Paşa var.
0: Evet.
1: Ona oradan da aşağı doğru pek bulamazsın.
0: Bulamazsın. Fenerbahçe
1: burnunda bir tane rahmetli Özal. O zaman öyle icbari bir şekilde rahmetli Özal yapmıştır. Çok iyi isyan etti biliyorsun. Şaşkın Bakkal'daki camiyi de o Erenköy'de camisi o camide... 28 Şubat değil. 80 darbesinden sonra paşalar arada imza toplayıp caminin yapılışını durdurdular.
0: Durdurdular.
1: Neden dediler biliyor musun? Ezan sesi rahatsız eder bizi diye. Şaşkın Bakkal'daki cami için söylüyor.
0: Hikmet abi İstanbul'un ilk yerleşim yeri Kalkedonya. İlk yerleşim yeri.
1: Evet Kadıköy
0: İstanbul'da kalmış. Daha yani Sultanahmet falan daha Bizans kurulmadan önce kurulmuş yerleşim yeridir. İstanbul'un en eski yerleşim yeri. Neden orada biz ya 1000 yıldır buraya hükmediyoruz ya nasıl camimiz olmaz? Orada bak Diyanet İşleri Başkanlığı o bölgeyi kamuya kamulaştırıldı. Tam iskelenin orada bir atıl alan var. Otopark olarak kullanılıyor. Dediler ki burada böyle büyük cami de yapalım. Bir konferans salonu vesaire bunu da yapalım. Böyle hurdalık bir yer yani. Kıyamet kopuyor Kadıköy'de.
1: Tabii cami yapacak.
0: Şimdi yazmış bazıları böyle anlı yazarlar. Bu AKP'nin şey stratejisi. Önce bazı cami koyacaklar, sonra bazı barlara ruhsat vermeyecekler. Bu sokaklardaki bu alkol kokusu, bilmem ne kokusu, iğrenç bu şey kokusundan bizi kurtarmaya şey yapmaya çalışıyorlar, uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Niye? Buraya camiler, bu bir proje yapmayın, yaptırmayın. Sokaklarda eylemler yapıyorlar ya cami yapılmasın doğru. diye. Yapardım. Türkiye'de cami yapılmasın diye eylem yapıyorlar. Tam 80 yıl uğraştık Taksim'e cami yapılsın diye ya. 80 yıl. Bu ülkede 19 Mayıs'ı kutluyorlar ya. Dün utanmıyor musunuz siz kardeşim ya? O caddenin adı İstiklal Caddesi. Niçin İstiklal Caddesi koydular? Çünkü İngiliz işgal orduları oradan giriş yaptığında meydana girdiklerinde bütün bu ülkedeki Rum'u, Ermeni bilmem nesi azınlıkları çıktılar orada. İngiliz ve Yunan bayraklarıyla işgalcileri karşıladılar. O da atıyla beraber İstiklal o caddenin üzerinde alımla çalımla yürüdü. İstanbul işgal edildiğinde.
1: Yeah.
0: İstanbul'u kurtardıktan sonra biz oraya dedik ki buranın adı İstiklal Caddesi olacak. Çünkü başlıyorsun Fransa Konsolosluğu, biraz ileride Yunan Konsolosluğu, Saint Antoine Kilisesi. Zaten meydanın ortasında koskocaman bir Rum Ortodoks Kilisesi var. Kubbeli falan devasa bir şey. Ya bir ülkede İstiklal Harbi'ni Yunan'a karşı vermiş olan, İngiliz işgalciye karşı vermiş olan, o caddenin adını İstiklal Caddesi koymuş olan bir ülkede 80 yıl buraya cami yapacağız diye kavga çıktı. Gezi eylemleri onun yüzünden çıktı ya.
1: Tabii.
0: Sen diyorsun ki bana CHP seçmeni niye ikna olmuyor? Ya Taksim'e cami yapılmasını ikna olmadılar bunlar ya. Dediler ki hayır. Burada Fransız konsolosluğu olur, Rus'un konsolosluğu olur, Saint Antoine Kilisesi olur, Rum Ortodoks Kilisesi olur. Her şeyi kubbeli çanlar çalar ama cami olmaz. Ya sen kimsin ki o zaman? Müslüman mısın? Türk müsün? Nesin sen? O zaman bunu söyle bana. CHP seçmeni ikna olmuyormuş. CHP seçmenini ben ikna etmek için 80 yıl, 84 yıl Ayasofya'da minaresinde ezan okunsun diye gayret

0: Evet ettim. Önünde geldin durdun. Hayır yapamazsın dedin. Kim adına dedim bunu ya? Yunan olsan bunu yapmazdın. Şimdi diyorlar ya Kadir Busuroğlu. Efendim Yunan işgalciler gelseydi böyle olmazdı bilmem ne falan demiş Yunan. Daha doğrusunu söylemiş. Hala altını kazıyıp başka şey söylüyorsun. Sen Yunan'dan betersin. Bunu söyledi adam. Sen Yunan'dan betersin. Bugün Kadıköy'ün iskelesine cami yaptırmak için direnenler, yaptırmamak için direnenler vallahi de billahi de Yunan'dan beterdir.
1: Değil mi? Öyle. Çok acı. Valla çok programın akışında vaktimiz çok daraldı. Tabii takla atladık. Mevzular buraya kadar geldi. Ama iyi ki de geldi. Madem artık akışta işimiz çıktık, buradan çıktık. Şöyle bir noktaya geldik. Sevgili Murat, hiddetle konuştun, çok hoşuma gitti. Kesmedim. Bak, beni dahi kesmeye cesaretini gösteremedim. Bir kızar adam, kafam bir şey indirmesin diye. Burada bekledim bir konuşmayacak.
0: Estağfurullah.
1: Son iki dakika diyor jüri. Biz bir dakika daha alırız ekstradan, problem değil. Çok güzel anlattın hakikaten. Yani belki de ciğerden konuşmak diye bir cümle vardır ya. Benim hocam öyle derdi. Hikmet çok güzel yazıyorsun. Sağ olun falan. Bak bunu kaybetme. Esnaf yazar olma. Esnaf yazarlık başka bir şeydir. İnandığın için inandırıyorsun ve ciğerden konuşuyorsun derdi. İkna edici olan şey odur. Şu anda tamamen ciğerden konuşmak böyle bir şeydir. Tam Türkçesi. Hem inandığın için söylüyorsun hem gerçekleri olduğu gibi çıplaklığı da ortaya koyuyorsun. Mesele ne biliyor musun aslında? Bak demeden mevzu ta Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden girdik. Hürmüz'den çıktık bilmem. Sumut'tan girdik. Oradan buradan 28 Şubat'a geldik ama hep bir yere bir atıfta bulunduk ve sen finali öyle yaptın. Asıl sorun bence burada. Mesele şu. Ben böyle söyleyince ayrımcı oluyorum. Kutuplaştırıcı ben oluyorum. Dinci ben oluyorum. Yobaz ben oluyorum. Ama bakın izleyiciler, dinleyiciler. Şu anda konuştuklarımıza bak. Yaşanan olaylar üzerinden yorum yaptı Murat Özer. Nereye geldik biliyor musun? Şuna geldik. Bak ta geriden Sumut'tan başla. Ekonomisten devam et. Sanki iki tane bir dinsiz donsuz bir ekip var, bir zihniyet var Türkiye'de. Bir de bu toprakların çocukları var. Ben öyle benim tarafından tarif ediyorum.
0: Aynen öyle.
1: Çok özür dilerim. Bu dinsiz donsuz lafına kızanlar oluyor bazen. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu milletle derdi var. Ve diğer dinlerle değil.
0: Evet.
1: İslam'la derdi var. Ve anladıkları kafalarındaki devrim İslam'a karşı yapılan bir devrim. Hala öyle kodda devam ediyorlar. Çok da güzel özetledi. Aslında kavgamızın sebebi bu. Bak Sumut'u konuşuyoruz, oraya geldik. Kasti bir şey yoktu. Seninle biz 10 dakika önce görüştük.
0: Evet, yani.
1: Hiçbir şey planlamadık. Bunlar yoktu diyebilir derdim. Ama bak nereye geldik Murat Özer. Hep aynı yere geliyoruz görüyor musun? Sen beni ya başörtüme taktın kafayı ya benim inancıma taktın. Başkasına değil, gavura değil ha. Diğerde yaşasın. Problem değil. Ama benim devrim dediğim şey İslam'a karşı yapılan devrimdir diye kodlanmış olan bir zihniyet halen şu anda yaşamakta. O zihniyet çalıyor, çırpıyor. O zihniyet pavyon peşinde. Karı kız peşinde. Doğru mu hocam?
0: Özür dilerim. Aynen öyle, öyle.
1: O zihniyet içmekten zevk alıyor. İktidara geldiğimde her şeyi içeceğiz diyor sürekli diyor. O zihniyet çıplak heykelden hoşlanıyor. O zihniyet de sapkınlığa cevaz veriyor. Doğru mu hocam? Aynen. Aynı yere geliyoruz dikkat etsen. Bak, Türkan Soylan'dan tut, Sumut'tan tut. Bütün her şeyi aynı yerde ayrılıyoruz hocam. Ve o yüzden de çok özür dilerim. Çok teşekkür ediyorum ben bu konuşmanın için. Bu manada kutuplaşmaya devam edeceğiz.
0: Evet.
1: Sakın vazgeçeceğimizi zannetmeyin. Korkuta bak. Kaç sene önce konuşma hocam? Senin yaptığın konuşma. Kaç sene olmuştur?
0: 20 yıl olmuştur herhalde.
1: 20 sene önce konuşan adam şu anda karşımda. Gene sizin çanınıza ot tıkadı. Anlattı, size anlattı. Size bir ayna tuttu burada Murat Özer. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Hem duygulandım hem hoşuma gitti.
0: Sağ olasın.
1: Yani iyi ki geldin, iyi ki varsın. Bak burada da bence güzel birkaç cümleni daha alayım hocam. Bir dakika istemiş ya, bir dakika da bağla.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Gerçekten yani ben de bilmiyordum hiç. Konu bu.
1: Vallahi kendi böyle oldu. Bugün de böyle program.
0: Evet, yani bugün
1: gayet hoş oldu.
0: Şimdi 19 Mayıs'ın yıl dönümü yani dün de böyle kutlandı.
1: Vals yapıyorlardı millet gördün değil mi?
0: Yani bu bir şeyi kutlayacaksanız hangi gerekçeyle kutladığınızı bilin. Eğer istiklali gerçekten kutluyorsanız, eğer mesela Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması ve ondan sonra istiklal mücadelesini başlatması, buna inanıyorsanız, hikayenin detaylarını geçiyorum Bahattin Gönül, ondan bahsetmiyorum. Ben somut olarak büyük resim fotoğraftakine bakıyorum. Diyorum ki İstiklal Harbi'nin başlangıcı olan bir günü kutluyorsanız o zaman şunu diyorsunuz özetle. Ben bu toprakların Müslüman ve Türk kimliğiyle kalmasını istiyorum. Onun için Yunan'a, İngiliz'e, şuna buna emperyalizme direnen tarafın bu milletin yanındayım diyorsun. Aslında bunu söylüyorsun. Eğer çok onu güzel söylüyorsan o zaman benimle beraber olacaksın. Benimle birlikte hareket edeceksin. Kadıköy'ün meydanına camiyi kuracaksın.